0: karşısındaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık mahkemeye sevk edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'ın suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanmalarını talep etti. Kaşif Kozinoğlu'yla Silivri cezaevinde aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve bir diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğrunsa kasten öldürme suçundan ev hapisleri talep edildi. Suç ceza hakimliğine sevk edilen 4 ismin de işlemleri sürüyor. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şüpheliler arasında oyuncular, şarkıcılar, sosyal medya ünlüleri ve kamuoyunun yakından tanıdığı farklı simalar da var.
1: İki ayrı soruşturma kapsamında 24 şüpheliden oluşan gözaltı listesi çıkartıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi. Aramalar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hazal Filiz Küçükköse, Melis İşiten'le birlikte Sefo ismiyle bilinen rap şarkıcısı Seyfullah Sağır ve eski milli futbolcu Hasan Şaş da yer alıyor. Suçlamalar uyuşturucu kullanmak, kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek. Başsavcılık makul şüpheyi destekleyen bazı deliller elde edildiğini de açıkladı. Ancak ayrıntılarını yer vermedi. Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan ve saç örnekleri de incelenecek. Bir diğer soruşturmada ise 6 zanlı hakkında uyuşturucu temin etmek ve fuhuş iddiaları söz konusu. İstanbul'da son dönemde pek çok farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Tutuklanan isimler oldu. Bazı gece kulüpleri, işletmeler ve otellerde baskınlar yapıldı. Lüks villalarda veya konutlarda şifreli partiler düzenlendi. Girişlerin parolayla yapıldığı da belirlenmişti.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada yaş sebze ve meyvelerin tarladan markete ulaştığı rota incelemeye alındı. Çalışmalarda çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığını ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatla makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Aracıların bu şekilde kayıtlı alış maliyeti yükseltip kar marjını kağıt üzerinde küçülttükleri anlaşıldı. Vergi müfettişleri 41 tedarikçiye yönelik yaptıkları çalışmalarda çiftçi beyanlarını, makbuzları, e-faturaları, hal kayıt sistemi verilerini ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı. Gerçek satış bedeliyle belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar olduğu görüldü. Sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan 40 şüpheli tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Tedbirler şu aşamada yeterli dedi.
2: SPK zaten gereken hızda o sorunlu alanı, sınırlı sayıdaki fonu karantinaya aldı.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Tedbirler şu aşamada yeterli dedi.
2: Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
3: Şimşek piyasada toplam 2038 fon olduğunu belirterek bunların 131'ine ilişkin adım atıldığını dile getirdi. Piyasanın %90'ının sağlıklı işlemeye devam ettiğini ifade etti. Sistemik risk yok diye konuştu.
2: Normal bir işleyiş içerisinde.
3: Şimşek katılım evim ve bir evim hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Emlak katılımın iki şirketi almak için adım attığını ifade etti. Sistemde sorun olmayacağı mesajını verdi.
2: Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin bir yani ne gerekiyorsa yapılacak. Yani orada bir tereddüt yok çünkü bunlar profesyonel yatırımcı değil, bunlar nitelikli yatırımcı değil. Onlara bizim muamelemiz farklı olacak.
3: Bakan Şimşek, tasarruf finansman sisteminin genelinde de bir sorun görülmediğini belirtti. Muhtemelen onay
0: süreci. Piyasada yaşanan gelişmeler sonrası 131 fon için tasfiye kararı alınmıştı. Tasfiye sürecinin nasıl işleyeceği de belli oldu. Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası yönetecek. Fonların varlıkları 3 ay içinde satılacak. Yatırımcılara payları oranında da ödeme yapılacak.
3: 515 bin hesap, 825 milyar liralık hacim. 7 şirketin 131 fonu için tasfiye süreci belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu bültenine göre 2 iş günü içerisinde fonların değeri ve yatırımcı payları belirlenecek. Ardından fonların borç ve alacakları hesaplanacak. Bir sonraki adımda finansal varlıklar nakde dönüştürülecek. Satışlar yatırımcı menfaati ve piyasa derinliği gözetilerek yapılacak. Satıştan elde edilen nakit yatırımcılara dağıtılacak. Ayrıca 17 Eylül öncesi satış emri verenlere öncelik sağlanacak.
4: Saat 13.30'dan önce iletilen talimatlar tamamdır diyor. Tamamdır olması ne anlama geliyor? Bunlar fonun bir borcu olarak kabul edilecek. Peki borcu olması ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Önce İş Bankası ve Ziraat Bankası önce bu borçları ödeyecek. Sonra yatırımcılara dağıtım yapacak. Çünkü tasfiyenin temel esası varlıklar paraya çevrilir, alacaklar alınır, borçlar ödenir, tasfiye bakiyesi yatırımcılara dağıtılır.
3: Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Fon tasfiyesi süreci en fazla 3 ay sürecek. Ancak SPK'nın bu süreyi uzatma yetkisi de bulunuyor.
0: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, İran merkezli Bank Mellat'ın faaliyet iznini iptal etti. BDDK'nın söz konusu kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla İran merkezli Bank Mellat'ın faaliyet izni iptal edildi. Türkiye'de 3 şubesi bulunan banka 1982 yılından beri faaliyet gösteriyordu. Bank Mellat uluslararası yaptırımlar kapsamında yer alıyordu ve bu kapsamda risk bulunuyordu. Bu kararla mali sistemin güven ve istikrarını bozacak gelişmelerin önüne geçilmesi hedeflendi. İran Savaşı'nın sadece ilk ayı Arap ülkelerinin ekonomilerine 150 milyar dolara mal oldu. Bu tespit Birleşmiş Milletler'den geldi. Savaşın Arap dünyası genelinde yatırımları ve ekonomik çeşitlendirmeyi geciktirebileceği uyarısında da bulunuldu.
3: İran Savaşı Arap ülkelerini, özellikle Körfez ülkelerini derinden sarstı. Savaşın bu ülkelerdeki etkileriyle ilgili Birleşmiş Milletler'den yeni bir uyarı var. Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu Genel Sekreteri Rania Elmasat, savaşın sadece ilk ayının Arap ülkelerine 150 milyar dolara mal olduğu uyarısı yaptı. Masat, kaybın bölgenin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %4'üne denk geldiğini söyledi. Merkezi Doha'da bulunan düşünce kuruluşu Orta Doğu Küresel İlişkiler Konseyi'nin uzmanlarından Muhanat Selum, savaşın Körfez ülkelerine etkisinin uzun vadeli olacağı uyarısı yaptı.
5: Körfez ülkeleri sanırım en ağır bedeli ödedi. Bu ülkeler bizzat seçmedikleri bir savaşın hem muharebe alanı hem de yaşadıkları mali kayıplar nedeniyle adeta finansörü konumundalar. Aynı zamanda arabuluculuk rolünü de üstlenmiş durumdalar. Dolayısıyla Körfez ülkeleri üzerindeki etkiler son derece belirgin ve bu etkinin uzun vadeli olacağını düşünüyorum.
3: Selum, Körfez ülkelerinin savaştaki tutumlarına da vurguda bulundu.
5: Bu savaş, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde dışarıdan bakıldığında bir bölünme gibi algılanan duruma yol açtı. Umman gibi arabuluculuk yapmaya çalışan ve İran'la savaşa karşı olduklarını ifade eden ülkeler vardı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri gibi İran'ın saldırganlığına karşılık verilebileceğini savunan Şahin tutumlu ülkeler de mevcuttu. Suudi Arabistan da bu gruptaydı. Katar arabuluculuk rolü üstlenip tarafsız bir duruş sergilerken Bahreyn biraz daha şahin bir tavır takınıyordu.
3: Savaşın Körfez ülkelerini birlik haline getirdiği de vurgulandı.
5: Bence bu savaş Körfez ülkelerini birbirine yakınlaştırdı. Zira İran'dan gelen varoluşsal tehdit yalnızca bu ülkelerin askeri varlığına değil, ekonomik varlığına da yönelikti. Şimdi ise gelecek beraberinde ciddi sınamalar getiriyor. Eğer İran, Körfez İşbirliği Konseyi'nin serveti üzerinde bir tür kontrol veya vergi uygulamaya çalışırsa, bunun bu ülkeler tarafından hoş karşılanmayacağını düşünüyorum. ABD'nin kendilerini İran karşısında yalnız bırakmayacağından da emin olmak istiyorlar.
0: İsrailli şebeke Türkiye'de kurduğu çağrı merkezleriyle dünyayı dolandırdı. Uluslararası çaptaki vurgunun boyutu 3 milyar dolar. İstanbul Başsavcılığı ve Emniyeti, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Interpol'ün ortak operasyonuyla çete çökertildi. Çoğu yabancı 191 zanlı da gözaltına alındı.
3: İsrailli dolandırıcılar Türkiye'de çağrı merkezleri kurdu. Sosyal medya ilanlarıyla tuzaklarına düşürdükleri mağdurlara kripto piyasalarda ve fonlarda yüksek kar vaat ettiler. Uluslararası çaptaki vurgun 3 milyar doları buldu. İstanbul ve Muğla'daki operasyonlarda çoğu yabancı 191 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MIT, Interpol ve İstanbul Siber Şube polisleri dolandırıcılık şebekesini çökertti. İsrailli dolandırıcıların Türkiye'de 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi kurduğu ortaya çıktı. İşe alacakları çalışanları önce yalan makinesi testine soktukları, testi geçenlere mağdurları ikna etmek için sahte hayat hikayesi hazırladıkları anlaşıldı. Uluslararası dolandırıcılık için çok sayıda yabancı dil bilen kişi çalıştırdıkları, İsrail bağlantısına dikkat çekmemek için ofislerde İbranice konuşmayı yasakladıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların hedefinde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, Güney Kore gibi ülkelerde yaşayanlar vardı. Burada ilginç bir de detay var. Çağrı merkezi çalışanlarının İsrail ve Amerikalıları dolandırmaları yasaktı. Dolandırıcılar sahte ekranlar hazırladı. Mağdurları kar etmiş gibi gösterdi. Böylece daha çok para topladı. Ancak müşteriler paralarını çekmek istediğinde türlü bahanelerle ödenmedi.
6: Finans ofisi ve çağrı merkezi gibi yerlerde arama ve el koyma işlemleri devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok.
3: Vurgunun boyutları ortaya çıkınca 239 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların mal varlıklarına el konuldu. Ancak 3 milyar dolarlık dolandırıcılıkta paranın büyük kısmının yurt dışındaki banka ve kripto hesaplarında olduğu tespit edildi.
0: Pakistan'da bomba yüklü araç infilak etti. En az 16 kişi hayatını kaybetti. Saldırı Kohat kentinde bir polis merkezinde gerçekleşti. Patlayıcı yüklü bir araç polis merkezinin giriş kapısına çarpmasının ardından infilak etti. Ölenler arasında polisler de bulunuyor. En az 50 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle polis yerleşkesindeki caminin dışında büyük bir çukur da oluştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da güvenlik ve askeri üsse sahip olmak için ABD izni gerekeceğini öne sürdü. Danimarka'dan da ABD ile ortaklık anlaşması yapıldığı doğrulandı. Trump, ABD ile Danimarka arasındaki anlaşmadan memnuniyet duyuyorum açıklamasını yaptı. Bu anlaşmanın ABD'ye hiçbir maliyeti olmayacak dedi. Trump, ABD'nin Grönland'da gerekli olan her şeyi yapma konusunda sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağını öne sürdü. Grönland'da askeri üs ve askeri varlık bulundurmak için ABD'nin izni gerekeceğini belirtti. Grönland'ın uygun bir bölgesinde büyük bir askeri varlık geliştirme sürecini derhal başlatacağız dedi. Fransa'da Elize Sarayı'nda önemli bir toplantı vardı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan, Meclis Başkanı ve siyasi parti liderleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda neler konuşuldu? Ayrıntıları NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
7: Bir akaryakıt krizi geliyor. Akaryakıt fiyatları Eylül ayı başından bu yana her gün artmakta ki şöyle söyleyeyim, şu anda kurşunsuz benzinin litresi Fransa genelinde ortalama 2 euro 40 centi bulmuş durumda. Dizel ise, yani motorin ise 2.60'ları geçti, hatta dün 2.90'ları kadar çıktı otoyollarda. Bu tabii büyük bir krizin habercisi, sosyal bir krizin habercisi ki Fransa'nın iç istihbarat birimleri daha doğrusu Cumhurbaşkanı Macron'u önümüzdeki ay sosyal patlama yaşanabileceği konusunda uyarıyor. İşte hem bu sosyal patlama riski ve enerji fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarındaki artış, hem de Rusya'nın oluşturduğunu söylediği hibrit tehditler konusunda siyasi partilerin liderleri ile 3 saatlik bir istişarede bulundu Cumhurbaşkanı Macron. Tabii kendisinden özellikle beklenen bu toplantı sonrasında akaryakıt fiyatları konusunda bir önlem olup açıklanıp açıklanmayacağıdı. Cumhurbaşkanı Macron bu konuda somut bir önlem açıklayamadı. Hatta şöyle de dedi: bu akaryakıt krizi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yürüttüğü savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kilitlenmesinden kaynaklanıyor dedi. Hürmüz Boğazı'nın kilidi bizde değil ifadesini kullandı ve şu anki akaryakıt fiyatlarındaki artışın Fransız hükümetinin politikalarından kaynaklanmadığını söyledi. Tabii tahmin edebileceğiniz gibi bu muhalefet ifadeler muhalefet partileri tarafından, o partilerin liderleri tarafından şu anda eleştirilmekte. Akaryakıt fiyatları biraz önce söylediğim gibi artmaya devam ediyor ve önümüzdeki aydan itibaren çok ciddi biçimde Fransa'da ve belki Avrupa'nın başka ülkelerinde de bu akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle çok ciddi sosyal eylemler, sosyal bir patlama meydana gelebileceği yorumları yapılmakta Fransa'da.
0: Almanya'da pazar günü Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de eyalet seçimleri için sandık kurulacak. Sonuçlar federal hükümetin geleceği açısından da kritik görülüyor.
3: Almanya ile ABD arasındaki ilişkilerde köklü bir değişim yaşandı. Koşulsuz dostluk dönemi uzun süre için geride kaldı. Bu ifadeler Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den. Merz, Berlin'de partisinin Berlin Eyalet Meclisi seçimlerindeki başbakan adayı Stefan Evers'le seçim etkinliğine katıldı. Almanya, ABD ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Avrupa'nın karşı karşıya olduğu değişime dikkat çekti. Eski ABD başkanları Joe F. Kennedy ve Ronald Reagan'ın geçmişte Berlin'de gerçekleştirdikleri temaslara atıfta bulunan Merz, bu koşulsuz transatlantik dostluk dönemi muhtemelen uzun bir süre için geride kaldı dedi. Bu durumun Avrupa için daha fazla sorumluluk alma gereğini ortaya çıkardığını belirtti. Merz, geçmişte Almanya'nın ekonomik modelini Çin'den ucuz ürünler, Rusya'dan ucuz petrol ve doğalgaz ve ABD'den güvenlik üzerine kurulu olduğuna değindi. Bu dönemin sona erdiğini savundu. Artık kendimiz için daha fazla sorumluluk üstlenmekte geç bile kalmıştık dedi. Merz, Almanya'nın göç politikasına dair de konuştu. 2024'e kıyasla düzensiz göçte %60'ın üzerinde düşüş yaşandığını söyledi. Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu ve böyle kalacağını vurguladı.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan Filojet gemi faciasında soruşturma kapsamında zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tutukluluklarını 7'şer gün uzatılmasına karar verildi. Soruşturma dosyasına geminin sol ön kızağındaki bir kırığın yetersiz şekilde tamir edildiğine dair 17 Haziran tarihli fotoğraflar da eklendi.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan gemide arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kazaya dair soruşturmada zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. 9 zanlının tutukluluk süreleri 7'şer gün daha uzatılırken ikisinin sağlık sorunları nedeniyle hastanede kontrolden geçirilmelerine karar verildi. Haklarında yakalama emri bulunan 5 kişi arama çalışmaları ise sürüyor. Diğer yandan soruşturma dosyasına yardımcı kaptanın ifadeleri kapsamında 17 Haziran tarihli WhatsApp konuşmaları eklendi. Bahsi geçen konuşmalarda geminin sol ön kızağındaki bir kırığın üstün körü tamir edildiğine dair fotoğrafların tespit edildiği ve tamiratı gösteren bu fotoğrafların kaptana ve hakkında yakalama emri bulunan bir şirket yetkilisine gönderildiği ortaya çıktı. Geminin sol ön kızağı kırıldığı için alabora olup battığı aktarılırken, Haziran'da geminin su aldığına dair bir videonun da basına yansıdığı hatırlatıldı. Son olarak kayıp kişilerin kimlik tespit çalışmaları için 14 aile yakınından DNA örneği alındı. Türkiye'den gelen özel donanımlı Optimus Prime gemisi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri ise bölgeden ayrıldı.
0: Sivas'ta öldürüldüğü öne sürülen Büşra Bebeği arama çalışması aralıksız sürüyor. 10 Eylül'de hayvancılıkla uğraşan balıkçı ailesinin 11 aylık kızı Büşra için kayıp ihbarında bulunuldu. Anne Elif Balıkçı, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Çiftin diğer 4 çocuğu devlet korumasına alındı. Kardeşlerin ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çocuklar babalarının Mehmet K. isimli bir kişiye borcu olduğunu, o borca karşılık kardeşleri Büşra'yı verdiğini iddia etti. Bunun üzerine Mehmet K. da gözaltına alındı. Büşra bebeği arama çalışması ise aralıksız devam ediyor. Ekipler yayla bölgesini adım adım tarıyor. Aramalarda yapay zeka destekli insansız hava araçlarıyla iz takip ve kadavra köpekleri de kullanılıyor. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kazada ablası Yusra Seraç da can vermişti.
3: Önce 12 yaşındaki Yusra Seraç, sonra da 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç hayatını kaybetti. İstanbul Eyüp Sultan'daki otobüs kazası iki kardeşi hayattan kopardı. Kaza 13 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşandı. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Önce dubalara, ardından bariyerlere çarptı. Kısa süre sonra alevler tüm aracı sardı. Olay sırasında baba Mesut Seraç otobüsteki birçok yolcuyu kurtarmasına rağmen kendi kızı Yusra Saraç'ı kurtaramadı. 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Baba Seraç kızı Nazlıhan'ı kurtardı, ancak 10 yaşındaki kız 6 günlük hayat mücadelesini kaybetti.
8: Diyecek bir şey yok yani, gerçekten yürekler acısı. İnsanın dili tutuluyor yani bu olayda. Ne diyeceğini bilemiyor. Allah-u Teala sabırlar versin. Sonuna kadar biz davacıyız. Yani ne bir telefon açtı şu ana kadar. Hiç bir baş tesellisi de bulunamadı. Ne diyebiliriz? İçimiz yanıyor yani.
3: Küçük kız Kilios mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazada 54 yaşında bir kadın da can vermişti. 18 yolculu otobüs kazası ile ilgili soruşturma sürüyor.
0: Kırıkkale'de bir kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgede inceleme yapan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya da başka bir araç çarptı. 38 yaşındaki Sarıyalçınkaya şehit oldu.
3: Olay yeri incelemede görevliydi. Trafik kazası sonrası bölgede delil topluyordu. Ancak hızla gelen otomobil polis memuruna çarptı. 38 yaşındaki Batuhan Sarıyalçınkaya kurtarılamayarak şehit oldu. Kırıkkale'nin Bahçılı ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarptı. Ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yeri inceleme şube müdürlüğünde görev yapan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya bölgeye gitti. Sarıyalçınkaya kaza yerinde delil toplama çalışması yapıyordu. Ancak o sırada yoldan geçen bir otomobil polis memuruna çarptı. Durumu ağır olan 38 yaşındaki Sarıyalçınkaya doktorların çabasına rağmen şehit oldu. Kazalara karışan iki sürücü de gözaltına alındı.
0: Hatay'da depreme dayanıklı iş yeri inşa ettirmek isteyen Münir Çalıcı bir beton firmasıyla anlaştı. İnşaat başladıktan sonra betondan numune aldırıp teste gönderdi. İddiaya göre kullanılan beton söylenen kalitede değildi. Konuyu yargıya taşıyan Çalıcı sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
3: Deprem felaketinde yakınlarını kaybetti. İş yerlerini depreme dayanıklı inşa ettirmek istedi. Ancak iddiaya göre anlaştığı firma düşük kalite beton kullandı. İnşaattan aldırdığı numunelerle bu durumu tespit eden Münir Çalıcı konuyu yargıya taşıdı.
9: Herkes kendi karnını kendi yaptırsın, kendi işinin başında dursun.
3: Hataylı Münir Çalıcı 30 yılı aşkın bir süre Suudi Arabistan'da çalıştıktan sonra memleketinde iş kurmaya karar verdi. Defne ilçesinde arsasına iki iş yeri yaptıracaktı. Bunun için bölgede faaliyet gösteren bir beton firmasıyla anlaştı. Binalarının sağlam olması için C30 kalitesinde beton kullanılmasını istedi. Ona göre bir ödeme yaptı. İnşaat başladıktan sonra betondan numune alıp kontrol ettirdi. İddiaya göre kullanılan beton faturada yazdığı gibi C30 değil C20 kalitesindeydi. Münir Çalıcı firma çalışanlarının numuneleri de değiştirmeye çalıştığını öne sürdü.
9: Biz burada döktük, bıraktık numuneleri yan tarafımıza. Gece burada gelip numuneyi değiştirdiler. Numuneyi değiştirince benim içimde şüphe düştü, dedim hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Kendileri müdürlere ertesi gün toplandı, yaklaşık 6-7 kişi geldiler. Beni ikna etmeye çalıştılar. Beklettirdim, dedim hayır bir şey ellemeyin artık.
3: Hukuk mücadelesi başlatan Münir Çalıcı sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye kalan borcunu kapatanlara %25 indirim yapılacağını açıkladı.
10: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. Bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız. Bazı vatandaşlarımızın imkanları olmayabilir ama onları da unutmadık. Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
0: Diyarbakır'daki teknoloji buluşması gençlerin projeleriyle geleceğe uzanan bir vitrine dönüştü. Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır ile Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.
3: Diyarbakır teknoloji tutkunlarının buluşma noktası oldu. Teknofest 2026 kapsamında şehir 11 teknoloji projesinin finaline ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Diyarbakır'da gençlerin projelerini inceledi.
11: Gerçekten onların inancı, gayreti, coşkusu adeta bizi de şarj ediyor, bize de enerji katıyor.
12: 11 farklı alanda yaklaşık 1.3 milyon gencimizin başvurduğu yarışmalardan finale kalmış olan 5 bin öğrencimiz Diyarbakır'da kıyasıya eserlerini sergiliyorlar, bir yandan yarışıyorlar.
3: Radyasyon önleyici telefon kılıfı geliştiren öğrenciler cep telefonlarının kullanımına ilişkin farklı bir çözüm ortaya koydu.
13: Kılıfa koyuyorum, sıfırladım onu ve tutuyorum. Genellikle sıfır noktasında kalıyor.
3: Bir başka projede ise öğrenciler kullanıcıyla etkileşime giren ve dil öğretimine yardımcı olan bir robot geliştirdi.
14: İletişimin %80'i beden dilini oluşturduğu için hem eğlenceli hem de daha öğretici olacak şekilde robotumuzu geliştirdik.
3: Yıl sonuna kadar üniversite kampüslerinde 100 atölyenin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
0: Bilim dünyası sessiz sedasız yaklaşan yeni bir pandemi için uyarıyor. Bu seferki tehdit bir virüsten değil, maske takarak kendimizi korumamız da mümkün değil. Adı demans. Dünya genelinde demansla yaşayanların sayısının 2050'ye kadar 3 katına çıkması bekleniyor diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım.
15: Dünya yaşlanıyor, demans vakaları artıyor. Tahminlere göre 2050'ye gelindiğinde dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı yaklaşık 3 katına çıkacak.
16: Çevrenizde var mı demans hastası?
17: Babam. Yediğini unutur vaziyete geldi. Öyle belirginleşti. Yakın zamanda olan şeyleri çok unutmaya başladı.
18: Dış tarafı genç tutmaya başarabiliyoruz ama maalesef beyni genç tutmaya hala başaramıyoruz. Dünyanın tamamının etkilenebileceği bir risk ve tehdit olarak algılandığından dolayı şu anda pandemi olarak adlandırıyoruz.
15: Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre küresel ölçekte 57 milyondan fazla demans hastası var. Her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka ortaya çıkıyor.
19: Konuşacak insan yok. hareket yok, iş yok, bir de mutsuzluk, ekonomik sıkıntılar bir tarafta. Demans hastalığı, Alzheimer bundan artmış olabilir.
15: Demans şemsiye bir tanı ve altında pek çok hastalık barındırıyor. En sık görülen tür ise Alzheimer.

0: Zaten bunlar bize unutkanlığın ipuçlarını veriyor.
1: Dedem 10 sene öncesinde demans teşhisi almış olması lazım. Ben karşılaştığımda yani adımı söyleyemeyen bir insan var. Yani üzülüyorum kesinlikle.
2: Toplumda yüksek tansiyonun ve diyabetin yaygınlaşması, demansın daha erken yaşlara çekilmesine ve sayısının giderek artmasına neden oluyor.
3: Hafıza zorluğu var, unutkanlık var. Çok sıkıntı yaşıyor yani.
2: Hasta sayısının artması bu alandaki gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Alzheimer'ın izlerini yakalamaya yönelik kan testi bunlardan biri.
0: Son zamanlarda artık Alzheimer riskini belirlemek, olabilirliğini öngörmek açısından kandan biyobelirteç bakabiliyoruz. Bu belirteçlerin daha klinik bulgular ortaya çıkmadan 10-15 yıl öncesinden yüksek seyrettiğini riskli hastalarda biliyoruz.
2: Üstelik çalışmalar yalnızca hastalığı daha erken tespit etmeye değil, ilerleyişine müdahale etmeye de odaklanıyor.
0: Bir yandan bu beyinde biriken amiloid tau gibi proteinleri hedefleyen, onları temizlemeye yönelik çalışmalar var. Nitekim uzunca yıllardır süren bu çalışmaların ürünü geçen yıllarda ortaya çıktı. Alzheimer için bir aşı tedavisi oluşturuldu. Türkiye'de henüz yok. Ancak hani bu erken aşamada yakalanırsa aşı tedavisiyle belirgin iyi sonuçlar alındığını biliyoruz.
2: Ama belki de en önemli soru şu, demans kaçınılmaz mı?
4: Demans kader değil. 35-40 belki birazcık daha öne gittiğimiz yaş grupları aslında bizim için oldukça önemli yaş grupları olarak ortaya çıkıyor.
2: Stres, uyku, beslenme, hareket ve sosyal yaşam. Beyin sağlığı söz konusu olduğunda günlük alışkanlıklar mercek altında. Dikkat çeken başlıklardan biri ise yalnızlık.
5: Telefondaki yüzlerce kişilik rehberler, sosyal medyada binlerce takipçi. Artık hiç olmadığı kadar bağlantıdayız. Ancak dijital ilişkiler yalnızlık hissini ortadan kaldırmıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 yılı verilerine göre dünya genelinde her 6 kişiden biri kendini yalnız hissediyor. Uzmanlar ise şu noktaya dikkat çekiyor. Yalnızlık yalnızca psikolojik bir sorun değil, uzun vadede demans riskini artırabilecek faktörlerden biri.
4: Bizim beynimiz veya insan fizyolojisi aslında tamamen sosyal olmaya adapte olmuş bir şekilde evrimleşmiştir. O kronik stres beyine çok ciddi bir şekilde bindikçe beyin kendini sürekli tetikte tutuyor.
6: Nereye gidersen herkesin elinde bir telefon, bir muhabbet yok, sohbet yok.
7: Kimse kimsenin yüzünü görmüyor. O yüzden sosyal medya denen bir şey olmamasını istiyorum.
2: Riski tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak uzmanlara göre sağlıklı beyin yaşlanması için alınabilecek birçok önlem var. Harekete geçmek içinse yaşlanmayı beklememek gerekiyor.
4: Şu anki 25-30 yaş için söyleyebileceğim 4 madde söyleyebilirim mesela. Birincisi sofradan aç kalkmak. İkincisi spor. Kas kütlenizi koruduğunuzda veya kas kütlenizi arttırdığınızda gençliğinizde bu yaşlılığınızda beyninizin korunmasını sağlıyor. Üçüncü şey uyku. Ve uyku özellikle saat 11-7 arasındaki uyku gerçekten oldukça önemli bir uyku. Ve dördüncü söyleyeceğim şey çevrenizde insan bulundurmak. Günde ya haftada 2-3 kez de olsa arkadaşlarınızla şu 1 saatlik 2 saatlik sohbet muhabbet emin olun beyninizi koruyan çok güzel şeylerden biri.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Seda Öğretir'le Zincirleme Reaksiyon.
1: Zincirleme Reaksiyon da birazdan hayatın dokusuyla şekillenen insan direncini konuşacağız. Faili meçhul cinayetler nasıl çözülüyor? Konuğu suç araştırmaları uzmanı Mesut Demirbilek. Sonbahar neden hüznün merkezi? Konukları nörolog Profesör Doktor Burcu Örmeci, uzman klinik psikolog Doktor Yasemin Meriç Kazdal. Tüm konularda bizimle olacak konuğumuz oyuncu

0: Alican Aytekin. Hazırsanız başlıyoruz. ...2026 yılı Nisan ayında kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, toplum vicdanını sarsan dosyaları yeniden açtı. Türkiye genelinde 75 ilde toplam 638 dosya ve 693 maktul vakası raflardan indirildi. Güncel kriminal incelemelerle 46 ayrı dosyadaki 52 maktulün cinayeti tamamen aydınlatıldı. Süreç adli tıp ve adli bilişimle ilerliyor. Eskiden yetersiz kalan biyolojik izler yeni nesil DNA testleriyle eşleşiyor. Dijital veri haritaları, geçmişe dönük telefon sinyalleri ve yenilenen çapraz sorgular düğümü çözüyor. Peki, yıllar önce işlenmiş bir cinayetin faili bugün adım adım nasıl ortaya çıkarılıyor?
1: Geçmiş cinayetlerin faili meçhullerin tekrar araştırılmasıyla ilgili olarak konuşuyoruz ve bugünün teknolojisiyle geçmiş cinayetlerin aydınlatılması kolaylaşıyor mu diye soracağım. Bunu da Çağla Tuğaltay olayından yola çıkarak çıkacağım. Çünkü 26 Tabii. yıl öncesinin hikayesi 13 yıl önce tırnaklarından alınan DNA ile şortundan alınanlar bugünkü teknolojiyle şortundan alınanların eşleşmesi söz konusu değil mi?
2: Çok doğru. Şimdi şöyle bir konu var. Her faili meçhul cinayet aslında adalet sisteminin açık bir yarasıdır. O dosya kapanmadığı sürece o yara kapanmaz. Hani böyle arşivlerdeki cinayet masasının arşivlerindeki tozlu raflar, tozlu dosyalar falan denir ya. Hı hı. Evet, dosyalar tozlu olabilir belki ama o şeyler hep aynıdır. Dosyalar aynıdır. Bu kızımızın da öyle. Bu bir lise öğrencisi olan Çağla 2000 yılında evinde okuldan geldikten çok kısa bir süre sonrasında öldürülmüş. Şimdi o günkü şartlarda 2000 yılında aslında çok da eski bir zaman değil. Bakın 2000 yılında DNA ile ilgili çalışmalar yapılabiliyor muydu? Hı hı. Yapılıyordu. İlk DNA Türkiye'de bir cinayetin çözülmesine 1994 yılında yanlış hatırlamıyorsam kullandı. O da benim baktığım olaylardan birisiydi. Onu biz ilk kez böyle bir yöntemi ki sadece bir yer yapabiliyordu Türkiye'de. Hıfzı Sıha Enstitüsü vardı. Hı hı hı. Orada işte 7 tane şüphelinin kan örneklerini aldık, götürdük ve orada sonunda hakikaten bizim şüphelendiğimiz kişi de ortaya çıktı. Bakın aradan kaç yıl geçmiş, hı hı. 2000'li yıllara gelinmiş. 2000'li yıllarda tabii ki biraz daha kolay olmaya başladı. Hı hı, artık hı. DNA alma kitleri var, şunlar bunlar falan vardı. Fakat o gün bile, o günkü şartlarda bile artık o günkü DNA teknolojileri hı hı. bugünkü alınandan çok daha ilkel versiyonları. Belirli miktarda biyolojik bir şeye, bir bulguya, maddeye ihtiyacınız var. Bugün öyle değil. Bugün sizin parmak izinizin bırakmış olduğunuz o yağ nano miktardan dahi DNA alınabiliyor.
1: Çok az bir malzeme yeterli evet, oluyor şimdi, sonuca götürmek için.
2: Bugün baktığınızda o DNA ayrımları yapılabiliyor. Fakat orada daha enteresan bir konu var. O da nedir biliyor musunuz? Şimdi büyük ihtimalle katile ait olduğu düşünülen bir parmak izi var. Yukarıda ve aşağıda çıkışta. Fakat o parmak izi o günkü şartlarda bakıldığında hiç kimseye ne aileden ne çevreden hı hı. kimseye ait olarak çıkmadı. 2000 yılında Türkiye'nin bir AFIS sistemi henüz yoktu. AFIS dediğimiz konu Automated Fingerprint Identification System, yani otomatik hı hı. parmak izi büyük veri tabanı. Daha çok 2002'lerde, 2003'lerde falan devreye girdi hı hı. Türkiye'de ve dünyada da öyle. Doğal olarak siz o parmak izini, olay yerinde bulmuş çok küçücük bir parmak izini dahi siz hı hı. herhangi bir yerde sorgulayamıyordunuz. Ama ne oldu? AFIS geliştikten sonrasında bir anda olayların patır patır dökülmeye başladı her şey. Eskiden yani o yıllarda parmak izi sadece şüphelilerin parmak izleri alınırdı. Herkesin değil. Hı hı. Şu anda 86 milyon insanın parmak izi var. Hani bir çünkü eğer pasaport alıyorsanız bilmem ne. Bugün için o parmak izi sorgulatıldığında ki de, yaptılar. Otomatikman zaten şu anda yaşayan birisi ise çıkmış olması gerekirdi. Evet. Bu da bize ilk size ne dedim ben? Dedim ki bir şeyi bulmak da bulmamak da aynı derecede önemlidir. Ne olduğunun ya da ne olmadığını. Burada o parmak izine eğer katilin parmak izi olarak görüyorsak bunun iki tane sonucu çıkar. Ya o kişi o tarihte Türkiye'deydi ve bir daha hiçbir zaman Türkiye'de olmadı. Bir yabancıydı ya da olmadı ya da o kişi artık yaşamıyor. 2011'den önce o kişinin ölmüş olması gerekiyor.
1: Yani veri sistemine hiçbir zaman parmak izi girmedi.
2: Çünkü o parmak izi girmedi. Yoksa öteki türlü zaten her gün o afis nedeniyle onlarca hırsızlık, cinayet ya da başka olay zaten çıkıyor afis sistemlerinde. Ve parmak izimiz unutmayın herkes için tekildir. DNA'da dahi bir sıkıntılar olabilir. Çok da az da olsa. Ama parmak izi tektir.
1: Olay yerinde keşfin ne önemi nedir?
2: Çok önemlidir.
1: Yıllar sonra da tekrar yapılıyor.
2: Çok önemlidir. Bakın bir olay yerine gitmek demek olayı %51 oranında çözmek demektir. Gittiğimiz cinayet olaylarında olay yerindeki delillerle konuşursunuz. Çünkü mantığınızın dışındaki anomalileri görmeye başlarsınız orada. Ben 80'li yılların sonu ve 90'lı yıllarda İstanbul Cinayet Bürosu'nda çalıştım. İşte hemen hemen 2000'e yakın olaya gitmişimdir o süre içerisinde. Şimdi bakın o yıllarda manuel bir polislik vardı. Yani parmak izi vardı belki ama ne kameranın ne işte bilgisayarların ne cep telefonunun
1: yani ne bir,
2: hiçbir şeyin olmadı. Her şey hani el yordamıyla yapmanız gereken,
1: evet,
2: zekanızla çözmeniz gereken konulardı. Doğal olarak o size neyi öğretiyor? Hiç olmayacak şeyden dahi bir takım bulgular yaratma zorunluluğunu getiriyor. Tamam mı? İşte insanlarla konuşarak, yaparak, onlara ulaşarak. Oysa bazen şöyle düşünürüm. İşte böyle cinayetler ya da günümüzün teknolojik imkanları var ya. Ya adam keşke o gün bir DNA olsaydı. Keşke bilgisayarlarım olsaydı. O günlerde kalan faili meçhuller bu kadar olur muydu acaba? Ya da hiç faili meçhulümüz olur muydu diye. Bugün faili meçhuller ne daire başkanlığı var.
1: Öyle bir daire başkanlığı.
2: Faili meçhul suçları soruşturma daire başkanlığı. Oradaki sayılara baktım. Geçen gün açıklamışlardı şu kadar faili meçhul dosyayı aldık. İnceliyoruz böyle 600'lü falan. İnanın bir ülke için çok fazla değil biliyor musunuz? Şu anda baksanız İstanbul'daki cinayet olaylarına herhalde sıfır falan faili meçhul vardır.
1: Evet.
2: Ortalaması %3, %5
1: falan. İşte demiştiniz o yaralar açık kalıyor diye kapatılmaya uğraşılıyor. İşte
2: kapatılmaya çalışıyor. Evet. Eminim o 638 taneydi galiba. Onlar da kapatılacaktır. Bugün olmasa
1: umarız öyle olur olacaktır. Çünkü yakınlarının geride kalanların tek isteği öyle bir adalet duygusunun tatmin olması.
2: Her şey cinayet olarak da bakmayın.
1: Tabii.
2: Kayıplar da öyle şüpheli kayıplar
1: Tabii.
2: da.
1: Evet,
2: mesela
1: evet.
2: onların bir kısmı Gülistan Doku olayı aslında şüpheli bir kayıptır.
1: Öyle başladı.
2: Cinayet değildir. Kayıp olarak başlamıştır.
1: Evet. Peki. Çok teşekkürler Mesut Demirbilek.
2: Sağ
1: olun. Zincirleme reaksiyona geldiğiniz için. Aynen. Şimdi geçmişin izi öyle ya da böyle bir şekilde ortaya çıkıyor. Adli bilimlerde o izi laboratuvarda ararken edebi bilimler tam da içinde bulunduğumuz mevsimde yakalıyor. Örneğin Murat Anmungam yaz geçer diyerek karşılıyor sonbaharı. Turgut Uyar da Eylül toparlandı gitti diye uğurluyor. Bu aylarda yapraklar sadece ağaçlardan değil zihnimizden de dökülürken hadi gelin soralım. Sonbahar neden hüznün mevsimi?
0: Sonbahar. Eylül ayı itibarıyla başlayan bu mevsimde günler kısalır, hava serinler, hayatın ritmi değişir. Yılın bu mevsimi aynı zamanda insanın kendi içine döndüğü bir eşik gibidir. Edebiyatın sonbaharla kurduğu güçlü bağ da biraz buradan gelir. Nitekim Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı adını bu mevsimden alır. Mehmet Rauf'un Eylül'ü. Romanın merkezinde doğanın değişiminden çok insanın kendi içinde yaşadığı duygusal değişim vardır. Dışarıdaki yaprak dökümü, içerideki ruh halinin bir karşılığına dönüşür. Peki sizce sonbahar gerçekten romantik bir yeniden başlangıç mı? Yoksa değişen ışık ve ritmin ruh halimize oynadığı bir illüzyonu mu?
1: Acaba bu olan bitenin ışıkla bir bağlantısı var mı?
3: Bence yaprakla bir bağlantısı daha çok var. Yani yaprak küçücük doğuyor, büyüyor, ölüyor ve hüzün, yani ölüm her zaman hüzün getirdiği için bu doğa, yaprak derken doğayı kastediyorum. Hı hı. Doğdu, büyüdü ve öldü kısmında artık bir hüzün, yaz süreci.
1: Sonuç ondan olarak her seferinde başka yaprakları uğurluyoruz gibi düşünelim.
3: Tabii ki yeni yaprakların çıkması için eski yaprakların düşmesi.
1: Bayağı kalabalık lazım. Bir cenaze töreni.
3: Evet.
1: Oturup gerçekten bence hepimiz hırkalarımızı giyip.
3: Ama güzel kapanalım. Duygular da getiriyor. Yani sonbahar her zaman hüzün değil ki. Benim en çok sevdiğim mevsimdir mesela sonbahar.
4: Ya aynı zamanda bence hasat dönemi de değil midir sonbahar aslında yani? Mesela bir yandan da olumlu yerden bakarsak da sadece öyledir. Gidiş gibi doğru. Değil de. Bir bereketi de sanki...
1: Oradan çünkü aşka bağlayabiliyor muyuz?
3: Her yerden bağlarız. O konuda hiçbir sıkıntı çıkmaz.
1: Kendimize dönüyoruz ama belki... Birilerine de dönüyor olabiliriz
4: kendiyle
1: sanki.
4: Kendiyle de baş başa kalmak istemeyen hemen yanına başkasını alıyor ki beraber kalalım diye.
3: Yalnız kalmayalım deyip o yaprakların dökülüş hüznünü görüp de hemen bir şeyleri hatırlamak evet. Veya...
1: Bir sonbahar aşkın mevsimi midir? Kasım'da aşk başka mıdır? Durumu var çünkü.
3: Var tabii. Ama ilkbahar için de aynı şeyi söyleriz. Yaz aşkları için de aynı şeyi. Her mevsimde aşkı her şekilde başa koyabiliriz.
1: Aşkın mevsimi var mı sence?
4: Yani bilmiyorum ki doğru aşkı buldun mu da her mevsim bulursun gibime geliyor ya. Şimdi yazın başlayan aşk da kısa sürer, gerçek aşk değildir diyemeyiz.
3: Hani her illa... mevsimin aşkı vardır diyebiliriz.
1: Geçmiş deneyimlerin söylediği bir şey var mı?
4: Tabii şimdi ben de 35 yaşındayım. Ben de bir şeyler yaşadım.
5: Hangi mevsimlere denk
1: geliyorsunuz? Yani?
3: Daha çok hangi mevsimde yaşadın?
4: Ben böyle ilkbaharı daha böyle bir severim ama şey yani sadece ilkbahardaki ilişkilerim uzun sürdü de diyemem.
1: Öyle bir istatistiğe
4: de evet, öyle bir şey yapamam. Önemli olan doğru aşkı bulmak.
1: Evet. Yani daha okey bağlılık hormonları sebebiyle sonbahardakiler daha uzun sürermiş.
3: Evet, çünkü ne kadar yan yanaysa insanlar birbirleriyle beyinler arası etkileşim o kadar artıyor ve oksitosin artıyor. Zaten oksitosin bağlılık hormonu. Hı hı. Yan yana olduğunuzda hormonlar da etkileşmeye başlıyor. Bizim laboratuvarlarda ölçemediğimiz işte feromonlar hayvanlar için en çok söylenir ama insanlarda da olduğu artık biliniyor. Biyolojiler birbirini senkronlaşmaya başlar. Doğal olarak da bağlılık eşittir, oksitosin artar. Ve daha çok tanıma şansın olur. Daha çok tanıdığın, daha çok konuştuğun, kapalı alandasın. Hadi denize gidelim, hadi dans edelim falan yok sonuçta. Oturup sohbet ediyorsun, daha çok tanıyorsun. Ve daha temelli ilişkilere başlama olasılığı daha yüksek.
4: Bir şey sorabilir miyim hocam? Bu bağlılık hormonu var ya oksitosin. Bunu dışarıdan alabiliyor muyuz?
3: Yok.
1: Vallahi,
4: tamam.
1: Yani aslında...
4: Yok bununla ilgili sonra reklam arasında şöyle başka bir şey soracağım. Bir ilişkimin uzun sürmesi için almıştım falan diye
3: düşünüyorum. Var, onu söyleyeceğim.
1: Var mı?
3: Var tabii. Olmaz olur mu? Doğumlara şey yapmak için, doğum desteklemek için hani doğumu yapamayan kadınlarda doğumu sağlamak için vesaire kullanıyoruz. Yani onun yapayı var ama aşk için olanı o değil. Ha,
4: tamam, okey, tamam.
3: Yani reseptörler farklı.
1: Aşk için olanı yok. O halde.
3: Onu öyle kullanamıyoruz. İşte yapayım aşk iksiri gibi olur o. Ver oksitosini ondan sonra sonsuza
1: yani,
3: kadar
1: hocam yazar mısınız diye kapıyoruz. Bir yığın.
3: Of yazabildiğimi düşünebiliyor musunuz?
4: Çiftler geliyor böyle biz bulduk birbirimizi ama kopmak istemiyoruz diye.
3: Tabii tabii evet. Hemen tam yazıyoruz reçeteyle. Güzel olur. Yeşil reçete mi olurdu? Kırmızı da olabilirdi.
1: Bence mor olurdu.
5: Aşk deyince kırmızı geldi ama aklıma
3: aşk benim de. Kırmızı reçete yapardım.
5: Karar verdim hocam.
1: Peki mevsimsel olarak kararlarımızı da bazen bazı mevsimlerde daha zekamızla, IQ'yla ya da bazen de daha işte duygusal zeka, o EQ denen yönümüzle verilmişiz gibi de bir değerlendirme var. Buna katılır mısınız?
5: Yani bununla
1: yoksa
5: ilgili
1: kişisel mi?
5: Bununla ilgili bir araştırma okumadım açıkçası ama tabii ben insanlarla birebir çalışan bir psikoterapist olduğum için bu soruların hepsini daha böyle kişisel bir yerden benim zihnim aslında cevaplıyor. Çünkü gerçekten bu gibi durumlarda kişiden kişiye değişiklik gösteriyor ve bu kişiden kişiye değişikliğin de altında çok sayıda sebep yatıyor. Yani öğrendiklerimiz, nasıl büyüdüğümüz, neye alıştığımız, neyi deneyimlediğimiz, neye o an ihtiyacımız olduğu, yine o dönemki hormonal değişikliklerle beraber vücudumuzda olup bitenler gibi çok sayıda değişken aslında buna sebep olabilir. Ama tabii duygusal zeka deyince, duygusal zeka tarafından bakmasak da az önceki konuştuklarımızla bağlantılı şunu söyleyebilirim. Şimdi şu sonbaharda zihnimize kazınmış yine bir arada olmaktan belki de ya da yıllarca alıştığımız gördüğümüz şeylerden o romantizm beraberinde duygusallığın da artışını getiriyor. Yani bunu ben çift terapisi de yapıyorum. Çiftlerimde de görüyorum açıkçası. Kavgalar, gürültüler, ilişkiye dair problemler falan hep şey derim ben. Yani sonbaharla beraber çiftlerim tekrar gelmeye başlarlar. Çünkü tabii yaz başlamadan önce çift terapilerinde çok ciddi bir azalma oluyor. Yani odak başka oluyor.
1: Bu çok önemli bir istatistik bence.
6: Bu yazı da geçirelim de.
1: Evet.
6: Tatil planları önceden ucuz oluyor. Yani ucuzken yapılmış tatil tabii.
7: Oteli yakmayalım.
5: Sonbaharla beraber tekrardan o ilişki meseleleri masaya yatıyor. Tekrardan aslında hocamın söylediği bir şey bence çok önemli. Bir arada olmakla birlikte her şey tekrar kendini gösteriyor. Yan yana olmak. Hem duygusal anlamda hem mental anlamda hem fiziksel olarak da yan yana olmak.
1: Yani orada hem birbirini anlamayı kolaylaştırabilir hem de tahammülü azaltabilir.
6: Yazın şimdi gibi balkona çıkıp oturabilir. Ne bileyim bir yürüyüşe çıkar. Kışın mecbur aynı ortamdasın. Yani problem.
1: Bir de rutinler ve sorumlulukların
5: onlar da geliyor.
1: Beraber
5: tabii ki bence sonbaharın böyle de bir etkisi var. Yani sonbahar dediğimiz zaman işte bu tatillerin bitmesi. Hele bir de okul denilen bir şey var. Yani gerçekten birçok insanın hayatında çok önemli. Çünkü neden? Çünkü tekrar rutinler başlıyor. İşte büyük şehirlerde yaşayan insanlar tekrar o kalabalık, tekrar trafik, bütün bunlar aslında insanların tolerasyonunu düşürmeye başlıyor. Daha melankolik olmaya meyilli oluyor insanlar. Çünkü neden? Çünkü hayatın zor tarafları yeniden o yazın akabinde yeniden karşılarına çıkıyor. Bunun da bir etkisi olabilir diye düşünüyorum.
1: Burcu Hocam, bu IQ, EQ konusuyla ilgili hayatımızın kırılma noktalarında böyle hangisi ön plana çıkıyor?
6: Bir sıralamam var. Başkalarının dedikleriyle kendi hisleriniz çakışıyorsa kendi hislerinize güveneceksiniz. Yani EQ'nuza, duygularınıza. Eğer duygularınızla bilim çatışıyorsa bilime güveneceksiniz.
1: Örnek verir misiniz hocam?
6: Örnek veririm. Biri size böyle çok yakından ilgi gösteriyor vesaire diyelim. Sizi seviyormuş gibi görünüyor ama içinizden bir his, bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyor. Ama sorgularsanız, mantıklı olarak bakarsanız hiçbir şey bulamıyorsunuz. Sadece bir hissiyat. Orada kendi hissiyatınıza güvenebilirsiniz. Ama karşıdaki kişinin işte yaptığı bir şey size bir şekilde belge olarak geliyor artık. Bilim dediğimiz hani teknolojiyi de bilime şey yapabilirsiniz. Ben kanıt yapmadım diyor ama kanıt karşınızda. Kanıta güveneceksiniz. Ben yapmadım diyene değil yani. Sonuçta
1: orada da evet.
6: Evet, yani eğer bir kanıt, bilimsel bir altyapı, gerçek ama tabii öyle sahte kanıt falan değil varsa ona güveneceksiniz. Yoksa hissiyatınıza güveneceksiniz mecburen. Ama başkaları, yani başkaları derken el alem, genel olarak toplumsal zeka genellikle düşüktür kişisel zekadan. Orada kendi zekanıza güvenmek zorundasınız, IQ'nuza.
1: IQ'nuza.
6: IQ'nuza. O yüzden el alemin dediğine değil kendinize bakacaksınız. Böyle sıralamaları doğru yapabilmek gerekiyor.
1: Peki, örnekle de birlikte çok iyi pekiştirdim. Çok teşekkür ediyorum bu bölüme katkınız için Sayın Burcu Örmece.
8: Seda Öğretir'le zincirleme reaksiyon devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: İstanbul açık, Poyraz sert, sıcaklık öğle 25, gece 17 derece.
7: Marmara çoğunlukla güneşli, Bursa az bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava açıyor, rüzgar hafif. Ankara az bulutlu 24 derece. Ege bölgesi güneşli, İzmir 31, Bodrum 32 derece. Güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz sahilleri açık, rüzgar kuru esiyor. Antalya'da sıcaklık gölgede 33, güneşin altında 40 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde yağış kuvvetli. Bolu ve Trabzon 23, Samsun 24 derece. Doğu kesimlerde Erzurum çevresinde sağanak geçişi sürüyor. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 33 derece.

0: Saatler 4 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Piyasada yaşanan gelişmeler sonrası 131 fon için tasfiye kararı alınmıştı. Tasfiye sürecinin nasıl işleyeceği de belli oldu. Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası yönetecek. Fonların varlıkları 3 ay içinde satılacak.
1: 515 bin hesap, 825 milyar liralık hacim. 7 şirketin 131 fonu için tasfiye süreci belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu bültenine göre 2 iş günü içerisinde fonların değeri ve yatırımcı payları belirlenecek. Ardından fonların borç ve alacakları hesaplanacak. Bir sonraki adımda finansal varlıklar nakde dönüştürülecek. Satışlar yatırımcı menfaati ve piyasa derinliği gözetilerek yapılacak. Satıştan elde edilen nakit yatırımcılara dağıtılacak. Ayrıca 17 Eylül öncesi satış emri verenlere öncelik sağlanacak.
2: Saat 13.30'dan önce iletilen talimatlar tamamdır diyor. Tamamdır olması ne anlama geliyor? Bunlar fonun bir borcu olarak kabul edilecek. Peki borcu olması ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Önce İş Bankası ve Ziraat Bankası önce bu borçları ödeyecek. Sonra yatırımcılara dağıtım yapacak. Çünkü tasfiyenin temel esası varlıklar paraya çevrilir, alacaklar alınır, borçlar ödenir, tasfiye bakiyesi yatırımcılara dağıtılır.
1: Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Fon tasfiyesi süreci en fazla 3 ay sürecek. Ancak SPK'nın bu süreyi uzatma yetkisi de bulunuyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'na inşa edilen 4. pistin açılış töreninde konuştu. Yeni yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, muhalefet partilerini de eleştirdi.
3: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler, isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda yeni pist hizmete girerken yatırımların önemine değindi. Hedefinde hem CHP hem de Yeni Parti vardı.
3: Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz, değil mi? Burası bataklık. Uçaklar buradan kalkamaz dediler. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. Böylece İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı.
4: Erdoğan yeni bir siyaset anlayışı geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
3: Karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ek iddianame hazırlandı. Ek iddianame İBB'nin iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlendi. 195 sayfalık ek iddianamede 29 şüpheli hakkında 12 eylem yer alıyor. Şüpheliler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da bulunuyor. Ek iddianamede ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları yer alırken İmamoğlu örgüt lideri, Fatih Keleş ise örgüt yöneticisi olarak nitelendirildi. 12 eylemdeki suçlardan da sorumlu tutulmaları talep edildi. Savcılık hazırlanan iddianameyi Silivri'de görülen davayla birleştirilmesi talebiyle mahkemeye gönderdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon kriziyle ilgili milyonlarca küçük yatırımcının mağdur edildiğini söyledi. Bursa'da konuşan Özel, parti isminin değişmeyeceğini de söyledi.
5: Türkiye'deki birçok masum maaşından kıt kanaat arttırmış, belki geçinebilmek için, kira ödeyebilmek için umudunu borsada bir şeyler kazanmaya bağlamış insanların canını okudular, kul hakkını yediler.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Bursa'dan verdi. Fon krizi için milyonlarca küçük yatırımcının mağdur edildiğini söyledi. Özel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihi olarak 16 Nisan 2028'e işaret etmesine tepki gösterdi. Erken seçim sandığının kurulacağını söyledi.
5: 360 milletvekili karar vermeden bu dedikleri meselenin gerçekleşmesi mümkün değil. Bu seçimden, bu sandıktan kaçamazlar. Öyle seçimden bir ay önce de seçimleri aldık, bununla da erken seçimdir falan diye milleti kandıramazlar.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özel, partisinde isim değişikliği yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi.
5: Öyle bir şey yok. Yani şöyle, zaten biz ilk gün her ihtimale karşı iki farklı isimle birlikte İçişleri Bakanlığı'na gittik. Başvuru yaptık, kabul ettiler. Yeni partinin adını millet koydu, milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmeyiz.
0: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı yapılan 4 katlı bina çöktü. O sırada yoldan geçenler de son anda kurtuldu.
1: Kontrollü olduğu belirtilen yıkım kontrolden çıktı. 4 katlı bina aniden çöktü. Olaydan önce yoldan geçen 2 kadın ve 1 çocuk enkaz altında kalmaktan yalnızca birkaç saniyeyle kurtuldu. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Hilal Sokak'ta bulunan 4 katlı apartman kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmış ve yıkımına başlanmıştı. Çalışmalar devam ederken bir gürültü çıktı ve bina bitişindeki mobilya mağazasına doğru çöktü. O an güvenlik kameralarına yansıdı. Yolda yürüyenler yıkım altında kalmaktan son anda kurtuldu. Polis ve belediye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Bina yıkım çalışmasının kontrolden çıkmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Husiler, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol hattına hedef almıştı. Hattın geçici olarak devre dışı kalmasıyla sonuçlanan saldırıların ardından Aramco, Avrupa'daki en az 2 rafineriye gelecek ay ham petrol sevkiyatı yapılmayacağını bildirdi. Bloomberg'ün konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre hattın birkaç gün içinde kısmen yeniden faaliyete geçmesi, 6 hafta içinde ise tam kapasiteyle çalışır hale gelmesi bekleniyor. Avrupa'daki ithalatçılar Suudi Arabistan ham petrolünü genellikle vadeli sözleşmelerle temin ediyor. Diğer yandan boru hattındaki kesinti Aramco'nun bazı müşterileri arasında panik alımlarına da yol açtı. Polonyalı bir şirket alternatif tedarik kaynakları sağlamak için son günlerde 10'dan fazla ihale açtı. Suudi Arabistan'ın Umman aracılığıyla Yemen'deki Husilere yeni bir teklif ilettiği öne sürüldü. Buna göre teklif 2 haftalık ateşkes ilan edilmesini ve Riyad'la Husi yönetimi arasında doğrudan görüşmeler başlatılmasını içeriyor.
1: Yemen'de İran destekli Husilerin Babül Mendeb Boğazı boyunca hızla ilerleyişi ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürerken Riyad yönetiminin Umman aracılığıyla Husilere yeni bir teklif ilettiği öne sürüldü. İddia Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Akbar gazetesinde yer aldı. Buna göre teklifin amacı öncelikle Husilerin taleplerini ele almak, ardından da ateşkes süresinin sonunda kapsamlı bir anlaşmaya varmaya çalışmak. Teklif 2 haftalık ateşkes ilan edilmesini ve Riyad'la Husi yönetimi arasında doğrudan görüşmeler başlatılmasını içeriyor. Lübnan gazetesine konuşan kaynaklara göre teklif Suudi Arabistan'ın son günlerde ABD, Mısır, Pakistan ve Uman'la gerçekleştirdiği bir dizi temasın ardından hazırlandı. Kaynaklar Riyad'ın Husilere ateşkesin sonunda kapsamlı bir anlaşmaya varmayı hedeflediği mesajını iletmeye çalıştığını öne sürdü. Husiler son haftalarda Suudi Arabistan'a defalarca saldırarak ülkenin petrol ihracatı kapasitesini felce uğratma tehdidinde bulundu ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırdı. Suudi Arabistan'ın İsrail'den de istihbarat desteği istediği öne sürülüyor.
0: İran'da devrim muhafızları ordusuna bağlı Besiç güçleri öncülüğünde başkent Tahran sokaklarında geçit töreni düzenlendi. Törende ülkenin savunması için başlatılan can feda kampanyasına katılan gönüllüler de yer aldı.
1: Besiç paramiliter güçleri ve gönüllüler sokağa çıktı. Silahlarla gövde gösterisi yapıldı. Görüntüler İran'ın başkenti Tahran'dan. Ülkenin savunması için başlatılan can feda kampanyasına yer alan gönüllüler için geçit töreni düzenlendi. Ellerinde Hizbullah ve İran bayrakları taşıyan İranlılar başkentteki İmam Hüseyin Meydanı ile İnkılap Meydanı arasındaki alanı doldurdu. Coşkulu kalabalık ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Çocukların da katıldığı gösteride bazı kadınların uzun namlulu silahlar taşıdığı görüldü. Töreni İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Besiç Komutanı Hüseyin Tayyip de izledi. Tayyip, düşman bu toprakları terk edecek dedi.
6: Yakın gelecekte dünya Amerikalıların bu bölgeyi yenilgiye uğramış bir halde terk etmek zorunda kalacağını görecek.
1: Silahlı Besiç güçlerinin de yer aldığı gösteride üzerinde top, roket atar, mini denizaltı ve çeşitli silahların olduğu araçlarla birlikte kortej oluşturuldu. Ülkenin savunması için başlatılan can feda kampanyası çerçevesinde hükümet yanlısı gönüllülere silah eğitimi verilmeye başlanmıştı.
0: ABD ile Çin arasında belki de savaşa yol açılabilecek bir olay yaşandı. CNN'in haberine göre bahar aylarında ABD ordusuna dağıtılan bir istihbarat raporu Çin'e ait bir geminin nükleer bileşen taşıdığını yazıyordu. ABD askeri yapay zeka ile oluşturulan raporun hatalı olduğunu gemiye müdahale etmeye dakikalar kala fark etti. Haberin ayrıntılarını da NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
7: Yapay zeka kullanılarak hazırlanan istihbarat raporu Amerika ve Çin arasında neredeyse savaşa yol açıyordu. CNN'in özel haberine göre Amerikan ordusunda İran'la yaşanan savaşın gölgesinde geçtiğimiz bahar aylarında dolaşıma giren istihbarat raporu alarma yol açtı. İstihbarata göre Orta Doğu'da bir Çin gemisi nükleer silah programına ait bazı bileşenleri taşıyordu. Amerikan ordusu gemiye operasyon için plan yaptı, askeri uçaklar gönderildi. Tam harekete geçilecekti ki yetkililer söz konusu istihbarat raporuna daha yakından baktı. Ve özel operasyon komuta analisti tarafından bir araya getirilen raporun yapay zeka desteğiyle hazırlandığı ortaya çıktı. Analistin kullandığı yapay zeka aracı yani chatbot iddiaya göre geminin taşıdığı materyali yanlış tespit etmişti. Amerikan ordusu ve istihbarat camiası yapay zekayı ham istihbarat analizinden saldırılarda olası hedeflerin belirlenmesine ya da bütçeleme veya lojistik gibi daha teknik ve basit uygulamalar dahil pek çok alanda kullanılmasını istiyor. Yanlış istihbarat raporunda kullanılan chatbot piyasada var olanlardan bir tanesi mi yoksa Amerikan hükümeti tarafından geliştirilen başka bir ürün mü? Bu sorunun cevabı bilinmiyor. Pentagon'dansa iddialarla ilgili herhangi bir açıklama ya da yorum gelmedi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth geçtiğimiz Ocak ayında Pentagon'un yapay zeka kullanımını hızlandırmak üzere yeni bir strateji açıklamıştı. CNN'in bu iddiası tam da Silikon Vadisi mühendislerinden ve teknoloji şirketlerinin yöneticilerinden gelen uyarıların ardından yapay zekanın hararetle tartışıldığı bir döneme rastladı. Olay yapay zeka gibi güçlü ancak henüz tüm boyutlarıyla da anlaşılamamış bir teknolojinin askeri amaçla kullanılmasının risklerini de ortaya koymuş olduğu yorumlara göre.
0: ABD Başkanı Donald Trump haber kanalları CNN ve MS Now ile Politico internet sitesinin Beyaz Saray'a erişimini yasakladı. Trump aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurdu. CNN ve MS Now ile Politico internet sitesinin sürekli yalan haber yaptıklarını öne sürdü. Trump, MS Now'ın eski adı MSNBC'yi izleyici ve güvenirlik eksikliği nedeniyle değiştirdiğini, Politico'nun da eski ABD Başkanı Joe Biden'ın döneminde hükümetten yasa dışı şekilde 8 milyon dolarlık abonelik ücreti alındığını iddia etti. Medya kuruluşlarının kendisi, hükümeti ve ülkesi hakkındaki haberlerinde kurgu ve yalanlar yazmaması gerektiğini belirten Trump, başka kurumların da bu listeye eklenebileceğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir haber helikopteri yayın sırasında yere çakılmıştı. 3 kişinin öldüğü kazaya ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Los Angeles'taki bir binanın güvenlik kamerası bu görüntüleri kaydetti. Görüntülerde helikopterin kontrolsüz şekilde yere çarptığı görülüyor. NBC televizyonuna ait haber helikopteri aniden irtifa kaybederek düşmüş, muhabir ve pilotun yanı sıra yerde bulunan bir kişi de hayatını kaybetmişti. Televizyonun muhabiri Eliana Moreno'nun pilota söylediği "yükselebiliyor musun" sözleri trajik kazadan saniyeler öncesinde ekrana yansımıştı. Bayraktar TB2 entegre edilen yeni yerli sistemlerle yapılan testi başarıyla tamamladı. Aselsan'dan yapılan açıklamaya göre Bayraktar TB2'lere entegre edilen elektronik destek, elektronik harp ve sentetik açıklıklı radar postu podu test edildi. 18 ülkeden uluslararası savunma heyetinin katılımıyla Konya'da düzenlenen demo gösteriminde önce düşman radarını tespit ederek etkisiz hale getiren sistem aracı test edildi. Testin ikinci aşamasında belirlenen konum Fulmar 200 radar sistemine aktarıldı. Sistemle yüksek çözünürlüklü radar görüntüsü oluşturuldu. Böylece elektronik destek, elektronik taarruz, keşif ve gözetleme kabiliyetleri aynı senaryoda başarıyla halledildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Adana'ya gitti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Gürlek, süreçte güzel bir aşamaya geldik dedi.
8: Terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik. Biz sürekli olarak gittiğimiz illerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar yapıyoruz. Bu süreci nasıl gittiği konusunda gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz. Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla şu an vatandaşlarımız sahada gerçekten terörsüz Türkiye sürecinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyor. İnşallah bu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
0: Sosyal medyadan hakim ve savcılara hakaret eden Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşat Kuntan Uçuk hakkında soruşturma başlatıldı. Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşat Kuntan Uçuk, sosyal medya paylaşımı sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Söz konusu paylaşımla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Türkşat Kuntan Uçuk hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Uçuk hakkında gözaltı talimatı verildiği de öğrenildi. Londra'dan Bangladeş'e giden uçakta iki yolcu arasında çıkan tartışma şiddete dönüştü. Yolcu uçağının kabininde yumruklar havada uçuştu. Görüntüler Biman Bangladeş Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağından. İki kişi arasındaki sözlü tartışma kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü. Kabin ekibinin yanı sıra yolculardan bazıları da kavgayı ayırmaya çalıştı. Yumruklaşan yolcuların giysileri yırtıldı. O anlar kabindeki diğer yolcular tarafından kaydedildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanmak istediği için eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan Hatice Katrancı'nın diğer bacağı da ampute edildi. Yatağa bağımlı hale gelen kadın protez takılması için yardım bekliyor.
1: Boşanmak istedi. Ancak bunu kabul etmeyen eşi av tüfeğiyle saldırdı. Saldırıda sol bacağını kaybeden Hatice Kantarcı'nın sağ bacağı da ampute edildi.
9: Bunu yapan kişinin ağır ceza almasını istiyorum. Çünkü örnek olur, bu vesileyle belki ben kurtulamadım, ben sakat bırakıldım. İnşallah bir başka kadın başına böyle bir şey gelmez.
1: 43 yaşındaki Hatice Kantarcı Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşıyordu. Eşi Veli Kantarcı'dan boşanmak istedi. Ancak onu ölümle tehdit eden zanlı kadını av tüfeğiyle iki bacağından vurdu. Ağır yaralanan kadın hayatta kaldı ancak sol bacağını kaybetti. Saldırıda ağır hasar gören sağ bacağı da riskliydi. Doktorlar bacağını kurtarmak için 8 ay boyunca mücadele etti. Av tüfeğinden çıkan saçmaların doku ve sinir kaybına yol açtığı belirlendi. Hatice Kantarcı'nın sağ bacağı da ampute edildi.
9: Şu anda hiçbir ihtiyacımı gideremiyorum. Protez bacağa ihtiyacım var tekrar ayağa kalkabilmek için, hayata tutunmak için.
1: Tutuklanan saldırgan Veli Kantarcı hakkında eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı. Hatice Kantarcı sanığın en ağır cezayı almasını istiyor.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sürücü otomobiliyle iki köpeğin üzerinden geçip durmadan yoluna devam etti. Dirmil mahallesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil yol kenarında yatan iki köpeğin birden üzerinden geçti. Sürücü ezdiği hayvanlara aldırış etmeden yoluna devam etti. Olayın ardından duruma tepki gösteren mahalle sakinleri polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler aracı kullanan şüphelinin kimliğini tespit etti. Sürücünün yakalanması için çalışmalar da sürüyor. Mahalleli 4 gündür görmedikleri ve haber alamadıkları köpeklerin hayatlarından endişe ettiklerini belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu raporunu hazırladı. Veriler hayli düşündürücü. Buna göre 2025 yılında uyuşturucudan ölümler %30 oranında artış gösterdi. En fazla can kaybı da 30 ila 39 yaş arasında.
1: 2025 yılında 557 kişi uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm sayısı 2024'e göre %30 arttı. Düşündüren bu veriler Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Başkanlığı'nın hazırladığı Türkiye Uyuşturucu raporundan. Rapora göre en fazla can kaybı 30-39 yaş arasında görüldü. Bu yaş grubunda 196 kişi hayatını kaybetti. Uyuşturucudan ölenlerin 27'si kadın. Bu ölümlerin %63'üne sentetik uyuşturucu neden oldu. 2025'te düzenlenen yaklaşık 312 bin narkotik operasyonunda 379.185 kişi yakalandı. 74,2 ton uyuşturucu madde ile yaklaşık 150 bin uyuşturucu hap ve 63 milyon 100 bin kök kenevir ele geçirildi. Raporda Türkiye'de 402.546 tutuklu ve hükümlü olduğu belirtildi. Bunların yaklaşık %45'i yani 179.978'i narkotik suçları nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Trafik ekipleri 2025 yılında 1420 sürücüye uyuşturucu testi yaptı. Bunlardan 272'sinin ön testi pozitif çıktı. Tedavi merkezlerine uyuşturucu kullandıkları için başvuranların sayısı ise 417.385 olarak kayıtlara geçti. Bunların %64,2'si ilk kez tedavi gördüğünü beyan etti.
0: Ticaret Bakanlığı fındık piyasasıyla ilgili kapsamlı bir denetim başlattı. Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa ticaret borsalarındaki işlemlerin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada fındığın fiyatı ve piyasa uygulamaları özellikle hasat dönemlerinde kamuoyunun gündemine geldiği belirtildi. Müfettişlerin söz konusu ticaret borsalarındaki işlemlere yönelik denetim ve inceleme sürecine başladığı çalışmaların sürdüğü söylendi. Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyet tespit edilirse gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır denildi. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan vergi sistemini eleştirdi. Orta vadeli programdaki hedefleri hatırlatarak hakkaniyetli davranılması gerekiyor dedi.
10: Vergi konusundaki OVP'de ortaya konulan hedef, vergilerin daha da artırılması. Bu hedefi gerçekleştirirken doğrudan vergilerin bütçe içindeki oranını da artırmak istiyorlar. Ama vergi sistemiyle ilgili maalesef herhangi bir düzenleme gözükmüyor.
1: Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programdaki vergi geliri hedeflerini hatırlattı. Ücretli üzerindeki vergi yükünden şikayet etti.
10: Siz elinizdeki kaynaklarınızı, imkanlarınızı, ücretinizi vergi sisteminden dolayı daha düşük hale getiremezsiniz. Vergiyi alırken de hakkaniyetli davranmak zorundasınız. Ama bugün devletimiz gerçekten ücretlilerden daha fazla vergi almaya devam ediyor.
1: Arslan, Uluslararası Eşit Ücret Günü nedeniyle düzenlenen kayıt dışılık, sendikasızlık, ücret uçurumu programında konuştu. Kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farklılığına dikkat çekti.
10: Kadın veya erkek bu ücret eşitsizliğine karşı mücadelenin en temelini sendikalaşmadan geçtiğini düşünüyoruz. Sendikalaşmayı daha da güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Ne yazık ki ülkemizde sendikalaşma oranında da geriye gidiş yavaş yavaş başlamış durumda.
0: Somali'nin Türk vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdiğine dair iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde yapılan yazılı açıklamada bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan iddiaların açıkça manipülasyon içerdiği belirtildi. Türkiye ile Somali arasında seyahat eden iki ülke vatandaşları için mevcut şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmadığı vurgulandı. Son dönemde daha da ivme kazanan Türkiye-Somali stratejik ortaklığını ve iki ülke arasındaki köklü işbirliğini hedef alan bu tür asılsız içerikler toplumu yanıltmaya yönelik kasıtlı dezenformasyon çabalarıdır denildi. Vatandaşlardan asılsız iddialara itibar etmemeleri ve resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları istendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı vesayet ve milli irade mücadelesinin ele alındığı bir panel düzenledi. Cumhurbaşkanlığı arşivinden ilk kez gün yüzüne çıkartılan fotoğrafların da bulunduğu 27 Mayıs darbesi kitabı tanıtıldı.
11: Yargılamaların yapıldığı Yassı Ada yıllarca Yaslı Ada olarak adlandırılmıştır. Bugün her ne kadar kayıplarımızı getire getiremesek de Yaslı Ada'yı demokrasi ve özgürlükler adasına dönüştürerek onların anısına olan hürmetimizi göstermiş durumdayız.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul'da vesayet inşalarına karşı milli irade mücadelesi paneli düzenledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin darbelerle dolu tarihini hatırlattı.
11: Türkiye'nin son 60 yıllık siyasi hayatında 1960 darbesiyle başlayan bu meşhum darbeler süreci ne yazık ki onlu yıllarda tekrar etmiştir. 15 Temmuz'da bu darbe geleneği milletimizin sinesinden çıkan güçlü bir iradeyle durdurulmuştur.
1: Panel kapsamında Cumhurbaşkanlığı arşivinden fotoğraflarla demokrasiye vurulan darbe 27 Mayıs kitabının da tanıtımı yapıldı.
11: Bu kitapta gün yüzüne çıkan yeni fotoğraflar ve arşiv belgelerini bulacaksınız. Bunları kamuoyumuzun dikkatine sunuyoruz ve toplumsal hafızamızda ibretlik bir hikaye olarak hatırlamamız gerektiğini sizlerin tekraren gündemine getiriyoruz.
1: Eserde Cumhurbaşkanlığı arşivinden ilk kez gün yüzüne çıkarılan tarihi vesika ve fotoğraflar bulunuyor.
0: Bazen bir yüz, bazen bir isim, bazen de tüm yaşanmışlıkları unutuyorlar. Yeri geliyor, kendi çocuklarını dahi tanımıyorlar. Üstelik bu sadece hastayı değil, onunla birlikte ailesinin de yaşamını değiştiren uzun ve zorlu bir mücadele. Türkiye nüfusu yaşlandıkça Alzheimer da giderek artıyor. NTV'den Tuana Çiftçi hem hasta yakınlarıyla hem de uzmanlarla konuştu.
1: ailelerini, anılarını, hatta yemek yemeyi unutuyorlar. Türkiye'de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastasının olduğu ve yüz binlerce ailenin de bu durumla mücadele ettiği tahmin ediliyor.
12: Halüsinasyonlar görüyordu, geceleri bağırmalar oluyordu. Bana karşı çok şiddetli sıkıntılarımız vardı. Yani bağırıp çağırmaları vardı. Torunlarını tanıyamıyordu, isimlerini bilmiyordu.
13: Bu Covid kapanmasında annemde bu demansın çok şiddetli hani hezeyanlar işte gibi belirtilerini gördük. Biraz hani psikotik belirtiler deniyor buna. Bizim anlayabileceğimiz boyuta o zaman geldi.
14: Bir hırçınlık var, yanlış anlama var, aniden çıkışlar var, agresiflikler var, hareketlilik var zaman zaman böyle. Yani durması gereken yerde durmuyor. Mesela anne otur diyorsun, oturmuyor, hayır gideceğim.
1: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 65 yaş üzeri nüfus son 5 yılda %20 artarak 2025 yılında 9 milyona yükseldi. Türkiye gittikçe yaşlanırken Alzheimer görülme sıklığı da arttı. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü öncesinde farkındalık oluşturmak için İstanbul'da Türkiye Alzheimer Derneği hasta yakınlarını ve uzmanları bir araya getirdi.
15: Türkiye'nin her yerinde tanıtıcı faaliyetlerde bulunuyoruz. Ayrıca Türkiye'deki ilk gündüz yaşam evini 2011 yılında derneğimiz tarafından açılmış. Burada da hastalarımız gelip sosyalleşme imkanı buluyorlar. Uzmanlar eşliğinde verimli bir şekilde vakit geçiriyorlar. Aileleri içinde bir soluk alma amacı oluyor.
1: Son yıllarda Alzheimer'la ilgili umut verici gelişmeler de yaşanıyor.
16: Alzheimer hastalığında en önemli yeni iki gelişme erken tanıda kullanılan bu biyo işaretleyiciler. İkincisi de hastalığı yavaşlatan yeni ilaçlar. Şimdi artık beyinde olan değişiklikleri biz kandan tespit edebiliyoruz. Kan testini veriyorsunuz, size 18 dakika içinde sonuç veriyor.
0: Ağız ve diş sağlığındaki küçük bir ihmal ilerleyen yaşlarda demans riskini de en az %50 artırıyor. Peki uzmanların işaret ettiği o gizli tehlike ne ve korunmak mümkün mü?
1: Ağız sağlığıyla beyin fonksiyonları arasındaki doğrudan bağlantı Japonya'da yapılan uzun soluklu bir araştırmayla yeniden gündemde. Japon bilim insanları yaklaşık 1400 kişiyi 10 yıl boyunca takip aldı. Şiddetli diş eti kanaması ve çekilmesi yaşayan bireylerde demans gelişme riskinin %50'nin üzerinde arttığı görüldü. Yoğun diş eti iltihabının devam ettiği vakalarda ise riskin %72'ye kadar çıktığı belirtiliyor. Çalışma Klinik Periodontoloji Tıp Dergisi'nde yayınlandı. Araştırmacılar diş eti iltihabının kan dolaşımı yoluyla beyne ulaştığını ve vücut çapında iltihaplanmayı tetiklediğini düşünüyor. Bilim insanlarına göre bu zararlı maddelerin beyne ulaşmasını engelleyen kan-beyin bariyerini zayıflatıyor. İlerleyen süreçte bu durum nöron hasarına ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara da zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlara göre ağız ve diş bakımı demans riskine karşı kritik bir kalkan oluşturabilir.
0: Bolivya ormanlarında bulunan benekli bir kedinin DNA analizleri sonucunda yeni bir tür olduğu tespit edildi. Yerel halkın kediye verdiği isim Tilcayo. Bu da hayvanın yeni bilimsel adının Leopardus Tilcayo olarak belirlenmesini sağladı. Tilcayo 1923'ten

0: Kedinin bulunmasından önce yoğun ormanlık alanlarda gizlendiği düşünülüyor. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde kapsamlı restorasyon ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müze yerleşkesinin yeni ziyaretçi deneyimiyle hizmete sunulduğunu açıkladı.
1: 54 bin Çin'i restore edildi. Ana giriş Gülhane'ye taşındı. Tarihi yapılar kapsamlı restorasyonla yenilendi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarihi yapıların korunması, güçlendirilmesi ve çağdaş müzecilik anlayışıyla düzenlenmesine yönelik çalışmaların ardından kapsamlı bir dönüşümden geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy müzedeki çalışmaları yerinde inceledi, değerlendirmelerde bulundu.
2: Yaklaşık 54 bin Çin'in envanterini çıkararak her bir Çin'i için ayrı müdahale paftaları hazırladık. Son derece hassas ve titiz bir süreçte temizlik sağlamlaştırma, tamamlama ve renklendirme çalışmalarını gerçekleştirdik.
1: İstanbul Arkeoloji Müzeleri kapsamlı restorasyon ve yenileme çalışmalarının ardından ziyaretçilerini daha geniş bir alanda karşılıyor. Osman Hamdi Bey yokuşunda 38, müze avlusunda ise yaklaşık 140 arkeolojik eser sergilenmeye başlandı.
2: Cumhuriyet tarihimizin ve hatta birçok eserimiz açısından kendi yüzlerce yıllık tarihleri içerisinde şahit oldukları en kapsamlı restorasyon, ihya ve inşa süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Müzecilik ve arkeoloji tarihimizin göz bebeği ve şüphesiz dünya kültür mirasının da en önemli müze komplekslerinden olan İstanbul Arkeoloji Müzemiz de bu sürecin bir parçası.
0: Vizyon filmlerinden bir seçkiyle bülteni noktalıyoruz.
3: Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek, John Malkovich ve Vincent Cassel gibi yıldız oyuncuların bir araya geldiği kehanet, komedi ve aksiyonu harmanlıyor.
4: Namaste.
3: Romain Gavras imzalı filmde ünlülerin ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin katıldığı seçkin bir bağış gecesinde yaşananlar anlatılıyor. Ünlü serinin yeni filmi Resident Evil ismiyle vizyonda. Yeni macerada tıbbi kurye Brian, Umbrella şirketinin bir zamanlar gizli laboratuvarlarının bulunduğu Raccoon şehrine bir kargo götürmek üzere yola çıkar. Austin Abrams'ın başrolünde yer aldığı filmi Zack Cregger yönetiyor.
5: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel.

0: Seda Üretir'le zincirleme reaksiyon devam ediyor.
1: Zincirleme reaksiyonla birazdan kışın neden daha çok hastalanıyoruz? Konukları, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul. Oyuncu Alican Aytekin. Mikrop dünyasında her sıcaklığın bir karşılığı var. Hastalık yapan virüs ve bakteriler genellikle 20 ile 45 derece arasında hızla çoğalıyor. 60 derecenin üzerindeki yüksek sıcaklıklardaysa tamamen ölüyorlar. Peki ya dondurucu kış soğukları? Bilinenin aksine soğuk hava mikropları öldürmez. Sadece 0 derecenin altında onları kış uykusuna yatırır.

0: Öte yandan virüsler soğukta uyku moduna geçmesine rağmen kış aylarında solunum yolu hastalıkları %50'den fazla bir artış gösteriyor. Peki mikroplar soğukta uyuyorsa biz neden kışın daha çok hastalanıyoruz?
1: Yeni 15 dakikamız başladı ve efendim Profesör Doktor Bülent Ertuğrul geldi. Hoş geldiniz.
2: Hoş
1: Bülent
2: bulduk.
1: Hocam. Şimdi o videomuzda sorduğumuz soruyu ben yönelterek başlayayım size. Şimdi soğuk hava mikropları kırarsa neden kışın daha çok hastalanıyoruz?
2: Aslında soğuk hava mikropları kırmıyor. Yani soğuk bir sterilizasyon yöntemi değil. Onu bilelim. O bir şehir efsanesi. Bunu bir yere koyduktan sonra soğuk havada birincisi bizim savunma sistemimiz arazlanıyor. Özellikle soğuk olduğu zaman mukoza sistemi dediğimiz üst solunum yolunun hücreleri yıpranmaya başlıyor ve bağışıklık ilk orada başladığından dolayı, yani savunma mekanizması ilk orada başladığından dolayı mikroplar, özellikle virüsler oraya daha çabuk yerleşebiliyorlar. İkincisi bir kere biraz önce siz söylediniz, o yazın açık havalardan kapalı ortamlara geliyoruz. Daha yan yana olmaya başlıyoruz. Daha kalabalık ortamlarda bir araya gelmeye başlıyoruz. O zaman da taşıdığımız mikroorganizmaları birbirimize daha kolay bulaştırmaya başlıyoruz. İkinci neden bu. Ve sizin sorunuzun tam tersini söyleyeceğim. Bazı virüsler, özellikle solunum yolu virüsleri ya da solunumla bulaşan bazı virüsler kış aylarında soğuk ortamlarda canlılıklarını daha fazla koruyabiliyorlar. Dış ortamda daha iyi yaşayabiliyorlar.
1: Tam tersi diyorsunuz.
2: Evet, ve o nedenle de özellikle influenza o nedenle de çok rahat bir biçimde bize bulaşabiliyorlar ve hastalık oluşturabiliyorlar. Şunu söyleyelim, yani soğuk ve üşüme hastalık yapmaz ortamda bir mikrop olmadığı sürece. Ortamda bir mikrop varsa o zaman ancak hasta olabiliriz.
3: Yani, küçük bir ekleme. Kış olduğunda, bir de az önce konuştuk ya, sorumluluklar ve stres artıyor. Stres bağışıklık sistemini düşürüyor. Aynı veremin sağlıklı bir insanda hastalık yapamayıp da çok üzüntüyle bağışıklık sistemi düştüğü zaman hastalık yapabilmesi gibi. Kış ayı aynı zamanda stresin daha yoğun olduğu bir ay olduğu için bağışıklığımız da yaza göre bir tık düşük olabilir.
4: O zaman soğuk algınlığı diye bir şey yok. Aslında virüs algınlığı mı? Yani soğuk hasta yapmıyorsa
1: ya da
4: soğuk algınlığı yok.
1: İşte evladım, sırtına bir şey gibi üşüteceksin, hasta olacaksın. Külliyen gerçekten.
2: Öyle, evet. Yani
1: bütün anneler.
2: Evet, evet. Annelerimiz bize çok kızacak. Şu anda bana çok kızacaklar büyük bir olasılıkla. Evet, soğuk algınlığı aslında bir hastalığın adı. Yani o nezle dediğimiz hastalığın adı soğuk algınlığı. O İngilizceden, yabancı dilden çevrilirken o şekilde çevrilmiş. Yani nezle bizim rinovirüs dediğimiz bir virüsün yaptığı hastalık, gripten farklı doğal olarak. Onu bilmek gerekiyor. Çünkü ya ben işte üşütmüşüm, işte hapşırmaya başladım. İşte tam da o rinovirüsün gelip bizim burun mukozamıza yerleşmesi ve buna bağlı olarak da bir infeksiyon hastalığı oluşmasına yol açması. Mutlaka şunu söylemek gerekiyor. Ya ben üşüttüm, işte hapşırmaya başladım, gideyim iki tane antibiyotik alayım şuradan da hemen o da geçsin. Aman, o da yapılmaması gereken bir davranış. Çünkü viral hastalıklarda antibiyotik kullanmıyoruz.
1: Evet. Kolay hastalanır mısın hocam?
4: Ya yok, ben çok senede belki bir defa. Pandemiden sonra çok uzun süre hiç hastalanmadım.
1: Peki onu, bu durumu bir şeye bağladığın oldu mu? Şunu çok yapıyorum, o yüzden bak ne kadar dirençli bir vücudum gibi.
4: Yok öyle bir özel, işte kendime çok iyi bakıyorum veya kendime çok özen...
1: İyi uyuyorum, şey, spor yapıyorum, güzel besleniyorum, işte şeker tüketmiyorum, ne bileyim.
4: Yani şey, ben çok erken yatıyorum, erken kalkıyorum. Belki budur ama bilmiyorum yani. Ama uzun süredir... Yarın yatak döşek yatacağım diye çok korkuyorum.
1: Hayır, hayır, hayır. Bir de böyle bir durum var. Yok, yok, olmaz o. Diyelim. Peki, grip aşıları.
2: Evet, önemli. Özellikle şimdi Türkiye'de ve Dünya Sağlık Örgütü'nün grip aşı önermeleri biraz farklı ama... özellikle 2 yaşın üzerindeki tüm çocuklar da dahil olmak üzere... tüm bireylerin Dünya Sağlık Örgütü grip aşısının olmasını öneriyor. Ama Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın önerileri, işte altta yatan hastalığı bulunanlar, yani bağışıklık yetmezliği olanlar ya da işte diyabet hastaları, ki ben o hastalarla çok sık karşılaşıyorum. İşte uğraştığım alan geliyor, onların ayak yaralarına bakıyorum ama bazen de o yaralarla uğraşırken onların işte gripleriyle uğraşıyorum ve hiç de ağır geçirmiyorlar hastalığı. O hasta grubu yoğun bakıma kadar yatabiliyorlar. O nedenle mutlaka o grup hastaların şeker hastası olanlar, kalp hastası olanlar, bağışıklık yetmezliğine yol açan ilaç kullananlar, onunla beraber akciğer, kronik akciğer rahatsızlıkları olanlar, gebeler ya da kış döneminde gebe olacak olanlar, hani gebeliğe hazırlanan anneler mutlaka ve mutlaka grip aşısı olması gerekiyor.
1: Şimdi dediniz ki az önce bunun soğukla bir alakası yok. Mesele zaten bir virüsten ya da bakteriden kaynaklanan bir durum o büyük olasılıkla. Onun da sebebi yine mevsimsel olarak hem belki daha kapalı alanlarda sizin söylediğiniz gibi ortada daha kapalı alanlarda olmamız ve acaba güneş ışığının daha azalmanız olabilir mi D vitamini?
2: Güneş ışığı D vitamini ile ilgili şunu söyleyebilirim. Örneğin hastalandıktan sonra D vitamini almanın hiçbir faydası yok. Hastalanmadan önce D vitamini, çünkü bizim bağışıklık sisteminin orkestra yöneticilerinden bir tanesi. O nedenle D vitamini almak gerekiyor. Ama hastalandık, yatıyoruz. Ya benim D vitaminim eksikmiş, ben bunu tamamlayayım demenin artık orada iş işten geçmiş oluyor. Bunu söylemek gerekiyor. Aynı şey diğer vitaminler için de geçerli. Yani işte ben her gün portakal suyu içerim, o nedenle kolay kolay hastalanmam. Yok öyle bir şey. Yani eğer portakal suyu içseniz bile o mikrop gelip sizi yakalıyorsa hastalanırsınız. O tamamen virüslere bağlı. Onun dışında da hani hastalan...
1: Peki ortamda bir virüsün olma ihtimali olan bir ortamda ağza pastil atmak, buruna fıs fıs sıkmak gerçekten etkili mi?
2: Hijyen çok önemli. Hep konuşuyoruz bunu. Hijyenin olması, örneğin bizim sürekli ellerimizi yıkıyor olmamız, temiz olmamız. Çünkü ortamdaki mikropları genellikle biz ellerimiz aracılığıyla işte burnumuza götürüyoruz, gözlerimize götürüyoruz. Bulaşabilecekleri alanlara götürüyoruz. Sadece solunum yoluyla almıyoruz. O anlamda da hijyen çok önemli. Güneş ışığından bahsettik ama aslında bir faktör de havalandırma. Yani biz açık alanlarda daha az hasta oluyoruz ama kapalı alanlara, özellikle havasız ortamlara girdiğimizde daha fazla hastalanıyoruz. Nedenlerinden bir tanesi yeterli havalandırmanın olmaması. Ama buranın havalandırması gayet iyi.
1: Şu an değil. Peki biraz o zaman hızlandırarak turumuzu, sorularımızın yanıtlarını diyelim. Vaktimizi daha idareyle kullanalım. Kullanacağız ilerleyen süreçlerde. Peki şunu sorayım, soğukla ilişkisini kapattık ama örneğin saçın ıslak olmasının hastalığa sebep olması gibi bir şey var mı?
2: Hayır, yok.
1: Var o da yok.
3: Bence de yok.
1: Ya ama ben bunu...
4: Ama var ya.
1: Bence yok, de var. İkiye ikiyiz. Hadi bakalım. Şimdi bunu annem bana söylüyordu ve izliyordur da ben ona itiraz ediyordum. Ama sonra ne zaman saçımı kurutmadan çıksam hasta oldum.
3: Burada
1: dedim ki anneciğim,
3: haklısın. Seda Hanım. Beyin gücü. Yani bir beyin bir şeye inanırsa onu gerçekleştirir ama. Yani çok plasebo etkisi de diyebilirsiniz. Bir insan şiddetle saçı ıslakken dışarı çıktığında hasta olacağına inanıyorsa olur. Ama bir aynı toplumda, aynı ortamda, aynı hava sıcaklığında bir başkası ben saçımı ıslak çıkarım bana hiçbir şey olmaz derse de olmaz. Yani bunun çok örneğini biliyorum. Ben mesela bana hiçbir şey olmaz. Hayatım boyunca ıslak saçla çok çıktım. Hiçbir şey olmadı. Benim kızım da öyle. Bir şey olmaz diye büyüdüğü için ona da bir şey olmuyor. Ama bazı kişiler 2 gün banyo yaptıktan sonra camı açmıyor. Onlar azıcık bir camdan gelen rüzgara maruz kalsa gerçekten hasta oluyorlar. Bu beyin gücünden başka hiçbir şeyle açıklanamaz diye düşünüyorum hocam.
2: Ortamda mikrop olmazsa hasta olmazsınız. Yani evet, öyle bir şey olabilir.
3: Şimdi gerçek ben, hastalık mı yoksa yaşadıkları bir hastalık seremonisi mi, onu da bilmiyorum.
2: Soğuk algınlığı ya da influenza ya da adenovirüs infeksiyonu, farenjit, larenjit, bronşit, yani bunların olabilmesi için mutlaka ortamda bir mikrobun olması gerekiyor. Ki mikropsuz yaşamında olmadığını daha önce konuşmuştuk zaten biz. Eğer o mikrop ortamda yoksa, siz saçınızı yıkasanız da yıkamasanız da ıslak da çıksanız zaten bir şey olmayacaktır.
4: Belki daha dirençsiz hale geliyor.
3: Ama burada hastalık denen baş ağrısı, kırgınlık gibi şeylerden.
2: Ona bir şey söyleyemem tabii ki. Yani ben enfeksiyon hastalıklar açısından konuşuyorum. Enfeksiyon
3: hocam, ki bayağı kültürde üretilebilen bakteriden bahsediyoruz.
2: Ya da virüsten.
3: Virüsten ya da evet.
1: Yani daha ziyade geniz akıntısı ile başlayıp uzun süre devam eden durumlar. Peki şimdi bu geniz akıntısını da sormak isterim. Boğaz kuruluğu, geniz akıntısı ve yutkunurken hissedilen bir yumru. Böyle yani yemek yerken kaybolan ve boş yutkunurken yeniden beliren bir his. Bu mevsimsel alerji midir? Reflü müdür? Nedir?
2: Söylediklerinizin hepsi olabilir ama soğukla beraber mukozamızda ciddi bir harabiyet oluşuyor. Yani eğer sürekli olarak bir soğuk hava solumaya devam edersek bizim o solunum yollarındaki hücrelerde ciddi bir harabiyet oluşuyor. Ve buna bağlı olarak da o harabiyetin tamir edilebilmesi için bizim inflamatuar yanıt dediğimiz tamir edici bir vücut yanıtı ortaya çıkıyor. Bu da bir ağrı, yutma zorluğu bu tür semptomlara yol açabilir. Ama ateşiniz oluyorsa, onun ardından işte şiddetli kas ağrılarınız oluyorsa, ardından işte halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık gibi bir takım hastalık semptomları da ekleniyorsa, o zaman buna bir viral hastalık ya da viral hastalığı takip eden bir bakteriyel hastalık ya da infeksiyon diyebiliriz. Ama tek başına soğuğun yarattığı bir harabiyet de söz konusu.
1: Peki kaç derece soğuktan bahsediyoruz? Yani ne kadar soğuk?
2: Bir kere bir artı 4 derece, artı 8 derece bile insan vücudu için soğuktur. Yani normalde bizim günlük yaşamımızı sürdürebileceğimiz, rahat sürdürebileceğimiz oda sıcaklık, oda sıcaklığı dediğimiz 20-24 derece arasındaki sıcaklıktır. Yani bunun altına düşmeye başladığı zaman işte o zaman vücut için hani tepki verilecek bir sıcaklık durumuna gelir.
1: Peki evlerde kış mevsiminde kaç derecede uyumalıyız?
2: Oda sıcaklığı 20-24 derece arası. Yani 24 derecenin üzerine de çıkmaması gerekiyor. 20 derecenin altına da çok düşmemesi gerekiyor.
1: Hocam yetmiyor değil mi?
4: Bende huzursuz bacak sendromu var. Ben huzursuz mümkünse -3'te falan olmak istiyorum
3: zaten
4: hocam.
3: Zaten uyku soğuk mu olsun zaten. Uyku için huzursuz 18 bacak. Derece,
4: çok kötü, evet.
3: 20 derecenin altı gerekir kaliteli uyku için. Siz yorganın içinde vücut ısınızı koruyabileceksiniz ama etraftaki ısı 22 derece ve üstünde olursa uyku kalitesi ciddi derecede bozulur. Çünkü sıcakta yeteri kadar iyi uyuması beynin mümkün değil. Benim bu ayları seviyor olmam.
4: Rahat uyumamız.
3: Evet. Sonbaharla birlikte uyku bir güzelleşiyor, bir kalitelileşiyor. O da geceleri daha serin olmasından kaynaklanıyor.
4: Ben mesela yaz kış, kışında cam açık yatıyorum. Uyuyamıyorum diğer türlü.
1: Bu ama iyi bir şey olsa gerek camın açık kalması.
2: Yani tabii ki havalanıyor bir kere tabii. Oksijen alıyorsunuz. Tabii İstanbul'daki oksijen durumunu bilmiyorum ama.
4: Olumlu tarafından bakmanız beni çok mutlu etti ama arkadaşlar huzursuz bacak sendromundan dolayı cam açık yatıyorum. Yani uyuyamıyorum. Çok ciddi bir şey yani. Hocam bunu nasıl
1: çözeceğiz? O tedavisi olmayan bir şey mi hocam?
3: Hayır, var.
4: Var mı?
3: Var.
4: Nasıl çözelim şunu buradayken?
3: Çözeriz.
1: Çözebiliriz. 1,5 dakikamız var yani çözebiliyorsan.
3: Ne zaman başladı?
1: Peki gerçekten nedir? Merak ettim. Tedavisi nedir huzursuz bacak?
3: Huzursuz bacak sendromu dopamin sistemimizin, bu beynimizde vücudumuzun hareketlerini sağlayan dopaminden bahsediyorum. Dopaminin farklı farklı vücudumuzda çok farklı görevleri var. Kapasitesinin tam olarak dopamini oluşturamaması. Mesela %100 değil de %98 gibi bir kapasiteyle oluşuyor. O kalan %2'lik kısım hareket sisteminde sürekli beynin kontrol mekanizmalarını tetikliyor bir şey eksik olduğu için ve sürekli beyin bacaklarını hareket ettirerek bacaklarının rahatlamasını, yani varlığını hissetme gibi. Küçücük bir dopamin desteğiyle çok minicik bir dopamin desteği o eksiği kapatmak çoğunlukla, her zaman değil, huzursuz bacak sendromunu büyük oranda ortadan kaldırıyor ama süreklilik gerektiriyor. Bazen mesela çok yorulduğunuzda, sıcaklarda, baharlarda daha belirgin oluyor. Kış aylarında ya da çok yorulmadığınızda daha hafif oluyor. Bu da vücudumuzun hep sabit olmamasından, yani dalgalanan bir diürnal ritmimizin olmasından kaynaklanıyor. Bir yerde eğer o dopamin şeyini eğer doğru düzgün tıbbi kurallarla şey yapmaz da abartırsanız, fazla alırsanız o zaman da ters tepiyor. O yüzden o dopamin tedavisi çok dikkatli ve kontrollü yapılması gereken bir şey. Ama yani belirgin derecede huzura kavuşuyor hastalar.
1: Anlaşılan o ki çok, çok kötü bir hayat şey. Kalitesini İnanılmaz. Bitiren bir şey.
3: Uykuyu zaten mahvediyor. Uyku yoksa fizyolojik bir kaos ortamı var demektir.
1: Evet. Geçmiş olsun Ali Can.
4: Teşekkür ederim.
1: Dilerim vesile oluruz da İnşallah. Çözülür bu rahatsızlığın. Peki hocam kış çayı iyi gelir gerçeği var mı?
2: Kış çayı nasıl bir kış çayından bahsettiğinize bağlı. Çünkü normal çay aslında birçok hastalık açısından hatta psikolojik olarak da rahatlatıcı bir unsur. Hani çayın bir tarihçesi var zaten. Evet. Ama onun dışında şu meyve çayları veya işte
1: belki
2: aromatik çaylar. Yani onlar kontrollü kullanımını öneriyoruz biz sürekli. Çünkü kontrolsüz kullanılan o çiçek çayları veya bir takım bitkisel çaylarda karaciğer dahil olmak üzere pek çok organ hasarına yol açabiliyorlar.
3: Oo, çok işte küçük böyle. Burada hemen katkı Buyurun. Yapalım. Çok önemli. Bitkiler zararsızdır diye bir kural yoktur. Evet. Bitkiler baya baya zehirler ve öldürebilir. O yüzden bitkisel olması bir şeyin zararsız olduğu anlamına gelmez. Karışım yapmayın. Özellikle önümüz kış ya.
1: İnternetten almayın.
3: Evet, yani karışım yapmayın. İçecekseniz sade sade güzel taze demlenmiş içebilirsiniz. Ama onu bunu şunu kattığınızda nasıl bir etkileşim olacağını asla bilemezsiniz. Çok güçlü etken maddeler taşıyor olabilir bitkiler. Tek başlarına çok masumken. Bir de D vitamini konusuna gelmek istiyorum. Çok fazla D vitamini zehirlenmesiyle karşılaşıyoruz. İnsanlar sanki B vitamini ya da C vitamini gibi zehirlemeyeceğini düşünüyor ama D vitamini zehirleyebilir. Lütfen abartmayın.
1: Evet, eksik de olmasın. Üstüne, tereyağı gibi D vitamini.
3: Yani çünkü o kadar çok D vitamini evet. alınıyor ki yüzlerin üstünde zaten şey toksik ama yaşlılarda özellikle 60'ı geçince de toksik olabiliyor. Hmm.
2: Ya şu kuralı bilmek gerekiyor. Vücudumuzda bir şey eksikse onu yerine koymak gerekiyor. Yoksa gelişi güzel bir biçimde şu takviyeyi aldım ben hasta olmayacağım. Yok insanlar istedikleri takviyeyi alsınlar. Ortamda bir mikrop varsa o mikrop gelip sizi yakaladığı zaman hasta olursunuz.
1: Peki bağışıklığı güçlü tutmak diye bir şey o zaman neden konuşuyoruz? Mikroplara karşı bizim savunma sistemimiz bağışıklığımız değil midir?
2: Elbette bağışıklığı güçlü tutmanın yolu ek gıdalar veya o hapları almak değil. İşte sağlıklı bir biçimde uyuyabilmek, egzersiz yapabilmek, sağlıklı ortamlarda bulunabilmektir. Yoksa işte magnezyum aldım, D vitamini aldım, işte her gün işte portakal sularını içtim, bitkisel çayları karıştırıp aldım, içtim ve bağışıklığım güçlük olacak. Böyle bir şey söz konusu değil.
3: Ben hastalarımın hepsine hemen hemen bu şeyleri kestiriyorum. Hiç kimse daha kötü olmuyor. Hatta çoğu bazen daha iyi oluyorlar. Evet. Vücudumuza güvenmemiz gerekiyor bir kere. Bir de mutlu olabileceğiniz her anı yakalayın. Gün içinde mutlaka çıkar. Mutsuzlukların peşinde koşmayı bırakın diyeceğim. Bağışıklık sistemini desteklemek istiyorsanız en güzeli moraldir. Yüksek moral eşittir güçlü bağışıklık sistemi demektir.
1: Bunu yapabiliyor musun? Kendini düşürdüğün zaman
3: Hayır,
4: yakalamaya
3: çalıştığınız 5 dakikayı yakalayacaksınız günün içinde. Yoksa öyle mutluluk diye bir şey yok ki bütün gün mutlu
1: evet,
3: olalım.
1: Evet. Ama ben tam da onu sormuştum. Yani
4: çok yakalayamıyoruz ya o çok mutlu
3: egzersizle
4: anları.
3: Egzersizle oluyor.
4: Evet egzersiz Bunun yaparken yani şey o mutluluğu hissediyorum.
3: Farkındalığını artırırsan mutluluğu anları yakalama egzersizleriyle bu becerinizi geliştirebilirsiniz.
1: Egzersiz deyince biz de bayağı kendi... spor anlıyoruz.
4: Ben de öyle anlıyorum.
3: O da mutluluk, mutluluk yapar da.
1: Siz bayağı mutlu anları yakalama egzersizinden bahsediyorsunuz.
3: Aynen öyle. Yani resmen önceleri sadece bunu bilinçli ve enerji harcayarak yaparsınız. Sonra spontan olarak anları yakalamaya başlarsınız. Bazen bir yaprağın salınımını izlemek bile 30 saniye içinize bir coşku ve mutluluk verebilir. Küçük bir koku, güzel bir koku çekersiniz. Bir an sizi 15 saniyelik güzel bir ana götürür, mutluluk verir. Bunları yakaladıkça bağışıklık sistemini güçlendirirsiniz. Vitaminleri aldıkça değil.
1: Evet, bir katkınız var mı hocam? Başka evet, ne yapalım bağışıklık sistemi güçlendirmek için?
2: Bu, benim memleketimde bu mutluluğu daha iyi
1: çalışıyoruz. İstanbul'dan kaçın diyorsunuz.
2: Ama öyle yoğun bir biçimde de gelmeyin lütfen. Özellikle yazları.
3: Dönüşümlü gelin. Bir bakın gidin.
2: Dönüşümlü gelin.

Oturumu. İstanbul açık, Poyraz sert, sıcaklık öğle 25, gece 17 derece. Marmara çoğunlukla güneşli, Bursa az bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava açıyor, rüzgar hafif. Ankara az bulutlu 24 derece. Ege bölgesi güneşli, İzmir 31, Bodrum 32 derece. Güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz sahilleri açık, rüzgar kuru esiyor. Antalya'da sıcaklık gölgede 33, güneşin altında 40 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde yağış kuvvetli. Bolu ve Trabzon 23, Samsun 24 derece. Doğu kesimlerde Erzurum çevresinde sağanak geçişi sürüyor. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 33 derece. Hava durumu.

0: Saatler 5 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Eski MİT Baş Müsteşarı Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 2 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi talep edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcı karşısındaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık mahkemeye sevk edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'ın suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanmalarını talep etti. Kaşif Kozinoğlu'yla Silivri cezaevinde aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve bir diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğrunsa kasten öldürme suçundan ev hapisleri talep edildi. Suç ceza hakimliğine sevk edilen 4 isminde işlemleri sürüyor. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şüpheliler arasında oyuncular, şarkıcılar, sosyal medya ünlüleri ve kamuoyunun yakından tanıdığı farklı simalarda bulunuyor.
1: İki ayrı soruşturma kapsamında 24 şüpheliden oluşan gözaltı listesi çıkartıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi. Aramalar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hazal Filiz Küçükköse, Melis İşiten'le birlikte Sefo ismiyle bilinen rap şarkıcısı Seyfullah Sağar ve eski milli futbolcu Hasan Şaş da yer alıyor. Suçlamalar uyuşturucu kullanmak, kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek. Başsavcılık makul şüpheyi destekleyen bazı deliller elde edildiğini de açıkladı. Ancak ayrıntılarına yer vermedi. Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan ve saç örnekleri de incelenecek. Bir diğer soruşturmada ise 6 zanlı hakkında uyuşturucu temin etmek ve fuhuş iddiaları söz konusu. İstanbul'da son dönemde pek çok farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Tutuklanan isimler oldu. Bazı gece kulüpleri, işletmeler ve otellerde baskınlar yapıldı. Lüks villalarda veya konutlarda şifreli partiler düzenlendi. Girişlerin parolayla yapıldığı da belirlenmişti.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada yaş sebze ve meyvelerin tarladan markete ulaştığı rota incelemeye alındı. Çalışmalarda çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığını ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatla makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Aracıların bu şekilde kayıtlı alış maliyeti yükseltip kar marjını kağıt üzerinde küçülttükleri anlaşıldı. Vergi müfettişleri 41 tedarikçiye yönelik yaptıkları çalışmalarda çiftçi beyanlarını, makbuzları, e-faturaları, hal kayıt sistemi verilerini ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı. Gerçek satış bedeliyle belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar oluştuğu görüldü. Sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan 40 şüpheli tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi.
2: SPK zaten gereken hızda o sorunlu alanı, sınırlı sayıdaki fonu karantinaya aldı.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Tedbirler şu aşamada yeterli dedi.
2: Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
3: Şimşek piyasada toplam 2038 fon olduğunu belirterek bunların 131'ine ilişkin adım atıldığını dile getirdi. Piyasanın %90'ının sağlıklı işlemeye devam ettiğini ifade etti. sistemik risk yok diye konuştu.
2: Normal bir işleyiş içerisinde.
3: Şimşek katılım evim ve bir evim hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Emlak katılımın iki şirketi almak için adım attığını ifade etti. Sistemde sorun olmayacağı mesajını verdi.
2: Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Yani orada bir tereddüt yok çünkü bunlar profesyonel yatırımcı değil, bunlar nitelikli yatırımcı değil. Onlara bizim muamelemiz farklı olacak.
3: Bakan Şimşek, tasarruf finansman sisteminin genelinde de bir sorun görülmediğini belirtti. Muhtemelen
0: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, İran merkezli Bank Mellat'ın faaliyet iznini iptal etti. BDDK'nın söz konusu kararı resmi gazetede yayınlandı. Kararla İran merkezli Bank Mellat'ın faaliyet izni iptal edildi. Türkiye'de 3 şüphesi bulunan banka 1982 yılından beri faaliyet gösteriyordu. Bank Mellat uluslararası yaptırımlar kapsamında yer alıyordu. Bu çerçevede bankanın taraf olacağı işlemlerin de bu kapsamda değerlendirilmesi riski bulunuyordu. Bu kararla mali sistemin güven ve istikrarını bozacak gelişmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor. İran Savaşı'nın sadece ilk ayı Arap ülkelerinin ekonomilerine 150 milyar dolara mal oldu. Bu tespit Birleşmiş Milletler'den geldi. Savaşın Arap dünyası genelinde yatırımları ve ekonomik çeşitlendirmeyi geciktirebileceği uyarısında da bulunuldu.
3: İran Savaşı Arap ülkelerini, özellikle Körfez ülkelerini derinden sarstı. Savaşın bu ülkelerdeki etkileriyle ilgili Birleşmiş Milletler'den yeni bir uyarı var. Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu Genel Sekreteri Rania El-Masat, savaşın sadece ilk ayının Arap ülkelerine 150 milyar dolara mal olduğu uyarısı yaptı. Masat, kaybın bölgenin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %4'üne denk geldiğini söyledi. Merkezi Doha'da bulunan düşünce kuruluşu Orta Doğu Küresel İlişkiler Konseyi'nin uzmanlarından Muhanat Selum, savaşın Körfez ülkelerine etkisinin uzun vadeli olacağı uyarısı yaptı.
4: Körfez ülkeleri sanırım en ağır bedeli ödedi. Bu ülkeler bizzat seçmedikleri bir savaşın hem muharebe alanı hem de yaşadıkları mali kayıplar nedeniyle adeta finansörü konumundalar. Aynı zamanda arabuluculuk rolünü de üstlenmiş durumdalar. Dolayısıyla Körfez ülkeleri üzerindeki etkiler son derece belirgin ve bu etkinin uzun vadeli olacağını düşünüyorum.
3: Selum, Körfez ülkelerinin savaştaki tutumlarına da vurguda bulundu.
4: Bu savaş, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde dışarıdan bakıldığında bir bölünme gibi algılanan duruma yol açtı. Umman gibi arabuluculuk yapmaya çalışan ve İran'la savaşa karşı olduklarını ifade eden ülkeler vardı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri gibi İran'ın saldırganlığına karşılık verilebileceğini savunan Şahin tutumlu ülkeler de mevcuttu. Suudi Arabistan da bu gruptaydı. Katar, arabuluculuk rolü üstlenip tarafsız bir duruş sergilerken Bahreyn biraz daha şahin bir tavır takınıyordu.
3: Savaşın Körfez ülkelerini birlik haline getirdiği de vurgulandı.
4: Bence bu savaş Körfez ülkelerini birbirine yakınlaştırdı. Zira İran'dan gelen varoluşsal tehdit yalnızca bu ülkelerin askeri varlığına değil, ekonomik varlığına da yönelikti. Şimdi ise gelecek beraberinde ciddi sınamalar getiriyor. Eğer İran, Körfez İşbirliği Konseyi'nin serveti üzerinde bir tür kontrol veya vergi uygulamaya çalışırsa, bunun bu ülkeler tarafından hoş karşılanmayacağını düşünüyorum. ABD'nin kendilerini İran karşısında yalnız bırakmayacağından da emin olmak istiyorlar.
0: İsrailli şebeke, Türkiye'de kurduğu çağrı merkezleriyle dünyayı dolandırdı. Uluslararası çaptaki vurgunun boyutu 3 milyar dolar. İstanbul Başsavcılığı ve Emniyeti, MIT ve Interpol'ün ortak operasyonuyla çete çökertildi. Çoğu yabancı 191 zanlı da gözaltında.
3: İsrailli dolandırıcılar Türkiye'de çağrı merkezleri kurdu. Sosyal medya ilanlarıyla tuzaklarına düşürdükleri mağdurlara kripto piyasalarda ve fonlarda yüksek kar vaat ettiler. Uluslararası çaptaki vurgun 3 milyar doları buldu. İstanbul ve Muğla'daki operasyonlarda çoğu yabancı 191 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MIT, Interpol ve İstanbul Siber Şube polisleri dolandırıcılık şebekesini çökertti. İsrailli dolandırıcıların Türkiye'de 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi kurduğu ortaya çıktı. İşe alacakları çalışanları önce yalan makinesi testine soktukları, testi geçenlere mağdurları ikna etmek için sahte hayat hikayesi hazırladıkları anlaşıldı. Uluslararası dolandırıcılık için çok sayıda yabancı dil bilen kişi çalıştırdıkları, İsrail bağlantısına dikkat çekmemek için ofislerde İbranice konuşmayı yasakladıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların hedefinde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, Güney Kore gibi ülkelerde yaşayanlar vardı. Burada ilginç bir de detay var. Çağrı merkezi çalışanlarının İsrail ve Amerikalıları dolandırmaları yasaktı. Dolandırıcılar sahte ekranlar hazırladı. Mağdurları kar etmiş gibi gösterdi. Böylece daha çok para topladı. Ancak müşteriler paralarını çekmek istediğinde türlü bahanelerle ödenmedi.
5: Finans ofisi ve çağrı merkezi gibi yerlerde arama ve el koyma işlemleri devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlulara müsamaha yok.
3: Vurgunun boyutları ortaya çıkınca 239 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların mal varlıklarına el konuldu. Ancak 3 milyar dolarlık dolandırıcılıkta paranın büyük kısmının yurt dışındaki banka ve kripto hesaplarında olduğu tespit edildi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da güvenlik ve askeri üsse sahip olmak için ABD izni gerekeceğini öne sürdü. Danimarka'dan da ABD ile ortaklık anlaşması yapıldığı doğrulandı.
6: ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ve Danimarka ile anlaştıklarını duyurdu. Trump, Grönland'da ABD'nin izni olmadan başka ülkelerin askeri üs kuramayacaklarına ve ABD'nin sonsuz yetki sahibi olabileceğine dair anlaşmanın kabul edildiğini söyledi. Sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Amerikan Başkanı, bu anlaşmanın ABD'ye hiçbir maliyeti olmayacak dedi. Trump, ABD'nin Grönland'da gerekli olan her şeyi yapma konusunda sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağını öne sürdü. Grönland'da diğer ülkelerin askeri üs ve askeri varlık bulundurmak için ABD'nin izni gerekeceğini belirtti. Grönland'ın uygun bir bölgesinde büyük bir askeri varlık geliştirme sürecine derhal başlayacağız dedi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de yaptığı yazılı açıklamada anlaşmanın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda imzalanacağını kaydetti. Trump aylardır mineral bakımından zengin Danimarka topraklarını satın almak istediğini belirtiyordu. Hatta askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. Trump, ABD'yi Rusya ve Çin'den gelebilecek füze saldırılarına karşı korumayı amaçlayan Altın Kubbe savunma sistemi için Grönland'ın hayati önem taşıdığını ve Avrupalı müttefiklerin bu çabada işbirliği yapabileceğini de söyledi. Trump'ın bu adımları Danimarkalılar ve diğer NATO ülkelerinden büyük tepki çekti. 1951'de ABD'nin Grönland'a asker göndermesine izin verilen bir anlaşma yapılmıştı. Anlaşmanın 1951'dekinden ne kadar farklı olduğu henüz açıklanmadı.
0: Pakistan'da bomba yüklü araç infilak etti. En az 16 kişi hayatını kaybetti. Saldırı Kohat kentinde bir polis merkezinde gerçekleşti. Patlayıcı yüklü bir araç polis merkezinin giriş kapısına çarpmasının ardından infilak etti. Ölenler arasında polisler de bulunuyor. En az 50 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle polis yerleşkesindeki caminin dışında büyük bir çukur oluştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Meteorolojinin uyarısının ardından Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak etkili oldu. Trabzon'da istinat duvarı yağmura dayanamadı ve çöktü. Bir sitenin iki bloğu tedbir amacıyla tahliye edildi. Nevşehir'de ise akıntıya katılan araçtaki 3 kişiyi çevredekiler kurtardı.
7: Dereler taştı, yollar göle döndü. Akıntıya kapılan araçtaki 3 kişi son anda kurtarıldı. Trabzon'da istinat duvarı çöktü, 2 bina tahliye edildi. Sağanak Karadeniz bölgesinde etkili oldu. Trabzon Havalimanı mevkisi ve Karadeniz sahil yolu su altında kaldı. Araçlar güçlükle ilerledi. Özellikle sahil bölgesinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Derelerin taşması sonucu park halindeki araçlar suya gömüldü. Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde istinat duvarı yağmura dayanamayarak çöktü. Bölgedeki bazı evler hasar gördü. Bir sitenin iki bloğu tedbir amacıyla tahliye edildi. AFAD çevrede güvenlik önlemi aldı. Görüntüler Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden. Aniden bastıran şiddetli yağmur Karakaya köyünde sele neden oldu. Bu sırada seyir halindeki otomobil akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Metrelerce sürüklenen araç yol üzerindeki bir köprüye çarparak durdu. Araç içinde mahsur kalan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla son anda kurtarıldı. Hatay ve Mersin'de de şiddetli yağış sele yol açtı. Araçlar mahsur kaldı. Hatay 4 yolda sürücülerin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Mersin'in en önemli turizm noktalarından biri olan Kız Kalesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde su bastı. Belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.
0: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışması yürütülen bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olay İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Binanın bir bölümü büyük bir gürültüyle sokağa doğru çöktü. Olay sırasında sokaktan geçen iki kişi de molozlar nedeniyle yaralandı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri oluşan enkazın altında birinin kalmış olabileceğini değerlendirerek arama kurtarma köpekleriyle çalışma yaptı. Göçük altında kalan olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hatay'da depreme dayanıklı iş yeri inşa ettirmek isteyen Münir Çalıcı bir beton firmasıyla anlaştı. İnşaat başladıktan sonra betondan numune aldırıp teste gönderdi. İddiaya göre kullanılan beton söylenen kalitede değildi. Konuyu yargıya taşıyan Çalıcı sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
3: Deprem felaketinde yakınlarını kaybetti. İş yerlerini depreme dayanıklı inşa ettirmek istedi. Ancak iddiaya göre anlaştığı firma düşük kalite beton kullandı. İnşaattan aldırdığı numunelerle bu durumu tespit eden Münir Çalıcı konuyu yargıya taşıdı.
8: Herkes kendi karodunu kendi yaptırsın, kendi işinin başında dursun.
3: Hataylı Münir Çalıcı 30 yılı aşkın bir süre Suudi Arabistan'da çalıştıktan sonra memleketinde iş kurmaya karar verdi. Defne ilçesinde arsasına iki iş yeri yaptıracaktı. Bunun için bölgede faaliyet gösteren bir beton firmasıyla anlaştı. Binaların sağlam olması için C30 kalitesinde beton kullanılmasını istedi. Ona göre bir ödeme yaptı. İnşaat başladıktan sonra betondan numune alıp kontrol ettirdi. İddiaya göre kullanılan beton faturada yazdığı gibi C30 değil C20 kalitesindeydi. Münir Çalıcı firma çalışanlarının numuneleri de değiştirmeye çalıştığını öne sürdü.
8: Biz burada döktük, bıraktık numuneleri yan tarafımıza. Gece burada gelip numuneyi değiştirdiler. Numuneyi değiştirince benim içimde şüphe düştü dedim, hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Kendileri müdürlere ertesi gün toplandı, yaklaşık 6-7 kişi geldiler. Beni ikna etmeye çalıştılar. Beklettirdim dedim, hayır bir şey ellemeyin artık.
3: Hukuk mücadelesi başlatan Münir Çalıcı sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan filojet gemi faciasında soruşturma kapsamında zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tutukluluklarının 7'şer gün uzatılmasına karar verildi. Soruşturma dosyasına geminin sol ön kuzağındaki bir kırığın yetersiz şekilde tamir edildiğine dair 17 Haziran tarihli fotoğraflar da eklendi.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan gemide arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kazaya dair soruşturmada zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. 9 zanlının tutukluluk süreleri 7'şer gün daha uzatılırken ikisinin sağlık sorunları nedeniyle hastanede kontrolden geçirilmelerine karar verildi. Haklarında yakalama emri bulunan 5 kişi arama çalışmaları ise sürüyor. Diğer yandan soruşturma dosyasına yardımcı kaptanın ifadeleri kapsamında 17 Haziran tarihli WhatsApp konuşmaları eklendi. Bahsi geçen konuşmalarda geminin sol ön kızağındaki bir kırığın üstün körü tamir edildiğine dair fotoğrafların tespit edildiği ve tamiratı gösteren bu fotoğrafların kaptana ve hakkında yakalama emri bulunan bir şirket yetkilisine gönderildiği ortaya çıktı. Geminin sol ön kızağı kırıldığı için alabora olup battığı aktarılırken, Haziran'da geminin su aldığına dair bir videonun da basına yansıdığı hatırlatıldı. Son olarak kayıp kişilerin kimlik tespit çalışmaları için 14 aile yakınından DNA örneği alındı. Türkiye'den gelen özel donanımlı Optimus Prime gemisi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri ise bölgeden ayrıldı.
0: Sivas'ta öldürüldüğü öne sürülen Büşra bebeği arama çalışması aralıksız sürüyor. 10 Eylül'de hayvancılıkla uğraşan balıkçı ailesinin 11 aylık kızı Büşra için kayıp ihbarında bulunuldu. Anne Elif Balıkçı, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Çiftin diğer 4 çocuğu devlet korumasına alındı. Kardeşlerin ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çocuklar babalarının Mehmet K. isimli bir kişiye borcu olduğunu, o borca karşılık kardeşleri Büşra'yı verdiğini iddia etti. Bunun üzerine Mehmet K. da gözaltına alındı. Büşra bebeği arama çalışması ise aralıksız devam ediyor. Ekipler yayla bölgesini adım adım tarıyor. Aramalarda yapay zeka destekli insansız hava araçlarıyla iz takip ve kadavra köpekleri de kullanılıyor. İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki bir çocuk akran zorbalığına uğradı, dakikalarca darp edildi. Okul çıkışında önü kesilen çocuk zorla çayırlık bir alana götürüldü. Okul içi bir tartışma gerekçe gösterilerek uzun süre tekme ve yumruk darbelerine maruz kaldı. Epilepsi rahatsızlığı bulunduğunu söyledi, onu bırakmaları için yalvardı. Buna rağmen şiddet devam etti. Saldırganlar o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Grup ancak bir kadının polisi arayacağım demesinin ardından dağıldı. Aile darp raporu aldı, şikayetçi oldu. Verdikleri harçlıkların da aynı grup tarafından gasp edildiğini öne sürdü. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kazada ablası Yusra Seraç da can vermişti.
3: Önce 12 yaşındaki Yusra Seraç, sonra da 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç hayatını kaybetti. İstanbul Eyüp Sultan'daki otobüs kazası iki kardeşi hayattan kopardı. Kaza 13 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşandı. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Önce dubalara, ardından bariyerlere çarptı. Kısa süre sonra alevler tüm aracı sardı. Olay sırasında baba Mesut Seraç otobüsteki birçok yolcuyu kurtarmasına rağmen kendi kızı Yusra Seraç'ı kurtaramadı. 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Baba Seraç kızı Nazlıhan'ı kurtardı, ancak 10 yaşındaki kız 6 günlük hayat mücadelesini kaybetti.
9: Diyecek bir şey yok yani, gerçekten yürekler acısı. İnsanın dili tutuluyor yani bu olayda. Ne diyeceğini bilemiyor. Allah-u Teala sabırlar versin. Sonuna kadar biz davacıyız. Yani ne bir telefon açtı şu ana kadar. Hiç bir baş tesellisi de bulunamadı. Ne diyebiliriz? İçimiz yanıyor yani.
3: Küçük kız Kilios mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazada 54 yaşında bir kadın da can vermişti. 18 yolculu otobüs kazası ile ilgili soruşturma sürüyor.
0: Kırıkkale'de bir kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgede inceleme yapan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'ya da başka bir araç çarptı. 38 yaşındaki Sarıyalçınkaya şehit oldu.
3: Olay yeri incelemede görevliydi. Trafik kazası sonrası bölgede delil topluyordu. Ancak hızla gelen otomobil polis memuruna çarptı. 38 yaşındaki Batuhan Sarıyalçınkaya kurtarılamayarak şehit oldu. Kırıkkale'nin Bahçılı ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarptı. Ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yeri inceleme şube müdürlüğünde görev yapan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya bölgeye gitti. Sarıyalçınkaya kaza yerinde delil toplama çalışması yapıyordu. Ancak o sırada yoldan geçen bir otomobil polis memuruna çarptı. Durumu ağır olan 38 yaşındaki Sarıyalçınkaya doktorların çabasına rağmen şehit oldu. Kazalara karışan iki sürücü de gözaltına alındı.
0: Türkiye'de 7 ilde motosiklet sayısı otomobil sayısını geçti. Trafiğe kayıt verilerine göre Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Iğdır, Şanlıurfa ve Şırnak'taki motosiklet sayısı otomobil sayısının üzerinde bulunuyor. İlk sıradaki Kilis'te 14.507 otomobil bulunurken 42.081 motosikletin kayıtlı olduğu belirlendi. Manisa'da 285.696 otomobile karşılık 351.713 motosiklet, Muğla'da 294.321 otomobile karşılık 325.559 motosiklet bulunuyor. İl bazında en fazla motosiklet ise 971.480 adet ile İstanbul'da. İstanbul'u Antalya ve İzmir takip ediyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 27 ilde bazı orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddialarını yalanladı. Merkez tarafından yapılan açıklamada rutin mevzuat uygulamalarının bağlamından kopartıldığı belirtildi. Orman Kanunu'nun 16. ek maddesi uyarınca yapılan işlemlerin orman olarak fayda sağlamayacak ve tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan taşlık, kayalık ve verimsiz nitelikteki alanları kapsadığı ifade edildi. Açıklamada uygulamayla kesinlikle orman varlığında bir azalmaya yol açılmamaktadır denildi. Orman vasfından çıkartılan alanların karşılığında daha geniş yeni ağaçlandırma yükümlülüğü olduğu da belirtildi.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerim Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta kuşların isimlerinin ve akrabalıklarının peşine düşmüştük Kerem'le. Konumuz taksonomiydi, yani kuşları nasıl isimlendirdiğimiz ve sınıflandırdığımız. Tür, cins, familya ne demek diye sordum Kerem'e. Adında bülbül geçen her kuş gerçekten bülbül mü sorusunu araştırdık. Peki yıllardır aynı tür sandığımız iki kuş nasıl bir gün İki ayrı tür oluveriyor diye de sorduk. Yine dolu dolu galiba böyle en uzun bölümlerimizden biriydi Kerem.
1: Ben çok keyif aldım. Arada böyle bilimsel sohbetlerde bence programa renk katıyorum.
0: Evet, sana demiştim biyoloji dersindeymişim gibi hissediyorum diye bol bol not alıp aklımda olmayan yeni sorular sordum. Güzel bir bölüm oldu. Peki klasik sorumu sorayım sana yeni bölümümüze geçmeden. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin, neler gördün?
1: Ben şehri İstanbul'daydım. Ve tabii ki Eylül ayındayız. Göç seyretmeye gittim. Tögeltepe'ye gittim. Rüzgar kuzeybatıdan geliyordu. Oradaki en güzel, değerli rüzgar kuzeydoğudan gelen Poyraz. Kuzeybatıdan gelince, karaya gelince biraz daha farklı oluyor. Ama bir kuzeybatı rüzgarı uzmanı var. O da Küçük Kartal. Bol miktarda Küçük Kartal seyrettik geçişlerine. Galiba arka rüzgarı ilk oluyor. Uzunca bir kuyruğu var Küçük Kartal'ın. Adı üzerinde büyük bir kartal değil, Şahin boyunda. Hatta Şahinlerle karıştırılıyor. Şahin, Arı Şahini, Saz Delicesi veya Karaçaylak'a benzeyebilir. Böyle arada bir form ama tanındığı zaman da siyah beyaz renkleriyle bir leyleği andırabiliyor. Kontrastı güzel bir ışıkta. Orada iki şey çok keyifliydi. Hem Küçük Kartal'ı bu havada inadına rüzgara karşı ve rüzgar arkasına alarak süzülmelerini görmek güzeldi. Hem de çok koyu bulutların üzerinde siyah beyaz gözüken bir kuşun ters ışıkta nasıl kapkara gözüktüğünü ve ışığın nasıl bizim kuşları algılamamızı etkilediğini tekrar bize gösterdi. Eğlenceliydi. Küçük Kartal üzerinden güzel bir gün geçirdik.
0: Burada Kerem sana bir şey sormak istiyorum. Hem Toygartepe'den hem Çamlıca'dan yırtıcı kuş göçünü görebiliyoruz. Sence hangisi daha iyi? Sen neden Toygartepe'yi tercih ettin? Evine daha yakın olduğu için mi?
1: Yani yolumuzun üzerindeydi. Evet, biraz gezdiğimiz rotanın üzerindeydi. Aslında İstanbul Boğazı'nda 5 tane gözlem istasyonu var. Sonbaharda gözlem için kullanılabilecek. İlkbaharda durum farklı. İlkbaharda 2 veya 3 tane olduğunu söyleyebilirim. Ama sonbaharda yani Anadolu yakasında 5 tane var. Bunlardan diğerleri fazla şehir içinde. Biraz da doğa içinde olmak için Toygartepe'yi tercih ettim.
0: İşte.
1: Peki o zaman ben sana sorayım. Sen neler gördün görüşmeyeli?
0: Ben de Büyükada'ya gittim. Büyükada gerçekten kuş gözlemi için çok güzel bir nokta. Her gittiğimde yani hem yırtıcıları görüyorum hem öticileri görüyorum. Çok keyifliydi. Bir tam emin olamadığım bir kuş var Kerem. Bir ara belki sana videosunu attım, belki söylersin hangisi diye. Çılgın mı, Söğüt bülbülü mü? Tam böyle yoldayız bir ağacın önünde. Bence çılgın bize doğru bakıyor ve bayağı vakit geçirdi etrafımızda. Üst tarafı soluk yeşil kahverengi, alt tarafı da griydi. Söğüt bülbülüne kıyasla yeşil ve sarı tonlar daha az bulunuyormuş çılgında. Ondan da en iyi aslında sesiyle ayırt ediliyormuş ama sesini hiç duyamadık. Onu kaydetmek çok istedim. Bacakları koyu renkli çılgının, sanırım benim gördüğüm kuş da öyleydi. Tipik sesi de tek heceli bir huit. Yani aslında duysam bilirdim çılgın olduğunu. Ormanlar ve tek tük ağaçlı ve çalılık araziler ve bahçelerde bulunuyor. Benim de gördüğüm yer öyle bir yerdi. Ama sana sonra sorduğumda sen de hani gerçekten Söğüt bülbülü ve çılgın çok ayırt etmesi zor. Üst seviye kuşçuluk demiştin. Bunu bilmiyordum. Belki bir şeyler söylemek istersin.
1: Evet yani kuş gözleminde böyle bazı öğrenme eşikleri var. Bu eşiklerden biri Söğüt bülbülü ve çılgını tanımlamak, ayırt etmek üzerine. Temelde benim vurguladığım şeylerden biri bacak rengi olur. Biri siyah, öbürü daha böyle açık renkli sarımsı, kahverengi sarımsı. Sonra ama gözün alıştığı zaman daha farklı özellikler de var. Bu iki türü birbirinden ayırt etmek için bir tanesini görmek yeterli değil. Bayağı bir onların bol bulunduğu alanda vakit geçirmek faydalı olur. Örneğin bir şehir parkına gittiğinizde Ağustos'un sonundan bütün Eylül boyunca ve Ekim'e kadar zaten Söğüt bülbülü ve çılgının yavaş yavaş birbirlerinin yerini aldığını, önce daha fazla Söğüt bülbüllerinin olduğunu, sonra çılgınlara doğru onun değiştiğini görebilirsin. İşte orada bir 30-40-50 tane kuşa defalarca devamlı olarak bakınca bu tanımlama ayırt etme egzersizi artık başarıya ulaşıyor. Benim demin gördüğüm Küçük Kartal'la da Karaçaylak veya Saz Delicesi'ni ayırt etmek mesela bir egzersizdir. Bunları defalarca bakmak tanımlamaya çalışmak lazım. Gözlemci her seferinde başarılı olamıyor. Ama bunlar artık oturmuş ve kuş kitaplarını kurcalayan insanların da zaten okudukça öğrendiği kuş tanımlama ve insanın kendisini geliştirme basamakları. Bunları basamakları atlamayan gelişen bir sürü kuşçu var. Ama bunlar hep eksik kalıyor. Yani çok ciddi Türkiye'de gözlem yapan, yüzlerce tür gören, 400 türün üzerinde gören çok fazla fotoğrafçı ve kuş gözlemcisi var. Ama bazılarının bu basamakları tam oturtmadan o noktaya geldiğini görüyoruz. Çok karmaşık bir türü tanımlamayı biliyorlar. Ama mesela bir söğüt böceği çılgın konusunda bayağı bir panik olup şaşırıyorlar. Ondan sonra bu neydi diye bakıyorlar. Onlar devamlı başkalarından destek ve tasdik görmek istiyorlar. Onun için bence önemli, yani bu bir müzisyen gibi, yani nasıl müzisyen belirli parmak egzersizlerini yapmalı ve aletine olan hakimiyetini geliştirmeli. Yani bu piyano ise işte akorlarını, nota dizelerini düzgün basabilmeli. Flütse parmaklarını akarcasına oynatabilmeli ve o melodiyi çıkarabilmeli. Bunun gibi bir şey yani. Söğüt böbülü ve çılgın adı birbirinden çok farklı olabilir ama birbirine çok yakın akraba iki tür. Ve karıştırmak da çok normal. Bunları yavaşça zaman içinde öğreniyoruz. Yani böyle bunların bir egzersiz olduğunu, bunun bir süreç olduğunu vurgulayayım. Ve bununla ilgili de bunun çok faydalı olduğunu da söyleyebilirim. Benzer türleri birbirinden ayırmak için çaba harcamak her zaman keyifli bir egzersiz.
0: Evet, çok güzel bir noktaya parmak bastın. Demek ki benim bunu karıştırmam da normalmiş. Egzersizlerime devam ediyor olacağım. Bugün dinleyicilerimize bir soru sorarak başlamak istiyoruz. Bir kaldırıma baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani simit kırıntıları olabilir, ekmek kırıntıları olabilir, yere dökülmüş yiyecekler, çöp kutularının etrafındaki yemek artıkları. Bizim için çöp olanlar aslında kuşlar için kocaman bir sofra olabiliyor. Peki şehirlerin kaldırımlarında ne kadar yiyecek var? Bu yiyecekler nereden geliyor ve kuşlar bu bolluğu nasıl keşfediyor? Bugün gökyüzünden çok, konumuza ilk gökyüzüyle başladık ama ayaklarımızın dibine

0: İşte leş karkası, karkagilleri girdim. Leş karkası, saksağın küçük karga. Bir de martılar, özellikle gümüş martı, küçük gümüş martı veya karabaş martı. Ve böcek yiyen öticilerden tepelit uygar ve ak kuyruk sallayan, dağ kuyruk sallayanı. Bunları hep kaldırımda gördüğüm, sıkça gördüğüm türler.
1: Dağ kuyruk sallayanını İstanbul'da falan görebiliyor musun peki? Kaldırımda.
0: Tabii evet evet görüyorsun, özellikle böyle çöp kutularının toplandığı yerlerde yağmur sonrası biriken su birikintilerinin kenarlarında dolaşıyorlar. Çok ilginç bir tür. Yağmur sonrası pek ortaya çıkar. Çatılarda da dolaşıyor. Çatı ve kaldırımı eşleştiriyorlar. Kışın görebiliyoruz.
1: Tahtalı için de şaşırdım.
0: Evet, tahtalı Avrupa'da çok büyük bir şehir kuşu. Türkiye'de değil ama Iğdır'da ve bazı Diyarbakır ve Urfa'nın ilçelerinde tahtalıyı bayağı şehir içinde, kasaba içinde görebiliyoruz.
1: O da bir de saydıklarında martılardan tamam gümüş martıyı çok sık görüyoruz ama hani karabaş martıyı kaldırım kenarlarında değil de daha çok hani benim için işte simitleri kovalayan bir tür benim için daha böyle denizde gördüğüm bir tür ya da küçük gümüş martı dedin değil mi? Onu da kaldırımda görebiliriz
0: Evet,
1: galiba.
0: küçük gümüş martı. Evet, onlar da otopark kaldırımı seviyorlar. Yani böyle genellikle süpermarketlerin böyle geniş alanlarında veya böyle park alanlarında bulunmayı daha fazla seviyorlar. Yani böyle sokak ve cadde değil de biraz daha böyle geniş beton dökülmüş alanlarda bulunuyorlar. Genellikle toplanmak için kullanıyorlar kaldırımı. Bir de gene onlar da çöp kutusu çevresinde atık arıyorlar. Bazen kaldırım olmayıp o düzlükleri de park alanları işte kamyonlar tırlar için açılmış park alanlarında kullanıyorlar. Küçük gümüş martı çok soğuk havaların kaldırım kuşu. Gerçekten gerçekten soğuk havalarda şehire inip böyle garip yerlerde dolaşıyor. Ama karabaş martı normal kışlarda da yani ılıman kış günlerinde de görülüyor.
1: Peki bir şehir kaldırımında bir kuş için yenebilecek neler var Kerem?
0: Ya şimdi orada biraz insanın algısıyla ilgili ilk önce bir perspektif sunmak istiyorum. Hani bilirsin bizde de görülmeyen mikrobun zarar vermediği düşünülür genellikle. Daha az bilinçli insanlar tarafından. Ya ben bir şey görmüyorsam bana zararı yoktur der. Elini yıkamaz. İşte öksürdüğü zaman başka yerlere tutunur filan. Hani hiç, o mikrobun nasıl bulaştığı artık bilimsel olarak biliniyor ama bunu görmeyen insan çok ikna olmayabilir. Aynı şekilde biz de kaldırımdaki tonlarca gıdayı görmüyoruz. Görmediğimiz için öyle bir şey olmadığını düşünüyoruz. Hani onun süpürüldüğünü. Bir de bir mikroskobik ölçekte merak edip tabii ki yani eğilip kaldırımın içindeki o pisliklerin arasına bakmıyoruz. Bu pislikler neden oluşuyor diye. Ben küçüklükten beri merak ederdim. Mesela evde işte elektrik süpürgesi veya süpürgeyle toz yapıyoruz. O toz nedir diye. Yani o toz acaba bitki kökenli mi? Yoksa kumaşlardan kopan lifler mi? Yani nedir toz? Sadece ayakkabıdan gelen çamur, pislik, toz olarak görüyoruz da bu nedir yani sonuçta bir madde. İşte bu kaldırım gıdası da o. Biz bunu göremiyoruz ama güvercinler görüyor.
1: Bu yiyecek nereden geliyor peki? Yani insanların yeri düşürdüğü yiyecekler mi, çöpler mi, restoranlardan mı, çöp konteynerlarından mı? Nereden geliyor?
0: İlk önce bence bir istatistik düşünelim. Şehirde 16 milyon insan yaşayabilir. Yani İstanbul'da o kadar yaşadığı söyleniyor. İzmir, Ankara, tüm büyük şehirlerde yüz binlerce insan yaşıyor. Kaç insan elinde yiyecek ve içecekle hareket ediyor baktığın zaman onun %1'i böyle yapsa her birinden bir ekmek yediği zaman bir simit yediği zaman bilmiyorum simitin gramajını ama 100 gram 50 gram bir besin tüketiyor orada. Bir simit yerken herhalde o simitin %5'i %3'ü üşüyordur. Yani susamı, kırıntısı, içindeki parçaları, ısırdığımızda kopan parçalar. Onu böyle steril bir ortamda ince böyle özel bıçaklarla kesip ondan sonra cımbızla ağzımıza sokmuyoruz yani simidi böyle hatır otururken ısırarak ilerliyoruz yiyoruz. Onun için çok ciddi miktarda parça dökülüyor ve binlerce insan o kaldırımdan yürüyor. Bir de kuşların küçük olduğunu, onların aslında çok ciddi bir gıdaya ihtiyaç olmadığını, yani belki de bir tırnak boyunda küçük bir çukuru dolduracak kadar tohumun onlar için bir gün için yeterli olduğunu da hatırlatayım. Onun için o güvercinler dolaşırken devamlı olarak bir drone gibi ya da bir scanner gibi, tarayıcı gibi kaldırım üzerindeki parçalara küçük küçük bakıyorlar. Taşların arasına bakıyorlar. Kaldırım taşıyla beton ya da asfalt arasındaki girintiye bakıyorlar. Çukurlara bakıyorlar. Nereye bakacaklarını biliyorlar yani. Eğer biraz daha engebeli bir şeyse teker teker yokluyorlar. Ve çok şey görüyorlar. Çok şey görüyorlar ve bayağı besleniyorlar. Bir de bir kumun beslenmesi için belki de 1-2 saat kaldırımlarda yürümesi lazım. Yani 1-2 saatte Bir dakikada bütün günlük gıdasını tabii ki

0: toplamıyor. Ama 1-2 saat dolaştığında arada da aksiyonlar olduğunu düşün. Arada bir kedi çıktı, uçtu, aşağı indi, yukarı çıktı. Karga geldi, ona sataştı. Bir sürü insan geldi, havalandı. Araba korna çaldı, korktu, gitti, geldi. Bütün bunları da hesaba kattığımızda 1-2 saat, 3 saatte kaldırım üzerinde yürüdükten sonra bütün günlük gıdasını galiba çıkarabiliyor.
1: Çok enteresan başka sorularım var ama sen bunu anlatınca aklıma hani şey geldi. Yani bir simit kırıntısının hikayesini takip etsek İstanbul'da mesela. Hani yere düştüğü andan itibaren hangi canlılar onun için yarışır? Hani sen işte söyledin ya birden işte mesela belki kaya güvercini gelecek, kedi gelecek, yukarı uçacak. Ardından martı kediyi kovalayacak. Hani senin kafanda nasıl bir şey canlanıyor?
0: Şimdi güvercinler çok ilginç bir grup. Aslında kayalık vadilerde, kurak bölgelerde evrimleşmiş. Adı üzerinde zaten bizim güvercinin, şehir güvercinin yabanisi de Türkiye'de yaşıyor. O da kaya güvercini. Çok ilginç bir hikaye bu. Yani şehrin içinde yaşıyor ama yabanisi de Aladağlar'da, Van'da, Fırat boyunda böyle değişik yerlerde yaşıyor yani. Şeye evrimleşmiş. Bir kere kafasını tavuk gibi oynatıyor. Onun hikayesini başka bir şeyde anlatmıştık herhalde. Altta vücudu ilerlerken kafasını sabitlemek için ilk önce bir yerde tutuyor. Sonra vücudu aşağıda gövdesi ilerledikçe hop kafasını ileri atıyor. Ve orada gene sabit tutuyor. Onun için böyle tavuk gibi oynatma aslında bir gyro gibi bir sabitleme refleksi. Sabitlediği için çok daha iyi yeri tarayabiliyor. Gagasıyla da çok fazla eşiyor. Ve mesela bir güvercinin önüne besinle karışık taş koy. Onun içinde 200 tane küçük taş parçası ve 20 tane sadece tohum olsun. O güvercin onları karıştırarak hiçbir hata yapmadan onun içindeki tohumları seçebiliyor teker teker. Yani orada çok hızlı bir işlem var. Biz ne olduğunu anlamıyoruz. Güvercin önüne gagasını koymuş karıştırıyor diyoruz. Oysa orada çok hızlı bir işlemci var ve o taşları ve tohumları birbirinden çok iyi ayırt edebiliyor. Bir de güvercinin şöyle bir izolasyon mekanizması var. Diğer kuşlar gibi değil, burun delikleri kapalı. Dikkat ettiğinde beyaz bir böyle tırnağımsı, derimsi bir örtü var ve burun deliğini kapatıyor. O da bu taş karıştırma işlemi sırasında tozların ciğere kaçmasını engelliyor. Gerçekten tozlu taşlı içindeki o bir minicik tohum kırıntılarını bulmak için evrimleşmiş bir canlıdan bahsediyoruz. Şimdi kaya güvercini deyince bunun içine kumruyu, küçük kumruyu da katalım. Bunların hepsi aynı gruptan. Dolayısıyla güvercinler bu küçük tohumları bulma konusunda en başarılılar. İkinci başarılılar da serçeler. Onlar güvercin gibi yürümüyorlar, sıçrıyorlar. 3-4 kere sıçrıyorlar, sonra sağa sola bakıyorlar. Sonra sıçrıyorlar, sağa sola bakıyorlar. Ve tesadüf mü değil mi bilmiyorum ama ev serçesinin de kaynağı Mezopotamya gibi, işte Afganistan, İran, Hindistan gibi biraz daha kurak ve kumlu bölgeler. Oralarda evrimleşmiş. Keza ev serçesinin en çok sevdiği banyo su banyosu değil, kum banyosudur. Ona bayılır. O da kumu içinde, toprağın içinde, çakılın, taşın, tozun içinde tohum yakalamak üzere, tohum bulmak üzerine evrimleşmiş bir tür. Bunların ikisi çok başarılı. Küçük tohumları, simit parçalarını kumrular ve güvercinler ve serçelerle temizlemiş oluyoruz şu anda.
1: Evet, zaten sorduğumda ve sen konuştuğunda aklıma hani martı kırıntıyı ne yapsın? Hani simiti almaya bakar diye düşündüm. O yüzden evet güvercinler, serçeler, kumrular simit kırıntısının peşinde dolaşır diye anlıyoruz. Bir diğer merak ettiğim soru da aslında kuşlar şehrin hangi noktalarında ne zaman yiyecek çıkacağını öğrenebiliyor mu Kerem? Ya yani örneğin işte okul çıkışını, pazar kapanışını, restoranların çöp saatlerini biliyor olabilirler mi? Hemen hani şu an balkonuma konan küçük kumruyu görüyorum. Hani annem çok sık ona yem veriyor. Mesela onu biliyor ve geliyor. Kaldırım kuşu değil, balkon kuşu belki de şu an bizim küçük kumru ama bu soruyu merak ettim.
0: Kesinlikle biliyorlar. Otobüs duraklarını ve simitçileri tanıyorlar. Bir otobüs durağı olunca dibinde simitçi oluyor. Ben bunu en çok Ankara'da görüyordum. Ankara biraz daha böyle şeyleri gözleyebilmek için daha sakin bir yer olduğu için. Orada daha herhalde aklıma kazındı bu gözlemlerim. Otobüs durağının kenarındaki simitçi bence en güzel kaynaklardan biri. Çünkü herkes aç bir şekilde evinden çıkıyor ve işine yetişmeye çalışıyor. Yolda da bir simit, bir poğaça, bir tane meyve suyu, bir ayran. Simitin içine biraz peynir alıp yoluna devam ediyor. Otobüs beklerken de onu atıştırıyor. İşte o sırada çok fazla kırıntı oluyor. Birincisi bunlar. İki gençler okul çıkışlarında, evet dediğin gibi gençler, belki de ben kendi oğullarımdan da örnek verebilirim. Bazen çok fazla kırıntı saçıyorlar. Ben de biraz büyümemiş bir erkek olarak çok fazla kırıntı saçan bir insanım. Bazı insanlar masadan kalkıyor, tek bir kırıntı yok. Bazıları kalkıyor, her taraf kırıntı. İşte ben o ikinci grup insanım yaz. Bunu biliyorlar yani, okul çıkışlarını falan, bunları çok iyi biliyorlar. Ve zaten gençlerin de çoğunun ter çöp yediklerini de hatırlıyorlar. Dolayısıyla orada da bir avantaj var. Üçüncüsü, pazar yerleri çok iyi bilinir. Pazar yerlerin günlerini ne kadar hatırlayabilirler bilmiyorum. Yani 7 günlük bir döngü içinde çarşamba günü pazar var, emin değilim. O kadar belki kargalar bunu yapıyordur ama sanmıyorum. Ama günlük bir gidip kontrol ederler. Pazarda bugün bir şey var mı yok mu diye. Bütün bunlar çok ilginç şeyler. Ya bir de otoyollar kenarında olan, aslında şehirlerde de yaşanan bir olay var. Tahıl kamyonları, un kamyonları, gıda kamyonları, kuru gıda taşıyanlar her zaman bir şekilde bir grup gıdayı saçıyorlar. Paketliyse o gıdalardan bazıları taşıma sırasında paketler patlıyor, bozuluyor. Ya da kamyonun dibinde birikiyor, kamyonun içinde birikiyor, onlar aşağı dökülüyor. Ya da açıksa eğer, mesela bir un fabrikasına açık bir şekilde taşınıyorsa buğday veya başka bir tahıl, rüzgarla mazgarla uçuyor. Kepeği uçuyor, kendisi uçuyor. Çok ciddi miktarlarda tahıl sokaklara dağılıyor. Ve bunların uzmanları tepeli tögerler mesela, veya diğer tarla kuşları yol kenarlarında bunlarla besleniyorlar. Bir de böyle bir şey var. Yani şehirlerde cadde ve sokaklardan geçen gıda taşıyan kamyonların da gıda saçtığını hatırlatayım. Bunlar böyle milyonda bir bile olsa biriktiğinde koca bir kuş nüfusunu besleyecek kadar değerli.
1: Evet, Tepeli Toygar deyince direkt o bölge aklıma gelmişti zaten. Çünkü otoyol kuşlarında Tepeli Toygar'dan çok bahsettik sanki, değil mi? O zaman biraz bölümümüzün sonuna geldik ama şu konuyu da merak ediyorum. Yani insan yiyecekleri kent kuşlarının doğal diyetini ne kadar değiştiriyor? Yani bir güvercin ya da martı şehirde insanlardan uzakta yaşasaydı ne yerdi mesela?
0: İyi bir soru. Ne yerdi veya o güvercin var olur muydu ya da o martı var olur muydu? Şimdi şunu hatırlatmak lazım. Gıda değişiyor, evet. Yani eskiden bir deniz kenarında balık yiyen bir martı, şimdi gidiyor kaldırım arasında, çöp poşetleri arasında yarı yenmiş bir tavuk parçası arıyor. Ve o tavuk kemiğini ve parçasını bulunca da onu hemen alıyor gagasıyla. Kaçıyor gidiyor, bir yerde komple onu yutuyor, sindiriyor ve ciddi miktarda enerji alıyor. Ama aslında martılar, eskiden balık vardı, martılar balık yiyordu. Şimdi çöp yemeye başladılar. Hikayesi de çok doğru değil. Çünkü martıların nüfusu arttı ve bu ek gıdalar sayesinde arttı. Yani balık yiyen martılar balık yemeye devam ediyorlar. Hala bir balıkçı teknesiyle çıkın Marmara, Karadeniz'e ya da Ege'ye. Binlerce martının o tekneyi takip edeceğini göreceksiniz. Yani martılarda bir azalma yok. Balık yiyen martılar diyor. Ama bir de ekstra onun üzerine tavuk kemikleri yutan, çöplüklerde takılan martılar var. Onun için sayıları artıyor. Bunu da doğa gösteriyor. Bu hayvanlar bu martı gıdalarla beslenmeyi biliyorlar ve kendilerini de dengelemeyi biliyorlar. Örnek veriyorum, çok fazla tavuk veya çok fazla baharatlı bir şey yemiş martı, muhtemelen kendisini denizde veya bir gölde buluyor. Su içmeye başlıyor. Belki birkaç gün artık çöp yemiyor midesine dokunduğu için. Gidiyor başka yerlerde besleniyor. Sonra gene çöpe geri dönüyor. Dolayısıyla onlar da onu ayarlıyorlar. Buradaki en uç nokta kedi ve köpek mamaları. Şimdi kaldırım kuşlarından bahsederken onlardan bahsetmezsek olmaz. Şu anda inanılmaz bir gıda, çok zengin bir gıda. İçinde tuz, mineraller, yağ, protein. Ciddi miktarda protein var. Ve tonlarca protein kaldırıma bırakılıyor. Bunlardan beslenenler sadece kediler değil. Güvercinler yemeye başladılar. Güvercinler tohumla beslenir. Ama güvercinler yedikleri için artık yılda mesela 2-3 kere yavru değil, 6 kere yavru çıkarıyorlar. Güvercinlerin ve kumruların üreme başarıları arttı muhtemelen ve üreme dönemleri de artmış olabilir. Çünkü devamlı sokakta proteinli gıda var. Ama diğer taraftan bu kuşların böbreklerini çok yoran bir gıda, çünkü çok tuzlu veya fazla yağlı ve bazı yağlarda fazla işlenmiş olabilir. Hani kedisi olanlar bilir, bazı kedi mamalarının her kedi için sağlıklı olmadığını, bazılarının hasta edebileceğini biliyorum. Onun için bazen özenli mamalar da seçmek gerekiyor. Ama sokakta bırakılan mamalar tabii ki en ekonomik vücut olanları. Onlarla beslenen güvercinlerin sayısı artıyor. Martılar artıyor, güvercine ve kargalar artıyor. Ve bu şekilde aslında şehirdeki gökdoğanlar bile artıyor olabilir. Çünkü biz şehirlere bir güvercinlerin besleneceği gıda pompalıyoruz kaldırımlara. O kaldırımdaki gıda güvercinler tarafından tüketiliyor. Güvercinler sayılarını arttırıyor. Bu arada kas yapıyorlar, daha iyi uçuyorlar filan filan. Bu arada şehirde de göktuğanlar geliyor ve güvercin etiyle besleniyorlar. Ben şeyi çok merak ediyorum. Şehirde besleyen göktuğanların kas dokularından örnek alsak acaba o kaldırımda yerleştirilmiş kedi mamalarından herhangi bir iz bulabilir miyiz? Çok merak ediyorum. Yani belki kedi maması ortaya koyarak biz göktuğanların sayısını arttırıyoruz diye daha uçuk bir fikir ortaya koyabilirim.
1: Evet.
0: Yani ayarlıyorlar onlar. Bazı ciddi kazalar da oluyor. Yanlış beslenmeler sonucunda sadece ekmekle beslenen yavru serçeler zaman içinde çatlayıp ölüyorlar. Biz bunları takip etmiyoruz ama biyolojide çok önemli bir konu var. Hayvanlar kaç yumurta koyuyor, kaç yavru çıkarıyor? Bu sayıları, istatistikleri toplamak çok önemli. Bunu ancak bu şekilde anlayabiliriz. Ama şunu söyleyebilirim. Şu anda yepyeni bir dünyada yaşıyoruz. Kuşlar da o yepyeni dünyanın adapte olmuş bireyleri.
1: Bu kedi köpek mamalarından bahsettiğinde ıslak mamalardan mı bahsediyorsun yoksa kuru mamaları da yiyor mu kuşlar? Martılar yiyor galiba kuru mama diye gördüm.
0: Kuru mamayı yiyenler güvercinler, kumrular, martılar, kargalar ve kargagiller diyebilirim. Bunların hepsi tüketiyor kuru mamayı.
1: Islağı zaten yiyorlar.
0: Islak çok yani ıslak özel bir şey. Islak zaten kediler tarafından hemen silinip süpürülen çok değerli bir gıda olduğu için daha pahalı, daha zor. Ama belediyelerin bu şeylerinde Instagram'a falan düşmüştü. Bir tane martı vardı, öğrenmiş kedi maması nasıl alacağını. Bir otomat var İstanbul'da, ona basıyor, düğmesine basıyor bir şey mi? Kedi maması sesimi ne çıkarıyor? Hop oradan mama dökülüyor, gidiyor mamayı yiyor falan. Öyle bir görüntü var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Çok ayrıntılı incelemedim ama martıların kedi maması beslendiğini ve kedi maması otomatlarını bile kullandığını biliyoruz.
1: Yani buradan kedi köpekleri, sokaktaki kedi köpekleri besleyen dinleyicilerimize acaba hani mama koyduklarında o kedinin köpeğin yediğine emin olup yeteri kadar mama koyup gidin mi demek doğru olur? Ya da hani zaten
0: evet.
1: Böyle yapıyorlar ve böyle yapmaya devam. Yani bir sonraki sorum da aslında son sorum. Hani kaldırımda çok fazla yiyecek olması kuşlar için gerçekten iyi bir şey mi? De orada da hani kendime de aslında soruyorum. Çünkü hani ben de kırıntı döktüğümde bazen artık şey düşünmeye başladım. Aa hani serçelere yemek olur zaten bırakayım diye bir düşünce belirmeye başladı. Hani iyi bir şey mi bu? Yoksa gerçekten hani bizim yapabileceğimiz bir şey var mı bununla ilgili?
0: Ya vallahi senin dökeceğin kırıntı bir lokantanın atı olan böyle 20-30 tane ekmeğin bir anda bir parka atıldığını düşünürsen senin kırıntın onun yanında kırıntı kalır. Yani bence şey olması gerek faydalı olur. Yani mesela nasıl fare zehirleriyle ilgili çok karmaşık bir kapan sistemi var. Onun içine yaban hayvanları gelip o fare zehirini yiyemiyor. Sadece bir fare girip onu yiyip çıkabiliyor. Böylece serçeler, kuşlar, yılanlar veya başka hayvanlar bir şekilde bundan etkilenmiyorlar. Bunun gibi belki kedi mamalarını da açığa koymadan koyulması, kedi acı kedilerin ulaşabileceği ama kargaların ve martıların ulaşamayacağı şekilde olması çok iyi olur. Çünkü kedi mamaları sayesinde aslında senin bir tane daha sorun vardı ona fırsatımız olmadı ama kısaca vurgulayayım. Sayılar değişiyor. Şehir içindeki kuş dengeleri alt üst oluyor. Kargalar çok artmış durumda. Örnek veriyorum. Özellikle İstanbul'da Anadolu yakasında Kadıköy'den Bostancı'ya kadar olan kısımda hatta Pendik ve devamı da öyledir. Kedi maması nedeniyle leş kargası sayılarının normalin 2-3 katı olduğunu seviyeye geldiğini düşünüyorum şahsen ben. Bu tamamen hani bilgili bir insan olarak kafadan bir atma bir rakam ama tahminim bu yönde. Leş kargaları artınca ne oluyor? Şehirde olması gereken ispinozlar, kara tavuklar, kızıl gerdanlar pek barınamıyor. Yani ağaçta yuva yapan diğer kuşlara fırsat kalmıyor. Sadece gizli kovukta yapan serçe ve baştan karalar yaşayabiliyor. Diğer kuşlar bir şekilde İstanbul'da kesinlikle hayatta kalamıyorlar. Dolayısıyla bu şehir içi kuş çeşitliliğini etkiliyor. Yani o karganın erişiminde bir mamanın olması bence kötü bir şey. Ona başka bir kutu, mekanizma bir şey geliştirilirse hem kediler için daha sağlıklı olur hem de kargaların böyle beslenmesi ve martıların beslenmesi daha zorlaşırsa bence şehir ekosistemini ciddi miktarda iyileştirebiliriz.
1: Sen bunu derken hani yurt dışında da hep böyle meşhur parklarda işte hani hayvanları beslemeyin tabelaları karşıma çıktı. Gerçekten belki bizim şehirlerimizde de bu bilinci biraz daha yaygınlaştırmaya çalışabiliriz.
0: Bunu şeyde yapıyoruz. Şehir parklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi belli göletlerde lütfen hayvan beslemeyin, ekmek atmayın diyor. Çünkü ekmek atıldığı zaman göl içinde bazı yosunların arttığı, ondan sonra ilk önce balıklar ve balıkların dışkılarının artmasıyla suyun daha bulanık olması ve bundan dolayı yosunların artması ve bazı mantar hastalıkların çoğalması söz konusu. Onun için bütün ekosistemi etkiliyor. Balıkların pullarında bazı mantarlar çıkıyor. Kuşlarda bazı hastalıklar çıkıyor. Gerçekten beslemek doğrudan otomatik olarak faydalı değil. Yani biz bir Anadolu kültürü içinde aman aç kalmasın kimse, aman biraz vereyim, zavallı kuş kışın üşüyordur besleyeyim falan derken bazen iyilik yerine kötülük de yapıyoruz. Bu doğru bir şey. Özellikle yaban hayvanlarının beslenmemesi gerekiyor. Bu programda kullandığımız kuş seslerinden Küçük Kartalı, Amir Mahdi, Keyha, İran'da. Çılgını Alexander Thomas İstanbul'da. Kara güvercini Paul Marvin Amerika Birleşik Devletleri'nde. Küçük gümüş martıyı Herb Elliott Norveç'te. Tepeli Toygarı Ergin Bostun'a Çanakkale'de. Göktuğan'da da Mehmet Kıran Çanakkale'de kaydettiler. Hepsine ve bu sesi saptayan ve kaydeden eBird kuş veri sisteminin parçası olan Macaulay Ses Kütüphanesi'ne teşekkür ederiz.
1: Yine dolu dolu uzun bir bölüm oldu. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, bu hafta kaldırım kuşlarımızı konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında herkese görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Hafta sonu çoğu yerde güneş görülebilecek. Bugün İstanbul açık, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 25, gece 17 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 31, Bursa az bulutlu 26 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık gölgede 33, güneşin altında 40 derece. Marmara çoğunlukla güneşli, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da hava açıyor. Rüzgar hafif, sıcaklık öğle 24-25 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-31, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz sahilleri açık, iç kesimlerse daha bulutlu. Rüzgar karadan kuru esecek. Adana 32, Hatay 30, Isparta 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde yağış kuvvetli. Samsun, Tokat, Kastamonu'da da kısa süre yağmur görülecek. Bolu ve Trabzon 23, Samsun 24 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl çevresinde sağanak geçişi sürecek. Van'da da kısa süre yağış var. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da sıcaklık bir kademe azaldı. Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece.
0: Hava durumu.

0: Saatler 6 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'na inşa edilen 4. pistin açılış töreninde konuştu. Yeni yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, muhalefet partilerini de eleştirdi.
1: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler, isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda yeni pist hizmete girerken yatırımların önemine değindi. Hedefinde hem CHP hem de Yeni Parti vardı.
1: Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz, değil mi? Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. Böylece İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı.
2: Erdoğan yeni bir siyaset anlayışı geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
1: Karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak. Siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ek iddianame hazırlandı. Ek iddianame, İBB'nin iştiraklerinden ağaç ve peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlendi. 195 sayfalık ek iddianamede 29 şüpheli hakkında 12 eylem yer alıyor. Şüpheliler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da bulunuyor. Ek iddianamede ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları yer alırken İmamoğlu örgüt lideri, Fatih Keleş ise örgüt yöneticisi olarak nitelendirildi. 12 eylemdeki suçlardan da sorumlu tutulmaları talep edildi. Savcılık hazırlanan iddianameyi Silivri'de görülen davayla birleştirilmesi talebiyle mahkemeye gönderdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon kriziyle ilgili milyonlarca küçük yatırımcının mağdur edildiğini söyledi. Bursa'da konuşan Özel, parti isminin de değişmeyeceğini belirtti.
3: Türkiye'deki birçok masum maaşından kıt kanaat arttırmış, belki geçinebilmek için, kira ödeyebilmek için umudunu borsada bir şeyler kazanmaya bağlamış insanların canını okudular, kul hakkını yediler.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Bursa'dan verdi. Fon krizi için milyonlarca küçük yatırımcının mağdur edildiğini söyledi. Özel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihi olarak 16 Nisan 2028'e işaret etmesine tepki gösterdi. Erken seçim sandığının kurulacağını söyledi.
3: 360 milletvekili karar vermeden bu dedikleri meselenin gerçekleşmesi mümkün değil. Bu seçimden, bu sandıktan kaçamazlar. Öyle seçimden bir ay önce de seçimleri aldık, bununla da erken seçimdir falan diye milleti kandıramazlar.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özel, partisinde isim değişikliği yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi.
3: Öyle bir şey yok. Yani şöyle, zaten biz ilk gün her ihtimale karşı iki farklı isimle birlikte İçişleri Bakanlığı'na gittik. Başvuruyu yaptık, kabul ettiler. Yeni partinin adını millet koydu, milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmeyiz.
0: Piyasada yaşanan gelişmeler sonrası 131 fon için tasfiye kararı alınmıştı. Tasfiye sürecinin nasıl işleyeceği de belli oldu. Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası yönetecek. Fonların varlıkları 3 ay içinde satılacak, yatırımcılara payları oranında ödeme yapılacak. Peki ne zaman olacak ve kimler öncelikli?
5: Fonların tasfiye edileceği belirtildi. Tabii konu hani yatırımcılarımız arasında da çok çok çok önem taşıyor haliyle. Şimdi bugün ki karara göre bir defa SPK'nın şunu yaptığını görüyoruz. Fonların hem kurucu yani portföy yönetim şirketine düşen fonksiyon hem de bu fonların saklamacısı olan banka veya aracı kurumlara düşen fonksiyonun ikisi birden İş Bankası ve Ziraat Bankası'na verildi. Ya bundan sonra Tera portföy fonları için İş Bankası yatırımcılarımızla muhatap olacak ve diğer fonlar için de Ziraat Bankası muhatap olacak. Sürelerin olması çok önemli. İki iş günü içinde bu ilk süre yatırımcılarımız için çok önemli olacak. Katılma payları ile ilgili mutabakat sağlanacak. Yani kimlerin katılma payı var? Burada yatırımcılarımız da kendileri MKK'dan kendi dökümlerini alabilirler. Ve iki iş gün içinde yapılacak mutabakatla ortaya çıkan durumu kendi MKK kayıtlarıyla karşılaştırabilirler. Ya da bu kaydı kendi işlem yaptıkları kanal neyse, diyelim ki bir banka üzerinden aldı bu fonu, TEFAS sınanılıyor çünkü. O zaman oradan bu dökümleri de alabilir ve karşılaştırabilirler. Fark olması beklenmez. Ama yine de yatırımcılarımızın bu önlemi almasında fayda var. Bundan sonra da 10 iş günü içinde borç ve alacakların mutabakatı sağlanacak. Yani yatırım fonunun kime borcu var, kimden alacağı var konusunda bir mutabakat sağlanacak. İş Bankası ve Ziraat Bankası bunu yapacak. Ve ondan sonra fonlarda bir nakde dönüşme süreci başlıyor. Burada 3 tane konuyu hani önemli olduğunu söyledi SPK. Yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilecek. Dolayısıyla bunlara göre nakde geçiş var. Burada şu nokta önemli. SPK bu nakde geçirilen paranın tekrar hisse senedi gibi bir araca yatırılmasını yasakladı. Bunlar ancak nakde geçtikten sonra para piyasası fonu gibi para piyasalarında değerlendirilebilecek diyelim. Ve bunlarda da hani çok önemli bir nokta burada yine bu süreçte. Bu karar ilgili dönemlerde yatırımcılara aktarılacak. Yani bu iki banka tarafından belirlenecek dönemlerde nakit oluştukça yatırımcılara aktarılabileceğini düzenledi SPK. Yani bir 3 aylık süre var ama hani ondan önce de yani bunlar nakde dönüp belli bir şey olursa tabii buradaki operasyonel yük de çok önemli. Bu operasyonel yük de gözetilerek bu ilgili bankalar bir dönem belirleyecekler. Ha parası da orada beklediği zaman hani parası yani yok olmuyor. O da nakde dönüldüğü zaman bu nakit tekrar para piyasasında değerlendiriliyor. 17 Eylül saat 13.30'dan önce iletilen talimatlar tamamdır diyor. Tamamdır olması ne anlama geliyor? Bunlar fonun bir borcu olarak kabul edilecek. Peki borcu olması ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Önce İş Bankası ve Ziraat Bankası önce bu borçları ödeyecek, sonra yatırımcılara dağıtım yapacak. Çünkü tasfiyenin temel esası varlıklar paraya çevrilir, alacaklar alınır, borçlar ödenir, tasfiye bakiyesi yatırımcılara dağıtılır. Burada ihbarsız fonlarda yani mesela para piyasası fonlarında burada da şöyle bir ayrıntı var. O para piyasası fonunda bugün vadesi içinde bildirim yaptıysa tamam ama böyle yani saati için, vade saati içinde. Ama o saatten sonra yapılan bildirimleri yani 17 Eylül'den sonra bunları da yine tasfiyeye sokuyor. 3 aylık da bir süre var burada. Bu 3 aylık süre şöyle uzatılabilir kurul tarafından. İlgili bankalar da bir prosedür belirler diye düşünüyorum. Bu prosedürleri yatırımcılarımız takip etsin. Ama şurası kesin, SPK bu konunun hani en hızlı şekilde, mümkün olan en hızlı şekilde halledilmesi için gerekli önlemleri almış durumda.
0: Sosyal medyadan hakim ve savcılara hakaret eden Bozova Cumhuriyet Savcısı Türşat Kuntan Uçuk hakkında soruşturma başlatıldı. Bozova Cumhuriyet Savcısı Türşat Kuntan Uçuk sosyal medya paylaşımı sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Söz konusu paylaşımla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Türşat Kuntan Uçuk hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Uçuk hakkında gözaltı talimatı verildiği de öğrenildi. İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı yapılan 4 katlı bina çöktü. O sırada yoldan geçenler son anda kurtuldu.
4: Kontrollü olduğu belirtilen yıkım kontrolden çıktı. 4 katlı bina aniden çöktü. Olaydan önce yoldan geçen 2 kadın ve 1 çocuk enkaz altında kalmaktan yalnızca birkaç saniyeyle kurtuldu. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Hilal Sokak'ta bulunan 4 katlı apartman kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmış ve yıkımına başlanmıştı. Çalışmalar devam ederken bir gürültü çıktı ve bina bitişiğindeki mobilya mağazasına doğru çöktü. O an güvenlik kameralarına yansıdı. Yolda yürüyenler yıkım altında kalmaktan son anda kurtuldu. Polis ve belediye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Bina yıkım çalışmasının kontrolden çıkmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Husiler, Suudi Arabistan'ın doğu-batı petrol hattını hedef almıştı. Hattın geçici olarak devre dışı kalmasıyla sonuçlanan saldırıların ardından Aramco, Avrupa'daki en az 2 rafineriye gelecek ay ham petrol sevkiyatı yapılmayacağını bildirdi. Bloomberg'un konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre hattın birkaç gün içerisinde kısmen yeniden faaliyete geçmesi, 6 hafta içinde ise tam kapasiteyle çalışır hale gelmesi bekleniyor. Avrupa'daki ithalatçılar Suudi Arabistan ham petrolünü genellikle vadeli sözleşmelerle temin ediyor. Diğer yandan petrol boru hattındaki kesinti Aramco'nun bazı müşterileri arasında panik alımlarına da yol açtı. Polonyalı bir şirket alternatif tedarik kaynakları sağlamak için son günlerde 10'dan fazla ihale açtı. Suudi Arabistan'ın Umman aracılığıyla Yemen'deki Husilere yeni bir teklif ilettiği öne sürüldü. Buna göre teklif 2 haftalık ateşkes ilan edilmesini ve Riyad'la Husi yönetimi arasında doğrudan görüşmeler başlatılmasını içeriyor.
4: Yemen'de İran destekli Husilerin Babülmendeb Boğazı boyunca hızla ilerleyişi ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürerken Riyad yönetiminin Umman aracılığıyla Husilere yeni bir teklif ilettiği öne sürüldü. İddia Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Akbar gazetesinde yer aldı. Buna göre teklifin amacı öncelikle Husilerin taleplerini ele almak, ardından da ateşkes süresinin sonunda kapsamlı bir anlaşmaya varmaya çalışmak. Teklif 2 haftalık ateşkes ilan edilmesini ve Riyad'la Husi yönetimi arasında doğrudan görüşmeler başlatılmasını içeriyor. Lübnan gazetesine konuşan kaynaklara göre teklif Suudi Arabistan'ın son günlerde ABD, Mısır, Pakistan ve Umman'la gerçekleştirdiği bir dizi temasın ardından hazırlandı. Kaynaklar Riyad'ın Husilere ateşkesin sonunda kapsamlı bir anlaşmaya varmayı hedeflediği mesajını iletmeye çalıştığını öne sürdü. Husiler son haftalarda Suudi Arabistan'a defalarca saldırarak ülkenin petrol ihracatı kapasitesini felce uğratma tehdidinde bulundu ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırdı. Suudi Arabistan'ın İsrail'den de istihbarat desteği istediği öne sürülüyor.
0: İran'da devrim muhafızları ordusuna bağlı Besiç güçleri öncülüğünde başkent Tahran sokaklarında geçit töreni düzenlendi. Törende ülkenin savunması için başlatılan canfeda kampanyasına katılan gönüllüler de yer aldı.
4: Besiç paramiliter güçleri ve gönüllüler sokağa çıktı. Silahlarla gövde gösterisi yapıldı. Görüntüler İran'ın başkenti Tahran'dan. Ülkenin savunması için başlatılan can feda kampanyasına yer alan gönüllüler için geçit töreni düzenlendi. Ellerinde Hizbullah ve İran bayrakları taşıyan İranlılar başkentteki İmam Hüseyin Meydanı ile İnkılap Meydanı arasındaki alanı doldurdu. Coşkulu kalabalık ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Çocukların da katıldığı gösteride bazı kadınların uzun namlulu silahlar taşıdığı görüldü. Töreni İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Besiç Komutanı Hüseyin Tayyip de izledi. Tayyip, düşman bu toprakları terk edecek dedi.
6: Yakın gelecekte dünya Amerikalıların bu bölgeyi yenilgiye uğramış bir halde terk etmek zorunda kalacağını görecek.
4: Silahlı Besiç güçlerinin de yer aldığı gösteride üzerinde top, roket atar, mini denizaltı ve çeşitli silahların olduğu araçlarla birlikte kortej oluşturuldu. Ülkenin savunması için başlatılan Can Feda kampanyası çerçevesinde hükümet yanlısı gönüllülere silah eğitimi verilmeye başlanmıştı.
0: ABD ile Çin arasında belki de savaşa yol açabilecek bir olay yaşandı. CNN'in haberine göre bahar aylarında ABD ordusuna dağıtılan bir istihbarat raporu Çin'e ait bir geminin nükleer bileşen taşıdığını yazıyordu. ABD askeri yapay zeka ile oluşturulan raporun hatalı olduğunu gemiye müdahale etmeye dakikalar kala fark etti. Haberin ayrıntılarını NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
7: Yapay zeka kullanılarak hazırlanan istihbarat raporu Amerika ve Çin arasında neredeyse savaşa yol açıyordu. CNN'in özel haberine göre Amerikan ordusunda İran'la yaşanan savaşın gölgesinde geçtiğimiz bahar aylarında dolaşıma giren istihbarat raporu alarma yol açtı. İstihbarata göre Orta Doğu'da bir Çin gemisi nükleer silah programına ait bazı bileşenleri taşıyordu. Amerikan ordusu gemiye operasyon için plan yaptı, askeri uçaklar gönderildi. Tam harekete geçilecekti ki yetkililer söz konusu istihbarat raporuna daha yakından baktı. Ve özel operasyon komuta analisti tarafından bir araya getirilen raporun yapay zeka desteğiyle hazırlandığı ortaya çıktı. Analistin kullandığı yapay zeka aracı yani chatbot iddiaya göre geminin taşıdığı materyali yanlış tespit etmişti. Amerikan ordusu ve istihbarat camiası yapay zekayı ham istihbarat analizinden saldırılarda olası hedeflerin belirlenmesine ya da bütçeleme veya lojistik gibi daha teknik ve basit uygulamalar dahil pek çok alanda kullanılmasını istiyor. Yanlış istihbarat raporunda kullanılan chatbot piyasada var olanlardan bir tanesi mi yoksa Amerikan hükümeti tarafından geliştirilen başka bir ürün mü? Bu sorunun cevabı bilinmiyor. Pentagon'dansa iddialarla ilgili herhangi bir açıklama ya da yorum gelmedi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth geçtiğimiz Ocak ayında Pentagon'un yapay zeka kullanımını hızlandırmak üzere yeni bir strateji açıklamıştı. CNN'in bu iddiası tam da Silikon Vadisi mühendislerinden ve teknoloji şirketlerinin yöneticilerinden gelen uyarıların ardından yapay zekanın hararetle tartışıldığı bir döneme rastladı. Olay yapay zeka gibi güçlü ancak henüz tüm boyutlarıyla da anlaşılamamış bir teknolojinin askeri amaçla kullanılmasının risklerini de ortaya koymuş olduğu yorumlara göre.
0: ABD Başkanı Donald Trump haber kanalları CNN ve MS Now ile Politico internet sitesinin Beyaz Saray'a erişimini yasakladı. Trump aldığı bu kararı sosyal medya hesabından duyurdu. CNN ve MS Now ile Politico internet sitesinin sürekli yalan haber yaptıklarını öne sürdü. Trump, MS Now'ın eski adı MSNBC'yi izleyici ve güvenirlik eksikliği nedeniyle adını değiştirdiğini, Politico'nun da eski ABD Başkanı Joe Biden'ın döneminde hükümetten yasa dışı şekilde 8 milyon dolarlık abonelik ücreti aldığını iddia etti. Medya kuruluşlarının kendisi, hükümeti ve ülkesi hakkındaki haberlerinde kurgu ve yalanlar yazmaması gerektiğini belirten Trump, başka kurumların da bu listeye eklenebileceğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir haber helikopteri yayın esnasında yere çakılmıştı. 3 kişinin öldüğü kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Los Angeles'taki bir binanın güvenlik kamerası kayıtlarında helikopterin kontrolsüz şekilde yere çarptığı görülüyor. NBC televizyonuna ait haber helikopteri aniden irtifa kaybederek düşmüş, muhabir ve pilotun yanı sıra yerde bulunan bir kişi de hayatını kaybetmişti. Televizyon muhabiri Eliana Moreno'nun pilota söylediği "Yükselebiliyor musun?" sözleri trajik kazadan saniyeler öncesinde ekrana yansımıştı. Bayraktar TB2 entegre edilen yeni yerli sistemlerle yapılan testi başarıyla tamamladı. Aselsan'dan yapılan açıklamaya göre Bayraktar TB2'lere entegre edilen elektronik destek, elektronik harp ve sentetik açıklıklı radar podu test edildi. 18 ülkeden uluslararası savunma heyetinin katılımıyla Konya'da düzenlenen demo gösteriminde önce düşman radarını tespit ederek etkisiz hale getiren sistem test edildi. Testin ikinci aşamasında belirlenen konum Fulmar 200 radar sistemine aktarıldı. Sistemle yüksek çözünürlüklü radar görüntüsü de oluşturuldu. Böylece elektronik destek, elektronik taarruz, keşif ve gözetleme kabiliyetleri aynı senaryoda başarıyla gösterildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 19 Eylül Gaziler Günü törenine katıldı. Programda konuşan Güler, terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde değerlendirmelerde bulundu.
8: Terörsüz Türkiye hedefi geçmişi unutmak değil, tam tersine geçmişte verilen büyük mücadelenin kazanımlarını kalıcı hale getirmektir. Esasen bu hedef milletimizin tamamının ortak gelecek, ortak güvenlik ve huzur talebidir.
9: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 19 Eylül Gaziler Günü törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Güler'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
8: Terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir taviz vermeden titiz bir şekilde yürütüyoruz. Bu süreç bin yıllık kardeşliğimizi tahkim etmeye, terörden tamamıyla kurtulma, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşma sürecidir.
9: Bakan Güler, süreçte atılan adımların şehitlerin aziz hatırasına leke düşürmeyecek ve gazilerin onuruna zarar vermeyecek nitelikte olduğunu ifade etti.
8: Çok iyi biliyoruz ki bugün terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılar sizlerin ve aziz şehitlerimizin yıllar boyunca verdiği mücadelenin eseridir. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi de bu toprakları bize vatan kılan siz kahramanlarımızın çabalarının asla boşa gitmediğinin de en güçlü nişanesidir.
9: Şehit yakınları ve gazilerin katıldığı törende kuvvet komutanları da hazır bulundu.
0: 14 Ağustos 1974'te Rumlar tarafından katledilen 126 Kıbrıs Türkü'nün hatıralarının yaşatılacağı Murat Ağa, Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törenle yapıldı. Tören öncesi ise katliamda hayatını kaybeden ve 52 yıl sonra kimlik tespiti yapılabilen 15 sivil için Atlılar Şehitliği'nde defin işlemi gerçekleştirildi.
9: Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Rumlar tarafından katledilen 15 Kıbrıs Türkü için 52 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandılar. Gazi Mausa'ya bağlı Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar köyünde yaşayan, aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu 126 Kıbrıs Türkü 14 Ağustos 1974'te Rum terör örgütü EOKA tarafından katledilmiş ve katliam çukurlarına gömülmüştü. Katliam sonrası şehitlerin naaşları, dönemin koşulları nedeniyle bireysel kimlik tespitleri yapılamadan toplu mezarlara defnedildi. Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından 2008 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında toplu mezarlar yeniden açıldı. Şehitler için kimlik tespiti süreci başladı.
10: 15 şehidimizi bugün, 15 şehidimizi toprağa veriyoruz. 5 şehidimizin daha DNA testleri yapılmıştır. Kimliklendirildiler. Geriye 17 şehidimiz var. Onlar da inşallah yılbaşından önce sonuçlanacak.
9: 52 yıl sonra kimlik tespitleri yapılabilen 15 şehit için Atlılar Şehitliği'nde cenaze töreni düzenlendi. Acılı aileler törende gözyaşlarına boğuldu.
11: Benim babamın tüm ailesi, babası, annesi, yani babaannem, dedem, halalarım, 16 günlük kuzenlerim, yani en atamızdan en bebeğimize kadar tüm ailemizi burada, bir savaş alanı olmayan yerde katliam gerçekleştirilmiş bir şekilde kaybettik.
12: Sizin ailenizden de defin olacak mı?
13: 16. Bizim acımız sonsuzdur. Hiçbir zaman bitmeyecektir ve biz bunu hiçbir zaman unutmayacağız.
9: Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehitler toprağa verildi. Cenaze sonrası ise şehitlerin hatıralarının yaşatılacağı Murat Ağa Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi'nin açılışı yapıldı.
14: Şehit ailelerimizin hassasiyetiyle şekillenen ve kurumlarımızın işbirliğiyle hayata geçirilen bu müze, 126 kardeşimizi katliamın yaşadığı ana sıkıştırmadan köylerindeki hayatları ve aileleriyle birlikte anlatacaktır.
9: Şehitler Müzesi'nin yapımını üstlenen Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanı Abdullah Eren de törendeydi.
15: Sadece burada katliam çukurlarından çıkarılmış zıbınları, ayakkabıları, patikleri görmeyeceğiz. Bir insan hikayesi var onun arkasında. 40 günlük de yaşamış olsa, 80 yaşına kadar da yaşamış olsa, hayalleri olan, umutları olan ve bunlar vahşice elinden alınan insanların hikayesi var. Bu katliamı gerçekleştirenler ne tespit edildi, ne yargılandı, ne de ceza aldı. En acısı da, ben bunu, bu kısmı da çok etkilenmiştim duyduğumda, bu üç köy aslında çevre köylerden de aynı zamanda Rum köylerinden insanların da maalesef içerisinde katılmış olduğu bir katliamla karşı karşıya kalmış oldu.
9: Açılışa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'la Başbakan Ünal Üstün ve şehit yakınları katıldı.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanmak istediği için eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan Hatice Katrancı'nın diğer bacağı da ampute edildi. Yatağa bağımlı hale gelen kadın protez takılması için yardım bekliyor.
4: Boşanmak istedi ancak bunu kabul etmeyen eşi av tüfeğiyle saldırdı. Saldırıda sol bacağını kaybeden Hatice Kantarcı'nın sağ bacağı da ampute edildi.
16: Bunu yapan kişinin ağır ceza almasını istiyorum. Çünkü örnek olur, bu vesileyle belki ben kurtulamadım, ben sakat bırakıldım. İnşallah bir başka kadın başına böyle bir şey gelmez.
4: 43 yaşındaki Hatice Kantarcı Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşıyordu. Eşi Veli Kantarcı'dan boşanmak istedi. Ancak onu ölümle tehdit eden zanlı kadını av tüfeğiyle iki bacağından vurdu. Ağır yaralanan kadın hayatta kaldı ancak sol bacağını kaybetti. Saldırıda ağır hasar gören sağ bacağı da riskliydi. Doktorlar bacağını kurtarmak için 8 ay boyunca mücadele etti. Av tüfeğinden çıkan saçmaların doku ve sinir kaybına yol açtığı belirlendi. Hatice Kantarcı'nın sağ bacağı da ampute edildi.
16: Şu anda hiçbir ihtiyacımı gideremiyorum. Protez bacağa ihtiyacım var tekrar. Ayağa kalkabilmek için, hayata tutunmak için.
4: Tutuklanan saldırgan Veli Kantarcı hakkında eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı. Hatice Kantarcı sanığın en ağır cezayı almasını istiyor.
0: Osmaniye'de hamile eşini döverek öldüren zanlı ve 3 akrabası gözaltına alındı. Olay Kadeli ilçesine bağlı Yeşiltepe mahallesinde meydana geldi. 20 yaşındaki iki çocuk annesi Didar Filiz ile eşi arasında tartışma çıktı. Zanlı ve 3 akrabası 6 aylık hamile kadını darp ederek öldürdü. Dördü de gözaltına alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sürücü otomobiliyle iki köpeğin üzerinden geçti ve durmadı, yoluna devam etti. Dirmil mahallesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil yol kenarında yatan iki köpeğin birden üzerinden geçti. Sürücü ezdiği hayvanlara aldırış etmeden yoluna devam da etti. Olayın ardından duruma tepki gösteren mahalle sakinleri polis merkezine gidip şikayette bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler aracı kullanan şüphelinin kimliğini tespit etti. Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor. Mahalleli 4 gündür görmedikleri ve haber alamadıkları köpeklerin hayatlarından endişe ettiklerini belirtti. Londra'dan Bangladeş'e giden uçakta iki yolcu arasında çıkan tartışma şiddete dönüştü. Yolcu uçağının kabininde yumruklar havada uçuştu. Bu görüntüler Biman Bangladeş Hava Yolları'na ait yolcu uçağından. İki kişi arasındaki sözlü tartışma kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü. Kabin ekibinin yanı sıra yolculardan bazıları da kavgayı ayırmaya çalıştı. Yumruklaşan yolcuların giysileri yırtıldı. O anlarda yolcular tarafından kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu raporu hazırladı. Veriler hayli düşündürücü. Buna göre 2025 yılında uyuşturucudan ölümler %30 arttı. En fazla can kaybı da 30 ila 39 yaş arasında.
4: 2025 yılında 557 kişi uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm sayısı 2024'e göre %30 arttı. Düşündüren bu veriler Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Başkanlığı'nın hazırladığı Türkiye Uyuşturucu Raporu'ndan. Rapora göre en fazla can kaybı 30-39 yaş arasında görüldü. Bu yaş grubunda 196 kişi hayatını kaybetti. Uyuşturucudan ölenlerin 27'si kadın. Bu ölümlerin %63'üne sentetik uyuşturucu neden oldu. 2025'te düzenlenen yaklaşık 312 bin narkotik operasyonunda 379.185 kişi yakalandı. 74,2 ton uyuşturucu madde ile yaklaşık 150 bin uyuşturucu hap ve 63 milyon 100 bin kök kenevir ele geçirildi. Raporda Türkiye'de 402.546 tutuklu ve hükümlü olduğu belirtildi. Bunların yaklaşık %45'i yani 179.978'i narkotik suçları nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Trafik ekipleri 2025 yılında 1420 sürücüye uyuşturucu testi yaptı. Bunlardan 272'sinin ön testi pozitif çıktı. Tedavi merkezlerine uyuşturucu kullandıkları için başvuranların sayısı ise 417.385 olarak kayıtlara geçti. Bunların %64,2'si ilk kez tedavi gördüğünü beyan etti.
0: Ticaret Bakanlığı fındık piyasasıyla ilgili kapsamlı bir denetim başlattı. Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa ticaret borsalarındaki işlemlerin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada fındığın fiyatı ve piyasa uygulamaları özellikle hasat dönemlerinde kamuoyunun gündemine geldiği belirtildi. Müfettişlerin söz konusu ticaret borsalarındaki işlemlere yönelik denetim ve inceleme sürecine başladığı çalışmaların sürdüğü söylendi. Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyet tespit edilirse gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır denildi. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan vergi sistemini eleştirdi. Orta vadeli programdaki hedefleri hatırlatarak hakkaniyetli davranılması gerekiyor dedi.
17: Vergi konusundaki OVP'de ortaya konulan hedef, vergilerin daha da artırılması. Bu hedefi gerçekleştirirken doğrudan vergilerin bütçe içindeki oranını da artırmak istiyorlar. Ama vergi sistemiyle ilgili maalesef herhangi bir düzenleme gözükmüyor.
4: Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programdaki vergi geliri hedeflerini hatırlattı. Ücretli üzerindeki vergi yükünden şikayet etti.
17: Siz elinizdeki kaynaklarınızı, imkanlarınızı, ücretinizi vergi sisteminden dolayı daha düşük hale getiremezsiniz. Vergiyi alırken de hakkaniyetli davranmak zorundasınız. Ama bugün devletimiz gerçekten ücretlilerden daha fazla vergi almaya devam ediyor.
4: Arslan, Uluslararası Eşit Ücret Günü nedeniyle düzenlenen kayıt dışılık, sendikasızlık, ücret uçurumu programında konuştu.

0: ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. Bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız. Bazı vatandaşlarımızın imkanları olmayabilir ama onları da unutmadık. Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
1: Somali'nin Türk vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdiğine dair iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan iddiaların açıkça manipülasyon içerdiği belirtildi. Türkiye ile Somali arasında seyahat eden iki ülke vatandaşları için mevcut şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmadığı vurgulandı. Son dönemde daha da ivme kazanan Türkiye-Somali stratejik ortaklığını ve iki ülke arasındaki köklü işbirliğini hedef alan bu tür asılsız içerikler toplumu yanıltmaya yönelik kasıtlı dezenformasyon çabalarıdır denildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Vesayet ve Milli İradeli Mücadelesi'nin ele alındığı bir panel düzenledi. Cumhurbaşkanlığı arşivinden ilk kez gün yüzüne çıkartılan fotoğrafların da bulunduğu 27 Mayıs darbesi kitabı tanıtıldı.
2: Yargılamaların yapıldığı Yassı Ada yıllarca Yaslı Ada olarak adlandırılmıştır. Bugün her ne kadar kayıplarımızı getire getiremesek de Yaslı Adayı demokrasi ve özgürlükler adasına dönüştürerek onların anısına olan hürmetimizi göstermiş durumdayız.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul'da vesayet inşalarına karşı milli irade mücadelesi paneli düzenledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Türkiye'nin darbelerle dolu tarihini hatırlattı.
2: Türkiye'nin son 60 yıllık siyasi hayatında 1960 darbesiyle başlayan bu meşhum darbeler süreci ne yazık ki onlu yıllarda tekrar etmiştir. 15 Temmuz'da bu darbe geleneği milletimizin sinesinden çıkan güçlü bir iradeyle durdurulmuştur.
3: Panel kapsamında Cumhurbaşkanlığı arşivinden fotoğraflarla demokrasiye vurulan darbe 27 Mayıs kitabının da tanıtımı yapıldı.
2: Bu kitapta gün yüzüne çıkan yeni fotoğraflar ve arşiv belgelerini bulacaksınız. Bunları kamuoyumuzun dikkatine sunuyoruz ve toplumsal hafızamızda ibretlik bir hikaye olarak hatırlamamız gerektiğini sizlerin tekraren gündemine getiriyoruz.
3: Eserde Cumhurbaşkanlığı arşivinden ilk kez gün yüzüne çıkarılan tarihi vesika ve fotoğraflar bulunuyor.
1: Bazen bir yüz, bazen bir isim, bazen de tüm yaşanmışlıkları unutuyorlar. Yeri geliyor, kendi çocuklarını bile tanımıyorlar. Üstelik bu sadece hastayı değil, onunla birlikte ailesinin de yaşamını değiştiren uzun ve zorlu bir mücadele. Türkiye nüfusu yaşlandıkça Alzheimer da giderek artıyor. NTV'den Tuana Çiftçi hem hasta yakınlarıyla hem de uzmanlarla konuştu.
3: Ailelerini, anılarını hatta yemek yemeyi unutuyorlar. Türkiye'de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastasının olduğu ve yüz binlerce ailenin de bu durumla mücadele ettiği tahmin ediliyor.
4: Halüsinasyonlar görüyordu, geceleri bağırmalar oluyordu. Bana karşı çok şiddetli sıkıntılarımız vardı. Yani bağırıp çağırmaları vardı. Torunlarını tanıyamıyordu, isimlerini bilmiyordu.
5: Bu Covid kapanmasında annemde bu demansın çok şiddetli hani hezeyanlar işte gibi belirtilerini gördük. Biraz hani psikotik belirtiler deniyor buna. Bizim anlayabileceğimiz boyuta o zaman geldi.
6: Bir hırçınlık var, yanlış anlama var, aniden çıkışlar var, agresif tipler var, hareketlilik var zaman zaman böyle. Yani durması gereken yerde durmuyor. Mesela anne otur diyorsun, oturmuyor. Hayır gideceğim.
3: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 65 yaş üzeri nüfus son 5 yılda %20 artarak 2025

0: yılında 9 milyona yükseldi. Türkiye'ye gittikçe yaşlanırken Alzheimer görülme sıklığı da arttı. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü öncesinde farkındalık oluşturmak için İstanbul'da Türkiye Alzheimer Derneği hasta yakınlarını ve uzmanları bir araya getirdi.
1: Türkiye'nin her yerinde tanıtıcı faaliyetlerde bulunuyoruz. Ayrıca Türkiye'deki ilk gündüz yaşam evini 2011 yılında derneğimiz tarafından açılmış. Burada da hastalarımız gelip sosyalleşme imkanı buluyorlar. Uzmanlar eşliğinde verimli bir şekilde vakit geçiriyorlar. Aileleri içinde bir soluk alma amacı oluyor.
0: Son yıllarda Alzheimer'la ilgili umut verici gelişmeler de yaşanıyor.
2: Alzheimer hastalığında en önemli yeni iki gelişme erken tanıda kullanılan bu biyo işaretleyiciler. İkincisi de hastalığı yavaşlatan yeni ilaçlar. Şimdi artık beyinde olan değişiklikleri biz kandan tespit edebiliyoruz. Kan testini veriyorsunuz, size 18 dakika içinde sonuç veriyor.
3: Ağız ve diş sağlığındaki küçük bir ihmal ilerleyen yaşlarda demans riskini en az %50 artırıyor. Peki uzmanların işaret ettiği o gizli tehlike ne? Korunmak mümkün mü?
0: Ağız sağlığıyla beyin fonksiyonları arasındaki doğrudan bağlantı Japonya'da yapılan uzun soluklu bir araştırmayla yeniden gündemde. Japon bilim insanları yaklaşık 1400 kişiyi 10 yıl boyunca takibe aldı. Şiddetli diş eti kanaması ve çekilmesi yaşayan bireylerde demans gelişme riskinin %50'nin üzerinde arttığı görüldü. Yoğun diş eti iltihabının devam ettiği vakalarda ise riskin %72'ye kadar çıktığı belirtiliyor. Çalışma Klinik Periodontoloji Tıp Dergisi'nde yayınlandı. Araştırmacılar diş eti iltihabının kan dolaşımı yoluyla beyne ulaştığını ve vücut çapında iltihaplanmayı tetiklediğini düşünüyor. Bilim insanlarına göre bu zararlı maddelerin beyne ulaşmasını engelleyen kan-beyin bariyerini zayıflatıyor. İlerleyen süreçte bu durum nöron hasarına ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara da zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlara göre ağız ve diş bakımı demans riskine karşı kritik bir kalkan oluşturabilir.
3: Toyota, küresel üretim tesislerinde kullanılmak üzere 400 bin kendi geliştirdiği insansız robotu kademeli olarak devreye almayı planlıyor. Japon Toyota, üretim tesislerinin yenileme ve yeniden yapılandırma takvimine paralel olarak robotları dünya genelinde kullanıma sokacak. Şirketin 2028 yılından itibaren yıllık 1 trilyon yen yatırım yapması planlanıyor. Robotların 150 bini Toyota'nın kendi tesislerinde, 250 bini ise grup şirketlerinde kullanılacak. Toyota'nın uzun vadeli planı yalnızca üretim görevleriyle sınırlı değil. Şirket robotların ileride yeni çalışanların eğitiminde de görev alabileceği bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Bolivya ormanlarında bulunan benekli kedinin DNA analizleri sonucunda yeni bir tür olduğu tespit edildi. Yerel halkın kediye verdiği isim Tilcayo. Bu da hayvanın yeni bilimsel adının Leopardus Tilcayo olarak belirlenmesini sağladı. Tilcayo 1923'ten bu yana keşfedilen ilk kedi türü. Tilcayo halihazırda türün bilinen tek teyit edilmiş üyesi. Bolivya'da bir hayvan kurtarma merkezinde yaşıyor. Yavruyken bulunduğunda evcil bir kedi olduğu sanılıyordu. Ancak DNA çalışmaları benekli yaban kedisinin yeni bir tür olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları aynı türde başka kedilerin de var olduğuna inanıyor. Yeni tür yaklaşık 45 santimetre gövde uzunluğunda ortalama bir evcil kedi boyunda. Yuvarlak kulakları ve benekli kürkü ise onu bölgedeki diğer küçük kedi türlerinden ayırıyor. Yaklaşık 10 yaşındaki kedinin bulunmasından önce yoğun ormanlık alanlarda gizlendiği düşünülüyor. Lionel Messi Inter Miami'de 100 gol barajına ulaştı. Arjantinli süper yıldız bu başarısını bir de kupayla taçlandırdı.
4: Lionel Messi Inter Miami tarihine geçti. Arjantinli süper yıldız Amerikan takımında 100. gol sevincini yaşayan ilk futbolcu oldu. Messi bu kilometre taşına 115 maçta ulaştı. 56. dakikada ağları ikinci kez havalandırsa da gol geçerli sayılmadı. Inter Miami, Carlos Casemiro'nun da golüyle Cruz Azul'u 2-0 yendi. David Beckham'ın sahibi olduğu takım böylece Kuzey Amerika Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. Inter Miami, Messi'nin kaptanlığında 5. kupasını müzesine götürdü. Kulüp tarihinin en golcü futbolcusu unvanını geliştiren Arjantinli yıldızı 54 golle Luis Suarez takip ediyor. Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Messi, efsaneleştiği Barcelona'da 4'ü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu toplam 35 kupa kaldırdı. Arjantinli süper yıldız, uzun yıllar kariyerinin tek ve en büyük eksiği olarak gösterilen Dünya Kupası'na da 2022'de kavuştu. Lionel Messi'nin kişisel müzesinde 8'de Ballon d'Or'u bulunuyor.
3: Başrollerini Çağlar Ertuğrul'la Derya Pınar Akın paylaştığı Star TV dizisi Çirkin, 20 Eylül pazar akşamı 9. bölümüyle 2. sezonuna başlıyor.
5: Kaç yıllık sevgilisiyim ya ben onun? Kaç yıllık sevgilisiyim?
6: Yeni sezon için geri sayım sürerken Çirkin'in 9. bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.
7: Bundan sonra saçının teline bile...
6: Meryem'in cezaevinde yaşadığı zor anların damga vurduğu tanıtımda Kadir'in onu yalnız bırakmamak için verdiği mücadele ve ikilinin duygusal buluşması dikkat çekti.
7: Meryem'i çıkaracağım.
8: Nasıl çıkaracaksın onu?
7: Bir yol var annet.
6: İkinci sezonda bazı sorular cevap bulacak. Kadir ve Meryem arasındaki yakınlaşma nasıl devam edecek? Kadir, Meryem'i içinde bulunduğu durumdan kurtarabilecek mi? Meryem'in en zor günlerinde yanında olan Kadir'in desteği ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecek? Yönetmen koltuğunu Burcu Alptekin ve Merve Çolak'ın paylaştığı, senaryosunu Özlem İnce Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Star'ın sevilen dizisi Çirkin, pazar akşamı yayınlanacak.
9: Hapiste lan! Senin yüzünden hapiste o kız!
10: O kızın başrolüne geldiyse seni sevdiğinden geldi.
3: Kızıldeniz'de Husilerin oluşturduğu tehdit, deniz ticareti üzerindeki baskıyı da arttırıyor. Bloomberg'un haberine göre Suudi Arabistan, boru hattındaki saldırının ardından Ekim'de Avrupa'daki sözleşmeli müşterilerine petrol sağlayamayacak. Avrupa enerji tedarikini peki nasıl güvenceye alacak? İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Ermağan değerlendirdi diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım.
11: Aslında hepimiz şoklar yaşıyoruz. Yani depomuzun mesela mazot alıyorsanız, motorin kullanıyorsanız 3000 liradan neredeyse 6000 liraya geldi. Ve Avrupa'da çeşitli ülkelerde, şehirlerde akrabalarım var. Özellikle Almanya'da herkes ucuza koşmaya çalışıyor. Fakat depolar ciddi anlamda pahalandı. Aramco'nun bir açıklamasından sonra yani Ekim ayında Avrupa'daki çeşitli ülkelere tedarik sağlayamayacak ve bu enerji kıtlığı, enerji pahalılığına daha da dönecek. Gerek Hürmüz'ün, gerek Babül Mendeb'in kısa sürede çözülmeyeceğini zaten aslında bölge ülkeleri de biliyor. Ve bu çerçevede de Avrupalılar büyük endişe taşıyor. Bu endişeyi taşırken de enerji ihtiyacını en uygun nereden alabiliriz diye düşünmeye şimdiden başladılar. Örneğin Polonya'da bir şirket Kuzey Denizi'nden yani orada enerji arzını çeşitlendirecek ve rotalara gidiyorlar ve kendilerine en uygun olan bölgelerden şimdiden tedarik etme çabasına girdiler. Çünkü ben kendim de kışın Avrupa'ya gidiyorum ve orada yakinen görüyorum enerji fiyatları ısınma ciddi anlamda pahalılaşıyor ve kamuoyu bu anlamda da tabii ki derin derin düşünüyor. Hürmüz'ü ele alırsak dünya enerji pazarının tedariğinin %20'si. Yani 5 taneden bir tanesi o bölgeden geliyor ve o bölge şu an kapalı. Yani son bir haftada 4 tane gemi çıktığını söylüyorlar ve bu büyük bir şok. Tabii ki bunun dışında sadece sorunuzdaki İtalya yani Avrupa rotası değil, aynı zamanda Asya Pasifik ülkeleri için Hindistan, Japonya da büyük kriz içerisinde. Ve bunun üstüne Babül Mendeb'deki Kızıldeniz, Aden, oralar kapatılınca öyle bir ihtimal olduğunda tabii ki Avrupa hem dünya ticareti bağlamında kendilerine gelen oradaki ticaret hem de enerji anlamında az önce ifade ettiğim farklı rotalar, endişeler yaşamaya başladılar. Bu bağlamda da tam da işte İtalya açıklama yaptı dün ve bugün de yani Kızıldeniz'de askeri varlıklarını güçlendirmeye, arttırmaya yönelik açıklama yaptılar. Bunu niye yaptılar? Çünkü bu enerji taşımacılığını güvence altına almak istiyorlar. Özellikle Husilerin, Yemen'deki Husi güçlerinin Aramco tesislerine yaptığı saldırı iddiaları ve gerçeği oradaki Suudi Arabistan'daki Hürmüz'ü bypass eden Doğu Batı hattını zarar verdi. Oradan yukarı Süveyş'e yani yukarı Süveyş'e aşağıda Kızıldeniz, Babülmendep geçişine olan bir hatlar var. İtalya tam da bu istikrarı, düzeni tesis etmek için gerekirse askeri garanti sağlayacağını duyurdu. Avrupa dediğim gibi bu endişeyi taşıyor ve sahaya inme hazırlığı yapıyor. Tabii ki bu Husilere karşı bir savaştan öte Suudi Arabistan'dan edindikleri enerjinin garantisini sağlama üzerine geliştirilmiş bir yöntem diye düşünüyorum. Zaten bölge yangın yeri İran'dan başladı. Oradaki dünyaya açılan kapısı olan Hürmüz, aşağıya doğru gelindi Yemen, Umman'dan sonra Yemen, oradaki Babülmendep, Kızıldeniz, Doğu Afrika, yukarıdan Süveyş, Doğu Akdeniz. Yani bizim etrafımız ateşle çevrildi ve tabii ki enerji fiyatları taban yaptı. Yani 100 TL'leri aştı ve bu bizim sokaktaki insanı da bence derin derin düşündürüyor. Ve pahalılık artıyor ve Avrupa'dakiler de aynı endişeleri taşıyorlar. Düşünün, enerji olmayınca kalorifer yanmıyor, fabrika çalışmıyor, otomobil gitmiyor. Bütün bunlar bize aslında ABD'nin hesaplamadığı ve haksızca giriştiği ve İsrail'in tabii ki İran Savaşı'nın nerelere geldiğini gösteriyor. Yani İran'a yapılan savaşta ABD neyi kazandı? Şu an seçim var diye Kasım'da çok konuşmuyorlar. Hatta J.D. Vance 2 ay sonra illa biz bu şeyleri konuşacağız diye Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Salman'ın hani Husilere hareket yapın talebini çok olumlu karşılamadı. Bunu niye söylüyorum? Bu yakın planda bu sorun çözülmeyecek görünüyor. Ve biz de bu jeopolitik istikrarsızlıklardan nasibini alan ülkeler arasındayız. Avrupa bunu daha fazla yaşıyor. Bunu buradan ifade etmek lazım. Yani fakat günün sonunda hani İran'a yapılan bir müdahale Suudi Arabistan'a nasıl etkiledi? Suudi Arabistan ile Yemen'de yani Yemen'de şöyle bir sorun var. Biliyorsunuz bizim türkülerimizde bile var yani. Yemen türküleri. Yemen Orta Doğu'nun maalesef en büyük yani en fakir ülkelerinden başını çekiyor. Çok büyük bir gayri safi milli hasıla geriliği var Yemen'de. İnsanlar ciddi anlamda düşük gelirlerle yaşıyorlar. Mesela bir ülke düşünün, %45, %55 oranında olan ülkeler. Bunlar Yemen 1967'ye kadar olan zaten Güney ve Kuzey Yemen tarzında iki bir ülke 90'lı yıllara kadar. 90'lı yıllarda birleşiyor. 94'te mesela tekrardan iç savaş çıkıyor. Örneğin son bir savaş vardı mesela 2015-2020. Yemen'de merkezi hükümet Suudi Arabistan tarafından destekleniyor. Bir de Husiler var. Bu Husiler daha bağımsızlıkçı bölgelerinde yönetim yapmak istiyorlar. Husilerin Babülmendeb'i kapatma istekleri 3 sebepten ötürü. Birincisi Yemen içinde yönetimde daha güçlü pay sahibi almak istiyorlar ve Suudi Arabistan'a mesaj çekiyorlar ikinci olarak. Sen buralara bize çok müdahil olma. Olursan da bizi hesaba denklemine kat. Ve üçüncü olarak da Babülmendeb'i kapatarak dünya ticaretine beni bölgesel bir faktör olarak ciddiye alın mesajı içeriyor.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. sonu.
12: Hafta sonu çoğu yerde güneş görülebilecek. Bugün İstanbul açık, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 25, gece 17 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 31, Bursa az bulutlu 26 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık gölgede 33, güneşin altında 40 derece. Marmara çoğunlukla güneşli, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da hava açıyor. Rüzgar hafif, sıcaklık öğle 24-25 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-31, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz sahilleri açık, iç kesimlerse daha bulutlu. Rüzgar karadan kuru esecek. Adana 32, Hatay 30, Isparta 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde yağış kuvvetli. Samsun, Tokat, Kastamonu'da da kısa süre yağmur görülecek. Bolu ve Trabzon 23, Samsun 24 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl çevresinde sağanak geçişi sürecek. Van'da da kısa süre yağış var. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da sıcaklık bir kademe azaldı. Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece.
8: Hava durumu.
13: Doğa takvimi. Bugün 19 Eylül 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
14: Uluslararası Kırmızı Panda Günü bugün. Her yıl Eylül ayının 3. Cumartesi günü kırmızı pandaları kutlama, onları ve yaşam alanlarını koruma amacıyla ilan edilmiş bir gün. Kırmızı pandaların dev pandalarla hiçbir akrabalığı yok. Soğuk havaya karşı donanımlı olarak doğar kırmızı pandalar. Himalayaların sert kışlarından onları koruyan yoğun, çift katmanlı bir kürkle kaplıdırlar. Ama o kürkle yaz sıcağında yaşamaları zor. Uzmanlara göre en fazla 25 derece sıcaklığa kadar dayanabilirler. İşte bu yüzden soğuk havaya doğuştan dayanıklı kırmızı pandalar giderek artan sıcaklıkla başa çıkmanın yolunu da bulmuşlar. Mesela kıvrılmış, kalın kürklü kuyruğuyla vücudunu sarmış ve yüzünü kapatmış kırmızı panda fotoğrafı görebilirsiniz. Soğuk havada böyle, sıcak havadaysa tersini yapar. Bir ağaç dalının üstüne serilip ağacı kucaklayıp yatar. Böylece vücudunu soğutur. Garantili bir diğer yolda nefes nefese olmak. Ağızdan derin ve hızlı nefes almak vücut ısısını kontrol için bir tür terleme yöntemidir. Son olarak bambu ormanları onlar için çok önemli. Kendi başlarına doğayla uyumlu yaşamanın yolunu bulmuş olsalar da kırmızı pandaların yaşaması için Nepal'deki ormanların restorasyonu gerekiyor. Kırmızı pandaların günü kutlu olsun.
13: Doğa takvimi.
15: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, meteorolojinin uyarısının ardından Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak etkili oldu. Trabzon'da istinat duvarı yağmura dayanamayarak çöktü. Bir sitenin 2 bloğu tedbir amacıyla tahliye edildi. Nevşehir'de ise akıntıya kapılan otomobildeki 3 kişiye çevredekiler kurtardı.
1: Dereler taştı, yollar göle döndü. Akıntıya kapılan araçtaki 3 kişi son anda kurtarıldı. Trabzon'da istinat duvarı çöktü, 2 bina tahliye edildi. Sağanak Karadeniz bölgesinde etkili oldu. Trabzon havalimanı mevkisi ve Karadeniz sahil yolu su altında kaldı. Araçlar güçlükle ilerledi. Özellikle sahil bölgesinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Derelerin taşması sonucu park halindeki araçlar suya gömüldü. Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde istinat duvarı yağmura dayanamayarak çöktü. Bölgedeki bazı evler hasar gördü. Bir sitenin 2 bloğu tedbir amacıyla tahliye edildi. AFAD çevrede güvenlik önlemi aldı. Görüntüler Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden. Aniden bastıran şiddetli yağmur Karakaya köyünde sele neden oldu. Bu sırada seyir halindeki otomobil akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Metrelerce sürüklenen araç yol üzerindeki bir köprüye çarparak durdu. Araç içinde mahsur kalan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla son anda kurtarıldı. Hatay ve Mersin'de de şiddetli yağış sele yol açtı. Araçlar mahsur kaldı. Hatay 4 yolda sürücülerin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Mersin'in en önemli turizm noktalarından biri olan Kız Kalesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde su bastı. Belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.
0: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışması yürütülen bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olay İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Binanın bir bölümü büyük bir gürültüyle sokağa doğru çöktü. Olay sırasında sokaktan geçen iki kişi gelen molozlar nedeniyle yaralandı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri oluşan enkazın altında birinin kalmış olabileceğini değerlendirerek arama kurtarma köpekleriyle çalışma yaptı. Göçük altında kalan olmadığı tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Sivas'ta öldürüldüğü öne sürülen Büşra bebeği arama çalışması aralıksız sürüyor. 10 Eylül'de hayvancılıkla uğraşan balıkçı ailesinin 11 aylık kızı Büşra için kayıp ihbarında bulunuldu. Anne Elif Balıkçı, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı veya öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Anne ve baba, 4 akraba tutuklandı. Çiftin diğer 4 çocuğu devlet korumasına alındı. Kardeşlerin ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çocuklar babalarının Mehmet K. isimli bir kişiye borcu olduğunu, o borca karşılığı kardeşleri Büşra'yı verdiğini iddia etti. Bunun üzerine Mehmet K. de gözaltına alındı. Büşra bebeği arama çalışması ise aralıksız devam ediyor. Ekipler yayla bölgesini adım adım tarıyor. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi geçtiğimiz gün. Şüpheliler arasında oyuncular, şarkıcılar, sosyal medya ünlüleri ve kamuoyunun yakından tanıdığı farklı simalar da var.
2: İki ayrı soruşturma kapsamında 24 şüpheliden oluşan gözaltı listesi çıkartıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi. Aramalar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hazal Filiz Küçükköse, Melis İşiten'le birlikte Sefo ismiyle bilinen rap şarkıcısı Seyfullah Sağır ve eski milli futbolcu Hasan Şaş da yer alıyor. Suçlamalar uyuşturucu kullanmak, kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek. Başsavcılık makul şüpheyi destekleyen bazı deliller elde edildiğini de açıkladı. Ancak ayrıntılarına yer vermedi. Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan ve saç örnekleri de incelenecek. Bir diğer soruşturmada ise 6 zanlı hakkında uyuşturucu temin etmek ve fuhuş iddiaları söz konusu. İstanbul'da son dönemde pek çok farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Tutuklanan isimler oldu. Bazı gece kulüpleri, işletmeler ve otellerde baskınlar yapıldı. Lüks villalarda veya konutlarda şifreli partiler düzenlendi. Girişlerin parolayla yapıldığı da belirlenmişti.
0: Eski MİT baş müsteşarı Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheli hakkında tutuklama, iki şüpheli hakkında ise ev hapsi talep edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcı karşısındaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık, mahkemeye sevk edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'ın suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanmalarını talep etti. Kaşif Kozinoğlu'yla Silivri cezaevinde aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve bir diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur'unsa kasten öldürme suçundan ev hapsi talep edildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 ismin işlemleri sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada yaş sebze ve meyvelerin tarladan markete ulaştığı rota incelemeye alındı. Çalışmalarda çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığını ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatla makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Aracıların bu şekilde kayıtlı alış maliyetini yükseltip kâr marjını kağıt üzerinde küçülttükleri anlaşıldı. Vergi müfettişleri 41 tedarikçiye yönelik yaptıkları çalışmalarda çiftçi beyanlarını, makbuzları, e-faturaları, hal kayıt sistemi verilerini ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı. Gerçek satış bedeliyle belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar oluştuğu görüldü. Sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan 40 şüpheli tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Tedbirler şu aşamada yeterli dedi. Katılım evim ve bir evimle ilgili de konuştu.
3: SPK zaten gereken hızda o sorumlu alanı, sınırlı sayıdaki fonu karantinaya aldı.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Tedbirler şu aşamada yeterli dedi.
3: Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
4: Şimşek piyasada toplam 2038 fon olduğunu belirterek bunların 131'ine ilişkin adım atıldığını dile getirdi. Piyasanın %90'ının sağlıklı işlemeye devam ettiğini ifade etti. Sistemik risk yok diye konuştu.
3: Normal bir işleyiş içerisinde.
4: Şimşek katılım evim ve bir evim hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Emlak katılımın iki şirketi almak için adım attığını ifade etti. Sistemde sorun olmayacağı mesajını verdi.
3: Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Yani orada bir tereddüt yok çünkü bunlar profesyonel yatırımcı değil, bunlar nitelikli yatırımcı değil. Onlara bizim muamelemiz farklı olacak.
4: Bakan Şimşek, tasarruf finansman sisteminin genelinde de bir sorun görülmediğini belirtti. Muhtemelen.
0: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, İran merkezli Bank Mellat'ın faaliyet iznini iptal etti. BDDK'nın söz konusu kararı resmi gazetede yayınlandı. Kararla İran merkezli Bank Mellat'ın faaliyet izni iptal edildi. Türkiye'de 3 şubesi bulunan banka 1982'den beri faaliyet gösteriyordu. Bank Mellat uluslararası yaptırımlar kapsamında yer alıyordu. Bu çerçevede bankanın taraf olacağı işlemlerin de bu kapsamda değerlendirilmesi riski bulunuyordu. Bu kararla mali sistemin güven ve istikrarını bozacak gelişmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor. İran savaşının sadece ilk ayı Arap ülkelerinin ekonomilerine 150 milyar dolara mal oldu. Bu tespit Birleşmiş Milletler'den. Savaşın Arap dünyası genelinde yatırımları ve ekonomik çeşitlendirmeyi geciktirebileceği uyarısında da bulunuldu.
4: İran savaşı Arap ülkelerini, özellikle Körfez ülkelerini derinden sarstı. Savaşın bu ülkelerdeki etkileriyle ilgili Birleşmiş Milletler'den yeni bir uyarı var. Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu Genel Sekreteri Rania El-Masat, savaşın sadece ilk ayının Arap ülkelerine 150 milyar dolara mal olduğu uyarısı yaptı. Masat, kaybın bölgenin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %4'üne denk geldiğini söyledi. Merkezi Doha'da bulunan Düşünce Kuruluşu Orta Doğu Küresel İlişkiler Konseyi'nin uzmanlarından Muhannad Selum, savaşın Körfez ülkelerine etkisinin uzun vadeli olacağı uyarısı yaptı.
5: Körfez ülkeleri sanırım en ağır bedeli ödedi. Bu ülkeler bizzat seçmedikleri bir savaşın hem muharebe alanı hem de yaşadıkları mali kayıplar nedeniyle adeta finansörü konumundalar. Aynı zamanda arabuluculuk rolünü de üstlenmiş durumdalar. Dolayısıyla Körfez ülkeleri üzerindeki etkiler son derece belirgin ve bu etkinin uzun vadeli olacağını düşünüyorum.
4: Selum, Körfez ülkelerinin savaştaki tutumlarına da vurguda bulundu.
5: Bu savaş, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde dışarıdan bakıldığında bir bölünme gibi algılanan duruma yol açtı. Umman gibi arabuluculuk yapmaya çalışan ve İran'la savaşa karşı olduklarını ifade eden ülkeler vardı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri gibi İran'ın saldırganlığına karşılık verilebileceğini savunan Şahin tutumlu ülkeler de mevcuttu. Suudi Arabistan da bu gruptaydı. Katar arabuluculuk rolü üstlenip tarafsız bir duruş sergilerken Bahreyn biraz daha Şahin bir tavır takınıyordu.
4: Savaşın Körfez ülkelerini birlik haline getirdiği de vurgulandı.
5: Bence bu savaş Körfez ülkelerini birbirine yakınlaştırdı. Zira İran'dan gelen varoluşsal tehdit yalnızca bu ülkelerin askeri varlığına değil ekonomik varlığına da yönelikti. Şimdi ise gelecek beraberinde ciddi sınamalar getiriyor. Eğer İran Körfez İşbirliği Konseyi'nin serveti üzerinde bir tür kontrol veya vergi uygulamaya çalışırsa bunun bu ülkeler tarafından hoş karşılanmayacağını düşünüyorum. ABD'nin kendilerini İran karşısında yalnız bırakmayacağından da emin olmak istiyorlar.
0: İsrailli şebeke Türkiye'de kurduğu çağrı merkezleriyle dünyayı dolandırdı. Uluslararası çaptaki vurgunun boyutu 3 milyar dolar. İstanbul Başsavcılığı ve Emniyeti MİT ve Interpol'ün ortak operasyonuyla çeteyi çökertti. Çoğu yabancı 191 zanlı gözaltına alındı.
4: İsrailli dolandırıcılar Türkiye'de çağrı merkezleri kurdu. Sosyal medya ilanlarıyla tuzaklarına düşürdükleri mağdurlara kripto piyasalarda ve fonlarda yüksek kar vaat ettiler. Uluslararası çaptaki vurgun 3 milyar doları buldu. İstanbul ve Muğla'daki operasyonlarda çoğu yabancı 191 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT, Interpol ve İstanbul Siber Şube polisleri dolandırıcılık şebekesini çökertti. İsrailli dolandırıcıların Türkiye'de 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi kurduğu ortaya çıktı. İşe alacakları çalışanları önce yalan makinesi testine soktukları, testi geçenlere mağdurları ikna etmek için sahte hayat hikayesi hazırladıkları anlaşıldı. Uluslararası dolandırıcılık için çok sayıda yabancı dil bilen kişi çalıştırdıkları, İsrail bağlantısına dikkat çekmemek için ofislerde İbranice konuşmayı yasakladıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların hedefinde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, Güney Kore gibi ülkelerde yaşayanlar vardı. Burada ilginç bir de detay var. Çağrı merkezi çalışanlarının İsrail ve Amerikalıları dolandırmaları yasaktı. Dolandırıcılar sahte ekranlar hazırladı. Mağdurları kâr etmiş gibi gösterdi. Böylece daha çok para topladı. Ancak müşteriler paralarını çekmek istediğinde türlü bahanelerle ödenmedi.
6: Finans ofisi ve çağrı merkezi gibi yerlerde arama ve el koyma işlemleri devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok.
4: Vurgunun boyutları ortaya çıkınca 239 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların mal varlıklarına el konuldu. Ancak 3 milyar dolarlık dolandırıcılıkta paranın büyük kısmının yurt dışındaki banka ve kripto hesaplarında olduğu tespit edildi.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 23 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek. Görüşmeye yapay zeka şirketlerinin temsilcileri de katılacak. Trump, Xi Jinping ile iyi anlaştığını ve onunla yapacağı görüşmelerin verimli geçmesini beklediğini söyledi. Görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum dedi. Amerikan Başkanı ve Çinli mevkidaşı yemek yiyecek. Resmi yemeğe yapay zeka şirketlerinin CEO'ları da katılacak. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Tesla'nın CEO'su ve kurucusu Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook, Nvidia yöneticisi ve kurucusu Jensen Huang başta olmak üzere pek çok sayıda şirket yöneticisi de yemekte yer alacak. Pakistan'da bomba yüklü araç infilak etti. En az 31 kişi hayatını kaybetti. Saldırı Kohat kentinde bir polis merkezinde gerçekleşti. Patlayıcı yüklü bir araç polis merkezinin giriş kapısını çarpmasının ardından infilak etti. Ölenler arasında polisler de var. En az 50 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle polis yerleşkesindeki caminin dışında büyük bir çukur oluştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan Filojet gemi faciasında soruşturma kapsamında zanlılar bir kez daha hakim karşısındaydı. Tutukluluklarının 7'şer gün uzatılmasına karar verildi. Soruşturma dosyasına geminin sol ön kızağındaki bir kırığın yetersiz şekilde tamir edildiğine dair 17 Haziran tarihli fotoğraflar da eklendi.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan gemide arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kazaya dair soruşturmada zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. 9 zanlının tutukluluk süreleri 7'şer gün daha uzatılırken ikisinin sağlık sorunları nedeniyle hastanede kontrolden geçirilmelerine karar verildi. Haklarında yakalama emri bulunan 5 kişi arama çalışmaları ise sürüyor. Diğer yandan soruşturma dosyasına yardımcı kaptanın ifadeleri kapsamında 17 Haziran tarihli WhatsApp konuşmaları eklendi. Bahsi geçen konuşmalarda geminin sol ön kızağındaki bir kırığın üstün körü tamir edildiğine dair fotoğrafların tespit edildiği ve tamiratı gösteren bu fotoğrafların kaptana ve hakkında yakalama emri bulunan bir şirket yetkilisine gönderildiği ortaya çıktı. Geminin sol ön kızağı kırıldığı için alabora olup battığı aktarılırken, Haziran'da geminin su aldığına dair bir videonun da basına yansıdığı hatırlatıldı. Son olarak kayıp kişilerin kimlik tespit çalışmaları için 14 aile yakınından DNA örneği alındı. Türkiye'den gelen özel donanımlı Optimus Prime gemisi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri ise bölgeden ayrıldı.
0: İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Dördüncü pistin devreye girmesiyle önemli ölçüde yakıt ve zaman tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.
7: Bismillah.
2: Teknik ve mekanik hesaplamalar, testler tamamlandı. Uçak koşu yolu hazır hale getirildi. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pistin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.
7: Rüzgar 0.50'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
2: İstanbul Havalimanı'na 30 saniyede bir uçak iniyor veya buradan uçak havalanıyor. 2820 metre uzunluğunda 45 metre genişliğindeki bu alanın hizmete girmesiyle seferler daha da hızlanacak.
8: Bizim doğu batı pistimiz sadece kalkış için kullanacağız. Hani iniş için kullanmayacağız. Ama 3 ana pisti hem iniş kalkış için kullanırken 4. ana pisti kalkışa kullanacağız. Dolayısıyla kalkışta diğer 3 pisti daha az meşgul edeceğiz.
2: Doğu batı yönünde inşa edilen pistten kalkacak uçaklar direkt rotalarına yönelecek. Zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak.
8: Bir uçak gösterdim size. kuzeye doğru kalktı, sonrasında doğuya doğru yöneldi. Yani ne yapıyor? Havada bir manevra yapıyor, belli bir zaman ve yakıt harcıyor. Esasında tam da bu uçakların, yani hem Türkiye'nin doğusuna doğru gidecek olan, hem uzak doğuya, Orta Asya'ya gidecek olan uçakların doğrudan bu pistten hem daha kısa bir taksi yoluyla hem de havalandığı zaman istikametine girmiş olarak yoluna devam etmiş olacak.
2: İstanbul'da 4 ana pistin yanı sıra 2 yedek pist de yer alıyor. Son yatırımlarla birlikte kapasite ve yolcu taşıma hızı daha da arttı. Bu yıl sonuna kadar 87 milyon yolcuya hizmet verilmesi öngörülüyor.
0: Şimdi gazetelerin manşetlerine göz atacağız. İlk gazetemiz Sabah gazetesi. Sabah gazetesinin manşetinde Türkiye Havacılık'ta Şampiyonlar Ligi'nde diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce izlediğiniz İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinin açılış töreninde verdiği mesajlar var. Cumhurbaşkanı havalimanımız en vizyoner yatırımlardan biri. Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç kattı diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Koğuşta sır karartma diyor. Hemen bakalım, Kaşif Kazinoğlu'nun soruşturması ile ilgili bir haber bu. Cezaevinde kaldığı koğuşun güvenlik kamerası görüntüleri Kazinoğlu'nun zehirlendiği şüphelerini arttırdı. Kazinoğlu abluda volta atarken Hasan Atilla Uğur ışıkları 14 dakika boyunca söndürüyor. Kazinoğlu hastaneye kaldırılınca da kahve içtiği bardağı hemen yıkıyor. Soruşturmada iki eski savcı tutuklama talebiyle Kazinoğlu'nun koğuş arkadaşları Yıldırım ve Uğursa adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi demiş Sabah gazetesi. Milliyet'le devam edeceğiz. Dolandırıcılık imparatorluğu diyor Milliyet bugün manşette. Yabancı ülke vatandaşlarını internetten forex ve kripto yatırımına ikna eden şebekeye operasyon düzenlendi. Mossad izleri taşıyan ağa mensup 191 kişi gözaltına alındı. Milyar dolarların İsrail'deki hesaplara aktığı belirlendi diyor Milliyet gazetesindeki haberde. İstanbul ve Muğla'da MİT, MASAK, Emniyet ve Interpol'ün ortak çalışmasıyla yöneticileri İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin 191 mensubu yakalandı. Uluslararası medyada Scam Empire, dolandırıcılık imparatorluğu diye anılan, 2 yılda 13 milyar liralık işlem hacmine ulaşan örgüt binlerce mağdurdan 3 milyar doların üzerinde para elde etti. Şebekede çalışma yönteminde işe alıma kadar Mossad izleri görüldü diyor Milliyet gazetesindeki haberde. Her detayı kan dondurdu diyor haberin başlığına bakalım. Osmaniye Kadirli'de iki çocuk annesi ve 6 aylık hamile Didar Filiz, eşi Kaygısız Filiz tarafından tüple feci şekilde darp edilerek öldürüldü. Didar'ın babasının 13 yaşında Kaygısız'a kaçtı. 14'ünde anne oldu. Bizim burada kızlar 12'sine geldiğinde evleniyor sözleri kan dondurdu. Kaygısız Filiz tutuklanırken Didar Filiz'i Kaygısız Filiz'le birlikte darp eden 3 akrabası da cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı demiş Milliyet gazetesindeki haberde. Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet'in manşeti en çok sorulan fon soruları diyor. Hemen bakalım gündemde günlerdir yaşanan bu problem. SPK'nın tasfiye kararı aldığı 131 fonda parası bulunan 550 bin yatırımcıdan Hürriyet'e soru yağıyor. Herkes parasını nasıl geri alacağını merak ediyor. İşte en çok sorulan sorular ve yanıtları: varlıklar satılıp ödeme yapılacak, geri ödemeler ne kadar sürecek? SPK tasfiye sürecinin en fazla 3 ay süreceğini açıkladı diyor. İlk olarak kimler parasını alacak? 17 Eylül saat 13.30'dan önce iletilen emirler, eğer gerçekleşmemişse bu emri veren kişilere öncelik tanınacak diyor. Diğer fonlarda etkilenebilir mi? Müdahaleler sonrasında şu an için bulaşıcılık riskinin azaldığı değerlendiriliyor diyor Hürriyet gazetesindeki haberde. Berlin'in Elif'i İsrail'i de korkuttu diyor. Hemen bakalım habere. İsrail basını Berlin'de yarın yapılacak eyalet seçimlerinde Sol Parti Başbakan adayı Elif Eralp'i New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye benzetti. New York'ta olduğu gibi Berlin'de de sol cephe ile kentin Yahudi toplumu arasındaki ilişkilerin gergin olduğu iddia ediliyor. Eralp seçilirse İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tutuklanması için çalışacağını belirtmişti. Yor Hürriyet'teki haber. Yeni Şafak'a gidelim. Yeni Şafak'ın manşetine bakalım. Sorunlu fonlar karantinada diyor. SPK tasfiye kararı verilen 131 fonla parası olan yüz binlerin merakla beklediği çıkış planını açıkladı. Tera'nın tasfiye edilen fonları İş Bankası'na devredilirken A1 Kapital, Atlas, Buls, Hedef, Pardus ve Pusula'nın tasfiye edilen fonları ise Ziraat Bankası'na bağlandı. Şirketlerin fonları üzerindeki kontrolü bitti. Sorunlu fonlar karantinaya alındı diyor Yeni Şafak'taki haberde. Sokakta değil barınaktalar başlığını taşıyan bir haber var, hemen bakalım. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması 78 ilde sona erdi. Süreç yalnızca İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, arkadaşlara yeni hedefleri verdim. 15 Ekim'e kadar İstanbul bitirilmiş olacak. Ekim ayının sonuna kadar da Diyarbakır'ı bitirmiş olacağız dedi diyor Yeni Şafak'taki haberde. Cumhuriyet'le devam edelim. Cumhuriyet'in manşeti şahibeli işlemler göz ardı edildi diyor. Hemen habere bakalım. Piyasaları sarsan şirketlerin neden olduğu krizde birçok soru yanıt bekliyor. Ekonomik kriz sarmalına portföy şirketlerinin milyarlarca dolarlık fon yükü de eklendi. Gazetemiz Cumhuriyet yeni krizin ayak seslerini daha önce büyük portföy şirketlerinden Tera ile hakkında birden fazla yakalama kararı bulunan Firari Kasım Garipoğlu ilişkisini ortaya koyarak haberleştirmişti. Tera şirketiyle Gariboğlu'nun insansız, lisanssız GKFX adlı şirket arasındaki bavullarla gönderilen para trafiği mahkeme dosyasına girdi diyor Cumhuriyet'teki haberde. Yakında soracağım diyor. Bursa'da yurttaşlarla buluşan Yeni Parti lideri Özgür Özel, portföy şirketi Tera üzerinde yapılan işlemlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, Tera vatandaşa kapalıyken oralarda at oynatanların isimleri, kazandıkları paralar açıklansın. Yakında bazı isimlere soracağım. Sen hiç telefondan işlem yaptın mı? Hazırlansınlar ifadelerini kullandı diyor Cumhuriyet gazetesindeki haberde. Kahraman gazilerin yürüyüşü başlığını taşıyan bir haber var, ona da bakalım. Gaziler günü tüm yurtta meclis tarafından 1921'de Büyük Atatürk'e Mareşal ve Gazi ünvanı verilişinin yıl dönümünde kutlandı. Yürüyüşlerle başlayan etkinliklere yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi diyor Cumhuriyet'teki haberde. Akşamla devam edelim. Manşette uçak inmez dediler, rekor kırıyor diyor gazetenin başlığı. İstanbul Havalimanı'ndan bahsediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni pistin açılışında muhalefetin projeye karşı çıktığı günleri hatırlattı. Şimdi havacılıkta Şampiyonlar Ligi'nde izledi diyor akşam gazetesindeki haberde. Faciaya kırık kızak neden oldu diyor. Kıbrıs'taki yaşanan gemi faciasına ilişkin bir haber bu. Girne'de 14 kişinin öldüğü feribot kazasının 4. duruşmasında ikinci kaptan Merve Seraslan'ın WhatsApp yazışması dosyaya girdi. Yazışmalarda geminin sol kızağının kırıldığı ve kaptanın bilgisi dahilinde gelişi güzel tamir edildiği ifadesinin yer aldığı belirlendi diyor akşam gazetesindeki haberde. Devam edelim Posta'yla. İsrailli çeteye Türk balyozu indi diyor Posta gazetesi. Hemen detayına bakalım. Forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran İsrailli çete kendi ülkelerinde bu tür faaliyetlere yasak gelince Türkiye'ye taşındı. Ama Türk güvenlik güçlerinden kaçamadılar. 328 adres basıldı. 191 kişi gözaltına alındı. Çetenin dolandırdığı para tam 3 milyar dolar diyor Posta gazetesindeki haberde. TOKİ borcunu erken yatırana %25 indirim. Zaman zaman TOKİ böyle bir kampanya yapıyor. Bu da yeni kampanyası. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den taksitle ev ya da iş yeri alanlara ödeme kolaylığı getirdiklerini açıkladı. Buna göre 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında kalan borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlara %25 indirim yapılacak. Tamamını kapatamayanlar da borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanacak demiş Posta Gazetesi. Son bir gazetemiz kaldı. Türkiye Gazetesi'ne de bakalım. Manşette havacılıkta zirvedeyiz diyor. İstanbul Havalimanı'ndaki yeni pistin açılışıyla ilgili bir haber. İstanbul Havalimanı'nın yeni pistini uçuşu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Sivil Havacılık'ta Şampiyonlar Ligi'ne çıkmıştır diyor. Motosiklete çeki düzen başlığını taşıyan bir haber var. Bakalım, İçişleri Bakanlığı'nda bir çalışma yürütülüyordu biliyorsunuz. Bakan, çiftçinin dikkat çektiği motosiklet kazalarını azaltmak için tedbirler alınacak. İçişleri Bakanı, iki kazadan biri motosiklet kaynaklı diyerek probleme dikkat çekmişti. Uzmanlar motosiklet eylem planı hazırlandığını söyledi. Kuryelerin çalışma saatleri düzenlenecek. Ticari ve hususi motosikletler ayrılacak. Trafik ışıklarında özel bekleme alanı oluşturulacak. Sürüş eğitimleri verilecek diyor Türkiye Gazetesi'ndeki haberde. Netanyahu köşeye sıkıştı diyor gazete. Buna da bir bakalım. Birleşmiş Milletler zirvesi öncesi İsrail'e yönelik diplomatik baskı büyüyor. Batı'nın artık İsrail'i savunmadığını belirten uzmanlar, Netanyahu'ya karşı uluslararası duvar örülüyor. Baskı daha da artacak. İsrail'i durdurabilecek kapasiteye sahip başlıca ülke ABD diyor demiş. Seçim öncesi sıkıntılı günler yaşayan Gazze kasabına Batı da sırt çevirdi diyor Türkiye Gazetesi'ndeki haberde diyelim ve burada buna nokta koyalım. Veda edeceğiz ama öncesinde bir haberimiz var. Üniversite adayları için ek tercih dönemi geçtiğimiz gün başladı. Tercihleri 21 Eylül saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Peki hangi bölümlerde boş kontenjan var? Adaylar listelerini hazırlarken nelere dikkat etmeli? Eğitim uzmanı Sadık Gültekin bu soruları yanıtladı. Saat başında tekrar karşınızda olacağız efendim.
9: Normal yerleştirmede lisansa 380 bin, ön lisansa da 300 bin aday alınacaktı. Fakat yerleştirme sonucunda, yani normal birinci yerleştirme sonucunda lisansta 30 bin, ön lisansta da 15 bin kontenjan boş kaldı. Bu güzel bir orandı. Yani geçen yılki de güzeldi. Daha önceki yıllara nazaran gerçekten doluluk oranının çok yüksek olduğu yıllardan bir tanesiydi. Şimdi bu ek yerleştirmeye baktığımızda, son 4 yıla baktığımızda 2023 yılında 120 bin boş kontenjan kalmış ek yerleştirmede. Daha sonra bunun yarısı dolmuş, yarısı boş kalmış. Yani ek yerleştirme sonucunda. Sonra 2024 yılında 122 bin kontenjan boş kalmış. Yine tam yarısı dolmuş, yarısı boş kalmış. Geçtiğimiz yıl 2025 yılında bu kez yine kontenjan 122 bin. Yani 3 yıla baktığımızda 120 bin, 122 bin o aralarda seyrediyor. Geçen yılda neredeyse yarı yarıya gibi 55 bin dolmuş, 67 bin de boş kalmış. Şimdi bu 3 yılın verisiyle bu yılda da yaklaşık olarak tahmin edebiliriz. Demek ki 120 bine yakın bir boşluk kalacağını düşünebiliriz. Şimdi ne ÖSYM ne YÖK ne kadar boş kontenjan kaldığını açıklamadı. Gerçi PDF şeklinde, daha sonra Excel formatında üniversitelerdeki boş kalan kontenjanlar tablo 3, 2 yıllık ve tablo 4, 4-5-6 yıllık bölümler olarak yayınlandı. Ama bunları tek tek toplamanız gerekiyordu. Sonuç olarak şu çıktı. Lisansta 48 bin boş kontenjan var. Ön lisansta da 62 bin kontenjan boş. Yani toplamda 110 bin yapıyor ama 34 yaş üstü kadın kontenjanını eklediğinizde 2 bin, şehit gazi yakınlarını eklediğinizde 2700, toplamda 114 bin gibi bir sayı ortaya çıkıyor. Yani daha önceki yıllardaki 3 yılki veriye yakın bir veriyle karşılaşıyoruz. Burada çok ilginç bir tablo var. Lisansta normal yerleştirmede 30 bin boş kontenjan kalmıştı. Artı 18 binde kayıt yaptırmayan öğrenci var. Yani 48 bin oradan oluşuyor. Ön lisansta 15 bin boş kontenjan kalmıştı dedim. Fakat bu 62 bine yükseliyor. Ön lisansta 2 yıllık programlarda tam 47 bin öğrenci kazandığı halde kayıt yaptırmamış. Yani toplamda şu anda 114 bin gibi bir kontenjanla karşılaşıyoruz.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
1: NTV Radyo'dan merhaba.

Sevgili caz severler, 6-8 tartımlı bu egzotik parçayla başladık. Adı Orient Express'ti ve World Citizen Band'in Antares albümünde yer alıyordu. Albümün çıkış tarihi 25 Ağustos 2023. Albüm adını Akrebin Kalbi diye de bilinen Yıldız'dan alıyor. 2013 yılında Berlin'de kurulan World Citizen Band, uluslararası bir topluluk. Beşlinin üyeleri, alto saksafonda New York'tan İsrail kökenli Uri Gurwitch, piyanoda Madrid'den Marcos Merino, gitarda Berlin'den Arjantinli Ramiro Olesregi, basta Danimarkalı Kenneth Dahlkundsen, davulda Los Angeles'tan Costa Rica kökenli Rodolfo Zunica. Beşli, dünya müziğini modern caz platformuna taşıyor. İşte bir samba. Olesregi'nin bestesi Samba Pra Cookie.

Samba Prakuki, World Citizen Band, Antares albümünde seslendirdi. Albümden son olarak aynı adlı Rodolfo Zunica bestesini dinliyoruz. Alto saksafonda Uri Gurvich, piyanoda Marcos Merino, gitarda Ramiro Olesregi, basta Kenneth Dahl Knudsen, davulda Rodolfo Zunica.

0: World Season Band'in Antalya Sabiminden Aynı adlı parçayı dinledik. Ben Hülya Tunça, yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyin.

Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 8'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sıcak bir haber var sevgili seyirciler. Ekranlarınızın altında görüyorsunuz. Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi kararı verildi. Tutuklanması talep edilen diğer iki şüphelinin mahkemedeki işlemleri ise sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edilen şüphelerin savcı karşısındaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık mahkemeye sevk edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'ın tutuklanmalarını talep etti. Kaşif Kozinoğlu'yla Silivri cezaevinde aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve bir diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur'unsa ev hapsi talep edildi. Hakimlik Yıldırım ve Uğur'a ev hapsi kararı verirken tutuklanması istenen İşgören ve Doğan'ın işlemleri devam ediyor. Piyasada yaşanan gelişmeler sonrası 131 fon için tasfiye kararı alınmıştı. Tasfiye sürecinin nasıl ilerleyeceği belli oldu. Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası yönetecek. Fonların varlıkları 3 ay içinde satılacak. Yatırımcılara payları oranında ödeme yapılacak.
1: 515 bin hesap, 825 milyar liralık hacim. 7 şirketin 131 fonu için tasfiye süreci belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu bültenine göre 2 iş günü içerisinde fonların değeri ve yatırımcı payları belirlenecek. Ardından fonların borç ve alacakları hesaplanacak. Bir sonraki adımda finansal varlıklar nakde dönüştürülecek. Satışlar yatırımcı menfaati ve piyasa derinliği gözetilerek yapılacak. Satıştan elde edilen nakit yatırımcılara dağıtılacak. Ayrıca 17 Eylül öncesi satış emri verenlere öncelik sağlanacak.
2: Saat 13.30'dan önce iletilen talimatlar tamamdır diyor. Tamamdır olması ne anlama geliyor? Bunlar fonun bir borcu olarak kabul edilecek. Peki borcu olması ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Önce İş Bankası ve Ziraat Bankası önce bu borçları ödeyecek. Sonra yatırımcılara dağıtım yapacak. Çünkü tasfiyenin temel esası varlıklar paraya çevrilir, alacaklar alınır, borçlar ödenir, tasfiye bakiyesi yatırımcılara dağıtılır.
1: Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Fon tasfiyesi süreci en fazla 3 ay sürecek. Ancak SPK'nın bu süreyi uzatma yetkisi de bulunuyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'na inşa edilen 4. pistin açılış töreninde konuştu. Yeni yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, muhalefet partilerini eleştirdi. Muhalefetin iç çekişmelerle mücadele ettiğini söyledi. Bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eserlerimiz var dedi.
3: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler, isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda yeni pist hizmete girerken yatırımların önemine değindi. Hedefinde hem CHP hem de yeni parti vardı.
3: Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. Böylece İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı.
4: Erdoğan yeni bir siyaset anlayışı geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
3: Karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak. Siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ek iddianame hazırlandı. Ek iddianame İBB'nin iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlendi. 195 sayfalık ek iddianamede 29 şüpheli hakkında 12 eylem yer alıyor. Şüpheliler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da bulunuyor. Ek iddianamede ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları yer alırken İmamoğlu örgüt lideri Fatih Keleş ise örgüt yöneticisi olarak nitelendirildi. 12 eylemdeki suçlardan da sorumlu tutulmaları talep edildi. Savcılık hazırlanan iddianameyi Silivri'de görülen dava ile birleştirilmesi talebiyle mahkemeye gönderdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon kriziyle ilgili milyonlarca küçük yatırımcının mağdur edildiğini söyledi. Bursa'da konuşan Özel, parti isminin değişmeyeceğini de belirtti.
5: Türkiye'deki birçok masum maaşından kıt kanaat arttırmış, belki geçinebilmek için, kira ödeyebilmek için umudunu borsada bir şeyler kazanmaya bağlamış insanların canını okudular, kul hakkını yediler.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Bursa'dan verdi. Fon krizi için milyonlarca küçük yatırımcının mağdur edildiğini söyledi. Özel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihi olarak 16 Nisan 2028'e işaret etmesine tepki gösterdi. Erken seçim sandığının kurulacağını söyledi.
5: 360 milletvekili karar vermeden bu dedikleri meselenin gerçekleşmesi mümkün değil. Bu seçimden, bu sandıktan kaçamazlar. Öyle seçimden bir ay önce de seçimleri aldık, bununla da erken seçimdir falan diye milleti kandıramazlar.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özel, partisinde isim değişikliği yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi.
5: Öyle bir şey yok. Yani şöyle, zaten biz ilk gün her ihtimale karşı iki farklı isimle birlikte İçişleri Bakanlığı'na gittik. Başvuru yaptık, kabul ettiler. Yeni partinin adını millet koydu, milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmeyiz.
0: Sosyal medyadan hakim ve savcılara hakaret eden Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşat Kuntan Uçuk hakkında soruşturma başlatıldı. Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşat Kuntan Uçuk, sosyal medya paylaşımı sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Söz konusu paylaşımla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Türkşat Kuntan Uçuk hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Uçuk hakkında gözaltı talimatı verildiği de öğrenildi. İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı yapılan 4 katlı bina çöktü. O sırada yoldan geçenler son anda kurtuldu.
1: Kontrollü olduğu belirtilen yıkım kontrolden çıktı. 4 katlı bina aniden çöktü. Olaydan önce yoldan geçen iki kadın ve bir çocuk enkaz altında kalmaktan yalnızca birkaç saniyeyle kurtuldu. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Hilal Sokak'ta bulunan 4 katlı apartman kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmış ve yıkımına başlanmıştı. Çalışmalar devam ederken bir gürültü çıktı ve bina bitişiğindeki mobilya mağazasına doğru çöktü. O an güvenlik kameralarına yansıdı. Yolda yürüyenler yıkım altında kalmaktan son anda kurtuldu. Polis ve belediye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Bina yıkım çalışmasının kontrolden çıkmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Husiler, Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol hattını hedef almıştı. Hattın geçici olarak devre dışı kalmasıyla sonuçlanan saldırıların ardından Aramco, Avrupa'daki en az iki rafineriye gelecek ay ham petrol sevkiyatı yapılmayacağını bildirdi. Bloomberg'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre hattın birkaç gün içinde kısmen yeniden faaliyete geçmesi 6 hafta içinde ise tam kapasiteyle çalışır hale gelmesi bekleniyor. Avrupa'daki ithalatçılar Suudi Arabistan ham petrolünü genellikle vadeli sözleşmelerle temin ediyor. Diğer yandan boru hattındaki kesinti Aramco'nun bazı müşterileri arasında panik alımlarına da yol açtı. Polonyalı bir şirket alternatif tedarik kaynakları sağlamak için son günlerde 10'dan fazla ihale açtı. Suudi Arabistan'ın Umman aracılığıyla Yemen'deki Husilere yeni bir teklif ilettiği öne sürüldü. Buna göre teklif 2 haftalık ateşkes ilan edilmesini ve Riyad'la Husi yönetimi arasında doğrudan görüşmeler başlatılmasını içeriyor.
1: Yemen'de İran destekli Husilerin Babülmendeb Boğazı boyunca hızla ilerleyişi ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürerken Riyad yönetiminin Umman aracılığıyla Husilere yeni bir teklif ilettiği öne sürüldü. İddia Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Akbar gazetesinde yer aldı. Buna göre teklifin amacı öncelikle Husilerin taleplerini ele almak, ardından da ateşkes süresinin sonunda kapsamlı bir anlaşmaya varmaya çalışmak. Teklif 2 haftalık ateşkes ilan edilmesini ve Riyad'la Husi yönetimi arasında doğrudan görüşmeler başlatılmasını içeriyor. Lübnan gazetesine konuşan kaynaklara göre teklif, Suudi Arabistan'ın son günlerde ABD, Mısır, Pakistan ve Umman'la gerçekleştirdiği bir dizi temasın ardından hazırlandı. Kaynaklar Riyad'ın Husilere ateşkesin sonunda kapsamlı bir anlaşmaya varmayı hedeflediği mesajını iletmeye çalıştığını öne sürdü. Husiler son haftalarda Suudi Arabistan'a defalarca saldırarak ülkenin petrol ihracatı kapasitesini felce uğratma tehdidinde bulundu ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırdı. Suudi Arabistan'ın İsrail'den de istihbarat desteği istediği öne sürülüyor.
0: İran'da devrim muhafızları ordusuna bağlı Besiç güçleri öncülüğünde başkent Tahran sokaklarında geçit töreni düzenlendi. Törende ülkenin savunması için başlatılan can feda kampanyasına katılan gönüllüler de yer aldı.
1: Besiç paramiliter güçleri ve gönüllüler sokağa çıktı. Silahlarla gövde gösterisi yapıldı. Görüntüler İran'ın başkenti Tahran'dan. Ülkenin savunması için başlatılan can feda kampanyasına yer alan gönüllüler için geçit töreni düzenlendi. 50'lerinde Hizbullah ve İran bayrakları taşıyan İranlılar başkentteki İmam Hüseyin Meydanı ile İnkılap Meydanı arasındaki alanı doldurdu. Coşkulu kalabalık ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Çocukların da katıldığı gösteride bazı kadınların uzun namlulu silahlar taşıdığı görüldü. Töreni İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Besiç Komutanı Hüseyin Tayyip de izledi. Tayyip, düşman bu toprakları terk edecek dedi.
6: Yakın gelecekte dünya, Amerikalıların bu bölgeyi yenilgiye uğramış bir halde terk etmek zorunda kalacağını görecek.
1: Silahlı Besiç güçlerinin de yer aldığı gösteride üzerinde top, roket atar, mini denizaltı ve çeşitli silahların olduğu araçlarla birlikte kortej oluşturuldu. Ülkenin savunması için başlatılan can feda kampanyası çerçevesinde hükümet yanlısı gönüllülere silah eğitimi verilmeye başlanmıştı.
0: Washington Post gazetesi İran'daki Amerikan askeri ölümlerinin açıklanandan fazla olduğunu haberleştirdi. Pentagon'dansa habere yalanlama var.
7: ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşta hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili tartışmalar var. The Washington Post gazetesi Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde bölgedeki çeşitli üslerde görev yapan en az 22 asker hayatını kaybetti ifadelerine yer verdi. Ancak Pentagon sayıyı 18 olarak açıklamıştı. Gazeteye konuşan yetkililer asker kayıplarının paylaşılmamasının hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Yetkililerden biri ise açıklanmayan ölümlerin hepsinin çatışmayla doğrudan bağlantılı olmadığını ancak devam eden çatışmalar sırasında Orta Doğu'da bulunan ve ABD ordusuna bağlı sözleşmeli personelle ilgili olduğunu belirtti. Haber Pentagon'un tepkisini çekti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth sosyal medya hesabından haberi iğrenç ve yalan notuyla paylaştı. Utan Washington Post, İran devlet medyasından bile betersiniz dedi. ABD-İran savaşının başından bu yana 820'den fazla Amerikan askerinin yaralandığı belirtiliyor. Gazeteye göre şeffaf olunmayan tek konu asker ölümleri değil, savaşın ordunun hassas silah stoklarını tükettiği de belirtiliyor. Washington Post'un incelediği bir belgeye göre Amerikan ordusu karşılayabileceğinden fazlasını İran savaşına harcadı. Bu sayı 43 milyar doları aştı. Üstelik ABD askeri üslerinin aldığı zarar hesap edilmedi.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump haber kanalları CNN, MS Now'la Politico internet sitesinin Beyaz Saray'a erişimini yasakladı. Trump aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurdu. CNN ve MS Now'la Politico internet sitesinin sürekli yalan haber yaptıklarını öne sürdü. Trump, MS Now'un eski adı MSNBC'yi izleyici ve güvenilirlik eksikliği nedeniyle değiştirdiğini, Politico'nun da eski Amerikan Başkanı Joe Biden'ın döneminde hükümetten yasa dışı şekilde 8 milyon dolarlık abonelik ücreti aldığını iddia etti. Medya kuruluşlarının kendisi hükümeti ve ülkesi hakkındaki haberlerinde kurgu ve yalanlar yazmaması gerektiğini belirten Trump, başka kurumların da bu listeye eklenebileceğini aktardı. İsrailli şebeke Türkiye'de kurduğu çağrı merkezleriyle dünyayı dolandırdı. Uluslararası çaptaki vurgunun boyutu 3 milyar dolar. İstanbul Başsavcılığı ve Emniyeti, MİT ve Interpol'ün ortak operasyonuyla çete çökertildi. Çoğu yabancı 191 zanlı gözaltına alındı. 50'ye yakın şüpheli de aranıyor. Operasyonun ayrıntılarını NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal anlattı.
8: İstanbul merkezli operasyonda çağrı merkezi adı altında yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran bir şebeke ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamayı Gürlek söz konusu şirketlerin sahiplerinin İsrail bağlantılı kişiler olduğunu açıkladı. NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal stüdyomuzda onunla konuşacağız. Yağız, aşama aşama gitmek istiyorum. Nasıl düğmeye basıldı bu operasyon, nasıl başladı?
9: Ben sana sorayım Ahmet. Sabah burada bir polis hareketliği vardı, fark edebildin
8: evet,
9: mi?
8: Evet,
9: meğer bu işlerin hepsi, evet. Meğer bu işlerin hepsi bizim burnumuzun dibinde olmuş, Maslak'ta olmuş.
8: Bir çağrı merkezi diyoruz.
9: Sahte çağrı merkezleri.
8: Yani neredeymiş bu çağrı?
9: Buradaki plazalardaymış. Yani bize çok yakın yerlerdeki
8: plazalardaymış. Geçtiğimiz günlerde bir haberi yapmıştık aslında.
9: Evet.
8: Yurt dışındaki insanları dolandıran, yabancıları dolandıran, Bulgaristan, Romanya, orada telefonla dolandıran.
9: Hepsi benzermiş esasında. Bütün ayaklar bir araya geldiğinde aslında çok daha büyük bir operasyonun, çok daha büyük bir şebekenin varlığını öğrendik. Peki. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu tabii, hı hı. Açıklamalar ondan geliyor. Şimdi aslında Ahmet,
8: ana hatlarıyla bir çizsene
9: bize. Ana hatlarıyla şöyle nedir? Diyelim. İsrailli dolandırıcılar Türkiye'ye gelmişler. Burada sahte çağrı merkezleri kurmuşlar. Hı hı. Hedeflerinde dünya genelindeki vatandaşlar var. Yani İngiliz vatandaşları, Kanada vatandaşları, Malezyalılar. Türkler yok. Hep neden yurt dışı yok? Çalışmışlar. Bilmiyoruz, belki de var ama en azından bilgilerimiz doğrultusunda.
8: Birileri de yok. Başka birileri daha yok sanırım, değil mi? Seninle
9: birileri
8: sohbet
9: daha
8: ettik
9: yok. Kimler
8: öncesinde.
9: Yok? İsrailliler yok. Amerikalılar yok. Yani İsrailli dolandırıcılar kendi vatandaşlarını ve Amerikalıları dolandırmamışlar. Hmm.
8: Geri kalanını ve Türkleri de dolandırmışlar. Çünkü belki de burada iş yaptıkları için.
9: Ahmet, grafiğimize bakalım. Paranın büyüklüğünü görüyor musun?
8: 3 milyar dolar.
9: Devasa bir paradan bahsediyoruz. Hmm. Türkiye'de çeşitli yerlerde bu çağrı merkezlerini kurmuşlar.
8: Kaç yerde? Sadece İstanbul?
9: Şimdi iki yerde operasyon yapıldı. Ha. Bir İstanbul'da, bir Muğla'da operasyonlar tamam. var. Toplamda 200'den fazla kişi hakkında yakalama kararı var. Ama benim bildiğim şu ana kadar gözaltına alınmış 191 şüpheli var ama bir 30-40'tan fazla da şu anda aranan var. Hı hı. Gerçekten çok ilginç.
8: Nasıl şimdi, çalışıyorlar bir görelim.
9: Şimdi grafiklerimizi en baştan başlayalım.
8: İlk grafikte
9: rica
8: başlayalım.
9: Rica edelim yönetmenimiz Derya'dan. Şimdi her şeyden önce Türkiye'de şirketler kuruyorlar. Farklı farklı yerlerde. Hı hı. Kaç tane şirket? Hemen söyleyeyim size. 44 ayrı çağrı merkezi kurmuşlar.
8: Peki.
9: Kim çalışacak burada? Başta İsrailliler var ama çalışacak birileri var. Şimdi çağrı merkezlerini açıyorlar. Sonra da diyorlar ki biz burada çalışacak kişilere ihtiyacımız var. Hı hı. İnsan kaynakları alıyorlar, görüşmeler yapıyorlar. Sonra çok ilginç bir şey, yalan makine sitesine sokuyorlar
8: neden?
9: İnsanları. Niye? Çünkü acaba bir istihbarat örgütü bağlantısı var mı? Acaba polis mi sızmak istiyor aramıza diye. Önce yalan makinesinden geçiriyorlar. Sonra emin olduktan sonra Ahmet bir de sahte hayat hikayesi planlıyorlar.
8: Bu enteresan böyle. Yani seninle yayın öncesi de konuştuk. Ne alakası var? Yani burada çalışan insanlar için neden bir sahte hayat hikayesi?
9: Çünkü niye? Ben size telefonla konuşuyorum. Diyelim ben dolandırıcıyım, sen mağdursun. Hı hı. Arıyorum, ikna etmem lazım değil mi? Sahte hayat hikayem olursa daha kolay ikna ederim. Diyorum ki Oxford Üniversitesi mezunuyum. Oxford dünyadaki en iyi üniversitelerden biri. Öyle ikna ediyorum. Zaten hedefinde kimler var demiştik? Yabancılar var genelde. Böyle giriyorlar konuşmalara. Hı. Zaten hem yabancılar da var muhtemelen anladığımız kadarıyla. Savcının açıklamasında kimler olduğuna dair net bir açıklama yok ama çok dil bilen çalışanlar oldukları söyleniyor. Yani sadece İngilizce değil, birçok dili çok iyi şekilde konuşan ve hatta şimdi farklı farklı ülkeleri dolandırdıkları için
8: o farklı ülkelerin dillerini
9: onların,
8: belki.
9: Hem onların dilleri hem de onların saat diliminde. Yani bu gördüğümüz çevremizdeki plazalarda 24 saat devam doğru. eden bir dolandırıcılık şebekesi varmış.
8: Peki.
9: Şimdi arıyor. Şimdi nasıl ulaşıyorlar her şeyden önce? Şimdi sosyal medyada reklamlar yapıyorlar. Yüksek kazanç vaadi. Bu oltaya gelenler eğer kayıt olurlarsa o açılan linklere onlara bir şekilde ulaşıyorlar ve yüksek kazanç vaadiyle para toplamaya başlıyorlar. Devam edelim grafiklerimize.
8: Peki.
9: Şimdi çok sayıda dil bilen kişiler çalıştırdılar. Şimdi burada ilginç bir detay daha var Ahmet, bak oraya yazdık. Ofislerde İbranice konuşmak yasaklanmıştı. Yani İsrail'den
8: bağlantıyı tamamen uzak tutmaya çalışıyorlar.
9: Bu çok ilginç bir detay gerçekten.
8: Yani ama plazaya giriş çıkışlarda oradaki görevlilerle konuşulmasın ya da iki çalışan birbiriyle İbranice konuşmasın. Sonuçta İsrail vatandaşları da var burada. Kimsenin dikkatini çekmeyelim demişler.
9: İbranice konuşmak yasak. Bu ilginç. Yasaklar enteresan gerçekten. Sonra bunlardan, müşterilerden ya da mağdurlardan kayıt ücreti adı altında para toplamaya başlıyorlar. Hı. Zaten parayı yatırdınız mı oltaya düştünüz. Hı hı. Ondan sonra şebeke çalışmaya başlıyor. Sonra bir tane ekran yapıyorlar. Tamam. Siz giriyorsunuz Ahmet Arpat. Girdiniz ekrana, bir bakıyorsunuz dolarlar yağıyor oraya.
8: Yani şimdi şöyle yavaş yavaş gidelim. Sen bana ulaştın, beni ikna ettin. Ben senin sistemine kayıt oldum.
9: Kayıt oldum.
8: O sistem içerisinde bir para yatırdım. O parayı ben sisteme girdiğimde işte kendi hesabımda görüyorum.
9: Görüyorum.
8: Sonra bir süre sonra o sistem içerisinde yatırımın değerlendiği söyleniyor. Bir ve anda, açıyorum tekrar bakıyorum.
9: Bir anda para akmaya sisteme. Başlıyor hesabına. İşte diyelim ki yurt dışında bir hisse alıyorlar sizin adınıza. Hı hı, sonra o hisse bu. Çok değerleniyor. Siz de zannediyorsunuz ki bakıyorsunuz 1 lira 1 dolarım oldu 10 dolar. 10 dolarım oldu 1000 dolar. Ama bir şey var burada Ahmet.
8: Ben çekeyim 1000 doları dediğimde.
9: Parayı çekemiyorsunuz.
8: Ne diyorlar?
9: Ya sistemde bir arıza var, şu var, bu var diye bir şekilde oyalıyorlar. Hı hı. Ve diyorlar ki eğer 1000 doları çekmek istiyorsan 100 dolar daha yatırman lazım. Hı. 200 dolar daha yatırman lazım. İşte ne oluyor? Fiyatlar böyle 100 dolar 200 dolar diyorum ama rakama bakar mısınız?
8: Dolarlık.
9: 3 milyar dolar. Tam kaç
8: küçük
9: mağdur var?
8: Yes. Küçük 100 dolar 200 dolar diye biraz ufak düşünüyorsun.
9: Hacmimiz o kadar. İşte 3 milyar dolar. Böyle vurmuşlar. Kimler var? Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri,
8: Rusya,
9: İngiltere, Güney Kore. Yani bunlar sadece benim hani grafiğimize sığsın diye
8: buralardan
9: aldım.
8: Da şikayetler geliyor değil mi?
9: Tabii bak sayıyorum. Rusya, Singapur, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç, Güney Kore vatandaşları yoğunlukta mağdurlar arasında. İşte şikayetler geliyor, o geliyor, bu geliyor derken zaten bir şekilde radara girmişlerdi. MİT devreye giriyor. MİT bu işin ne kadar büyük olduğunun anlaşılmasını sağlıyor.
8: Bir araya gireceğim. Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, Güney Kore vatandaşları dedik. Bunlar Türkiye'de yaşayan Güney Kore vatandaşı değil. Mesela Güney Kore'de yaşayan Güney Kore vatandaşını dolandırıyorlar. Peki şikayet nasıl Türkiye'ye geliyor? Yani bu işi Türkiye'den yaptıklarını nasıl anlıyorlar?
9: Çünkü MİT devreye giriyor. Nerede? Zaten daha önceden de biliyorsun çağrı merkezi operasyonları var. Doğru. Yani bizim bu konuda bir sicilimiz varmış. Sonra bu arada
8: belki arama kayıtları,
9: arada eksik kalan noktalar birleştirilince ortaya aslında küçük küçük şebekelerin aslında ne kadar büyük devasa bir ağ olduğu ortaya çıkıyor ve sonra MİT devreye giriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyeti Siber Şube devreye giriyor ve bugün bu sabah düğmeye basıyor. Bak
8: toplam... Araya gireyim. Mesela şu da enteresan. Şimdi sen de söyledin. Birçok çağrı merkezi var. Yani sanki hani hep bir terör yapılanması deriz, hücre hücre yapılanma deriz. Burada da sanki bir evet büyük bir çağrı merkezi yapılanması var ama bunlar küçük küçük hücreler olarak farklı farklı, yani şirketlerle farklı farklı. Burada da var 44 tane çağrı merkezi ayrı çalışıyor. Belki birbirlerini tanımıyorlar, bilmiyorlar çalışanlar bir başka şubesini ama en tepe hepsini birlikte yönetiyor bir anlamda. Yanlış
9: aynen
8: mı
9: öyle
8: yorumladım?
9: Tamam. İsrailli bir şebeke Türkiye'de 29 farklı şirket kurup 44 farklı çağrı merkezinde işte bu dolandırıcılık faaliyetini gerçekleştirmiş. Ta ki bu sabaha kadar, bu sabah düğmeye basıldı ve toplamda 328 adrese baskın yapıldı. 239 şüpheli hakkında yakalama kararı var ve şu ana kadar da 191 zanlı gözaltına alınmış durumda Ahmet.
8: Tabii 3 milyar dolarlık dolandırıcılık diyoruz. Bu devasa meblağ nereye gitti? Onunla ilgili henüz bir açıklama yok değil mi?
9: O paralar Türkiye'de değil. Onu biliyoruz. Hep yurt dışındaki hesaplarda ve yurt dışındaki kripto hesaplarda olduğu tespit edilmiş şu ana kadar. Bakalım bu para mağdurlara dağıtılacak mı? Ya da Türkiye'de mağdur ettikleri kişiler var mı? Bunu henüz tam net bilmiyoruz.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 19 Eylül Gaziler Günü törenine katıldı. Programda konuşan Güler terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
10: Terörsüz Türkiye hedefi geçmişi unutmak değil, tam tersine geçmişte verilen büyük mücadelenin kazanımlarını kalıcı hale getirmektir. Esasen bu hedef milletimizin tamamının ortak gelecek, ortak güvenlik ve huzur talebidir.
11: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 19 Eylül Gaziler Günü törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Güler'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
10: Terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir taviz vermeden titiz bir şekilde yürütüyoruz. Bu süreç bin yıllık kardeşliğimizi tahkim etmeye, terörden tamamıyla kurtulma, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşma sürecidir.
11: Bakan Güler, süreçte atılan adımların şehitlerin aziz hatırasına leke düşürmeyecek ve gazilerin onuruna zarar vermeyecek nitelikte olduğunu ifade etti.
10: Çok iyi biliyoruz ki bugün terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılar sizlerin ve aziz şehitlerimizin yıllar boyunca verdiği mücadelenin eseridir. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi de bu toprakları bize vatan kılan siz kahramanlarımızın çabalarının asla boşa gitmediğinin de en güçlü nişanesidir.
11: Şehit yakınları ve gazilerin katıldığı törende kuvvet komutanları da hazır bulundu.
0: 14 Ağustos 1974'te Rumlar tarafından katledilen 126 Kıbrıs Türkü'nün hatıralarının yaşatılacağı Murat Ağa Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törenle yapıldı. Tören öncesi ise katliamda hayatını kaybeden ve 52 yıl sonra kimlik tespiti yapılabilen 15 sivil için Atlılar Şehitliği'nde defin işlemi gerçekleştirildi.
11: Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Rumlar tarafından katledilen 15 Kıbrıs Türk'ü için 52 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandılar. Gazi Mausa'ya bağlı Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar köyünde yaşayan, aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu 126 Kıbrıs Türk'ü 14 Ağustos 1974'te Rum terör örgütü EOKA tarafından katledilmiş ve katliam çukurlarına gömülmüştü. Katliam sonrası şehitlerin naaşları, dönemin koşulları nedeniyle bireysel kimlik tespitleri yapılamadan toplu mezarlara defnedildi. Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından 2008 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında toplu mezarlar yeniden açıldı. Şehitler için kimlik tespiti süreci başladı.
12: 15 şehidimizi bugün, 15 şehidimizi toprağa veriyoruz. 5 şehidimizin daha DNA testleri yapılmıştır. Kimliklendirildiler. Geriye 17 şehitimiz var. Onlar da inşallah yılbaşından önce sonuçlanacak.
11: 52 yıl sonra kimlik tespitleri yapılabilen 15 şehit için Atlılar Şehitliği'nde cenaze töreni düzenlendi. Acılı aileler törende gözyaşlarına boğuldu.
13: Benim babamın tüm ailesi babası, annesi yani babaannem, dedem, halalarım, 16 günlük kuzenlerim. Yani en atamızdan en bebeğimize kadar tüm ailemizi burada bir savaş alanı olmayan yerde katliam gerçekleştirilmiş bir şekilde kaybettik.
14: Sizin ailenizden de defin olacak mı?
15: 16. Bizim acımız sonsuzdur. Hiçbir zaman bitmeyecektir. Ve biz bunu hiçbir zaman unutmayacağız.
11: Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehitler toprağa verildi. Cenaze sonrasıysa şehitlerin hatıralarının yaşatılacağı Murat Ağa Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi'nin açılışı yapıldı.
16: Şehit ailelerimizin hassasiyetiyle şekillenen ve kurumlarımızın işbirliğiyle hayata geçirilen bu müze, 126 kardeşimizi katliamın yaşadığı ana sıkıştırmadan köylerindeki hayatları ve aileleriyle birlikte anlatacaktır.
11: Şehitler Müzesi'nin yapımını üstlenen Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanı Abdullah Eren de törendeydi.
17: Sadece burada katliam çukurlarından çıkarılmış zıbınları, ayakkabıları, patikleri görmeyeceğiz. Bir insan hikayesi var onun arkasında. 40 günlük de yaşamış olsa, 80 yaşına kadar da yaşamış olsa, hayalleri olan, umutları olan ve bunlar vahşice elinden alınan insanların hikayesi var. Bu katliamı gerçekleştirenler ne tespit edildi, ne yargılandı, ne de ceza aldı. En acısı da, ben bunu, bu kısmı da çok etkilenmiştim duyduğumda, bu üç köy aslında çevre köylerden de aynı zamanda Rum köylerinden insanların da maalesef içerisinde katılmış olduğu bir katliamla karşı karşıya kalmış oldu.
11: Açılışa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'la Başbakan Ünal Üstün ve şehit yakınları katıldı.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanmak istediği için eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan Hatice Katrancı'nın diğer bacağı da ampute edildi. Yatağa bağımlı hale gelen kadın protez takılması için yardım bekliyor.
1: Boşanmak istedi ancak bunu kabul etmeyen eşi av tüfeğiyle saldırdı. Saldırıda sol bacağını kaybeden Hatice Kantarcı'nın sağ bacağı da ampute edildi.
18: Bunu yapan kişinin ağır ceza almasını istiyorum. Çünkü örnek olur, bu vesileyle belki ben kurtulamadım, ben sakat bırakıldım. İnşallah bir başka kadının başına böyle bir şey gelmez.
1: 43 yaşındaki Hatice Kantarcı Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşıyordu. Eşi Veli Kantarcı'dan boşanmak istedi. Ancak onu ölümle tehdit eden zanlı kadını av tüfeğiyle iki bacağından vurdu. Ağır yaralanan kadın hayatta kaldı ancak sol bacağını kaybetti. Saldırıda ağır hasar gören sağ bacağı da riskliydi. Doktorlar bacağını kurtarmak için 8 ay boyunca mücadele etti. Av tüfeğinden çıkan saçmaların doku ve sinir kaybına yol açtığı belirlendi. Hatice Kantarcı'nın sağ bacağı da ampute edildi.
18: Şu anda hiçbir ihtiyacımı gideremiyorum. Protez bacağa ihtiyacım var. Tekrar ayağa kalkabilmek için, hayata tutunmak için.
1: Tutuklanan saldırgan Veli Kantarcı hakkında eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı. Hatice Kantarcı sanığın en ağır cezayı almasını istiyor.
0: Osmaniye'de hamile eşini döverek öldüren zanlı ve 3 akrabası gözaltına alındı. Olay Kadirli ilçesine bağlı Yeşiltepe mahallesine meydana geldi. 20 yaşındaki iki çocuk annesi Didar Filiz'le eşi arasında tartışma çıktı. Zanlı ve 3 akrabası 6 aylık hamile kadını darp ederek öldürdü. 4 kişi de gözaltına alındı. Londra'dan Bangladeş'e giden uçakta iki yolcu arasında çıkan tartışma şiddete dönüştü. Yolcu uçağının kabinindeki yumruklar havada uçuştu. Görüntüler Biman, Bangladeş Hava Yolları'na ait yolcu uçağından. İki kişi arasındaki sözlü tartışma kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü. Kabin ekibinin yanı sıra yolculardan bazıları da kavgayı ayırmaya çalıştı. Yumruklaşan yolcuların giysileri yırtıldı. O anlar kabindeki yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu raporu hazırladı. Veriler çok düşündürücü. Buna göre 2025 yılında uyuşturucudan ölümler %30 arttı. En fazla can kaybı 30 ila 39 yaş arasında.
1: 2025 yılında 557 kişi uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm sayısı 2024'e göre %30 arttı. Düşündüren bu veriler Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Başkanlığı'nın hazırladığı Türkiye Uyuşturucu Raporu'ndan. Rapora göre en fazla can kaybı 30-39 yaş arasında görüldü. Bu yaş grubunda 196 kişi hayatını kaybetti. Uyuşturucudan ölenlerin 27'si kadın. Bu ölümlerin %63'üne sentetik uyuşturucu neden oldu. 2025'te düzenlenen yaklaşık 312 bin narkotik operasyonunda 379 bin 185 kişi yakalandı. 74,2 ton uyuşturucu maddeyle yaklaşık 150 bin uyuşturucu hap ve 63 milyon 100 bin kök kenevir ele geçirildi. Raporda Türkiye'de 402.546 tutuklu ve hükümlü olduğu belirtildi. Bunların yaklaşık %45'i yani 179.978'i narkotik suçları nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Trafik ekipleri 2025 yılında 1420 sürücüye uyuşturucu testi yaptı. Bunlardan 272'sinin ön testi pozitif çıktı. Tedavi merkezlerine uyuşturucu kullandıkları için başvuranların sayısı ise 417.385 olarak kayıtlara geçti. Bunların %64,2'si ilk kez tedavi gördüğünü beyan etti.
0: Yazılı basının manşetlerini bir kez daha ekranlarınıza taşıyacağız sevgili seyirciler. İlk gazetemiz Sabah gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti Türkiye Havacılık'ta Şampiyonlar Ligi'nde başlığını taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinin açılışında verdiği mesajları manşetine taşımış Sabah gazetesi. Adını rekorlarla duyuran İstanbul Havalimanı'nda 4. pistin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Havalimanımız en vizyoner yatırımlardan biri. Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç kattı," diyor Sabah gazetesindeki haberde. Devam edelim. Koğuş'ta sır karartma başlığını taşıyan bir haber var. Kaşif Kozinoğlu soruşturması ile ilgili bir haber bu. Cezaevinde

Sabah gazetesindeki haberler böyleydi. Milliyet'le devam edeceğiz. Milliyet gazetesindeki haberin manşeti dolandırıcılık imparatorluğu. Bakalım yabancı ülke vatandaşlarının internetten forex ve kripto yatırımına ikna eden şebekeye operasyon düzenlendi. Mossad izleri taşıyan ağ mensup 191 kişi gözaltına alındı. Milyar dolarların İsrail'deki hesaplara aktarıldığı belirlendi diyor gazetede. Bakan Gürlek duyurdu. Operasyonu duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, yapılanmanın şirket sahipliği ve nihai faydalanıcı yapılarda İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıklı olduğunu tespit edildiğini açıkladı. Gürlek, şüphelilerin gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturup mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiğinin belirlendiğini bildirdi diyor Milliyet gazetesindeki haberde. Her detayı kan dondurduğu başlığı var, hemen bakalım ona. Osmaniye Kadirli'de iki çocuk annesi ve 6 aylık hamile Didar Filiz, eşi kaygısız Filiz tarafından tüple feci şekilde darbedilerek öldürüldü. Didar Filiz'i kaygısız Filiz'le birlikte darbeden 3 akrabası da cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı diyor Milliyet gazetesindeki haberde. Osimhen ve Lemina yok. Galatasaray hafta boyunca Osimhen ve Lemina Trabzonspor maçında forma giyecek mi sorusu dün yanıt buldu Galatasaray'da. Sarı kırmızılılarda idmana çıkmayan iki oyuncunun da zorlu maçta takım arkadaşlarını yalnız bırakacağı öğrenildi diyor. Bu akşam Trabzon'da Trabzonspor Galatasaray derbisi var. Önemli bir futbol müsabakası. Milletin koyduğu isim değişmez diyor Yeni Parti lideri Özgür Özel. Özel tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret etti. Özel daha sonra Bursalı iş insanları ile bir toplantı yaptığı Ulu Cami'de cuma namazını kıldı. Çıkışta partisinin şimdi isim değişikliği ile ilgili yeni partinin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmeyiz dedi diyor Milliyet'teki haberde. Hürriyet'le devam edelim. En çok sorulan fon soruları manşetiyle çıkmış bugün Hürriyet. SPK'nın tasfiye kararı aldığı 131 fonda parası bulunan 550 bin yatırımcıdan Hürriyet'e soru yağıyor. Herkes parasını nasıl geri alacağını merak ediyor. İşte en çok sorulan sorular ve yanıtları demiş gazete. Paramı nasıl geri alacağım? Cevap: 131 fon tasfiye edilecek. Fonların varlıkları nakde dönüştürülecek ve yatırımcıya ödeme yapılacak. Ne zaman hesabıma geçer para? SPK tasfiye sürecinin en fazla 3 ay süreceğini açıkladı diyor. İlk ödeme kimlere yapılacak? 17 Eylül saat 13.30'dan önce iletilen emirler eğer gerçekleşmemişse bu emri veren kişilere öncelik tanınacak demiş. Diğer fonlarda etkilenebilir mi? Müdahaleler sonrasında şu an için bulaşıcılık riskinin azaldığı değerlendiriliyor demiş Hürriyet gazetesindeki haberde. Berlin'in Elif'i İsrail'i de korkuttu diyor. Hemen bakalım habere. Berlin'in başbakan adayı Türk kökenli Elif Erak, İsrail'e göre yeni Mamdani. İsrail basını Berlin'de yarın yapılacak eyalet seçimlerinde Eralp'i New York'un Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani'ye benzetti. New York'ta olduğu gibi Berlin'de de sol cephe ile kentin Yahudi toplumu arasındaki ilişkilerin gergin olduğu iddia ediliyor. Eralp seçilirse İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tutuklanması için çalışacağını belirtmişti demiş Hürriyet gazetesi. Devam edelim Yeni Şafak'la. Yeni Şafak'ın manşeti: sorunlu fonlar karantinada demiş. SPK tasfiye kararı verilen 131 fonda parası olan yüz binlerin merakla beklediği çıkış planını açıkladı. Tera'nın tasfiye edilen fonları İş Bankası'na devredilirken A1 Kapital, Atlas, Buls, Hedef, Pardus ve Pusula'nın tasfiye edilen fonları ise Ziraat Bankası'na bağlandı. Şirketlerin fonları üzerindeki kontrolü bitti. Sorunlu fonlar karantinaya alındı diyor Yeni Şafak'taki haberde. Cumhuriyet'e bakacağız. Şaibeli işlemler göz ardı edildi diyor Cumhuriyet gazetesi. Piyasaları sarsan şirketlerin neden olduğu krizde birçok soru yanıt bekliyor. Ekonomik kriz sarmalına portföy şirketlerinin milyarlarca dolarlık fon yükü de eklendi.
Tera şirketiyle Gariboğlu'nun lisanssız GKFX adlı şirketi

0: arasındaki bavullarla gönderilen para trafiği mahkeme dosyasına girdi. Ancak kaynağı belirsiz para trafiği ne savcılık ne de SPK tarafından soruşturmaya dönüştürüldü. Şimdi yaşadığımız süreçle 1980'lerdeki banker faciası benzerlik taşıyor demiş Cumhuriyet Gazetesi. Bir başka fotoğraf karesi var. Dün yeni parti lideri Özgür Özel'in Bursa'daki vatandaşlarla buluşmasına dair. Bursa'da yurttaşlarla buluşan yeni parti lideri Özgür Özel, portföy şirketi Terra üzerinden yapılan işlemlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, Terra vatandaşa kapalıyken oralarda at oynatanların isimleri, kazandıkları paralar açıklansın. Yakında bazı isimlere soracağım. Sen hiç telefondan işlem yaptın mı? Hazırlansınlar ifadelerini kullandı diyor Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberde. Akşamla devam edelim. Akşam gazetesinin manşeti uçak inmez dediler, rekor kırıyor. Dünkü açılışla ilgili bir haber yine manşeti taşımış. Faciaya kırık kızak neden oldu diyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında yaşanan faciaya ilişkin detaylar ortaya çıkıyor. Girne'de 14 kişinin öldüğü feribot kazasının 4. duruşmasında 2. kaptan Merve Seraslan'ın WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Yazışmalarda geminin sol kızağının kırıldığı ve kaptanın bilgisi dahilinde gelişi güzel tamir ettirildiği ifadesinin yer aldığı belirlendi diyor mahkeme. Merve Seraslan dahil 9 şüphelinin tutukluluğunun devamına karar verdi demiş Akşam Gazetesi'ndeki haberde. Devam edelim postayla. Posta Gazetesi, İsrail'i çeteye Türk balyozu indi diyor. Forex, kripto ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran İsrail'i çete kendi ülkelerinde bu tür faaliyetlere yasak gelince Türkiye'ye taşındı. Ama Türk güvenlik güçlerinden kaçamadılar. 328 adres basıldı, 191 kişi gözaltına alındı. Çetenin dolandırdığı para tam 3 milyar dolar demiş gazete. Bu çağrıya kulak verin başlığını taşıyan bir haber var, hemen bakalım. Fatma Hemşire'nin bir haftası kaldı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin evde sağlık hizmeti biriminde görev yapan 3 çocuk annesi Fatma Yıldız 6 yıl önce yakalandığı meme kanserini yenmeyi başardı. Ancak geçtiğimiz günlerde Yıldız'a bu kez lösemi teşhisi kondu. Yıldız'a doktorları kemik iliği nakli önerdi. Ancak kardeşlerinin dokuları uyumlu çıkmadı. Fatma Yıldız, donör bulmak için de son bir haftamız kaldı. 18-35 yaş arasındaki sağlıklı tüm kişileri Kızılay'a gidip bu tüp bir tüp kan vererek kök hücre için donör olmaya çağırıyorum. Bir tüp kan belki benim için, belki başkası için bir umut olacak dedi diyor Posta Gazetesi'ndeki haberde. Son gazetemiz Türkiye. Türkiye'nin manşeti yine İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinin açılışı. Bir başka habere bakalım biz. Motosiklete çeki düzen demiş gazete. Hemen detayına bakalım. İçişleri Bakanı iki kazadan biri motosiklet kaynaklı diyerek probleme dikkat çekmişti. Uzmanlar motosiklet eylem planı hazırlandığını söyledi. Kuryelerin çalışma saatleri düzenlenecek. Ticari ve hususi motosikletler ayrılacak. Trafik ışıklarında özel bekleme alanı oluşturulacak. Sürüş eğitimleri verilecek demiş gazete Türkiye'deki haberde. Netanyahu köşeye sıkıştı, hemen ona da bakalım. BM zirvesi öncesi İsrail yönelik diplomatik baskı büyüyor. Batı'nın artık İsrail'i savunmadığını belirten uzmanlar, Netanyahu'ya karşı uluslararası duvar örülüyor. Baskı daha da artacak. İsrail'i durdurabilecek kapasiteye sahip başlıca ülke ABD diyor demiş gazete. Şimdi veda edeceğiz ama öncesinde bir haberimiz var. Almanya'nın doğusundaki Saksonya Anhalt'ta aşırı sağcı AfD'nin %40 oyla birinci olmasıyla ülke siyaseti yeni bir döneme giriyor. Sonuç, 1945'ten bu yana aşırı sağın bir eyalette ulaştığı en yüksek oylardan biri olsa da AfD'nin tek başına hükümet kuramıyor. Yine de aşırı sağın bu yükselişinin yarın sandık başına girecek Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern sonuca nasıl yansıyacağı merak konusu. Üç eyaletin seçim sonuçları Almanya'da siyasi dengeleri değiştirir mi? Bu konuya bir parantez açarak bu saati noktalıyoruz efendim.
1: 26 Eylül'de Saksonya-Anhalt'ta çıkan sonuç yalnızca bir eyalet seçiminin sonucu olarak okunmadı. AfD %44 ile açık ara birinci parti oldu, Hristiyan Demokrat CDU ise %17'lere geriledi. Böylece Almanya'nın doğusunda uzun süredir yükselen AfD ilk kez bir eyalet hükümetinin kurulmasını belirleyebilecek güce ulaştı. Ancak ortaya çıkan tablo aynı zamanda önemli bir çelişkiyi de beraberinde getiriyor. AfD birinci parti olsa da diğer partilerin işbirliğini reddettiği bir siyasi ortamda hükümeti tek başına kuramıyor. Yani sandıkta büyük bir zafer kazanan parti şimdi siyasi olarak bu zaferi iktidara dönüştürmenin yolunu arıyor. Seçim kampanyalarında göçün önlenmesi ve göçmenlerin geri gönderilmesi bolca kullanıldı. Ancak sonuçları sadece göçe bağlamak doğru değil. Seçmenler hayat pahalılığı, ekonomik belirsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve siyasi partilere duyulan güven kaybını da cezalandırdı.
2: AfD muhtemelen insanların hassas noktasına dokundu. Herkes zamlardan şikayetçi. Maaşlarsa hep aynı kaldı.
1: AfD seçmeni ekonomik sorunlarla göç ve güvenlik başlıklarını birbirinden ayrı görmüyor.
3: Bence her ülkenin bu insanların buradan gitmesi gerektiğini söyleme hakkı vardır. Uygun davranan ve yasalara uyan kimsenin endişelenmesine gerek yok.
1: Ancak aynı şehirde başka bir seçmen grubunun sonuçlar için başka tespitleri de var.
4: İnsanlar siyasetçilere öfkeli olduğu için sonuç böyle oldu. Siyasetçilerin sadece kavga etmeleri can sıkıcı.
1: Seçim sandığı birbirinden tamamen farklı iki Almanya fotoğrafını da ortaya koydu. Değişim isteyenler ve aşırı sağın yükselişinden endişe edenler. Peki AfD'nin yükselişinin gerçek nedeni ne? Siyaset bilimci Oliver Lemke'ye göre AfD kitle partisine dönüşüyor.
5: Bu sıradan bir AfD zaferi değil. Almanya'nın parti sisteminde köklü bir dönüşüm. Artık her kesimden insanı kapsayan bir parti görünümüne sahip, farklı grupların çok ötesine ulaşıyor ve temelde merkezden de seçmen çekmeyi başarıyor.
1: Forsa Araştırma Direktörü Peter Matuşek de sandıktaki tablonun merkezinde yalnızca göç olmadığına dikkat çekiyor.
6: İnsanlara ülkenin en büyük problemini sorduğumuzda göç ancak 4. ya da 5. sırada çıkıyor. Ama yine de Saksonya-Anhalt tüm Almanya'yı temsil etmiyor.
1: AfD'nin yükselişinde ekonomik güvensizlik, düşük gelir, nüfus kaybı ve geleneksel merkez partilerinden memnuniyetsizlik de etkili oldu. Saksonya-Anhalt'taki sonuç Almanya sınırlarını da aştı. ABD Başkanı Donald Trump, AfD'nin yükselişini sosyal medyadan "Vay canına, Almanya'daki popülist parti gerçekten harika bir gece geçirdi" sözleriyle değerlendirdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Almanya'da kim iktidarda olursa olsun ittifakın güçlü kalacağını vurguladı. Almanya'daki aşırı sağın yükselişi diğer Avrupa ülkelerinde de yakından izleniyor. Çünkü AfD'nin yükselişi ülkenin Avrupa Birliği içindeki konumunu, Ukrayna politikasını ve Rusya ile ilişkilerini de tartışmayı açabilecek nitelikte. Saksonya-Anhalt'taki sonuçlar bu pazar sandığa gidilecek Almanya'nın başkentinde siyasi atmosferi de sertleştirdi. Berlin'de AfD'nin ve diğer partilerin yan yana yaptığı mitingler ve ortaya konulan görüşler arasındaki uçurum iki farklı Almanya yorumlarına neden oldu. Yaklaşık 2,5 milyon seçmenin oy kullanacağı Berlin'de sol partinin Türkiye kökenli adayı Elif Eralp, AfD Kristen Brinker, CDU ise Stefan Evers'i aday gösterdi.
7: Bence bir yandan tabii AfD'yi yasaklamak da lazım. Çünkü gerçekten çok ırkçı ve demokrasiye karşı bir parti. Ama bu tabii yeterli değil. Biz mücadelemizi de vermemiz lazım. İnsanları ben tek tek geziyorum. Doğu da olsun, batı da olsun insanları ikna etmeye çalışıyorum. Çünkü sorunlar göçmen kökenli insanlardan ya da mültecilerden gelen sorunlar değil.
1: Almanya'daki Türkiye kökenli toplum da sonuçları yakından izliyor. Berlin'de Türkiye kökenli Elif Eralp'in Sol Parti'nin başbakan adayı olarak öne çıkması başka bir gerçeğe de işaret ediyor. Göçmenler yalnızca siyasi tartışmanın konusu değil, aynı zamanda siyasi temsilin giderek daha güçlü bir parçası. Bir diğer kritik seçimse Mecklenburg-Vorpommern'de.
8: Saksonya-Anhalt bize gerçek bir ivme kazandırdı. İlk eyalet artık maviye dönebilir.
1: Erik Holm'ün sözünü ettiği mavi, AfD'nin parti rengini ifade ediyor. Ancak mevcut SPD'li başbakan Manuela Schwesig'in kişisel popülaritesi hala AfD adayının üzerinde. Bu nedenle 20 Eylül'deki sonuç Saksonya-Anhalt'taki dalganın kalıcı mı yoksa bölgesel mi olduğunu anlamak açısından da önemli olacak.
9: Bu yükselen sağ popülizm kadınlara ve göçmenlere karşı nefreti körüklüyor. Bu demokrasiye bir tehdit.
10: Göç meselesinde bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Soru bunun nasıl yapılacağı.
11: Geleceğim söz konusu olduğunda faşistlere karşı oy kullanıyorum.
1: 20 Eylül'de sandıktan çıkacak sonuç yalnızca iki eyaletin hükümetlerini değil, aşırı sağın Doğu Almanya'daki yükselişinin kozmopolit başkente ve diğer eyaletlere taşınıp taşınmadığını da gösterecek.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
14: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
15: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
16: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
17: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
18: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
19: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: NTV Radyo.

0: durumu.
1: Hafta sonu çoğu yerde güneş görülebilecek. Bugün İstanbul açık, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 25, gece 17 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 31, Bursa az bulutlu 26 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık gölgede 33, güneşin altında 40 derece. Marmara çoğunlukla güneşli, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da hava açıyor, rüzgar hafif, sıcaklık öğle 24-25 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-31, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz sahilleri açık, iç kesimlerse daha bulutlu. Rüzgar karadan kuru esecek. Adana 32, Hatay 30, Isparta 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde yağış kuvvetli. Samsun, Tokat, Kastamonu'da da kısa süre yağmur görülecek. Bolu ve Trabzon 23, Samsun 24 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl çevresinde sağanak geçişi sürecek. Van'da da kısa süre yağış var. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da sıcaklık bir kademe azaldı. Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: NTV Radyo.
1: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 9'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanaktan en çok Trabzon ve Rize etkilendi. Trabzon Havalimanı bağlantı yolu ve Karadeniz sahil yoluna Of İyidere kesimi su altında kaldı. Rize'de ise Pazar ilçelerinde ve İyidere'nin bazı bölümlerinde su baskınları yaşandı. Şimdi bir telefon bağlantısı yapacağız. İHA Rize muhabiri Hasan Fehmi Demir telefon attığımızda bize son bilgileri aktaracak. Günün aydınlanmasıyla birlikte sanırım sel baskınından sonra özellikle sahil yolunda ciddi toprak yığınları var, öyle değil mi? Son durum nedir bölgede?
2: Kolay gelsin, hayırlı sabahlar diliyorum. Sizin de söylediğiniz gibi dün akşam şiddetli sağanak yağış Doğu Karadeniz özellikle Trabzon ve Rize illerini etkisi altına aldı. Dün akşam saatlerinde Trabzon ilçesinde etkili oldu sağanak yağış. Öyle ki bir istinat duvarı çöktü. Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'nde bölgede bazı evler hasar gördü. Bir sitenin iki bloğu tedbir amaçlı tahliye edilirken AFAD'da çevrede geniş çapta bir güvenlik önlemi aldı. Ama gecenin ilerleyen saatlerinde ise şiddetli sağanak yağış Rize tarafına kaydı diyebiliriz. Rize'de etkili oldu. Rize'de su mere taşmaları, su taşkınları, menfez tıkanmalarına kaynaklı taşkınlar meydana geldi. İlçe merkezi girilemez hale geldi, ulaşılamaz hale geldi. Şimdi ise bölgede ekipler çalışma yürütüyor. Öte yandan Pazar ilçesinde de durum aynı. Pazar ilçesinde de sağanak yağış nedeniyle menfezler tıkandı ve ilçe merkezi tamamen sular altında kaldı. Oraya da ulaşım sağlanamıyor şu anda. Ekipler orada hızlı bir şekilde temizlik çalışmalarına başladı. Ama saatlerinde yağmurun azalmasıyla tabii sular biraz da çekilmeye de başladı. O yüzden biraz da bölgede çalışma hızlandırıldı diyebilirim size. Şu anda iki ilçede, Rize'nin iki ilçesinde tekrar etmekte fayda var. İyidere ilçesinde ve Pazar ilçesinde şiddetli sağanak yağıştan dolayı ilçe merkezlerine ulaşılmıyor ve ekipler çalışmalarını sürdürüyor diyebilirim. Ve sorunuz yoksa sözü tekrar size bırakabilirim.
1: Şimdi birkaç sorum daha olacak. Çünkü bölgede yağış şu dakika itibariyle radardan da bakıyoruz. Rize-Artvin arasında özellikle sahil kesiminde, Karadeniz'in üzerinde oluşan yağış sahil kesiminde kıyı bölgelerde etkili oluyor. Giresun'da da Giresun'un bazı noktalarında da yağış şu dakika itibariyle var. Özellikle sahil yolu hattında yoğunlaştı değil mi bu özel balçık ve çamurlu su birikintileri?
2: Evet, şu anda Karadeniz sahil yolunda ciddi anlamda bir balçık yığını var. Balçık var, çamur var. Çünkü neden? Yukarıdan yağan yağmur yukarıdaki toprağı Karadeniz sahil yoluna taşıdı diyebiliriz. Ama aslında şöyle de bir gerçek var tabii. Bu yağmur da bekleniyordu. Dün uyarısını yapmıştı Rize Valiliği ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü. Ne demişti bize? Saat 23.00 sıralarında başlayacak yağmur ve ertesi gün yani bugün saat 15.00'a kadar devam edecek diyerek vatandaşlar uyarmıştı. Pazar ilçesinde de İyidere ilçesinde de şu anda dediğiniz gibi aslında Doğu Karadeniz bölgesinde Karadeniz sahil yolunda tamamen tepelerde akan balçık, ilçe merkezindeki balçık Karadeniz sahil yoluna inmiş, indi diyebiliriz. Yani yol balçıkla kaplandı diyebiliriz sizlere.
1: Yani Karadeniz sahil yolunda, otobanda bazı noktalarda ulaşım aksıyor değil mi şu dakika itibariyle? Yola çıkacak ulaşım, vatandaşlarımızı da uyaralım bu konuda.
2: Yola çıkacak vatandaşlarımızı şöyle uyaralım. Evet, Karadeniz sahil yolunda ciddi anlamda bir balçık var kısmi olarak. O yüzden dizliklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Temizlik çalışmaları tabii ki devam ediyor ama henüz bölgede yağmur tehlikesi dinmiş değil. Uyarı hala daha devam ediyor. O yüzden yola çıkacak vatandaşlarımıza tedbirli olmalarını söyleyelim.
1: Peki Hasan Fehmi Demir, İHA Rize muhabiri bize bölgedeki son durumu aktardı. Bir de radara bakalım. Şu an itibariyle Ordu Giresun ve Artvin Rize hattında bir yağış söz konusu. O bölgede yağış sürüyor. Önümüzdeki günler ve bugün ne olacak onu da size aktaralım. Önümüzdeki 5 gün boyunca Karadeniz sahil hattında Samsun'un doğusu, Artvin, Samsun arasındaki bölgede, yani Doğu Karadeniz'de yağış devam edecek. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri bölgede yağmur etkili olacak. Özellikle salı günü tüm Karadeniz kıyılarında yağışın etkili olacağını söyleyelim. Bu uyarıyı da yapmış olalım. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi kararı var. Tutuklanması talep edilen diğer iki şüphelinin mahkemedeki işlemleri de sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılık karşısındaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık, mahkemeye sevk edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'ın tutuklanmalarını talep etti. Kaşif Kozinoğlu ile Silivri cezaevinde aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve bir diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur'unsa ev hapsi talep edildi. Hakimlik Yıldırım ve Uğur'a ev hapsi kararı verirken tutuklanması istenen İşgören ve Doğan'ın isimli işlemleri de şu dakika itibariyle sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada yaş sebze ve meyvelerin tarladan markete ulaştığı rota incelemeye alındı. Çalışmalarda çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığını ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatla makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Aracıların bu şekilde kayıtlı alış maliyetini yükseltip kar marjını kağıt üzerinde küçülttükleri anlaşıldı. Vergi müfettişleri 41 tedarikçiye yönelik yaptıkları çalışmalarda çiftçi beyanlarını, makbuzları, e-faturaları, hal kayıt sistemi ve verilerini ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı. Gerçek satış bedeli ile belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar oluştuğu görüldü. Sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan 40 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şüpheliler arasında oyuncular, şarkıcılar, sosyal medya ünlüleri ve kamuoyunun yakından tanıdığı farklı simalar da var.
0: İki ayrı soruşturma kapsamında 24 şüpheliden oluşan gözaltı listesi çıkartıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi. Aramalar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hazal Filiz Küçükköse, Melis İşiten'le birlikte Sefo ismiyle bilinen rap şarkıcısı Seyfullah Sağır ve eski milli futbolcu Hasan Şaş da yer alıyor. Suçlamalar uyuşturucu kullanmak, kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek. Başsavcılık makul şüpheyi destekleyen bazı deliller elde edildiğini de açıkladı. Ancak ayrıntılarına yer vermedi. Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan ve saç örnekleri de incelenecek. Bir diğer soruşturmada ise 6 zanlı hakkında uyuşturucu temin etmek ve fuhuş iddiaları söz konusu. İstanbul'da son dönemde pek çok farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Tutuklanan isimler oldu. Bazı gece kulüpleri, işletmeler ve otellerde baskınlar yapıldı. Lüks villalarda veya konutlarda şifreli partiler düzenlendi. Girişlerin parolayla yapıldığı da belirlenmişti.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Tedbirler şu aşamada yeterli dedi. Katılım evim ve bir evimle ilgili de konuştu.
3: SPK zaten gereken hızda o sorunlu alanı, sınırlı sayıdaki fonu karantinaya aldı.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Tedbirler şu aşamada yeterli dedi.
3: Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
4: Şimşek piyasada toplam 2038 fon olduğunu belirterek bunların 131'ine ilişkin adım atıldığını dile getirdi. Piyasanın %90'ının sağlıklı işlemeye devam ettiğini ifade etti. Sistemik risk yok diye konuştu.
3: Normal bir işleyiş içerisinde.
4: Şimşek katılım evim ve bir evim hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Emlak katılımın iki şirketi almak için adım attığını ifade etti. Sistemde sorun olmayacağı mesajını verdi.
3: Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Yani orada bir tereddüt yok çünkü bunlar profesyonel yatırımcı değil, bunlar nitelikli yatırımcı değil. Onlara bizim muamelemiz farklı olacak.
4: Bakan Şimşek, tasarruf finansman sisteminin genelinde de bir sorun görülmediğini belirtti. Muhtemelen
1: ona... Fon piyasasında yaşanan belirsizlik açıklanan tasfiye süreciyle birlikte diğerini beklemeye bıraktı. Peki Türkiye ekonomisi yaşanan bu gelişmelerden nasıl etkilenecek? Ekonomist Evren Kırıkoğlu NTV'ye değerlendirdi.
5: Bir noktanın altını çizmemiz lazım. Buradaki yetkili mercilerin temel amacı bu problemin genişleyerek sistemin geneline herhangi bir risk yaratmasına engelleyici nitelikte adımlar atmak. Bunu tamamen ilgili fonlar ve oradaki ilgili yükümlülükler üzerinden etrafına bir çit çekip sadece bu fonlarla sınırlı tutacak doğrultuda hamleler ve adımlar atıldı. Basit bir örnek vereyim. Fonlarda elbette değerlemesinin üzerinde veya adil değerinin üzerindeki işlem gören hisselerden oluşmuş fonların yaratacağı zararlar şu an gündemde. Bunların işte yatırımcılara nasıl ödenebileceğiyle ilgili soru işaretleri var. Ama mesela fonlarda sadece bu hisseler yok. Bunların dışında işte özellikle para piyasası fonlarında veya diğer fonlarda bir takım likit enstrümanlar, tahviller, işte mevduat vesaire gibi bir takım içinde bünyesinde barındırdığı farklı araçlar da var. Dolayısıyla bu fonlardaki oluşan zarar kayıpları, burada oluşan satışlar mesela atıyorum tahvil fiyatlarının da düşmesine sebep olursa veya mevduat çıkışlarına sebep olursa oradan bankacılık sektörüne, bankaların işte teminat olarak kullandığı tahvillerde bir fiyat oynaklığı vesaire gibi noktaya sirayet edebilirdi diye bütün bunlar ayrıştırıldı. Merkez Bankası'nın attığı adımlar ve diğer açıklanan adımlar bu konunun sistemin geneline yayılmayacak şekilde sadece kendi bünyesinde sınırlı kalacak şekilde yönetiliyor. Bu önemli bir nokta, bunun altını çizelim. Dolayısıyla böyle bir bulaşma riski beklemiyoruz. Buradan çıkan para, yani fonlara karşı, çünkü özellikle bu serbest yatırım fonlarına karşı bir güvensizlik de şu an oluşuyor. Yani borsa işte hisse senedi yatırımcıları ve küçük yatırımcılar tarafında ben sanıyorum ki yani para piyasası fonları dışında bu alana olan ilgi önümüzdeki dönemde biraz azalacaktır bu konuların yarattığı kötü hafıza yüzünden. Tahmin ediyorum ki buradan para büyük ölçüde mevduata kayacaktır. Yani biz bankaların mevduat oranlarında iyileşme, mevduat rekabetinde azalma, mevduat fiyatlamalarında eskisi kadar agresif olmama ihtiyacını görebiliriz. Dolayısıyla mevduata, bankalara ve BIST30'daki hisselere bu süreç olumlu yansır. Buradan çıkan kaynak biraz daha oraları tercih eder diye düşünüyorum. Tüketici finansman şirketleri, şimdi isim de vermek istemiyorum ama onlar zaten bir ayrıştırılarak daha resmi bünyeye dahil edilecek biçimde onların portföyleri devralındı. Ya orada o piyasayı aksatacak herhangi bir hamle veya gelişme izlenmesini beklemiyorum. Oradaki tasarruflara da bir zarar gelmeyecektir. Genel ekonomi programı ve genel makro gidişat açısından değerlendirdiğimizde normal şartlarda izlenmesi gereken nedir? Aslında 2026 yılında da olacaktı ama işte İran Savaşı biraz maalesef dengeleri değiştirdi. Enflasyondaki gerilemeyle beraber işte faizlerin indirilmesi, kredi kısıtlarının gevşetilmesi ve biraz daha finansal koşulların bu aşırı sıkılık noktasından normale dönmesi. Bu normale döndükten sonra zaten biz bu konuları büyük ihtimal peyderpey kendi sürecinde devreden çıktığını veya hafiflediğini izleyecektik. Yani dolayısıyla o tarafta kalıcı bir şey beklemiyorum ama zaten gidişat, yani biz enflasyon mücadelesinde ve genel programın gidişatında normalleşmeye yolumuz açılırsa, önümüz o konuda açılırsa zaten bu dediğim gibi bu taraf biraz daha geleneksel taraf, işte bankalar nezdinde kredilere ve işte biraz daha harcamaların ve tasarrufların normalleşmesine, reel faizin normal seviyelere gelmesine, ekonominin çarklarının biraz daha normal şekilde dönmesiyle zaten bu süreç kendi kendine çözülecekti diye düşünüyorum. 2027 umarız ki konu buralara evrilir. Varlık fonu zaten tabiatı gereği, kendi amacı gereği elbette hisse senetlerinde alım yapabilir ama varlık fonu normal şartlarda alım yapacağı hisseler, yani atıyorum gidip kendi defter değerinin veya küresel muadillerinin ve yurt içi muadillerinin çarpanlarına kıyasla, olması gerekenden muadillerine kıyasla 50 kat 60 kat yüksek çarpanlarla değerlemeyle değerlenen soru işareti hisselerde gidip de milli servetle, vatandaşın işte şeyiyle, yani vergilerimizden ve milli kazançlardan oluşmuş bir kaynağa gidip de buralarda alım yapması soru işaretlidir bence. Yani buralarda değil, hani bu hani BIST 30 hisseleri olur, borsada adil fiyatlamayı veya gerçekçi fiyat oluşumunu engelleyen bir takım yapısal veya konjonktürel konular olabilir. İşte küresel bir takım gelişmeler borsada olumsuz yansıyabilir. Oralarda piyasa düzenleyicisi gibi veya piyasaları biraz daha işleyişini sağlıklı hale getirmek için elbette varlık fonu devreye girebilir. Geçmişte de girmiştir. İşte bugün de giriyordur. Yani kamu bankalarından tutun, işte ne bileyim, işte bayrak taşıyıcı hava yolumuza kadar pek çok alanda şeyleri olabilir. Ama gidip de ederinin 50 kat 60 kat fiyatıyla değerlenen, tahta derinliği çok son derece düşük olan ve bir takım spekülatif işlemlere konu olduğundan şüphe duyulan bir hissede alım yapması bence beklenmemeli. Aynısı mesela tahviller için de Merkez Bankası'nın alımları da konuşuyor. Merkez Bankası tabii ki tahvil alacak kendi bilançosuna, açıklanan programlar ve işte mevzuatlar kapsamında. Böyle bir yetkisi var, böyle bir şeyi var, izni var, görevi var. Bunlar yapılır. Ama bunları şeyle de, az önce dediğim gibi karıştırmamak lazım. Yani riskli bir finansal yatırım yapan, bir işlem yapan bir taraf, bir risk alıcı diyelim buna. Bireysel de olabilir, kurumsal da olabilir. Yaptığı yatırımdan para kaybetmeyecek diye resmi kamu kurumlarını buralarda gelip de fiyatı desteklemeye zorlamamalı. Sonuçta burada nitelikli finansal yatırımcılardan bahsediyoruz. İşlem riski, yoğunlaşma riski, karşı taraf riski, likitte riski, takas riski gibi pek çok risk unsurunu dikkate alarak zaten bu kararları veriyor olmaları beklenir.
1: İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Dördüncü pistin devreye girmesiyle önemli ölçüde yakıt ve zaman tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.
6: Bismillah.
0: Teknik ve mekanik hesaplamalar, testler tamamlandı. Uçak koşu yolu hazır hale getirildi. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pistin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.
6: Rüzgar 0.50'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
7: Clear for takeoff from 09 Turkish 4 Bravo Zulu.
0: İstanbul Havalimanı'na 30 saniyede bir uçak iniyor veya buradan uçak havalanıyor. 2820 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki bu alanın hizmete girmesiyle seferler daha da hızlanacak.
8: Bizim Doğu Batı pistimiz sadece kalkış için kullanacağız, hani iniş için kullanmayacağız. Ama 3 ana pisti hem iniş kalkış için kullanırken 4. ana pisti kalkışa kullanacağız. Dolayısıyla kalkışta diğer 3 pisti daha az meşgul edeceğiz.
0: Doğu Batı yönünde inşa edilen pistten kalkacak uçaklar direkt rotalarına yönelecek. Zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak.
8: Bir uçak gösterdim size. Kuzeye doğru kalktı. Sonrasında doğuya doğru yöneldi. Yani ne yapıyor? Havada bir manevra yapıyor. Belli bir zaman ve yakıt harcıyor. Esasında tam da bu uçakların, yani hem Türkiye'nin doğusuna doğru gidecek olan, hem uzak doğuya, Orta Asya'ya gidecek olan uçakların doğrudan bu pistten hem daha kısa bir taksi yoluyla hem de havalandığı zaman istikametine girmiş olarak yoluna devam etmiş olacak.
0: İstanbul'da 4 ana pistin yanı sıra 2 yedek pist de yer alıyor. Son yatırımlarla birlikte kapasite ve yolcu taşıma hızı daha da arttı. Bu yıl sonuna kadar 87 milyon yolcuya hizmet verilmesi öngörülüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Grönland'da güvenlik ve askeri üsse sahip olmak için Amerikan izni gerekeceğini öne sürdü. Danimarka'dan da ABD ile ortaklık anlaşması yapıldığı doğrulandı.
9: ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ve Danimarka ile anlaştıklarını duyurdu. Trump, Grönland'da ABD'nin izni olmadan başka ülkelerin askeri üs kuramayacaklarına ve ABD'nin sonsuz yetki sahibi olabileceğine dair anlaşmanın kabul edildiğini söyledi. Sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Amerikan Başkanı, bu anlaşmanın ABD'ye hiçbir maliyeti olmayacak dedi. Trump, ABD'nin Grönland'da gerekli olan her şeyi yapma konusunda sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağını öne sürdü. Grönland'da diğer ülkelerin askeri üs ve askeri varlık bulundurmak için ABD'nin izni gerekeceğini belirtti. Grönland'ın uygun bir bölgesinde büyük bir askeri varlık geliştirme sürecine derhal başlayacağız dedi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de yaptığı yazılı açıklamada anlaşmanın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda imzalanacağını kaydetti. Trump aylardır mineral bakımından zengin Danimarka topraklarını satın almak istediğini belirtiyordu. Hatta askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. Trump, ABD'yi Rusya ve Çin'den gelebilecek füze saldırılarına karşı korumayı amaçlayan Altın Kubbe savunma sistemi için Grönland'ın hayati önem taşıdığını ve Avrupalı müttefiklerin bu çabada işbirliği yapabileceğini de söyledi. Trump'ın bu adımları Danimarkalılar ve diğer NATO ülkelerinden büyük tepki çekti. 1951'de ABD'nin Grönland'a asker göndermesine izin verilen bir anlaşma yapılmıştı. Anlaşmanın 1951'dekinden ne kadar farklı olduğu henüz açıklanmadı.
1: İran Savaşı'nın sadece ilk ayı Arap ülkelerinin ekonomilerine tam 150 milyar dolara mal oldu. Bu tespit Birleşmiş Milletler'den geldi. Savaşın Arap dünyası genelinde yatırımları ve ekonomik çeşitlendirmeyi geciktirebileceği uyarısında da bulunuldu.
4: İran savaşı Arap ülkelerini, özellikle Körfez ülkelerini derinden sarstı. Savaşın bu ülkelerdeki etkileriyle ilgili Birleşmiş Milletler'den yeni bir uyarı var. Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu Genel Sekreteri Rania Elmasat, savaşın sadece ilk ayının Arap ülkelerine 150 milyar dolara mal olduğu uyarısı yaptı. Masat, kaybın bölgenin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %4'üne denk geldiğini söyledi. Merkezi Doha'da bulunan düşünce kuruluşu Orta Doğu Küresel İlişkiler Konseyi'nin uzmanlarından Muhanat Selum, savaşın Körfez ülkelerinin etkisinin uzun vadeli olacağı uyarısı yaptı.
10: Körfez ülkeleri sanırım en ağır bedeli ödedi. Bu ülkeler bizzat seçmedikleri bir savaşın hem muharebe alanı hem de yaşadıkları mali kayıplar nedeniyle adeta finansörü konumundalar. Aynı zamanda arabuluculuk rolünü de üstlenmiş durumdalar. Dolayısıyla Körfez ülkeleri üzerindeki etkiler son derece belirgin ve bu etkinin uzun vadeli olacağını düşünüyorum.
4: Selum, Körfez ülkelerinin savaştaki tutumlarına da vurguda bulundu.
10: Bu savaş, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde dışarıdan bakıldığında bir bölünme gibi algılanan duruma yol açtı. Umman gibi arabuluculuk yapmaya çalışan ve İran'la savaşa karşı olduklarını ifade eden ülkeler vardı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri gibi İran'ın saldırganlığına karşılık verilebileceğini savunan Şahin tutumlu ülkeler de mevcuttu. Suudi Arabistan da bu gruptaydı. Katar arabuluculuk rolü üstlenip tarafsız bir duruş sergilerken Bahreyn biraz daha şahin bir tavır takınıyordu.
4: Savaşın Körfez ülkelerini birlik haline getirdiği de vurgulandı.
10: Bence bu savaş Körfez ülkelerini birbirine yakınlaştırdı. Zira İran'dan gelen varoluşsal tehdit yalnızca bu ülkelerin askeri varlığına değil ekonomik varlığına da yönelikti. Şimdi ise gelecek beraberinde ciddi sınamalar getiriyor. Eğer İran, Körfez İşbirliği Konseyi'nin serveti üzerinde bir tür kontrol veya vergi uygulamaya çalışırsa, bunun bu ülkeler tarafından hoş karşılanmayacağını düşünüyorum. ABD'nin kendilerini İran karşısında yalnız bırakmayacağından da emin olmak istiyorlar.
1: Pakistan'da bomba yüklü araç infilak etti. En az 16 kişi hayatını kaybetti. Saldırı Kohat kentinde bir polis merkezinde gerçekleşti. Patlayıcı yüklü bir araç polis merkezinin giriş kapısına çarpmasının ardından infilak etti. Ölenler arasında polisler de var. En az 50 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle polis yerleşkesindeki caminin dışında büyük bir çukur oluştu. Saldırıyı üstlenense henüz çıkmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan filojet gemi faciasında soruşturma kapsamında zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tutukluluklarının 7'şer gün uzatılmasına karar verildi. Soruşturma dosyasına geminin sol ön kızağındaki bir kırığın yetersiz şekilde tamir edildiğine dair 17 Haziran tarihli fotoğraflar da eklendi.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan gemide arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kazaya dair soruşturmada zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. 9 zanlının tutukluluk süreleri 7'şer gün daha uzatılırken ikisinin sağlık sorunları nedeniyle hastanede kontrolden geçirilmelerine karar verildi. Haklarında yakalama emri bulunan 5 kişi arama çalışmaları ise sürüyor. Diğer yandan soruşturma dosyasına yardımcı kaptanın ifadeleri kapsamında 17 Haziran tarihli WhatsApp konuşmaları eklendi. Bahsi geçen konuşmalarda geminin sol ön kızağındaki bir kırığın üstün körü tamir edildiğine dair fotoğrafların tespit edildiği ve tamiratı gösterilen bu fotoğrafların kaptana ve hakkında yakalama emri bulunan bir şirket yetkilisine gönderildiği ortaya çıktı. Geminin sol ön kızağı kırıldığı için alabora olup battığı aktarılırken, Haziran'da geminin su aldığına dair bir videonun da basına yansıdığı hatırlatıldı. Son olarak kayıp kişilerin kimlik tespit çalışmaları için 14 aile yakınından DNA örneği alındı. Türkiye'den gelen özel donanımlı Optimus Prime gemisi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri ise bölgeden ayrıldı.
1: İsrail şebeke Türkiye'de kurduğu çağrı merkezleriyle dünyayı dolandırdı. Uluslararası çaptaki vurgunun boyutu tam 3 milyar dolar. İstanbul Başsavcılığı ve Emniyeti MİT ve Interpol'ün ortak operasyonuyla çeteyi çökertti. Çoğu yabancı 191 zanlı da gözaltında.
4: İsrailli dolandırıcılar Türkiye'de çağrı merkezleri kurdu. Sosyal medya ilanlarıyla tuzaklarına düşürdükleri mağdurlara kripto piyasalarda ve fonlarda yüksek kar vaat ettiler. Uluslararası çaptaki vurgun 3 milyar doları buldu. İstanbul ve Muğla'daki operasyonlarda çoğu yabancı 191 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT, Interpol ve İstanbul Siber Şube polisleri dolandırıcılık şebekesini çökertti. İsrailli dolandırıcıların Türkiye'de 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi kurduğu ortaya çıktı. İşe alacakları çalışanları önce yalan makinesi testine soktukları, testi geçenlere mağdurları ikna etmek için sahte hayat hikayesi hazırladıkları anlaşıldı. Uluslararası dolandırıcılık için çok sayıda yabancı dil bilen kişi çalıştırdıkları, İsrail bağlantısına dikkat çekmemek için ofislerde İbranice konuşmayı yasakladıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların hedefinde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, Güney Kore gibi ülkelerde yaşayanlar vardı. Burada ilginç bir de detay var. Çağrı merkezi çalışanlarının İsrail ve Amerikalıları dolandırmaları yasaktı. Dolandırıcılar sahte ekranlar hazırladı. Mağdurları kar etmiş gibi gösterdi. Böylece daha çok para topladı. Ancak müşteriler paralarını çekmek istediğinde türlü bahanelerle ödenmedi.
11: Finans ofisi ve çağrı merkezi gibi yerlerde arama ve el koyma işlemleri devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok.
4: Vurgunun boyutları ortaya çıkınca 239 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların mal varlıklarına el konuldu. Ancak 3 milyar dolarlık dolandırıcılıkta paranın büyük kısmının yurt dışındaki banka ve kripto hesaplarında olduğu tespit edildi.
1: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı yapılan 4 katlı bir bina çöktü. O sırada yoldan geçenler son anda kurtuldu.
4: Kontrollü olduğu belirtilen yıkım kontrolden çıktı. 4 katlı bina aniden çöktü. Olaydan önce yoldan geçen iki kadın ve bir çocuk enkaz altında kalmaktan yalnızca birkaç saniyeyle kurtuldu. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Hilal Sokak'ta bulunan 4 katlı apartman kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmış ve yıkımına başlanmıştı. Çalışmalar devam ederken bir gürültü çıktı ve bina bitişiğindeki mobilya mağazasına doğru çöktü. O an güvenlik kameralarına yansıdı. Yolda yürüyenler yıkım altında kalmaktan son anda kurtuldu. Polis ve belediye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Bina yıkım çalışmasının kontrolden çıkmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul Küçükçekmece'de ise kentsel dönüşüm çalışması yürütülen bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olay İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Binanın bir bölümü büyük bir gürültüyle sokağa doğru çöktü. Olay sırasında sokaktan geçen iki kişi bolozlar nedeniyle yaralandı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri enkazın altında birinin kalmış olabileceğini değerlendirerek çalışma yaptı. Göçük altında kalan olmadığı tespit edildi. Soruşturma başlatıldı. Hatay'da depreme dayanıklı işleri inşa ettirmek isteyen Münir Çalıcı bir beton firmasıyla anlaştı. İnşaat başladıktan sonra betondan numune aldırıp teste gönderdi. İddiaya göre kullanılan beton söylenen kalitede değildi. Konuyu yargıya taşıyan Çalıcı sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
4: Deprem felaketinde yakınlarını kaybetti. İş yerlerini depreme dayanıklı inşa ettirmek istedi. Ancak iddiaya göre anlaştığı firma düşük kalite beton kullandı. İnşaattan aldırdığı numunelerle bu durumu tespit eden Münir Çalıcı konuyu yargıya taşıdı.
12: Herkes kendi kardonu kendi yaptırsın, kendi işinin başında dursun.
4: Hataylı Münir Çalıcı 30 yılı aşkın bir süre Suudi Arabistan'da çalıştıktan sonra memleketinde iş kurmaya karar verdi. Defne ilçesinde arsasına iki iş yeri yaptıracaktı. Bunun için bölgede faaliyet gösteren bir beton firmasıyla anlaştı. Binaların sağlam olması için C30 kalitesinde beton kullanılmasını istedi. Ona göre bir ödeme yaptı. İnşaat başladıktan sonra betondan numune alıp kontrol ettirdi. İddiaya göre kullanılan beton faturada yazdığı gibi C30 değil C20 kalitesindeydi. Münir Çalıcı firma çalışanlarının numuneleri de değiştirmeye çalıştığını öne sürdü.
12: Biz burada döktük, bıraktık numuneleri yan tarafımıza. Gece burada gelip numuneyi değiştirdiler. Numuneyi değiştirince benim içimde şüphe düştü dedim, hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Kendileri müdürlere ertesi gün toplandı, yaklaşık 6-7 kişi geldiler. Beni ikna etmeye çalıştılar. Beklettirdim dedim, hayır bir şey ellemeyin artık.
4: Hukuk mücadelesi başlatan Münir Çalıcı sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
1: Sivas'ta öldürüldüğü öne sürülen Büşra bebeği arama çalışması aralıksız sürüyor. 10 Eylül'de hayvancılıkla uğraşan balıkçı ailesinin 11 aylık kızı Büşra için kayıp ihbarında bulunuldu. Anne Elif Balıkçı, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Anne baba ve 4 akraba tutuklandı. Çiftin diğer 4 çocuğu da devlet korumasına alındı. Kardeşlerin ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çocuklar babalarının Mehmet K. isimli bir kişiye borcu olduğunu, o borca karşılık kardeşleri Büşra'yı verdiğini iddia etti. Bunun üzerine Mehmet K. de gözaltına alındı. Büşra bebeği arama çalışmasıysa aralıksız devam ediyor. İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki bir çocuk akran zorbalığına uğradı. Dakikalarca darp edildi. Okul çıkışında önü kesirilen çocuk zorla çayırlık bir alana götürüldü. Okul içi bir tartışma gerekçe gösterilerek uzun süre tekme ve yumruk darbelerine maruz kaldı. Epilepsi rahatsızlığı bulunduğunu söyledi. Onu bırakmaları için yalvardı. Buna rağmen şiddet devam etti. Saldırganlar o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Grup ancak bir kadının polisi arayacağım demesinin ardından dağıldı. Aile darp raporu aldı, şikayetçi oldu. Verdikleri harçlıkların da aynı grup tarafından gasp edildiğini öne sürdü. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kazada ablası Yusra Seraç da can vermişti.
4: Önce 12 yaşındaki Yusra Seraç, sonra da 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç hayatını kaybetti. İstanbul Eyüp Sultan'daki otobüs kazası iki kardeşi hayattan kopardı. Kaza 13 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşandı. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Önce dubalara, ardından bariyerlere çarptı. Kısa süre sonra alevler tüm aracı sardı. Olay sırasında baba Mesut Seraç otobüsteki birçok yolcuyu kurtarmasına rağmen kendi kızı Yusra Saraç'ı kurtaramadı. 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Baba Seraç kızı Nazlıhan'ı kurtardı ancak 10 yaşındaki kız 6 günlük hayat mücadelesini kaybetti.
13: Diyecek bir şey yok yani, gerçekten yürekler acısı. İnsanın dili tutuluyor yani bu olayda. Ne diyeceğini bilemiyor. Allah-u Teala sabırlar versin. Sonuna kadar biz davacıyız. Yani ne bir telefon açtı şu ana kadar. Hiç bir baş tesellisi de bulunamadı. Ne diyebiliriz? İçimiz yanıyor yani.
4: Küçük kız Kilios mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazada 54 yaşında bir kadın da can vermişti. 18 yolculu otobüs kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Kırıkkale'de bir kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgede inceleme yapan polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya'ya da başka bir araç çarptı. 38 yaşındaki Sarı Yalçınkaya şehit oldu.
4: Olay yeri incelemede görevliydi. Trafik kazası sonrası bölgede delil topluyordu. Ancak hızla gelen otomobil polis memuruna çarptı. 38 yaşındaki Batuhan Sarı Yalçınkaya kurtarılamayarak şehit oldu. Kırıkkale'nin Bahçılı ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarptı. Ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yeri inceleme şube müdürlüğünde görev yapan polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya bölgeye gitti. Sarı Yalçınkaya kaza yerinde delil toplama çalışması yapıyordu. Ancak o sırada yoldan geçen bir otomobil polis memuruna çarptı. Durumu ağır olan 38 yaşındaki Sarı Yalçınkaya doktorların çabasına rağmen şehit oldu. Kazalara karışan iki sürücü de gözaltına alındı.
1: Türkiye'de 7 ilde motosiklet sayısı otomobil sayısını geçti. Trafiğe kayıtlı verilerine göre Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Iğdır, Şanlıurfa ve Şırnak'ta motosiklet sayısı otomobil sayısının üzerinde bulunuyor. İlk sıradaki Kilis'te 14.507 otomobil bulunurken 42.081 motosikletin kayıtlı olduğu belirlendi. Manisa'da 285.000 otomobile karşılık 351.000 motosiklet, Muğla'da 294.000 otomobile karşılık da 325.000 motosiklet bulunuyor. İl bazında en fazla motosiklet ise 971.000 adetle İstanbul'da, onu Antalya ve İzmir takip ediyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın ekonomik gelişimine ilişkin önerilerin yer aldığı raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Raporda Ankara'da yurt dışında daha çok noktaya direkt uçuş,

0: niteliğindeki Ankara'nın dünyayla bağını güçlendirecek yurt dışına direkt uçuşların artırılması konusuna ilişkin çalışmalarımız hakkında bilgi arz ettik. Başkentimizin ticaret, ihracat ve turizm alanındaki gelişimine dikkati çektiğimiz kabulde şehrimizde bir serbest bölge kurulmasıyla Outlet Köyü projesini de dile getirdik.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Perşembe günü Ankara Valisi Yakup Can Bolat, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç'ı kabul etmişti.
2: Milli Savaş Uçağı Kağan'da 750 Milli Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe'de 1000 yerli firma çalışıyor. Açıklama Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'den geldi. Denizli'de düzenlenen savunma sanayi il buluşması toplantısında konuşan Görgün, savunma sanayindeki yerlilik oranının %83'e ulaştığını açıkladı. Bir platformu milli imkanlarla tasarlamak elbette önemlidir diyen Görgün, ancak o platformun en küçük parçasından en kritik malzemesine kadar bütün tedarik zincirinin güvence altına almak, yerlileştirmek ve sürdürülebilir hale getirmek zorundayız ifadelerini kullandı. Stratejik bağımsızlığın ana platformlarından alt sistemlere, kritik parçalardan malzemeye kadar tedarik zincirinin tamamının güvence altına alınmasının gerektiğini söyledi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarındaki artışlara karşı Eşel Mobil sisteminin daha etkin kullanılması çağrısında bulundu. Yaşanan fiyat artışlarının enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığını vurgulayan Palandöken, zamların Eşel Mobil sistemiyle en azından geçici bir süre yansıtılmaması lazım dedi.
3: Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşa hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Bu petroldeki zamların Eşel Mobil sistemiyle en azından geçici bir süre vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım.
4: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlara değindi. Yaşanan fiyat artışlarına karşı Eşel Mobil sisteminin daha etkin kullanılması gerektiğini söyledi.
3: Bunun için yapılması gereken şeylerin bir an evvel yapılması lazım. Yoksa bu enflasyonla mücadelede halkın rahatlaması, konforlu bir şekilde seyahat etmesi, yeni araçların piyasaya çıkmasına öncülük edilmesi bu zamların önüne geçmekle ancak mümkün olacak.
4: Akaryakıt fiyatlarının birçok kalemi doğrudan etkilediğini de hatırlatan Palandöken, akaryakıt zamları enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor dedi.
3: Otobüslerde, halk otobüslerinde, kamyonların avlunda artık her gelen zammın ne kadar etkilediğini vatandaş da görüyor. Sadece petrol değil, petrol ürünlerindeki fiyatlar. Yani deterjan grupları, kozmetik grupları hepsini ilgilendiriyor. Yoksa bu fiyatların düşmesi veyahut vatandaşın rahatlanması temin edilemez.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: NTV Radyo.

reklam. Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: Şehrin Kültür Sanat Ajandası hareketlenirken bugün odamızda İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 2026-2027 sezonu var. Sezonu Beethoven'ın 9. senfonisiyle açan İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin bu yılki programında 2 yeni opera, 2 yeni bale, 2 modern dans ve 1 çocuk eseri premieri var. Peki bu sezon sanatseverleri hangi sürprizler bekliyor? Merak ettiklerimizi ve yeni sezonun arka planını İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün'le konuşacağız. Caner Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum. Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz. Hummalı bir hazırlık içinde bize de vakit ayırdınız. Öncelikle çok teşekkür ederim. Özellikle son yıllarda çok yoğun bir ilginin olduğunu görüyoruz hem operada hem balede. Siz yeni sezon için heyecanlı mısınız? Geneline baktığınızda nasıl bir program hazırladınız? Bize anlatır mısınız?
1: Tabii çok heyecanlıyız. Çünkü her yeni yaratı gibi sanatseverlerle buluşacak yeni yaratılar, yeni eserler, yeni bir sezon, yeni bir sene. Tabii İstanbul Devlet Opera Balesi Atatürk Kültür Merkezi vitriniyle uluslararası platformda oldukça büyük yankı uyandırdı. Türkiye'deki kültür sanat kurumları içerisinde en büyük hacimli prodüksiyonları üreten güzide bir kurum. 1960 yılından beri biliyorsunuz aynı Taksim Pera bölgesinde çalışmalarını sürdüren, çok ülkemizin de nitelikli sanat yaratılarına imza atan önemli bir kurum. Bizim bu sene 9. senfoni ile başlıyoruz Beethoven'ın. Çünkü dünyada birçok alanda kaotik bir yapı görüyoruz. Hem bizim devletimizin duruşu hem de ülkemizin coğrafi konumu gereğiyle de aslında vermemiz gereken, sanatla birlikte vermemiz gereken en önemli mesajlardan bir tanesi kardeşlik, sevgi ve birliktelik hoşgörü üzerine olmalı. Schiller'in dizeleriyle birlikte, Neşe'ye övgü şiiriyle birlikte aslında bütün dünyaya dünyanın en iyi bildiği melodilerle ve müziklerle ve o armoniyle seslenmek istedik. Atatürk Kültür Merkezi'nden Beethoven 9. Senfoni anlatıları, seslenişleri bütün dünyaya umarım huzur ve güzellik getirir.
0: Çok anlamlı bir başlangıç. Şimdi bakınca klasik eserlerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Faust, La Traviata, Romeo ve Juliet, Giselle gibi eserler bu sene yeniden izleyiciyle buluşuyor ama aslında her seferinde farklı bir yorum, farklı bir duyguyla buluşuyor, öyle değil mi? Yani hani derler ya, gençken okuduğumuz bir kitabı algılayışımızla ileri yaşlarda aynı kitabı okuduğumuzda algılayış daha farklıdır diye. Bu klasik eserler için de geçerli mi? Ne dersiniz?
1: Tabii ki geçerli. Günümüzde hatta son zamanlarda yapay zeka üzerine oldukça fazla teorem ortaya atılmışken onlara verilen en güzel cevaplardan bir tanesi de bu. İşte yapay zekanın tam anlamıyla keşfedemediği veya giremeyeceği alan da aslında sahne sanatları diyebiliriz. Çünkü her seferinde, her anda farklı bir his, farklı bir söyleyiş, farklı bir aktarım söz konusu. O sebeple biz bunları tekrar prodüksiyon olarak düşünmüyoruz. Kendi sanatçı bünyemizdeki insanların veya daha bu eserleri misafir ettiğimiz sanatçıların katkıları ve yeniden yorumlamaları olarak biz bu konuyu algılıyoruz. Sanatseverler de buraya geldiklerinde bu prodüksiyonun dekor ve kostümünü evet ben gördüm. Ancak bu akşamki aurası, bu akşamki hissedişimiz çok değişikti şeklinde geliyorlar. O yüzden prodüksiyonlar devam ediyor. Hatta her zaman tartışılan konulardan bir tanesi de şu, klasik sanatlar. Klasik sanatlarda her zaman bir paradoks vardır biliyorsunuz. Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nda. Evet, yani bir ortada meta var ama ihtiyacı olana yönlendirilse ama birisi de yaşamını kaybetse gibi bir sürü paradoksun içinde gerçekten insanlar yıllardır bunu okuyorlar ve hiç sıkılmıyorlar. Opera ve bale klasikleri de bu şekilde. İnsanlar o hikayeyi bilmelerine rağmen yorumlar o kadar değişik ki ve hala günümüzde cevap bulan sorulara karşı karşıya kaldıkları için sorularla bence anlamlı ve tekrar yapılması da çok gelenekselleşmiş ve tecrübemizle aktardığımız bir ortam yaratıyor.

0: Bu yılki programda dikkat çeken bir diğer nokta da Türk eserlerine yer verilmesi. Geçen sezon çok ses getiren Gılgameş bu yılda programda görülüyor. Yine Edusa bu yılki programda var. Başka hangi Türk eserler var izleyiciyle buluşacak?
1: 10 Ekim tarihinde Turgay Erdener'in Afife Balesi var. Sanatseverler Cumhuriyet'le birlikte kazandığımız bir kadın profilini ve sahneye çıkan ilk Müslüman kadın profilini bizlerle beraber görecekler ve Beyhan Murphy imzasıyla Turgay Erdener'in bu balesine şahitlik edecekler. Bir yandan Şubat ayında Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde Gogol'ün paltosundan esinlenerek Tarık Günersel'in kaleme aldığı, Selman Adan'ın da bestesini yaptığı Palto Operası sanatseverlerle ilk defa buluşacak. Dünya premieri yapacak bu eserler. Geçen sene yine biliyorsunuz iki tane deneysel eser yapmıştık. Tehlikeli Oyun ve Deli Dumrul. Bunlar yine repertuarımızda var. 4 akşam oynayacak Süreyya Opera Sahnesi'nde. Ama tekrar altını çizmek istiyorum. Afife Balesi ve Palto Operası büyük ses getirecek bu sene. İstanbul Devlet Opera Balesi imzasıyla bu eserleri başka şehirlerde, hatta başka ülkelerde, repertuarlarda görmemiz çok olası diye düşünüyorum. Çağdaş Türk bestecilerini desteklemeye ve kurumumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda büyük işlere imza atmaya devam edeceğiz. Kurum olarak Gılgameş ve Edusa da tabii ki bu sezon devam ediyor olacak.
2: Unutma ki olmamayı öldüren ben, o büyülü katrana baltasını değiren ben, hesap
0: sorayım. Eserlerde ortak noktalardan biri de güçlü kadın karakterlerin olması. Örneğin Afife Balesi. Bunun gibi kadın karakterlerin ön plana çıktığı diğer eserleri de konuşalım mı? Sizin özellikle seçtiğiniz eserler mi bunlar?
1: Tabii ki Lucia di Lammermoor eseri mesela abisinden baskı yiyen bir kadının hikayesi ve bu yüzden deliren. La Traviata eseri Paris'te toplum baskısı yaşayan, aşık olduğu adamla toplumun içindeki pozisyonu sebebiyle birlikte olamayan bir kadının trajedisi aslında. Uçan Hollandalı, yine Uçan Hollandalı eserimizde Senta karakteri kendi babasıyla bir efsanevi karakter arasında kalan ama gerçek aşkı sorgulayan arada kalmış bir kadın profilinde. Tabii Giselle var. Romeo Juliet'i hepimiz biliyoruz hikayesini. Özellikle Süreyya Opera Sahnesi'nde yine Ekim ayında herkes şahitlik edecek. Kültür Yolu Festivali ile birlikte başlayacak Saraydan Kız Kaçırma Operası. Saraydan Kız Kaçırma Operası'nda da kadının benliğine ve varlığına Osmanlı döneminden beri Türk kültürü içerisinde, Anadolu toprakları içerisinde ne kadar önem verildiğini ve kadının özgürlüğüne ve fikirlerinin doğal gelişimine ne kadar, isteklerinin doğal gelişimine ne kadar önem verildiğini de altını çiziyoruz. Kadın konusu tabii sanat gibi. Sanat da doğurgan, kadın teması da doğurgan ve gerçekten bu anlamda birbiriyle örtüşen, insanın veya toplumun kendini çok iyi ifade edebildiği, sanatın da kendini dillendirdiği bir konu kadın teması. Bu anlamda çok özel buluyorum ve önemli buluyorum.

0: Yine dikkat çeken bir nokta, geçen sene Gilgamesh'te yine çok yankı uyandırmıştı. Bu teknoloji ve dijital sanatı da sahnede görmüştük biz ve izleyiciler çok etkilenmişti. Çok konuştuğu bir durumdu. Bu sene de eserlerde aynı etkiyi görecek miyiz?
1: Tabii bu bir stil. Biz bunu denemek istedik ve Gilgamesh'te yarattık. Edusa'da bir kısım bunu yaşadık. Palto Operası'nda farklı şekilde, bu sefer lazer ışıklarıyla birlikte farklı bir sahneleme anlayışı deneyeceğiz. Bunlar dünyada yapılan belirli örnekleri biz de uygulamaya çalışıyoruz. Çünkü burası artık eşitlendi. Avrupa'daki veya dünyanın Amerika veya Asya'daki önemli merkezleriyle eşitlenmiş bir alan. AKM ve aynı zamanda İstanbul Devlet Opera Balesi prodüksiyonları. Özellikle bizim prodüksiyonlarımızın altını çizmek istiyorum. Bu anlamda çok fazla talep var. Çok fazla bizimle beraber yaratılarını paylaşmak isteyen profiller var. Bir örnek de 8 Mayıs'taki Turandot operamıza mercek demek istiyorum. Orada Roberto Catalano, dünyada çok önemli sahnelerde şu an eser koyan Roberto Catalano, Turandot eserinde bizimle beraber olacak rejisör olarak. Ve Bakü Tiyatrosu'nun sanat direktörü Ayıp Guliyev de orkestramızı yönetecek. Turandot operasında yine çok değişik sahneleme biçimlerini, yenilikçi anlayışları sanatseverler görmüş olacaklar. Mayıs ayında herkesi bekliyorum. Tabii yine repertuarımızda Turandot, Aida, Carmen gibi eserlerin oluyor olması çok önemli. Ve bunların sürekli devam ediyor olması önemli. Ekip olarak Türk eserlerinin yanı sıra dünyadaki belli başlı sanat eserlerini sahnelemeye çalışmak ve onları da sıraya koyduk. Önemli bilinçlerle sanatseverlerimizle buluşturmak en büyük amacımız tabii ki.
0: Aslında gençlerin ulaşması açısından da çok önemli yaptığınız şey. AKM koridorlarında sık sık küçük izleyicilerinizi de görüyoruz biz aslında ve bu sene aslında onlar için de yeni opera ve bale eserleri var değil mi? Biraz onlardan da konuşalım mı? Hem onları sorayım hem de yeni nesli opera ve bale ile tanıştırma konusunda ne düşünüyorsunuz? Bunu da sormak isterim çünkü onlar da çok titizlikle izliyor benim gözlemlediğim.
1: Şimdi şöyle, öncelikle çocuk koromuz ve çocuk balemiz var. Bu arada Eylül ayında çocuk koromuzla ilgili başvurularımız var. Buradan da bunun duyurusunu yapmış olayım. Lütfen sosyal medya kanallarımızı takip etsin sanatseverler. Çocuk korumuz 4 senelik bir periyoda girecek. Ve onun başvuruları başladı. Ekim ayının ilk haftasında sınavları gerçekleşecek. Sanatseverler, ilgi duyan sanatseverler çocuklarımızı yönlendirsinler. Bizim çocuk korumuz ve çocuk balemiz zaten bir jenerasyonu alıp götürüyor. Ve herkesin çok önemsediği, benim de çok önemsediğim bir alan. Çocuk eserlerimiz var, çocuk operalarımız var. Kül Kedisi ve Küçük Prens. Aynı zamanda bir çocuk balemiz olacak bu sene. Kayıp Oyuncak isimli. Bale alanında bizimle çalışmalarını sürdüren Ebru Cansız koreografımız bu projenin altına imza atacak. Gençlerle ilgili de şöyle söyleyebilirim. Sosyal devlet anlayışını en iyi uygulayan kurumlardan bir tanesi bizim kurumumuz. Neden? Bilet fiyatı sebebiyle. Bizim seyirci sayımızın büyük çoğunluğu 30 yaşın altında. Yani üniversite öğrencileri, hatta lise öğrencileri de geliyor yer yer. Üniversite öğrencileri, yeni mezun olmuşlar, iş hayatına yeni başlamış bilinçler, 30 yaşının altında çok fazla seyircimiz var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Tabii ki bu topluluğu yönlendirecek prodüksiyonlar üretmek de, ilgi çekici prodüksiyonlar üretmek de bizim en büyük amacımız. Modern dans topluluğumuz burada çok önemli bir yer, çok önemli bir rol oynuyor. 24-25 Ekim'de dünyaca ünlü koreograf Fernando Melo bizimle beraber olacak. Rüzgar Ağacı prodüksiyonunu bizimle beraber gerçekleştirecek. İKSV Tiyatro Festivali kapsamında ortak yapım olarak yapıyoruz. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'yla. Bu arada kurumumuzun diğer kurumlarla iletişimlerini de çok önemsiyoruz. Repertuarımızda Ocak itibariyle de sadece bizim repertuarımızda oynayacak bir eser olacak bu. Aynı zamanda Pinokyo Exe adlı distopik bir bakış açısıyla Pinokyo Exe, İtalyan koreograf Erika Silgoner'in eseri oynamaya devam edecek. Ve Sessizlik adlı 3 farklı ülkeden gelen koreografın eseri de bahar ayında bizlerle beraber olacak. Hiç yabana atılmayacak derecede gençlerini takip ettiği bir akım bizim Modern Dans İstanbul topluluğumuzun eserleri. Ama onların yarattığı her eserle, tabii bale ve operayla olduğu gibi onların yarattığı her eserle de gurur duyuyorum. Onlarla birlikte eser çıkarmak hem buraya gelen koreograflar için hem izlemek bizler için büyük keyif oluyor.

0: Siz tabii bir yandan idari sorumluluklarla uğraşıyorsunuz, genel sanat yönetmenliği yapıyorsunuz ama diğer yandan sizi sahnede de izliyoruz biz. Sahne sizin için ne ifade ediyor? Bunu sormak isterim. Ve bu sezon sizi dinleme fırsatımız olacak mı? Onu da soralım.
1: Evet tabii, sahne bir bireyin kendini ifade edebildiği en üst nokta. O yüzden bir bağımlılık ve bir heyecan fırtınası. Benim bariton kariyerim 2007 yılından beri İstanbul Devlet Opera Balesi ve çeşitli ülkelerde ve sahnelerde, başka sahnelerde, festivallerde devam ediyor. Bu bir aşk. Onu yapmak, idari görev dışında da bu aşkla beraber yaşamak tabii ki beni hayata bağlıyor ve umut oluyor. Bu sene Lucia di Lammermoor operasında Enrico karakteri, La Traviata operasında Giorgio Germont karakteri ve Palto operasında Akakievich karakteriyle sanatseverlerle birlikte olacağım, sahnede olacağım ve bu başyapıtları seslendirme şansına sahip olacağım. Farklı ülkelerde, Bükreş, Sofya, İtalya'da birkaç tane prodüksiyonda olacağım. Bununla kalmayıp aynı zamanda farklı ülkelere jüri üyesi olarak İstanbul Devlet Opera Balesi'ni temsilen gidiyorum. Yine farklı ülkelerde jüri üyesi olarak ülkemizi temsil etmeye devam edeceğim. Bu bir hizmet. Elimizden geldiğince en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu bir görev. Ne mutlu ki aşkla yapılan, umutla yapılan, iyi niyetle yapılabilinen bir meslek. O yüzden kurumumla ve bulunduğum pozisyonla, her zaman yarattığımız şeylerle, geçmişle geleceğe köprü yaparak büyük bir gururla ve mutlulukla çalışıyorum.
0: Sizin için de oldukça yoğun bir yıl olacak anladığımız kadarıyla. Evet. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldınız, sorularımızı yanıtladınız ve bu sezonu bize anlattığınız için sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
0: İstanbul Devlet Opera Balesi'nin 2026-2027 sezonunu İstanbul Devlet Opera Bale Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün'le konuştuk. Program Atilla Özdal'la birlikte hazırladık. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bu sezon Atlas Okyanusu'nda nadir bir durum yaşanıyor. Hala hiç tayfun oluşmadı. Normal koşullarda Ağustos ayında 2-3, Eylül'de ise 3-4 tane oluşur ve en şiddetlileri Eylül'ün bu zamanları görülürdü. Meteorologlar bu fırtına öncesi sessizlik durumunun tedirgin edici olduğunu söylüyorlar.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhabalar.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler onu gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanaktan en çok Trabzon ve Rize etkilendi. Trabzon Havalimanı, bağlantı yolu ve Karadeniz sahil yolunun Of İyidere kesimi su altında kaldı. Rize'de de yine Pazar ve İyidere ilçelerinde yer yer su baskınları var. NTV Trabzon muhabiri Mete Kılıç telefon attığımızda. Mete Kılıç, nedir kentte son durum?
2: Evet, Doğu Karadeniz'de yağışın etkisi özellikle Rize'de daha da arttı diyebiliriz bugün itibarıyla. Kentte dün gece saatlerinden itibaren şiddetini arttıran bir sağanak vardı. Özellikle sahil kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi diyebiliriz. En dikkat çeken noktalardan biri yine Karadeniz sahil yolu oldu. İyidere ile Trabzon'un Of ilçesi arasındaki bölgede şiddetli yağışın ardından yol üzerinde su baskınları meydana geldi. Bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı araçların da su altında kaldığını yine gördük. Yağışın etkisi yalnızca sahil yoluyla da sınırlı kalmadı. İyidere ilçe merkezinde de su baskınlarının yanı sıra toprak kaymaları, yollarda çökmeler meydana geldi. İlçede bazı araçlar yine su içinde kaldı. Çay bahçelerinde heyelanlar oluştuğu bilgisi geldi. İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete bazı bilgiler verdi. Tabii ilçede durum oldukça ciddi. 9 mahalle ve 7 köyde büyük hasar bulunduğunu açıkladı Başkan Mete. 7 evin de tedbir amacıyla yine tahliye edildiğinden bahsetti. Ayrıca yağış miktarının tabii henüz net olarak belirlenmediğini, ancak metrekareye düşen yağışın 150 kilogramın üzerinde olduğunu tahmin ettiğini ifade etti. Gece boyunca tabii ilçede ekipler sahadaydı. Ve şunu da söyleyebilirim, herhangi bir aksaklık yaşanmadığını belirtiyor yine belediye başkanı Mete, elektrik ve su hizmetleri konusunda. Tabii dün de bahsetmiştim, Trabzon'da kısım kısım birçok yerde elektrik ve su kesintileri yaşanmıştı. Ancak Trabzon'a geri dönecek olursak da o kriz anının iyi yönetildiğini, ya bugüne artık bir şeyin taşınmadığını, sorunun ortadan yavaş yavaş kalktığını söyleyebiliriz Trabzon özelinde. Ama tekrar edeyim, Rize'de özellikle İyidere tarafında o bölgede yoğun yağışlar yaşandığını söyleyebiliriz. Bugün itibarıyla öncelikle bir su baskını ve heyelanlara müdahale etmek oluyor o bölgede de.
1: Şimdi arkadaşlarımız canlı olarak ekrana getiriyor Rize İyidere'den su baskını yaşanan noktadaki çalışmaları. Ekranın sağ tarafında canlı olarak görüyoruz. Sanırım sahil yolunda da aksamalar var, öyle değil mi?
2: Öyle, özellikle zaten dün geceden itibaren Trabzon'da da aksamalar meydana gelmişti. Bu Karadeniz sahil yolu tabii Karadeniz'in atar damarı. Trabzon için de Rize için de aynı şey geçerli. O yolun aksaması da tabii şehrin ritmi için son derece kritik bir yol olması sebebiyle çok ama çok büyük önem arz ediyor o yolun aksaması. Büyük tabii yoğunluklar, kalabalıklar, trafikleri de beraberinde getiriyor.
1: Evet, teşekkür ederiz Mete Kılıç verdiğin bilgiler için. Şimdi ekranlara geliyor sevgili seyirciler. Burası Rize'nin İyidere ilçesi. Gece saatlerinde ve dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış özellikle Karadeniz'e bakan yamaçlardan çamur ve toprak taşıdı. Sahil yoluna kadar geldi o birikintiler. Şu dakika itibariyle iş makineleri, belediye ekipleri bölgede temizlik çalışmalarını yürütüyor. Sahil yolu ve İyidere ilçe merkezinin bulunduğu alandaki bağlantı yollarının temizlenmesi için bölgede çalışmalar sürüyor. Tabii yağışın da devam edeceğini söyleyebiliriz Doğu Karadeniz özelinde özellikle. Bugün, yarın, pazartesi, salı ve çarşamba günleri Doğu Karadeniz'de yağış var. Şu dakika itibariyle de anlık verileri ekrana getiriyoruz. Radar görüntülerinde Giresun'da sahil kesiminde ve Karadeniz'in üzerinde bir yağış var. Yine Rize yönünde Rize-Artvin arasında da ciddi bir yağış var. Yağış devam ediyor. Özellikle sahile yakın noktalar yağış oluyor diyebiliriz. Salı ve çarşamba günü içinde Karadeniz'in tüm bölgeleri için ciddi bir yağış riski var. Yine sağanak etkilisi var. Şimdi bakın, drone görüntüleri de var. Bölgede çaylıklar var biliyorsunuz. Rize çay üretimi konusunda Türkiye'deki öncü ilimiz. Rize'deki o yamaçlarda, denize bakan yamaçlarda, çaylıklarda da toprak kaymalarının meydana geldiğini görüyoruz ki Anladığımız kadarıyla İyidere'de o balçığın nedeni çaylık alanlardaki ufak çaplı heyelanlar, gelen suyla birlikte, yağışın etkisiyle birlikte Karadeniz'e bakan yamaçlarda bulunan çaylar, çaylık alanlar kaymış ve bir çamurlu suyu sahil yolunda ve sahil yolunun İyidere bölgesindeki yan yoluna biriktirmiş durumda. Tabii çay köklü bir bitki değil. Bu nedenle bölgede yamaçlardaki o çaylık alanlar diğer ağaçlık alanlara göre daha kolay bir şekilde kayıyor. Ve bu nedenle çamurlu su ve küçük heyelanlar İyidere'de dün akşamki ve gece etkili olan yağışla birlikte su ve çamur sahil yoluna taşınmış durumda. Bakın geçişler var İyidere'de sahil yolunda. Trabzon yönünde, daha doğrusu Artvin yönünde, gidiş yönünde ciddi bir birikinti var. Bu nedenle Trabzon'dan gelip Rize üzerinden Artvin'e gidecek olan, sahil yolunu kullanacak olan vatandaşlarımızı uyaralım. Burada bir birikinti söz konusu ve o bölgede çalışmalar sürüyor. Gün içerisinde muhtemelen bu çalışmalar devam edecek ama yağışın da zaman zaman etkili olacağını da meteoroloji tahmin ediyor. Önümüzdeki 5 gün boyunca, bugün de dahil olmak üzere, bölgede sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle salı ve çarşamba günlerinde ülkenin tüm Karadeniz kıyılarında etkili bir sağanak yağış söz konusu. Öyle bir tahmin var. Bu nedenle bölgedeki vatandaşların da dikkatli ve tedbirli olmasında fayda var ki dün ve önceki gün Trabzon ve Rize'de valilikler vatandaşları uyarmıştı. Ağır sağanak yağış ve etkili sağanak yağış görülme riski var. Bu nedenle tedbirli olunması yönünde çağrılarda bulunmuşlardı. O çağrılarda karşılık buldu ve şu dakika itibariyle gördüğünüz olumsuzluk dışında yaralanma veya benzeri bir sıkıntı söz konusu değil. Vatandaşların, bazı vatandaşların özellikle sahil yolunda denize yakın olan binaların zemin katlarında bir su sel riski vardı. O nedenle zemin katlarda bazı noktalarda dükkanlar ve evler su altında kaldı. Oradaki suyun tahliyesinin ardından da hem dükkanlarda hem zemin katlardaki evlerdeki temizlik çalışmaları da başlayacaktır diyelim. Bir kez daha da uyaralım. Önümüzdeki bugün dahil 5 gün boyunca özellikle Doğu Karadeniz'de Samsun Artvin hattında kuvvetli sağanak yağış yine bekleniyor. Dikkatli olmakta fayda var. Sevgili seyirciler, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi kararı verildi. Tutuklanması talep edilen diğer iki şüphelinin mahkemede işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcı karşısındaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık, mahkemeye sevk edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'ın tutuklanmalarını talep etti. Kaşif Kozinoğlu ile Silivri cezaevinde aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve bir diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur'unsa ev hapsi talep edildi. Hakimlik Yıldırım ve Uğur'a ev hapsi kararı verirken tutuklanması istenen İşgören ve Doğan'ın işlemleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'na inşa edilen 4. pistin açılış töreninde konuştu. Yeni yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan muhalefet partilerini eleştirdi. Muhalefetin iç çekişmelerle mücadele ettiğini söyledi. Bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eserimiz var dedi.
0: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda yeni pist hizmete girerken yatırımların önemine değindi. Hedefinde hem CHP hem de Yeni Parti vardı.
0: Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz, değil mi? Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. Böylece İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı.
3: Erdoğan yeni bir siyaset anlayışı geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
0: Karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ek iddianame hazırlandı. Ek iddianame İBB'nin iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlendi. 195 sayfalık ek iddianamede 29 şüpheli hakkında 12 eylem yer alıyor. Şüpheliler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da bulunuyor. Ek iddianamede ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları yer alırken İmamoğlu örgüt lideri, Fatih Keleş ise örgüt yöneticisi olarak nitelendirildi. 12 eylemdeki suçlardan da sorumlu tutulmaları talep edildi. Savcılık hazırlanan iddianameyi Silivri'de görülen davayla birleştirilmesi talebiyle mahkemeye gönderdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon kriziyle ilgili milyonlarca küçük yatırımcının mağdur edildiğini söyledi. Bursa'da konuşan Özel, parti isminin değişmeyeceğini de belirtti.
4: Türkiye'deki birçok masum maaşından kıt kanaat arttırmış, belki geçinebilmek için, kira ödeyebilmek için umudunu borsada bir şeyler kazanmaya bağlamış insanların canını okudular, kul hakkını yediler.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Bursa'dan verdi. Fon krizi için milyonlarca küçük yatırımcının mağdur edildiğini söyledi. Özel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihi olarak 16 Nisan 2028'e işaret etmesine tepki gösterdi. Erken seçim sandığının kurulacağını söyledi.
4: 360 milletvekili karar vermeden bu dedikleri meselenin gerçekleşmesi mümkün değil. Bu seçimden, bu sandıktan kaçamazlar. Öyle seçimden bir ay önce de seçimleri aldık, bununla da erken seçimdir falan diye milleti kandıramazlar.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özel, partisinde isim değişikliği yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi.
4: Öyle bir şey yok. Yani şöyle, zaten biz ilk gün her ihtimale karşı iki farklı isimle birlikte İçişleri Bakanlığı'na gittik. Başvuruyu yaptık, kabul ettiler. Yeni partinin adını millet koydu, milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmeyiz.
1: İsrailli şebeke Türkiye'de kurduğu çağrı merkeziyle dünyayı dolandırdı. Uluslararası çaptaki vurgunun boyutu 3 milyar dolar. İstanbul Başsavcılığı ve Emniyeti MİT ve Interpol'ün ortak operasyonuyla çeteyi çökertti. Çoğu yabancı 191 zanlı gözaltına alındı.
5: İsrailli dolandırıcılar Türkiye'de çağrı merkezleri kurdu. Sosyal medya ilanlarıyla tuzaklarına düşürdükleri mağdurlara kripto piyasalarda ve fonlarda yüksek kar vaat ettiler. Uluslararası çaptaki vurgun 3 milyar doları buldu. İstanbul ve Muğla'daki operasyonlarda çoğu yabancı 191 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT, Interpol ve İstanbul Siber Şube Polisleri dolandırıcılık şebekesini çökertti. İsrailli dolandırıcıların Türkiye'de 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi kurduğu ortaya çıktı. İşe alacakları çalışanları önce yalan makinesi testine soktukları, testi geçenlere mağdurları ikna etmek için sahte hayat hikayesi hazırladıkları anlaşıldı. Uluslararası dolandırıcılık için çok sayıda yabancı dil bilen kişi çalıştırdıkları, İsrail bağlantısına dikkat çekmemek için ofislerde İbranice konuşmayı yasakladıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların hedefinde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, Güney Kore gibi ülkelerde yaşayanlar vardı. Burada ilginç bir de detay var. Çağrı merkezi çalışanlarının İsrail ve Amerikalıları dolandırmaları yasaktı. Dolandırıcılar sahte ekranlar hazırladı. Mağdurları kar etmiş gibi gösterdi. Böylece daha çok para topladı. Ancak müşteriler paralarını çekmek istediğinde türlü bahanelerle ödenmedi.
6: Finans ofisi ve çağrı merkezi gibi yerlerde arama ve el koyma işlemleri devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok.
5: Vurgunun boyutları ortaya çıkınca 239 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların mal varlıklarına el konuldu. Ancak 3 milyar dolarlık dolandırıcılıkta paranın büyük kısmının yurt dışındaki banka ve kripto hesaplarında olduğu tespit edildi.
1: 14 Ağustos 1974'te Rumlar tarafından katledilen 126 Kıbrıs Türkünün hatıralarının yaşatılacağı Murat Ağa Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törenle yapıldı. Tören öncesi ise katliamda hayatını kaybeden ve 52 yıl sonra kimlik tespiti yapılabilen 15 sivil için Atlılar Şehitliği'nde defin işlemi gerçekleştirildi.
3: Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Rumlar tarafından katledilen 15 Kıbrıs Türkü için 52 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandılar. Gazi Mausa'ya bağlı Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar köyünde yaşayan, aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu 126 Kıbrıs Türkü 14 Ağustos 1974'te Rum terör örgütü EOKA tarafından katledilmiş ve katliam çukurlarına gömülmüştü. Katliam sonrası şehitlerin naaşları, dönemin koşulları nedeniyle bireysel kimlik tespitleri yapılamadan toplu mezarlara defnedildi. Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından 2008 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında toplu mezarlar yeniden açıldı. Şehitler için kimlik tespiti süreci başladı.
7: 15 şehidimizi bugün, 15 şehidimizi toprağa veriyoruz. 5 şehidimizin daha DNA testleri yapılmıştır, kimliklendirildiler. Geriye 17 şehitimiz var. Onlar da inşallah yılbaşından önce sonuçlanacak.
3: 52 yıl sonra kimlik tespitleri yapılabilen 15 şehit için Atlılar Şehitliği'nde cenaze töreni düzenlendi. Acılı aileler törende gözyaşlarına boğuldu.
8: Benim babamın tüm ailesi, babası, annesi, yani babaannem, dedem, halalarım, 16 günlük kuzenlerim, yani en atamızdan en bebemize kadar tüm ailemizi burada, bir savaş alanı olmayan yerde, katliam gerçekleştirilmiş bir şekilde kaybettik.
9: Sizin ailenizden de defin olacak mı?
10: 16. Bizim acımız sonsuzdur. Hiçbir zaman bitmeyecektir. Ve biz bunu hiçbir zaman unutmayacağız.
3: Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehitler toprağa verildi. Cenaze sonrası ise şehitlerin hatıralarının yaşatılacağı Murat Ağa Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi'nin açılışı yapıldı.
11: Şehit ailelerimizin hassasiyetiyle şekillenen ve kurumlarımızın işbirliğiyle hayata geçirilen bu müze, 126 kardeşimizi katliamın yaşadığı ana sıkıştırmadan köylerindeki hayatları ve aileleriyle birlikte anlatacaktır.
3: Şehitler Müzesi'nin yapımını üstlenen Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanı Abdullah Eren de törendeydi.
12: Sadece burada katliam çukurlarından çıkarılmış zıbınları, ayakkabıları, patikleri görmeyeceğiz. Bir insan hikayesi var onun arkasında. 40 günlük de yaşamış olsa, 80 yaşına kadar da yaşamış olsa, hayalleri olan, umutları olan ve bunlar vahşice elinden alınan insanların hikayesi var. Bu katliamı gerçekleştirenler ne tespit edildi, ne yargılandı ne de ceza aldı. En acısı da, ben bunu, bu kısmı da çok etkilenmiştim duyduğumda, bu üç köy aslında çevre köylerden de aynı zamanda Rum köylerinden insanların da maalesef içerisine katılmış olduğu bir katliamla karşı karşıya kalmış oldu.
3: Açılışa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'la Başbakan Ünal Üstün ve şehit yakınları katıldı.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
15: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
16: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
15: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
16: Abicim.
15: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
16: Abicim.
15: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
17: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Evet, meyveleri kavanozda kışa saklamak mümkün dedik. Şeftali ve kızılcık da en yakışanları. Ama her meyvenin kendisine yakışan bir kokusu, bir otu, bir baharatı var. Şimdi şeftali konservesi yapacaksak bir kere hemen kolay soyma yöntemini söyleyeyim. Şeftalileri yarım dakika kadar kaynar suya batırın, çıkarın, soğuk suya tutun. Böyle kabukları fış diye ayrılacak. Son derece kolay. Sonra ikiye bölüp bütün bütün yapabilirsiniz. Küpler halinde kesebilirsiniz. Hatta püre olarak bile yapabilirsiniz. Yurt dışında belki dikkatinizi çekmiştir. Özellikle Fransa'da falan gidenler, görenler bilir ya da Almanya'da böyle meyve pürelerinde küçücük sanki tek kişilik yoğurt kaplarında gibi satarlar. Onu da mesela yoğurt üstüne falan ekleyip yerler. Dolayısıyla çocuklara aslında kışın meyve yedirmek için son derece geçerli bir yöntem. Ama dikkat, kesinlikle rengini kaybetmemesi lazım. Bunun için ne lazım? Her zaman asit lazım. Şimdi asit derken limon suyu olabilir, limon tuzu olabilir. Aslında normalde diyelim ki bir meyve püresi hazırladınız. Onun içine işte ne kadar tatlı istiyorsanız kavanoz başına 2-3 kaşık, 4 kaşık şeker olabilir. Ama mutlaka ve mutlaka birazcık suda çözülmüş limon tuzu. İşte o zaman rengini koruyacak. Konserve kavanozlarına, daha küçük kavanozlar olursa daha da iyi, bu püreyi koyuyorsunuz. Hiç pişir falan yok. Ağzını sıkıca kapatıp üstünü geçene kadar kaynar su. Aralarına da kavanozların böyle birbirlerine çarpmasınlar tıngır tıngır diye. Bir mutfak havlusu. İşte size harika bir koruma yöntemi. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Genellikle 15-20 dakika suyun içinde kavanozları kaynatmak yeterli oluyor. Sterilizasyon için, kışa dayanacak bir konserve için. Ama yüksek bir yerde yaşıyorsanız en aşağı 25 dakika. Çünkü yükseklik arttıkça o hava basıncının da etkisiyle sterilizasyon işlemi birazcık daha uzun süre alıyor. Dolayısıyla eğer yüksek yerlerde oturuyorsanız, mesela ben şu anda Ankara'dayım, 25 dakika en az kaynatmanız lazım, diyelim ki yarım saat. Peki meyveyi bütün olarak yapacaksınız, ya küp küp doğrayın ya dilim dilim doğrayın ya da böyle yarım şeftaliler, onları doğrudan kavanoza koyun, üstüne kaynamış şurubu koyabilirsiniz. Kavanoz başına 1 ila 4 kaşık şeker oranı yeterlidir ya da normalde şekeri koyup üstünde de kaynar suyu koyabilirsiniz. İçine de istediğiniz baharatı koyacaksınız. Ne koyacaksınız? Elbette ki tarçın, karanfil, bunlar yakışıyor. Fakat mesela biberiye otu çok yakışabiliyor. Fakat ummayacağınız başka bir şey söyleyeyim. Şeftaliye en çok gül suyu yakışıyor. Evet, 1-2 kaşık gül suyu da koyabilirsiniz. Sonra gene kavanozları kapatıp aynı yöntemle devam. Peki kızılcığı nasıl yapacaksınız? Evet, kızılcık hoşafını ya da kompostu belki demek daha doğru. Ağlasun'da, yani Sagalassos antik kentinin altındaki Ağlasun'da rastladım. Onlar ne koyuyorlar? Feslikan. Feslikan nedir? Fesleğen. Evet, aynı yöntemle feslikanlı kızılcık kompostosu da yapabilirsiniz. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: NTV Radyo.
6: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
7: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
8: Hayır, Esat burada.
5: Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
7: Sene Sat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
11: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
10: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
11: Abicim.
10: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
11: Abicim.
10: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
12: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
13: NTV Radyo.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta kuşların isimlerinin ve akrabalıklarının peşine düşmüştük Kerem'le. Konumuz taksonomiydi, yani kuşları nasıl isimlendirdiğimiz ve sınıflandırdığımız. Tür, cins, familya ne demek diye sordum Kerem'e. Adında bülbül geçen her kuş gerçekten bülbül mü sorusunu araştırdık. Peki yıllardır aynı tür sandığımız iki kuş nasıl bir gün İki ayrı tür oluveriyor diye de sorduk. Yine dolu dolu galiba böyle en uzun bölümlerimizden biriydi Kerem.
1: Ben çok keyif aldım. Arada böyle bilimsel sohbetlerde bence programa renk katıyor.
0: Evet, sana demiştim biyoloji dersindeymişim gibi hissediyorum diye bol bol not alıp aklımda olmayan yeni sorular sordum. Güzel bir bölüm oldu. Peki klasik sorumu sorayım sana yeni bölümümüze geçmeden. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin, neler gördün?
1: Ben şehri İstanbul'daydım. Ve tabii ki Eylül ayındayız. Göç seyretmeye gittim. Tögeltepe'ye gittim. Rüzgar kuzeybatıdan geliyordu. Oradaki en güzel, değerli rüzgar kuzeydoğudan gelen Poyraz. Kuzeybatıdan gelince, karaya gelince biraz daha farklı oluyor. Ama bir kuzeybatı rüzgarı uzmanı var. O da Küçük Kartal. Bol miktarda Küçük Kartal seyrettik geçişlerine. Galiba arka rüzgarı ilk oluyor. Uzunca bir kuyruğu var Küçük Kartal'ın. Adı üzerinde büyük bir kartal değil, Şahin boyunda. Hatta şahinlerle karıştırılıyor. Şahin, arı şahini, saz delicesi veya karaçaylağa benzeyebilir. Böyle arada bir form ama tanındığı zaman da siyah beyaz renkleriyle bir leyleği andırabiliyor. Kontrastı güzel bir ışıkta. Orada iki şey çok keyifliydi. Hem Küçük Kartal'ı bu havada inadına rüzgara karşı ve rüzgar arkasına alarak süzülmelerini görmek güzeldi. Hem de çok koyu bulutların üzerinde siyah beyaz gözüken bir kuşun ters ışıkta nasıl kapkara gözüktüğünü ve ışığın nasıl bizim kuşları algılamamızı etkilediğini tekrar bize gösterdi. Eğlenceliydi. Küçük Kartal üzerinden güzel bir gün geçirdik.
0: Burada Kerem sana bir şey sormak istiyorum. Hem Toygartepe'den hem Çamlıca'dan yırtıcı kuş göçünü görebiliyoruz. Sence hangisi daha iyi? Sen neden Toygartepe'yi tercih ettin? Evine daha yakın olduğu için mi?
1: Yani yolumuzun üzerindeydi. Evet, biraz gezdiğimiz rotanın üzerindeydi. Aslında İstanbul Boğazı'nda 5 tane gözlem istasyonu var. Sonbaharda gözlem için kullanılabilecek. İlkbaharda durum farklı. İlkbaharda 2 veya 3 tane olduğunu söyleyebilirim. Ama sonbaharda yani Anadolu yakasında 5 tane var. Bunlardan diğerleri fazla şehir içinde. Biraz da doğa içinde olmak için Toygartepe'yi tercih ettim.
0: Güzel.
1: Peki, o zaman ben sana sorayım. Sen neler gördün görüşmeyeli?
0: Ben de Büyükada'ya gittim. Büyükada gerçekten kuş gözlemi için çok güzel bir nokta. Her gittiğimde yani hem yırtıcıları görüyorum hem ötücüleri görüyorum. Çok keyifliydi. Bir tam emin olamadığım bir kuş var Kerem. Bir ara belki sana videosunu attım, belki söylersin hangisi diye. Çılgın mı, Söğüt bülbülü mü? Tam böyle yoldayız bir ağacın önünde. Bence çılgın bize doğru bakıyor ve bayağı vakit geçirdi etrafımızda. Üst tarafı soluk yeşil kahverengi, alt tarafı da griydi. Söğüt bülbülüne kıyasla yeşil ve sarı tonlar daha az bulunuyormuş çılgında. Ondan da en iyi aslında sesiyle ayırt ediliyormuş ama sesini hiç duyamadık. Onu kaydetmek çok istedim. Bacakları koyu renkli çılgının, sanırım benim gördüğüm kuş da öyleydi. Tipik sesi de tek heceli bir huit. Yani aslında duysam bilirdim çılgın olduğunu. Ormanlar ve tek tük ağaçlı ve çalılık araziler ve bahçelerde bulunuyor. Benim de gördüğüm yer öyle bir yerdi. Ama sana sonra sorduğumda sen de hani gerçekten Söğüt bülbülü ve çılgın çok ayırt etmesi zor. Üst seviye kuşçuluk demiştin. Bunu bilmiyordum. Belki bir şeyler söylemek istersin.
1: Evet, yani kuş gözleminde böyle bazı öğrenme eşikleri var. Bu eşiklerden biri Söğüt bülbülü ve çılgını tanımlamak, ayırt etmek üzerine. Temelde benim vurguladığım şeylerden biri bacak rengi olur. Biri siyah, öbürü daha böyle açık renkli sarımsı, kahverengi sarımsı. Sonra ama gözün alıştığı zaman daha farklı özellikler de var. Bu iki türü birbirinden ayırt etmek için bir tanesini görmek yeterli değil. Bayağı bir onların bol bulunduğu alanda vakit geçirmek faydalı olur. Örneğin bir şehir parkına gittiğinizde Ağustos'un sonundan bütün Eylül boyunca ve Ekim'e kadar zaten Söğüt bülbülü ve çılgının yavaş yavaş birbirlerinin yerini aldığını, önce daha fazla Söğüt bülbüllerinin olduğunu, sonra çılgınlara doğru onun değiştiğini görebilirsin. İşte orada bir 30-40-50 tane kuşa defalarca devamlı olarak bakınca bu tanımlama ayırt etme egzersizi artık başarıya ulaşıyor. Benim demin gördüğüm Küçük Kartal'la da karaçaylak veya saz delicesini ayırt etmek mesela bir egzersizdir. Bunları defalarca bakmak tanımlamaya çalışmak lazım. Gözlemci her seferinde başarılı olamıyor. Ama bunlar artık oturmuş ve kuş kitaplarını kurcalayan insanların da zaten okudukça öğrendiği kuş tanımlama ve insanın kendisini geliştirme basamakları. Bunları basamakları atlamayan gelişen bir sürü kuşçu var. Ama bunlar hep eksik kalıyor. Yani çok ciddi Türkiye'de gözlem yapan, yüzlerce tür gören, 400 türün üzerinde gören çok fazla fotoğrafçı ve kuş gözlemcisi var. Ama bazılarının bu basamakları tam oturtmadan o noktaya geldiğini görüyoruz. Çok karmaşık bir türü tanımlamayı biliyorlar. Ama mesela bir söğüt böceğiyle çılgın konusunda bayağı bir panik olup şaşırıyorlar. Ondan sonra bu neydi diye bakıyorlar. Onlar devamlı başkalarından destek ve tasdik görmek istiyorlar. Onun için bence önemli, yani bu bir müzisyen gibi, yani nasıl müzisyen belirli parmak egzersizlerini yapmalı ve aletine olan hakimiyetini geliştirmeli. Yani bu piyano ise işte akorlarını, nota dizelerini düzgün basabilmeli. Flütse parmaklarını akarcasına oynatabilmeli ve o melodiyi çıkarabilmeli. Bunun gibi bir şey yani. Söğüt böbülü ve çılgın adı birbirinden çok farklı olabilir ama birbirine çok yakın akraba iki tür. Ve karıştırmak da çok normal. Bunları yavaşça zaman içinde öğreniyoruz. Yani böyle bunların bir egzersiz olduğunu, bunun bir süreç olduğunu vurgulayayım. Ve bununla ilgili de bunun çok faydalı olduğunu da söyleyebilirim. Benzer türleri birbirinden ayırmak için çaba harcamak her zaman keyifli bir egzersiz.
0: Evet, çok güzel bir noktaya parmak bastın. Demek ki benim bunu karıştırmam da normalmiş. Egzersizlerime devam ediyor olacağım. Bugün dinleyicilerimize bir soru sorarak başlamak istiyoruz. Bir kaldırıma baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani simit kırıntıları olabilir, ekmek kırıntıları olabilir, yere dökülmüş yiyecekler, çöp kutularının etrafındaki yemek artıkları. Bizim için çöp olanlar aslında kuşlar için kocaman bir sofra olabiliyor. Peki şehirlerin kaldırımlarında ne kadar yiyecek var? Bu yiyecekler nereden geliyor ve kuşlar bu bolluğu nasıl keşfediyor? Bugün gökyüzünden çok, konumuza ilk gökyüzüyle başladık ama ayaklarımızın dibine bakalım dedik bu bölümde. Yani kaldırım kuşlarına. Bugün konumuz kaldırım kuşları. Kaldırım kuşu dediğimizde aslında hangi kuşlardan bahsediyoruz? Bazı türleri neden sürekli ayaklarımızın dibinde görüyoruz da bazılarını hiç görmüyoruz Kerem?
1: Evet, kaldırım kuşu deyince biraz daha bunu böyle kaldırım kuşu diye biraz daha sınıflandırdık ama başka bunun boyutları var. Yol kenarı arttı, belki otoyol kenarları da zamanla buna da dahil olabilir. İlk aklımıza gelen güvercin ve kumrular ama ben bir liste yaptım ve saymaya başlayınca aslında çok daha zengin bir tür listesi çıktı. Kumru, küçük kumru, güvercin, kaya güvercini, bazı yerlerde tahtalı olabilir. Serçeler, yani ağaç serçesi, serçe, söğüt serçesi, leş kargası. Kargagilleri girdim. Leş kargası, saksağın küçük karga. Bir de martılar. Özellikle gümüş martı. Küçük gümüş martı veya karabaş martı. Ve böcek yiyen öticilerden tepeli toygar ve ak kuyruk sallayan, dağ kuyruk sallayanı. Bunları kaldırımda gördüğüm, sıkça gördüğüm türler.
0: Dağ kuyruk sallayanını İstanbul'da falan görebiliyor musun peki? Kaldırımda.
1: Tabii. Evet evet görüyorsun. Özellikle böyle çöp kutularının toplandığı yerlerde yağmur sonrası biriken su birikintilerinin kenarlarında dolaşıyorlar. Çok ilginç bir tür. Yağmur sonrası pek ortaya çıkar. Çatılarda da dolaşıyor. Çatı ve kaldırımı eşleştiriyorlar. Kışın görebiliyoruz.
0: Tahtalı için de şaşırdım.
1: Evet, tahtalı Avrupa'da çok büyük bir şehir kuşu. Türkiye'de değil ama Iğdır'da ve bazı Diyarbakır ve Urfa'nın ilçelerinde tahtalıyı bayağı şehir içinde, kasaba içinde görüyoruz.

0: Sanırım olmayayım. O düzlükleri de park alanları işte kamyonlar tırlar için açılmış park alanlarını da kullanıyorlar. Küçükümüş çok soğuk havaların kaldırım kuşu. Gerçekten gerçekten soğuk havalarda şehire inip böyle garip yerlerde dolaşıyor. Ama Karabaş Martı normal kışlarda da yani ılıman kış günlerinde de görülüyor.
1: Peki bir şehir kaldırımında bir kuş için yenebilecek neler var Kerem?
0: Ya şimdi orada biraz insanın algısıyla ilgili ilk önce bir perspektif sunmak istiyorum. Hani bilirsin bizde de görülmeyen mikrobun zarar vermediği düşünülür genellikle. Daha az bilinçli insanlar tarafından. Ya ben bir şey görmüyorsam bana zararı yoktur der. Elini yıkamaz. İşte öksürdüğü zaman başka yerlere tutunur filan. Hani hiç, o mikrobun nasıl bulaştığı artık bilimsel olarak biliniyor ama bunu görmeyen insan çok ikna olmayabilir. Aynı şekilde biz de kaldırımdaki tonlarca gıdayı görmüyoruz. Görmediğimiz için öyle bir şey olmadığını düşünüyoruz. Hani onun süpürüldüğünü. Bir de bir mikroskobik ölçekte merak edip tabii ki yani eğilip kaldırım içindeki o pisliklerin arasına bakmıyoruz. Bu pislikler neden oluşuyor diye. Ben küçüklükten beri merak ederdim. Mesela evde işte elektrik süpürgesi veya süpürgeyle toz yapıyoruz. O toz nedir diye. Yani o toz acaba bitki kökenli mi? Yoksa kumaşlardan kopan lifler mi? Yani nedir toz? Sadece ayakkabıdan gelen çamurun pislik toz olarak görüyoruz da bu nedir yani sonuçta bir madde. İşte bu kaldırım gıdası da o. Biz bunu göremiyoruz ama güvercinler görüyor.
1: Bu yiyecek nereden geliyor peki? Yani insanların yere düşürdüğü yiyecekler mi, çöpler mi, restoranlardan mı, çöp konteynerlarından mı? Nereden geliyor?
0: İlk önce bence bir istatistik düşünelim. Şehirde 16 milyon insan yaşayabilir. Yani İstanbul'da o kadar yaşadığı söyleniyor. İzmir, Ankara, tüm büyük şehirlerde yüz binlerce insan yaşıyor. Kaç insan elinde yiyecek ve içecekle hareket ediyor? Baktığın zaman onun %1'i böyle yapsa her birinden bir ekmek yediği zaman, bir simit yediği zaman bilmiyorum simitin gramajını ama 100 gram, 50 gram bir besin tüketiyor orada. Bir simit yerken herhalde o simitin %5'i, %3'ü düşüyordur. Yani susamı, kırıntısı, içindeki parçaları, ısırdığımızda kopan parçalar. Onu böyle steril bir ortamda ince böyle özel bıçaklarla kesip ondan sonra cımbızla ağzımıza sokmuyoruz yani simidi böyle hatır otururken ısırarak ilerliyoruz yiyoruz. Onun için çok ciddi miktarda parça dökülüyor ve binlerce insan o kaldırımdan yürüyor. Bir de kuşların küçük olduğunu, onların aslında çok ciddi bir gıdaya ihtiyaç olmadığını, yani belki de bir tırnak boyunda küçük bir çukuru dolduracak kadar tohumun onlar için bir gün için yeterli olduğunu da hatırlatayım. Onun için o güvercinler dolaşırken devamlı olarak bir drone gibi ya da bir scanner gibi, tarayıcı gibi kaldırım üzerindeki parçalara küçük küçük bakıyorlar. Taşların arasına bakıyorlar. Kaldırım taşıyla beton ya da asfalt arasındaki girintiye bakıyorlar. Çukurlara bakıyorlar. Nereye bakacaklarını biliyorlar yani. Eğer biraz daha engebeli bir şeyse teker teker yokluyorlar. Ve çok şey görüyorlar. Çok şey görüyorlar ve bayağı besleniyorlar. Bir de bir kumun beslenmesi için belki de 1-2 saat kaldırımlarda yürümesi lazım. Yani 1-2 saatte bir dakikada bütün günlük gıdasını tabii ki toplamıyor. Ama 1-2 saat dolaştığında arada da aksiyonlar olduğunu düşün. Arada bir kedi çıktı uçtu aşağı indi yukarı çıktı. Karga geldi ona sataştı. Bir sürü insan geldi havalandı. Araba korna çaldı korktu gitti geldi. Bütün bunları da hesaba kattığımızda 1-2 saat 3 saatte kaldırım üzerinde yürüdükten sonra bütün günlük gıdasını galiba çıkarabiliyor.
1: Çok enteresan başka sorularım var ama sen bunu anlatınca aklıma hani şey geldi. Yani bir simit kırıntısının hikayesini takip etsek İstanbul'da mesela, hani yere düştüğü andan itibaren hangi canlılar onun için yarışır? Hani sen işte söyledin ya, birden işte mesela belki kaya güvercini gelecek, kedi gelecek, yukarı uçacak, ardından martı kediyi kovalayacak. Hani senin kafanda nasıl bir şey canlanıyor?
0: Şimdi güvercinler çok ilginç bir grup. Aslında kayalık vadilerde, kurak bölgelerde evrimleşmiş. Adı üzerinde zaten bizim güvercinin, şehir güvercinin yabanisi de Türkiye'de yaşıyor. O da kaya güvercini. Çok ilginç bir hikaye bu. Yani şehrin içinde yaşıyor ama yabanisi de Aladağlar'da, Van'da, Fırat boyunda böyle değişik yerlerde yaşıyor yani. Şeye evrimleşmiş. Bir kere kafasını tavuk gibi oynatıyor. Onun hikayesini başka bir şeyde anlatmıştık herhalde. Altta vücudu ilerlerken kafasını sabitlemek için ilk önce bir yerde tutuyor. Sonra vücudu aşağıda gövdesi ilerledikçe hop kafasını ileri atıyor. Ve orada gene sabit tutuyor. Onun için böyle tavuk gibi oynatma aslında bir gyro gibi. bir sabitleme refleksi. Sabitlediği için çok daha iyi yeri tarıyor.

0: yakalayabiliyor. Gagasıyla da çok fazla eşiyor. Ve mesela bir güvercinin önüne besinle karışık taş koy. Onun içinde 200 tane küçük taş parçası ve 20 tane sadece tohum olsun. O güvercin onları karıştırarak hiçbir hata yapmadan onun içindeki tohumları seçebiliyor teker teker. Yani orada çok hızlı bir işlem var. Biz ne olduğunu anlamıyoruz. Güvercin önüne gagasını koymuş karıştırıyor diyoruz. Oysa orada çok hızlı bir işlemci var ve o taşları ve tohumları birbirinden çok iyi ayırt edebiliyor. Bir de güvercinin şöyle bir izolasyon mekanizması var. Diğer kuşlar gibi değil, burun delikleri kapalı. Dikkat ettiğinde beyaz bir böyle tırnağımsı, derimsi bir örtü var ve burun deliğini kapatıyor. O da bu taş karıştırma işlemi sırasında tozların ciğere kaçmasını engelliyor. Gerçekten tozlu taşlı içindeki o bir minicik tohum kırıntılarını bulmak için evrimleşmiş bir canlıdan bahsediyoruz. Şimdi kaya güvercini deyince bunun içine kumruyu, küçük kumruyu da katalım. Bunların hepsi aynı gruptan. Dolayısıyla güvercinler bu küçük tohumları bulma konusunda en başarılılar. İkinci başarılılar da serçeler. Onlar güvercin gibi yürümüyorlar, sıçrıyorlar. 3-4 kere sıçrıyorlar, sonra sağa sola bakıyorlar. Sonra sıçrıyorlar, sağa sola bakıyorlar. Ve tesadüf mü değil mi bilmiyorum ama ev serçesinin de kaynağı Mezopotamya gibi, işte Afganistan, İran, Hindistan gibi biraz daha kurak ve kumlu bölgeler. Oralarda evrimleşmiş. Keza ev serçesinin en çok sevdiği banyo su banyosu değil, kum banyosudur. Ona bayılır. O da kumu içinde, toprağın içinde, çakılın, taşın, tozun içinde tohum yakalamak üzere, tohum bulmak üzerine evrimleşmiş bir tür. Bunların ikisi çok başarılı. Küçük tohumları, simit parçalarını kumrular ve güvercinler ve serçelerle temizlemiş oluyoruz şu anda.
1: Evet, zaten sorduğumda ve sen konuştuğunda aklıma hani martı kırıntıyı ne yapsın? Hani simit almaya bakar diye düşündüm. O yüzden evet, güvercinler, serçeler, kumrular simit kırıntısının peşinde dolaşır diye anlıyoruz. Bir diğer merak ettiğim soru da aslında kuşlar şehrin hangi noktalarında ne zaman yiyecek çıkacağını öğrenebiliyor mu Kerem? Ya yani örneğin işte okul çıkışını, pazar kapanışını, restoranların çöp saatlerini biliyor olabilirler mi? Hemen hani şu an balkonuma konan küçük kumruyu görüyorum. Hani annem çok sık ona yem veriyor. Mesela onu biliyor ve geliyor. Kaldırım kuşu değil, balkon kuşu belki de şu an bizim küçük kumru, ama bu soruyu merak ettim.
0: Kesinlikle biliyorlar. Otobüs duraklarını ve simitçileri tanıyorlar. Bir otobüs durağı olunca dibinde simitçi oluyor. Ben bunu en çok Ankara'da görüyordum. Ankara biraz daha böyle şeyleri gözleyebilmek için daha sakin bir yer olduğu için. Orada daha herhalde aklıma kazındı bu gözlemlerim. Otobüs durağının kenarındaki simitçi bence en güzel kaynaklardan biri. Çünkü herkes aç bir şekilde evinden çıkıyor ve işine yetişmeye çalışıyor. Yolda da bir simit, bir poğaça, bir tane meyve suyu, bir ayran. Simitin içine biraz peynir alıp yoluna devam ediyor. Otobüs beklerken de onu atıştırıyor. İşte o sırada çok fazla kırıntı oluyor. Birincisi bunlar. İki gençler okul çıkışlarında evet dediğin gibi. Gençler belki de ben kendi oğullarımdan da örnek verebilirim. Bazen çok fazla kırıntı saçıyorlar. Ben de biraz büyümemiş bir erkek olarak çok fazla kırıntı saçan bir insanım. Bazı insanlar masadan kalkıyor, tek bir kırıntı yok. Bazıları kalkıyor, her taraf kırıntı. İşte ben o ikinci grup insanım yaz. Bunu biliyorlar. Yani okul çıkışlarını falan bunları çok iyi biliyorlar. Ve zaten gençlerin de çoğunun ter çöp yediklerini de hatırlıyorlar. Dolayısıyla orada da bir avantaj var. Üçüncüsü pazar yerleri çok iyi bilinir. Pazar yerlerin günlerini ne kadar hatırlayabilirler bilmiyorum. Yani 7 günlük bir döngü içinde çarşamba günü pazar var emin değilim. O kadar belki kargalar bunu yapıyordur ama sanmıyorum. Ama günlük bir gidip kontrol ederler. Pazarda bugün bir şey var mı yok mu diye. Bütün bunlar çok ilginç şeyler. Ya bir de otoyollar kenarında olan aslında şehirlerde de yaşanan bir olay var. Tahıl kamyonları, un kamyonları, gıda kamyonları, kuru gıda taşıyanlar her zaman bir şekilde bir grup gıdayı saçıyorlar. Paketliyse o gıdalardan bazıları taşıma sırasında paketler patlıyor, bozuluyor. Ya da kamyonun dibinde birikiyor, kamyonun içinde birikiyor. Onlar aşağı dökülüyor. Ya da açıksa eğer, mesela bir un fabrikasına açık bir şekilde taşınıyorsa buğday veya başka bir tahıl, rüzgarla mazgarla uçuyor. Kepeği uçuyor, kendisi uçuyor. Çok ciddi miktarlarda tahıl sokaklara dağılıyor. Ve bunların uzmanları tepeli tölgerler mesela veya diğer tarla kuşları yol kenarlarında bunlarla besleniyorlar. Bir de böyle bir şey var. Yani şehirlerde cadde ve sokaklardan geçen gıda taşıyan kamyonların da gıda saçtığını hatırlatayım. Bunlar böyle milyonda bir bile olsa biriktiğinde koca bir kuş nüfusunu besleyecek kadar değerli.
1: Evet, Tepeli Toygar deyince direkt o bölge aklıma gelmişti zaten. Çünkü otoyol kuşlarında Tepeli Toygar'dan çok bahsettik sanki, değil mi? O zaman biraz bölümümüzün sonuna geldik ama şu konuyu da merak ediyorum. Yani insan yiyecekleri kent kuşlarının doğal diyetini ne kadar değiştiriyor? Yani bir güvercin ya da martı şehirde insanlardan uzakta yaşasaydı ne yerdi mesela?
0: İyi bir soru. Ne yerdi veya o güvercin var olur muydu ya da o martı var olur muydu? Şimdi şunu hatırlatmak lazım. Gıda değişiyor, evet. Yani eskiden bir deniz kenarında balık yiyen bir martı şimdi gidiyor kaldırım arasında, çöp poşetleri arasında yarı yenmiş bir tavuk parçası arıyor ve o tavuk kemiğini ve parçasını bulunca da onu hemen alıyor gagasıyla, kaçıyor gidiyor bir yerde komple onu yutuyor, sindiriyor ve ciddi miktarda enerji alıyor. Ama aslında martılar eskiden balık vardı, martılar balık yiyordu. Şimdi çöp yemeye başladılar. Hikayesi de çok doğru değil. Çünkü martıların nüfusu arttı ve bu ek gıdalar sayesinde arttı. Yani balık yiyen martılar balık yemeye devam ediyorlar. Hala bir balıkçı teknesiyle çıkın Marmara Karadeniz'e ya da Ege'ye. Binlerce martının o tekneyi takip edeceğini göreceksiniz. Yani martılarda bir azalma yok. Balık yiyen martılar diyor. Ama bir de ekstra onun üzerine tavuk kemikleri yutan, çöplüklerde takılan martılar var. Onun için sayıları artıyor. Bunu da doğa gösteriyor. Bu hayvanlar bu martı gıdalarla beslenmeyi biliyorlar ve kendilerini de dengelemeyi biliyorlar. Örnek veriyorum, çok fazla tavuk veya çok fazla baharatlı bir şey yemiş martı. Muhtemelen kendisini denizde veya bir gölde buluyor. Su içmeye başlıyor. Belki birkaç gün artık çöp yemiyor midesine dokunduğu için. Gidiyor başka yerlerde besleniyor. Sonra gene çöpe geri dönüyor. Dolayısıyla onlar da onu ayarlıyorlar. Buradaki en uç nokta kedi ve köpek mamaları. Şimdi kaldırım kuşlarından bahsederken onlardan bahsetmezsek olmaz. Şu anda inanılmaz bir gıda, çok zengin bir gıda. İçinde tuz, mineraller, yağ, protein, ciddi miktarda protein var. Ve tonlarca protein kaldırıma bırakılıyor. Bunlardan beslenenler sadece kediler değil. Güvercinler yemeye başladılar. Güvercinler tohumla beslenir. Ama güvercinler yedikleri için artık yılda mesela 2-3 kere yavru değil, 6 kere yavru çıkarıyorlar. Güvercinlerin ve kumruların üreme başarıları arttı muhtemelen ve üreme dönemleri de artmış olabilir. Çünkü devamlı sokakta proteinli gıda var. Ama diğer taraftan bu kuşların böbreklerini çok yoran bir gıda. Çünkü çok tuzlu veya fazla yağlı ve bazı yağlarda fazla işlenmiş olabilir. Hani kedisi olanlar bilir, bazı kedi mamalarının her kedi için sağlıklı olmadığını, bazılarının hasta edebileceğini biliyorum. Onun için bazen özenli mamalar da seçmek gerekiyor. Ama sokakta bırakılan mamalar tabii ki en ekonomik vücut olanları. Onlarla beslenen güvercinlerin sayısı artıyor. Martılar artıyor, güvercine ve kargalar artıyor. Ve bu şekilde aslında şehirdeki gökdoğanlar bile artıyor olabilir. Çünkü biz şehirlere bir güvercinlerin besleneceği gıda pompalıyoruz kaldırımlara. O kaldırımdaki gıda güvercinler tarafından tüketiliyor. Güvercinler sayılarını arttırıyor. Bu arada kas yapıyorlar, daha iyi uçuyorlar filan filan. Bu arada şehirde de gökdoğanlar geliyor ve güvercin etiyle besleniyorlar. Ben şeyi çok merak ediyorum. Şehirde besleyen gökdoğanların kas dokularından örnek alsak, acaba o kaldırımda yerleştirilmiş kedi mamalarından herhangi bir iz bulabilir miyiz? Çok merak ediyorum. Yani belki kedi maması ortaya koyarak biz gökdoğanların sayısını arttırıyoruz diye daha uçuk bir fikir ortaya koyabilirim.
1: Evet.
0: Yani ayarlıyorlar onlar. Bazı ciddi kazalar da oluyor. Yanlış beslenmeler sonucunda sadece ekmekle beslenen yavru serçeler zaman içinde çatlayıp ölüyorlar. Biz bunları takip etmiyoruz ama biyolojide çok önemli bir konu var. Hayvanlar kaç yumurta koyuyor, kaç yavru çıkarıyor? Bu sayıları, istatistikleri toplamak çok önemli. Bunu ancak bu şekilde anlayabiliriz. Ama şunu söyleyebilirim. Şu anda yepyeni bir dünyada yaşıyoruz. Kuşlar da o yepyeni dünyanın adapte olmuş bireyleri.
1: Bu kedi köpek mamalarından bahsettiğinde ıslak mamalardan mı bahsediyorsun yoksa kuru mamaları da yiyor mu kuşlar? Martılar yiyor galiba kuru mama diye gördüm.
0: Kuru mama yiyenler güvercinler, kumrular, martılar, kargalar ve kargagiller diyebilirim. Bunların hepsi tüketiyor kuru mamayı.
1: Islağı zaten yiyorlar.
0: Islak çok, yani ıslak özel bir şey. Islak zaten kediler tarafından hemen silinip
1: Hı
0: süpürülen
1: hı.
0: çok değerli bir gıda olduğu için daha pahalı, daha zor. Ama belediyelerin bu şeylerinde Instagram'a falan düşmüştü. Bir tane martı vardı. Öğrenmiş kedi maması nasıl alacağını. Bir otomat var İstanbul'da. Ona basıyor. Düğmesine basıyor. Bir şey mi? Kedi maması sesimi ne çıkarıyor? Hop oradan mama dökülüyor. Gidiyor mamayı yiyor falan. Öyle bir görüntü var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Çok ayrıntılı incelemedim. Ama martıların kedi maması beslendiğini ve kedi maması otomatlarını bile kullandığını biliyoruz.
1: Yani buradan kedi köpekleri, sokaktaki kedi köpekleri besleyen dinleyicilerimize acaba hani mama koyduklarında o kedinin köpeğin yediğine emin olup yeteri kadar mama koyup gidin mi demek doğru olur? Ya da hani zaten
0: Evet.
1: böyle yapıyorlar ve böyle yapmaya devam. Yani bir sonraki sorum da aslında son sorum. Hani kaldırımda çok fazla yiyecek olması kuşlar için gerçekten iyi bir şey mi? De orada da hani kendime de aslında soruyorum. Çünkü hani ben de kırıntı döktüğümde bazen artık şey düşünmeye başladım. Aa hani serçelere yemek olur zaten bırakayım diye bir düşünce belirmeye başladı. Hani iyi bir şey mi bu? Yoksa gerçekten hani bizim yapabileceğimiz bir şey var mı bununla ilgili?
0: Ya vallahi senin dökeceğin kırıntı bir lokantanın atı olan böyle 20-30 tane ekmeğin bir anda bir parka atıldığını düşünürsen senin kırıntın onun yanında kırıntı kalır. Yani bence şey olması gerek faydalı olur. Yani mesela nasıl fare zehirleriyle ilgili çok karmaşık bir kapan sistemi var. Onun içine yaban hayvanları gelip o fare zehirini yiyemiyor. Sadece bir fare girip onu yiyip çıkabiliyor. Böylece serçeler, kuşlar, yılanlar veya başka hayvanlar bir şekilde bundan etkilenmiyorlar. Bunun gibi belki kedi mamalarının da açığa koymadan koyulması, kitacı kedilerin ulaşabileceği ama kargaların ve martıların ulaşamayacağı şekilde olması çok iyi olur. Çünkü kedi mamaları sayesinde aslında senin bir tane daha sorun vardı ona fırsatımız olmadı ama kısaca vurgulayayım. Sayılar değişiyor. Şehir içindeki kuş dengeleri alt üst oluyor. Kargalar çok artmış durumda. Örnek veriyorum. Özellikle İstanbul'da Anadolu yakasında Kadıköy'den Bostancı'ya kadar olan kısımda hatta Pendik ve devamı da öyledir. Kedi maması nedeniyle leş kargası sayılarının normalin 2-3 katı olduğunu seviyeye geldiğini düşünüyorum şahsen ben. Bu tamamen hani bilgili bir insan olarak kafadan bir atma bir rakam ama tahminim bu yönde. Leş kargaları artınca ne oluyor? Şehirde olması gereken ispinozlar, kara tavuklar, kızıl gerdanlar pek barınamıyor. Yani ağaçta yuva yapan diğer kuşlara fırsat kalmıyor. Sadece gizli kovukta yapan serçe ve baştan karalar yaşayabiliyor. Diğer kuşlar bir şekilde İstanbul'da kesinlikle hayatta kalamıyorlar. Dolayısıyla bu şehir içi kuş çeşitliliğini de etkiliyor. Yani o karganın erişiminde bir mamanın olması bence kötü bir şey. Ona başka bir kutu, mekanizma bir şey geliştirilirse hem kediler için daha sağlıklı olur hem de kargaların böyle beslenmesi ve martıların beslenmesi daha zorlaşırsa bence şehir ekosistemini ciddi miktarda iyileştirebiliriz.
1: Sen bunu derken hani yurt dışında da hep böyle meşhur parklarda işte hani hayvanları beslemeyin tabelaları karşıma çıktı. Gerçekten belki bizim şehirlerimizde de bu bilinci biraz daha yaygınlaştırmaya çalışabiliriz.
0: Bunu şeyde yapıyoruz. Şehir parklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi belli göletlerde lütfen hayvan beslemeyin, ekmek atmayın diyor. Çünkü ekmek atıldığı zaman göl içinde bazı yosunların arttığı, ondan sonra ilk önce balıklar ve balıkların dışkılarının artmasıyla suyun daha bulanık olması ve bundan dolayı yosunların artması ve bazı mantar hastalıkların çoğalması söz konusu. Onun için bütün ekosistemi etkiliyor. Balıkların pullarında bazı mantarlar çıkıyor. Kuşlarda bazı hastalıklar çıkıyor. Gerçekten beslemek doğrudan otomatik olarak faydalı değil. Yani biz bir Anadolu kültürü içinde aman aç kalmasın kimse, aman biraz vereyim zavallı kuş, kışın üşüyordur besleyeyim falan derken bazen iyilik yerine kötülük de yapıyoruz. Bu doğru bir şey. Özellikle yaban hayvanlarının beslenmemesi gerekiyor. Bu programda kullandığımız kuş seslerinden Küçük Kartalı, Amir Mahdi, Keyha, İran'da. Çılgını Alexander Thomas İstanbul'da. Kara güvercini Paul Marvin Amerika Birleşik Devletleri'nde. Küçük gümüş martıyı Herb Elliott Norveç'te. Tepeli Toygarı Ergin Bostun'a Çanakkale'de. Göktuğan'da da Mehmet Kıran Çanakkale'de kaydettiler. Hepsine ve bu sesi saptayan ve kaydeden eBird kuş veri sisteminin parçası olan Macaulay Ses Kütüphanesi'ne teşekkür ederiz.
1: Yine dolu dolu uzun bir bölüm oldu. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, bu hafta kaldırım kuşlarımızı konuştuk. Bir sonraki şehir kuşçuları programında herkese görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kışlı günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Burası NTV Radyo. Saat 11.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Karadeniz bölgesinde sağanakta Trabzon ve Rize'de heyelan, su baskınları ve yol çökmeleri meydana geldi. Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede de ulaşımda aksamalar yaşandı. Pazar ilçesinde de yol temizleme çalışmaları şu dakika itibariyle sürüyor. Rize'nin kent merkezinde de ekipler teyakkuzda. Şimdi telefon attığımızda Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin var. Efendim geçmiş olsun. Öncelikle şu anki durum nedir Rize'de?
2: Teşekkür ediyorum. Yani Rize'de sizin de bahsettiğiniz gibi dün akşam ciddi bir yağış aldı. Aslında bu yağışları biz daha çok Temmuz-Ağustos aylarında bekliyoruz. Ama şu anda Eylül ayındayız. Yine ciddi bir yağışla karşı karşıyayız. Dün akşamki metrekare düşme oranı olarak hemen 80-90 litreden 120-140 litreye kadar ulaştı. Gerek Trabzon gerek İyidere hattında ciddi yağışlar aldık ve bu akşam da bir kısım daha yağış bekliyoruz. Ama Rize tabii Trabzon aslında bunlara biz hassasız altyapı bakımından, menfezlerin açılması bakımından. Fakat ani yağmurlarda yarım saatlik 15 dakikalık çok ciddi yağışlar aldığı zaman haliyle karadan denize doğru olan menfezlerdeki sıkıntılar zaman zaman bu tip problemleri ortaya çıkarıyor. İşte İyidere'de üst taraftan, üst kotlardan, çaylık arazilerden gelen husubatların sebebiyle Karadeniz sahil yolunda kapanıklar oldu. Kısım kısım mahallelerde çökmeler var ama bunlar yerel belediyeler imkanlarıyla açılıyorlar mahalle yolları dün akşamdan itibaren. Yine şehir merkezinde de dün akşamdan beri ekipler hassas bölgelerde, zayıf bölgelerde makinelerle beraber bekliyorlar. Herhangi bir derelerde taşma olduğu zaman husubatın alınması anlamında yakinen takip ediyorlar. Pazar ilçemizde de yine taşma sonucunda şehir içerisinde belirli alanlarda su yükselmeleri oldu. İnşallah bu akşamı da atlatınca normal sonbahar sezonunda dağınık veyahut da süreli yağmurlar olunca çok sıkıntı olmuyor. Ama ani yağmurlarda, ani çok yağışlarda altyapı zaman zaman tabii ki yetersiz olabiliyor.
1: Efendim şunu da sormak isterim. Bazı evlerin ve iş yerlerinde zemin katlarda su altında kaldığını görebiliyoruz. Özellikle İyidere'de evet. Şimdi ekrana geliyor. Buna ilişkin bir bilgi var mı efendim? Yani kaç hanede ya da iş yerinde şu dakika itibariyle hasar var?
2: Şu anda İyidere Belediyesi'ndeki arkadaşlarla da konuşuyoruz. Onlar da çalışmalarını yapıyorlar. Orada da Karadeniz sahil yolunda yine derenin taşması sonucunda o hem zemindeki dükkanların su altında kalma meselesi var. Ama neticeleri hemen hemen akşama doğru daha rahat çıkarabiliriz gibi geliyor bana. Arkadaşlardan biz de iletişim halindeyiz.
1: Bir de önümüzdeki günlerde de sanırım 5 gün boyunca bölgede yine sağanak yağışın etkili olacağına dair bilgi var. Vatandaşları bu konuda nasıl uyarırsınız
2: tabii
1: efendim?
2: Sürekli vatandaşları uyarıyoruz. Özellikle kritik noktalarda, yamaçlarda ani sel baskınlarından dolayı biz de valilikte sürekli uyarılar yapıyoruz. Önümüzdeki 4-5 gün daha. Tabii bunlar her ne kadar 4-5 gün daha yağış alacak diyorsak da bazen rüzgarın etkisiyle lokal ya iç kesimlerde ya sahil kesimde farklı noktalarda olabilmekte. İnşallah ama bu akşam bir geçit daha geçecek saat 5-6 civarlarında. İşte inşallah ondan fazla etkilenmeyiz. Sürekli bu uyarılar yapıyoruz. Ama güzel olan yıllardır, 20-30 yıldır özellikle dere ağızlarının açılması, menfezlerin geçmişe göre daha kontrollü, daha büyük yapılmaları buralarda can kaybını ortadan kaldırmakta can kaybı olmadıktan sonra diğer hasarlı yerleri inşallah kısa zamanda devletin gücüyle, yerel yönetimlerin gücüyle halletmeye çalışıyoruz.
1: Efendim son bir soru sorayım. Uçuşlarda bir aksama söz konusu mu?
2: Şu an itibariyle yok uçuşlarımızda. Ama zaman içerisinde işte bu akşamki duruma göre yine değerlendirilecek bakalım.
1: Peki çok geçmiş olsun Rahmi Bey, Rahmi Metin, Rize Belediye Başkanı bize son bilgileri paylaştı. Ben özetlemek isterim. Özellikle Rize'de, Yiğdere'de, Pazar ilçelerinde bazı noktalarda su baskınları ve birikintiler meydana geldi. Drone görüntülerini izliyorsunuz. Burası Yiğdere ilçesinin ilçe merkezinde Karadeniz sahil yolunun bulunduğu alandaki yan yol. Burada bir dere taşması sonucu bir su birikintisi, bir sel baskını meydana geldi. Burada bazı iş yerleri, bazı binaların zemin katlarında su baskınları yaşanıyor. O bölgede de alt geçit var görüyorsunuz. Alt geçit de tamamen su altında kalmış durumda. Bu çamurlu suyun geldiği noktada da çay bahçelerinin bulunduğu yamaçlar. Bu yamaçlarda yaşanan erozyon ve kuvvetli yağışla birlikte oluşan erozyonla gelen çamurlar bölgede birçok noktada menfezleri de tıkamış durumda. Bu nedenle hem belediye hem de bakanlığa bağlı ekipler bölgede valilikle birlikte koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Oradaki iş makineleri gelen balçığı, çamurlu suyu oradan tahliye ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'e de sorduk. Bölgedeki hasara ilişkin, su altında kalan zemin katlardaki vatandaşların durumuna ilişkin bilgi sorduk. Şimdi oradaki bilgileri henüz ulaşamadıklarını, gün içerisinde tahliyenin ardından hasar tespit çalışmalarını devam ettireceklerini ve akşamüstü. Evet, şimdi Rize ve Pazar ilçe, Rize'nin Pazar ilçesinde ve İyidere ilçesindeki son durumu bize DEHA Rize muhabiri Mehmetcan Peçe aktaracak. İyidere'den karşımızda olacak. Mehmetcan Peçe, nedir son durum orada?
3: Öncelikle gördüğünüz gibi arka planımda da kameraman arkadaşı gösterecek. İyidere ilçesinin batı tarafı sel suları ve balçıkta kaplanmış durumda. Ben notlarımı size aktarırken de kameraman arkadaşım arka planımda yürütülen çalışmaları sizlere görüntülesin, ekranlara getirsin. Doğu Karadeniz bölgesinde dün akşam saatlerinde şiddetli sağanak etkili oldu. Sağanak sonucunda Trabzon'da yaşanan olumsuzlukların ardından da gece saatlerinde Rize'de olumsuzluklar meydana geldi. Sel ve taşkınlar yaşandı. Şu anda İyidere ilçesinden bu görüntüleri ekrana aktarıyorum. Gördüğünüz üzere şu anda bir operatör derenin açma çalışmasını yapıyor. Çünkü sel suları içerisinde biriktirdiği husuvatları ve balçıklarla sonucunda da o dereyi taşırdı. Ve o derenin suları da şu anda ilçe merkezinin batı giriş ve çıkışını kapatmış durumda. Ekipler dün geceden itibaren teyakkuzdaydı. Çünkü meteoroloji burada uyarı yapmıştı. Doğu Karadeniz bölgesi için uyarılarda bulunmuştu. O uyarıların sonucunda da meydana gelen sağanakta maalesef yaşanan olumsuzlukları şu anda ekrana getiriyoruz. Şu anda Yiğdere ilçesindeyiz. Yiğdere ilçesinin batı tarafındayız. Batı giriş çıkışı bulunduğu bölgede Karadeniz sahil yolu üzerinden bu yönü gerçekleştiriyoruz. Çünkü biz de Yiğdere ilçesine maalesef giriş sağlayamadık. Ekipler de iş makineleri yardımıyla içeri girebildiler. Ve şu anda da sabah saatlerinden itibaren de temizlik çalışmalarını sürdürüyorlar. Neler söyleyebiliriz? Yaşanan olayla alakalı sel suları ilçe merkezini tamamen kapladı ve çok sayıda araç, iş yeri sular altında kaldı. Ki şu anda hasar tespit çalışmalarıyla alakalı bir şey, net veri veremiyorum. Çünkü öncelikli olarak ilçenin batı giriş ve çıkışını ekipler açmaya çalışıyor. Özellikle ulaşımla alakalı. Sevindirici tarafına gelecek olursak, yaşanan bu afette herhangi bir can ve kaybı yaşanmadı. Bir yaralı söz konusu veyahut da bir can kaybının olmaması sevindirici haber diyoruz. Bölgemizde sıkça yaşanan bu olaylarla alakalı artık bir can kaybımız söz etmiyoruz bunlarla alakalı. Tabi burada da ekiplerin çalışmalarından bahsedebiliriz. Çünkü gece saatlerinden itibaren ekipler Devlet Su İşleri vasıtasıyla, İl Özel İdaresi vasıtasıyla beraber burada konuşlandılar. İl il, ilçe ilçe nerede bir alarm durumu gördüklerinde oraya müdahale etmek üzere hazır bulundular diyebiliriz. Şu anda kameram arkadaş sizlere detayları gösteriyor. Bakın ekipler bir yandan dereyi açmaya çalışıyorlar. Diğer yandansa büyük bir iş makinesiyse bu önümüzde bulunan Rize ilçesinin ulaşımını sağlanan yolun temizleme çalışmasını yapıyor ki bu yolda da çok fazla su birikintisi ve balçık olduğunu söyleyebilirim. Şu anda kadrajımıza yansımıyor ama biz görüntüleri paylaştığımızda orada da aynı bu yol üzerinde gece saatlerinde arabasını park eden vatandaşların o araçlarının da sel suları arasında balçıkla arasında kaldığını gözlerine serdik. Ekipler sadece burada çalışmalarını yürütmüyorlar. Aynı zamanda İdire ilçesinin biraz daha batı tarafı Trabzon ilçesine sınır olan bölgede çalışmaları sürdürüyor. İrili ufaklı oralarda da gerek çay bahçelerinde gerekse yol kenarlarında ufak çaplı heyelanlar meydana geldi. Ve bu heyelanlar sonucunda da Karadeniz sahil yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor diyebiliriz. Sürücüleri uyarmakta fayda var. Bölgede zaman zaman sağanak devam ediyor ama ekipler çok yoğun çalışıyor. Olası bir sıkıntıya mahal vermemek adına, can ve mal güvenlikleri adına mümkün mertebe trafik kurallarına uymaları, azami hızlarını kontrol etmeleri gerekse konusunda uyaralım. Toparlayacak olursak bu yayını Rize Merkez, Rize'nin İdire ilçesinden gerçekleştiriyoruz. Yayın başında söylediğiniz gibi biz henüz ulaşamadık ama Pazar ilçesinde de irili ufaklı sağanak, irili ufaklı heyelanlar meydana geldi, taşkınlar meydana geldi. Birçok iş yeri de sular altında kaldı diyebiliriz. İdire'den sözü İstanbul'a bırakalım.
1: Şimdi İdere Belediye Başkanı Saffet Mete de 9 mahalle ve 7 köyde hasar olduğunu açıkladı. Tedbir amacıyla 7 evinde tahliye edildiğini duyurdu. Şimdi o açıklamayı getirelim ekrana.
4: Şu an itibariyle 9 mahalle 7 köyümüzde büyük hasarlar var. İşte eylana giden kopan yollarımız var. Can kaybımız yok. Hem çok sevindiğimiz konu bu. 7 tane evimizi tahliye yaptık. Ama tabii çay sezonu olmasından dolayı şu anda vatandaşlarımızı tabii ki elektrik sistemiyle sorunla hiçbir sıkıntı yaşatmıyoruz. Mesajlaşmayla da buradan da sizin de vasıtasıyla bugün itibariyle kimsenin çay bahçelerine girmemesini talep ettik. Mesaj sistemiyle onlara ulaştık. Evlerinden dışarıya çıkmamalarını istedik. Ama şu an itibariyle ilçemizde elektrik olsun, su olsun hiçbir sorun yaşatmıyoruz. Sadece ilçe merkezimizde ve Hazar mahallemizde özellikle ve ana yola da sıçramış şekilde iki tane derinin taşmasıyla beraber yaşanan toprak eylanlar dere ağızları dolunca ister istemez ilçenin içine taştı. Şu an itibariyle de günün açmasıyla beraber hem DSİ, hem karayollar, hem belediye ekibimiz çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.
1: Şimdi bölgedeki son duruma ilişkin radar görüntülerini ekrana getirelim. Yağışın sürdüğü noktalar var. Özellikle Rize'nin doğusunda, Artvin'in sınır noktalarında, denize yakın noktalarda Karadeniz'in üzerinde bir kütle var. Orada yağış devam ediyor. Yağışın da önümüzdeki günler sürmesi bekleniyor. Gün içerisinde de yine Rize, Giresun hattında zaman zaman kuvvetli sağanak yağış olabilir. Bu konuda meteorolojinin uyarısı var. Özellikle salı ve çarşamba gününde ise İstanbul'dan Artvin'e kadar Karadeniz sahilleri tamamında sağanak yağış görülecek. Bu nedenle bölgedeki vatandaşların da tedbirli olmasında fayda var. Sevgili seyirciler, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi kararı var. NTV muhabiri Özgür Yılmaz son bilgileri bize aktaracak. Özgür, ifade işlemleri gece boyunca sürdü. Nedir ayrıntılar?
5: Evet, Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım için ev hapsi kararı verildi. Ancak biraz önce mahkeme diğer iki şüpheliyle ilgili, gözaltında olan diğer iki isimle ilgili de kararını açıkladı ve Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı arttı. İki ismin daha tutuklanmasına karar verdi. Son bilgi bu şekilde. Bunu aktaralım. Hemen ayrıntılara geçelim. Silivri cezaevinde 2011'de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Şüpheli ölümün üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Bu kapsamda 4 isim önceki gün gözaltına alınmıştı. Mahkeme 2 ismi adli kontrolle serbest bıraktı. 2 ismin de tutuklanmasına karar verdi ki biraz önce karar açıklandı. Kozinoğlu hayatını kaybettiği 2011'de Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olan Ali İşgören ve cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan tutuklandı. Ali İşgören FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen bir isim. Olay tarihinde Silivri cezaevi savcısı olarak görev yapan ve olay yeri incelemesine de katılan eski Cumhuriyet Savcısı Necip Doğan da FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen isimler arasında. İki isim de suç örgütüne üye olmakla suçlandı. Kaşif Kozinoğlu ile Silivri cezaevinde aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur'un ise ev hapsi talep edilmişti. İki isim de mahkeme tarafından ev hapsi kararıyla adli kontrol şartıyla tahliye edildiler, serbest bırakıldılar. Bunun da altını çizelim. Ayrıca Kozinoğlu'nun hayatını rahatsızlanarak hayatını kaybettiği Silivri cezaevinde 2011'e ilişkin, o güne ilişkin güvenlik kamera kayıtları da mercek altında. Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşu gören güvenlik kamerası görüntülerinin yine bu görüntülere ait bazı şüpheli durumlarında tespit edildiği iddialar arasındaki bu görüntülerde ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Yine soruşturmayla ilgili daha önce de Kaşif Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki mezarında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti ve alınan örnekler adli tıp kurumuna götürülmüştü. Burada incelemesi devam ediyor. Ayrıntılar bu şekilde.
1: Özgür Yılmaz bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada yaş sebze ve meyvelerin tarladan markete ulaştığı rota incelemeye alındı. Çalışmalarda çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığını ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatla makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Aracıların bu şekilde kayıtlı alış maliyetini yükseltip kar marjını kağıt üzerinde küçülttükleri anlaşıldı. Vergi müfettişleri 41 tedarikçiye yönelik yaptıkları çalışmalarda çiftçi beyanlarını, makbuzları, e-faturaları, hal kayıt sistemi verilerini ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı. Gerçek satış bedeliyle belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar oluştuğu görüldü. Sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan 40 şüpheli tutuklandı. İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Dördüncü pistin devreye girmesiyle önemli ölçüde yakıt ve zaman tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.
6: Bismillah.
7: Teknik ve mekanik hesaplamalar, testler tamamlandı. Uçak koşu yolu hazır hale getirildi. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pistin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.
6: Rüzgar 0.50'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
7: İstanbul Havalimanı'na 30 saniyede bir uçak iniyor veya buradan uçak havalanıyor. 2820 metre uzunluğunda 45 metre genişliğindeki bu alanın hizmete girmesiyle seferler daha da hızlanacak.
8: Bizim doğu batı pistimiz sadece kalkış için kullanacağız. Hani iniş için kullanmayacağız. Ama 3 ana pisti hem iniş kalkış için kullanırken 4. ana pisti kalkışa kullanacağız. Dolayısıyla kalkışta diğer 3 pisti daha az meşgul edeceğiz.
7: Doğu batı yönünde inşa edilen pistten kalkacak uçaklar direkt rotalarına yönelecek. Zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak.
8: Bir uçak gösterdim size. Kuzeye doğru kalktı. Sonrasında doğuya doğru yöneldi. Yani evet. Ne yapıyor? Havada bir manevra yapıyor. Belli bir zaman ve yakıt harcıyor. Esasında tam da bu uçakların yani hem Türkiye'nin doğusuna doğru gidecek olan, hem uzak doğuya, Orta Asya'ya gidecek olan uçakların doğrudan bu pistten hem daha kısa bir taksi yoluyla hem de havalandığı zaman istikametine girmiş olarak yoluna devam etmiş olacak.
7: İstanbul'da 4 ana pistin yanı sıra 2 yedek pist de yer alıyor. Son yatırımlarla birlikte kapasite ve yolcu taşıma hızı daha da arttı. Bu yıl sonuna kadar 87 milyon yolcuya hizmet verilmesi öngörülüyor.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan filojet gemi faciasında soruşturma kapsamında zanlılar bir kez daha hakim karşısındaydı. Tutukluluklarının 7'şer gün uzatılmasına karar verildi. Soruşturma dosyasına geminin sol ön kızağındaki bir kırığın yetersiz şekilde tamir edildiğine dair 17 Haziran tarihli fotoğraflar da eklendi.
9: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan gemide arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kazaya dair soruşturmada zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. 9 zanlının tutukluluk süreleri 7'şer gün daha uzatılırken ikisinin sağlık sorunları nedeniyle hastanede kontrolden geçirilmelerine karar verildi. Haklarında yakalama emri bulunan 5 kişi arama çalışmaları ise sürüyor. Diğer yandan soruşturma dosyasına yardımcı kaptanın ifadeleri kapsamında 17 Haziran tarihli WhatsApp konuşmaları eklendi. Bahsi geçen konuşmalarda geminin sol ön kızağındaki bir kırığın üstün körü tamir edildiğine dair fotoğrafların tespit edildiği ve tamiratı gösteren bu fotoğrafların kaptana ve hakkında yakalama emri bulunan bir şirket yetkilisine gönderildiği ortaya çıktı. Geminin sol ön kızağı kırıldığı için alabora olup battığı aktarılırken, Haziran'da geminin su aldığına dair bir videonun da basına yansıdığı hatırlatıldı. Son olarak kayıp kişilerin kimlik tespit çalışmaları için 14 aile yakınından DNA örneği alındı. Türkiye'den gelen özel donanımlı Optimus Prime gemisi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri ise bölgeden ayrıldı.
1: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışması yürütülen bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olay İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Binanın bir bölümü büyük bir gürültüyle sokağa doğru çöktü. Olay sırasında sokaktan geçen iki kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri oluşan enkazın altında birinin kalmış olabileceğini değerlendirerek arama kurtarma köpekleriyle çalışma yaptı. Göçük altında kalan olmadığı tespit edildi. Soruşturma sürüyor. Şimdi Karadeniz bölgesindeki sağanağa ilişkin bir bağlantı yapacağız. Sağanak sonrası Karadeniz sahil yolunun Of İyidere kesimi su altında kaldı. Yolda heyelan ve çökmeler oldu. Ağaçlar devrildi. Trafikte de aksamalar yaşanıyor. NTV muhabiri Mete Kılıç Karadeniz sahil yolunda karşımızda. Mete Kılıç, bulunduğun yerdeki son durum nedir?
10: Şöyle özetlemek isterim girerken hemen yayına. Özellikle Trabzon'dan Rize'ye doğru hareket eden araçlar tam olarak Of ile İyidere ilçeleri arasında, tam Of'tan İyidere'ye geçiş sırasında artık trafik tıkanmaya başlıyor diyebiliriz. Karadeniz sahil yolu elbette Doğu Karadeniz'de özellikle bir atardamar, bir kilit nokta ve Karadeniz sahil yolu üzerinden Trabzon'dan Rize'ye doğru hareket eden araçlar Of ila İyidere, bu iki komşu ilçe arasında, bu güzergahta artık sıkışıklık başlıyor trafikte diyebiliriz. Arkamda da elbette görebilirsiniz trafiğin artık bu noktada, tam bulunduğum noktada sıkışmaya başladığını söyleyebilirim. Yine hemen yanı başımda bir toprak kayması ile birlikte ağaçların da devrildiğini, yola doğru indiğini söyleyebiliriz. Burada özel önlemler alınıyor. Şunu da ifade edelim, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, 150 kilogram, yer yer metrekare başına 150 kilogramlık bir yağış düştüğünü ifade etti. Dün gece Trabzon'da yaptığımız yayında yer yer metrekare başına 50 kilogramlık bir yağıştan aslında biz söz ediyorduk. Yani yaklaşık 3 katı diyebiliriz potansiyel yağışın metrekare başına Rize tarafında. Elbette şunun da altını çiziyor Başkan Mete. Herhangi bir can kaybının olmaması en sevindirici gelişme. Doğu Karadeniz'de bu özellikle dün saat 17 sıralarında başlayan ve yaklaşık 6 saat boyunca kesintisiz devam eden yağış hakkında. Elbette bugün itibariyle, sabah saatleri itibariyle Trabzon'da artık bir durumun sakinleştiğini ifade edebiliriz. Ancak doğuya doğru, Rize'ye doğru, Artvin'e doğru artık yağışın kaydığını ifade etmemiz gerekiyor. İyidere'de toplamda 9 mahalle ve 7 köyün sorun yaşadığını belirtti yine Başkan Mete ve 7 binanın da tahliye edildiğini, yine tedbir amaçlı tahliye edildiğini ifade etmişti. Bulunduğum bölge, tekrardan altını çizeyim, Karadeniz sahil yolundayız ve Of'tan İyidere'ye doğru o istikamette ilerleyen araçların artık trafikte sıkışıklıklar yaşadığını söyleyebiliriz. Elbette ilerledikçe, doğu yönünde ilerledikçe artık sular altında kalan araçların dahi olduğunu belirtebiliriz. Doğu Karadeniz'den, Trabzon'dan, Of'tan şu anda aktaracaklarım bu kadar.
1: Evet, Mete Kılıç bildirdi. Biz de bir kez daha tekrar edelim sevgili seyirciler. 5 gün boyunca bölgede yağış sürecek. Özellikle bugün akşam saatlerinde Rize çevrelerinde, yine sahile yakın noktalarda bir yağış bekleniyor. Kuvvetli bir yağış bekleniyor. Bu nedenle temkinli olmakta fayda var diyelim. Gelişmeleri aktardık. Hoşçakalınız efendim.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
11: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
12: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
13: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 18. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehsuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Başgarson İhsan, Sinan Divrik. Resepsiyonist Ömer, Volkan Ünal. Mehmet Esat, Murat Şen. Asker, Onur Kırış. Basri Bey, Toprak Sergen. Abdülhamit, Nüvit Candaner. Şehsuvar Sami'nin annesi, Parla Şenol. Leon Dayı, Selçuk Kıpçak. Efektör, Cengiz Saral. Ses teknisyeni Berk Torun. Yönetmen Aziz Acar. 1926 İstanbul Pera Palace Oteli. 7. gün sabah.
2: Merhaba Ester. Yağmur sesiyle uyandım. Ama ne yağmur. Sanki gök yarılmış gibi. Balkonun kapısını açık unutmuşum, geceden çarpıp duruyor. Telaşla fırladım yataktan, kapıyı kapattım. Ayaklarımın ıslandığını fark ettim. Baktım, az önce açık olan balkon kapısından yağmur dolmuş içeriye. Banyoya seyirttim derhal. Havluları getirip yerdeki ıslaklığı sildim. Bir an sanki bir çift gözün beni izlediği hissine kapıldım. Başımı kaldırınca duvardaki aynada kendi suratımla karşılaştım. Dağınık saçlarım, uzamış sakallarım, bir ucu aşağıya, öteki ucu yukarı kalkık bıyığımla oldukça komik görünüyordum. Üzerimde upuzun bir gecelik, bildiğin palyaço. Bilirsin tertipli bir adamımdır. Görünüşüme önem veririm her zaman. Tek başıma da olsam bu dağınıklığa katlanamam. Ama o kadar mesuttum ki, ne sabah uykumu bölen bu sağanak, ne şu pejmürde halim, hiçbiri bozamadı moralimi. Üstüne üstlük bir kahkaha koyuverdim. Çünkü sen bu şehirde olabilirdin Ester. Belki de benden sadece birkaç yüz metre ötede bir yerde uyuyordun şimdi. İşte bu ihtimal sonsuz bir bahtiyarlık veriyordu bana. Hiç üşenmedim, tıraş oldum, güzel bir banyo yaptım, giyindim, bir heves kahvaltıya indim.
3: Günaydın Şehsuvar Bey. Ne güzel sizi böyle mesut görmek. Hem de bu berbat havada.
2: Günaydın, günaydın İhsan Bey. Mühim olan havanın değil, ruhumuzun vaziyetidir. Bakmayın böyle yağıp estiğine. Güz yağmuru bu. Öğleye kalmaz geçer gider. Boş verin şimdi yağmuru, fırtınayı. Bana şöyle güzel bir omlet yaptırır mısın? 3 yumurtalı olsun.
3: Derhal efendim. Sabah gazetelerini getireyim mi önce?
2: Hayır hayır. İç karartan havadislerle moralimi bozmak istemiyorum bu sabah. Ne Mehmet Esad'ın gizli saklı işleri, ne Cezmi'nin o delice öfkesi, hiçbiri umurumda bile değildi. Dün ikindiden beri tek gayem vardı, senin İstanbul'a gelip gelmediğini öğrenmek. Şu çolak Cafer'i tanıyan başka birini bulamaz mıydım acaba? Eski tanıdıkların kapısını çalsam, Kara Mehmet'in adamlarını ziyaret etsem, hayır, hayır bu kadar da değil. Cafer bile sabit bir yerde kalmıyorsa, tehlike henüz geçmiş değildi. Tam seni bulduğum anda tutuklanmayı göze alamazdım doğrusu. Ya da kafama bir kurşun sıkılmasın. Ortalığı karıştırmanın manası yoktu. Sabırlı olmalıydım. Zaten ne kadar bekleyecektim ki? 2 gün sonra uğra demişti Cezmi binbaşı. Bu arada otelden ayrılmasam çok iyi olacaktı. Gerçi takip eden filan kalmamıştı ama yine de durduk yere iyi saatte olsunları kışkırtmanın alemi yoktu. Odamda yazılarıma devam ederdim. Böylece vaktin nasıl geçtiğini bile anlayamazdım.
4: Şehsuvar Bey. Şehsuvar Bey.
2: Oo, günaydın Ömer.
4: Günaydın efendim. Bu zarfı size bıraktılar. 3 gün önce gelen beyefendi. Hani ismini duyunca çok şaşırmıştınız. Sonra kubbeli salonda oturup sohbet etmiştiniz ya.
2: Mehmet Esat. Ha, kendisi mi getirdi?
4: Hayır. Epeyce esmer bir adam getirdi. Zannederim Arap'tı. Tek söz etmedi ama zarfın üzerinde isminiz yazıyordu.
2: Mehmet Esad'ın yolladığını nasıl anladım diyecektim ki zarfın üst köşesinde şaibeli arkadaşımın adını da okudum. teşekkür edip Ömer'i yolladıktan sonra zarfı açtım. Son derece kısa bir not yazılıydı içindeki kağıtta.
5: Avrupa pasajı 19 numaralı dükkanda olacağım. Bir halıcı dükkanı. Öğle vakti uğrarsan hem yemek yer hem de sohbet ederiz. Mühim bir havadisim var sana. En samimi hürmetlerimle. Kardeşin Mehmet Esat.
2: Hayır, gitmeyecektim. Ne işim olurdu benim bu adamla? Anlatmıştım işte, siyasette bir alakam kalmamıştı benim. Ne o tarafta ne de bu tarafta. Gitmezsem belki ısrar da etmezdi, bırakırdı yakamı. Ya bırakmazsa? Ya yeniden gelirse? Nasıl açıklayacaktım randevusuna gitmemeyi? Sana itimadım yok diyemezdim ya. En iyisi notunu çok geç aldım demekti. Elbette bilecekti yalan söylediğimi ama böylece kendisiyle görüşmek istemediğimi de anlayacaktı. Evet, gitmeyecektim. Hiçbir olayım, hiç kimsenin neşemi kaçırmasına izin vermeyecektim bugün. Nitekim karnımı bir güzel doyurduktan sonra aşağıda hiç oyalanmadan odama çıktım yeniden. Hevesle yazı masasına oturdum. Nasıl güzel bir his vardı içimde, nasıl aydınlık bir umut. Oysa bundan 17 yıl önce 1909 yılının o bahar ayında Abdülhamid'i Selanik'e götürdüğümüzde bambaşka bir haleti ruhiye içindeydim. Büyük bir boşluk, kopkoyu bir sıkıntı, derin bir manasızlık. İşte buydu Selanik'te beni esir alan hissiyat. Sana o günlerde başıma gelen küçük bir olayı anlatmalıyım Ester. Padişah Selanik'te yeni evine yerleşirken payitahttan beri ona eşlik eden bizim küçük grubumuz da köşkten ayrılıyordu. Geniş bahçeye geçip kapıdan çıkmak üzereyken bir asker arkamızdan seslendi.
1: 1909 baharı, Selanik.
6: Durun! Durun, bekleyin! Sultan sizi çağırıyor.
7: Beni mi?
6: Evet, Sultan sizi çağırıyor. Yanına gitmeliymişsiniz.
7: Merak etme evlat. Artık o sultanlık devri bitti. Seni sürgüne gönderecek hali yok ya. Git bakalım. Bakalım ne istiyormuş.
2: Merak içinde kırmızı tuğlalı köşke yürümeye başladım. Güzelce düzenlenmiş bahçeyi geçerek mermer merdivenlere yönelmiştim ki sabık padişahımızı gördüm. En üst basamakta duruyordu. Hiç şüphe yok ki beni bekliyordu. İster istemez hareketime, yürüyüşüme bir çeki düzen vererek tırmandım merdiveni. Bir alt basamağa gelince dudaklarında o mesafeli gülümsemeyi fark ettim yine.
8: Neyse ki son anda yakaladım sizi. Yanlış anlamayın. Babanız için hakikaten çok üzüldüm. Tabii sizin için de. Büyük acılar çekmiş olmalısınız. İster inanın, ister inanmayın. Kimsenin ölmesine taraftar değildim. Fakat artık bunu telafi etmem mümkün değil. Ama bu kitabı kabul ederseniz çok mutlu olacağım. Babanızın diyeti olarak değil, bir edebiyat okurunun bir diğer edebiyat okuruna hediyesi olarak. Lütfen alınız. İsterseniz geçen geceki sohbetimizin hatırına sayın. Bir lahza da olsa beni sıkıntılarımdan kurtaran o edebiyat dolu sohbetin hatırına.
2: Sanki 30 küsur yıldır vatanı istibdadı altında inleten bir zorba değil, bir edebiyat meraklısı vardı karşımda. Belki de vicdanını rahatlatmak istiyordu. Yahut ailesinin başına gelebilecek bir bela karşısında kendisini müdafaa edecek insanların sayısını artırmaya çalışıyordu. Bilemiyorum ama öyle hazin bir görünüşü vardı ki ne kadar öfke duyarsam duyayım, bu yaşlı adamı kırmak gelmedi içimden.
7: Teşekkür ederim efendim. Bir Sherlock Holmes macerası. Bruce Partington planları. Bunu okumamıştım.
8: Kıymetli bir kitaptır. İç sayfada müellifinin imzası da var.
2: Kapağını açtım. Üçüncü sayfada Arthur Conan Doyle'un imzası yer alıyordu. Devlet-i Aliye'nin büyük sultanı Abdülhamit'e en derin saygılarımla yazıyordu. Ne yalan söyleyeyim, çok hislendim. Artık karşımdaki adamın kim olduğunun hiçbir kıymeti kalmamıştı. O da benim gibi iflah olmaz bir edebiyat müptelasıydı. Bir kitap severdi. Mühim olan buydu. Minnetle gülümsedim.
7: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler. Ha, efendim. Umarım güzel vakit geçirirsiniz bu köşkte.
2: Cevap vermedi. Sadece baktı. Yenilmiş bir adamın mahzun gözleriyle baktı bana. Onu orada bırakarak merdivenlerden indim. Olan biteni öğrenen Basri Bey'le mülazım Fuat kitabı alıp merakla sayfalarını karıştırdılar. Sultan yeniden tahta çıkarsa yerin sağlam bir latife.

0: bedenimde bir kalp gibi sessizce atan hasretinden, hayalinden, sesinden, kokundan bahsediyorum. Sensizliğin sürekli seni hatırlatmasından bahsediyorum. Korkunçtu. Artık emindim. İki şey sular vardı. Biri ruhunu tamamıyla sana adamış o genç yazar, ikincisi de tarihin rüzgarına kapılmış, bu uğurda ölmeyi, öldürmeyi göze almış o inkılapçı. Şu ana kadar bu ikisi hiç anlaşamamıştı. Bundan sonra anlaşacaklarını da hiç zannetmiyorum. O bahar akşamı şehrin bütün ağaçları gizli bir neşeyle çiçeğe durmuşken, ben, Şehsuvar Sami, dünyanın bütün kederini sırtlanmış bir halde ayaklarımı sürükleyerek girmiştim baba evinin kapısından içeriye. Aylardır uzak kaldığım annemi görecek olmanın verdiği sevinç bile dağıtamıyordu yüreğime çöken melankoliyi. Annem de bu yüzden endişelenmişti. Gözlerini yüzüme dikerek...
1: Değişmişsin evladım. Sanki birden yaşlanmışsın.
2: Daha bir yıl bile olmadı anneciğim Selanik'ten ayrılalı. Bu kadar kısa sürede yaşlanır mı hiç insan?
1: Evet, yaşlanmışsın. Yüzünün çizgileri sertleşmiş, bakışın değişmiş. O yumuşaklık kaybolmuş. Daha sevecen bakardın sen. Çok mu çalıştırıyorlar seni evladım?
2: Anne ben...
1: Yok, çalışmak değil bu. Başka bir ağırlık çökmüş üstüne. Kötü bir şey yok değil mi Şehsuvar? Bir derdin, sıkıntın yok değil mi evladım?
2: Yok anneciğim, ne derdim olacak? Hiçbir sıkıntım yok. Yol yorgunluğu. Tren sarstı da biraz. Anacığım, canım... Çok özlemişim seni.
1: Allah bu ayrılığın gözünü kör etsin. Daha sık gelmelisin Şehsuvar. Ne kadar yol ki şunun şurası. Akşam bindin mi sabah buradasın. Daha sık görmelisin ihtiyar anneni. Bak bir ayağım çukurda artık.
2: Vazifemiz çok ağır anneciğim. O kadar sık gelemem ama söz. Çıkan ilk fırsatta yine geleceğim yanına.
0: Böyle diyerek bu bahsi kapatmıştım. Hep öyle yapmaz mıyız zaten? Ana baba söz konusuysa onları hiç önemsemeyiz. Çünkü sevgilerini hep yanımızda bulacağımızı biliriz. Ancak kaybettiğimizde anlarız kıymetlerini. Ne yazık ki bende de öyle olacaktı. 2 yıl sonra annemi toprağa verirken farkına varacaktım o çilekeş kadının benim için ne kadar önemli olduğunu. Ama beni o kadar da kalpsiz sanma ister. İznim 2 gün olmasına rağmen ne yapıp edip Basri Bey'i kandırdım, bir gün daha kaldım annemin yanında. Üstelik bu şehrin sokaklarında dolaşmak acı veriyorken. Hayır, sizin eve gitmedim. Gidemedim. Oysa Paloma nineyi de en az annem kadar özlemiştim. Ama o kapıdan içeri girdiğimde kendimi tutamamaktan korktum, sen olmadan o bahçede dolaşmaktan. Leon dayıya bile uğramayı düşünmüyordum fakat o beni buldu. Selanik'ten ayrılacağım günün sabahı kapımı çaldı. Onu evimizin misafir odasında ağırladım. Kahvelerimizi içerken düpedüz azarladı beni.
3: İnsan Selanik'e gelir de uğramaz mı? Hiç ahde vefa yok mu Şehsuvar?
2: Kusura bakmayın Monsieur Leon. Vakit bulamadım. Duymuş olmalısınız, buraya önemli bir vazifeyle geldim. Çok meşguldüm. Fırsatını bulur bulmaz yanınıza uğrayacaktım.
3: Yapma Şehsuvar, uğramayacaktın. Yalan söylemeyi beceremiyorsun. Evet, uğramayacaktın. Cemiyet beni sarı kaplı defterinden sildi. Elbette sana da söylediler bunu. Sakın o sosyalist Yahudi'ye uğrama dediler.
2: Ne diyorsunuz Müselyon? Kimse bana böyle bir ikazda bulunmadı. Hem bulunsa bile onları dinlemezdim. Üzerimde büyük emeğiniz var. Size nasıl saygısızlık yaparım? Hem nedir bu defterden silme meselesi? Kim karışmaya cüret edebilir ki size?
3: Sahiden bilmiyor musun?
2: Bilmiyorum, nereden bileyim? Aylardır ders adetteydim.
3: Neden gelmedin yanıma o zaman? Meşguldum falan deme yine. 2 gündür boş dolanıyormuşsun sahilde. Annemi de ziyaret etmedin. Seni ne kadar sevdiğini bilirsin.
2: Yok öyle bir şey. Boş dolaşmak kim, ben kim? Abdülhamid'i getirdik Selanik'e. Sabık sultanın emniyetini sağlamak bize düştü. Nasıl aylak aylak gezebilirim ki sokaklarda? Dolaşıyorsan bir sebebi vardır mutlaka.

0: Sahi, Paloma nene nasıl?
1: Çöktü. Esther gidince birdenbire yaşlandı. Korkuyorum bir şey olacak diye. Aslında ben de iyi değilim. Önce sen, ardından Esther. Ben de yalnız kaldım bu şehirde. Esther'le yazışıyor musunuz? Yoksa dargın mısınız hala?
0: O mesele eskide kaldı Möselyon. Sizin de söylediğiniz gibi olmayacak bir işti. Ben ders adete gitmeden kapanmıştı zaten. Aslında bu konuda size teşekkür borçluyum. O zamanlar yaptığınız ikaz için.
1: Belki de kötülük yapmışımdır. O ikazın doğru olduğundan artık emin değilim. Garip şeyler oluyor Şeyh Suvar. Bu inkılap hayal kırıklığına uğrattı beni. Evet, çok erken bir hayal kırıklığı.
0: Anlayamadım. İnkılap sizi niye hayal kırıklığına uğrattı ki?
1: Aslında başından beri kaygılarım vardı. Bir kısmından sana da bahsetmiştim. İnkılap için objektif şartlar lazım. İktisadi buhran lazım. İdare edenlerin eskisi gibi idare edememesi, baskıya, zulme başvurması, idare edilenlerin de eskisi gibi idare edilmek istememesi lazım. Nümayişler, protestolar, grevler. Yani milletçe bir hoşnutsuzluğun baş göstermesi lazım. Ayrıca sübjektif şartlar da lazım. Yani inkılabı isteyen sınıflar, zümreler, bu kitleleri idare edebilecek siyasi bir fırka, onun tecrübeli bir lideri lazım. Bizde inkılabı isteyen sınıflar var ama sadece birkaç şehirde. Dersaadet, İzmir, Selanik. Bu şehirler dışında sanayimiz, burjuvamız, küçük burjuvamız, işçi sınıfımız neredeyse yok. Daha fenası, inkılabı yönetecek siyasi bir fırkamız yok. İttihat ve Terakki Cemiyeti kurulalı 20 yıl oldu. Ama bak, bütün inisiyatifi askerlerin eline geçmiş durumda. Bu iyi değil. Üstelik asker olsun, sivil olsun, kadrolarımız çok tecrübesiz. Her şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Bu da bize pahalıya mal oluyor. 31 Mart ayaklanmasını hazırlayan şartları düşün. Yaptığımız hataları gözünün önüne getir. Düşmanlarımızı aynı saflarda buluşturduk. Karşı çıktığımız baskıyı, zulmü biz uygular hale geldik. Sen Just'un söylediği gibi hürriyetin istibdadını mı yaratıyoruz? Eğer öyleyse Tanrı yardımcımız olsun. Korkuyorum Şeyh Suvar. Fransız ihtilalindeki terör devrine benzer bir fecaatin ortaya çıkmasından korkuyorum. İnkılabın kendi çocuklarını yemesinden. Halbuki halledilmesi gereken devasa meseleler var. Osmanlı Birliği çatırdıyor. Bütün azınlıklar bağımsızlıktan, kendi devletlerini kurmaktan bahsediyor. Yüzlerce yıldır halledilmemiş, artık kangrene dönmüş meseleler bunlar. Bunları halletmek yerine baskıya, şiddete başvuruyoruz. Biliyorum, henüz çok erken, henüz cemiyet tam manasıyla iktidar olamadı diyebilirsin. Doğru. Ama yaşananlar dahi telaşa kapılmama neden oluyor.
0: Ne demek istediğinizi çok iyi anladım Monsieur Leon. Bu hususta yalnız değilsiniz. Arkadaşlar arasında da bu meseleler tartışılıyor ama neden cemiyette aranız bozuldu orayı anlayamadım.
1: Tartışılıyor mu? Bundan emin misin? Çünkü benim eleştirilerim hiç de iyi karşılanmıyor burada. Dersaadet'te durum farklı mı? Zıt görüşlere tahammül var mı?
0: Tabii var diyecektim ki bizim Basri Bey'in Ahmet Rıza hakkında söylediklerini hatırladım. Şehzade başındaki o evde o büyük münevverle uzun süren sohbetlerimizin ardından telaşa kapılarak beni bir köşeye çekip ikaz etmişti.
2: Aman dikkat et Şeyh Suvar. Bu adamların ayakları yere basmaz. Yıllarca Paris'te yaşadıkları için memleketin hakikatlerinden bir haberler. Bildikleri tek şey yazıp çizmek. Ama iş nazariyeyi hayata tatbik meselesine gelince orada atışıp kalıyorlar. Söyledikleriyle bizim gibi vatan fedailerinin kafalarını karıştırıyorlar. Halbuki bize gereken hedefimize doğru inançla ve fedakarca yürümek. Boş lakırdılara lüzum yok. Bu nevi işler havanda su dövmekten başka bir işe yaramaz. Üstelik zihnimizi bulandırır, maneviyatımızı bozar.
0: O zaman Basri Bey'in tam olarak ne demek istediğini anlamamıştım. Ama şimdi Leon dayının söyledikleri başka bir koridor açıyordu zihnimde. Çünkü onun söyledikleriyle Ahmet Rıza'nın sözleri arasında büyük bir benzerlik vardı. İkisi de aynı açıdan bakıyorlardı meselelere. Oysa Basri Bey hiç de onlar gibi düşünmüyordu. Muhtemelen cemiyetin merkezi umumisi de Basri Bey ile aynı fikirdeydi. Ne olacaktı peki şimdi? Münevverlerle askerler arasında cemiyet içi bir çatışma mı yaşanacaktı? Fakat Talat Bey geldi aklıma. O asker değildi. Namuslu bir münevver olmasına rağmen askerlerle birlikte çalışmaktan hiç de rahatsız görünmüyordu. Üstelik merkezi umuminin en etkili adamlarından biriydi. Yok canım, Leon dayı gereksiz evhama kapılıyordu. Kağıt üzerinde her şey kolaydı ama koca bir imparatorlukta yeni rejimi oturtmak dünyanın en zor işiydi. Elbette şiddetli olacaktı, baskı da. Tabii geçici bir süre. Hürriyet devri yıkılmaz bir şekilde inşa edilince bunlara gerek de kalmayacaktı. Aynen söyledim bunları Leon dayıya. Dudaklarında buruk bir tebessümle dinledi beni.
1: Anlaşılan Talat çok etkilemiş seni. Umarım bu yaptıklarından bir gün pişmanlık duymazsın. Çünkü ben daha şimdiden pişmanlık duyuyorum. Keşke seni aza olarak teklif etmeseydim cemiyete. Keşke Ester'le gitmene karşı çıkmasaydım. Artık gitmek istemezsin değil mi Paris'e?
0: Kendime kızdım. Rolümü o kadar iyi oynamıştım ki Leon dayı seni unuttuğuma inanmış, o imkansız sevdanın sona erdiğini zannetmişti. Öte yandan belli belirsiz bir umut kıvılcımı da çakmadı değil içimde. Demek hala vaktim vardı. Demek hala hakikati söyleyebilir, senin yanına gidebilir. Hala bütün kaderimi değiştirebilirdim. Ama yapmadım. Yapamadım. Yapamazdım. Rolümü daha bir heyecanla sürdürdüm.
3: Paris'e falan gidemem Monsieur Leon. Bu akşam Dersaadet'e dönüyorum. Yapılacak çok mühim işler var. Hem hatırlarsanız bana şöyle demiştiniz. Ülke ateşler içinde kalmışken kendi gönül yaranı söndürmenin peşinde koşamazsın. Haklıydınız. Vatan bu haldeyken ne münevver züppeliklerini dikkate almak lazım ne de kırık gönülleri onarmak gibi bir zafiyete kapılmak. Bir tek hayat var artık benim için. Milletin ittihadı, vatanın terakkisi. Başka tür bir hayat ihtimalini düşünmeyi kendime hakaret sayıyorum.
0: Kapı çalıyor Ester. Kim bu ya? Kusura bakma Ester. Yine ara vermek zorundayım.
4: Elveda güzel vatanım. 18. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay.

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda. Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: 14-21 Eylül tarihleri arasında...

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: NTV Radyo.

0: reklam. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarlı ada, arzın merkezine seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
2: Hava durumu. Hafta sonu çoğu yerde güneş görülebilecek. Bugün İstanbul açık, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 25, gece 17 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 31, Bursa az bulutlu 26 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık gölgede 33, güneşin altında 40 derece. Marmara çoğunlukla güneşli, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da hava açıyor, rüzgar hafif, sıcaklık öğle 24-25 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-31, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz sahilleri açık, iç kesimlerse daha bulutlu. Rüzgar karadan kuru esecek. Adana 32, Hatay 30, Isparta 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde yağış kuvvetli. Samsun, Tokat, Kastamonu'da da kısa süre yağmur görülecek. Bolu ve Trabzon 23, Samsun 24 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl çevresinde sağanak geçişi sürecek. Van'da da kısa süre yağış var. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da sıcaklık bir kademe azaldı. Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece. Hava durumu.
3: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Rize'de etkili olan şiddetli yağışla ilgili Vali Hasan Selim Baydaş açıklama yaptı. Rize valisi kentte can kaybı olmadığını duyurdu. Heyelanın taşıdığı malzemelerle tıkanan menfezlerin açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
1: Şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Bu yağış sabah ve bugün sabah itibariyle yavaşladı. Ama öğlen sonrası tekrar bir miktar daha yağış bekliyoruz. Özellikle doğu ilçelerimizde ağırlıklı olmak üzere bekliyoruz. Geriden gelen malzemenin, yani arkada siz de sahayı gördüğünüzde göreceksiniz, heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması vesilesiyle, sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şimdi gerek karayolları ekiplerimiz, gerek DSE ekiplerimiz, gerekse geceden beri belediyemiz burada bu malzemenin temizliği için uğraşıyor. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok. Tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve iş yerleri var. Havaalanında herhangi bir sıkıntımız yok. Hastane ve millet bahçesi bölgesinde, şehir merkezinde herhangi bir sıkıntımız yok. Diğer şehirdeki diğer menfezlerde de bir problemimiz yok.
0: Sevgili seyirciler, sağanak sonrası Karadeniz sahil yolunun Of İdere kesimi su altında kaldı. Heyelan ve çökmeler var. Ağaçlar da devrildi. Trafikte aksamalar yaşanıyor. NTV muhabiri Mete Kılıç bize bölgedeki son gelişmeleri aktaracak. Mete.
2: Evet, şu anda İdere'ye gelmiş bulunuyorum ve İdere'de şunu söyleyebilirim ki Of ila İdere arasında bu güzergahta araç trafiği yoğunlaşmıştı. Artık İdere'nin içine girildiği andan itibaren çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Zira Karadeniz yolu burada, bu yol sular altında kalmış durumda bazı bölgeleri ve bu noktada o yüzden araç geçişleri kolaylıkla sağlanamıyor. Elbette ekipler de sahada ve bu noktada araç geçişlerinin hızlıca sağlanabilmesi adına adımlar atmaya çalışıyorlar. İdere Belediye Başkanı Saffet Mete'nin açıklamaları vardı. Metrekare başına 150 kilogramlık yağış düştüğünü öngördüğünü ifade ediyordu. Aynı zamanda 9 mahalle ve 7 köyde hasar olduğu tespit edilmişti. Yine 7 binada tahliye edilmişti İdere mevkiinde ve bu bölgede çok yoğun trafik olduğunu söyleyebiliriz aslında. Burada araç yoğunluğu Haç Safa'da ve Artvin yönünde devam eden, Artvin istikametinde devam eden araçların uzun kuyruklar oluşturduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir ayrıntıya değinmek isterim. Of ila İdere komşu ilçelerdir ve yaklaşık 3 dakika, 4 dakika, bilemedin 5 dakika içerisinde aslında burada bu geçiş sağlanır. Of'tan İdere'ye geçiş sağlanır, ancak şu anda 45 dakika sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu iki ilçe arasındaki geçişin, yoğun trafiğin aslında dakika bazlı da böyle örneklendirmiş olmak isterim. Yağış şu anda durmuş durumda. İdere'de yoğun bir yağış yok. Hatta şu anda herhangi bir şekilde yağış yok. Yaklaşık yarım saattir, bir saattir herhangi bir yağışa rastlanmadı bu bölgede ve biraz daha sakinleştiğini söyleyebiliriz şimdilik bölgenin. Ancak gün boyu yine devam etmesi bekleniyor burada yağışların.
0: Evet, Mete Kılıç aktardı. Peki Rize ve çevresinde yağış devam edecek mi? Bugün ve yarın bölgeyi ne bekliyor? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'a soracağız. Dilek, nedir bilgiler?
3: Erhan, bölge halkına çok geçmiş olsun diliyorum. Aşırı bir yağmur düştü. Rize'de pazarda yağış miktarı metrekarede 186 kilogramdı. Ve yine Trabzon Of'ta 128 kilogram yağmur düştü. Birçok ilçede de yine Trabzon ve Rize'de 70 kilogram, 80 kilogram, 90, yer yer 100 kilogram yağışlar ölçüldü. Şimdi aşırı kısmını geride bıraktık diyebilirim yağışın. Şu anda birçok noktada ara verdi ama henüz yağış bitmedi. Bugün öğleden sonra da yine 20 kilogram, 30 kilogram yağmur düşecek Trabzon, Rize tarafına. Bölgede heyelan tehlikesi devam ediyor. O yüzden de tedbirli olmaya devam etmek gerekiyor. Yarından itibaren olan yağışlarsa önceki günlerdeki gibi yine kısa süreli yağışlar. Yani bölgenin ortalama yağışları civarında olacak. Ama en şiddetli kısmı dün akşamla bu sabah arasındaki bölümde oldu. Bu sistem nereden geldi? Akdeniz üzerinden, Girit üzerinden geldi. Çok sıcak ve nemli havayla geldi. Konya'daki kum fırtınasına, Muğla'daki şiddetli yağışa, Hatay'daki şiddetli yağışa, Nevşehir'deki o sele, Hatay'daki sele ve maalesef ki Doğu Karadeniz'deki sele hep bu sistem neden oldu. En son Rize'de 1929 yılında 244 kilogram rekor bir yağış olmuş o bölgede. Ama artık bu şiddetli yağışları, aşırı yağışları çok daha sık görmeye başladık. Özellikle Doğu Karadeniz'de 5 yılda bir aşırı yağış alabiliyor. 2 yılda bir çok şiddetli yağış alabiliyor. Ama hala öğleden sonra sağanağımız var o bölgede. Özellikle Rize, Trabzon'da, Artvin'de buna dahil. 20 kilogram, 30 kilogram hatta bir 40 kilogram yağış alma ihtimalimiz hala var.
0: Evet, Dilek Çalışkan değerlendirdi bize bölgedeki hava durumunu, özetledi. Şimdi tekrar Mete Kılıç'a gideceğiz. Karadeniz sahil yolunda trafikte aksamalar yaşanıyor. Bize Mete şimdi o bölgedeki son durumu aktaracak. Mete.
2: Sizdeyiz ve Karadeniz sahil yolunda yoğun trafik olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu trafik aksaklıkları öncelikle Trabzon'un en doğusunda Of ilçesinde başlamıştı ve Rize'ye hemen komşu ilçeye, Rize'nin en batısındaki ilçe olan İdere'ye gelindiğinde artık trafiğin son derece yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Zaman zaman elbette yol açılıyor. Burada ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar ancak yolun genel hatlarıyla son derece yoğun, son derece kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda bir yağışın olmadığının altını çizmek istiyorum İyidere'de ve İyidere Belediye Başkanı aslında Saffet Mete şu cümleyi kurmuştu. Demişti ki ben tabii ki İyidere çok yağışlı bir ilçe ancak bu kadarını görmemiştim demişti ve yağışın aslında ne kadar şiddetli olduğunu belirtmişti bu şekilde. Şu anda artık saatlerimiz 12'yi gösterirken, 12.07'yi gösterirken İyidere'de bir yağışın olmadığı bir müjdeli haber, bir diğer sevindirici haber de elbette herhangi bir can kaybının olmaması. Ancak Karadeniz sahil yolunun sıkışıklığını elbette arkamda sizler de görüyorsunuz. Özellikle Of ila İyidere ilçesine geçiş yaparken sıkışıklık başlıyor ve İyidere'den Artvin güzergahına doğru böyle doğuya gittikçe trafiğin artarak devam ettiğini söyleyebiliriz diyerek sözlerimi İyidere'den noktalayayım ve merkeze aktarayım.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen iki eski savcı tutuklandı. 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevinde rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Önceki gün 4 isim gözaltına alınmıştı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olan Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen iki isim de suç örgütüne üye olmakla suçlandı. Gözaltındaki şüphelilerden Kaşif Kozinoğlu'yla Silivri cezaevinde aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğursa ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Kozinoğlu'nun tutulduğu Silivri cezaevindeki güvenlik kamerası kayıtları da inceleniyor. Kaşif Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı güne ait görüntüler mercek altına alındı. Bazı şüpheli hareketler olduğuna yönelik de iddialar var. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kazada ablası Yusra Seraç da can vermişti.
4: Önce 12 yaşındaki Yusra Seraç, sonra da 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç hayatını kaybetti. İstanbul Eyüp Sultan'daki otobüs kazası iki kardeşi hayattan kopardı. Kaza 13 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşandı. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Önce dubalara, ardından bariyerlere çarptı. Kısa süre sonra alevler tüm aracı sardı. Olay sırasında baba Mesut Seraç otobüsteki birçok yolcuyu kurtarmasına rağmen kendi kızı Yusra Saraç'ı kurtaramadı. 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Baba Seraç kızı Nazlıhan'ı kurtardı ancak 10 yaşındaki kız 6 günlük hayat mücadelesini kaybetti.
5: Diyecek bir şey yok yani, gerçekten yürekler acısı. İnsanın dili tutuluyor yani bu olayda. Ne diyeceğini bilemiyor. Allah-u Teala sabırlar versin. Sonuna kadar biz davacıyız. Yani ne bir telefon açtı şu ana kadar. Hiç bir baş tesellisi de bulunamadı. Ne diyebiliriz? İçimiz yanıyor yani.
4: Küçük kız Kilios mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazada 54 yaşında bir kadın da can vermişti. 18 yolculu otobüs kazası ile ilgili soruşturma sürüyor.
0: Batman'da bir baba eşi ve iki çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Olay Kozluk ilçesinde yaşandı. Baba Ali Pınar evde eşi ve iki çocuğuna bıçakla saldırdı. Daha sonra yaşamına son verdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri 4 kişinin de öldüğünü belirledi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Eylül Dünya Alzheimer Ayı. 21 Eylül ise Dünya Alzheimer Günü. NTV olarak hastalıkla mücadelede farkındalık yaratabilmek için derlediğimiz haberlerle devam edeceğiz şimdi. Hastalar bazen bir yüz, bazen bir isim, bazen de tüm yaşanmışlıkları unutuyorlar. Yeri geliyor, kendi çocuklarını bile tanımıyorlar. Üstelik bu sadece hastaya değil, onunla birlikte ailesinin de yaşamını değiştiren uzun ve zorlu bir mücadele. NTV'den Tuana Çiftçi hem hasta yakınlarıyla hem de uzmanlarla konuştu.
4: Ailelerini, anılarını, hatta yemek yemeyi unutuyorlar. Türkiye'de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastasının olduğu ve yüz binlerce ailenin de bu durumla mücadele ettiği tahmin ediliyor.
6: Halüsinasyonlar görüyordu, geceleri bağırmalar oluyordu. Bana karşı çok şiddetli sıkıntılarımız vardı. Yani bağırıp çağırmaları vardı. Torunlarını tanıyamıyordu, isimlerini bilmiyordu.
7: Bu Covid kapanmasında annemde bu demansın çok şiddetli hani hezeyanlar işte gibi belirtilerini gördük. Biraz hani psikotik belirtiler deniyor buna. Bizim anlayabileceğimiz boyuta o zaman geldi.
8: Bir hırçınlık var, yanlış anlama var, aniden çıkışlar var, agresiflikler var, hareketlilik var zaman zaman böyle. Yani durması gereken yerde durmuyor. Mesela anne otur diyorsun, oturmuyor. Hayır gideceğim.
4: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 65 yaş üzeri nüfus son 5 yılda %20 artarak 2025 yılında 9 milyona yükseldi. Türkiye gittikçe yaşlanırken Alzheimer görülme sıklığı da arttı. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü öncesinde farkındalık oluşturmak için İstanbul'da Türkiye Alzheimer Derneği hasta yakınlarını ve uzmanları bir araya getirdi.
9: Türkiye'nin her yerinde tanıtıcı faaliyetlerde bulunuyoruz. Ayrıca Türkiye'deki ilk gündüz yaşam evini 2011 yılında derneğimiz tarafından açılmış. Burada da hastalarımız gelip sosyalleşme imkanı buluyorlar. Uzmanlar eşliğinde verimli bir şekilde vakit geçiriyorlar. Aileleri içinde bir soluk alma amacı oluyor.
4: Son yıllarda Alzheimer'la ilgili umut verici gelişmeler de yaşanıyor.
10: Alzheimer hastalığında en önemli yeni iki gelişme erken tanıda kullanılan bu biyo işaretleyiciler. İkincisi de hastalığı yavaşlatan yeni ilaçlar. Şimdi artık beyinde olan değişiklikleri biz kandan tespit edebiliyoruz. Kan testini veriyorsunuz, size 18 dakika içinde sonuç veriyor.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
12: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: NTV Radyo.

0: reklam. İz bırakan kadınlar. Behiye Aksoy, Türk sanat müziği sanatçısı, 1933-2015 yılları arasında yaşadı. Gazinoların altın çağında Zeki Müren'e rakip oldu. Maxim Gazinosu'nun kraliçesi olarak anıldı. Behiye Aksoy'u şarkıları eşliğinde yeğeni yapımcı müzisyen Serhan Korhan anlatıyor.
1: Behiye Aksoy Türk müziğine sesiyle çok büyük özellikler katmış bir sanatçıdır. O zamanki sanatçılar müzik aşkıyla savaşıyor. Para vesaire zaten onlarda sonraki planlar. Behiye Hanım da bunu açıkçası hak ederek, çıktığı mevkiye hak ederek oturmuş bir sanatçı diye düşünüyorum. Behiye Hanım aslında 19 Eylül 33'te İstanbul'da doğuyor. Ailesi ve babasının ticaretle uğraşması sebebiyle çocuk yaşlarda Ankara'ya taşınıyorlar ailesiyle beraber. Tabii halası ve annesi müzikle ilgileniyorlar. Ut ve kanun, piyano çalıyorlar annesiyle halası. Ve o küçük yaşlarda da Behiye Aksoy o müziğin içinde meşklere katılıyor. Annesiyle işte halası enstrüman çalarlarken onların önünde şarkı söylüyor. Ve o zamanın sanatçılarını taklit ediyor. Sinema müziklerini çıktığı zaman o da kendini işte bir eline mikrofon benzetmesi bir şey alıyor ve onları taklit etmekle başlıyor. Ve çocuk yaşlarda hedefini arkadaşlarına söylüyor ve bir gün diyor ki ben en yüksekte olacağım. Aslında Müzeyyen Senar ve Münir Nurettin Selçuk'un devrinde ki o siyah beyaz filmlerden ilk örneklerle başlıyor müzik hayatına. İçindeki sevdayı büyüterek devam ediyor ve Ankara Radyosu imtihanına giriyor. Ve daha sonra başarısıyla repertuar muavini olarak yükselmeye hak kazanıyor. İlk eşi, oğlu Ahmet Aksoy'un babası, Türkiye'nin en önemli bestekarlarından ve Türkiye'nin ilk avukatlarından ve kendisiyle olan evliliğinden sonra Behiye Hanım zaten TRT'de de çok güçleniyor. Artı sonuçta eşi hani herkesin ders almak için kapısında beklediği bir insan. Allah vergisi bir kulağınız var, müziğe sevdanız var. Zaten yükselmeniz hızla ilerliyor. Daha sonra Behiye Hanım İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da Fahrettin Aslan'la tanışıyor. Bilinenin aksine ilk önce Fahrettin Aslan'la evlilik değil. Fahrettin Aslan'la evlenmesi Berker İnanoğlu'ndan sonraya denk gelir. İstanbul'a geliyor ve Maxim Gazinosu yılları başlıyor Behiye Hanım'ın. Eşinden boşanıyor ve hayatına devam ediyor. Tabii eşinden aldığı soyadla biliyorsunuz Behiye Tetiker'dir kendi ismi. Ama Behiye Aksoy ismiyle tanındığı için sahne ismi olarak bunu kullanmaya devam ediyor. Zeki Müren'le yarışan ilk ve tek bayan sanatçıdır. Hatta şöyle bir anı var bu Maxim Gazinosu yıllarında. Behiye Hanım bir gün sahneye çıkıyor ve kendinden sonra da rahmetli Zeki Müren sahne alacak. Halk o kadar istiyor ki şarkı bitiyor, Behiye Hanım kulise dönüyor. Ama Fahrettin Bey Behiye Hanım'ı tekrar sahneye çağırtıyor. Tekrardan Behiye Aksoy sahneye çıkıyor. Tekrar bir şarkı daha okuyor, tekrar iniyor ve daha sonra Fahrettin Aslan karar veriyor. Diyor ki bu geceyi diyor Behiye Aksoy kapatacak. Ve Behiye Hanım o gün tam tamına Türkiye'nin en iyi solisti oluyor ve Maxim Gazinosu'nun artık kraliçesi olarak müzik hayatına devam ediyor. Behiye Aksoy deyince şöyle bir anı var Maxim Gazinosu yıllarında. Behiye Aksoy bir gün kulise girerken kulisin müdürüne soruyor. Bir kağıt var kapının önünde asılı ve diyor ki bu kağıt nedir? Maxim'deki kulislerden sorumlu müdür arkadaşımız şunu söylüyor. Efendim diyor, buraya siz şarkılar yazacaksınız ve bu şarkıları sizin alt kadronuz okuyamayacak. O da diyor ki, ne münasebet evladım, ben de okurum, onlar da okur. Halk kimi beğenirse onu alkışlar diyor. Halen bazı bestekar abilerimiz var, görüştüğümüz, çok kırıldım ona diyen, saatlerce kapısında kalıp sabahleyin kapıdan çıkmasını bekleyip ona bestelerini verirlermiş. Behiye Hanım acaba bizim de bestemizi okur mu diyor. Çünkü o yıllar Behiye Hanım'ın okuduğu her şarkı patlarmış. Ahmet Özhan'ı elinden tutup da az solist yapan Behiye Aksoy'dur. Gene Bülent Ersoy'un Maxim Gazinosu yıllarına başladığında, önceki zamanlarda ve ilk çıktığı zamanlar, Fahrettin Aslan Behiye Hanım'a diyor ki, bundan yani bir çocuktan bir şey olur mu diye bir soru soruyor. Ve o da kendisine diyor ki, bu çok büyük bir sanatçı olacak ve çok iyi yerlere gelecek. Behiye Hanım'ın plakları tabii ki çok büyük sayılara ulaşıyor. Herkese o dönemlerde altın plak hediye edilirken Behiye Hanım'a, saçları da biliyorsunuz platin sarıdır onun, Behiye Hanım'a da platin taç verilmek isteniyor. Ve bu tek hala da ülkemizde. Çünkü Behiye Hanım'ın çıkan her plağı bir numara oluyormuş. İşte çıktığı her sahne doluyormuş. O dönemki sanatçıların bence en büyük talihsizliği, çok iyi yerlere, çok iyi mevkilere geldikleri halde bunların bir belgesi yok. Yani işte fotoğraf bile çok sınırlı. Konser kayıtları yok biliyorsunuz. Birçoğunu bulamıyorsunuz. Mesela Behiye Hanım'ın son okuduğu CD bile belli bir zamandan sonra tükeniyor, kalmıyor. İşte plaklar tekrar basılamıyor. Yani işte Behiye Hanım'ın ödüllerine ulaşamıyorsunuz. Bir Behiye Aksoy evi şeklinde bir yer yapmayı düşünüyorum. Behiye Aksoy neler giymiş, takıları varsa takıları, işte sahneden resimleri, plakları, ödülleri. Ama şu an bir tane İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu bir ödül haricinde şu an Behiye Hanım'ın bir tane ödül bile yok elimizde. Kıyafetleri yok. Gölbaşı'ndaki restoranlarda vesaire Behiye Aksoy çocukken çocuk sanatçı olarak sahneler almıştır. Ailesi bunu desteklemiş, izin vermiş. Behiye Aksoy müziği tam zirvedeyken bırakmış. Yani kendini bir anda çekti. O zaman Antalya Side'de bir evi var. Oraya yerleşiyor. Daha sonra zaten çok fazla da bir vakit geçmeden Alzheimer'a yakalanıyor. Tabii keşke müziği bırakmasaydı. Belki hastalığı yavaşlar mıydı, yavaşlamaz mıydı? Bunlar hep soru işareti. Repertuar defteri taşımayan bir sanatçı. Bütün şarkıları ezber okuyan bir sanatçı. Ve ilk stüdyoda, belki ilk o Alzheimer'ın onu yokladığı yıllar mı diyelim, son albümü yaparken, son konser ismiyle kayıt yaparken şarkının sözünü unutuyor. Daha sonra işte önüne söz notaları koyuyorlar. Diyor ki, ben diyor ezberden okumadıktan sonra bu işi yapmam diyor. Evlendiği insanlardan birisi de Berker İnanoğlu'dur. Ve Berker İnanoğlu'yla evliliği sırasında da Falcı ve Kederli Günlerim isminde iki tane film yapmıştır. Bir ses sanatçısı olmasına rağmen çok güzel bir oyun sergilemiş kendisi. Behiye Aksoy aynı zamanda sanatıyla beraber aşklarıyla da hep gündemde olmuş. Yani Behiye Aksoy'a aşık olan insanlar, işte Behiye Aksoy'un aşkıyla işte ailesini yıkanlar dahi zamanında olmuş açıkçası. Behiye Aksoy gerçekten çok güçlü bir kadın ki hani son zamanlarında bile işte yatalık olmasına rağmen çok elini tutup da işte halacım sevenlerin geldi işte hadi sahneye çıkalım dediğinde, inanır mısınız böyle o yataktan kalkmak için kendini zorladığı zamanlar oluyordu. Behiye Aksoy Mayıs'ın 31'inde vefat etti. Biz 3 gün beklettik ki insanlar rahat gelsinler diye. Ama bir baktık ki açıkçası camide kimse yok. Mezarı başında gene çok nadir insan vardı. Sevgili Selami Şahin vardı. Şahin Özer vardı. Ateş Böceği Ercan vardı. Ama dönüp baktığınızda bu kadar. Behiye Hanım sahnedeyken kulis kenarlarından Behiye Hanım'ı izlermiş Ajda Pekkan. Emel Sayın gene ona keza öyle. Ki bakıyorsunuz Behiye Aksoy'un okuduğu hemen hemen her şarkıyı arkasından Emel Sayın okumuştur ve albümüne koymuştur. Demek ki Behiye Hanım çok güzel bir yol açmış. Sahnede onun değişik bir mesela kaburga hareketi vardır böyle şarkılarını okurken. Kendine özgü hareketleri vardır, kendine özgü bakışları vardır ve en basit o kablolu mikrofonla bile oynayışı, onunla imza atmış yerlere bir insan. Behiye Aksoy oğlunu aşırı derecede seven, oğluyla aşırı ilgilenen, hiçbir an yanından ayırmayan ve ciddi anlamda Behiye Aksoy için evladı dünyanın her şeyinden önde gene bir insan. Geliniyle vesairesiyle konuştuğumda da aktarılanlar çok temiz, çok tertipli, düzenli. Ölümüne kadar gelen insanlar işte ellerini tuttuklarında bana söyledikleri tek şey şu oluyordu. Çok güzel bir teni var. Çünkü aşırı derecede kendine bakmış, kendini hiçbir zaman salmamış. Çünkü o gerçekten star ve her an dinleyicileriyle bir yerde karşılaşabilir. Her zaman muntazam, her zaman çok gösterişli. Zaten biliyorsunuz o yıllar ki saçlarıyla vesairesiyle her zaman örnek olmuş bir sanatçı. Aslında şöyle bir şey, yani bu kayıtlara geçen hiçbir şey yok. Hani çok fırtınalı bir hayatta pişmanlıkları tabii ki insanın çok olacaktır. Ama görüyoruz ki Behiye Hanım birçok şeyi kendi isteğiyle ve azmi doğrultusunda yapmış bir insan. Böyle bir insanın da pişman olduğu hiçbir şey yoktur. Bence Behiye Aksoy müzik dünyasının pırlantayla süslü bir tacıdır. O taç her zaman en tepede olmalı. Ben Behiye Aksoy deyince artık gözümün önüne o geliyor.

0: Türk sanat müziği sanatçısı Behiye Aksoy'u yeğeni Serhan Korhan anlattı.
1: Programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: herkese sana.
1: Klasik müzik tarihinin en tatlı rekabetine, baba ve oğul Johann Strauss rekabetine konuk oluyoruz. Strauss ailesinin zamana meydan okuyan bu muazzam müzikal mirasını besteci ve orkestra şefi Hakan Şensoy anlatıyor.
2: Johann Strauss dediğimiz zaman aslında müzik tarihinde iki olağanüstü besteciden söz ediyoruz. Baba Johann Strauss, yani Johann Strauss 1 ve Johann Strauss 2, yani oğul Johann Strauss. Bugün dünyanın en bilinen valslerinden söz ettiğimizde çoğunlukla oğul Johann Strauss'u, yani Johann Strauss 2'yi kastediyoruz. Güzel Mavi Tuna, Viyana Ormanlarından Masallar, İmparator Valsi, Yarasa Operi gibi eserlerin bestecisi odur. Ama bir başka eser vardır ki belki de Strauss ailesinin tamamından daha fazla küresel bir sembole dönüşmüştür ki onun adı da Radetzky Marşı. Ama onun bestecisi ise Baba Strauss'tur. Strauss ailesini anlamak aslında yalnızca birkaç güzel valsi anlamakla yetinmek değildir. Bu aile üzerinden 19. yüzyıl Avrupa'sının değişimini okumalıyız aslında. Çünkü Strauss'lar müziğin yalnızca saraylarda, kiliselerde ve konser salonlarında yaşayan bir sanat olmaktan çıkıp şehir hayatının, eğlencenin, dansın, burjuva kültürünün ve giderek kitlesel kültürün bir parçası haline gelmesinin aslında bence bir hikayesidir.

Ben Strauss'u biraz da 19. yüzyılın ilk büyük popüler müzik fenomenlerinden biri olarak görürüm. Gerçekten böyle. Kendisi bugün düşünsek, konumlasak kendisini bir rockstar kadar meşhur. Bugün bir sanatçının milyonlarca insan tarafından tanınmasını, seyahat etmesini, farklı şehirlerde konserler vermesini, bestelerinin yaygın bir biçimde basılmasını, insanların onun müziğini gündelik hayatlarının bir parçası haline getirmesini olağan karşılıyoruz. Ama bunu 19. yüzyılın ortalarında düşünürseniz, Strauss'un yaptığı şey aslında inanılmaz kategorisine girer. Bugünden o güne baktığımızda Strauss'un müziğini tanımlamak gerekir. Hatta o güne nasıl bir iz bıraktığını da algılamak gerekir. Strauss müziğinin temelinde hareket vardır. Strauss müziğinin temelinde hareket vardır derken sadece oğul Strauss'tan bahsetmiyorum. Baba Strauss'tan bahsetmiyorum. Koca bir aileden, aslında bir hanedandan bahsediyorum. Dans eden insan hareketi, şehrin hareketi, toplumun hareketi, bütün bu devinimi Strauss müziğinde görebilirsiniz. Özellikle vals, Strauss'un ellerinde basit bir dans olmaktan çıkıp olağanüstü incelikli bir müzik formuna dönüşür. Çok önemli bir tarihsel nokta var. Vals, başlangıçta aristokrat çevrelerin ciddi ve yüksek müzik dünyasının kabul ettiği bir tür değildi. Hatta bedenlerin birbirine yakın olduğu bu dans biçimi, başlangıçta belli ölçülerde ahlaki açıdan tartışmalı sayılabilecek kadar özgürleştirici bulunabiliyordu. Fakat 19. yüzyılın ilk yarısında özellikle Joseph Lanner ve Johann Strauss, baba Johann Strauss, vals'i profesyonel bir sanat alanına taşıdı. Hatta müzik tarihçileri özellikle 1. Johann Strauss ve Joseph Lanner'in vals adlı dans müziğini Biedermeier döneminde bir sanat formuna dönüştürdüğünü özellikle vurgulamaktadırlar. Aslında baba Johann Strauss'un yaptığı şey dans müziğini küçümsememekten öte değildi ki kendinden önceki müzik tarihine bakıldığında dans müziğini yüksek sanat müziğine çeviren onlarca besteciye de tanık olmak mümkündür. Barok döneme bakalım. Barok dönemde biliyorsunuz Allemande bir danstı, Courant bir danstı, Sarabande bir danstı, Jig bir danstı, Chaconne bir danstı. Bunların her biri dans müziğinden yüksek sanat müziği formlarına besteciler tarafından devşirildiler. Strauss, bu insanlar dans edecekler. O halde bunlara basit bir müzik yazayım demiyor. Tam tersine dansın içinden son derece gelişmiş bir müzikal dil çıkarıyor. Ve bu nedenle Strauss'u yalnızca eğlencelik müzik yazan bir besteci olarak değerlendirmek büyük haksızlık olur düşüncesindeyim. Onun müziğinde olağanüstü ritmik canlılık var. Çok güçlü melodik hafıza var. Orkestrasyon ustalığı var. Dramatik gerilim var. Mizah, zarafet ve doğaldır ki dans duygusu var.

Özellikle oğul Johann Strauss, yani ikinci Johann Strauss, valsi adeta senfonik bir form haline, biçim haline getirmiştir. Bu açıdan Strauss ailesinin bu atılımı klasik müzik tarihi içinde çok ilginç bir yer bulmuştur. Yüksek sanat ile popüler sanat arasındaki duvarı inceltmişlerdir. Bu da toplumsal katmanların, statükonun, sosyal sınıfların bir diğerine yakınlaşmasına ön ayak olmuştur. Bu da sosyal tarih açısından gerçekten dikkate değer ve hatta araştırılması gereken bir başlık.

şokla değil merakla dinleyen dinleyicilerimiz için aslında Johann Strauss'un müzikal bir aileye doğmuş olması ama eğitim olarak müzik eğitimi almaması için baskı yapıldığı bir ailede olduğunu bilmek ilginç olacaktır. Baba Johann Strauss 14 Mart 1804'te Viyana'da doğuyor ve 25 Eylül 1849'da yine Viyana'da hayatını kaybediyor. Yani sadece 45 yıl yaşıyor. Ama bu 45 yıl aslında Avrupa tarihinin en önemli dönemlerinden biri. Napolyon Savaşları'nın etkileri hala devam ediyor. 1815'te Viyana Kongresi Avrupa'nın siyasi haritasını yeniden düzenliyor. Ardından Biedermeier dönemi geliyor ve bir tarafta siyasi baskılar, diğer tarafta burjuva toplumunun ve şehir kültürünün yükselişi oluyor. Unutmayalım ki bu çok önemli. O dönemde Büyük Beethoven Viyana'da devrimci hayatının bilinen en önemli periyodunu yaşıyor. Aslında Johann Strauss müzik sanatı açısından Beethoven gibi, Schubert gibi çok önemli figürlerle zaman komşuluğu yapıyor. Ama Strauss'un dünyasında müzik yalnızca saray müziği değil. Balolar, parklar, dans salonları, restoranlar, halk eğlenceleri ve doğrudan şehir hayatı müziğinin yeni mekanı oluyor. Strauss bu yeni dünyanın sanatçısı aslında. Babası bir hancı Strauss'un. Genç Johann'ın müziğe ilgisi erken yaşlarda başlıyor ve Joseph Lanner'ın dans müziği topluluğunda çalışmaya başlıyor ve zamanla kendi orkestrasını kuruyor. 1820'lerin ortalarından itibaren Viyana'da kendi adına konserler vermeye başlaması onun bağımsız bir müzisyen olarak yükselişinin aslında başlangıcı oluyor. Ve çok çok kısa bir sürede inanılmaz bir şöhrete ulaşıyor.

Herkese sanat. Klasik müziğin en tatlı rekabetini baba ve oğul Johann Strauss'un hikayelerini ve eserlerindeki renkliliği orkestra şefi Hakan Şensoy anlatıyor.

Burada Joseph Lanner'dan mutlaka söz etmek gerekiyor. Çünkü Lanner ve Johann Strauss biri birbirinden bağımsız olarak düşünmek aslında mümkün değil. İkisi bir dönem aynı müzik çevresinin içindeler, birlikte çalışıyorlar. Sonra Strauss kendi orkestrasını kuruyor ve aralarında zaman zaman dostluk, zaman zaman rekabet oluşuyor. Viyana'nın bas kültürünün temelinde aslında Lanner ve Strauss bulunuyor. Sonra Strauss ailesi aile olarak, hanedan olarak devreye giriyor. Baba Johann Strauss orkestrasını kuruyor ve sonra oğulları Johann Strauss 2, Joseph Strauss ve Eduard Strauss 3'ü de müzisyen oluyor. Burada çok ilginç bir aile hikayesi var aslında. Baba Strauss oğullarının müzik kariyerine sıcak bakmıyor. Özellikle büyük oğlu Johann'ın müzisyen olmasını istemiyor. Ama Johann babasının peşinden gitmesi isteğini babasına kabul ettiriyor. Ve kendi orkestrasıyla babasının ölümünden bir sene önce sadece 1844 yılında Casino Don Mayer'deki döbüsü büyük bir olay oluyor. Çünkü artık Viyana'da Strauss ailesinin iki ayrı müzik dünyası oluşuyor. Baba ve oğul. Viyana müzik çevresi bu rekabetin Viyana Vals hayatını adeta ikiye böldüğünü ve oğul Strauss'un giderek babasının mekanlarını ve dinleyici çevresini kazandığına not düşüyor. Bu açıdan Strauss ailesi sadece bir aile değil, adeta 19. yüzyıl Viyana müzik endüstrisidir. Böyle görmek gerekir.

Oğul Johann Strauss'un orkestrası o denli popüler olur ki etkinliklere yetişemediği için aynı adla birden fazla topluluk çalıştırmaya başlar. Strauss ailesinin özel hayatı çok karmaşık. Özellikle oğul Johann Strauss hayatında evlilikleri, aile ilişkileri, kardeşleri ve babasıyla yaşadığı rekabet önemli yer tutuyor. İlk eşi Henriette Treves, Strauss'un hayatında olağanüstü önemli bir figür oluyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor çünkü Strauss müziği bir endüstri olarak gören bir figür haline geliyor ve bunu aslında sağlayan eşi. Yani Henriette sadece eşi değil, aynı zamanda onun işlerini organize eder, sekreterliğini yapar, muhasebesini yürütür, turnelerini planlar. Tam anlamıyla aslında onun ticari beyni ve empresaryosudur. Bu bize Strauss'un nasıl bir sanatçı olduğunu gösteriyor. Çünkü onu yalnızca romantik anlamda ilham geldi, beste yaptı şeklinde düşünmek yanlış olur. Strauss aynı zamanda üst seviye ticari bir profesyoneldir. Konser organizasyonu, orkestra yönetimi, seyahat, yayıncılık, nota basımı, halkla ilişkiler. Onun varlığı bunların hepsini kapsar aslında. Bugünkü anlamıyla söylemek gerekirse Strauss aynı zamanda olağanüstü bir kültür girişimcisidir. Strauss'un bugün bir şubesi vardır, André Rieu'dur. Tamamen Strauss'un uyguladığı yöntemlerle bugün André Rieu da kendi orkestrasıyla onun yolunu takip etmektedir.

0: Burada çok enteresan bir şey var. Bunu dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Az önce söylediğim gibi baba Strauss'un 3 tane oğlu var. Johann, Joseph ve Edward Strauss. Edward Strauss önce ağabeyinin orkestrasında çalmaya başlıyor. Sonra kendi orkestrasını kuruyor aile geleneği olarak. Fakat ağabeyle başa çıkamıyor. Bir türlü başa çıkamıyor. Johann Strauss enteresan bir figür. Tam bir kültür girişimcisi ve eserlerini daima 2 nüsha yazıyor. Çoğaltımını da 2 nüsha yapıyor. Ve tabii ki basılıyor eserleri. Basılmasından yana bir sorun yok. Ama orijinalleri daima 2 tane var eserlerinin. Bir kopyasını hiç kullanılmamak üzere saklıyor. Özel olarak kendi kütüphanesinde saklıyor. Diğer kopyaları, yani beğenenmiler olan kopyaları bilinen, kendi bilindiği kütüphanesinde ve o kütüphaneyi kardeşi Edward Strauss ateşe veriyor. Öyle büyük bir rekabet var ki aralarında, ağabeyinden intikam almak için o kütüphaneyi ateşe veriyor ve Johann Strauss'un, oğul Johann Strauss'un pek çok el yazması orada yok oluyor derken, aslında Johann Strauss'un son derece tedbirli bir besteci ve kardeşlerine güvenmeyen bir adam olduğunu görüyoruz ve el yazmaları onun tedbiri sayesinde bugün günümüze ulaşıyor. Şimdi peki bu kadar büyük bir aile, bu kadar verimli bir aile buna kaç eser verdiler? Yani bugün acaba bu eserlerin hangileri yaşıyor? Burada özellikle Johann Strauss, baba Johann Strauss, yani Radetzky Marşı'nın bestecisini konuşuyorsak, kaynaklar onun 251 eser verdiğini ve bunların 152'sinin vals olduğunu belirtiyor. Bu inanılmaz bir üretkenlik. Fakat burada çok ilginç bir durum var. Johann Strauss 1'in 250'den fazla eserinden büyük bölümünü insanlar, bugün dinleyiciler bilmiyorlar. Ve yaklaşık 200 yıl sonra onun adını yaşatan eserlerin başında Radetzky Marşı geliyor. Bu da müzik tarihinin çok ilginç bir gerçeğini gösteriyor. Bir bestecinin tarihsel önemiyle bugün hatırlanma biçimi aynı şey değil. Strauss 1 kendi döneminde Avrupa'nın en büyük müzik yıldızlarından biri. Bugün ise çoğu insan onu tek bir eserle tanıyor. O eser de Radetzky Marşı'dır ki biraz sonra bu konuya değineceğim. Oğul Johann Strauss'un ise gerçekten yüzlerce eseri var ve bu yüzlerce eserin neredeyse tamamına yakını biliniyor. Çünkü Viyana dendiğinde ilk akla gelen şeylerden biri gerçekten figür olarak oğul Johann Strauss. Ve Johann Strauss'un yazmış olduğu neredeyse pazar listesini, alışveriş listesini dahi ortaya çıkartıp çalmak istiyor insanlar. Çünkü yaklaşık 150 yıl önceki popülarite halen aynı şekilde devam ediyor. Az önce söyledim, André Rieu dediğimiz orkestra şefi ve kemancı aslında Johann Strauss'un mirası üzerine oturarak bugün dünyanın en popüler klasik müzik, tırnak içinde söylüyorum, sanatçılarından biri haline geliyor. Burada valsi klasik müzik tarihi açısından değerlendirmek de gerekiyor. Bence burada oğul Johann Strauss'un gerçek devrimi yatıyor. Vals, Strauss ailesinden önce de var. Ama Strauss ailesi valsi Viyana'nın müzikal kimliğine dönüştürüyor. Özellikle oğul Strauss'un valslerinde artık basit bir dans melodisi yok. Bir Strauss valsini dinlediğimizde çoğu zaman giriş, farklı temalar, gelişme, geri dönüş, büyük final. Bunların hepsini görüyoruz. Ki bu aslında senfonik bir dramatik yapıyı bize hissettiriyor. Güzel Mavi Tuna mesela bunun en dahiyane örneklerinden biri. Ki örneklemeyi de arttırmak çok çok mümkün. Burada çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Çünkü Strauss ailesi vals dediğimiz dans müziğini senfonik konser salonlarına taşıyor. 20. yüzyıla baktığımızda aynı misyonu Astor Piazzolla'nın üstlenmiş olduğunu görüyoruz. Bugün tango müziğini ciddi konser salonlarına taşıyan da Astor Piazzolla olmuştur. Peki bu Radetzky Marşı nedir? Radetzky Marşı müzik tarihinin bestecisinin kim olduğundan bile daha fazla tanınan eserlerinden biridir. Çünkü eser oğul Johann Strauss'un bir müziği gibi algılana gelmiştir. Oysa marş baba Johann Strauss'a aittir. eserle ilgili önemli bir paradoksu aslında dile getirmek gerekir. Çünkü Radetzky Marşı'nın hikayesi aslında hiç de öyle masum bir neşeli yılbaşı müziği hikayesi değildir. Tam tersine arkasında 1848 Avrupa devrimleri, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, İtalyan Bağımsızlık Hareketi ve askeri zafer vardır. Yıl 1848, Avrupa kaynıyor. Fransa'da devrim olmuş. Avrupa'nın birçok yerinde liberal, ulusal ve demokratik hareketler yükselmiş. İşte tam bu ortamda Avusturya ordusunun en önemli komutanlarından biri Mareşal Johann Joseph Fenzel Graf Radetzky von Radetz. Kuzey İtalya'daki Avusturya karşıtı ayaklanmalar ve Sardinya Piemonte ordusuyla mücadele etmektedir. Avusturya'nın resmi kültürel anlatısında bu mücadelenin sonunda karşılanan ve elde edilen zafer, İtalya'daki devrimci hareketin bastırılması ve imparatorluğun gücünün yeniden gösterilmesi anlamına gelir. Radetzky Marşı işte tam bu siyasi atmosferde doğar. Tarihler 31 Ağustos 1848, Viyana'da Fasergliakis adı verilen bölgede büyük bir zafer kutlaması düzenlenir. Kutlamanın amacı İtalya'daki Avusturya askeri zaferini ve orduyu onurlandırmaktır. Johann Strauss I'nin orkestrası burada yeni bestelenmiş olan ve Mareşal'e ithaf edilen Radetzky Marşı'nı ilk kez seslendirir. Üstelik Essen'in ilk baskısının başlığında marşın büyük komutanın ve ordusunun şerefine ithaf edildiği açıkça belirtilmiş. Aslında bu bir Avusturya askeri zafer marşıdır. Peki neden bu kadar neşeli? İşte burada müzik çok ilginç bir kimliğe bürünür. Çünkü Radetzky Marşı'nın müziği askeri, güçlü ve ritmik, fakat aynı zamanda olağanüstü derecede neşelidir. Bu yüzden insanı hemen içine çeker. Daha ilginç, eser yalnızca Strauss'un kafasına çıkmış bir askeri müzik değil. Strauss, Viyana, Orta Avrupa'nın halk müziği kaynaklarını da kullanır. Marşın başında Hırvat askeri müziğinden etkilendiği ritmik ögeleri kullanır ve Viyana halk müziğinden marşın içinde de ögeler kullanmıştır. Bir savaş zaferi için yazılmış bir marşın Viyana Filarmoni yılbaşı konserlerinde neden popüler olduğu konusunu açmakta fayda var. Burada çok güzel bir tarih var aslında. Radetzky Marşı Viyana Filarmoni'nin yeni yıl konseri geleneğinin başlangıcından beri orada değil aslında. İlk kez 1 Ocak 1946'da Viyana Filarmoni'nin yeni yıl konserinde çalınmış. Joseph Cripps yönetimindeki konserin programında Radetzky Marşı yer alıyor. Viyana Filarmoni arşivindeki kayda göre eser o konserde ilk bis parçası olarak program dışı çalınıyor. Güzel Mavi Tuna Valsi'nden önce çalınıyor. Daha sonra bu gelenek giderek yerleşiyor. Bugün ise konserin vazgeçilmez, bir Viyana Filarmoni yılbaşı konserinin vazgeçilmez eseri haline geliyor. Ve burada müzik ile seyirci arasındaki olağanüstü bir ilişki doğuyor. Şefin artık görevi sadece orkestrayı yönetmek değil, seyirciyi ve orkestrayı aynı amacın bir parçası haline getiriyor. Şef eliyle tempoyu yönlendiriyor, orkestra çalıyor, seyirci alkışlarla orkestraya eşlik ediyor. Şef seyirciyi tekrar yönlendiriyor, orkestra yeniden çalıyor. Yani Radetzky Marşı klasik müzik konserinde dördüncü duvarı yıkan bir esere dönüşüyor. Bence bu eser müzikal iletişimin en başarılı örneklerinden biri. Çünkü çok kısa sürede üç şeyi aynı anda yapabiliyor. Kimlik yaratıyor, topluluğu bir araya getiriyor ve dinleyiciye performansın bir parçası olma ayrıcalığını veriyor. Bu nedenle eser 178 yıldır hala ilk popülerliğiyle yaşıyor.
1: Baba ve oğul Johann Strauss'un müziğini besteci ve orkestra şefi Hakan Şensoy anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Sarı.

kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: NTV Radyo. Hava durumu. Hafta sonu çoğu yerde güneş görülebilecek. Bugün İstanbul açık, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 25, gece 17 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 31, Bursa az bulutlu 26 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık gölgede 33, güneşin altında 40 derece. Marmara çoğunlukla güneşli, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da hava açıyor, rüzgar hafif, sıcaklık öğle 24-25 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-31, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz sahilleri açık, iç kesimlerse daha bulutlu. Rüzgar karadan kuru esecek. Adana 32, Hatay 30, Isparta 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde yağış kuvvetli. Samsun, Tokat, Kastamonu'da da kısa süre yağmur görülecek. Bolu ve Trabzon 23, Samsun 24 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl çevresinde sağanak geçişi sürecek. Van'da da kısa süre yağış var. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da sıcaklık bir kademe azaldı. Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 13.
2: Mutlu hafta sonları, saatler 13'ü gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Akış sırasına göre ayrıntılara geçeceğiz haberlerimizde ama gelin önce günü özetleyelim. Doğu Karadeniz bölgesinde dün akşam etkisini artıran sağanak gece sel ve su baskınlarına neden oldu. Trabzon Havalimanı bağlantısı Rize'nin İyidere ve Pazar ilçelerinde çok sayıda araç su altında kaldı. Yamaçlardan sahil yoluna akan balçık tabakası menfezleri tıkadı. Bazı kavşaklarda göle döndü, ulaşım aksadı. Bölgede akşama doğru da yeni bir yağışlı hava kütlesi bekleniyor. Canlı yayınlarla son bilgileri aktaracağız. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada genişliyor. 2011 yılındaki iki savcı tutuklandı. FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen iki isim de suç örgütüne üye olmakla suçlanıyor. Kozinoğlu'yla Silivri Cezaevi'nde aynı koğuşta olan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğursa ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. NTV muhabiri Özgür Yılmaz'dan tüm bu gelişmelerin ayrıntılarını öğreneceğiz. Ve son bir notumuzda spor dünyasından Süper Lig bu akşam devlerin çekişmesine sahne olacak. Lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Şansın Tokyo ile iki takımın durumunu birazdan ele alacağız. Bu arada maçın oynanacağı Trabzon'u da şiddetli yağış vurdu. Mücadelenin de yine yoğun yağış altında oynanması bekleniyor. NTV'de 13 bültenine başladık. İlk gündem maddemiz sel ve sağanak. Yağış sonrası Karadeniz sahil yolunun Of, İyidere, Pazar kesimi su altında kaldı. Yolda heyelan ve çökmeler de oldu. Ağaçlar devrildi, menfezler tıkandı. Trafikte de aksamalar yaşanıyor. NTV muhabiri Mete Kılıç Karadeniz sahil yolunda karşımızda. Mete merhaba, öncelikle Karadeniz'de, Rize'de son durum nedir? Can kaybı, yaralı ya da kayıp kişiler var mı? Senden alalım.
3: Evet, sevindirici bir haberle başlayabiliriz. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı bu büyük felakette. Rize valisi İhsan Selim Baydaş açıkladı. Bu sezonun en büyük felaketi olarak açıkladı. Bu sağanak yağışı dün başlamıştı. Özellikle Trabzon'da yoğun şekilde başlamıştı. Ve artık bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Rize'de de etkisini gösterdi. Özellikle İyidere ve Pazar ilçelerinin bu sağanaktan çok etkilendiğini söyleyebiliriz. Karadeniz sahil yolundaysa ekiplerin çalışmalarını tam gaz devam ettirerek yolun akışını sağlayabildiğini söyleyebiliriz.
2: Mete, sel ve taşkından en fazla hangi bölgeler etkilendi? Buna dair ayrıntımız var mı?
3: İyidere ve Pazar ilçeleri çok etkilendi. Özellikle Vali Baydaş'ın açıklamasından da böyle gördük bizler de. Evet, gerçekten de şahit olmak da esasında mümkün. Özellikle iki derenin taşması sonucu yollara akın akın gelen bir su var ve elbette ekipler burada çalışmalarına devam ediyorlar. Yoğun şekilde çalışmalarına. Habire böyle toplu sular toparlanıp boşaltılmaya çalışılıyor ki Karadeniz sahil yolu buranın adı atar damarıdır, tıkanmasın, buradaki trafik aksamasın diye. Rize'de özellikle bu iki ilçeyi işaret edebilirim. Trabzon'da da özellikle havaalanı bölgesi oldukça kötü durumdaydı. Havaalanı Pelitli tarafı çok kötü durumdaydı ve yol Yalıncak, yine Yalıncak Mahallesi'ni örneklendirebilirim. Merkez ilçe Ortahisar'da Yalıncak Mahallesi'nde bir sitede duvarın çökmesi sonucu iki binada tahliye edilmişti. Yine Yalıncak Mahallesi'ni Trabzon'dan örneklendirebilirim şu ana kadar.
4: Mete Kılıç Rize'den aktardı. Kentte etkili olan şiddetli yağışla ilgili de Vali İhsan Selim Baydaş'tan açıklamalar var. Rize valisi şehirde can kaybı olmadığını duyurdu. Heyelanın taşıdığı malzemelerle tıkanan menfezlerin açılması için de çalışmaların sürdüğünü aktardı.
5: Şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Bu yağış sabah ve bugün sabah itibariyle yavaşladı. Ama öğlen sonrası tekrar bir miktar daha yağış bekliyoruz. Özellikle doğu ilçelerimizde ağırlıklı olmak üzere bekliyoruz. Geriden gelen malzemenin, yani arkada siz de sahayı gördüğünüzde göreceksiniz, heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması vesilesiyle, sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şimdi gerek karayolları ekiplerimiz, gerek DSY ekiplerimiz, gerekse geceden beri belediyemiz burada bu malzemenin temizliği için uğraşıyor. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok. Tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve iş yerleri var. Havaalanında herhangi bir sıkıntımız yok. Hastane ve Millet Bahçesi bölgesinde, şehir merkezinde herhangi bir sıkıntımız yok. Diğer şehirdeki diğer menfezlerde de bir problemimiz yok.
4: Rize valisinin açıklamaları bu yöndeydi. Peki kent ve çevresinde acaba yağışlar devam edecek mi ve bugün ve yarın bölgeyi neler bekliyor? Onları da cevabını alalım. Bunun için de NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, ona kendisine soracağız. Dilek, Rize ve çevresinde bugün ve tabii yarın, önümüzdeki birkaç gün içerisinde neler olması bekleniyor?
6: Bata bölge halkına tekrar geçmiş olsun diliyorum. Aşırı bir yağış aldı. Rize Pazar'a 186 kilogram yağmur düştü. Ondan sonraki en fazla yağış Trabzon of 128 kilogram ama Rize Trabzon arasındaki birçok ilçeye 70, 80, 90 kilogram hatta 100 kilogramı varan yağışlar oldu. Şimdi en şiddetli yağış dün akşam saatleriyle bu sabah saatleri arasındaydı. Artık o aşırı yağışı geride bıraktık. Ancak bundan sonraki saatlerde yağış devam edecek. O kadar aşırı olmasa da yine 20 kilogram, 30 kilogramlık, yer yer 35 kilogramlık yağış göreceğiz. Özellikle Rize, Artvin, Trabzon'un Rize'ye yakın ilçelerinde. Şu saatlerde çok fazla bir yağış yok ama ilerleyen saatlerde olacak. O nedenle tedbirli olmaya devam etmek gerekiyor. Çünkü o yamaçlardaki... Dün yamaçlara yağan yağış taş, toprak, ağaç parçalarını toplayarak dereler üzerinden denize akışa geçti. Bugün hala heyelan tehlikesi var. Yarın ve ondan sonraki yağışlar daha ortalama yağışlar. Yani Rize'nin, Trabzon'un önceki günlerdeki gibi zaman zaman yağan yağmur grubunda, yani 20 kilogram civarında yağış olacak. Bu sistem güneyden geldi. Önceki yayınlarda da söyledim. Konya'daki fırtınaya, kum fırtınasına, Muğla'daki su baskınına, Hatay'daki su baskınına, Nevşehir'deki su baskınına ve buradaki su baskınına hep Girit üzerinden, Akdeniz'den gelen o aşırı ve sıcak nemli hava neden oldu. O hava artık etkisini kaybediyor. Dediğim gibi aşırı yağışı geride bıraktık ama ilerleyen saatlerde bir 20 kilogramla 35 kilogram arasında bir yağış daha bekliyoruz.
2: Dilek Çalışkan'ı dinledik. Geçelim bir başka önemli konuya. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Tutuklu sayısı arttı. Ayrıca Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları da gözaltına alınmıştı. Onlarla ilgili de mahkeme kararını açıkladı. Şimdi ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Yılmaz'la konuşacağız. Özgür, öncelikle soruşturmadaki son durumu ele alalım. Yeni tutuklamalar, bilgiler var mı?
7: Evet, öldü mü, öldürüldü mü? Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Savcılık bu sorulara yanıt arıyor. Tabii ki soruşturma kapsamında yeni operasyonlar yapılmıştı. Önceki gün ve bu operasyonlarda 4 isim gözaltına alınmıştı. İşte bu 4 isimden ikisi tutuklandı ki İkisi de dikkat çeken isimler. Öncelikle bunun altını çizmemiz gerekiyor. İki şüpheli de FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen savcılar. Kaşif Kozinoğlu 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılmış. Ancak hastaneye götürüldüğünde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle kapatılmıştı ve Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Ancak işte bu ölümle ilgili, şüpheli ölümle ilgili soruşturma yeniden açıldı. İşte bu kapsamda da operasyonlar gerçekleştirilmişti. Önceki haftalarda da bu kapsamda birçok operasyon baskın yapılmıştı. Birçok ismin ifadesine başvurulmuş, gözaltına alınan isimler olmuş ve 4 isim tutuklanmıştı. İşte dün akşam saatlerinde sorguları tamamlanan 2 ismin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı da soruşturma kapsamında 6'ya yükselmiş oldu. Peki bu isimler kimler? Bunları belirtelim hemen. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, Ali İşgören ve Kaşif Kozinoğlu cezaevinde tutuklu olduğunda cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan tutuklandı ki bu iki ismin de yayınımızın başında da belirttik. FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiklerini öğrendik. Yine Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu olduğu dönemdeki koğuş arkadaşları da gözaltına alındı. Koğuşta birlikte olduğu isimler de gözaltına alındı ki bu iki isim de ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Hemen onların kimliklerini de verelim. Aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur sorgulandı. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildiler ve iki isim de ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Tabii ki soruşturma kapsamında yanıt bekleyen birçok soru var. Yayınımızın başında da belirttik. Önceki günlerde, önceki haftalarda da birçok isim gözaltına alınmış, evet. Ve aralarında tutuklanan isimler de olmuştu.
2: Özgür, sen tabii bu iki isme dikkat çektin. Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları bakımından soruyorum. Ayrıntıları da paylaştın. Peki bu iki ismin geçmişte Kaşif Kozinoğlu'yla başka önemli bağlantıları var mıydı? Ve onlarla ilgili de yeni soruşturmalar açılacak mı acaba?
7: Şimdi şüphesiz tutuklanan iki isim önemli. Öncelikle bunun altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü neden önemli bu iki isim? Birisi dönemi Silivri Cumhuriyet Başsavcısı. Yani Silivri'de olan bütün adli olaylardan olaylarla ilgili bilgisi olan, gelişmeleri takip eden ve bu olaylarla ilgili savcıların kendisine bilgi verdiği bir isim. Diğer isim ise Kaşif Kozinoğlu rahatsızlandığında, hastaneye kaldırıldığında ve hayatını kaybettiğinde aynı cezaevinde savcı olan, cezaevi savcısı olan Necip Doğan. Bu iki isim de FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen isimler. Şimdi Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybettiğinde bu kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Ancak o dönem, yani 2011'de hayatını kaybetmesinin ardından açılan ilk soruşturma kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Peki bu kararı kim verdi? Yani burada bir şüpheli ölüm olmadığı, kovuşturmaya yer olmadığı kararını kim verdi? İşte dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören bu kararı verdi. Eğer Ali İşgören bu kararı vermeseydi, yani bir soruşturma açılsaydı, işte bugün yanıt aranan sorulara o gün yanıt aranabilecekti. Tabii ki aradan belirli bir zaman geçti, ciddi bir zaman geçti. Olayın sıcaklığıyla o gün deliller daha iyi incelenebilecekti ki bu soruşturma kapsamında da cezaevindeki görevliler, yine Kozinoğlu'nu hastaneye götüren isimler, sağlık çalışanları, o dönem Kozinoğlu ile ilişkili olan tüm isimler bu soruşturma kapsamında sorgulanıyor. Önümüzdeki günlerde sorgulanacak da, mutlaka onların da bilgisine başvurulacak. Ama bir kez daha altını çizmemiz gerekiyor. Eğer o gün soruşturma, ilk soruşturma kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle kapatılmasaydı, yani bu ölüm üzerindeki yanıt bekleyen sorulara o gün yanıt aranabilseydi, bu kovuşturma, soruşturma kapatılmamış olsaydı, o gün olayın sıcaklığıyla deliller daha iyi muhafaza edilmiş olacağı için, delillere daha iyi bir şekilde ulaşılacağı için, işte bugün yanıt aranan sorulara belki de o gün yanıt bulunabilecekti. Tabii ki bu soruların yanıtı önümüzdeki günlerde netleşecek, ancak şunun altını çizmemiz gerekiyor. Bu bir şüpheli ölüm. Tabii ki şüpheli ölümlerde de birçok ismin ifadesine başvurulur. Yine bu kapsamda Kaşif Kozinoğlu'nun önceki hafta Ümraniye'deki mezarında da fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti. O noktadan örnekler alınmıştı. Bu örneklerin de Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesi devam ediyor. Yine hatırlatmak gerekirse Kurtlar Vadisi dizisindeki senaristler de ifadeye çağrılmıştı. Ayrıca bu diziye FETÖ yönünden de inceleme başlatıldığı da duyurulmuştu. Tabii ki soruşturma derinleşerek devam ediyor. Ancak bir kez daha altını çizmemiz gerekiyor. Şu an için tutuklu sayısı 6'ya yükselmiş durumda. Birçok ismin ifadesine başvuruldu. Ayrıca yine Kaşif Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı döneme ilişkin de birçok güvenlik kamerası kaydı da bulunmakta. İşte o döneme ilişkin hem cezaevine hem de farklı noktalardaki güvenlik kamerası görüntüleri de inceleniyor. Özellikle de Silivri cezaevinde Kaşif Kozinoğlu'nun tutulduğu koğuşu gören bazı güvenlik kamerası kayıtlarında şüpheli durumlar tespit edildiğine yönelik iddialar da var. İşte bu iddialar da soruşturma kapsamında araştırılacak.
8: Özgür Yılmaz aktardı. İsrail'li şebeke Türkiye'de kurduğu çağrı merkezleriyle dünyayı dolandırdı. Uluslararası çaptaki vurgunun boyutu da 3 milyar dolar. İstanbul Başsavcılığı ve Emniyeti, MİT ve Interpol'ün ortak operasyonuyla çeteyi çökertti. Çoğu yabancı, 191 zanlı gözaltına alındı.
9: İsrailli dolandırıcılar Türkiye'de çağrı merkezleri kurdu. Sosyal medya ilanlarıyla tuzaklarına düşürdükleri mağdurlara kripto piyasalarda ve fonlarda yüksek kar vaat ettiler. Uluslararası çaptaki vurgun 3 milyar doları buldu. İstanbul ve Muğla'daki operasyonlarda çoğu yabancı, 191 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT, Interpol ve İstanbul Siber Şube Polisleri dolandırıcılık şebekesini çökertti. İsrailli dolandırıcıların Türkiye'de 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi kurduğu ortaya çıktı. İşe alacakları çalışanları önce yalan makinesi testine soktukları, testi geçenlere mağdurları ikna etmek için sahte hayat hikayesi hazırladıkları anlaşıldı. Uluslararası dolandırıcılık için çok sayıda yabancı dil bilen kişi çalıştırdıkları, İsrail bağlantısına dikkat çekmemek için ofislerde İbranice konuşmayı yasakladıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların hedefinde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, Güney Kore gibi ülkelerde yaşayanlar vardı. Burada ilginç bir de detay var. Çağrı merkezi çalışanlarının İsrail ve Amerikalıları dolandırmaları yasaktı. Dolandırıcılar sahte ekranlar hazırladı. Mağdurları kar etmiş gibi gösterdi. Böylece daha çok para topladı. Ancak müşteriler paralarını çekmek istediğinde türlü bahanelerle ödenmedi.
10: Finans ofisi ve çağrı merkezi gibi yerlerde arama ve el koyma işlemleri devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlulara müsamaha yok.
9: Vurgunun boyutları ortaya çıkınca 239 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların mal varlıklarına el konuldu. Ancak 3 milyar dolarlık dolandırıcılıkta paranın büyük kısmının yurt dışındaki banka ve kripto hesaplarında olduğu tespit edildi.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki deniz faciasında kayıplardan birinin daha naaşına ulaşıldı. Çıkarılan kişinin kimlik tespitinin yarın tamamlanması bekleniyor. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı da 15'e ulaşmış oldu. 13 kişi ise hala kayıp. Başbakan Ünal Üsten'den de açıklamalar geliyor. Ayrıntıları alalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar'ı telefon attığımızda. Selim.
11: Ata facianın üzerinden 20 gün geçti. Batık katamaran tipi teknenin iç kısmında sıkışan bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Böylece bu faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Adli soruşturma bulgularına göre ihmal, tedbirsizlik ve kural ihlalleriyle geldi bu facia. 15 can kaybı var. 13 kişi de aralıksız aranıyor. Başbakan Ünal Üsten halen kayıp 13 kişinin aranması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, çalışmalara aralıksız devam edildiğini söyledi. En kısa sürede tüm kayıplara ulaşacağımıza inanıyoruz diye konuştu. Denizin 550 metre derinliğinden çıkarılan naaş DNA yöntemiyle kimlik tespiti için Lefkoşa'daki Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha önce kayıp ailelerinden DNA örnekleri alınmıştı. Dolayısıyla bulunan naaşın kimlik tespitinin bir gün içinde tamamlanması, yani yarın tamamlanması ve naaşın ailesine teslim edilmesi bekleniyor. Arama çalışmalarını Optimus Prime adlı özel donanımlı geminin deneyimli uzman personeli yürütüyor ata. Su altı robotlarıyla geminin hasarlı üst katı kesilerek açıldı. Arama gemisinden kumanda edilen su altı robotları batığın içinde arama yapacak. Kayıp 13 kişinin aranması çalışmaları bundan böyle katamaranın giriş katındaki yolcu salonunda yoğunlaşacak. 20 gün geçti, bir naaşa ulaşılabildi. Daha önce 4 naaşa ulaşılmıştı. Çok zor bir çalışma. Denizin 550 metre derinliği zifiri karanlık ve çok soğuk. Dipteki robotlar 1 metrekarede 560 ton basınca maruz kalarak çalışıyorlar. Kendi ışıkları ve kameralarıyla birkaç metrelik görüş mesafesiyle sınırlı bir arama çalışması yürütülüyor. Dolayısıyla iğneyle kuyu kazar gibi bu 13 kişinin, kayıp 13 kişinin aranması çalışmaları sürdürülüyor.
4: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 19 Eylül Gaziler Günü törenine katıldı. Programda konuşan Güler, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
12: Terörsüz Türkiye hedefi geçmişi unutmak değil, tam tersine geçmişte verilen büyük mücadelenin kazanımlarını kalıcı hale getirmektir. Esasen bu hedef milletimizin tamamının ortak gelecek, ortak güvenlik ve huzur talebidir.
13: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 19 Eylül Gaziler Günü törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Güler'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
12: Terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir taviz vermeden titiz bir şekilde yürütüyoruz. Bu süreç bin yıllık kardeşliğimizi tahkim etmeye, terörden tamamıyla kurtulma, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşma sürecidir.
13: Bakan Güler, süreçte atılan adımların şehitlerin aziz hatırasına leke düşürmeyecek ve gazilerin onuruna zarar vermeyecek nitelikte olduğunu ifade etti.
12: Çok iyi biliyoruz ki bugün terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılar sizlerin ve aziz şehitlerimizin yıllar boyunca verdiği mücadelenin eseridir. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi de bu toprakları bize vatan kılan siz kahramanlarımızın çabalarının asla boşa gitmediğinin de en güçlü nişanesidir.
13: Şehit yakınları ve gazilerin katıldığı törende kuvvet komutanları da hazır bulundu.
4: 19 Eylül Gaziler Günü ile ilgili Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajlarına bakalım. Kurtulmuş mesajında vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin cesareti ve fedakarlığı milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli de gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir ifadelerini kullandı. Bahçeli, gaziliğin bir fedakarlık ruhu, vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek unvanı olduğunu da belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı.
14: Soruşturma yaş sebze ve meyvelerin tarladan markete ulaştığı rotanın incelenmesiyle başladı. Çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığı ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatta makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması kapsamında sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan 40 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yaş sebze ve meyve sektöründeki fiyat hareketleri mercek altına alındı. Operasyon kapsamında 22 ildeki iş yeri ve ev adresleri olmak üzere toplam 109 adreste arama yapılmasına karar verildi. 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu. Yaş sebze ve meyvenin üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçtiği ticaret zinciri ayrıntılı şekilde incelendi. Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı'yla İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinin hal müdürlüklerinden temin edilen raporlar dosyaya eklendi. Çalışmalarda çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığı ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatta makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Aracıların bu şekilde kayıtlı alış maliyetini yükseltip kar marjını kağıt üzerinde küçülttükleri anlaşıldı. Vergi müfettişleri 41 tedarikçiye yönelik yaptıkları çalışmalarda çiftçi beyanlarını, makbuzları, e-faturaları, hal kayıt sistemi verilerini ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı. Gerçek satış bedeliyle belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar oluştuğu görüldü. Emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheli tutuklanırken hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
4: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışması yürütülen bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olay İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Binanın bir bölümü büyük bir gürültüyle sokağa doğru çöktü. Olay sırasında sokaktan geçen iki kişi gelen molozlar nedeniyle yaralandı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri oluşan enkazın altında birinin kalmış olabileceğini değerlendirerek arama kurtarma köpekleriyle çalışma yaptı. Göçük altında kalanın olmadığı tespit edildi. Olaya ilişkinse soruşturma başlatıldı. Dünyadan gelişmelere bakalım. Rusya'da halk milletvekili seçimleri için sandık başında. Bugün seçimin ikinci günü. Oy verme işlemi sürerken Rus yetkililer çevrimiçi sistemin yoğun bir siber saldırıya maruz kaldığını ancak durumun kontrol altına alındığını duyurdu. Son bilgileri alalım. Moskova'dan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi Hazır bizi bekliyor. Ümit, siber saldırıya dair hangi bilgiler var? Seçime katılım nasıl?
15: Evet, Rusya'da 17 ve 20 Eylül tarihleri arasında parlamento seçimleri var. Yani Rusya parlamentosunun daha doğrusu alt kanadı olan Duma milletvekillerinin ve 39 bölgeden parlamento üyeleri, bölge yöneticilerinin belirlendiği seçimler gerçekleştirilmekte. Tabii katılım 111 milyon seçmen var. Rusya'nın nüfusu yaklaşık olarak 144 ve 150 milyon arasında bir nüfusu var ve 111 milyon seçmen var. Tabii bu seçmenin yüzde kaçının katılacağı da önemli. Çünkü Kremlin açısından katılım oranının %65'in üzerinde olması seçimlere Rus halkının itibar ettiği anlamına gelecek. Fakat şu anda katılımın ne olduğunu yarın öğreneceğiz. Tabii yaklaşık olarak 10 parti katılıyor. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi de dahil olmak üzere ve en güçlü parti olarak katılmakta. Bu partilerin genel pozisyonunun biraz daha Kremlin'e yakın olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Rusya'nın Ukrayna Savaşı'na da hemen hemen destek, hemen hepsi destek vermekte. Sadece Yabloka Partisi Ukrayna Savaşı'na destek vermiyordu. Fakat Yabloka Partisi'nin de seçimlere katılmasına izin verilmedi. Bununla beraber Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği Herson, Zaporojye, Lugansk, Donetsk bölgelerinde de bazı yerlerde sandıklar kuruldu. Ukrayna tarafı ise tabii buna itiraz etmekte. Çünkü buraların Ukrayna toprağı olduğu için buralarda yapılan seçimlerin de meşru olmadığını Ukrayna tarafı söylemekte. Tabii seçimlerle ilgili son gelişmelerden bir tanesi Merkez Seçim Komisyonu Başkanı bir açıklamada bulundu ve siber saldırı girişiminde bulunulduğunu söyledi. Fakat buna rağmen durumun kontrol altına alındığını söyledi. Seçimler yarın sona erecek ve muhtemelen yarın geceden itibaren de Rusya'daki parlamentonun, yani Rusya Duması'nın hangi partilerden ve hangi vekillerden nasıl şekilleneceği de netleşmiş olacak.
8: Ümit Nazmi Hazır'ı dinledik. Almanya'da da yarın yapılacak seçimlere kilitlenilmiş durumda. Berlin'le birlikte iki eyalette yapılacak seçimler ülke siyasetinin geleceği açısından kritik önemde görülüyor.
14: Almanya, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'da eyalet seçimlerinden çıkacak sonucu bekliyor. Siyasi partiler son mitinglerini yaptı. Sosyal Demokrat Parti adayı Manuela Schwesig, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Warnemünde kentinde halka seslendi. Aşırı sağcı AfD'yi tehlikeli olarak nitelendiren Schwesig, partinin ekonomik kalkınma ya da sosyal güvenliği desteklemediğini söyledi. AfD'nin adayı Leif Erik Holmes ise seçimin yalnızca eyalet açısından değil, Almanya'nın tamamı açısından önemli olduğunu vurguladı. Seçimi kazanması halinde 2 hafta önce Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde elde edilen zaferin ardından AfD'nin seçim kazandığı ikinci Alman eyaleti Mecklenburg-Vorpommern olacak. Mecklenburg-Vorpommern'da yarış Sosyal Demokrat Parti ile aşırı sağcı AfD arasında başa baş geçiyor. Berlin'de ise Başbakan Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik ile muhalefetteki sol parti arasında birincilik yarışı var. Berlin'de 2023'ten bu yana Hristiyan Demokrat Birlik ile Sosyal Demokrat Koalisyonu görev yapıyor. Ancak mevcut koalisyonun yeniden çoğunluk oluşturması son anketlere göre mümkün görünmüyor. Sol partinin 45 yaşındaki başbakan adayı Elif Eralp anketlerde önde çıkıyor. Eralp özellikle konut kiraları, ulaşım ve sosyal politikaları kampanyasının merkezine yerleştiriyor. Mecklenburg-Vorpommern'da Hristiyan Birlik Partisi açısından dikkati çeken konuysa partinin %5 seçim barajına çok yakın olması. Ancak eyalette AfD birinci çıksa dahi parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlayamadığı sürece hükümet olması muhtemel görünmüyor. Eyalet seçimlerinin sonucu Almanya Başbakanı Friedrich Merz üzerindeki baskının artmasına yol açabilir. Seçimler Merz'in siyasi geleceği açısından kritik önemde gösteriliyor.
8: Okullarda öğretmenler için beyaz önlük uygulaması zorunlu hale getirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı CNN Türk yayınında kararın gerekçesini anlattı.
16: Kıyafetlerdeki marka tercihlerinden bu tişörtler üzerinden verilen mesajlara kadar çok tartışmalı şeylerle karşılaştım. Ya mesela LGBT tezlerini açıklayan şeyler veya onu çağrıştıran. Şimdi bunlar çok doğru şeyler değil. Bir sürü tartışmayı beraberinde getiriyor ve bize velilerden bu türden CİMER üzerinden bize ulaşan çokça şikayet var. Şimdi elimizde iki tane seçenek var. Ya 657'ye tabi olduklarını hatırlatıp oradaki kıl kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmelerini talep edecektik. Yani erkekler için takım elbise kravat örneğinde olduğu gibi. Ya da daha rahat olabileceklerini düşündüğümüz önlük tercih edecektik. Biz önlüğü tercih ettik.
8: Türk havacılık tarihinin ilk uçaklarından İkinci Dünya Savaşı'nın efsanevi avcılarına kadar çok sayıda hava aracı Sivrihisar semalarında buluşuyor. Hava gösterilerinde bugünkü programda da tarihi bir kol uçuşu var. Ahmet Örsoğlu orada. Ahmet, neler yaşanacak bugün gökyüzünde?
17: Hatta Sivrihisar oldukça hareketli. Her yıl olduğu gibi bu yıl 11.si gerçekleştiriliyor. Arhan'dan rica edeceğim. Şu anda bir helikopter UH-1 tipi, Vietnam Savaşı'ndan hatırladığımız Türk Hava Kuvvetleri'nin de çokça kullandığı helikopterlerden bir tanesi bir gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Sivrihisar havacılık gösterilerinde, ancak elbette bununla sınırlı olmayacak. Birazdan bir DC-3 Douglas uçağı, modern hava taşımacılığının simgesi kabul edilen bir hava aracı havalanacak. Oldukça kalabalık. Bu yıl 11.si gerçekleştiriliyor dedim. Organizasyon Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde, Necati Artan tesislerinde gerçekleşiyor. İlk günün programının şu an icra edildiğini söyleyelim. Türk havacılık tarihinin simge uçakları, bugün tarihi uçakları gökyüzünde olacak. Onlardan bir tanesi Veci Hürkuş'un tasarladığı, Türkiye'nin ilk sertifikalı uçağı kabul edilen Veci 14'ün replikası gökyüzüyle buluştu ve Veci Hürkuş'un torunu Lee Veci Max'ın o uçuşu gerçekleştirdi. Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasında geliştirilen önemli uçaklardan bir tanesi, 1936 model Nu-36 alan iki uçağının replikası da bugün gökyüzündeydi. Nuri Demirağ'ın torunları gökyüzünde uçakları geçişlerini takip ettiler. Bununla beraber Arhan'dan rica ediyorum bana doğru dönmesini. Arkamda büyük bir kalabalık var ama aynı zamanda yine dünyanın en önemli simgeleşen uçakları var. Onlardan bir tanesi yine karşıda, bir Spitfire, 2. Dünya Savaşı'nın simge uçaklarından bir tanesi. Hemen onun yanında bir Mustang var. Yine Mustang 2. Dünya Savaşı'nda 8 Nazi uçağı düşürmesiyle ünlü olan uçaklardan bir tanesi. Akşam saatlerinde Türk yıldızları F-5 savaş uçaklarıyla gökyüzünde olacak ve Türk yıldızları da önemli bir gösteriye imza atacaklar. Yine gösterinin dikkat çeken uçaklarından biri 1943 model Focke-Wulf 1900 tipi bir uçak olacak. O da gökyüzünde olacak. Bir kere daha yine UH-1 tipi helikopterin geçişini gösterelim ve yayınımıza bu geçişle son verelim. Bu gösteri, Sivil Havacılık Merkezi'ndeki gösteri bugün devam edecek akşama kadar ve yarın da sürülecek. Yarın da pek çok önemli gösterinin yapılmasını bekliyoruz. Genç yaşta, özellikle çocukların, gençlerin bugün buradaki bu gösteriye yoğun ilgi gösterdiklerini bir kere daha hatırlatalım Ata.
8: Ahmet Örsoğlu'nu dinledik. Diyarbakır'daki teknoloji buluşması gençlerin projeleriyle geleceğe uzanan bir vitrine dönüştü. Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı. 13 ülke ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler Teknofest 2026 kapsamında 11 teknoloji projesiyle kıyasıya yarışıyor.
9: Diyarbakır teknoloji tutkunlarının buluşma noktası oldu. Teknofest 2026 kapsamında şehir 11 teknoloji projesinin finaline ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Diyarbakır'da gençlerin projelerini inceledi.
18: Gerçekten onların inancı, gayreti, coşkusu adeta bizi de şarj ediyor, bize de enerji katıyor.
19: 11 farklı alanda yaklaşık 1.3 milyon gencimizin başvurduğu yarışmalardan finale kalmış olan 5 bin öğrencimiz Diyarbakır'da kıyasıya eserlerini sergiliyorlar, bir yandan yarışıyorlar.
9: Radyasyon önleyici telefon kılıfı geliştiren öğrenciler cep telefonlarının kullanımına ilişkin farklı bir çözüm ortaya koydu.
20: noktasında kalıyor.
9: Bir başka projede ise öğrenciler kullanıcıyla etkileşime giren ve dil öğretimine yardımcı olan bir robot geliştirdi.
21: İletişimin %80'i beden dilini oluşturduğu için hem eğlenceli hem de daha öğretici olacak şekilde robotumuzu geliştirdik.
9: Yıl sonuna kadar üniversite kampüslerinde 100 atölyenin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
4: Nafaka tartışmaları gündemde yerini korurken Yargıtay'dan önemli bir emsal karar geldi. Yargıtay boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyindeki kadına nafaka bağlanması kararını bozdu.
14: Benzer gelirli eşe yoksulluk nafakası ödenmesine ilişkin karar Yargıtay'dan döndü. Yargıtay, yoksulluk nafakası koşulları oluşmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. İstanbul'da yaşayan bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Yargılamayı yapan Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, tarafların evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle boşanmalarına hükmetti. Kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünde karar aldı. İtiraz gelince dosya istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu. Yoksulluk nafakası ödemek istemeyen taraf bu kez dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma kararını onadı. Ancak yoksulluk nafakası bağlanması yönündeki hükmün bozulmasına karar verdi. Dairenin kararında kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu belirtildi. Boşanan tarafların gelir durumlarının da birbirlerine yakın veya denk olduğu vurgulandı. Bu nedenlerle yoksulluk nafakası koşullarının oluşmadığı, kadına nafaka verilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmedildi. Davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin kabulü doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir ifadesi kullanıldı. Nafaka ve süresine ilişkin tartışmalar devam ederken alınan karar emsal niteliğinde.
4: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarındaki artışlara karşı Eşel Mobil sisteminin daha etkin kullanılması çağrısında bulundu. Palandöken, zamların Eşel Mobil sistemiyle geçici bir süre yansıtılmaması lazım dedi.
22: Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşa hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Bu petroldeki zamların Eşer Mobil sistemiyle en azından geçici bir süre vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım.
23: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken,

0: artık her gelen zammın ne kadar etkilediğini vatandaş da görüyor. Sadece petrol değil, petrol ürünlerindeki fiyatlar. Yani deterjan grupları, kozmetik grupları hepsini ilgilendiriyor. Yoksa bu fiyatların düşmesi veyahut vatandaşın rahatlanması temin edilemez.
1: Trendyol Süper Lig'de milli araya giderken dev bir maç oynanacak. Bugün 6. hafta karşılaşmasında Trabzonspor Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadeleyi de NTV Spor ekibinden Şansın Tokya ile konuşacağız. Şimdi hoş geldin Şansın.
2: Hoş bulduk Ata.
1: Şimdi hemen ilk sorumuza başlayalım. Bir tarafta tabii yaz transferine flash bir giriş yapmasına karşı bunu sahaya yansıtmakta biraz zorlanan Trabzonspor diyebiliriz. Böyle bir yorum doğru olabilir. Şimdi diğer tarafta da son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'dan bahsediyoruz. Transfer sezonunu da biraz tartışmalı da geçirdi. Son günlere doğru kadrosunu güçlendirdi de diyebiliriz ve şu anda da Süper Lig'in lideri konumunda. Bizleri nasıl bir maç bekliyor saat 20 itibarıyla?
2: Saat 20'ye gelmeden şunu söyleyeyim. Seninle spor yayını yapmak her zaman çok güzel. Çünkü senin
1: harika.
2: De sporu ne
1: aynen
2: kadar
1: öyle
2: takip ettiğini
1: ben
2: biliyorum.
1: Ben de büyük zevk alıyorum.
2: Zaten sorularından da belli. Evet, henüz 6. haftadayız ama bu derbi mücadelesi çok önemli. Özellikle ev sahibi Trabzonspor için. Şampiyonluk adayı olacak mı, olmayacak mı? Belki de bunu belirleyecek olan maç diyebilirim. Büyük bir söz ettiğimi düşünmüyorum. Gerçekten bu şekilde bir önemi olduğuna inanıyorum. Thomas Reis'in ilk mücadelesi, detaylara gireceğiz tabii hocayla alakalı ama bunun da altını çizmekte fayda var. Fatih Tekke'nin ayrılığından sonra Trabzonspor artık Thomas Reis'le devam ediyor. 4 maçtır kazanan Galatasaray'ı ağırlıyor Trabzonspor. Şimdi tabii onlar da liderliklerini korumanın peşindeler. Süre gelen bir şampiyonluk durumu var. Yıllardır 5. şampiyonluğu almak istedikleri bir sezona başladılar. Ama Osimhen yok santrfor'da. Orada Deniz Gül'ü kullanacak yine Okan.
1: Yine transferlerden o da değil mi?
2: Geçen hafta ilk 11'de gördük onu zaten. Hatta ilk kez ilk 11'de gördük Kocaelispor maçında. Gayet de iyiydi. Beğeni topladı Deniz. Osimhen'in yokluğunda. Şimdi tabii Thomas Reis'in dokunuşu merak ediliyor. İlk maç çok önemlidir ve karşısına geldi bir Galatasaray derbisi Thomas Reis hocanın. Samsun Spor'dayken böyle direkt futbol oynatmasıyla bilirdik onu ama her camia birbirinden farklı. Yani burada ne oynatacak, evet, ne oynatabilecek ekip gerçekten çok iddialı. Salah'ın olduğu bir ekibe geldi ve kendi takdir etmediği, kendi toparlamadığı bir ekibe, evet, geldi. Çok zor bir şey.
1: Yabancı bir kadro tamamıyla kendisine dönük aslında.
2: Aynen,
1: değil mi?
2: Aynen öyle ve ilk mücadelesinde de çok sağlam ayakları yere basan bir ekiple karşılaşacak. Hani Osimhen'in yokluğundan bahsettik ama yine detaylara gireceğiz tabii. Bu arada bugün Onuachu'yu yedek bırakmasını bekliyoruz Thomas Reis hocanın.
1: Ben onu soracaktım, evet. Net değil galiba değil mi ilk 11 başlaması için?
2: Değil. Bu ilginç bir durum aslında Onuachu'nun yedek kalması ama Salah'a daha çok alan açabilecek Franculino'yu kullanmasını bekliyoruz. Yani orada biraz daha Salah'ı oyunun içine monte edebilecek. Yani oyunun içine monte edilmeye ihtiyacı yok ama, evet, hani daha rahat hareket edebileceği, daha rahat ona alan açabilecek bir oyuncuyu 11'de kullanmasını bekliyoruz. Bakalım hani muhtemel 11'lerimizi de paylaşacağız. Oraya da daha sonra geleceğiz. Ben şöyle bir genel fotoğrafını çekmek istedim olanın bitenin. Bu arada Galatasaray'da Leo'nun ilk derbisi. Hani onun da böyle hızıyla fark yaratacağını düşünüyorum açıkçası bugünkü mücadelede. Bugün teknik direktörlerin biraz da orta saha tercihlerinin fark yaratacağını söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Mesela Okan Buruk, Sara ve Batrakov'la mı başlayacak? Yoksa Sara ve Yunus'la mı başlayacak? Bunu da yine muhtemel 11'imizi sizinle paylaştığımızda ne düşündüğümüzü orada ifade ederiz ama sürprizler olabilir. Derbilerden önce en çok sürprizleri o zamanlar bekleriz zaten. Düşündüklerimizin pek de karşımıza çıkmadığı mücadeleler olduğunu ifade edebilirim derbiler ama böyle genel bir toparlama yapayım. Trabzon'da bir yağış var. Çok yoğun bir yağış var o bölgede.
1: Evet, onu soracaktım sana.
2: Yani orada
1: maç günü saati ne olacak acaba?
2: Maç saatinde ne olacağını bilmiyorum ama maç saatinden önce süre gelen yağıştan şunu söyleyebilirim. Eğer iki takımdan bir tanesi pas oyununa çok odaklanmak isterse ve zemin çok ağırlaşırsa
1: onun dezavantajını yaşar değil mi?
2: Yaşar.
1: Aynen öyle.
2: Yani o şekilde bir yükleme yapıldıysa iki takımdan birine, yani bugün acayip pas yapacağız şeklinde bir yükleme yapıldıysa ve yağıştan dolayı zemin çok ağırlaşırsa orada bir problem olabilir.
1: Bu arada Şansın galiba stadyum için de özel önem de alınmış bu hava koşullarına dair. Papara Park'ta vakum sistemi çalışıyor ve buna dair de biraz,
2: evet,
1: o suyun tahliyesinde daha bir kolaylık sağlanacak gibi gözüküyor galiba.
2: Olmalı da zaten. Sürekli yağış alan bir stadyum ve eğer siz dört büyüklerden biriyseniz, şampiyonluk adayısanız, Salah'ı getirdiyseniz, işte bu seneye yine çok ciddi bir iddia ile başladıysanız da zaten bu önlemleri sürekli olarak almanız gerekiyor.

0: Ki onlar da almışlardır eminim. Çok büyük bir camia zaten. Evet. Ama sonuçta yağışa yapabileceğim bir şey yok. Yani o anda yağarsa ve zemin o anda da tekrar bir ağırlaşma yaşarsa neler olacağını göreceğiz.
1: Burada senin de dediğin gibi çok fazla pas oyununa yatkın ekibe biraz daha olumsuz yansıyacak gibi gözüküyor bu aşırı yağış durumu. Tabii bazı tahminlerde aşırı bekleniyor bu sağanak ama kimi tahminlerde de hafif geçişler olabilirmiş. Sonuçta yağmuru göreceğiz. Bu kesin gibi duruyor.
0: Öyle.
1: Peki şimdi iki tarafın eksik durumuna da bakalım istersen.
0: Bakalım.
1: Şimdi Onuachu'lardan, Osimhen'lerden bahsediyoruz. Bunlar bir defa takımın esaslı oyuncuları. Tabii. En güçlü iki silahı. Osimhen'in kesin olmadığını biliyoruz.
0: Evet.
1: Ama Onuachu'da da sen az önce dedin ki bir soru işareti koyduk oraya.
0: Aynen.
1: Francolino ismi galiba değil mi? En uçta yer alacak bordo mavilerde. Evet, Francolino.
0: Evet.
1: O da yeni oyunculardan galiba.
0: Aynen,
1: onun da tabii hem ilk maçları hem ilk derbisi. Bakalım nasıl bir katkı sunacak. İstersen muhtemel 11'ler eşliğine de bakabiliriz.
0: Tabii ki bakalım. Onu da ekranlarımıza yansıtalım. Ifade edelim. Olur. Hatta sen güzel bir başlangıç yaptın. Hem eksikleri ifade edeyim ben hem de muhtemel 11'leri. Ev sahibi Trabzonspor'la başlayalım. Ev sahibi Trabzonspor'da muhtemel 11'imiz Onana, Pinya, Vivu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Muciaral ve Francolino şeklinde. Trabzonspor'un eksikleri Malinovski, Folcarelli, Batagov, Okay Yokuşlu. Az önce Atan'ın da dediği gibi Onuachu'nun durumu maç saatinde belli olacak. Hani hem sağlık durumu hem de onun kullanılıp kullanılmamasına dair yeni hocanın takdiri. Bunun altını çizmem gerekiyor Trabzonspor'la alakalı. Konuk Galatasaray'a bakalım. Konuk Galatasaray'da Osimhen'in yokluğu en büyük eksik tabii ki. Osimhen haricinde Lemina Singo, Kaan Ayhan ve Günay Güvenç de yok. Galatasaray'ın muhtemel 11'i ise Uğurcan, Şalay Sanchez, Abdülkerim Yakup, Storeyra Sara, Sane, Yunus, Leo, Deniz şeklinde. Hani ben teknik direktörlerin orta saha tercihleri belirleyici olacak demiştim ya. Evet. Acaba Sara ve Batrakov mu, Sara ve Yunus mu kullanılacak diye. Orada bir bence şöyle bir düşüncem var benim. Sara ve Batrakov'la oyunu tutmak mı isteyecek hoca? Yoksa Sara ve Yunus'la bir geçiş hücumu mu kovalayacak?
1: Ben de şunu düşündüm. Sen böyle söylerken Batrakov'u tercih etmezse eğer yani biraz da az riskli bir anlayış benimsiyor diyeceğim Okan Buruk için değil mi?
0: Evet.
1: Halbuki Batrakov daha çok yaratıcı, daha böyle bir 10 numara gibi gözüküyor. Onu tercih etmesi gerekirken ama biraz daha galiba işi sağlamı almaya çalışacak
0: yani
1: gibi gözüküyor.
0: Yani biz muhtemel 11'imizi o şekilde planladık açıkçası. Evet. Öyle olur gibi düşündük ama dediğim gibi yani derbi mücadelelerinde hocalar hem bizlere yani hem izleyicilere hem de daha çok karşı tarafa sürpriz yapmayı severler ve isterler. Özellikle de karşıda takımı çok iyi tanımayan bir hoca var. Thomas Reis kendini Samsunspor'da ispat etmiş bir hoca zaten ama Trabzonspor'a yeni geldi. Çok da güzel karşılandı. Evet. Ama neler yapacağını henüz bilmiyoruz. Samsunspor'da oynattığı oyunu burada oynatabilecek mi? Samsunspor'u 2024-25 sezonunda 3. yaptı. 27 yıl sonra Avrupa kupalarına taşıdı. Bakın o sezon Beşiktaş'ın önünde bitirdi Samsunspor. Yani Thomas Reis orada rüştünü ispat etti zaten. Ve Avrupa kupalarına gitme noktasında kendisi de çok heyecanlıydı. Ben o sezon bir röportaj yapma fırsatı bulmuştum kendisiyle. İşte oyuncular ne durumda Avrupa'da oynayacaksınız dediğimde dedi ki bana oyunculardan Avrupa'da oynayan çok var dedi. Ben hoca olarak daha hiç Avrupa'ya takım götürmedim. Ben
1: güzel,
0: onlardan
1: doğru,
0: daha heyecanlıyım evet. demişti. O sözünü unutmuyorum mesela. Yani gerçekten çok güvenilir bir hoca olabilir Trabzonspor'un başında ama takımla beraber tutacak.
1: Yani o kimya tutacak. Aynı şeyi
0: çok beylik bir söz gibi bakalım, gelebilir ama evet. gerçekten çok doğru.
1: Esas takımlar için önemli olan şey o zaten.
0: İnsan işi, insanla evet. çalışıyorlar. Yani takımla hoca acaba birleşebilecek mi? İşte mesela Salah, Onuachu, takımın yıldızları hocaya nasıl bir saygı, sevgi besleyecek?
1: Evet.
0: Nasıl bir inanç besleyecek? Onu göreceğiz.
1: Şansım. Bu arada son 2 dakikamız. 2 de sorun var.
0: Lütfen.
1: Kısa geçelim
0: tabii,
1: istersen.
0: Tabii.
1: Eşleşmeler de önemli. Bu maçta böyle dev maçlarda bilhassa birebir eşleşmelerde
0: doğru
1: dikkat
0: söylüyorsun.
1: Çekmek istediğin noktalar var mı?
0: Ya Salah Jakobs eşleşmesi herhalde kilit eşleşme diye düşünüyorum şimdi. Özellikle sahaya çıkacak 11'ler üzerinden muhtemel ve de olası 11'ler üzerinden konuşacak olursak. Geçtiğimiz sezon Galatasaray-Liverpool maçlarında da böyle karşı karşıya gelen oyuncular bunlar. Bu arada Jakobs'un bu eşleşmelerde biraz üstünlük kurduğunu söyleyebilirim geçtiğimiz sezon adına. Tabii İngiltere'de takım halinde Galatasaray'a üstünlük kuran bir Liverpool vardı, o ayrı mesele ama Salah da o maçta penaltı kaçırmıştı ama bir gol bir asistle de yıldızlaşmıştı. Bu eşleşme günün kilit eşleşmesi diyebilirim, eşleşme adına bunu söyleyebilirim.
1: Notlarımızı aldık bunu da.
0: Evet.
1: Peki hala maç için böyleydi değerlendirmelerimiz. Şimdi tabii 6. hafta öyle bir dönemdeyiz ki bu maç bitecek ve milli araya gideceğiz.
0: Uzun.
1: Biz tam alışmışken bu sefer milli maç heyecanı yaşanacak. Bu sürece tabii derbi galibiyetiyle gitmek her iki taraf açısından da soruyorum. Önemli bir anlama da denk düşecektir, öyle değil mi? Yani bir moral motivasyon, tamam, Galatasaray-Trabzonspor maçı, ama bir yandan da bu derbi galibiyetiyle gidince de milli arayı da iyi atlatacaktır herhalde. Bunun ayrıca bir öneminde parantez açmak lazım sanırım.
0: Kesinlikle açmak gerekiyor. Çünkü öncelikle milli ara 3 hafta. Bu 3 hafta çok önemli bir marj. Yani bizim normalde alışık olduğumuz bir aralık değil. Bu 3 haftalık milli araya bu derbi galibiyetiyle giren Galatasaray ya da Trabzonspor şunu hissedecektir. Hedefime odaklandım. Galatasaray diyecek ki kazanırsa ben hedefime odaklandım, evet, liderlik devam. Trabzonspor kazanırsa diyecek ki ben şampiyonluk adayım. Ama bence kaybeden taraf sorunlarıyla yüzleşecek. Galatasaray da mevcut sorunlarıyla yüzleşir, kaybederse bu derbiyi Trabzonspor'da.
1: Peki.
0: Yani ciddi önem taşıyan bir derbi mücadele.
1: Bakalım neler olacak. Umarız seyir zevki yüksek bir maç
0: Umarım.
1: Olur. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, burada programımızın da sonuna geldik, bültenimizin. Kısa bir aranın ardından saat başı tekrar karşınızda olacağız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: NTV Radyo.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
7: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
8: 14-21 Eylül tarihleri arasında Oppo Reno 15 Pro 5G, 12 512 GB akıllı telefon 55.999 liraya. Grundig 75GQ 850A 189 santim 4K Google Smart QLED TV 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Reklam.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Keşan-Gelibolu yolunun 65-69. Kilometreleri ve İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25-43. Kilometreleri arasında yol çalışmaları devam ediyor. Ulaşım kontrollü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
12: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
13: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
12: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV Radyo klasiği.
13: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi. Ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
12: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV Radyo başına.
13: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
12: Cinayet Masası.
13: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
12: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
11: Hafta sonu çoğu yerde güneş görülebilecek. Bugün İstanbul açık, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 25, gece 17 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 31, Bursa az bulutlu 26 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık gölgede 33, güneşin altında 40 derece. Marmara çoğunlukla güneşli, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da hava açıyor. Rüzgar hafif, sıcaklık öğle 24-25 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-31, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz sahilleri açık, iç kesimlerse daha bulutlu. Rüzgar karadan kuru esecek. Adana 32, Hatay 30, Isparta 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde yağış kuvvetli. Samsun, Tokat, Kastamonu'da da kısa süre yağmur görülecek. Bolu ve Trabzon 23, Samsun 24 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl çevresinde sağanak geçişi sürecek. Van'da da kısa süre yağış var. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da sıcaklık bir kademe azaldı. Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece.
12: Hava durumu.
14: Reklam.
15: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
14: Nasıl yani?
16: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
17: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
18: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
19: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
20: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
21: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
22: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
23: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
24: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
25: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
26: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
27: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
26: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
27: Abicim.
26: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
27: Abicim.
26: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
12: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 14.
1: Yeniden merhaba. 14 bülteniyle karşınızdayız. Sağanak sonrası Karadeniz sahil yolunun Of İdere Pazar kesimi su altında kaldı. Yolda heyelan ve çökmeler de var. Ağaçlar devrilirken menfezler de tıkandı. Ayrıca trafikte de aksamalar yaşanıyor. NTV muhabiri Mete Kılıç Karadeniz sahil yolunda karşımızda. Mete.
28: Yaklaşık yarım saat önce başlayan sağanak yağış yine İdere'yi etkisi altına aldı diyebiliriz. Yoğun bir şekilde, sağanak bir şekilde yağıyor yağmur İdere'de ve Özellikle altı çizilen İyidere, Pazar ve Of bölgesinin yine büyük bir sorunla karşı karşıya olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapılmıştı aslında ve denmişti yağışın başlanacağı aslında tam olarak bu saatte olacağı belirtilmişti ve yoğun bir şekilde, sağanak bir şekilde yağmurun yağdığını söyleyebiliriz. Yaklaşık yarım saat önce başladı yağmur. Elbette ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar ancak bu sahil yolunda, Karadeniz sahil yolunda akıcılığın sağlanması için gerekenler yapılmıştı ancak bu yağış yeniden aslında başa alacak diyebiliriz süreci. Yaklaşık yarım saattir devam eden bir yağış var ve bugün akşam saatlerine kadar yine kesintisiz bir şekilde sürmesi bekleniyor bu yağışın. Şu anda Of'a yaklaşık 5 kilometrelik bir mesafedeyim diyebilirim. İyidere'deyiz şu anda ve İyidere'de yoğun bir yağışın olduğunu tekrar edelim. Zaten ekrana da yansıyordur. Arkamızda denizin dalgaları da yine ekrana yansıyordur. Yoğun bir şekilde yağış devam ediyor, sürüyor ve ilerleyen saatlerde de yine devam etmesi bekleniyor. Trabzon'da başlamıştı. Dün malumunuz Trabzon'da saat 17 sıralarında başlayan bir yağış vardı ve gece saatlerinde 12 sıralarında artık yağış sona ermişti. Ve Trabzon'da da o korkulan, beklenen en azından bir can kaybı yaşanmaması gibi teselliler vardı. Yine keza Rize'de de aynı şekilde ancak bugün yine sağanak yağış başlamış durumda İyidere'de ve şunun da altını çizelim. Rize valisi İhsan Selim Baydaş'ın cümlelerini bir tekrarlamakta fayda var. Yer yer metrekare başına 186 kilogramlık yağış düştüğünü söylemişti vali Baydaş. Yağışın yeniden başladığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki 5 günlük süreçte bunun devam edeceği yine bekleniyor.
1: Evet, Mete de bahsetti. Şimdi Rize valisi İhsan Selim Baydaş'ın da açıklamaları var. Kentte can kaybı olmadığını duyurdu. Heyelanın taşıdığı malzemelerle tıkanan menfezlerin açılması için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.
0: Şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Bu yağış sabah ve bugün sabah itibariyle yavaşladı. Ama öğlen sonrası tekrar bir miktar daha yağış bekliyoruz. Özellikle doğu ilçelerimizde ağırlıklı olmak üzere bekliyoruz. Geriden gelen malzemenin, yani arkada siz de sahayı gördüğünüzde göreceksiniz, heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması vesilesiyle, sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şimdi gerek karayolları ekiplerimiz, gerek DSE ekiplerimiz, gerekse geceden beri belediyemiz burada bu malzemenin temizliği için uğraşıyor. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok. Tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve iş yerleri var. Havaalanında herhangi bir sıkıntımız yok. Hastane ve Millet Bahçesi bölgesinde, şehir merkezinde herhangi bir sıkıntımız yok. Diğer şehirdeki diğer menfezlerde de bir problemimiz yok.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen iki eski savcı tutuklandı. 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevinde rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Önceki gün 4 isim gözaltına alınmıştı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olan Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandılar. FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen iki isim de suç örgütüne üye olmakla suçlanıyor. Gözaltındaki şüphelilerden Kaşif Kozinoğlu'yla Silivri cezaevinde aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğursa ev hapsi kararıyla serbest bırakıldılar. Kozinoğlu'nun tutulduğu Silivri cezaevindeki güvenlik kamerası kayıtları da inceleniyor. Kaşif Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı güne ait görüntüler de mercek altında. Bu şüpheli hareketler olduğuna yönelik iddialar var. Washington Post gazetesi İran'daki Amerikan askeri ölümlerinin açıklanandan fazla olduğunu haberleştirdi. Pentagon'dan habere bir yalanlama geldi.
3: ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşta hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili tartışmalar var. The Washington Post gazetesi Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde bölgedeki çeşitli üslerde görev yapan en az 22 asker hayatını kaybetti ifadelerine yer verdi. Ancak Pentagon sayıyı 18 olarak açıklamıştı. Gazeteye konuşan yetkililer asker kayıplarının paylaşılmamasının hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Yetkililerden biri ise açıklanmayan ölümlerin hepsinin çatışmayla doğrudan bağlantılı olmadığını ancak devam eden çatışmalar sırasında Orta Doğu'da bulunan ve ABD ordusuna bağlı sözleşmeli personelle ilgili olduğunu belirtti. Haber Pentagon'un tepkisini çekti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth sosyal medya hesabından haberi iğrenç ve yalan notuyla paylaştı. Utan Washington Post, İran devlet medyasından bile betersiniz dedi. ABD İran savaşının başından bu yana 820'den fazla Amerikan askerinin yaralandığı belirtiliyor. Gazeteye göre şeffaf olunmayan tek konu asker ölümleri değil, savaşın ordunun hassas silah stoklarını tükettiği de belirtiliyor. Washington Post'un incelediği bir belgeye göre Amerikan ordusu karşılayabileceğinden fazlasını İran savaşına harcadı. Bu sayı 43 milyar doları aştı. Üstelik ABD askeri üslerinin aldığı zarar hesap edilmedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Grönland'da güvenlik ve askeri üsse sahip olmak için ABD izni gerekeceğini öne sürdü. Danimarka'dan da Amerika ile ortaklık anlaşması yapıldığı doğrulandı.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ve Danimarka ile anlaştıklarını duyurdu. Trump, Grönland'da ABD'nin izni olmadan başka ülkelerin askeri üs kuramayacaklarına ve ABD'nin sonsuz yetki sahibi olabileceğine dair anlaşmanın kabul edildiğini söyledi. Sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Amerikan Başkanı, bu anlaşmanın ABD'ye hiçbir maliyeti olmayacak dedi. Trump, ABD'nin Grönland'da gerekli olan her şeyi yapma konusunda sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağını öne sürdü. Grönland'da diğer ülkelerin askeri üs ve askeri varlık bulundurmak için ABD'nin izni gerekeceğini belirtti. Grönland'ın uygun bir bölgesinde büyük bir askeri varlık geliştirme sürecine derhal başlayacağız dedi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de yaptığı yazılı açıklamada anlaşmanın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda imzalanacağını kaydetti. Trump aylardır mineral bakımından zengin Danimarka topraklarını satın almak istediğini belirtiyordu. Hatta askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. Trump, ABD'yi Rusya ve Çin'den gelebilecek füze saldırılarına karşı korumayı amaçlayan Altın Kubbe savunma sistemi için Grönland'ın hayati önem taşıdığını ve Avrupalı müttefiklerin bu çabada işbirliği yapabileceğini de söyledi. Trump'ın bu adımları Danimarkalılar ve diğer NATO ülkelerinden büyük tepki çekti. 1951'de ABD'nin Grönland'a asker göndermesine izin verilen bir anlaşma yapılmıştı. Anlaşmanın 1951'dekinden ne kadar farklı olduğu henüz açıklanmadı.
1: Almanya'da yarın Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de eyalet seçimleri için sandık kurulacak. Sonuçlar federal hükümetin geleceği açısından da kritik görülüyor. Seçimler öncesi Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Almanya-ABD ilişkilerine ilişkin konuştu. Koşulsuz transatlantik dostluk döneminin geride kaldığını söyledi.
4: Almanya ile ABD arasındaki ilişkilerde köklü bir değişim yaşandı. Koşulsuz dostluk dönemi uzun süre için geride kaldı. Bu ifadeler Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den. Merz, Berlin'de partisinin Berlin Eyalet Meclisi seçimlerindeki başbakan adayı Stefan Evers'le seçim etkinliğine katıldı. Almanya-ABD ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Avrupa'nın karşı karşıya olduğu değişime dikkat çekti. Eski ABD başkanları Joe F. Kennedy ve Ronald Reagan'ın geçmişte Berlin'de gerçekleştirdikleri temaslara atıfta bulunan Merz, bu koşulsuz transatlantik dostluk dönemi muhtemelen uzun bir süre için geride kaldı dedi. Bu durumun Avrupa için daha fazla sorumluluk alma gereğini ortaya çıkardığını belirtti. Merz, geçmişte Almanya'nın ekonomik modelini Çin'den ucuz ürünler, Rusya'dan ucuz petrol ve doğalgaz ve ABD'den güvenlik üzerine kurulu olduğuna değindi. Bu dönemin sona erdiğini savundu. Artık kendimiz için daha fazla sorumluluk üstlenmekte geç bile kalmıştık dedi. Merz Almanya'nın göç politikasına dair de konuştu. 2024'e kıyasla düzensiz göçte %60'ın üzerinde düşüş yaşandığını söyledi. Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu ve böyle kalacağını vurguladı.
1: Enerji kriziyle boğuşan Küba bir kez daha karanlığa gömüldü. Halk çaresiz.
2: Evler, sokaklar karardı. Trafik lambaları bile çalışmadı. Küba bu yıl 7. kez karanlığa gömüldü. Yetkililer kesintinin Küba'nın merkezinde yüksek gerilim hatlarında meydana gelen bir arızadan kaynaklandığını açıkladı. Akşam saatlerine doğru Havana'da özellikle hastanelerin çevresindeki birkaç mahalleye elektrik yeniden verildi. Ancak kentin büyük bölümü karanlıkta kaldı. Elektrik şebekesi Temmuz ayında da 3 kez çöktü. O tarihten bu yana ülkenin büyük bölümünde dönüşümlü elektrik kesintileri 30 saat veya daha uzun süre devam ediyor. Küba hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji alanındaki yaptırımları ve teknolojik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle ulusal elektrik sisteminin kritik durumda olduğunu belirtiyor. ABD yaptırımları ve kesilen petrol akışı Küba'yı derin bir krize sürüklemiş durumda. Elektrik sistemi yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışılıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında belki de savaşa yol açabilecek bir olay yaşandı. CNN'in haberine göre bahar aylarında Amerikan ordusuna dağıtılan bir istihbarat raporu Çin'e ait bir geminin nükleer bileşen taşıdığını yazıyordu. ABD askeri yapay zeka ile oluşturulan raporun hatalı olduğunu gemiye müdahale etmeye dakikalar kala fark etti. Haberin ayrıntılarını NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersoz aktardı.
5: Yapay zeka kullanılarak hazırlanan istihbarat raporu Amerika ve Çin arasında neredeyse savaşa yol açıyordu. CNN'in özel haberine göre Amerikan ordusunda İran'la yaşanan savaşın gölgesinde geçtiğimiz bahar aylarında dolaşıma giren istihbarat raporu alarma yol açtı. İstihbarata göre Orta Doğu'da bir Çin gemisi nükleer silah programına ait bazı bileşenleri taşıyordu. Amerikan ordusu gemiye operasyon için plan yaptı, askeri uçaklar gönderildi. Tam harekete geçilecekti ki yetkililer söz konusu istihbarat raporuna daha yakından baktı. Ve özel operasyon komuta analisti tarafından bir araya getirilen raporun yapay zeka desteğiyle hazırlandığı ortaya çıktı. Analistin kullandığı yapay zeka aracı yani chatbot iddiaya göre geminin taşıdığı materyali yanlış tespit etmişti. Amerikan ordusu ve istihbarat camiası yapay zekayı ham istihbarat analizinden saldırılarda olası hedeflerin belirlenmesine ya da bütçeleme veya lojistik gibi daha teknik ve basit uygulamalar dahil pek çok alanda kullanılmasını istiyor. Yanlış istihbarat raporunda kullanılan chatbot piyasada var olanlardan bir tanesi mi yoksa Amerikan hükümeti tarafından geliştirilen başka bir ürün mü? Bu sorunun cevabı bilinmiyor. Pentagon'dansa iddialarla ilgili herhangi bir açıklama ya da yorum gelmedi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth geçtiğimiz Ocak ayında Pentagon'un yapay zeka kullanımını hızlandırmak üzere yeni bir strateji açıklamıştı. CNN'in bu iddiası tam da Silikon Vadisi mühendislerinden ve teknoloji şirketlerinin yöneticilerinden gelen uyarıların ardından yapay zekanın hararetle tartışıldığı bir döneme rastladı. Olay yapay zeka gibi güçlü ancak henüz tüm boyutlarıyla da anlaşılamamış bir teknolojinin askeri amaçla kullanılmasının risklerini de ortaya koymuş olduğu yorumlara göre.
1: Eylül ayı Dünya Alzheimer ayı. 21 Eylül'de Dünya Alzheimer günü. NTV olarak hastalıkla mücadelede farkındalık yaratabilmek için derlediğimiz haberlere devam ediyoruz. Hastalar bazen bir yüz, bazen bir isim, bazen de tüm yaşanmışlıkları unutuyorlar. Yeri geliyor kendi çocuklarını bile tanıyamıyorlar. Üstelik bu sadece hastayı değil, onunla birlikte ailesinin de yaşamını değiştiren uzun ve zorlu bir mücadele. NTV'den Tuana Çiftçi hem hasta yakınlarıyla hem de uzmanlarla konuştu.
4: Ailelerini, anılarını hatta yemek yemeyi unutuyorlar. Türkiye'de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastasının olduğu ve yüz binlerce ailenin de bu durumla mücadele ettiği tahmin ediliyor.
6: Sirasyonlar görüyordu, geceleri bağırmalar oluyordu. Bana karşı çok şiddetli sıkıntılarımız vardı. Yani bağırıp çağırmaları vardı. Torunlarını tanıyamıyordu, isimlerini bilmiyordu.
7: Bu Covid kapanmasında annemde bu demansın çok şiddetli. Hani hezeyanlar işte gibi belirtilerini gördük. Biraz hani psikotik belirtiler deniyor buna. Bizim anlayabileceğimiz boyuta o zaman geldi.
6: Bir hırçınlık var, yanlış anlama var, aniden çıkışlar var, agresiflikler var, hareketlilik var zaman zaman böyle. Yani durması gereken yerde durmuyor. Mesela anne otur diyorsun, oturmuyor. Hayır gideceğim.
4: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 65 yaş üzeri nüfus son 5 yılda %20 artarak 2025 yılında 9 milyona yükseldi. Türkiye gittikçe yaşlanırken Alzheimer görülme sıklığı da arttı. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü öncesinde farkındalık oluşturmak için İstanbul'da Türkiye Alzheimer Derneği hasta yakınlarını ve uzmanları bir araya getirdi.
8: Türkiye'nin her yerinde tanıtıcı faaliyetlerde bulunuyoruz. Ayrıca Türkiye'deki ilk gündüz yaşam evini 2011 yılında derneğimiz tarafından açılmış. Burada da hastalarımız gelip sosyalleşme imkanı buluyorlar. Uzmanlar eşliğinde verimli bir şekilde vakit geçiriyorlar. Aileleri için de bir soluk alma amacı oluyor.
4: Son yıllarda Alzheimer'la ilgili umut verici gelişmeler de yaşanıyor.
9: Alzheimer hastalığında en önemli yeni iki gelişme erken tanıda kullanılan bu biyo işaretleyiciler. İkincisi de hastalığı yavaşlatan yeni ilaçlar. Şimdi artık beyinde olan değişiklikleri biz kandan tespit edebiliyoruz. Kan testini veriyorsunuz, size 18 dakika içinde sonuç veriyor.
1: Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan vergi sistemini eleştirdi. Orta vadeli programdaki hedefleri hatırlatarak hakkaniyetli davranılması gerekiyor diye seslendi. Arslan, Uluslararası Eşit Ücret Günü nedeniyle Ankara'da düzenlenen programda konuştu.
10: Vergi konusundaki OVP'de ortaya konulan hedef, vergilerin daha da artırılması. Bu hedefi gerçekleştirirken doğrudan vergilerin bütçe içindeki oranını da artırmak istiyorlar. Ama vergi sistemiyle ilgili maalesef herhangi bir düzenleme gözükmüyor.
4: Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programdaki vergi geliri hedeflerini hatırlattı. Ücretli üzerindeki vergi yükünden şikayet etti.
10: Siz elinizdeki kaynaklarınızı, imkanlarınızı, ücretinizi vergi sisteminden dolayı daha düşük hale getiremezsiniz. Vergiyi alırken de hakkaniyetli davranmak zorundasınız. Ama bugün devletimiz gerçekten ücretlilerden daha fazla vergi almaya devam ediyor.
4: Arslan, Uluslararası Eşit Ücret Günü nedeniyle düzenlenen kayıt dışılık, sendikasızlık, ücret uçurumu programında konuştu. Kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farklılığına dikkat çekti.
10: Kadın veya erkek bu ücret eşitsizliğine karşı mücadelenin en temelini sendikalaşmadan geçtiğini düşünüyoruz. Sendikalaşmayı daha da güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Ne yazık ki ülkemizde sendikalaşma oranında da geriye gidiş yavaş yavaş başlamış durumda.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı arşivinden fotoğraflarla 27 Mayıs'ı anlatan bir kitap hazırladı. Cumhurbaşkanlığı arşivinden fotoğraflarla demokrasiye vurulan darbe, 27 Mayıs isimli kitapta darbe ve yassı ada yargılamaları anlatılıyor. Kitapta daha önce yayınlanmış tarihi fotoğrafların yanı sıra ilk kez kamuoyuyla paylaşılan nitelikte arşiv belgeleri de yer alıyor. yayınlar.iletişim.gov.tr adresinden kitap çevrimiçi olarak da okunabilecek ve indirilebilecek. İşitme engelli ultramaraton sporcusu Kadir Çelik zorlu dağ parkurlarında sınırları zorluyor. 125 kilometreye kadar koştu, Alp dağlarında Türk bayrağını dalgalandırdı. Çelik şimdi kendi başarılarının ötesinde engelli sporculara siz de yapabilirsiniz mesajı vermek için mücadele ediyor.
11: Zorlu patikalarda kilometrelerce koşuyor. Kimi zaman gece boyunca devam ediyor. Ama çevresindeki hiçbir sesi duymuyor.
13: Ben Kadir Çelik, 166 işitme engelli, ultra trail sporcuyum. Zorlukların sağlığım, işitme duymadığım, doğayı duymadığım için, koşarken ayak sesleri duymadığım için, kuş testleri, dere testlerini duymadığı için sorduklarım, insanlarla ilişkim kuramadığım için sorduktan teşekkür ederim.
11: Kadir Çelik, küçük yaşta geçirdiği havale sonrası işitme yetisini kaybetti. Koşuyla ise 2017'de tanıştı ve zamanla ultra maratona yöneldi.
13: En uzun 125 kilometre koştum. 3 tane ülke tamamlayabildim. Ve ülkemde gururla bu bayrağı dalgalandırdım. Onun için çok mutluyum.
11: Koşarken işitme cihazlarını çıkarıyor. Doğada yalnızca gözlerine ve parkura odaklanıyor. Bugüne kadar Alp Dağları'nda İtalya, İsviçre ve Fransa'yı kapsayan 100 kilometrelik parkuru 3 kez tamamladı.
13: Bir işitme engelli bir yeri olarak özel durumu olan engelli sporcuların bu branşlarda siz de yapabilirsiniz diye bu yola çıktım. Benim için imkansız diye bir şey yok. Engellilerin önü her zaman bu saatten sonra açık.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Bütü deyince vatan.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: NTV Radyo.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi.
1: NTV Radyo hoş geldiniz. Cazın Büyüsü başlıyor. Ben Hakan Rauf Tüfekçi, Vatili Özdal. Hepinizi selamlıyoruz. Akbank Caz Festivali 36. kez perdelerini cazseverlere açıyor. Biz de her yıl olduğu gibi festivalin direktörü Gözde Sivişoğlu'yla programı hafifçe konuşacağız. Gözde'nin seçtiği parçaları çalacağız. Gözde hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Bu sene 36. kez cazseverlerin karşısındasın. Ekibinle ve güzel bir program bizi bekliyor.
2: Evet, çok teşekkürler. 36. kez sizlerle beraberiz festivalimizle. Çok heyecanlıyız. 200'ü aşkın sanatçımızı 22 farklı konserde 2 hafta boyunca 36 konserle ağırlayacağız. Mutluyuz, heyecanlıyız. Sizleri görmek de bizleri mutlu edecek.
1: Şimdi festivalin benim gibi ihtiyar caz severlerin seçkisi var. Mesela James Carter, işte Sandoval, Sibel Köse, İmer Demirer, bunlar çok önemli isimler. Hı-hı. Festivalin ağır topları diyelim, hem yerli hem yabancı statüsünden. Hı-hı. İstiyorsan James Carter'la başlayalım.
2: Evet, James Carter, John Coltrane'in 100. yaşına, anısına bir onun projesiyle geliyor. Ama tabii ki biz her zaman söylüyoruz, James Carter kendi müziğinde aslında John Coltrane'i nasıl yorumluyor, onun o müziğiyle nasıl dinleyeceğiz bir usta ismimizi, bunu merak ediyoruz. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde olacak konserimiz 3 Ekim'de. Herkesi bekliyoruz. Kendisinden de Round Midnight dinleyebiliriz.

0: Caz'ın Büyüsü NTV Radyo'da devam ediyor. Gözde Simişoğlu'nu ağırlıyoruz. Akbank Caz'ın direktörü ve 36. kez perdelerini açan Akbank Caz 26 Eylül'de başlıyor.
1: Başlıyor 11 Ekim'e kadar 2 hafta boyunca şehrin çok farklı noktalarında bizi görebilirsiniz. Bir diğer ismimiz de 10 Grammy ödüllü Arturo Sandoval.
0: Evet.
1: Aşırı neşeli, aşırı mutlu bir sanatçı biliyorsunuz ve bol ödüllü, artık bir virtüöz. Kendisi de yine Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde olacak. 9 kişilik bir ekibiyle kalabalık olacak. Güzel Latin bir gece bizi bekliyor, değil mi? Orada da heyecanlıyız. Kendisinden de La Ventura adlı parçayı dinleyebiliriz.

0: Cazın Büyüsü NTV Radyo'da Akbank Caz'ı ağırlıyor. 36. kez caz severlerin karşısına çıkan Akbank Caz'ın direktörü Gözde Sivişoğlu ile sohbet devam ediyor. Şimdi iki tane ağır toptan bahsettik. James Carter, Arturo Sandoval. Tabii bir de olayın yerli coğrafya ayağı var. Sibel Köse ve İmer Demirer.
1: Doğru.
0: İmer'in 50.
1: sanat yılı. Evet. İmer abinin, naçizane ben hep abi diyorum, İmer abinin 50. sanat yılı. Birlikte sahnede kutlayacağımız için çok mutluyuz. Kendisi biliyorsunuz bir duayen, yani dünya çapında bir isim. Muhteşem bir isim. Onun da bizimle beraber olması bu sene, 50. sanat yılını birlikte kutluyor olmamız çok kıymetli. Komünitede gerçekleşecek konser, güzel bir akşam bizi bekliyor. Hepinizi davet ediyoruz efendim. Böyle keyifli, mutlu bir akşam. Kendisinin de herkesin çok iyi bildiği bir albümü vardır, You Me Char. Oradan T adlı parçasıyla devam edelim.

0: Cazın Büyüsü devam ediyor. Akbank Caz Festivali'nin 36. versiyonunu konuşuyoruz Gözde Sivişoğlu'yla. Şimdi İmer Demirer dışında yine ülkemizin çok önemli bir ismi. Nasıl İmer bir virtüözse, sınırları aşan bir ünü varsa, Sibel Töse de öyle vokalde.
1: Kesinlikle.
0: Türk cazının gerçek divası diyelim. Sibel buna kızıyor ama olsun.
1: Bunu ben kızıyor mu?
0: Evet,
1: bilmiyordum.
0: Ben bunu söylemekten hiç gocunmuyorum. Sibel'in de bir gecesi var.
1: Evet, yani Sibel Hanım nasıl kızabilir ki böyle bir cümleye, kelimeye acaba? Bir daha ben de söyleyeyim kızdırmak için. Evet, çok güzel sesiyle, büyülü sesiyle, muhteşem sahne enerjisiyle çok güzel bir konser gerçekleştirecek. Sibel Hanım biliyorsunuz çok uzun yıllardır Polonya ile çok yakın aslında ilişkilerde. Orada çok önemli sanatçılarla çalışıyor. Bir köprü aslında, Türkiye-Polonya arası bir müzik köprüsü. İki misafiri ağırlıyoruz biz kendisiyle bu konserde. Vistula'dan Boğaz'a Bir Caz Köprüsü adlı projesiyle Akatlar Kültür Merkezi'nde 4 Ekim'de Sibel Köse, Polonyalı müzisyenlerle ve Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun desteğiyle gerçekleşecek bu konser. Çok keyifli olacak. Onun da son albümü biliyorsunuz çıktı. Çok keyifli bir albüm. O albümden bir parça dinleyelim. Show Me.
0: Sibel'in konserinde ayrıca Polonyalıların yanında biraz evvel çaldığımız İmer Demirer de sahne alacak.
1: Evet, İmer Bey, İmer Demirer, İmer abimiz de sahne alacak. Onu sahnelerde görmek her zaman çok mutlu
0: Tabii
1: ediyor
0: ki,
1: bizi, tüm sanatçılarımız.
0: Hangi parçayı dinliyoruz?
1: Show Me, yeni albümü Sibel Hanım'ın, Show Me adlı parça.

0: Cazım Hüseyin TV Radyo'da devam ediyor. Akbank Caz Festivali 36. kez caz severlerin huzuruna çıkarken biz de festivalin direktörü Gözde Sivişoğlu'yla programın detaylarını inceliyoruz. Şimdi programda cazla Kuzey Afrika müziğini en iyi harmanlayanlardan bir tanesi kimdir? Dafer Youssef. Tabii ki evet. Bu konuda bir öncü mü dersen, ondan önce bunu yapanlar oldu.
1: Kesinlikle. Ama tabii.
0: Ama bence Dafer olayı ayrı bir boyuta taşıdı. Belki bu harman onun sayesinde biraz daha evrenselleşti.
1: Evet,
0: diyebilir misin?
1: Tabii tabii diyebiliriz evet. Yani daha fazla ilgi görmesi, o müzikte diğer enstrümanları, başka örnekleri dinlemeye yol açması bakımından çok önemli bir isim. Birçok önemli caz festivalinde de biliyorsunuz sahne alan bir isim. Son albümünü de Ek Müzik'le gerçekleştirdi. Almanya Berlin merkezli çağdaş müzik ve caz bağımsız plak şirketi Ek Müzik'ten çıktı Şiraz adlı albümü. Oradan bir parça dinleyebiliriz. Dafer Youssef de bizlerle beraber olacak Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde. Çok keyifli bir konser olacak. Yeni albümüyle bizlerle beraber olacak. Sajan isimli şarkısını dinleyebiliriz.

0: edeceğimiz Mehmet Ulu'yu yine sevgiyle, saygıyla, bir müzikle yad edeceğimiz bir konser bizi bekliyor. Kendisine de Gülşah Erol eşlik edecek.
1: Şimdi festivalde bu sene değişik bir isim var. Sasha Berliner.
0: Evet, malet ustası, genç ve çok güzel bir kadın, değil mi?
1: Evet. Değişik. Yani caz dünyasında hani son dönem ortaya çıkan bu yetenekler arasında gerçekten nevi şahsına münhasır bir isim.
0: Evet. Bir de vibrafon dünyası bence çok genişlemeye başladı. Joel Ross'tan da bahsedebiliriz. Tabii o şimdi festivalimizde yok. Umuyoruz görürüz.
1: Evet.
0: Sasha Berliner de keza öyle. Kendisi Borsan Müzik Evi'nde olacak ve çok çok güzel bir konser olacağına eminim. Çünkü kendisinden dünyada genç bir malet ustası olarak bahsediliyor ve
1: Evet.
0: haklı herkes de. Biz de kendisinden çok keyifli bir parça dinleyelim. Polaris.

0: Cazın Büyüsü NTV Radyo'da devam ediyor. Akbank Caz Festivali 36. kez caz severlerin huzuruna çıkarken biz de programı Gözde Sivişoğlu'yla incelemeye devam edelim. Şimdi tabii konserler kadar bir sürü söyleşi var.
1: Evet, birçok söyleşi var.
0: Birçok söyleşi var. Söyleşilerin bir tanesinin moderatörü benim. 27.
1: Şaşırtıcı.
0: Evet. 27 Eylül Pazar günü. Nerede?
1: Komünitede.
0: Komünitede. Benim yıllardan beri beraber çalıştım. Evet, ekip Atala, Aygin'in, Eray ve ben bu sene Miles Davis'i hedefledik.
1: Onun da 100. yılı, yaşını
0: evet,
1: kutluyoruz.
0: Bir caz ikonunun anatomisi. Evet. Esasında ben başka bir isim bulmuştum paneli fakat...
1: Biz istemedik, biz
0: siz
1: bunu
0: evet,
1: istedik.
0: İstemediniz.
1: İstemedik ama biz bunu daha çok beğendik evet, aslında.
0: Panel esasında Miles'ın müziği kadar Miles'ın özel hayatı, bilinmeyenleri, karanlık noktaları biraz dedikoduya girmeden Miles'ın özel yaşamını da hafiften didiklemeyi amaçlıyoruz. Umarım caz severler, Miles severler bundan keyif alır.
1: Kesinlikle keyif alacaktır. Siz buradasınız diye... Hiç bundan böyle bu yüzden bahsetmiyorum. Senelerdir de beraber çalışıyoruz ama sizin söyleşinize gelip çıkan herkes yani deneyimledikten sonra o söyleşiyi çok keyifle bahsediyor. Çünkü çok farklı yerlerden ele alıyorsunuz. O didaktik bir anlatım olmuyor. Bunu gerçekten keyifle söylüyorum.
0: Ama amaç o zaten güzel. İnsanlar
1: evet,
0: sıkılmadan.
1: Bazen öyle
0: şimdi,
1: olmuyor
0: evet,
1: ya
0: evet,
1: yani ama evet. Sizinki çok keyifli biraz da şey dedikoduya ne kadar girmeseniz de hafif bir... Bakış atıyorsunuz ama
0: kesinlikle.
1: Şey üstünden bir bakış oluyor, keyifli oluyor.
0: Evet, İlhan Mimaroğlu ile ilgili bir
1: evet,
0: proje var.
1: Evet, onun da 100. yılı.
0: Leyla Diyanak Küçük hazırladı onu da sanıyorum.
1: Evet,
0: panelde.
1: Leyla.

0: Adiyana Gücük ve Alper Maral. Aslında o şöyle bir içerik. Hem söyleşi hem de biraz masterclass. Yani çünkü elektronik müzikteki caz öğelerini konuştu İlhan Mimaroğlu. Öncülerimizden biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Orada biraz Alper hocamızın örneklerle göstereceği, o yüzden hani minik böyle müzikal deneyimlerin de olacağı, öncesinde Leyla Hanım'ın moderatörlüğünde birlikte konuşacakları, biraz sohbet, biraz örneklerle geçecek bir içerik.
1: Evet.
0: O da çok dinamik, çok güzel olacak. O da Arter'de gerçekleşecek. Herkesi bekliyoruz.
1: Evet, yine Hülya Tunçak'ın
0: Evet.
1: bir caz duayeni ülkemizin, onun bir söyleşisi var.
0: Tabii ki ona yakışır bir başlık. Radyo, televizyon ve caz. Ve çok önemli isimler konuk. Cem Tuncer. Biliyorsunuz TRT Caz Orkestrası'nın şefi ve Sibel Köse
1: Köse.
0: çok uzun yıllar orkestralarla çalışmış bir
1: Evet.
0: isim o da. Deneyimlerini, tecrübelerini, şen kahkahalarını bence çok güzel anıları da anlatacakları bir
1: Kesinlikle.
0: söyleşi olacak.
1: Şimdi festivalde bahsetmediğimiz ama son yıllara damga vurmuş bir vokalist var.
0: Evet, Nicole Zuraitis.
1: Evet, bu konuşacağımız son isim olacak. Nicole.
0: Grammy ödüllü. Çok da önemli bir besteci aslında, vokalist ve piyanist ve kendisinden vokal cazının sınırlarını genişleten isim olarak bahsediliyor ki bence de öyle. Şu an Avrupa ve Amerika'da Samara Joy'dan sonra gelen önemli isimlerden biri bu nesil içinde. Benim de çok sevdiğim bir parçası The Coffee Song, dinleyelim. Çok güzel bir konser olacak. Herkesi bekliyoruz. Işıl ışıl sahnede olacak bir isim.

0: Efendim, cazın büyüsü bu hafta da sona yaklaşıyor. Gözde Sivişoğlu yaptığımız sohbetin sonuna yaklaştık. Tabii festivalin bütün programına girmesek de önemli noktalarına dokunduk diyelim. Özel bir mekan olacak mı bu sene?
1: Bu sene ilk kez kullanıyoruz aslında, yani mekanlarımızdan, festival mekanlarımızdan orada olmaktan çok mutluyuz. Sizin de söyleşinizin oldu. Komünite var. Yine geçen yıl başladığımız, konserler vermeye başladığımız All Saints Moda Kilisesi var. Akatlar Kültür Merkezi çok önemli, sahnesiyle de güzel. Aslında birçok yeni mekanımız, hep festival mekanlarımız birlikte olacağı bir programdayız yine.
0: Evet.
1: Onun dışında Opus 3'a, Arter söyleşilerinin olacağı yerler, Tap Room, orada bir Ignite buluşması var aslında.
0: Caz kulüpleri
1: çok önemli. Evet. Biraz hem Ignite buluşmasından bahsedeyim, biraz da caz kulüplerini anlatayım ve böylece festivalimizi aslında hızlıca anlatmış olalım genel hatlarıyla. Ignite Ignite diye bir seri yapıyor Avrupa'da ve birçok yerde. Biz de Türkiye'de bunu festivalimiz kapsamında yapmak istedik birlikte. Hem çok usta isimlerle hem de Avrupa'nın yeni neslin yükselen isimleriyle. Bunlardan bir tanesi Robinson Crew. Çok önemli bir isim. Sizin de eminim beğendiğiniz bir isimdir. Bir diğeri de Young European Stars olarak bir aslında kolektif yaptık birlikte. Alman saksafoncu Jacob Mans liderliğinde olacak. Gerçekten çok yetenekli gençler var. Yani piyano, bas, trompette çok çok önemli isimler var. Her biri bir konser yerine birlikte yapalım dedik. Bir yansın ortalık istedik. Bu isimler çok önemli. Yine Tap Room'da gerçekleştireceğimiz yeni mekanlarımızın orada da bir act buluşması var. Aslında caz profesyonellerini, caz dünyasına ilgisi olanları, bağımsız plak şirketiyle çalışmak isteyenleri, sanatçılarımızı beklediğimiz, biraz böyle networking olsun. Oradayız yine. Caz kulüpleri de çok önemli, her zaman olmazsa olmazlarımız.
0: Nardis'te
1: Barış Doğukan Yazıcı.
0: Mayıs projesi var, evet,
1: evet
0: çok önemli.
1: Evet, çok önemli, çok önemli isimlerle. Engin Recepoğulları, Feride Otman, Barış Doğukan Yazıcı.
0: Evet.
1: Birçok önemli isim
0: Ozan
1: var.
0: Ozan Musluoğlu evet.
1: Aynen. Marco var piyanoda.
0: Doğru, bir de bir şeyden bahsedeyim son olarak.
1: Tabii.
0: Rahmetli Mehmet Ulu'nun da herhalde yüzünü güldürecek bir isim var. Ben Lamar Gay Ensemble.
1: Evet.
0: Bu yaratıcı biraz avantgard cazın önemli bir ismi.
1: Çok önemli.
0: ACM'in yolunda giden bir isim. Evet. O yüzden tabii Mehmet Ulu'da anmadan geçmeyelim
1: tabii
0: dedik.
1: Tabii ki. Bu bir miras aslında. Biz o geçmişe de bakıyoruz, geleceğe de bakıyoruz. Bir köprü kuruyoruz festivalimizde.
0: Evet, daha anlatacak çok şey var ama
1: çok.
0: Sürenin sonuna geldik. Son parçamızı yine Arturo'dan çalalım.
1: Şöyle neşeli bitsin. Days in the Sun.
0: Evet. Bu parçayla sizlere veda ediyoruz. Gözde Sivişoğlu'na teşekkür ediyoruz. İyi festivaller diliyoruz. Ve bütün caz severleri, müzik severleri Akbank Caz Festivali'ne bekliyoruz diyelim. Haftaya NTV Radyo'da yeni bir cazın büyüsünde buluşmak ümidiyle ben Hakan Rauf Tüfekçi Vatil Özdal hepinizi selamlıyoruz. Hoşçakalın.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi. Cazın Büyüsü sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: NTV Radyo.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
5: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
6: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Reklam.
10: İstanbul açık, Poyraz sert, sıcaklık öğle 25, gece 17 derece. Marmara çoğunlukla güneşli, Bursa az bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava açıyor, rüzgar hafif. Ankara az bulutlu 24 derece. Ege bölgesi güneşli, İzmir 31, Bodrum 32 derece. Güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz sahilleri açık, rüzgar kuru esiyor. Antalya'da sıcaklık gölgede 33, güneşin altında 40 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde yağış kuvvetli. Bolu ve Trabzon 23, Samsun 24 derece. Doğu kesimlerde Erzurum çevresinde sağanak geçişi sürüyor. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 33 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Mutlu hafta sonları saat 15 gelişmelerle karşınızdayız. Sağanak sonrası Karadeniz sahil yolunun Araklı-Of-İdere Çayeli kesimi su altında kaldı. Yolda heyelan ve çökmeler oldu, ağaçlar devrildi. Menfezler tıkandı, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanıyor. NTV muhabiri Mete Kılıç Karadeniz sahil yolunda yeniden karşımızda. Mete, bölgede öğleden sonra için yağış tahmini vardı, nedir son durum?
1: Şöyle ifade edeyim, şu anda ben Araklı'dayım ve Araklı'dan itibaren şehrin batısına kadar bir yağış beklenmiyor. Ancak Sürmene ve Of sahil şeridinde şehrin doğu kısmı Sürmene ve Of'tan itibaren çiseleyen bir yağmur olduğunu söyleyebiliriz Trabzon'da ve saat 19 itibariyle de artık bu çiseleyen yağmurun da sona ermesi bekleniyor. Trabzon özelinde durum bu. Rize'de ise aslında yağışın devam ettiğini söyleyebiliriz. Rize tarafında saat 22 sıralarına kadar bir yağış olacağını söyleyebiliriz. Ancak saat 18 itibariyle yine Rize'de de yağışın biraz azalacağını, gücünü kuvvetini birazcık kaybedeceğini aslında belirtebiliriz. Saat 22 sıralarında da yağışın artık tamamen durma noktasına gelmesi bekleniyor. Trabzon ve Rize için Doğu Karadeniz bölgesinden söyleyebileceklerim bunlardı.
0: Peki bir sorum daha olacak. Karadeniz sahil yolunda şu anda kapalı bir yol var mı?
1: Şöyle Trabzon özelinde böyle bir tehlike hiç gözükmüyor bile, ufukta bile gözükmüyor diyebiliriz Karadeniz sahil yolunda. Ancak Rize'de tekrar edeyim, yağış devam ettiği için böyle bir ihtimal hani yok denemez, ancak yolun gayet akıcı olduğunu söyleyebiliriz şu an itibariyle. Ekiplerin de çalışmaları neticesinde Karadeniz sahil yolunun şu anda akışında bir problem yok. Ancak yağış dediğim gibi devam ediyor. İlerleyen saatlerin ne getireceği hakkında şu anda bir yorum yapmam doğru olmaz. Ancak tekrar edeyim, şu anda Karadeniz sahil yolunun akışında bir problem yok.
0: Mete Kılıç aktardı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle tehlikeli anlar yaşandı. Köprü altında suya gömülen araçta mahsur kalan iki kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ürgüp'te etkili olan sağanak sele yol açtı. İlçeye bağlı Karakaya köyünde su birikintileri oluştu. Bir araç suya kapıldı. Metrelerce sürüklenip köprü altında sıkıştı. Araçtaki üç kişi büyük tehlike atlattı. Mahsur kalanların yardımına da vatandaşlar koştu. Aracın arka camını kırdılar. İçerideki üç kişiyi de dışarı çıkarmayı başardılar. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Tutuklu sayısı arttı. Son olarak FETÖ soruşturmalarında meslekten ihraç edilen iki eski savcı tutuklandı. Kozinoğlu'yla aynı koğuşu paylaşan iki isim hakkında da ev hapsi kararı verildi.
2: Kaşif Bey.
3: Öldü mü, öldürüldü mü? Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bu soruya yanıt aranıyor. Tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Dikkat çeken iki isim tutuklandı. İki şüpheli de FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen savcılar. 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevinde rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Önceki gün 4 isim gözaltına alınmıştı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olan Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. İki isim de suç örgütüne üye olmakla suçlandı. Ali İşgören'in Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin daha önce yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdiği, cezaevi savcısının da olay yeri incelemesine katıldığı öğrenildi.
0: Sayın izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Kulak verelim.
4: Aziz İstanbul'umuzda böylesine anlamlı bir törende sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Gaziler gününde bizleri onurlandıran siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bu kıymetli merasimi düzenlemek suretiyle buluşmamıza vesile olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sözlerimin hemen başında Ebed müddet devletimiz ve aziz milletimiz için, milli ve mukaddes değerlerimiz için, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Peygamberlikten sonraki en yüce makama erişen aziz şehitlerimizin her birinin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rabbim bizleri Hatemül Enbiya Efendimizin Livaül Hamd sancağı altında şehitlerimizle inşallah haşru cem eylesin. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen gazilerimize bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Buradaki kardeşlerimin şahsında kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü'nü şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Bu önemli günün birliğimizin, beraberliğimizin 86 milyonun vahdet ve uhuvvetinin güçlenmesine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Birazdan çekeceğimiz kurallar neticesinde yeni görev yerleri belli olacak tüm kardeşlerime şimdiden üstün başarılar, hayırlı hizmetler diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, sevgili misafirler, öncelikle burada bir hususu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizler şehitleriyle yaşayan, şühedanın emanetini baş tacı eden, ona gözü gibi bakan bir milletiz. Her şeyden önce şehitlerin ölmediğini, onların Allah katında nimetlerin en güzeliyle visale erdiklerini müjdeleyen bir inancın müntesipleriyiz. Bayrağımız rengini şehitlerimizin alkanından alıyor. Devletimiz yolunu ve yönünü şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu değerlere, ülkülere, hedeflere göre tayin ediyor. Milletimiz aynı şekilde şühedanın muazzez hatırasını daima kalbinde, zihninde, belleğinde yaşatıp her şartta muhafaza ediyor. Bunun için Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Şahsen böyle vefakar, böyle yüce gönüllü bir milletin evladı olduğum için Rabbime hamd ediyorum. Şunun da bilinmesini isterim ki bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil, asırlardır şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır. Bizim şahsiyetimiz şehit ve gazilerimizin mücadelesiyle güç bulmuştur. Bizim şanlı tarihimiz şehitlerimizin mezarlarından yayılan destanlarla yazılmıştır. Hicaz'dan Yemen'e, Muaş'tan Kudüs'e, Kutul Amare'den Preveze'ye, gönül ve kültür coğrafyamızın tamamında şehit ve yakınlarımızın fedakarlıklarının silinmez izleri vardır. Hani merhum Osman Yüksel Ser'den geçti diyor ya, dedem kayıp olmuş Yemen çölünde, amcam şehit olmuş elinde, babamın ruhu Çanakkale'de, beşikte bırakmış beni pederim, elimde süngüm cenge giderim. Mübarek gaza, cenk, dövüş, sefer, böyle buyurmuş ulu peygamber demiş ki, Yurt için can veren erler mahşerde benimle beraber Tanrı'nın buyruğu buna ne derim? Elimde süngüm cenge giderim. Evet, cenk meydanlarında, vatan müdafasında, ilahi kelimetullah yolunda ve terörle mücadelede bugüne kadar nice şehitler verdik. Tam 1000 yıldır onurumuzla, gururumuzla, vakarımızla bu topraklarda yaşayabilmek için, mazlum ve mağdurlara umut olabilmek için nice koç yiğitleri, nice civan mertleri içimiz kan ağlayarak toprağa verdik. Ama ne olursa olsun ümidimizi yitirmedik. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri o davayı yaşatmak için her türlü badireyi milletimizle birlikte göğüsledik. Tabii en büyük acıyı sizler yaşadınız. Evladınızı, eşinizi, anne babanızı içiniz yana yana ebediyete uğurladınız. Kimi zaman bayramlarda, kimi zaman düğünlerde, kimi zaman anneler, babalar gününde, şehitlerimizin doğum ve şehadet yıl dönümlerinde, onların hasretiyle, sızısıyla, hatırasıyla baş başa kaldınız. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım, sizlerin çektiği bu acıları asla tam olarak idrak edemeyiz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki, şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın gösterdikleri sabır, sahip oldukları dirayet ve taşıdıkları metanet takdirlerin en yükseğine layıktır. Kıymetli kardeşlerim, devlet ve hükümet olarak şehitlerimizin emanetleri olan siz kardeşlerimiz için, aynı şekilde gazilikle müşerref olan kahramanlarımız ve yakınları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Şurası bir gerçek ki, sizlerin fedakarlıklarıyla bizlerin sunduğu hizmetler kuşkusuz kıyas edilemez. Sizlerin ödediği bedellere bu dünyada hiçbir paha biçilemez. Fakat biz yine de imkanlarımız nispetinde sizlere en güçlü desteği vermeye özen gösteriyoruz. İstihdam hakkından mali ve ekonomik muafiyetlere, eğitim ücretlerinin karşılanmasından farklı alanlardaki indirimlere, pek çok sahada sizlerin hayatını kolaylaştıracak adımlar attık. 2012'de yaptığımız düzenleme ile terörle mücadele şehitlerimizin yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardık. Terör mağduru sivil vatandaşlarımız ile şehitlerimizin anne ve babalarına aylık bağladık. 2013'te hayata geçirdiğimiz düzenleme ile istihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malullüğü kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2, malul olanlara ise 1 istihdam hakkı sağladık. Yine diğer kamu kurumlarındaki vazife malulleri ile terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına veya engelli hale gelen terör mağduru sivil vatandaşlarımıza 1 istihdam hakkı sağladık. 2016'da şehit yakınlarımıza araç alımlarında özel tüketim vergisi muafiyeti getirdik. 2023'te devreye aldığımız düzenleme ile muharip gazilerimizin şeref aylıklarının sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın asgari ücret tutarında ödenmesini temin ettik. Şehit ve gazilerimizin Milletçe el üstünde tuttuğumuz evlatlarının özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim almalarının önünü açtık. Ücretsiz seyahat kartlarından %50 indirimli doğalgaz kullanımı ve uçak biletlerine kadar burada tek tek sayamayacağımız nice uygulamayı hayata geçirdik. Tüm bunları yaparken aynı zamanda şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleriyle sık sık bir araya gelmeyi, onlarla hasbihal etmeyi, talep ve ihtiyaçlarını bizzat kendilerinden dinlemeyi asla ihmal etmedik. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaret gerçekleştirdik. Biliyorsunuz son olarak Ağustos ayında şehit aileleri ve gazilerimizin haklarını genişleten yasa teklifimiz meclisimiz tarafından kabul edildi. Bu yeni kanunla yine birçok alanda çok önemli düzenlemeleri, kolaylıkları ve destekleri sizlerin istifadesine sunduk. Vatanımız için bedel ödemiş kardeşlerimizin çok farklı alanlarda, çok geniş bir yelpazede bizden taleplerini hamdolsun karşılamış olduk. Önem verdiğimiz bir diğer alan atamalardı. 1995'ten 2002'ye kadar sadece 6.315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamu kurumlarımıza atanmıştı. Bugün çekeceğimiz kuralarla 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirecek. Böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını tam 53.179'a yükselteceğiz. Az sonra atamalarını gerçekleştireceğimiz her bir kardeşimize yeni görevlerinde başarılar diliyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şunu da tüm samimiyetimle ifade ediyorum. İnanın bu hizmetleri özetlerken bile büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Çünkü bizler zaten bu makamlarda sizlere hizmet etmek için, sizlerin sorunlarını gidermek için bulunuyoruz. Ne yaparsak yapalım. Şehit ve gazilerimizin haklarını asla tam manasıyla ödeyemeyeceğimizi bizler zaten biliyoruz. Ama yine de elimizden geldiğince şükran ve minnet borcumuzu bir nebze de olsa naçizane ödemeye çalışıyoruz. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad edebilmeyi, şehit ve gazilerimizin emanetine dört elle sahip çıkabilmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Kıymetli kardeşlerim, şehitlerimiz 86 milyonun huzur, güven ve dayanışma içinde kardeşçe bir arada yaşayabilmesi için serden geçtiler. Aynı şekilde gazilerimiz milletimizin müessir ve muteber bir ülkede özgür ve bağımsız bir şekilde hayat sürebilmesi için kanlarını akıttılar. Bizlerin yegane ve en önemli ödevi şehit ve gazilerimizin bu hedeflerini devlet ve millet olarak el ele verip hayata geçirmektir. Ocaklarımıza yarım asırdır kor ateşler düşüren terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik. Özellikle son 6 ayda komşumuz İran ve Körfez bölgesi başta olmak üzere çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu. Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayretleri sayesinde hamdolsun boşa düştü. Aynı şekilde kısa süre önce komşumuz Suriye'den de umut verici haberler aldık. Orada da terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden uhulet ve suhuletle çözülmekte olduğunu görüyoruz. Biz de Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği, katkıyı veriyoruz. Yine bu dönemde Gazi Meclisimizde 467 oy gibi tarihi bir mutabakatla kabul edilip yasalaşan kanunla kritik bir eşiği daha aşmış olduk. Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız. Şunu bir kez daha altını çizerek sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle bugün görev yerleri belli olacak 571 kardeşime bir kez daha Rabbimden muvaffakiyetler temenni ediyorum. Gaziler gününüzü bir kez daha tebrik ediyor. Şehitlerimizin tamamına Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
2: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zat-ı Devletleri'ni yüksek müsaadeleriyle günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hatıra arzı ve sonrasında da kura çekim törenimiz için bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Şimdi günün anısına hazırlanan tabloyu arz etmek üzere.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinledik. İstanbul'da açıklamalarda bulundu. Az önce salondaki katılımcılara dönük hitabı vardı. 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanması için düzenlenen törende bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konuşmasını da az önce sonlandırdı. Şehitleriyle yaşayan bir milletiz diye seslendi Cumhurbaşkanı ve devamında da bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil asırlardır şehit ve gazilerimizin kanlarıyla kazanılmıştır. Vatanımız için bedel ödemiş kardeşlerimizin bizden taleplerini karşılamış olduk. Kamuda görev yapan şehit yakını, gazi, gazi yakını sayısını da böylelikle 53.179'a yükselteceğiz bilgilerini paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şehit gazi yakını kamu atamaları kura töreninde yapmış olduğu açıklamalarda Gündeme dair de bazı mesajları vardı. İran ve Körfez başta olmak üzere çevremize çıkan krizlerle mücadele ederken terörsüz Türkiye sürecinin çok kritik katkıları olduğu vurgusunda bulundu Cumhurbaşkanı. Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayretleri sayesinde boşa düştü ifadesini de kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kendisinden önce de tabii Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş'ın açıklamaları vardı. Onun da vermiş olduğu bilgilere dayanarak da şu satır başlarını aktarabiliriz. İstihdam hakkının verildiği 1995'ten 2002'ye kadar 6315 şehit yakını gazi ve gazi yakını ataması yapılmıştır. Gaziler günü vesilesiyle de 571 atamayla da kamuda istihdam edilen toplam şehit yakını gazi ve gazi yakını sayısı 53.179'a ulaşacak dedi.
2: Buzdan olabildiğince kuvvetli bir alkış rica edebilir miyiz? Efendim size göre sağ taraftayım. Sözünü
4: yanına.
5: Buyurun efendim.
4: Gel, gel.
6: Kızı bu ara. Şöyle yaklaşalım.
4: Evet, şimdi hep birlikte butonlara basacağız. Ve tabii butonlara bastıktan sonra da artık hangi şehit yakınımız nereye, bunları ekranda göreceğiz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah. Evet, şöyle kırmızıya bakarsak zaten kimin nereye çıktığını görüyoruz. Tuğba Yazıcı, Sağlık Bakanlığı, Konya diyetisyen. Nerede? Gel bakalım. Ayşegül Sadenur Doğan. Esra Şan Bozkurt. Gökçe Aslan. Sen neresi?
7: Antalya.
4: Antalya. Hadi bakalım, hayırlı olsun.
7: Teşekkür ederim. Çok sağ ol.

Saadettin Yazıcı. Nerede Saadettin? Saadettin, halinden memnun musun? Hayırlı olsun. Beyza Nur Şahin. Nerede Beyza Nur?

0: Sen şimdi nereye? Öyle mi? Hadi hayırlı olsun. Müne Olgaç. Nerede? Neresi? Hayırlı olsun bakalım. Elvin Yayla. Nerede Elvin? Nereye atandı? İstanbul.
1: İstanbul.
0: Mardin. Sen de Mardin.
1: Evet, Mardin.
0: Hadi bakalım, hayırlı olsun.
1: Sizi görmek o kadar gurur bir şey ki. Sizi sarabilir miyim?
0: Hadi hayırlı olsun. Tamam, hayırlı olsun.
1: Kız kardeşim.
0: Sen ablası mısın?
1: Kız kardeşim.
0: Ha, kız kardeşim. Hadi hayırlı olsun.
1: Çok heyecanlıyım.
0: Hayırlı olsun. Lefika Karaca. Lefika burada mı?
2: Sayın Bölümcü Başkanım, çok teşekkür ederiz.
0: Ona bak. Sigarayı bırak.
2: Hemen bırakıyorum. Ama tamam. Sigara içtiğimi nereden bulursun?
0: Evet, Meltem Kılıç sigarayı bırakacak, söz verdi. Söz aldık.
2: Ben de Sağlık Bakanlığı'na gittik.
0: Hadi bakalım, hayırlı olsun.
1: Sizin elinizi öpmek istiyorum.

0: Mehmet Haşim Kömürcü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara. Buyurun.
1: Meltem Kılıç Kömürcü, Vakıflar Genel Müdürlüğü.
0: Melih.
1: Meltem Kılıç.
0: Mehmet. Saadet Şeker.
2: Saadet Şeker Gün.
0: Nerede? Burada efendim, geliyor.
3: Meltem Kılıç, Kırklareli. Aile Sosyalist.
2: Hadi hayırlı olsun. Ezgi Türker.
0: Geliyor efendim.
2: Milli Eğitim Bakanlığı. Ezgi biraz çabuk ol ya. Bu arada Şenay Demirelli. Milli Eğitim.
0: O da geliyor efendim. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Abdurrahman Çankır, İçişleri Bakanlığı, İstanbul. Abdurrahman Bey. Geliyor efendim. Selvin Kuyucu, Tarım ve Orman Bakanlığı. Naciye Korkutan, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Naciye Hanım. Ayşe Koçak, Sağlık Bakanlığı. Neslihan Özcan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Elif Duran Belli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Geliyor ailelerimiz. Evladımız güzel. Sezai Birol, Sağlık Bakanlığı. Emine Sümeyye Güner, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Aramıza hoş geldiniz. Ege Akın, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Kamuran Demir, Milli Eğitim Bakanlığı. Kürşat Çöküç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Burada mısınız? Mehmet Balçı, İçişleri Bakanlığı. Hızlıca geliyor efendim. Mehmet Bey de burada. Sayın Cumhurbaşkanım. Emir Mete Erat, İstanbul. Akif Gürler, AFAD. Ayşe Doğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Ayşe Doğan, Kültür Turizm Bakanlığı. Fatıma Sümeyye Pala, Kültür Turizm Bakanlığı. Melike Akgün, Kahramanmaraş. Burada mısınız? Buyurun. Yiğit Ateş. Yiğit Ateş, Adalet Bakanlığı. Sayın Cumhurbaşkanım, isterseniz şey devam et, şey yapsın.
4: Cemil Erbek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa. Baykal Akdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Muğla. Birsen Erdoğdu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir. Kadir Vişne, Gelir İradesi Bakanlığı. Yılmaz Yazıcı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Hüsne Tokuştepe, Ticaret Bakanlığı. Mine Bilmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Yiğit Fatih Dönmez, Ferhan Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Ceyda Nur Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Yakup Karabulut, Afet ve Acil Durum. Ömer Faruk Kasapoğlu, Gelir İradesi İdaresi. Seyfi Kaan Baştürk, Sağlık Bakanlığı. Eren Sarıtaş, Karayolları Genel Müdürlüğü, Muhammed Emin Topaloğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Osman Türkay Köylü, Milli Savunma Bakanlığı, Damla Merve Ünal, Feyzanur Kanaç, Tunahan İlbey Dağ, İçişleri Bakanlığı, İsa Burak Bulduk, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bünyamin Soylu, İçişleri Bakanlığı, Safiye Şevval Kaplan, Nursel Uçman, Gurbet Sunay, Diyanet İşleri Başkanlığı, Muhammed Emin Birgören, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ümmiye Can, Esra Çelik, Naciye Yılmaz, İçişleri Bakanlığı.
5: Efendim böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımız şehit yakınları gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde butona basmak suretiyle gerçekleştirmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz tüm hak sahiplerimize. Böylelikle programımızı teşrifleriyle katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz. Evet, törenimiz devam ediyor.
6: 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanması için tören az önce sona erdi ve 571 kişi kendileri için kura sonucu ortaya çıkan illerde, ki aralarında Ankara, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Kırıkkale gibi birçok yer var ve kendileri için kurada çıkan yerlere görevleri atanmış oldu. Biz de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını da canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Ve devam edelim bültenimizde sıradaki haberle. Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin saldırıları nedeniyle alarm durumunda. Ülkedeki 8 nokta için uyarı mesajı yayınlandı. Uyarıyı Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü yaptı. Bu kapsamda Cidde, Yenbu, Taif, Ula, Hamis, Muşayt ve Feresan'la başkent Riyad ve Harç'ta yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada halkın can ve mal güvenliğini korumak adına sivil savunmanın talimatlarına uyulması istendi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana'ya yönelik insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: 14-21 Eylül tarihleri arasında Lenovo P0J'ye çift 05 GTR, Intel Ultra 7 işlemcili, hepsi bir arada bilgisayar 64.999 liraya. Brother

0: Engelsiz başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Bu hafta konuğumuz futbola 20 yaşında başlayan ve kısa sürede milli formaya uzanan kariyeriyle dikkat çeken futbolcu Oğuzhan Yokuş. O hiç görmeden futbol oynuyor ve hiç görmeden maç yorumluyor. Peki futbolu nasıl okuyor? Sahada neleri duyuyor? Bir maçı zihninde nasıl canlandırıyor? Tüm merak edilenleri kendisine sorduk. Engelsiz başlıyor. Merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'da Engelsiz'e.
2: Ayhan Bey selamlar, tüm dinleyenlere de selamlar. Çok teşekkür ederim.
1: Soracağımız çok soru var ama öncesinde Oğuzhan Yokuş'u dinleyicilerimize tanıtır mısınız?
2: Ben 1996 doğumluyum. 20 yaşında futbola başladım. Körler Okulu'nda Veysel Vardal'da İstanbul'da okudum. Sonrasında Çorlu'da doğup büyüdüğüm yerde başladım liseye. Orayı öyle bitirdim. 18 Mart Çanakkale Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler olayımız var. Ve bunun dışında tabii ki kör futbolculuğum. Aynı zamanda Türkiye'deki tek kör futbol yorumculuğu durumu var. Tabii ki bunda hala amatör olduğunu belirtmem gerekiyor. Bir profesyonellik söz konusu değil. Twitter'da, YouTube'da, Instagram böyle bazı kanallara konuk olup ve kendi hesaplarımda yazıp çiziyorum.
1: Peki 20 yaşında futbola başlamak biraz geç bir yaş değil mi?
2: Biraz değil, çok geç yaş. Ya mesela Japonya'da Taichi Hirabayashi diye bir oyuncu var. Taichi 15 yaşından beri Japonya milli takım havuzunda. Ve Taichi gerçekten çok iyi bir topçu. Ve şu an 20 yaşında benim hatırladığım kadarıyla. Bunun dışında Paul Yobo var. Nijerya asıllı İtalya forveti. Ki zaten son maçta Türkiye'ye yaptıklarını herkes görmüştür. Eğer bu futbolu izleyenler varsa, görme engeller futbolunu. Çok açık ara son Avrupa Şampiyonası'nın ve son Dünya Kupası'nın gol kralı İtalya'dan çıktı. O da Paul Yobo oldu. Bunları tesadüfle açıklamak zaten mümkün değil. O yüzden geç başladığımı ben de biliyorum. Yani ilk zamanlar özellikle bununla ilgili çok zorlanıyordum. Ama çok şükür yani yetenekli olduğumu söyleyenlerin haklı çıktığını ben de gördüm. E tabii ki yetenek her şey değil. Bende de biraz çalışmayla ilgili problem vardı. Son yıllarda biraz daha tabii onu arttırdım. Biraz Burak Yılmaz evrimi geçiriyor gibiyim. Fakat gerçekten ben bundan rahatsızım. Hani şöyle diyorum, 12-13 yaşında başlamış olsaydım daha iyi olabilirdi ama keşkelerle yaşanmıyor. İyi ikilerim var. İyi ikilerimden biri de 14 Eylül 2019'da doğum günümde en çok sevdiğim ülke olan İtalya'ya gitmiş olmamdı. İlk Avrupa Şampiyonası deneyimim o zaman oldu çünkü. Bu da bir iyi ikidir.
1: Kör futbolu oynayacaksın dediklerinde şaşırdınız mı?
2: Aslında şaşırdım ama şundan dolayı şaşırdım. Görüp görmemeyle alakalı değil. Tabii ki varlığından haberdardık sonuçta. İnsanlar belli bir camianın içindeyiz biz ve ucundan kıyısından birilerini tanıyor oluyorsun. Benim fiziğimden ötürü bu futbolu çok iyi oynayabileceğimi söylüyorlardı. Kulağımın da iyi olduğunu söylüyorlardı. Ben de şeye karşı koydum Ayhan Bey. Hani orada çok gürültü olur. Ben bu kadar çok gürültünün olduğu yerde işte herkes sağdan soldan bağırıyor. Sağa git, sola git falan. Ben hoşlanmam diye düşünüyordum. Ki hala böyle şey oluyor ama o kadar farklı hissettiriyor ki o topun sesi, o özgürlük, o gol attığında fileden çıkan ses, savunmaya aksiyonuna gittiğinde kazandığın bir top falan inanılmaz tatmin ediyor. Beni futbola başlatan antrenör Orçun Toprak ve Orçun Toprak Kırıkkale'nin antrenörüydü ve o sonra milli takım antrenörü oldu. Bende emeği vardır. O yüzden onun hakkını gerçekten burada teslim etmem gerekiyor. Geç başlamış olsak da doğru biriyle futbola başladım. Çünkü o zaman o milli takımdaydı ve milli takımda olduğu için hani o hangi oyuncunun hangi seviyeye çıkabileceğini veya hangi seviyede olduğunu çok rahat tahmin edebiliyordu. Mesela bu çok önemli bir tespitti ve haklı çıktı. Öyle bir durum oldu.
1: Yorumculukta profesyonel olmadığınızdan bahsediyorsunuz ancak sorduğum sorulara siz bir yorumcu edasıyla yanıt veriyorsunuz. Bu da farklı bir anlam ve hava katıyor esasında sohbetimize. İsterseniz bu yorumculuk tarafından gidelim. Yorumculuğa nasıl başladınız ve sizin hayatınızda rahmetli Sabri Uga'nın önemli bir katkısı var, bir dokunuşu var gibi bir bilgi okuduk. Biraz bu yorumculuk tarafı nasıl ilginizi çekti? Bu konuda size farklı yorumlar geldi mi? Yapamazsın. Bu tarz yaklaşımlarla karşılaştınız mı? Yorumculuğunuzdan bahseder misiniz biraz?
2: Tabii ki çok çok teşekkür ederim. Özellikle Sabri abinin ismini geçirmiş olduğunuzdan dolayı da iyi ki sizi tanıyorum dedim Ayhan Bey. Tekrardan çok çok teşekkür ederim. 2018 Dünya Kupası zamanıydı. Ya ben hep futbol konuşan bir adam. Ben de öyle çene bas, sürekli top konuşan bir adamım. Genel kültürümü de top sayesinde falan geliştirdim. Yani Budapeşte nerede? Macaristan'da. Kim var işte Voivoda falan vesaire, oradan işte Ferencvarosları falan öyle tanıyorsun. Ama bu küçüklükten bahsettiğim şey tabii ki. Ama hep daha fazlasını istedim. Yani daha fazlasından kastım da şu. Messina Boğazı'nın tarafında kim var İtalya'da? Sana ne? İnsanların çoğuna göre sana ne? Yok ama bana ne değil işte. Katanya'sıydı, Palermo'suydu. Benim çok ilgimi çekiyordu. Böyle başladı. Ruh hastası boyutunda maçlar dinlemeye, takip etmeye başladım küçüklükten. Sonra 2018 Dünya Kupası'nda bir tane arkadaşım var. Abdullah Sümer. O da milli takım

0: Haydi. Evet. Avrupa Şampiyonası'nda son ikinci olduğumuzda muhteşem futbol ve direniş gösterdiğimiz o turnuvada Abdullah Sümer'in kariyeri bitmişti. Yani biz gerçekten o Avrupa ikincisi olurken çok kıymetli işler yapmıştık. O bana dedi ki sen burada böyle konuşuyorsun, git bağlan ya dedi. Ya bizim kafamızı ağrıtacağına git dedi, binlerce insanın kafasını ağrıt ya kardeşim dedi falan. Ben bir cesaretlendim, normal bir şekilde aradım. O sırada da İngiltere, Belçika, Tunus, yanlış hatırlamıyorsam da Panama grubu vardı. Ya eğer yanlışsam da özür dilerim. 2018'de böyle bir grup vardı Rusya Dünya Kupası'nda. Bu grupla ilgili konuşuyorduk Sabri abiyle. Sabri abinin de dikkatini çekti. Mekanı cennet olsun, huzur içinde uyusun inşallah. Dedi ki, ya dedi sen benim yorumcum olabilir misin dedi yeni sezonda. Ama ben dedi sana para veremem. Hani benim böyle bir param yok. Ya ben dedim ki abi dedim ne parası dedim. Ben senin sesinde büyüdüm. Ve hayalim sadece futbol konuşmak dedim. Ben sadece bunu istiyorum dedim. Ama dedim bir tane problemimiz var. Ben dedim körüm dedim. Yani hiç görmüyorum dedim. Sabri abi de dedi ki ya nasıl dedi sen görmeden mi bunları konuşuyorsun falan. O zaman da ayrı bir hani ekstra bir şekilde saygı duydu Sabri abi o duruma. Ve ondan sonra bizim birlikteliğimiz başladı. Sürekli bir radyo sporda 1,5-2 yıllık yorumculuk dönemi oldu. Sonra bir televizyon programına sağ olsun yine Sabri abi ile gitmiştik. İşte Ali Naci Küçük vesaire vardı. Böyle böyle amatör bir şekilde halen devam ediyor. Ve bu benim hayalim. Bir gün herkes buna saygı gösterip evet bu ülkede futbolu körler yorumlayabilir. Ne insanlar yorumluyor noktasına gelecek. Ben bundan eminim çünkü gördüğüm kadarıyla mottosu var Ayhan Bey.
1: Evet.
0: Bu gördüğüm kadarıyla mottosu gözün sadece işte atıyorum sol bekte Archie Brown'u Fenerbahçe'de görmen. Evet sen Archie Brown'un orada olduğunu görüyorsun bu kadar. Bu göz. Ama bunun dışında Archie Brown'un istatistiği var. Archie Brown kaç kere düelloya girmiş. Archie Brown kaç tane tackle yapmış. Archie Brown kaç kere topa dokunmuş ve hangi sahanın neresinde dokunmuş. Ben şimdi bütün bunların istatistiklerini çıkarıp Archie Brown'un nasıl performans gösterdiğini anlayabiliyorum. Dahası ben kendim futbolcuyum. Yani zaten kör futbolu oynadığım için doğal olarak bir futbolcunun en başta psikolojik ve fiziksel olarak ne hissettiğini, ne yaşadığını en iyi bilenlerden biriyim. Ha bunu yanlış telaffuz edebilirim, doğru telaffuz edebilirim. Bu yorumcu eksikliğidir. Zaten amatör olduğum için bu da normal. Fakat bu ülkede bir şeylerin değişmesi gerek. Bu ülkede bir şeylerin sadece birilerinin gösterdiği kadar sınırlı olmadığını hepimizin anlaması gerek. Yani futbol tek bir açıdan yorumlanabilecek bence hiçbir sporcu zaten değil de benim uzmanlık alanım olduğu için söylüyorum. Futbol tek bir açıdan yorumlanabilecek, konuşulabilecek bir şey değil.
1: Peki bunları takip ederken kullandığın özel bir yöntem var mı?
0: Ayhan Bey siz de biliyorsunuz muhtemelen dinleyicilerimiz de artık az az da olsa denk geliyordur. Genelde son çıkan telefonlarda özellikle son 10 yıldır falan diyeyim hatta telefonlarımızda konuşma programları var. Yani bu konuşma programları da bizi ekranı seslendiriyor. Atıyorum YouTube'a girdiğinde direkt olarak okuyor. Google'da bir şey yazıyorsun atıyorum. Ya mesela ne yazabilirsin? Sporting Lisbon Galatasaray maçı tamam. Lisbon Galatasaray maç istatistikleri ya da Lisbon takımı ile ilgili bilgi yazdığın zaman sana ses ekranı okuyor zaten. İşte Lisbon'un kadro değeri, Lisbon'un hangi oyuncuları var vesaire, hangi bölgede hangi oyuncuları var bunlar okey. Eğer istatistik tarafına da gelecek olursak tabii ki futbolun belli uygulamaları var. İşte Forza futbolu var, Flash skoru var, Sofa skoru var. Bunları da voiceover'la seslendiriyorlar. Bunları da böyle okuyabiliyorsun. Tabii ki biraz daha uzun sürüyor benim bir istatistik araştırmam, okumam ve ben yayının ortasına çıkarayım da Google'dan bakayım olayında tabii ki giremiyorum. Ben o yüzden dersimi daha iyi çalışmak zorundayım. Daha çok emek vermek zorundayım. Biraz bu tarafıyla ilgili bir yıpranma payım oluyor.
1: B1 futbolu nasıl bir futbol? Biraz ondan bahseder misiniz? Topu ve rakibi nasıl buluyorsunuz?
0: Şimdi topumuzda bir zil var. Top yerde hareket ettikçe o zil de doğal olarak sesli bir şekilde hareket ediyor. Biz bu sesi takip ederek topa rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bunun dışında top bir oyuncunun ayağındaysa gelecek baskı yapacak olan rakibin boy diye İspanyolca bir telaffuz yapması lazım. O da gel demek, işte buradayım anlamında demek. Bu da doğal olarak oyuncunun yerini gösterdiği için sonrasında o topu ayağında tutan oyuncunun pas mı atacak, driblinge devam mı edecek, çalım mı atacak gibi şeyleri daha rahat kararlaştırmasını sağlıyor. Kalelerin arkasında yönlendiricilerimiz var. İşte sağından gel, solundan gel, burası açık, burası kapalı, şimdi şut vesaire gibi komutlarımızı da onlardan guide diyor İngilizler buna. Buralardan alıyoruz. Orta sahada da yönlendiricilerimiz var tabii ki. Onlar da defansın ve orta saha geçişlerinin olduğu kısmı daha çok yönlendiriyorlar. Çünkü hücumu kale arkasındaki yönlendirici, guide dediğimiz insanlar yönlendirir. Bunun da dışında kaleci. Kalecinin 2 metre açılma alanı var. Açılma alanı az olduğu için kaleciler hani diyorlar ya gören nasıl körden gol yer. Şöyle yer. Şimdi kör futbolcunun ayağı sol tarafa gösterirken bir anda sağ tarafa şut çıkabilir. Böyle bir durum var. Topumuzda 530 ile 550 gram arasında biraz ağır bir top. Bunları söyleyebilirim. 40'a 20'lik sahada oynuyoruz. Kalecilerle birlikte 5'e 5 oyunculardan oluşuyor. B1 dediğimiz kategoride hiç görmediğimiz anlamına geliyor. Gözümüzde maskeler var çünkü ışığı gören oluyor, gölgeyi gören oluyor vesaire. O durumu eşitlemek için ve 40 dakika üzerinden oynuyoruz. Topun oyundan çıktığı her anda da süre duruyor. Tıpkı basketboldaki gibi 20-20 devrelerimiz oluyor. 10 dakikada dinlenmemiz oluyor.
1: Peki boy diyorsunuz birbirinizi fark etmek ya da topu bulabilmek için anladığım kadarıyla. Kazalar boy sayesinde mi engelleniyor ya da kazalar oluyor mu?
0: Kazalar oluyor ama kazalar tabii ki boy sayesinde de engelleniyor. Yani hatta son maçta oynadığımız rakibin bir tane defans oyuncusu topu almış. Kendi takımının da haberi yok, bizim de haberimiz yok.
1: Hı hı.
0: Ben de benim oyuncum bana arkaya doğru topu bırakacak diye düşünüyorum. Çünkü orada sıkışmıştı bir 5-10 saniye önce. Kafa kafaya çarpıştık. Ya ben de boy demedim aslında. Hı. Ama o da topa gezip koşarken boy demedi vesaire. Ama burada şöyle de bir durum var. Çok hızlı bir şekilde top sürerken çok defa da boy kelimesine maruz kalıyoruz ve bu da bizim onlara çarpmadan ne yapacağımızı kararlaştırmamızı ve sizin az önce telaffuz ettiğiniz gibi kazadan korunmamızı sağlıyor.
1: Peki millilik tarafınıza geçelim isterseniz. İlk kez milli formayı giydiğiniz zamanı hatırlıyor musunuz ve millilik kariyerinizde sizin için en önemli olan organizasyon ya da maç neydi?
0: Tabii ki hatırlıyorum. 2016'da başladım. İşte 2016'daki Yükselme Ligi'nde zaten çok şükür hani gol kralı oldum. 2017'de kamplara çağrılmaya başlandım. Sonra 2019'da da John Ball vardı. İngiliz antrenörümüz vardı. O da her kampa gelmezdi bu arada. O geldiği kamplarda sağ olsun beni çok beğendi ve Ankara Cup diye bir turnuva düzenlendi. Japonya, İspanya ki o zamanın Japonya'sı da İspanya'sı da yani çok çok iyi takımlardı. Ki ikisi de Tokyo'ya, olimpiyatlara gitti. Ben bu iki takıma da gol attım ve gayet iyi oynadım. 4 maçta 6 gol attım. En iyi genç oyuncu seçildim. Ve John dedi ki İtalya'ya gelmek istiyor musun? Ya inanamamıştım. Ha, o gün ağlayarak annemi aramıştım. O yüzden onu asla unutamam. 2019'da başladık. Avrupa dördüncüsü olduk yani. Orada maalesef başarısız olduk o turnuvada. 2022 Avrupa ikinciliğimiz var. Bu çok önemliydi. Çünkü direkt olarak Paris Paralimpik oyunlarına kota aldık. Çünkü ev sahibi Fransa olduğu için. Onlar şampiyon olsa da olmasa da zaten direkt doğal kota sahibi olduğu için onlar gidecekti. Biz de finale oynayan olduğumuz için Avrupa Şampiyonası'na gitmiş olduk. Şeyi çok unutamıyorum. Paris'te Concorde'da yürüyoruz. Şanzelize'de yürüyoruz. İnsanlar evinden çıkıyor, alkışlıyor. Çok olağanüstü dakikalarda. İnanılmaz böyle kalın bir eşofman giymiştik. Çok sıcaktı. Ben çok sıcak sevmem. Ama ya, o kadar farklı bir şeydi ki yani. Çünkü geldiğim yer, yaşadığım eski şeyleri hatırladıkça bunlar benim için rüya. Evet, bu oradan bir maddi kazancımız olmadı. Paris Paralimpik oyunlarından başarılı falan olamadık. Fakat şu an onu gördüğümde unutmam imkansız. O yüzden benim hafızamda yer eden olaylar bunlar.
1: Yurt dışına transfer olan nadir futbolculardansınız. Yurt dışında futbol oynamak size ne öğretti, ne kazandırdı?
0: Ya bir kere geç kalmamayı kendim öğrendim. İnsanların bunu saygısızlık olarak nitelendireceğini gerçekten gördüm. Ben bir gün Charleroi'dayım ama Ayhan Bey hava inanılmaz soğuk. Ya diyorum ki ya kim beni niye bıraksın abi burada ya? Bırakmazlar ya. Ben de o sıra o kahveyi bitirmeden çıkmak istemiyorum. Ya kahve ya, basit bir kahve işte.
1: Hı hı.
0: Üstümü giymişim, kahvemi içeceğim. Ama 9-5 geçe aşağıda olmamız gerekiyor. 9-19'da ben bir aşağı indim. Araba yok. Bildiğiniz yok ama yani. Gitmişler. Neyse ben aradım bizimkileri. Neredesiniz? Gelebilirsin. Adres atıyoruz. Taksiye binebilirsin dediler. Ya bu kadar net cevap. Ve ondan sonra herkesten önce iniyorum şu an. Mesela Charleroi takımından aşağı. Hemen iniyorum. Herkes aşağı inerken Ozi işte Mertens. Bana Mertens çok derler. Ozi derler. Şunu öğretti bana. Tek başıma seyahat etmeyi öğrendim. Ve ben amatörde bir gezginim aynı zamanda. Para ve zaman oluşturdukça gezmeye çalışıyorum. İnşallah yarın öbür gün bununla ilgili güzel projelerim var. İnşallah yine NTV mikrofonlarında sevgili Ayhan Aktaş'la birlikte bunu seslendirebiliriz. Yani bunu sizinle konuşmayı çok istiyorum Ayhan Bey. Umarım nasip olur.
1: Görme engelliler B1 futbolcusu Oğuzhan Yokuş bizlerle birlikteydi NTV Radyo'da. Hem milli takım hem de yurt dışı tecrübesini ve yorumculuğundan bahsetti. Çok teşekkür ederiz NTV Radyo'da engelsizde sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Umarım dinleyenleri sıkmamışızdır. Sürçülisan ettiysek affola. Çok çok teşekkür ederim herkese.
1: NTV Radyo'da engelsizi bu haftalıkta tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
2: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: İstanbul açık Poyraz sert, sıcaklık öğle 25, gece 17 derece. Marmara çoğunlukla güneşli, Bursa az bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava açıyor, rüzgar hafif. Ankara az bulutlu 24 derece. Ege bölgesi güneşli, İzmir 31, Bodrum 32 derece. Güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz sahilleri açık, rüzgar kuru esiyor. Antalya'da sıcaklık gölgede 33, güneşin altında 40 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde yağış kuvvetli. Bolu ve Trabzon 23, Samsun 24 derece. Doğu kesimlerde Erzurum çevresinde sağanak geçişi sürüyor. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 33 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Mutlu hafta sonları. 16 bültenine fon soruşturmasıyla başlıyoruz. Çünkü yeni gelişmeler var. Ayrıntıları alalım hemen. Sena Gürbıyık aktaracak bizlere. Sena.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geride bıraktığımız haftada yürüttüğü sermaye piyasası işlemlerine ilişkin bir soruşturma vardı. Ve bu soruşturma kapsamında da başsavcılık Sıtılo Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Sera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında aslında geçtiğimiz hafta, geride bıraktığımız hafta 4 şüpheli tutuklanmış 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. Pusula ve Sera'nın da yer aldığı geçtiğimiz hafta 4 portföy şirketinde fonlarının da işleme kapandığı aslında açıklanmıştı. Şu anda fon soruşturmasındaki yeni gelişmeyi tekrarlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sermaye piyasası işlemlerine ilişkin bu soruşturmada Pusula portföyün yöneticilerinden Serhan Turhan ile Sera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği başsavcılık tarafından aktarıldı. Soruşturma kapsamında da daha önce 4 şüpheli tutuklanmış 51 kişi hakkında da yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlığı tedbirleri kararı alınmıştı. Ve bu portföy yöneticilerinin olduğu şirketlerde de aramalar yapılmıştı. Mali Şube tarafından son dakika gelişmesi olarak aktarmış olalım.
0: Karadeniz'de etkili olan sağanak yağışla ilgili gelişmelere geçiyoruz. Şimdi de en çok ve Rize ve Trabzon'da hasar görüldü. Su baskınları, heyelanlar yaşanırken yollarda ise çökmeler var. Bazı araçlar su altında kaldı. 9 mahalle ve 7 köyde ise hasar var. Kente temizlik ve onarım çalışmaları da sürüyor bir yandan. Deha Rize muhabiri Mehmet Can Peçe bölgeden canlı yayında karşımızda olacak. Neler aktaracaksınız? Son durum nedir bölgede?
2: Sizin de söylediğiniz gibi Rize'de dün gece saatlerine başlayan sağanak yağış sel ve taşkınlara neden oldu. Ve şu anda bulunduğumuz İdere ilçesini adeta sular kapladı. İlçe merkezinin girişinde bulunan Yalıboyu Caddesi'nin batı tarafında ise giriş çıkış yapılamadı ve hala da o caddenin üzerindeyiz. Çalışmalar devam ediyor. Ben notlarımı aktarayım geceden bu yana yaşananlarla alakalı. Kameraman arkadaşım Salim Sarıkoç ise size çalışmalara göstersin, ekranlara getirsin. Kameraman arkadaşım Salim Sarıkoç size ekranlara getiriyor şu anda. Şu anda Yalıboyu Caddesi'ni görüyorsunuz. Yalıboyu Caddesi'nin batı tarafı giriş çıkışa tamamen kapatılmış durumda. Ekipler orada bulunan küçük bir deredeki temizlik çalışmasını yapıyorlar ki aslında bu afete neden olan asıl temel nedense o derenin tıkanması sonucu bu sel suları buraya ulaştı ve ilçe merkezine adeta çamur ve balçık gölüne dönüştürdü. Burada sabah saatlerinde 80-85 santimetre derinliğine ulaşan su birikintileri vardı. Şu anda görüyorsunuz belki de ilk defa bir araç geçişine şahit ediyoruz burada. Şu araç geçişleri uzun zamandır ilk defa yapılabildi. O da sel sularının bu yolun kırılarak tahliye edildiği mesele birlikte araçlar kısmi olarak bu yolu kullanabiliyorlar ki hala da kullanmanın çok tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Sabah saatlerine geldi ekipler bölgeye. Hummalı bir temizlik çalışması başladı. Öncelikle bahsettiğim tıkanan derenin açılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. İş makineleriyle beraber dere temizlik, dere ıslah çalışmaları başlandı. Dere ıslah çalışmaları zaman zaman hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Asıl temel olaysa Yalıboyu Caddesi. Şu anda ekranlarda görüyorsunuz bu Yalıboyu Caddesi'nin sularla kaplı Yalıboyu Caddesi'nin ise trafiğe açılmasıydı ki şu saatlerde yavaş yavaş trafiğe açıldığını söyleyebiliriz ama yine kullanmak çok riskli. Sadece yüksek araçlar bu yolu kullanabiliyorlar ki onlar da büyük ihtimalle yetkililer, görevliler ve hatta personeller olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çok sayıda personel burada görev yapıyor. Sabah saatlerinden itibaren Yalıboyu Caddesi'ni görüyorsunuz. Aslında oradaki otoyolu görüyorsunuz. Bu otoyolda sular çekilmiş olsa da sağ tarafında bulunan kaldırımda ise tamamen çamur kaplı. Ve burada vatandaşlar kendilerine çekpaslarla adeta bir yol yaptılar ve bu yoldan gidip geliyorlar. Evlerinden çıkıyorlar ki evlerinden çıkabilen vatandaşların sayısı oldukça fazlalaştı son dakikalara, son saatlere rağmen. Çünkü sabah saatlerinden itibaren burada bir çalışma söz konusu. Sağanaktan çok şiddetli değildi. Sabah saatlerine zayıfladı sağanağın şiddeti. Şu anda da ara ara kendini belli ediyor. Ekiplerin çalışmasıyla beraber buradaki suların büyük bir çoğunluğunun tahliye edildiğini söyleyebiliriz. Ama burada ne var diyecek olursanız, evet, şu anda bulunduğumuz Yalıboyu Caddesi'nin kenarında bulunan evlerin, binaların altlarında hala daha tahliye edilmeye bekleyen sular var. Ekipler bunları da dalgıç pompalarla beraber tahliye etmek için çalışma başlattı. Yer yer 2 metreyi aşan su yüksekliğinin bulunduğunu söyleyebilirim. Yalıboyu Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor ama sadece burası değildi. Etkili olan sağanak sonrasındaki afetler de sadece burası etkilenmedi tabii ki. Rize'nin İdere ilçesinde çok fazla bir afet büyüklüğü vardı. En fazla etkilenen noktalardan biri burasıydı. Ama Rize'nin Pazar ilçesinde ve irili ufaklı ilçelerde de heyelanlar ve taşkınlar meydana geldi. Bunlarla ilgili çalışmalar da sürüyor. Ekipler sahada çalışmalarını yürütüyorlar. Temizlik çalışmalarının ardından ekipler sahada hasar tespit çalışmalarına başlayacağını söyleyelim. Ve sözü Rize'nin İdere ilçesinden İstanbul'a bırakalım.
0: Rize'de, Karadeniz'de durum böyleydi. Benzer bir sağanak yağışın etkili olduğu yerde Hatay, Samandağ ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Bir nehrin taşması sonucu çevresindeki tesisler su altında kaldı. Meteorolojinin Hatay için uyarısını yaptığı sağanak sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Şiddetli yağış Samandağ ilçesinde sele dönüştü. İlçeden geçen Hıdırbey Nehri taştı. Bölgede su baskınları yaşandı. Can kaybı ya da yaralanansa yok. Ancak bazı tesislerde hasar büyük. Yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Ocaklara yeni ateşler düşmemesi için elimizden geleni yapacağız dedi.
3: Bugün çekeceğimiz kuralarla 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirecek. Böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını tam 53.179'a yükselteceğiz. Tam 1000 yıldır onurumuzla, gururumuzla, vakarımızla bu topraklarda yaşayabilmek için, mazlum ve mağdurlara umut olabilmek için nice koç yiğitleri, nice civan mertleri İçimiz kan ağlayarak toprağa verdik. Ama ne olursa olsun ümidimizi yitirmedik. Ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız. Şunu bir kez daha altını çizerek sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Tutuklu sayısı arttı. Son olarak FETÖ soruşturmalarında meslekten ihraç edilen iki eski savcı da tutuklandı. Kozinoğlu'yla aynı koğuşu paylaşan iki isim hakkında da ev hapsi kararı verildi.
4: Kaşif Bey.
5: Öldü mü, öldürüldü mü? Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bu soruya yanıt aranıyor. Tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Dikkat çeken iki isim tutuklandı. İki şüpheli de FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen savcılar. 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevinde rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Önceki gün 4 isim gözaltına alınmıştı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olan Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. İki isim de suç örgütüne üye olmakla suçlandı. Ali İşgören'in Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin daha önce yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdiği, cezaevi savcısının da olay yeri incelemesine katıldığı öğrenildi.
6: Benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım.
5: Gözaltındaki şüphelilerden Kaşif Kozinoğlu'yla Silivri cezaevinde aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkındaysa ev hapsi kararı verildi. Kozinoğlu'nun tutulduğu Silivri cezaevindeki güvenlik kamerası kayıtları da inceleniyor. Sabah gazetesinin haberine göre görüntülerde Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın olay günü koğuştaki hareketleri yer alıyor. Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı gün ortak yaşam alanında ışıkların 14 dakika neden kapalı kaldığı, Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından çıkarken elinde tuttuğu beyaz nesnenin ne olduğu, Hasan Atilla Uğur'un Kozinoğlu'nun koğuşuna girdiği, yıkadığı kahve bardağının Kaşif Kozinoğlu'na ait olduğu iddiaları da inceleniyor. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki mezarında fethi kabir işlemi de yapılmıştı. Alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi de sürüyor. Ayrıca Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri de ifade vermişti.
4: Beni hastaneye götürün, kötüyüm.
5: Bu diziye FETÖ yönünden de inceleme başlatılmıştı.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin, sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Caz ve Ötesi programına hoş geldiniz. Chick Corea ve Bela Fleck'ten Two albümün adı, onun birinci CD'sinden parçalar çalacağız. Bir de ikilinin Enchantment diye bir albümü var. Onunla karıştırmayalım çünkü o daha önce çıkmış ve daha farklı parçaların olduğu bir albüm. Evet, albümümüzün ismi Two ve ilk parçamız What's for Abby şimdi kulağımızda.

Chick Corea ve Bella Fleck, doğrusu zor bulunur bir düet. Piyanoda Corea, banjoda Fleck. İkisi de birbirlerine hayran. Chick, Fleck'in stiline, banjodaki yaptığı karışımlara, Fleck de uzun zamandır Corea'nın Return to Forever ansamblından çok etkilenmiş ve esinlenmiş. Şimdi onları dinliyoruz. Gene bu sefer Tu'nun birinci CD'sinin 8. parçasında The Climb.

0: Caz ve Ötesi devam edecek.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
1: NTV Radyo. TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
6: Lösev hayat verir.
7: Süpürge deyince vatan.
0: Reklam. Caz ve Ötesi devam ediyor.
8: İki CD'lik setin en heyecan verici yanlarından biri de bir epik live turnenin eşlik ediyor olması. San Francisco ile başlıyorlar. Sonra Santa Barbara, Los Angeles diye devam ediyor ve Princeton konseriyle sona eriyor uzun bir turne. Efendim biz şimdi size albümden bir parça takdim ediyoruz. Uzun denecek bir parça, Senorita.

Sormuşlar ikisine de ne çalacağınızı düşündünüz mü turnede diye. Korea diyor ki biliyorum ki ne yaparsak yapalım mutlaka müzikle ilgili müzikal bir şey olacak. Bu sanki dinleyiciyle birlikte takılıyormuş gibi. Onların ifadelerine bakmak, onların rahat olmasını, dinlemesini, bize tepki göstermesini izlemek. Bunlar bir kere başladı mı ondan sonra yaratıcılık da zaten rayına oturmuş demektir diyor. Vera Flack ise her gecenin kendi kişiliği olacağını ve salonun enerjisini izleyeceğini söylemiş. Evet, doğrusu insan keşke olsaydım diye düşünüyor. Şimdi de bu programın son parçası, aynı zamanda en uzun parçasını sunuyoruz size. Two idi albümümüzün adı. Chick Corea ve Bella Fleck. Bu da son parçamız. Menajeri. Önümüzdeki hafta bir başka albümle yeniden birlikte olmak umuduyla. Mikrofonda Sevin, masada Atilla. Hepinize müzik dolu günler diler. Hoşçakalın.

0: Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
2: Doğa Takvimi. Bugün 19 Eylül 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Uluslararası Kırmızı Panda Günü bugün. Her yıl Eylül ayının 3. Cumartesi günü kırmızı pandaları kutlama, onları ve yaşam alanlarını koruma amacıyla ilan edilmiş bir gün. Kırmızı pandaların dev pandalarla hiçbir akrabalığı yok. Soğuk havaya karşı donanımlı olarak doğar kırmızı pandalar. Himalayaların sert kışlarından onları koruyan yoğun, çift katmanlı bir kürkle kaplıdırlar. Ama o kürkle yaz sıcağında yaşamaları zor. Uzmanlara göre en fazla 25 derece sıcaklığa kadar dayanabilirler. İşte bu yüzden soğuk havaya doğuştan dayanıklı kırmızı pandalar giderek artan sıcaklıkla başa çıkmanın yolunu da bulmuşlar. Mesela kıvrılmış, kalın kürklü kuyruğuyla vücudunu sarmış ve yüzünü kapatmış kırmızı panda fotoğrafı görebilirsiniz. Soğuk havada böyle, sıcak havadaysa tersini yapar. Bir ağaç dalının üstüne serilip ağacı kucaklayıp yatar. Böylece vücudunu soğutur. Garantili bir diğer yol da nefes nefese olmak. Ağızdan derin ve hızlı nefes almak, vücut ısısını kontrol için bir tür terleme yöntemidir. Son olarak bambu ormanları onlar için çok önemli. Kendi başlarına doğayla uyumlu yaşamanın yolunu bulmuş olsalar da, kırmızı pandaların yaşaması için Nepal'deki ormanların restorasyonu gerekiyor. Kırmızı pandaların günü kutlu olsun.
2: Doğa Takvimi.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Sevgili dinleyiciler, bugün tavlamızı açacağız ve vaktimiz el verdiğince oynayacağız. Tavlayı bilmeyen yok gibidir. Hemen her oyuncu da zarların Farsça karşılıklarını söyleyerek oynar. Ama herkes doğrusunu mu söyler acaba? En sevilen zarlardan biri dört dörttür. Yani dört cihar. Cihar Farsça dört demek. Oyunun heyecanı içinde cariyek, caridü, carise deyip geçeriz. Oysa cihariyek, cihardü, carise olacak. Hatta Farsça'da cihariyek, cihardü, carise oluyor. Dört yani cihardan söz etmişken, cihar-ı şembih'ten söz etmemek olmaz. Efendim, cihar-ı şembih çarşamba demek. Cihar artık biliyoruz dört, şembih de gün demek. Cihar şembih, çarşamba. Bir de cihariyar ya da çaryar var ki o da Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'ye verilen ortak isim. Dört halife. Bir an tavlanın dışına taştık. Gelelim tavlanın bir diğer sevilen zarına. Zarların her ikisinin de ikiyi gösteren taraflarının üste gelmesi 2-2. Dubara ya da dübara. Birinci A uzun. Dubaranın da bir anlamı daha var. Hile, oyun, düzen demek. Hatta karşısındakine oyun eden, düzen kuran, hilekar, düzenbaz kimselere de dubaracı derler. Bir sevilen zar daha, düse. Atılan zarlardan her ikisinin de üçü gösteren taraflarının üste gelmesi yani 3-3. Bunun yanlış söylenişine pek rastlanmıyor ama sebayüdü derken A yine uzun. Penç, 5 demek. Bu durumda pencüyek, pencüdü, pencüse konusunda sorun yok. Gelelim en tutulan zara, şeş yani 6. Zarların şahı düşeş denirse de kimi zaman insanı güç durumda bırakabilir. Şeşyek ya da şeşiyek, şeşidü, şeşise, şeşcihar, şeşbeş derken de fazla sorun çıktığı pek görülmüyor. Bir de pek bilinmeyen şeşder var. O da altı kapı demek. Tadından yenmez. Şeşder. Her zaman aklınızdan geçen zarı atmanız dileğiyle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Bu sezon Atlas Okyanusu'nda nadir bir durum yaşanıyor. Hala hiç tayfun oluşmadı. Normal koşullarda Ağustos ayında 2-3, Eylül'de ise 3-4 tane oluşur ve en şiddetlileri Eylül'ün bu zamanları görülürdü. Meteorologlar bu fırtına öncesi sessizlik durumunun tedirgin edici olduğunu söylüyorlar.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Müzik arası.

0: Mutlu hafta sonları, saat 17, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklara bir göz atalım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'a ev hapsi verildi. Hasan Atilla Uğur'un da ifadesi ortaya çıktı. Peki neler söyledi? Aktaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Gündeminde ise terörsüz Türkiye süreci vardı. Erdoğan'ın mesajlarını da birazdan paylaşacağız bültenimiz içerisinde. Doğu Karadeniz bölgesinde dün akşam etkisini artıran sağanak gece sel ve su baskınlarına neden oldu. Trabzon Havalimanı bağlantısı Rize'nin İdere ve Pazarı ilçelerinde çok sayıda araç su altında kaldı. Bölgeden son durumu aktaracağız. Ve Süper Lig bu akşam devlerin çekişmesine sahne olacak. Lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Derbiden son gelişmeleri de Trabzon'dan canlı bağlantıyla birazdan ekrana getireceğiz. 17 bülteni başladı. İlk olarak telefon bağlantımız var. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan emekli albay Hasan Atilla Uğur'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Peki neler söyledi? Özgür Yılmaz aktaracak bize.
1: Evet, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Şüphesiz Kaşif Kozinoğlu öldü mü, öldürüldü mü? Sorularına yanıt aranıyor. Bu kapsamda birçok ismin bugüne kadar ifadesi alındı. Tutuklananlar oldu ki o isimler arasında, ifadesi alınan isimler arasında Kaşif Kozinoğlu'nun Kaşif Kozinoğlu'yla aynı koğuşta bulunan isimler de var ki iki isim de gözaltına alınmış ev hapsi kararıyla serbest bırakılmışlardı. İşte cezaevindeki son görüntüler, Silivri cezaevindeki son görüntüler mercek altına alındı ki bu görüntüler Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de hayatını kaybettiği güne ait görüntüler. Bu görüntülerde Kozinoğlu'yu da aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur görülüyor. İki isim de dün gözaltına alınmıştı ve ev hapsi kararıyla bırakılmışlardı. İşte bu görüntülerde yer alan isimlerden emekli albay Hasan Atilla Uğur'un ifadesi ortaya çıktı. Tabii ki birçok merak edilen soru var, yanıt bekleyen soru var bu görüntülerle ilgili. Şöyle bir notlarımıza baktığımızda bu görüntülerde Kozinoğlu'nun ölümünden dakikalar önce güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler. Bu görüntülerle ilgili sorular yöneltildi Hasan Atilla Uğur'a. Öncelikle şu bilgi var. Savcılık sorgusunda Kozinoğlu'na rahatsızlığı sırasında bir dil altı hapı veriyor Hasan Atilla Uğur. Bu dil altı hapının kaynağı soruluyor kendisine. Evet, bir dil altı hapı verdiğini söylüyor ancak bu dil altı hapının kaynağını açıklayamıyor. Yine bir tansiyon cihazı var. Bu tansiyon cihazını da nasıl, nereden, ne şekilde temin ettiği soruları yanıtsız kalıyor. Yine bu kamera görüntülerinde elinde görülen bir cisim var. Bu cismin de ne olduğu soruluyor. Ancak buna ilişkin de bir yanıt veremiyor, hatırlayamadığını söylüyor. Yine bir bardak görülüyor ki bu bardağın ne olduğu da soruluyor. Yine bu bardakla ilgili de net bir yanıt veremiyor, hatırlayamadığını söylüyor. Ayrıca bazı ifadelerinde çelişkili bilgiler de var. Daha önce verdiği ifadesinde hiçbir görevli görevini safsaklamadan hakkıyla yapmıştır şeklindeki bir beyanı vardı. İşte bu beyanı da reddetti. Ancak daha önce verdiği beyandaki imzalı beyanı kendisine gösterildi. Fakat yine bu beyanı da reddetti. Tabii ki soruşturma kapsamında bugüne kadar birçok ismin ifadesine başvuruldu ki tutuklanan isimlerin sayısı da arttı. 6 kişi bu soruşturma kapsamında tutuklanmış durumda. Önceki gün gözaltına alınan 2 isim daha tutuklandı son olarak. Bu 2 isim dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve Cezaevi Savcısı Necip Doğan. 2 isim de suç örgütüne üye olmakla suçlandılar. Yine Ali İşgören'in Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin daha önce yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdiği de ortaya çıkmıştı. Yine cezaevi savcısının da ki tutuklanan cezaevi savcısının da olay yeri incelemesine katıldığı öğrenilmişti. Tutuklanan son olarak tutuklanan iki isim de FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen savcılar. Bu bilgiyi de hatırlatalım ama son olarak soruşturmada en dikkat çeken kısım Silivri cezaevindeki güvenlik kamerası görüntüleri ki bu görüntüler Kaşif Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşu gören görüntüler. Bu koğuşta Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı sırada neler yaşandığı görülmekte. Yine aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur bu görüntülerde görülüyor. İki isim de gözaltına alınmış ve ev hapsi kararı verilmişti iki isme de. İşte Hasan Atilla Uğur'un ifadesi de ortaya çıktı. Ancak bu ifadesinde görüntülerde elinde ne olduğuna ilişkin bir soruya net bir yanıt veremedi. Yine Kozinoğlu'na verdiği dilaltı hapının kaynağını açıklayamadı. Tansiyon cihazının nereden temin ettiğini açıklayamadı. Ve daha birçok soruya da net bir yanıt vermedi Hasan Atilla Uğur. Ayrıntılar bu şekilde.
0: Devam edelim. Rize'de Karadeniz sahil yolunda su baskınları, heyelanlar meydana geldi. Yollarda da çökmeler oldu. Hatta bazı araçlar su altında kaldı. 9 mahalle ve 7 köyde hasar var. Tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Trabzon'da da yine şiddetli yağış etkiliydi.
2: Taşkın, su baskını, kaya düşmesi, heyelanlar. Karadeniz'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ve balçıkla kaplandı, araçlar suya gömüldü. Karadeniz sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
3: Şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok.
4: Araba dikiz aynasına kadar sular altındaydı. Plakasını falan daha dün taktık. Hevesle bindik ama nasip böyleymiş.
2: Rize'de etkili olan şiddetli yağış Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede su baskınlarına neden oldu. Tedbir amaçlı bazı ev ve iş yerleri tahliye edildi, su dolan yerlerde temizlik yapıldı. İyidere ve Pazar ilçelerinde toprak kaymaları ve yollarda çökmeler meydana geldi.
5: Eşim de çayı içmek için kalkmış, direkt geldi beni kaldırdı, ev gidiyor diye.
2: İl genelinde irili ufaklı 40 heyelan meydana geldi. İki derenin taşması sonucu menfezler tıkandı. Bazı araçlar su içinde kaldı.
6: 9 mahalle 7 köyümüzde büyük hasarlar var. İşte heyelana giden kopan yollarımız var. 7 tane evimizi boşalttık.
7: Rize'mizde şu an itibariyle 80 civarında ihbar geldi. Bir o kadar Trabzon ilinde var. Bunların hepsine müdahale edildi. Menfez açma çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da dükkanlarda temizlik çalışmaları yapılıyor.
2: Trabzon'da da 5 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Orta Hisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü. 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Trabzon Havalimanı mevkii ve Karadeniz sahil yolunda araçlar güçlükle ilerledi. Park halindeki birçok aracın su altında kaldığı bölgede ev ve iş yerlerinde de hasar var. Kentte temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.
0: Hatay'ın Samandağ ilçesinde de şiddetli yağış sele yol açtı. Bir nehrin taşması sonucu çevresindeki tesisler su altında kaldı. Meteorolojinin Hatay için uyarısını yaptığı sağanak sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Şiddetli yağış Samandağ ilçesinde sele dönüştü. İlçeden geçen Hıdırbey Nehri taştı. Bölgede su baskınları yaşandı. Can kaybı ya da yaralanansa yok. Ancak bazı tesislerde hasar büyük. Yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları Gazi ve Gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Gündeminde ise terörsüz Türkiye süreci vardı. Ocaklara yeni ateşler düşmemesi için elimizden geleni yapacağız diyen Erdoğan, süreçte son düzlükte olunduğunu da belirtti.
8: Tam 1000 yıldır onurumuzla, gururumuzla, vakarımızla bu topraklarda yaşayabilmek için, mazlum ve mağdurlara umut olabilmek için nice koç yiğitleri, nice civan mertleri içimiz kan ağlayarak toprağa verdik. Ama ne olursa olsun ümidimizi yitirmedik. Ocaklarımıza yarım asırdır kor ateşler düşüren terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik. Özellikle son 6 ayda komşumuz İran ve Körfez bölgesi başta olmak üzere çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu. Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız. Şunu bir kez daha altını çizerek sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Orada Amerikan Başkanı Trump'la da görüşmesi bekleniyor. Toplantıları takip edecek olan NTV muhabiri Deniz Tüysüz New York'tan karşımızda. Deniz, nedir Cumhurbaşkanı'nın programı?
9: Ata, sen de söyledin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Amerika saatiyle ABD saatiyle günde burada olması öngörülüyor. Türk evine gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz şu anda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplanacağı binanın hemen önündeyiz. Sol tarafımızda da Türk evi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelecek. Burada Türkler tarafından karşılanacak. Geçtiğimiz dönemlerde de böyle olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelir gelmez onu karşılayanlara gelip sohbet edip selamlaşmıştı. Yarın da böyle olacağını tahmin ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki programı hayli yoğun. Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir görüşmesi öngörülüyor. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak tarafından duyurulmuştu. Bu ancak ne zaman görüşeceği, nerede görüşeceği tam olarak kendisi tarafından belirtilmemişti. Ama evet, böyle bir görüşmenin olması öngörülüyor ki en son NATO'da, NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara'da bir araya gelmişti iki lider. 22 Eylül Salı günü Genel Kurul'a hitabı olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Yüksek düzeyli hafta olarak tanımlanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurul kapsamında liderlerin konuşmalarının başlayacağı hafta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, biraz önce de belirttim, Salı günü konuşma yapması, 4. sırada konuşma yapması bekleniyor. 1. sırada Brezilya'nın, 2. sırada da ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma yapması öngörülüyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada BM kürsüsünde önemli mesajlar verecek. Peki hangi konulara değinecek? Tahmini olarak dile getirelim. Erdoğan'ın Gazze'de yaşananlara dikkat çekmesi öngörülüyor. Rusya-Ukrayna savaşı belli bir süredir devam ediyor, bildiğimiz gibi 4 yıldır devam ediyor. Bu konuya ilişkin Türkiye'nin bakış açısını dile getirmesi öngörülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. ABD-İran savaşına yönelik de mesajlar vermesi bekleniyor. Afrika'daki son durum, Suriye'deki yeni dönem gibi dünya meselelerine Türkiye bakış açısını anlatan bir konuşma yapacağı değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü gerçekleştirilecek bu konuşma ata. Bir kez daha altını çizelim. Yayınımızın başında da söylemiştik. Donald Trump'la, ABD Başkanı Donald Trump'la da bir görüşmesi öngörülüyor. Hayli yoğun tabii. Bunun haricinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmeleri olacak. Buraya katılacak devlet ve hükümet başkanlarından bazılarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının buraya katılması öngörülüyor. Onlar da sırayla konuşmalarını yapacaklar. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönemi aslında başladı geçtiğimiz haftalarda. Yüksek düzeyli görüşmeler ise biraz önce belirttiğim gibi 22 Eylül'de başlayacak. Bu sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun teması, ana teması yeniden güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler teması bu olacak. Ana gündem maddelerinden de biraz bahsedelim. Çok taraflılığa ve uluslararası kurumlara olan küresel güven açığının giderilmesi, diyalog ve yenilenmiş işbirliği gibi konular ele alınacak bu yıl yapılacak genel kurulda. Yine aynı şekilde Gazze, Lübnan, Rusya, Ukrayna, ABD ve İran savaşı ve insani krizlerde yine bu kurulda ele alınacak, masaya yatırılacak. Sürdürülebilir bir kalkınmanın hızlandırılması ve yoğunlaşan iklim krizi etkileriyle de mücadele yine burada ele alınacak. Şimdi şunu da dile getirelim. COP31 zirvesi önümüzdeki Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek bildiğimiz gibi. Bu zirveye yönelik de etkinlikler gerçekleştirilecek. Bakanların da katılacağı etkinlikler olacak. Ve son olarak toplarsak şunu da dile getirelim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a vize verilmemişti ancak genel kurula video yoluyla hitap etmesi öngörülüyor. Bu kararda 3'e karşı 152 oyla kabul edilmişti. Şimdi genel durum bu şekilde. Önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde yoğun bir hafta olacak New York'ta. Biraz önce de belirttik, işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki temasları da pazar günü akşamüstü saatlerinde başlayacak.
0: Deniz Tüysüz'e teşekkür edelim ve devam edelim sıradaki haberimizde. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme var. Pusula ve Tera yöneticileri hakkında da gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada Pusula portföy yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklanırken 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik düzenlenen yeni uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması başlatılmış. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında oyuncu Aras Bulut İğnemli, Sefo lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağar, oyuncu Melis Sezen'in de bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı. Adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen iş insanı Sayat Zurnacı ve müzisyen Aytaç Kart tutuklandı. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski milli futbolcu Hasan Şaş adli kontrole serbest bırakıldı. Öte yandan 6 ismin de gözaltı süresi uzatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat artışı soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı.
2: Soruşturma yaş sebze ve meyvelerin tarladan markete ulaştığı rotanın incelenmesiyle başladı. Çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığı ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatta makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması kapsamında sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan 40 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yaş sebze ve meyve sektöründeki fiyat hareketleri mercek altına alındı. Operasyon kapsamında 22 ildeki iş yeri ve ev adresleri olmak üzere toplam 109 adreste arama yapılmasına karar verildi. 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu. Yaş sebze ve meyvenin üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçtiği ticaret zinciri ayrıntılı şekilde incelendi. Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı'yla İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinin hal müdürlüklerinden temin edilen raporlar dosyaya eklendi. Çalışmalarda çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığı ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatta makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Aracıların bu şekilde kayıtlı alış maliyetini yükseltip kar marjını kağıt üzerinde küçülttükleri anlaşıldı. Vergi müfettişleri 41 tedarikçiye yönelik yaptıkları çalışmalarda çiftçi beyanlarını, makbuzları, e-faturaları, hal kayıt sistemi verilerini ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı. Gerçek satış bedeliyle belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar oluştuğu görüldü. Emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheli tutuklanırken hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
0: Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor. Aramaların ilk gününde bulunan ve Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi de inceleniyor. Eşyalar üzerinde soruşturmaya etki edebilecek bir bulgu olup olmadığı adli tıptan gelecek raporla ortaya çıkacak.
2: Bir tişört, zıbın ve bebek bezi. 10 Eylül'den bu yana Büşra bebeğe dair bulunan tek iz, ona ait olduğu değerlendirilen bu eşyalar. Eşyalar üzerinde herhangi bir kan izi ya da DNA örneği olup olmadığının tespiti için adli tıp incelemesi sürüyor. Diyarbakır'da yaşayan balıkçı ailesi çalışmak için geçici olarak Sivas'a gitmişti. İncedere yaylasında kalıyorlardı. 10 Eylül günü anne Elif Balıkçı, 11 aylık kızı Büşra Balıkçı'nın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu. Arama çalışmaları sürerken anne, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Soruşturma kapsamında anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Devlet korumasına alınan diğer 4 kardeşin ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çocuklar babalarının Mehmet K. isimli bir kişiye borcu olduğunu, o borca karşılık kardeşleri Büşra'yı verdiğini iddia etti.
10: Bir şey söyleyecek misiniz? Büşra bebek nerede?
2: Mehmet K. gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddetti. HTS kayıtlarında da şüpheliye dair herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayıp kızı arama çalışmaları sürüyor. 11 aylık Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen eşyalarla ilgili yapılacak adli tıp incelemesinin soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yolcu feribotu faciasında kayıplardan birinin daha naaşına ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı da 15'e ulaştı. 13 kişi ise hala kayıp. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan geldi. 30 Ağustos'ta batan feribotta kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Alınan bilgiye göre cesette batan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldı. Denizin 550 metre derinliğinden çıkarılan naaş, DNA yöntemiyle kimlik tespiti için Lefkoşa'daki devlet hastanesine götürüldü. Kimlik tespitinin yarın tamamlanması ve naaşın da ailesine teslim edilmesi bekleniyor. Ülkede Başbakan Ünal Üstel, kayıp 13 kişinin bulunması için de tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Arama çalışmaları kapsamında geminin hasarlı üst katı sualtı robotlarla kesilerek açıldı. Arama çalışmalarının geminin giriş katındaki yolcu salonunda yoğunlaşacağı belirtiliyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı yakınında yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseliyor. Alevler nedeniyle havaalanında uçuşlar ertelenmiş durumda. Görgü tanıkları patlama sesleri duyulduğunu da aktarıyor. Yangının nedeni şimdilik bilinmiyor. Suudi yetkililerden bir açıklama da gelmiş değil. Havalimanındaki olayın Suudi yetkililerin gece boyunca hava saldırısı alarmı vermesinin ardından gelmesine dikkat çekti. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Cidde, Yenbu, Taif, Ula, Hamis, Muşayt ve Feresan'la başkent Riyad ve Harç'ta yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarıda bulunmuştu. Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana'ya yönelik insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu. Washington Post gazetesi İran'daki Amerikan askeri ölümlerinin açıklanandan fazla olduğunu haberleştirdi. Pentagon'dan habere yalanlama geldi.
11: ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşta hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili tartışmalar var. The Washington Post gazetesi Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde bölgedeki çeşitli üslerde görev yapan en az 22 asker hayatını kaybetti ifadelerine yer verdi. Ancak Pentagon sayıyı 18 olarak açıklamıştı. Gazeteye konuşan yetkililer asker kayıplarının paylaşılmamasının hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Yetkililerden biri ise açıklanmayan ölümlerin hepsinin çatışmayla doğrudan bağlantılı olmadığını ancak devam eden çatışmalar sırasında Orta Doğu'da bulunan ve ABD ordusuna bağlı sözleşmeli personelle ilgili olduğunu belirtti. Haber Pentagon'un tepkisini çekti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth sosyal medya hesabından haberi iğrenç ve yalan notuyla paylaştı. Utan Washington Post, İran devlet medyasından bile betersiniz dedi. ABD İran savaşının başından bu yana 820'den fazla Amerikan askerinin yaralandığı belirtiliyor. Gazeteye göre şeffaf olunmayan tek konu asker ölümleri değil, savaşın ordunun hassas silah stoklarını tükettiği de belirtiliyor. Washington Post'un incelediği bir belgeye göre Amerikan ordusu karşılayabileceğinden fazlasını İran savaşına harcadı. Bu sayı 43 milyar doları aştı. Üstelik ABD askeri üslerinin aldığı zarar hesap edilmedi.
0: Almanya yarın yapılacak seçimlere kilitlendi. Berlin'le birlikte iki eyalette yapılacak seçimler ülke siyasetinin geleceği açısından da kritik önemde.
2: Almanya, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'da eyalet seçimlerinden çıkacak sonucu bekliyor. Siyasi partiler son mitinglerini yaptı. Sosyal Demokrat Parti adayı Manuela Schwesig, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Warnemünde kentinde halka seslendi. Aşırı sağcı AfD'yi tehlikeli olarak nitelendiren Schwesig, partinin ekonomik kalkınma ya da sosyal güvenliği desteklemediğini söyledi. AfD'nin adayı Leif Erik Holmes ise seçimin yalnızca eyalet açısından değil, Almanya'nın tamamı açısından önemli olduğunu vurguladı. Seçimi kazanması halinde 2 hafta önce Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde elde edilen zaferin ardından AfD'nin seçim kazandığı ikinci Alman eyaleti Mecklenburg-Vorpommern olacak. Mecklenburg-Vorpommern'da yarış Sosyal Demokrat Parti ile aşırı sağcı AfD arasında başa baş geçiyor. Berlin'de ise Başbakan Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik ile muhalefetteki sol parti arasında birincilik yarışı var. Berlin'de 2023'ten bu yana Hristiyan Demokrat Birlik ile Sosyal Demokrat Koalisyonu görev yapıyor. Ancak mevcut koalisyonun yeniden çoğunluk oluşturması son anketlere göre mümkün görünmüyor. Sol partinin 45 yaşındaki başbakan adayı Elif Eralp anketlerde önde çıkıyor. Eralp özellikle konut kiraları, ulaşım ve sosyal politikaları kampanyasının merkezine yerleştiriyor. Mecklenburg-Vorpommern'da Hristiyan Birlik Partisi açısından dikkati çeken konuysa partinin %5 seçim barajına çok yakın olması. Ancak eyalette AfD birinci çıksa dahi parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlayamadığı sürece hükümet olması muhtemel görünmüyor. Eyalet seçimlerinin sonucu Almanya Başbakanı Friedrich Merz üzerindeki baskının artmasına yol açabilir. Seçimler Merz'in siyasi geleceği açısından kritik önemde gösteriliyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da güvenlik ve askeri üsse sahip olmak için Amerikan izne gerekeceğini öne sürdü. Danimarka'dan da Amerika Birleşik Devletleri ile ortaklık anlaşması yapıldığı doğrulandı.
11: ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ve Danimarka ile anlaştıklarını duyurdu. Trump, Grönland'da ABD'nin izni olmadan başka ülkelerin askeri üs kuramayacaklarına ve ABD'nin sonsuz yetki sahibi olabileceğine dair anlaşmanın kabul edildiğini söyledi. Sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Amerikan Başkanı, bu anlaşmanın ABD'ye hiçbir maliyeti olmayacak dedi. Trump, ABD'nin Grönland'da gerekli olan her şeyi yapma konusunda sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağını öne sürdü. Grönland'da diğer ülkelerin askeri üs ve askeri varlık bulundurmak için ABD'nin izni gerekeceğini belirtti. Grönland'ın uygun bir bölgesinde büyük bir askeri varlık geliştirme sürecine derhal başlayacağız dedi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de yaptığı yazılı açıklamada anlaşmanın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda imzalanacağını kaydetti. Trump aylardır mineral bakımından zengin Danimarka topraklarını satın almak istediğini belirtiyordu. Hatta askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. Trump, ABD'yi Rusya ve Çin'den gelebilecek füze saldırılarına karşı korumayı amaçlayan Altın Kubbe savunma sistemi için Grönland'ın hayati önem taşıdığını ve Avrupalı müttefiklerin bu çabada işbirliği yapabileceğini de söyledi. Trump'ın bu adımları Danimarkalılar ve diğer NATO ülkelerinden büyük tepki çekti. 1951'de ABD'nin Grönland'a asker göndermesine izin verilen bir anlaşma yapılmıştı. Anlaşmanın 1951'dekinden ne kadar farklı olduğu henüz açıklanmadı.
0: Enerji kriziyle boğuşan Küba bir kez daha karanlığa gömüldü. Halk çaresiz durumda.
2: Evler, sokaklar karardı. Trafik lambaları bile çalışmadı. Küba bu yıl 7. kez karanlığa gömüldü. Yetkililer kesintinin Küba'nın merkezinde yüksek gerilim hatlarında meydana gelen bir arızadan kaynaklandığını açıkladı. Akşam saatlerine doğru Havana'da özellikle hastanelerin çevresindeki birkaç mahalleye elektrik yeniden verildi. Ancak kentin büyük bölümü karanlıkta kaldı. Elektrik şebekesi Temmuz ayında da 3 kez çöktü. O tarihten bu yana ülkenin büyük bölümünde dönüşümlü elektrik kesintileri 30 saat veya daha uzun süre devam ediyor. Küba hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji alanındaki yaptırımları ve teknolojik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle ulusal elektrik sisteminin kritik durumda olduğunu belirtiyor. ABD yaptırımları ve kesilen petrol akışı Küba'yı derin bir krize sürüklemiş durumda. Elektrik sistemi yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışılıyor.
0: Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor'la Galatasaray karşılaşacak. Maç öncesi ise yollar göle dönmüş durumda. Derbi saati için de ayrıca bir uyarı var. Şimdi kentteki atmosferi öğreneceğiz. NTV muhabiri Mete Kılıç'tan. Mete, neler var notlarında?
12: Papara Park Stadyumundan herkese mutlu günler diliyorum. Trabzonspor lig lideri Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak ve elbette Trabzon adeta bir şölen havasına bürümüş durumdaydı sabahın erken saatlerinden itibaren. Pek tabii ki dün özellikle çok şiddetli bir yağış olması sebebiyle Doğu Karadeniz bölgesinde de bazı sıkıntılı durumlar meydana geldi. Yolların kapandığı oldu ancak ekipler seferberlik ilan ettiler ve bu yollar açıldı. Bugün itibariyle hatta bu saat itibariyle şunu söyleyebilirim ki taraftarın aklı fikri bugün oynanacak karşılaşmada. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Hemen muhtemel 11'leri aslında geçmek isterim. Ev sahibi ekip Trabzonspor'la başlayayım. Kalede Andre Onana olacak bugün. Sağ bekte Wagner Pina, sol bekte Cabral, savunma ikilisinde ise Stefan Savic ve Çibuke Vivu'yu bekliyoruz. Orta alanda Melih Kabasakal, Fabinho ve Ernest Muçi üçlüsünü, ileri hattaysa Muhammed Salah, Aral Şimşir ve Frank Culino üçlüsüyle Bordo Mavili ekibin bugün sahaya yayılmasını bekliyoruz. Deplasman tarafı konuk ekip Galatasaray'ın ise kalede bir eski Trabzonsporlu, eski kaptan Uğurcan Çakır'la sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Savunma dörtlüsünde Roland, Şallay'ı, İsmail Jakobs, Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez dörtlüsü bekleniyor. Orta alanda Lucas Torreira, Gabriel Sara ve hemen önlerinde Yunus Akgün yine bekleniyor. İleri hattaysa Denizgül, yeni santraforlarından Galatasaray'ın Denizgül'ün sahne alması beklenirken kanatlardaysa Rafael Leao ve Leroy Sané'yi bekliyoruz biz. Maça dair notlarımız bu kadar diyeyim.
0: Peki Mete, maç saatindeki hava koşulları bakımında tahminler neler? Yağış olabilir mi?
12: Şöyle yaklaşık bir saat sonra yağışın etkisini göstermesini bekliyoruz aslında. Ardından saat 20 sıralarında yani tam devre arası dönüşünde ikinci yarı başlangıcında yine yağışın etkili olması bekleniyor. Maçın ardından saat 22'den itibaren ise yağışın daha da şiddetli bir şekilde devam etmesi bekleniyor Trabzon'da. Ancak bu yağışın bugünkü maçın koşullarını etkilememesi bekleniyor. Aynı zamanda Papara Park Stadyumu'nun elbette koşullarından ötürü bir yeni stadyum olması sebebiyle bu yağışa karşı statta da önlemler alınacak ve sahada iyi oyuna karşı bir karşıt olmaması adına Yağmur'un tüm gereklilikler yerine getirilecek diyebilirim.
0: Mete Kılıç'ı dinledik. Okullarda öğretmenler için beyaz önlük uygulaması zorunlu hale getirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı CNN Türk yayınında bu kararın gerekçesini anlattı.
13: Kıyafetlerdeki marka tercihlerinden bu tişörtler üzerinden verilen mesajlara kadar çok tartışmalı şeylerle karşılaştım. Ya mesela LGBT tezlerini açıklayan şeyler veya onu çağrıştıran. Şimdi bunlar çok doğru şeyler değil. Bir sürü tartışmayı beraberinde getiriyor ve bize velilerden bu türden CİMER üzerinden bize ulaşan çokça şikayet var. Şimdi elimizde iki tane seçenek var. Ya 657'ye tabi olduklarını hatırlatıp oradaki kıl kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmelerini talep edecektik. Yani erkekler için takım elbise kravat örneğinde olduğu gibi ya da daha rahat olabileceklerini düşündüğümüz önlük tercih edecektik. Biz önlüğü tercih ettik.
0: Nafaka tartışmaları gündemde yerini korurken Yargıtay'dan önemli bir emsal karar geldi. Yargıtay boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyindeki kadına nafaka bağlanması kararını bozdu.
2: Benzer gelirli eşe yoksulluk nafakası ödenmesine ilişkin karar Yargıtay'dan döndü. Yargıtay, yoksulluk nafakası koşulları oluşmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.
14: Bence mantıklı olmuş. Çünkü gelirler denkse boşanma her iki taraf için de aynı süreç.
15: Eşit gelirleri varsa nafaka verilmemesi taraftarıyım. Ama çocuk var ise çocuk için nafaka verilebilir.
2: İstanbul'da bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi çifti boşadı, kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünde karar aldı. İtiraz gelince dosya istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.
16: Yoksulluk nafakası ödemek istemeyen erkek bu kez dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Temiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma kararını onadı. Ancak yoksulluk nafakası bağlanması yönündeki hükmün bozulmasına karar verdi.
2: Dairenin kararında kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu belirtildi. Boşanan tarafların gelir durumlarının da birbirlerine yakın veya denk olduğu vurgulandı.
16: Boşanma neticesinde kadının yoksulluğa düşmeyeceği hukuk nezdinde değerlendirildiğinde aşikardır. Ben kararın hukuka uygun olduğunu, hukuki yarar açısından, sosyal açıdan da çok makul bulduğumu bireysel olarak ifade etmek isterim.
2: Nafaka ve süresine ilişkin tartışmalar devam ederken alınan karar emsal niteliğinde.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat dün İtalya'nın başkenti Roma'daydı. Dış ticaretten sorumlu Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ve İtalyan firmaların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.
17: Türkiye'nin büyüklüğünü, önemini ve Türkiye-AB ilişkilerinin sadece Türkiye için değil, Avrupa Birliği için de çok büyük bir kazanım olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat İtalya'da. Bolat, Roma'da dış ticaretten sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve önde gelen İtalyan firmalarının üst düzey yöneticileriyle görüştü, yatırım çağrısı yaptı.
17: Türkiye'de daha fazla yatırım yapmalarını teşvik ettik. Türkiye'de uluslararası doğrudan yatırımların arttırılması için hükümetimizin getirdiği yeni teşvik düzenlemelerini anlattık.
2: Bolat, İtalya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği içinde ikinci, dünyadaki beşinci en büyük dış ticaret ortağı olduğunu belirtti. 30 milyar dolara aşan toplam ticaret hacmini 40 milyar dolara çıkarmak için çalıştıklarını kaydetti. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de değinen Bolat, İtalya'dan destek istediklerini söyledi.
17: Made in EU, Avrupa'da üretilmiştir konseptinin Türkiye açısından kritik önemini vurguladık. Bağlılık, bağımlılık faktörlerinden dolayı Made in EU'nun aynı AB 27 üye ülke gibi Türkiye'nin de otomotiv sektöründe içeride yer alması gerektiğini vurguladık. İtalya'nın desteğini istedik.
0: Eylül ayı Dünya Alzheimer ayı. 21 Eylül ise Dünya Alzheimer günü. NTV olarak hastalıkla mücadelede farkındalık yaratabilmek için derlediğimiz haberlere devam ediyoruz. Hastalar bazen bir yüz, bazen bir isim, bazen de tüm yaşanmışlıkları unutuyorlar. Yeri geliyor kendi çocuklarını bile tanıyamıyorlar. Üstelik bu sadece hastayı değil, onunla birlikte ailesinin de yaşamını değiştiren uzun ve zorlu bir mücadele. NTV'den Tuana Çiftçi hem hasta yakınlarıyla hem de uzmanlarla konuştu.
18: Ailelerini, anılarını hatta yemek yemeyi unutuyorlar. Türkiye'de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastasının olduğu ve yüz binlerce ailenin de bu durumla mücadele ettiği tahmin ediliyor.
19: Halüsinasyonlar görüyordu, geceleri bağırmalar oluyordu. Bana karşı çok şiddetli sıkıntılarımız vardı. Yani bağırıp çağırmaları vardı. Torunlarını tanıyamıyordu, isimlerini bilmiyordu.
20: Bu Covid kapanmasında annemde bu demansın çok şiddetli hani hezeyanlar işte gibi belirtilerini gördük. Biraz hani psikotik belirtiler deniyor buna. Bizim anlayabileceğimiz boyuta o zaman geldi.
21: Hırçınlık var, yanlış anlama var, aniden çıkışlar var, agresiflikler var, hareketlilik var zaman zaman böyle. Yani durması gereken yerde durmuyor. Mesela anne otur diyorsun, oturmuyor. Hayır gideceğim.
18: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 65 yaş üzeri nüfus son 5 yılda %20 artarak 2025 yılında 9 milyona yükseldi. Türkiye gittikçe yaşlanırken Alzheimer görülme sıklığı da arttı. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü öncesinde farkındalık oluşturmak için İstanbul'da Türkiye Alzheimer Derneği hasta yakınlarını ve uzmanları bir araya getirdi.
22: Türkiye'nin her yerinde tanıtıcı faaliyetlerde bulunuyoruz. Ayrıca Türkiye'deki ilk gündüz yaşam evini 2011 yılında derneğimiz tarafından açılmış. Burada da hastalarımız gelip sosyalleşme imkanı buluyorlar. Uzmanlar eşliğinde verimli bir şekilde vakit geçiriyorlar. Aileleri içinde bir soluk alma amacı oluyor.
18: Son yıllarda Alzheimer'la ilgili umut verici gelişmeler de yaşanıyor.
23: Alzheimer hastalığında en önemli yeni iki gelişme erken tanıda kullanılan bu biyo işaretleyiciler. İkincisi de hastalığı yavaşlatan yeni ilaçlar. Şimdi artık beyinde olan değişiklikleri biz kandan tespit edebiliyoruz. Kan testini veriyorsunuz, size 18 dakika içinde sonuç veriyor.
0: Suriyeli müzisyen Asala Nasri 15 yıl ayrı kaldığı ülkesinde sahneye çıktı. Şam'da gerçekleşen konsere ilgi büyüktü.
24: Esad rejimine karşı olduğu için 15 yıl önce Suriye'den ayrılan ve Mısır'da yaşadığı belirtilen Suriye'nin simge seslerinden Asala Nasri 15 yıl sonra ülkesinin başkenti Şam'da konser verdi. Feyha Spor Salonu'nda Kültür Bakanlığı ve Suriye Sanatçılar Sendikası'nın desteğiyle düzenlenen konsere ilgi büyüktü. Asala konserine "Başını dik tut, sen özgür bir Suriyelisin" sözleriyle bilinen devrim.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Kırşehir'deki STK buluşmasında konuşuyor, dinleyelim.
1: Ülkeler Filistin'e saldırmıştır, Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere. İran'a saldırmıştır, Irak'a saldırmıştır, Suriye'ye saldırmıştır, Lübnan'a saldırmıştır, Yemen'e saldırmıştır, Katar'a saldırmıştır. Velhasıl bölgedeki bütün ülkelere fiilen saldırmıştır. İsrail'in temel hedefi bu bölgedeki halkların birbirine düşmesi, birbirini yemesi ve kendi arzu mevudunu gerçekleştirmesidir. Türkiye olarak çok açık söylüyoruz. İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın. Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki bu süreçte başta İsrail olmak üzere bütün emperyalist ülkelerin en önemli kullandıkları araçlardan birisi de hani diyorlar ya vekil örgütler, vekalet savaşları, en önemli araçlardan birisi de terör örgütleriydi. Ellerine silahlar verdiler, ülkeleri birbirlerine düşman hale getirdiler, ülkelerin içerisinde insanları maalesef birbirlerine düşmanlaştırmaya çalıştılar. İşte zor oyunu bozar. Onların aklı varsa bizim de aklımız var. Onlar bölmek ve parçalamak istiyorsa biz de birleştirmek ve bütünleştirmek istiyoruz. Onlar dağıtmak istiyorsa biz toparlamak, birlikte bir araya getirmek istiyoruz. İşte bunun ilk adımı olarak terörsüz Türkiye meselesi, ifade ettiğim gibi bir devlet projesi olarak gündeme gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Sayın Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu büyük bir destekle ve diğer bütün siyasi partilerin verdiği büyük destekle terörsüz Türkiye meselesi bu noktaya kadar gelmiştir. İnşallah bundan sonra sonucu alacağız ve artık Türkiye'de bundan sonra hiçbir salonda, hiçbir toplantıda terör kelimesi bile gündeme gelmeyecek, terör Türkiye'nin gündeminden kalkacak. Değerli dostlar, bu süreçle ilgili belli konularda da sizlerle sizlerle paylaşımda bulunmak isterim. Şimdi bu karar verildikten, bir terörsüz Türkiye'nin inşa edilmesi kararı ortaya çıktıktan sonra, biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2025 yılının, yani geçtiğimiz yılın 5 Ağustos'unda bütün siyasi partilerin, bir parti hariç parlamentoda var olan siyasi partilerin tamamı bir araya geldi. Sizlerin de izlediğiniz gibi 21 toplantıda Türkiye'nin farklı kesimlerinin tamamı orada dinlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf Sanatkar Odaları, ben de Üvey'de o toplantıya gelip görüşlerini sizler adına aktarma fırsatını buldu. Bütün sivil toplumu, Türkiye'nin farklı siyasi kanaatlere sahip olan kesimlerini bir araya getirdik ve hepsi görüşlerini dile getirdi. Bunlar tutanak altına alındı. Ayrıca bunlardan istifadeyle siyasi partilerin de müşterek çabasıyla bir rapor ortaya konuldu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu raporu Türkiye demokrasisinde görülmemiş bir ittifak örneğiyle 50 milletvekilinin, komisyonda bulunan 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla kabul edildi ve komisyon resmi bir rapor haline getirildi. Bu tabii ki her şey değildi. Bu bir yol haritası, bu kapıyı aralamaktı. Yani komisyon raporu kapıyı araladı. Arkasından da bu sene 10 Ağustos tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekilinin, dikkatinizi çekiyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir rakama ulaşılmamış, 467 milletvekilinin evet oyuyla yasa kabul edildi ve böylece bir yasal çerçeve ortaya konuldu. Şunu açıklıkla söylemek isterim. Komisyon raporu kapıyı araladı. Bu yasanın kabul edilmesi, bu oyla kabul edilmesi de Allah'a çok şükür kapıyı sonuna kadar açtı. Şimdi bu açılan kapıda önümüzde yeni bir yol var. Bu yol kardeşlik yoludur, esenlik yoludur, barış yoludur, güçlü ve büyük Türkiye'nin yoludur. Çünkü bu coğrafyada artık Türkiye

0: bütün yüklerinden kurtulmak, tam manasıyla güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmek mecburiyetindedir. Burada inşallah önümüzdeki dönemde herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek ve böylece Türkiye bundan sonraki süreçte bu yeni yolun gerektirdiği adımları atarak yoluna devam edecektir. Yeni yolun gerektirdiği derken sadece yasal düzenlemelerden, sadece hukuki düzenlemelerden bahsetmiyorum. Önce bu yeni süreç dillerimizi yeniden kontrol etmeyi gerektiriyor. Artık bundan sonra Türkiye'de kimsenin ayrılıkçı bir şekilde konuşmasını istemiyoruz. Kimsenin de ayrımcı bir dil kullanmasını istemiyoruz. Herkes dikkat etmek durumundadır. Söylediği her söze herkesin dikkat etmesi lazım. Çünkü biliyorsunuz Türkçe'de dil sadece dilimizle konuştuğumuz sözden ibaret değildir. Dil aynı zamanda gönül manasınadır. Gönlü temiz olmayanın dilinden de temiz söz çıkmaz. Dilinden ne söylerse söylesin insan aslında gönlündeki olanı ortaya koyar. Onun için diyoruz ki herkes artık kendisini kardeşliğe, dayanışmaya, işbirliğine ve güçlü bir Türkiye'yi kurmak için nasıl hareket edebiliriz ona ayarlaması lazım. Şimdi bu yasa çıktı. Çok titiz bir şekilde hazırlandı. Sizi temin ederim ki ülkenin birliğini ve beraberliğini, milli bütünlüğümüzü ya da ülkemizin geleceğine en ufak bir tehdit taşıyacak olan bırakın bir cümleyi, bir kelime bile yoktur. Defalarca kontrol edilmiş, defalarca tartışılmış ve sonuçta ortaya bütün milletimizin hassasiyetlerini kabul edecek, şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarına muazzep etmeyecek fevkalade düzgün bir metin çıkarılmıştır. Ama bu metin sadece metnin düzgün olmasına değil, aynı zamanda sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesine ilişkinde emniyet süboplarını bu 12 maddelik hukuki düzenlemenin içine koydu. 3 tane emniyet sübobu var. Bunlardan birincisi, şimdi bazı arkadaşlar söylediler ya efendim örgüt silah bırakmazsa. Yok böyle bir şey. Bu yasanın yürürlüğü, yasa mecliste kabul edilmiş ama yasanın yürürlüğe girebilmesi için örgütün bütün unsurlarıyla birlikte silahlarını bıraktığı ve kendisini feshettiğinin ilan edilmesi, bunun da Milli Güvenlik Kurulu raporuyla devletin ilgili güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescili şartı konulmuştur. Yani devletin ilgili güvenlik birimleri örgütün bütün unsurlarıyla kendini feshettiğini tespit ve tescil etmeden yasa uygulamaya girmeyecektir. Birinci sübap budur. İkinci sübap ise Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşturulan ve tam resmi adı da Milli Dayanışma ve Bütünleşmenin Koordinasyonu Kurulu olarak tespit edilen kurul, tek tek gelişmeleri kontrol edecek, tek tek dosyaları inceleyecek ve ilgili tekliflerde bulunacak, ilgili süreci detaylı bir şekilde kontrol edecektir. Peki bu kurulda kim var? Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri gibi devletin en üst Dışişleri Bakanı gibi devletin en üst kurumlarında güvenlik meselesiyle ilgili 4 bakan ve 3 genel müdür, 3 tane başkan var. Bunların hepsi sizin adına, millet adına süreci kontrol edecek. Evet dedikleri yerde bir karar alınacak. İkinci sigorta budur. Hangi hile bu sigortaları aşmaya gücü yeter? Yine yetmemiştir. Oraya bir üçüncü sigorta daha koyduk. O sigortada bu sürecin nasıl geliştiğini takip ve kontrol etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulacaktır. İnşallah 1 Ekim'de meclisin resmi açılışı sağlandıktan sonra yine mecliste partilerin tamamının katılımıyla bir komisyon kurularak bu sürecin nasıl devam ettiği takip edilecek, izlenecek kontrol edilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, dolayısıyla millet ilgilendirilecektir. Şunu söylemek istiyorum. Bu süreçte örgütün silah bırakmasıyla, kendini fesiyle başlayacak süreçte, sürecin garantileri, yasal garantileri bu yasanın içerisine konulmuş ve inşallah en iyi şekilde işletilerek sonuç alınacaktır. Birinci olarak bunu söylemek isterim. İkinci olarak şunu söylemek isterim ki, bu süreç asla dışarıdan bazı güçlerin kontrol ve takibinde olmamıştır, olmayacaktır. Dünyadaki bütün çatışma çözümleri örneklerinde, Asya'daki, Avrupa'daki, başka bölgelerdeki çatışma çözümleri örneklerinde, yani terör örgütleriyle, silahlı gruplarla devlet arasında yapılan o görüşmelerde, hepsinde bir üçüncü göz vardır. A ülkesindeki bir faaliyet takip edilirken, ya uluslararası bir komisyon ya da başka ülkelerin milletvekillerinden oluşan bir komisyon gelmiş ve süreci kontrol etmiştir. Türkiye'de devam eden bu sürece ilişkin bir tek üçüncü göz yoktur, dışarıdan bir göz yoktur. Bu süreci kontrol edecek, millet adına kontrol edecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme organları ve bizzatihi milletin kendisi bu sürecin tek sahibidir, tek kontrol edenidir. Üçüncü gözü de, birinci gözü de milletin kendisidir.
1: Meclis Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarını dinledik. Bültenimizi notladıyoruz. Saat başı görüşmek dileğiyle.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
4: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
5: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
6: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Toprakkale İskenderun yolunun 34-38. Kilometreleri ve Çorum-Ankara yolunun 36-38. Kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
10: Pazar günü sıcaklık biraz artıyor. İstanbul az bulutlu, Poyraz çok sert esecek. Sıcaklık öğle 26, gece 17 derece. Ankara güneşli 25, Bursa 26 derece. İzmir 31 derece, rüzgar çok sert esiyor. Antalya parçalı bulutlu 33 derece. Marmara'da hava biraz bulutlu. Poyraz, Çanakkale, Balıkesir hattında daha kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık öğle 26-27 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 8-9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-32, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Rüzgara rağmen güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Kahramanmaraş 35, Isparta 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Trabzon, Rize kesiminde hala yağmur etkili. Bolu parçalı bulutlu 23, Trabzon ve Samsun 25 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl, Van arasında hala yağış geçişleri var. Erzurum 23, Malatya 30 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 33, Diyarbakır 34 derece.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o. NTV Radyo.

0: Mutlu akşamlar. 18 bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Ocaklara yeni ateşler düşmemesi için elimizden geleni yapacağız diyen Erdoğan, süreçte son düzlükte olunduğunu belirtti.
1: Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde tahriklere kapılmadan önemli mesafe kaydettik dedi.
1: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.
2: Şehit ve gazi yakınlarının gösterdikleri sabır ve sahip oldukları dirayetin takdir edilesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, atama töreniyle birlikte kamu kurumlarında istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 53.179'a yükseleceğini söyledi. Sağlık
0: Bakanlığı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan emekli albay Hasan Atilla Uğur'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Uğur neler söyledi? Özgür Yılmaz aktaracak.
3: Evet, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu olduğu Silivri cezaevinde rahatsızlandığında neler yaşandığı en çok merak edilen sorular arasında. İşte o anlarda Kozinoğlu'nun tutulduğu koğuşa ait görüntüler ortaya çıktı ki bu görüntülerde Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur görülüyor. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan Yıldırım ve Uğur hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Hasan Atilla Uğur'a savcılıkta bu görüntüler soruldu. Güvenlik kamerası kayıtları soruldu. Uğur ifadesinde Kozinoğlu rahatsızlandığında kendisine seslendiğini anlattı. Kendisinden dil altı hapı istediğini anlattı. Dil altı hapını verdiğini, ancak bu hapı nereden alıp verdiğini hatırlamadığını öne sürdü. Yine aynı gün aynı dakikalarda tansiyon cihazını da nereden aldığını hatırlamadığını iddia etti. Uğur'a Kaşifoğlu rahatsızlanmadan önce odasına girdiği, 4 dakika sonra çıktığında sağ elinde bir cisim olduğu da hatırlatıldı. Yine bununla ilgili soruya da elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cismin olduğunu da zannetmiyorum şeklinde yanıt verdi. Diğer bir soru da aynı koğuşta kalan Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasına girip çıktıktan sonra kendisine gösterdiği bardağın ne olduğu şeklindeydi. Hasan Atilla Uğur bu soruya da bunun nedenini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum şeklinde yanıt verdi. Evet, daha birçok soru yöneltildi tabii ki Hasan Atilla Uğur'a. Yine bu görüntülerle ilgili ortak yaşam alanına ışıkların neden 14 dakika kapalı kaldığı ve Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından çıkarken elinde tuttuğu beyaz nesnenin ne olduğu da araştırılıyor. Tabii ki soruşturma kapsamında bugüne kadar birçok ismin ifadesine başvuruldu. Tutuklananlar da oldu ki tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Son olarak FETÖ soruşturmalarında meslekten ihraç edilen dönem isimli bir Cumhuriyet Başsavcısı olan Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan da tutuklanmıştı. İki ismin de suç örgütüne üye olmakla suçlandığını da belirtelim ayrıntılar bir şekilde.
0: Rize'de Karadeniz sahil yolunda su baskınları, heyelanlar meydana geldi. Yollarda çökmeler oldu, bazı araçlar su altında kaldı. 9 mahalle ve 7 köyde hasar var. Tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Trabzon'da da yine şiddetli yağış etkili oldu.
2: taşkın, su baskını, kaya düşmesi, heyelanlar. Karadeniz'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ve balçıkla kaplandı, araçlar suya gömüldü. Karadeniz sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
4: Şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması vesilesiyle, sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok.
5: Araba dikiz aynasına kadar sular altındaydı. Plakasını falan daha dün taktık. Hevesle bindik ama nasip böyleymiş.
2: Rize'de etkili olan şiddetli yağış Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede su baskınlarına neden oldu. Tedbir amaçlı bazı ev ve iş yerleri tahliye edildi. Su dolan yerlerde temizlik yapıldı. İyidere ve Pazar ilçelerinde toprak kaymaları ve yollarda çökmeler meydana geldi.
6: Eşim de çay bitmek için kalkmış, direkt geldi beni kaldırdı, ev gidiyor diye.
2: İl genelinde irili ufaklı 40 heyelan meydana geldi. İki derenin taşması sonucu menfezler tıkandı. Bazı araçlar su içinde kaldı.
7: 9 mahalle 7 köyümüzde büyük hasarlar var. İşte heyelana giden kopan yollarımız var. 7 tane evimizi boşalttık.
8: Rize'mizde şu an itibariyle 80 civarında ihbar geldi. Bir o kadar Trabzon ilinde var. Bunların hepsine müdahale edildi. Menfez açma çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da dükkanlarda temizlik çalışmaları yapılıyor.
2: Trabzon'da da 5 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Orta Hisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü. 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Trabzon Havalimanı mevkii ve Karadeniz sahil yolunda araçlar güçlükle ilerledi. Park halindeki birçok aracın su altında kaldığı bölgede ev ve iş yerlerinde de hasar var. Kentte temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.
0: Hatay'ın Samandağ ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Bir nehrin taşması sonucu çevresindeki tesisler su altında kaldı. Meteorolojinin Hatay için uyarısını yaptığı sağanak sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Şiddetli yağış Samandağ ilçesinde sele dönüştü. İlçeden geçen Hıdırbey Nehri taştı. Bölgede su baskınları yaşandı. Can kaybı ya da yaralanan yok. Ancak bazı tesislerde hasar büyük. Yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor bölgede. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Pusula ve Tera yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada Pusula portföy yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Böylece soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklanırken 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verildi. Fon piyasasında yaşanan belirsizlik açıklanan tasfiye süreciyle birlikte yerini beklemeye bıraktı. Peki Türk ekonomisi yaşanan bu gelişmelerden nasıl etkilenecek? Ekonomist Evren Kırıkoğlu NTV'ye değerlendirdi.
9: Bir noktanın altını çizmemiz lazım. Buradaki yetkili mercilerin temel amacı bu problemin genişleyerek sistemin geneline herhangi bir risk yaratmasına engelleyici nitelikte adımlar atmak. Bunu tamamen ilgili fonlar ve oradaki ilgili yükümlülükler üzerinden etrafına bir çit çekip sadece bu fonlarla sınırlı tutacak doğrultuda hamleler ve adımlar atıldı. Basit bir örnek vereyim. Fonlarda elbette değerlemesinin üzerinde veya adil değerinin üzerindeki işlem gören hisselerden oluşmuş fonların yaratacağı zararlar şu an gündemde. Bunların işte yatırımcılara nasıl ödenebileceğiyle ilgili soru işaretleri var. Ama mesela fonlarda sadece bu hisseler yok. Bunların dışında işte özellikle para piyasası fonlarında veya diğer fonlarda bir takım likit enstrümanlar, tahviller, işte mevduat vesaire gibi bir takım içinde bünyesinde barındırdığı farklı araçlar da var. Dolayısıyla bu fonlardaki oluşan zarar kayıpları, burada oluşan satışlar mesela atıyorum tahvil fiyatlarının da düşmesine sebep olursa veya mevduat çıkışlarına sebep olursa oradan bankacılık sektörüne, bankaların işte teminat olarak kullandığı tahvillerde bir fiyat oynaklığı vesaire gibi noktaya sirayet edebilirdi diye bütün bunlar ayrıştırıldı. Merkez Bankası'nın attığı adımlar ve diğer açıklanan adımlar bu konunun sistemin geneline yayılmayacak şekilde sadece kendi bünyesinde sınırlı kalacak şekilde yönetiliyor. Bu önemli bir nokta, bunun altını çizelim. Dolayısıyla böyle bir bulaşma riski beklemiyoruz. Buradan çıkan para, yani fonlara karşı, çünkü özellikle bu serbest yatırım fonlarına karşı bir güvensizlik de şu an oluşuyor. Yani borsa, işte hisse senedi yatırımcıları ve küçük yatırımcılar tarafında ben sanıyorum ki yani para piyasası fonları dışında bu alana olan ilgi önümüzdeki dönemde biraz azalacaktır bu konuların yarattığı kötü hafıza yüzünden. Tahmin ediyorum ki buradan para büyük ölçüde mevduata kayacaktır. Yani biz bankaların mevduat oranlarında iyileşme, mevduat rekabetinde azalma, mevduat fiyatlamalarında eskisi kadar agresif olmama ihtiyacını görebiliriz. Dolayısıyla mevduata, bankalara ve BIST 30'daki hisselere bu süreç olumlu yansır. Buradan çıkan kaynak biraz daha oraları tercih eder diye düşünüyorum. Tüketici finansman şirketleri, şimdi isim de vermek istemiyorum ama onlar zaten bir ayrıştırılarak daha resmi bünyeye dahil edilecek biçimde onların portföyleri devralındı. Ya orada o piyasayı aksatacak herhangi bir hamle veya gelişme izlenmesini beklemiyorum. Oradaki tasarruflara da bir zarar gelmeyecektir. Genel ekonomi programı ve genel makro gidişat açısından değerlendirdiğimizde normal şartlarda izlenmesi gereken nedir? Aslında 2026 yılında da olacaktı ama işte İran Savaşı biraz maalesef dengeleri değiştirdi. Enflasyondaki gerilemeyle beraber işte faizlerin indirilmesi, kredi kısıtlarının gevşetilmesi ve biraz daha finansal koşulların bu aşırı sıkılık noktasından normale dönmesi. Bu normale döndükten sonra zaten biz bu konuları büyük ihtimal peyderpey kendi sürecinde devreden çıktığını veya hafiflediğini izleyecektik. Yani dolayısıyla o tarafta kalıcı bir şey beklemiyorum ama zaten gidişat, yani biz enflasyon mücadelesinde ve genel programın gidişatında normalleşmeye yolumuz açılırsa, önümüz o konuda açılırsa zaten bu, dediğim gibi, bu taraf biraz daha geleneksel taraf, işte bankalar nezdinde kredilere ve işte biraz daha harcamaların ve tasarrufların normalleşmesine, reel faizin normal seviyelere gelmesine, ekonominin çarklarının biraz daha normal şekilde dönmesiyle zaten bu süreç kendi kendine çözülecekti diye düşünüyorum. 2027'de umarız ki konu buralara evrilir. Varlık fonu zaten tabiatı gereği, kendi amacı gereği elbette hisse senetlerinde alım yapabilir ama varlık fonu normal şartlarda alım yapacağı hisseler, yani atıyorum gidip kendi defter değerinin veya küresel muadillerinin ve yurt içi muadillerinin çarpanlarına kıyasla, olması gerekenden muadillerine kıyasla 50 kat 60 kat yüksek çarpanlarla değerlemeyle değerlenen soru işareti hisselerde gidip de milli servetle, vatandaşın işte şeyiyle, yani vergilerimizden ve milli kazançlardan oluşmuş bir kaynağa gidip de buralarda alım yapması soru işaretlidir bence. Yani buralarda değil, hani bu, hani BIST 30 hisseleri olur, borsada adil fiyatlamayı veya gerçekçi fiyat oluşumunu engelleyen bir takım yapısal veya konjonktürel konular olabilir, işte küresel bir takım gelişmeler borsada olumsuz yansıyabilir. Oralarda piyasa düzenleyicisi gibi veya piyasaları biraz daha işleyişini sağlıklı hale getirmek için elbette varlık fonu devreye girebilir. Geçmişte de girmiştir. İşte bugün de giriyordur. Yani kamu bankalarından tutun, işte ne bileyim, işte bayrak taşıyıcı hava yolumuza kadar pek çok alanda şeyleri olabilir. Ama gidip de ederinin 50 kat 60 kat fiyatıyla değerlenen, tahta derinliği çok son derece düşük olan ve bir takım spekülatif işlemlere konu olduğundan şüphe duyulan bir hissede alım yapması bence beklenmemeli. Aynısı mesela tahviller için de Merkez Bankası'nın alımları da konuşuyor. Merkez Bankası tabii ki tahvil alacak kendi bilançosuna, açıklanan programlar ve işte mevzuatlar kapsamında. Böyle bir yetkisi var, böyle bir şeyi var, izni var, görevi var. Bunlar yapılır ama bunları şeyle az önce dediğim gibi karıştırmamak lazım. Yani riskli bir finansal yatırım yapan, bir işlem yapan bir taraf, bir risk alıcı diyelim buna, bireysel de olabilir, kurumsal da olabilir, yaptığı yatırımdan para kaybetmeyecek diye resmi kamu kurumlarını buralarda gelip de fiyatı desteklemeye zorlamamalı. Sonuçta burada nitelikli finansal yatırımcılardan bahsediyoruz. İşlem riski, yoğunlaşma riski, karşı taraf riski, likidite riski, takas riski gibi pek çok risk unsurunu dikkate alarak zaten bu kararları veriyor olmaları beklenir.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 19 Eylül Gaziler Günü törenine katıldı. Programda konuşan Güler, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
10: Terörsüz Türkiye hedefi geçmişi unutmak değil, tam tersine geçmişte verilen büyük mücadelenin kazanımlarını kalıcı hale getirmektir. Esasen bu hedef milletimizin tamamının ortak gelecek, ortak güvenlik ve huzur talebidir.
11: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 19 Eylül Gaziler Günü törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Güler'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
10: Terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir taviz vermeden titiz bir şekilde yürütüyoruz. Bu süreç bin yıllık kardeşliğimizi tahkim etmeye, terörden tamamıyla kurtulma, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşma sürecidir.
11: Bakan Güler, süreçte atılan adımların şehitlerin aziz hatırasına leke düşürmeyecek ve gazilerin onuruna zarar vermeyecek nitelikte olduğunu ifade etti.
10: Çok iyi biliyoruz ki bugün terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılar sizlerin ve aziz şehitlerimizin yıllar boyunca verdiği mücadelenin eseridir. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi de bu toprakları bize vatan kılan siz kahramanlarımızın çabalarının asla boşa gitmediğinin de en güçlü nişanesidir.
11: Şehit yakınları ve gazilerin katıldığı törende kuvvet komutanları da hazır bulundu.
0: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Havalimanı yakınında yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseliyor. Alevden nedeniyle havaalanında uçuşlar ertelenmiş durumda. Görgü tanıkları patlama sesleri duyulduğunu da aktarıyor. Yangının nedeni henüz belli değil. Suudi yetkililerden bir açıklama da gelmedi. Havalimanındaki olayın Suudi yetkililerin gece boyunca hava saldırısı alarmı vermesinin ardından gelmesi dikkat çekti. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Cidde, Yenbu, Taif, Ula, Hamis, Muşayt ve Feresan'la başkent Riyad ve Harç'ta yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarıda bulunmuştu. Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana'ya yönelik insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Rumlar tarafından katledilen 126 Kıbrıs Türkü'nün hatıralarının yaşatılması amacıyla inşa edilen Murat Ağa, Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi törenle açıldı. Yapımı TİKA tarafından üstlenilen müzenin ilk ziyaretçileri ise şehit yakınları oldu.
12: Çocuklar okulda okuyordu.
13: Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının başladığı gün, yani 14 Ağustos 1974 tarihinde yavru vatanın belki de tarihinin en karanlık günlerinden biri yaşandı. Bir katliam gerçekleştirildi. Rum terör örgütü EOK ve Rum köylüleri tarafından Atlılar, Sandallar ve Murat Ağa köyünde yaşayan toplam 126 sivil, ki aralarında çocuklar, kadınlar ve yaşların da olduğu masum sivil katledildi. Ve o acı halen hafızalarda ve unutulmaması için de bugün üç köyün birleşim noktasına bir müze yapıldı TİKA tarafından. Ve bu müzede o gün burada katledilen sivillerin hatıraları sonsuza dek yaşatılmaya çalışılacak.
14: 27 tane akrabamız şehit düşmüştür. Biz şehit ailesi olarak 52 yıl bu anı bekledik.
13: Murat Ağa Sandallar ve Atlılar Şehitler Müzesi'nin yapımı Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, yani TİKA tarafından üstlenildi. Ve burada müzeye girdiğinizde sizi o dönem burada katledilen sivillerin fotoğrafları karşılıyor ve aynı zamanda onlara ait olan ve onları simgeleyen işte sandıklar buraya dizilmiş ve tabii onların hatıralarının yaşatılması için de veda edemeyenler salonu var. İşte o salonda da şehitlerin eşyaları, kişisel eşyaları, o dönemde kullandıkları el yazısı defterler, okul kayıtları, mektupları bir araya getirilmiş ve yaşananların insan hikayeleri üzerinden bir şekilde aktarılması sağlanacak. Bu müzenin elbette ki yapılış amacı sivillerin o dönem yaşadığı trajediyi anlatmak.
15: Annem, babam 18 kişi kaybetti. Ben o zaman Limason'da 3 ay sonra köye geldiğimizde öğrendim. Ne gördünüz? Öldüler.
13: Ne gördünüz? Bu boş muydu köyü?
15: Köy bomboş, hiçbir şey yoktu.
5: Çoluk çocuk Rum ve Eva Kayuranlar tarafından barbarca katledildi. Bugün burada onların anılarını yaşatmak için TİKA tarafından yapılmış müze için burada toplandık. Nenem, dedem, amcam, amcamın 7 çocuğu, yaklaşık 28 kişi de bizim ailede şehit var.
13: Katliamda toplamda 13 çocuk, 13 öğrenci hayatını kaybetti. Rumlar tarafından katledildi. Ve o öğrenciler işte bu okulda öğrencilik yapıyordu. Sandallar Köyü İlkokulu'nda. Tabii yaz sezonu başlamıştı. Karnelerini aldılar, evlerine gittiler ama bir daha bu sıralara dönemediler. Katledildiler, şehit oldular ve bugün o bir dönem ders gördükleri sınıfta onlardan izler, onlardan hatıralar var. Hatta bir tanesi onların çekildiği son fotoğraf.
15: Ben buranın son öğretmeniydim. 73-74 yılı öğretim yılında burada 16 öğrencimle birlikte güzel bir yıl geçirdik. Haziran geldi, okulu tatil ettik. Karnelerini verdim, helalleştik. Dedim ki gitmeden evvel size bir fotoğraf çekeyim. Hatıra kalı. Çektiğimiz bir fotoğraf elimizde kaldı. 14 Ağustos'ta hemen hemen tümü katledildi.
2: Şehitler Müzesi'nin yapımını Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı üstlendi.
12: Bu sadece basit bir öldürme değil, bir katliam ama bir insanlık suçu. En acısı da bu katliamı gerçekleştirenlerin bugüne kadar tespit edilmemiş olması, yakalanmamış olması ve maalesef cezalandırılmamış olması. Bu insanlık suçunu biz son nefesimize kadar duyurmaya devam edeceğiz. Türkiye'de de maalesef bu katliam çok az biliniyor. 52 sene geçti. Bu zaman zarfı içerisinde kimlikleri yeni tespit edilen şehitlerimiz var. Dolayısıyla bu konuyu çok daha fazla duyurmamız lazım.
2: TİKA Başkanı Abdullah Eren müzede şehit yakınlarıyla bir araya geldi.
0: Fon soruşturmasında yeni bir gelişme var. 5 kişi daha gözaltına alındı. Sena Gürbüyük bize ayrıntıları aktaracak. Sena.
16: Atarsan senin de belirttiğin gibi fon soruşturması geride bıraktığımız haftada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı. Ve bu soruşturma kapsamında da Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce bu geride bıraktığımız haftada 4 şüpheli tutuklanmış. SPK'nın bildiriminde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında da yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. Ve bu şüpheliler de aslında gözaltına alındığını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu. Pusula ve Tera'nın da yer aldığı 7 portföy şirketin fonları da işleme kapatılmıştı. Şu sıralarda da fon soruşturmasında gözaltına alınan isimleri tekrarlayalım. 5 yeni gözaltı var. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin, Kerem Alkin gözaltına alındı ve soruşturma kapsamında da daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı ve bu şüphelilerin yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı Atarslan.
0: Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor. Aramaların ilk gününde bulunan ve Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi de inceleniyor. Eşyalar üzerinde soruşturmaya etki edebilecek bir bulgu olup olmadığı adli tıptan gelecek raporla ortaya çıkacak.
2: Bir tişört, zıbın ve bebek bezi. 10 Eylül'den bu yana Büşra bebeğe dair bulunan tek iz, ona ait olduğu değerlendirilen bu eşyalar. Eşyalar üzerinde herhangi bir kan izi ya da DNA örneği olup olmadığının tespiti için adli tıp incelemesi sürüyor. Diyarbakır'da yaşayan balıkçı ailesi çalışmak için geçici olarak Sivas'a gitmişti. İncedere yaylasında kalıyorlardı. 10 Eylül günü anne Elif Balıkçı, 11 aylık kızı Büşra Balıkçı'nın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu. Arama çalışmaları sürerken anne, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Soruşturma kapsamında anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Devlet korumasına alınan diğer 4 kardeşin ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çocuklar babalarının Mehmet K. isimli bir kişiye borcu olduğunu, o borca karşılık kardeşleri Büşra'yı verdiğini iddia etti.
17: Bir şey söyleyecek misiniz? Büşra bebek nerede?
2: Mehmet K. gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddetti. HTS kayıtlarında da şüpheliye dair herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayıp kızı arama çalışmaları sürüyor. 11 aylık Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen eşyalarla ilgili yapılacak adli tıp incelemesinin soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.
0: Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle tehlikeli anlar yaşandı. Köprü altında suya gömülen araçta mahsur kalan iki kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ürgüp'te etkili olan sağanak sele yol açtı. İlçeye bağlı Karakaya köyünde su birikintileri oluştu. Bir araç suya kapıldı. Metrelerce sürüklenip köprü altında sıkıştı. Araçtaki 3 kişi büyük tehlike atlattı. Mahsur kalanların yardımına ise vatandaşlar koştu. Aracın arka camını kırdılar. Sonra da içerideki 3 kişiyi dışarı çıkarmayı başardılar. Kültür Yolu Festivali 19. durağı olan Ankara'da başladı. Başkente yaklaşık 42 noktada 500'ü aşkın etkinlik düzenlenecek. Festival 27 Eylül'de sona erecek.
2: Sergiler, konserler, söyleşiler. Ankara Kültür Yolu Festivali başladı. Festival kapsamında Ankara'da 42 noktada 518 etkinlik gerçekleştirilecek. Festival Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşturulan 4 farklı sergiyi ziyaretiyle başladı.
18: İkinci kez gerçekleştirdiğimiz Ankara Resimleniyor projesi başkentimizin kültürel hafızasına sanat yoluyla önemli bir katkı sunuyor. Aynı şehrin farklı bir yönünü, farklı bir hikayesini görmek mümkün. Ankara Kültür 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması vesilesiyle bu çalışmaya ayrı bir önem verdiğimizi de özellikle belirtmek isterim.
2: Ersoy, başkenti anlatan bir diğer çalışma olan 7. Afiş Tasarım Yarışması'na ilişkin de konuştu.
18: Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması kapsamında düzenlediğimiz bu yarışmayla Anadolu'nun ve milli mücadelenin kalbinde yer alan şehrimize dikkat çekmeyi, genç tasarımcılarımızı desteklemeyi amaçladık.
2: Başkent'te festival kapsamında bale ve opera temsili, müzikaller, dans gösterileri, çocuk oyunları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca festival kapsamında 50'den fazla restoranda Ankara mutfağı ve yemek kültürü de tanıtılacak. Festival 27 Eylül'de sona erecek.
0: İsrailli şebeke Türkiye'de kurduğu çağrı merkezleriyle dünyayı dolandırdı. Uluslararası çaptaki vurgunun boyutuysa 3 milyar dolar. İstanbul Başsavcılığı, Emniyet, MİT, Interpol'ün ortak operasyonuyla çete çökertildi. Çoğu yabancı 191 zanlı gözaltında 50'ye yakında şüpheli aranıyor. Operasyonun ayrıntılarını NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal anlattı. Haberimize de veda edeceğiz. Saat başında ise Canan Arslan ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
19: İstanbul merkezli operasyonda çağrı merkezi adı altında yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran bir şebeke ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamayı Gürlek söz konusu şirketlerin sahiplerinin İsrail bağlantılı kişiler olduğunu açıkladı. NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal stüdyomuzda onunla konuşacağız. Yağız, aşama aşama gitmek istiyorum. Nasıl düğmeye basıldı bu operasyon, nasıl başladı?
20: Ben sana sorayım Ahmet. Sabah burada bir polis hareketliği vardı, fark edebildin
19: evet,
20: mi?
19: Evet, evet.
20: Meğer bu işlerin hepsi vardı. Evet, meğer bu işlerin hepsi bizim burnumuzun dibinde olmuş, Maslak'ta olmuş.
19: Bir çağrı merkezi diyoruz.
20: Sahte çağrı merkezleri.
19: Yani neredeymiş bu çağrı?
20: Buradaki plazalardaymış. Yani bize çok yakın yerlerdeki
19: geçtiğimiz
20: plazalarda.
19: Geçtiğimiz günlerde bir haberi yapmıştık aslında.
20: Evet.
19: Yurt dışındaki insanları dolandıran, yabancıları dolandıran, Bulgaristan, Romanya, orada telefonla dolandıran.
20: Hepsi benzermiş esasında. Bütün ayaklar bir araya geldiğinde aslında çok daha büyük bir operasyonun, çok daha büyük bir şebekenin varlığını öğrendik. Peki. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu tabii. Hı hı. Açıklamalar ondan geliyor. Şimdi aslında Ahmet,
19: ana hatlarıyla bir çizsene bize.
20: Ana hatlarıyla şöyle nedir? Diyelim. İsrailli dolandırıcılar Türkiye'ye gelmişler. Burada sahte çağrı merkezleri kurmuşlar. Hı hı. Hedeflerinde dünya genelindeki vatandaşlar var. Yani İngiliz vatandaşları, Kanada vatandaşları, Malezyalılar, Türkler yok. Hep neden yurt dışı yok? Çalışmışlar. Bilmiyoruz, belki de var ama en azından bilgilerimiz doğrultusunda.
1: Birileri de yok. Başka birileri daha yok sanırım, değil mi? Seninle
20: birileri
1: sohbet
20: daha
1: ettik
20: yok. Kimler
1: öncesinde.
20: Yok? İsrailliler yok. Amerikalılar yok. Yani İsrailli dolandırıcılar kendi vatandaşlarını ve Amerikalıları dolandırmamıştır. Hmm.
1: Geri kalanını ve Türkleri de dolandırmışlar. Çünkü belki de burada iş yaptıkları için.
20: Ahmet, grafiğimize bakalım. Paranın büyüklüğünü görüyor musun?
1: 3 milyar dolar.
20: Devasa bir paradan bahsediyoruz. Hmm. Türkiye'de çeşitli yerlerde bu çağrı merkezlerini kurmuşlar.
1: Kaç yerde? Sadece İstanbul?
20: Şimdi 2 yerde operasyon yapıldı. Ha. Bir İstanbul'da, bir Muğla'da operasyonlar var. Toplamda 200'den fazla kişi hakkında yakalama kararı var. Ama benim bildiğim şu ana kadar gözaltına alınmış 191 şüpheli var ama bir 30-40'tan fazla da şu anda aranan var. Hı hı. Gerçekten çok ilginç.
1: Nasıl şimdi çalışıyorlar bir görelim.
20: Şimdi grafiklerimizi en baştan başlayalım.
1: İlk grafikte
20: rica
1: başlayalım.
20: Rica edelim yönetmenimiz Derya'dan. Şimdi her şeyden önce Türkiye'de şirketler kuruyorlar. Farklı yerlerde. Hı hı. Kaç tane şirket? Hemen söyleyeyim size. 44 ayrı çağrı merkezi kurmuşlar.
1: Peki.
20: Kim çalışacak burada? Başta İsrailliler var ama çalışacak birileri var. Şimdi çağrı merkezlerini açıyorlar. Sonra da diyorlar ki biz burada çalışacak kişiler ihtiyacımız var. Hı hı. İnsan kaynakları alıyorlar, görüşmeler yapıyorlar. Sonra çok ilginç bir şey, yalan makine sitesine sokuyorlar insanları. Niye? Çünkü acaba bir istihbarat örgütü bağlantısı var mı? Acaba polis mi sızmak istiyor aramıza diye. Önce yalan makinesinden geçiriyorlar. Sonra emin olduktan sonra Ahmet bir de sahte hayat hikayesi planlıyorlar.
1: Bu enteresan bunları. Yani seninle yayın öncesi de konuştuk. Ne alakası var? Yani burada çalışan insanlar için neden bir sahte hayat hikayesi
20: yaratıyorlar? Çünkü niye? Ben size telefonla diyelim ben dolandırıcıyım, sen mağdursun. Hı hı. Arıyorum, ikna etmem lazım değil mi? Sahte hayat hikayem olursa daha kolay ikna ederim. Diyorum ki Oxford Üniversitesi mezunuyum. Oxford dünyadaki en iyi üniversitelerden biri. Öyle ikna ediyorum. Zaten hedefinde kimler var demiştik, yabancılar var genelde. Böyle giriyorlar konuşmalara. Hı. Zaten hem yabancılar da var muhtemelen, anladığımız kadarıyla savcının açıklamasında kimler olduğuna dair net bir açıklama yok ama çok dil bilen çalışanlar oldukları söyleniyor. Yani sadece İngilizce değil, birçok dili çok iyi şekilde konuşan ve hatta şimdi farklı ülkeleri dolandırdıkları için
1: o farklı ülkelerin dillerini
20: onların,
1: belki.
20: Hem onların dilleri hem de onların saat diliminde. Yani bu gördüğümüz çevremizdeki plazalarda 24 saat devam eden bir dolandırıcılık şebekesi
1: varmış. Peki.
20: Şimdi arıyor. Şimdi nasıl ulaşıyorlar her şeyden önce? Şimdi sosyal medyada reklamlar yapıyorlar. Yüksek kazanç vaadi. Bu oltaya gelenler eğer kayıt olurlarsa o açılan linklere, onlara bir şekilde ulaşıyorlar ve yüksek kazanç vaadiyle para toplamaya başlıyorlar. Devam edelim grafiklerimize.
1: Peki.
20: Şimdi çok sayıda dil bilen kişiler çalıştırdılar. Şimdi burada ilginç bir detay daha var Ahmet, bak oraya yazdık. Ofislerde İbranice konuşmak yasaklanmıştı. Yani İsrail'den
1: bağlantıyı tamamen uzak tutmaya çalışıyorlar.
20: Bu çok ilginç bir detay gerçekten.
1: Yani ama plazaya giriş çıkışlarda oradaki görevlilerle konuşulmasın ya da iki çalışan birbiriyle İbranice konuşmasın. Sonuçta İsrail vatandaşları da var burada. Kimsenin dikkatini çekmeyelim demişler.
20: İbranice konuşmak yasak. Bu ilginç. Yasaklar enteresan gerçekten. Sonra bunlardan, müşterilerden ya da mağdurlardan kayıt ücreti adı altında para toplamaya başlıyorlar. Hı hı. Zaten parayı yatırdınız mı oltaya düştünüz. Hı hı. Ondan sonra şebeke çalışmaya başlıyor. Sonra bir tane ekran yapıyorlar.
1: Tamam.
20: Siz giriyorsunuz Ahmet Arpat. Girdiniz ekrana, bir bakıyorsunuz dolarlar yağıyor oraya.
1: Yani şimdi şöyle yavaş yavaş gidelim. Sen bana ulaştın, beni ikna ettin. Ben senin sistemine kayıt oldum.
20: Kayıt oldum.
1: O sistem içerisinde bir para yatırdım. O parayı ben sisteme girdiğimde işte kendi hesabımda görüyorum.
20: Görüyorsun.
1: Sonra bir süre sonra o sistem içerisinde yatırımının değerlendiği söyleniyor. Ve açıyorum, tekrar bakıyorum.
20: Bir anda para akmaya sisteme başlıyor hesabına. İşte diyelim ki yurt dışında bir hisse alıyorlar sizin adınıza.
1: Hı hı.
20: Sonra o hisse
1: bu
20: çok değerleniyor. Siz de zannediyorsunuz ki, bakıyorsunuz 1 lira, 1 dolarım oldu 10 dolar. 10 dolarım oldu 1000 dolar. Ama bir şey var burada Ahmet.
1: Ben çekeyim 1000 doları dediğimde.
20: Parayı çekemiyorsunuz.
1: Ne diyorlar?
20: Ya sistemde bir arıza var, şu var, bu var diye bir şekilde oyalıyorlar.
1: Hı hı.
20: Ve diyorlar ki eğer 1000 doları çekmek istiyorsan 100 dolar daha yatırman lazım.
1: Hı.
20: 200 dolar daha yatırman lazım. İşte ne oluyor? Fiyatlar böyle 100 dolar, 200 dolar diyorum ama rakama bakar mısınız?
1: 3 milyar dolarlık.
20: 3 milyar dolar. Tam kaç
1: küçük
20: mağdur var?
1: Küçük düşünüyorsun Yağız. 100 dolar, 200 dolar diye biraz ufak düşünüyorsun.
20: Hacmimiz o kadar. İşte 3 milyar dolar. Böyle vurmuşlar. Kimler var?
1: Hı hı.
20: Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri,
1: Rusya,
20: İngiltere, Güney Kore. Yani bunlar sadece benim hani grafiğimize sığsın diye
1: buralardan
20: aldım
1: da şikayetler geliyor değil mi?
20: Tabii bak sayıyorum. Rusya, Singapur, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç, Güney Kore vatandaşları yoğunlukta mağdurlar arasında. İşte şikayetler geliyor, o geliyor, bu geliyor derken zaten bir şekilde radara girmişlerdi. MİT devreye giriyor. MİT bu işin ne kadar büyük olduğunu anlaşılmasını sağlıyor.
19: Bir araya gireceğim. Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, Güney Kore vatandaşları dedik. Bunlar Türkiye'de yaşayan Güney Kore vatandaşı değil. Mesela Güney Kore'de yaşayan Güney Kore vatandaşını dolandırıyorlar. Peki şikayet nasıl Türkiye'ye geliyor? Yani bu işi Türkiye'den yaptıklarını nasıl anlıyorlar?
20: Çünkü MİT devreye giriyor. Nerede? Zaten daha önceden de biliyorsun çağrı merkezi operasyonları var. Doğru. Yani bizim bu konuda bir sicilimiz varmış. Sonra bu arada belki arama kayıtları, arada eksik kalan noktalar birleştirilince ortaya aslında küçük küçük şebekelerin aslında ne kadar büyük devasa bir ağ olduğu ortaya çıkıyor ve sonra MİT devreye giriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyeti, Siber Şube devreye giriyor ve bugün bu sabah düğmeye basıyor. Bak
19: toplam... Araya gireyim. Mesela şu da enteresan. Şimdi sen de söyledin. Birçok çağrı merkezi var. Yani sanki hani hep bir terör yapılanması deriz. Hücre hücre yapılanma deriz. Burada da sanki bir evet büyük bir çağrı merkezi yapılanması var ama bunlar küçük küçük hücreler olarak farklı farklı. Yani şirketlerle farklı farklı. Burada da var 44 tane çağrı merkezi ayrı çalışıyor. Belki birbirlerini tanımıyorlar, bilmiyorlar çalışanlar bir başka şubesini ama en tepe hepsini birlikte yönetiyor bir anlamda. Yanlış mı yorumladım?
20: Aynen öyle olmuş. İsrailli bir şebeke Türkiye'de 29 farklı şirket kurup 44 farklı çağrı merkezinde işte bu dolandırıcılık faaliyetini gerçekleştirmiş ta ki bu sabaha kadar. Bu sabah düğmeye basıldı ve toplamda 328 adrese baskın yapıldı. 239 şüpheli hakkında yakalama kararı var ve şu ana kadar da 191 zanlı gözaltına alınmış durumda Ahmet.
19: Tabii 3 milyar dolarlık dolandırıcılık diyoruz. Bu devasa meblağ nereye gitti? Onunla ilgili henüz bir açıklama yok değil mi?
20: O paralar Türkiye'de değil. Onu biliyoruz. Hep yurt dışındaki hesaplarda ve yurt dışındaki kripto hesaplarda olduğu tespit edilmiş şu ana kadar. Bakalım bu para mağdurlara dağıtılacak mı? Ya da Türkiye'de mağdur ettikleri kişiler var mı? Bunu henüz tam net bilmiyorum.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
21: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
22: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o. Reklam. Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
23: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Okul çağı çocukları ile ilgili olarak okulları ile kurdukları bağ üzerine farklı birçok konuya değindik bugüne kadar. Elbette gençler için özellikle de üniversite çağı gençler için de dikkat çeken konuların araştırmalara konu olduğunu vurgulamalıyım. Üniversiteye başlamadan önceki ayları dikkate aldığımızda yüksek öğretime adım atmaya hazır öğrenciler için pek çok endişe de söz konusu olabilmekte. İstenilen bölüme yerleşme kaygısı, yerleşme sürecini yönetme stresi, barınma sorununu çözme, öğrenci kredisi bursu işlerini halletme, akademik çalışmalara hazırlanma ve hatta doğru kırtasiye malzemelerini bulma gibi farklı türden endişeler de yaygın şekilde yer almakta. Araştırmalara göre de pek çok öğrencinin en büyük endişesi sosyal nitelikte. Yani acaba arkadaş edinebilecek miyim sorusu merkezde yer almakta. Farklı birçok araştırma yalnızlık ve aidiyet hissinin üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için başlıca kaygı konuları olduğunu güçlü şekilde göstermekte. Bu zorluk yalnızca utangaç ya da sosyal kaygı yaşayan öğrencilere özgü de değil. İngiltere'de Manchester Metropolitan Üniversitesi öğretim üyesi Robert Dempsey ve çalışma arkadaşları yürüttükleri araştırmalarında çok dikkat çeken bir tespite işaret ediyorlar. O da başkalarının inançlarını, duygularını ve davranışlarını tahmin etme konusunda ne kadar başarısız olduğumuzla ilgili. Ayrıca başkalarının bizim davranışlarımızı ve yaptığımız sosyal hataları ne ölçüde fark ettiğini de gözümüzde fazlasıyla büyütüyoruz. Sosyal psikolojide bu durumu açıklayabilen birbiriyle ilişkili iki psikolojik yanılgı söz konusu. Bunlardan ilki olan spot ışığı etkisi. Yani başkalarının davranışlarımıza dikkat ettiğini varsayma konusundaki hatalı eğilimimizi açıklıyor. Bu etki üzerine çalışmalar yürüten psikologlar Thomas Glovich ve Kenneth Savitsky, insanların sosyal spot ışığının üzerlerinde gerçekte olduğundan daha parlak bir şekilde yandığını varsaydıklarını belirtmekteler. Diğer yanılgı olan şeffaflık yanılsaması ise insanların duygularının, endişelerinin ve düşüncelerinin başkaları tarafından görülebildiğini varsayma konusundaki hatalı eğilimimizi açıklamakta. Özünde iç dünyamızın dışarıya yansıdığını düşünüyoruz ve bunun sonucunda başkalarının bizi ne kadar sert yargılayacağını da abartmış oluyoruz. Dolayısıyla yeni biriyle tanışmayı tuhaf ya da sıkıntılı bulduğumuzda, birinin ismini unuttuğumuzda, söyleyecek söz bulamadığımızda ya da bir konuşmanın ardından genel olarak utanma hissettiğimizde, bu etkileşimlere dair algımızın karşı tarafın algısıyla örtüşmeme ihtimali haliyle yüksektir. Tabii karşı tarafın o an bize ne kadar dikkat ettiği de ayrı bir mesele. Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için bu durum, algılanan pek çok sosyal başarısızlığın aslında başkaları tarafından büyük ölçüde fark edilmediği anlamına geliyor. Farklı araştırmalara bağlı bulgular, insanların yabancılarla konuştuktan sonra ne kadar beğenildiklerini genellikle olduğundan daha düşük tahmin ettiklerini göstermekte. Bu, beğenilme açığı adı verilen bir başka psikolojik olgu. Başkalarının bizden gerçekten olduğundan daha az hoşlandığını düşünebiliriz. Ya da sohbet ettiğimiz bir kişiden onun bize duyduğu ilgiyi sandığımızdan daha fazla hissedebiliriz. Yabancı biriyle yapılan bir sohbetin ne kadar iyi geçtiğini tam olarak anlamak zor olabilir. Sohbetler nezaketle ilgili sosyal kurallara ve beklentilere uyarken aynı zamanda karşımızdaki kişiye odaklanmayı ve onu dinlemeyi gerektirdiğinden bilişsel açıdan zorlayıcı olabilir. Etkileşim sırasında karşıdaki kişinin nasıl hissettiğine dair önemli sosyal ipuçlarını gözden kaçırabiliriz. Sonuç olarak genellikle sohbetin ne kadar iyi geçtiğini tahmin etmek durumunda kalırız. Bu tahminler ise çoğu zaman gerçekte olandan daha fazla öz eleştiri içeriyor ve belirsizlik taşıyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre insanlar sohbetlerin ardından bıraktıkları izlenimin gerçekte olduğundan daha olumsuz olduğunu düşünme eğilimindeler. Öğrenciler ilk sohbetlerin kötü geçtiğini yanlış varsaydıkları ya da başkalarının sohbet etmeye yönelik ilgisini hafife aldıkları için potansiyel açıdan başarılı olabilecek arkadaşlıkları sürdürmekten vazgeçebilmekteler. Halbuki çok basit ve

0: aslında bu çoğu zaman daha anlamlı etkileşimlere, sosyal bağların ve dostlukların gelişmesine giden ilk adımdır. Az önce çalışmalarından bahsettiğim İngiliz öğretim üyesi Robert Dempsey ilginç bir örnekten yararlanıyor. Örneğin yeni bir şehirde yeni bir işe başlamak üzere ülkenin diğer ucuna taşınan ve birlikte çalıştığı bir profesörden ilham aldığını ifade ediyor. Kendini utangaç olarak tanımlayan bu profesör, üniversite yakınlarında karşıdan karşıya geçmeyi beklerken bir kadınla havadan sudan bir sohbete girmiş. O yaya geçidinde. Bu kısa sohbet trafik ışığı kadını olarak tanımlanabilecek bir tarifle bu tarifin içinde kalıcı bir dostluğa dönüşmüş. Unutmayalım, profesörler için bile arkadaş edinmek kaygı verici olabilir. Ancak kısa süreli gündelik sohbetler sosyal bir uyum yakalamak ve dostluklar geliştirmek adına önemli bir ilk adım olabilir. Şaşırtıcı bir şekilde dostlukların gelişmesi gerçekten zaman alır. Köklü bir psikolojik olgu olan salt maruz kalma etkisi dostlukların zamanla nasıl ortaya çıkabileceğini açıklamakta. Sade şekliyle ifade etmek gerekirse bir nesne ya da kişiyle ne kadar sık temas kurarsak zamanla o nesneyi ya da kişiyi beğenme ihtimalimiz o kadar artar. Dolayısıyla dostluklar söz konusu olduğunda anlamlı bağlar ani bir kimya uyumundan ziyade tekrarlanan etkileşimler yoluyla kurulabilir. Burada da öğrenciler için dikkate değer bir durum ortaya çıkmakta. Eğer oryantasyon haftasında yani yeni öğrencilere yönelik tanışma haftasında henüz kendi grubunuzu bulamadığınızı hissediyorsanız lütfen endişelenmeyin. Büyük ihtimalle dostluklar sonraki haftalarda derslerde, öğrenci kulübü toplantılarında, sosyal etkinliklerde ya da hatta bir kahve sırasında beklerken tanışacağınız kişilerle emin olun kurulacaktır. Hatta araştırmalar tanışmanın ardından geçen ilk 6 hafta içinde sıradan bir arkadaşlığın gelişmesinin 40 ila 60 saat sürebileceğini öngörmekte. İster üniversitede, ister hayatın genelinde olsun, arkadaş edinmek zaman ve tekrarlanan etkileşimler gerektirir. Sosyal etkileşimlerin nasıl geçtiği konusunda da çoğu zaman yanlış algılarla ilerlediğimizi ve bu konuda gereğinden fazla kafa yorduğumuzu da unutmayalım. Havadan sudan konuşmanın, benzer ilgi alanları ve ortak deneyimleri bulmanın, sabırlı olmanın önemi aşinalık, güven ve emniyet duygularının inşa edilmesine yardımcı olabilir. Psikoloji, sosyal etkileşimlerimizi ve başkalarının bizi nasıl gördüğünü algılama konusunda genellikle aşırı sert ve kendimize karşı eleştirel olduğumuzu öne sürmekte. Gerçekte ise dostluklar çoğu zaman parlak bir sohbette değil, zamanla tekrarlanan sıradan anlarla başlar. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
1: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
2: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarlı ada, arzın merkezine seyahat.
1: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
2: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
1: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
2: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı

0: sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken, eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
1: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

0: Salt'ın güncel sergisi Deniz Aşırı. Özer Kabaş ve Zamanları, sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş'ın resimden sinemaya, tiyatrodan tasarıma uzanan çok yönlü pratiğini ve Türkiye'nin kültür tarihindeki yerini inceliyor. Deniz Aşırı, Özer Kabaş ve Zamanları 14 Mart 2027'ye kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
1: NTV Radyo.

0: Erkan. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Pazar günü sıcaklık biraz artıyor. İstanbul az bulutlu, Poyraz çok sert esecek. Sıcaklık öğle 26, gece 17 derece. Ankara güneşli 25, Bursa 26 derece. İzmir 31 derece, rüzgar çok sert esiyor. Antalya parçalı bulutlu 33 derece. Marmara'da hava biraz bulutlu. Poyraz, Çanakkale, Balıkesir hattında daha kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık öğle 26-27 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 8-9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-32, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Rüzgara rağmen güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Kahramanmaraş 35, Isparta 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Trabzon, Rize kesiminde hala yağmur etkili. Bolu parçalı bulutlu 23, Trabzon ve Samsun 25 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl, Van arasında hala yağış geçişleri var. Erzurum 23, Malatya 30 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 33, Diyarbakır 34 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 19 haberlerle karşınızdayız. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Pusula ve Tera yöneticilerinden 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Holding Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik düzenlenen yeni uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması başlatılmış. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Sefo lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağar, oyuncu Melis Sezen'in de bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen iş insanı Sayat Zurnacı ve müzisyen Aytaç Kart tutuklandı. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski milli futbolcu Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 6 ismin de gözaltı süresi uzatıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli albay Hasan Atilla Uğur'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Uğur neler söyledi? Ayrıntılar için hemen Özgür Yılmaz'a bağlanalım ve Uğur'un açıklamalarının ayrıntılarını dinleyelim ifadelerinin Özgür.
1: Evet, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu olduğu Silivri cezaevinde rahatsızlandığında neler yaşandığı en çok merak edilen sorular arasında işte o anlarda Kozinoğlu'nun tutulduğu koğuşa ait görüntüler ortaya çıktı. 2011 yılına ait görüntülerden bahsediyoruz. Görüntülerde Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur görülüyor. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan Yıldırım ve Uğur hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Bu bilgiyi hatırlatarak başlayalım yayınımıza. Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Ölümünden dakikalar önce rahatsızlandığında neler yaşandığına dair güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler soruldu. Uğur ifadesinde Kozinoğlu'nun rahatsızlığında kendisine seslendiğini, bir dilaltı hapı istediğini söyledi, iddia etti. Kendisine bu dilaltı hapını verdiğini, ancak bu dilaltı hapını nereden aldığını, nereden temin ettiğini hatırlamadığını anlattı. Ayrıca bir tansiyon cihazı da var ki bu tansiyon cihazını da nereden aldığını hatırlamadığını anlattı. Uğur'a Kozinoğlu rahatsızlanmadan önce odasına girdiği ve 4 dakika sonra çıktığında sağ elinde bir cisim olduğu da hatırlatıldı. Ancak Hasan Atilla Uğur elinde ne olduğunu hatırlamadığını, bir cismin olduğunu da zannetmediğini söyledi savcılık sorgusunda. Savcılık Hasan Atilla Uğur'a aynı koğuşta kalan Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasına girip çıktıktan sonra kendisine gösterdiği bardağın ne olduğunu da sordu. Uğur bu soruyla ilgili de sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum şeklinde yanıt verdi. Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı gün ortak yaşam alanında ışıkların neden 14 dakika kapalı kaldığı, Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından çıkarken elinde tuttuğu beyaz nesnenin ne olduğu da araştırılıyor. Şüphesiz yayınımızın başında da belirttik, yanıt bekleyen birçok soru var bu soruşturmayla ilgili. Savcılık eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili sorulara yanıt arıyor. Tutuklu sayısı da soruşturma kapsamında yükseldi. 6'ya çıktı. Son olarak 2 isim tutuklandı. FETÖ soruşturmalarında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olan Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklanmıştı. 2 isim de suç örgütüne üye olmakla suçlandı. Ali İşgören'in Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin daha önce yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdiği cezaevi savcısının da olay yeri incelemesine katıldığı da öğrenildi. Bir kez daha belirtmek gerekirse bu soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Bugüne kadar birçok ismin ifadesine başvuruldu. Soruşturma devam ediyor.
0: Özgür Yılmaz aktardı ayrıntıları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Ocaklara yeni ateşler düşmemesi için elimizden geleni yapacağız diyen Cumhurbaşkanı, süreçte son düzlükte olunduğunu da belirtti.
2: Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde tahriklere kapılmadan önemli mesafe kaydettik dedi.
2: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.
3: Şehit ve gazi yakınlarının gösterdikleri sabır ve sahip oldukları dirayetin takdir edilesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, atama töreniyle birlikte kamu kurumlarında istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 53.179'a yükseleceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı.
0: Rize'de Karadeniz sahil yolunda su baskınları, heyelanlar meydana geldi. Yollarda çökmeler oldu. Bazı araçlar su altında kaldı. 9 mahalle ve 7 köyde hasar var. Tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Trabzon'da da şiddetli yağış etkili oldu.
3: Taşkın, su baskını, kaya düşmesi, heyelanlar. Karadeniz'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ve balçıkla kaplandı, araçlar suya gömüldü. Karadeniz sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
4: Şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması vesilesiyle, sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok.
5: Araba dikiz aynasına kadar sular altındaydı. Plakasını falan daha dün taktık. Hevesle bindik ama nasip böyleymiş.
3: Rize'de etkili olan şiddetli yağış Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede su baskınlarına neden oldu. Tedbir amaçlı bazı ev ve iş yerleri tahliye edildi, su dolan yerlerde temizlik yapıldı. İyidere ve Pazar ilçelerinde toprak kaymaları ve yollarda çökmeler meydana geldi.
6: Eşim de çay içmek için kalkmış, direkt geldi beni kaldırdı, ev gidiyor diye.
3: İl genelinde irili ufaklı 40 heyelan meydana geldi. İki derenin taşması sonucu menfezler tıkandı. Bazı araçlar su içinde kaldı.
7: 9 mahalle 7 köyümüzde büyük hasarlar var. İşte heyelana giden kopan yollarımız var. 7 tane evimizi boşalttık.
8: Rize'mizde şu an itibariyle 80 civarında ihbar geldi. Bir o kadar Trabzon ilinde var. Bunların hepsine müdahale edildi. Menfez açma çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da dükkanlarda temizlik çalışmaları yapılıyor.
3: Trabzon'da da 5 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Orta Hisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü. 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Trabzon Havalimanı mevkii ve Karadeniz sahil yolunda araçlar güçlükle ilerledi. Park halindeki birçok aracın su altında kaldığı bölgede ev ve iş yerlerinde de hasar var. Kentte temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.
0: Almanya yarın yapılacak seçimlere kilitlendi. Berlin'le birlikte iki eyalette yapılacak seçimler ülke siyasetinin geleceği açısından da kritik önemde görülüyor.
3: Almanya, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'da eyalet seçimlerinden çıkacak sonucu bekliyor. Siyasi partiler son mitinglerini yaptı. Sosyal Demokrat Parti adayı Manuela Schwesig, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Warnemünde kentinde halka seslendi. Aşırı sağcı AfD'yi tehlikeli olarak nitelendiren Schwesig, partinin ekonomik kalkınma ya da sosyal güvenliği desteklemediğini söyledi. AfD'nin adayı Leif Erik Holm ise seçimin yalnızca eyalet açısından değil, Almanya'nın tamamı açısından önemli olduğunu vurguladı. Seçimi kazanması halinde 2 hafta önce Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde elde edilen zaferin ardından AfD'nin seçim kazandığı ikinci Alman eyaleti Mecklenburg-Vorpommern olacak. Mecklenburg-Vorpommern'da yarış Sosyal Demokrat Parti ile aşırı sağcı AfD arasında başa baş geçiyor. Berlin'de ise Başbakan Merzin Partisi Hristiyan Demokrat Birlik ile muhalefetteki Sol Parti arasında birincilik yarışı var. Berlin'de 2023'ten bu yana Hristiyan Demokrat Birlik ile Sosyal Demokrat Koalisyonu görev yapıyor. Ancak mevcut koalisyonun yeniden çoğunluk oluşturması son anketlere göre mümkün görünmüyor. Sol Parti'nin 45 yaşındaki başbakan adayı Elif Eralp anketlerde önde çıkıyor. Eralp özellikle konut kiraları, ulaşım ve sosyal politikaları kampanyasının merkezine yerleştiriyor. Mecklenburg-Vorpommern'da Hristiyan Birlik Partisi açısından dikkati çeken konuysa partinin %5 seçim barajına çok yakın olması. Ancak eyalette AfD birinci çıksa dahi parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlayamadığı sürece hükümet olması muhtemel görünmüyor. Eyalet seçimlerinin sonucu Almanya Başbakanı Friedrich Merz üzerindeki baskının artmasına yol açabilir. Seçimler Merz'in siyasi geleceği açısından kritik önemde gösteriliyor.
0: Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Tahran'dan masaya şartlı dönüş sinyali geldi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı Tahran'ın şartlarını açıkladı. Trump'tan yanıt bekliyoruz diye konuştu. Katar merkezli El Cezire'ye açıklamalarda bulunan Rıza'yı Washington'a iletilmek üzere arabuluculara şartlarını bildirdiklerini aktardı. Tahran'ın talepleri arasında savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi, deniz ablukasının kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması yer alıyor. Muhsin Rıza'yı Suudi Arabistan ve Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmaların sona ermesinden yana olduklarını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın tehditleri sonuç vermeyecek diyen Rıza'yı, ABD ordusunun zayıf noktalarını biliyoruz ve hava saldırılarına karşı koymaya her zamankinden daha hazırlıklıyız diye konuştu. Washington Post gazetesi İran'daki Amerikan askeri ölümlerinin açıklanandan fazla olduğunu haberleştirdi. Pentagon'dan habere yalanlama geldi.
9: ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşta hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili tartışmalar var. The Washington Post gazetesi Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde bölgedeki çeşitli üslerde görev yapan en az 22 asker hayatını kaybetti ifadelerine yer verdi. Ancak Pentagon sayıyı 18 olarak açıklamıştı. Gazeteye konuşan yetkililer asker kayıplarının paylaşılmamasının hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Yetkililerden biri ise açıklanmayan ölümlerin hepsinin çatışmayla doğrudan bağlantılı olmadığını ancak devam eden çatışmalar sırasında Orta Doğu'da bulunan ve ABD ordusuna bağlı sözleşmeli personelle ilgili olduğunu belirtti. Haber Pentagon'un tepkisini çekti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth sosyal medya hesabından haberi iğrenç ve yalan notuyla paylaştı. Utan Washington Post, İran devlet medyasından bile betersiniz dedi. ABD İran savaşının başından bu yana 820'den fazla Amerikan askerinin yaralandığı belirtiliyor. Gazeteye göre şeffaf olunmayan tek konu asker ölümleri değil, savaşın ordunun hassas silah stoklarını tükettiği de belirtiliyor. Washington Post'un incelediği bir belgeye göre Amerikan ordusu karşılayabileceğinden fazlasını İran savaşına harcadı. Bu sayı 43 milyar doları aştı. Üstelik ABD askeri üslerinin aldığı zarar hesap edilmedi.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
11: Diyagnosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 19 Eylül 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Uluslararası Kırmızı Panda Günü bugün. Her yıl Eylül ayının 3. Cumartesi günü kırmızı pandaları kutlama, onları ve yaşam alanlarını koruma amacıyla ilan edilmiş bir gün. Kırmızı pandaların dev pandalarla hiçbir akrabalığı yok. Soğuk havaya karşı donanımlı olarak doğar kırmızı pandalar. Himalayaların sert kışlarından onları koruyan yoğun, çift katmanlı bir kürkle kaplıdırlar. Ama o kürkle yaz sıcağında yaşamaları zor. Uzmanlara göre en fazla 25 derece sıcaklığa kadar dayanabilirler. İşte bu yüzden soğuk havaya doğuştan dayanıklı kırmızı pandalar giderek artan sıcaklıkla başa çıkmanın yolunu da bulmuşlar. Mesela kıvrılmış, kalın kürklü kuyruğuyla vücudunu sarmış ve yüzünü kapatmış kırmızı panda fotoğrafı görebilirsiniz. Soğuk havada böyle, sıcak havadaysa tersini yapar. Bir ağaç dalının üstüne serilip ağacı kucaklayıp yatar. Böylece vücudunu soğutur. Garantili bir diğer yolda nefes nefese olmak. Ağızdan derin ve hızlı nefes almak, vücut ısısını kontrol için bir tür terleme yöntemidir. Son olarak bambu ormanları onlar için çok önemli. Kendi başlarına doğayla uyumlu yaşamanın yolunu bulmuş olsalar da, kırmızı pandaların yaşaması için Nepal'deki ormanların restorasyonu gerekiyor. Kırmızı pandaların günü kutlu olsun.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
0: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
1: Merhabalar. Artık yazın sonuna geliyoruz. Sonbahara adım attık. Yaz dönemi aslında en lezzetli dönem diyebiliriz. Çünkü her şeyin en güzeli, tazesi, bol bereket. Hepsi yaz aylarında, sebzelerin en güzeli, meyvelerin en güzeli. Peki yazı kışa nasıl saklayacağız? Kurutmalıklara baktık, güneşi saklamak dedik. Evet, kurutma yöntemi aslında son derece çevre dostu bir yöntem. Çünkü kuruturken hiçbir enerji harcamıyorsunuz. Belki fırında kurutursanız biraz enerji harcıyorsunuz. Ama sonra saklamak için herhangi bir enerji tüketilmiyor. Üstelik de son derece sağlıklı kurutma yöntemlerinde bir takım püf noktalarına dikkat ederek. Peki kavanozda saklamak, evet, ev kadınlarımızın gerçekten tutkusudur. İlla ki bir menemen sos yapılır ya da bir domates konservesi yapılır. Yani konservede aslında ev konserveciliği hele hele eskiden çok yaygındı. Mesela ev kadınlarına yönelik tarif kitaplarında falan mutlaka bir konserve yöntemi de anlatılırdı. Püf noktaları anlatılırdı. Peki bu kavanozda saklamanın, yani konserveciliğin aslında çıkış noktasının geçmişi nedir? Tabii ki bunun için savaşlara bakmak lazım. O zaman Napolyon savaşlarına doğru ışınlanıyoruz. Şimdi Napolyon savaşlarından hemen önce 1809 yılında Nicholas Appert bir keşifte bulunmuş. Kavanozun içine koyduğu çorba, yiyecekler falan kavanozu uzun süre kaynar suda tuttuğu zaman, yani kavanozu bir anlamda pişirdiği zaman diyelim, içindeki yiyeceklerin hiç bozulmadan çok uzun süre kalabildiğini keşfetmiş. Hemen tabii bu savaşa uyarlanmış ve aslında Napolyon savaşlarında da askerlerin kurtarıcısı olmuş. Şimdi baktığımız zaman hemen 1810 yılında, yani kavanozda konserve yapmanın hayata geçtiği yıldan bir yıl sonra İngiliz tüccar Peter Durant da teneke kutularda aynı şekilde yiyeceklerin konserve metoduyla saklanabileceğini keşfetmiş ve böylece teneke konserve devri de başlamış. Şimdi benim Türkiye'deki konserveciliği araştırmamda son derece tuhaf bir şekilde gene bir savaşa dayanıyor. Çünkü Çanakkale savaşlarında iki tarafın iaşesini inceleyen, yiyecek tedarikini inceleyen bir bildiri hazırlamıştım. Dublin'de düzenlenen bir Dublin Gastronomi Sempozyumuna. Ve o zaman baktım ki Anzak tarafı, yani İngilizler, hep konserve kullanıyorlar. Etin konservesi var, bully beef diyorlar. Reçelin konservesi var, her şeyin konservesi var. Hatta sütün bile konservesi var. Çünkü çektirilmiş böyle konsantre sütü de gene böyle tenekelerde yanlarında getirmişler. Fakat bir taraftan da bu aslında tabii ki bizim kahramanlığımız bambaşka bir şey. Çünkü vatanımızı savunuyoruz. Ama onların da bu çok detaylı düşünülmüş yemek tedariki aslında bir yerde sonları olmuş. Çünkü konserveyi açar açmaz bütün o kara sinekler üstüne uçuşuyor. Hele reçel olduğu zaman, hele et olduğu zaman ve dolayısıyla hastalıklar baş gösteriyor. Hepsi çok susatıcı, su kaynakları yok. Halbuki bizim kendi vatanımız olduğu için su tedarikleri, tedarikimiz de var. Arkadan her zaman cepheye her şey yetiştiriliyor. Peki ben baktım, bizde niye konserveyi hiç kullanmamışlar, akıl etmemişler mi diye. Osmanlı dönemi, daha henüz İstanbul'da ve İzmir'de bir iki konserve fabrikası dışında hiçbir konserve fabrikası yok. Dolayısıyla bizde sanayi henüz gelişmemiş. Sadece Büyükada'da bir bezelye konservesi yapan Ermis konserve var. Bunun Ermis konservenin bir de Anadolu yakasında bir işte işliği diyeyim, fabrika bile denmez onlara. Bir de İzmir'de var. Dolayısıyla onlar da tutup da konserve bezelye cepheye götürmenin anlamı yok. Dolayısıyla bizde hiç konserve olmamış.

Kavanoz deyince bu kavanoz kelimesi bize nereden gelmiş? Antik dönemdeki Yunanca'ya gitmemiz lazım. Şimdi aslında orada gavanos veya gavena testi veya su kabı anlamına geliyor. Günümüze kadar da yani bugünkü Yunanca'ya kadar da kavanos ve gavano olarak gelmiş. Şimdi Latince'de de bakarsak kavare fiili aslında oymak demektir. Yani oyma işlemine kavare denilir. Dolayısıyla kavanos kelimesi de oyuk kap anlamına bir anlamda geliyor. Aslında bizim de asırlardır iç içe yaşadığımız bir kültür ama kelime olarak Rumcadan almışız. Şimdi tarih boyunca elbette ki sırlı küpler, testiler bunların hepsi hep kullanılmış. Sırlı küpler deyince özellikle saklamak için bu zeytinyağı olabilir, pekmez olabilir. Hatta bu tür küplerde, sırlı küplerde çeşitli meyvelerden tükenmez gibi içecekler de yapılırmış. Cam kavanozlara geçmek tabii bambaşka bir aşama. Napolyon savaşlarında başlamış. Son 200 yılın işi ama domatesin ve biberin ülkemizde yaygınlaşmasıyla ki onun içinde ancak 19. yüzyılın sonlarını beklemek lazım. O da her bölgede değil. Çünkü mesela domates pek çok bölgede aslında yoktur. Domates geç yetişir. Tam domatesin olgunlaşması çoğu yerde Ağustos hatta biraz Eylül'e sarkar. Güneşte kızaran domatesler ancak Güneydoğu gibi çok sıcak olan bölgelerde yetişebiliyor. Mesela Karadeniz'de bu kadar domates yetişemiyor. Hep anlatırlar. Pek çok köyden gelen genç askere gidince ilk defa domates çorbasıyla tanışırmış. Domates de diyemezmiş, kırmızı çorba dermiş. Evet, domates hayatımıza yeni girmiş vaziyette ama bir taraftan da bir tutku haline gelmiş. Kavanozlar domates uğruna seri seri alınıyor. Hatta bir arkadaşım geçen gün 80 kilo domatesden domates sosu yapıyorum dedi. İnanamadım. Gerçekten 80 kilodan fabrika gibi çalışmış. Ne yapayım dedi, herkes çalışıyor. 3 eve birden yapıyorum. 2 tane kızına, kendine falan derken. Şimdi gerçekten de domates sosu, hele menemen sosu yapmayı çok seviyoruz. Ama dikkat etmemiz gereken püf noktalar da var. Her sene menemenden ölen oluyor. Evet, sadece kurallara dikkat etmediği için bozulmuş olan menemen sosundan menemen yapıp da ondan sonra da mantar zehirlenmesi gibi gidenler var. Şimdi peki burada neye dikkat etmek lazım? Mutfakta hijyen çok önemli. Kurallara dikkat etmek çok önemli. Özellikle bu saklama yöntemlerinde. Çünkü bu kavanoz dipli dünyadan bir kavanoz menemen sosu uğruna göçüp gitmek de mümkün. Onun için dikkat edelim.

bir takım kurallara dikkat etmek lazım. Çünkü özellikle bu soslarda ölümcül botulizm vakaları olabiliyor. Kapaklar sıfır, yani yeni olacak. Asla zedelenmiş, paslanmış, hele hele böyle formu bozulmuş kapaklar olmayacak. Hani böyle bir tarafından kanıtırız, bazen zor açarız bir kapağı. Onlar olmayacak. Çünkü sızıntı yapabilir, hava alabilir falan. Tabii ki eski sosların kavanozlarını kullanmayı seviyoruz. Onların da kapaklarının bazı içinde böyle bir plastik tabaka olur, bir kaplama olur. Onun da katiyen zedelenmemiş olması lazım. Şimdi kapakları ve kavanozları suyun içinde kaynatarak sterilize edeceksiniz. Şimdi 100 derecenin üstünde bir 15-20 dakika ısıl işleme tabi tutmanız yeterli. Ama tabii bunu düdüklüde de yapabilirsiniz. Ama fırında da yapabilirsiniz. Hatta önce isterseniz bir kaynatın, ondan sonra fırına alın, kurutma işlemini fırında yapın. Mesela 150 derecede. Böylelikle son derece steril kavanozlarınız ve kapaklarınız olacak. Şimdi bir dahiyane yöntem daha var. O da bulaşık makinesinin uzun programında, yüksek ısılı programında yıkamak. Çünkü hem yıkanacak hem de sonra kuruyacak. Dolayısıyla çok güzel sterilize olacak. Konserve için kullanacağınız malzemenin yarasız beresiz olması, asla çürük çarık küflü malzeme olmaması gerekli. Bu özellikle domates için önemli. Ekşiyebilir, köpürme yapabilir, küflenebilir. Tamam, olgun olsun, lezzet için olgun olması lazım ama yarasız beresiz olacak. Şimdi diyelim ki sosunuzu yaptınız, kavanoza doldurdunuz. Ağzına kadar dolduracaksınız, içeride mümkün olduğu kadar az hava kalacak ama kapakla da teması olmayacak. Burada hava kabarcıkları kalabilir. Özellikle yoğun bir sossa. Onu da temiz sterilize bir bıçak yardımıyla böyle biraz batırıp çıkarıp o hava kabarcıklarının yüzeye çıkmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bütün bunlara dikkat ettiniz. Kavanozun da kapağını kapattınız. Şimdi tekrar ya bir düdüklü tencere ya da normal tencerede en az 20 dakika kaynatılması lazım. Asitlik seviyesi yüksek olan domates gibi gıdalarda bu 35-40 dakikaya çıkabilir. Ama düdüklü de yapıyorsanız 20 dakika zaten yeterli olacak. Bu şekilde de kavanozdaki sosunuzu aslında konserve ettiniz. Yani nedir o da? Bütün bakteriler öldü. Şimdi bu kavanozları ışık almayan serin bir ortamda muhafaza etmeniz lazım. Yani kalorifer yanı falan olmayacak. Isısı sürekli değişen bir mutfak olmayacak. Evin en serin odasında, bir dolapta veyahut da gerçekten soğuk bir yerde olabilir. Ama balkona falan koyuyorsanız gene dolapta olmalı. Tabii bir de kışın don yapabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Gene de bu kadar dikkat etmenize rağmen mesela kavanozun kapağı bombe yapmış. Asla onu tüketmeyin. Renk değişikliğine uğramış, sızıntı, köpürme veya küflenme yapmış veya kapağı açtınız fıs diye bir ses geldi. Asla onu tüketmeyin. Çünkü gerçekten de eğer bozuk bir menemen sosu, domates sosu yerseniz, bolca da yerseniz aman dikkat.

Elbette ki kavanozda, kompostolarda saklamak mümkün. Meyve konserveleri aslında kış günlerinde gerçekten de yazın şöyle güneşini soframıza getiriyor. Mesela şeftali konservesi. Konserve yapmak için son derece uygun bir meyve. Evet, şeftalide şöyle bir şey vardır. Konserve şeftalinin tadı biraz farklıdır. Tazesi gibi olmaz. Ama onun da başka bir nefaseti vardır. Annem ondan alırdı. Hemen çaprazında da zaten Atatürk Orman Çiftliği'nin dükkanı vardı. Oradan da dondurma alınır. Evde de kendi yaptığı çilek veya ahududu. Tabii ahududu olursa daha da iyi. Ahududu marmelatı da satılırdı. Son derece kolay, evde hazırlanmış bir peşmelba yapardı. Peşmelba çok özel bir tatlıydı. Peşmelba için bizim evde özel kadeh bulunurdu. Böyle ayaklı vanilyalı dondurmayı koyacaksınız, üstüne yarım şeftaliyi yerleştireceksiniz, üstüne bir de işte o ahududu sosu, oldu mu size peşmelba, en büyük misafir ikramı. O zaman şeftaliyi nasıl kavanozlayacağız? Şimdi aslında Anadolu'da çok yaygın gene böyle meyve şeyleri var. Gene sagala sosa sizi götüreceğim. Sagala sosun hemen altındaki Ağlasun'a. Ağlasun'da da ergen kompostosu yaparlar. Herkes evlerinde kavanoz kavanoz ergen kompostosu konservesi bir anlamda yapar ve o ergen hoşafını kış aylarında kaşık kaşık hem suyunu içerler hem tanelerini yerler. Ergen ne diyeceksiniz? O da kızılcık. Şimdi bütün meyvelerde aslında yani hiç pişirmeden meyveyi normalde kavanoza koyuyorsunuz. Üstüne kaynar su, şeker, hatta şurup olarak ayrıca kaynatıp üstüne de koyabilirsiniz. Şeker tabii bir reçeldeki gibi olmuyor. Kavanoz başına 1-2 çorba kaşığı yeterli oluyor. Tabii daha tatlı isterseniz meyvenin cinsine de göre. Ama mutlaka asiditesi de olacak. Yani limon suyu veya daha da iyisi aslında limon tuzu sulandırmadan. Çünkü limon tuzu veya limon suyu aynı zamanda da meyvenin rengini kaybetmemesine sebep oluyor. Dolayısıyla ergen yani kızılcık hoşafı yaparken o canlı mercan kırmızısı rengi oluyor. Şeftalinin de o güneş gibi rengi şahane oluyor. Şimdi ben size oranlarla da veririm. Fakat çok daha enteresan başka bir detay var. Bu meyvelerin hepsine yakışan bir ot veya baharat var. Ve işte konserveyi yaptığınız zaman onun tadı da geçiyor konserveye ve inanılmaz değişik oluyor.

0: Meyveleri kavanozda kışa saklamak mümkün dedik. Şeftali ve kızılcık da en yakışanları. Ama her meyvenin kendisine yakışan bir kokusu, bir otu, bir baharatı var. Şimdi şeftali konservesi yapacaksak bir kere hemen kolay soyma yöntemini söyleyeyim. Şeftalileri yarım dakika kadar kaynar suya batırın, çıkarın, soğuk suya tutun. Böyle kabukları fış diye ayrılacak. Son derece kolay. Sonra ikiye bölüp bütün bütün yapabilirsiniz. Küpler halinde kesebilirsiniz. Hatta püre olarak bile yapabilirsiniz. Yurt dışında belki dikkatinizi çekmiştir. Özellikle Fransa'da falan gidenler, görenler bilir ya da Almanya'da böyle meyve pürelerinde küçücük sanki tek kişilik yoğurt kaplarında gibi satarlar. Onu da mesela yoğurt üstüne falan ekleyip yerler. Dolayısıyla çocuklara aslında kışın meyve yedirmek için son derece geçerli bir yöntem. Ama dikkat, kesinlikle rengini kaybetmemesi lazım. Bunun için ne lazım? Her zaman asit lazım. Şimdi asit derken limon suyu olabilir, limon tuzu olabilir. Aslında normalde diyelim ki bir meyve püresi hazırladınız. Onun içine işte ne kadar tatlı istiyorsanız kavanoz başına 2-3 kaşık, 4 kaşık şeker olabilir. Ama mutlaka ve mutlaka birazcık suda çözülmüş limon tuzu. İşte o zaman rengini koruyacak. Konserve kavanozlarına, daha küçük kavanozlar olursa daha da iyi, bu püreyi koyuyorsunuz. Hiç pişirmek falan yok. Ağzını sıkıca kapatıp üstünü geçene kadar kaynar su. Aralarına da kavanozların böyle birbirlerine çarpmasınlar tıngır tıngır diye. Bir mutfak havlusu. İşte size harika bir koruma yöntemi. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Genellikle 15-20 dakika suyun içinde kavanozları kaynatmak yeterli oluyor. Sterilizasyon için, kışa dayanacak bir konserve için. Ama yüksek bir yerde yaşıyorsanız en aşağı 25 dakika. Çünkü yükseklik arttıkça o hava basıncının da etkisiyle sterilizasyon işlemi birazcık daha uzun süre alıyor. Dolayısıyla eğer yüksek yerlerde oturuyorsanız, mesela ben şu anda Ankara'dayım, 25 dakika en az kaynatmanız lazım, diyelim ki yarım saat. Peki meyveyi bütün olarak yapacaksınız, ya küp küp doğrayın ya dilim dilim doğrayın ya da böyle yarım şeftaliler, onları doğrudan kavanoza koyun, üstüne kaynamış şurubu koyabilirsiniz. Kavanoz başına 1 ila 4 kaşık şeker oranı yeterlidir. Ya da normalde şekeri koyup üstüne de kaynar suyu koyabilirsiniz. İçine de istediğiniz baharatı koyacaksınız. Ne koyacaksınız? Elbette ki tarçın, karanfil, bunlar yakışıyor. Fakat mesela biberiye otu çok yakışabiliyor. Fakat ummayacağınız başka bir şey söyleyeyim. Şeftaliye en çok gül suyu yakışıyor. Evet, 1-2 kaşık gül suyu da koyabilirsiniz. Sonra gene kavanozları kapatıp aynı yöntemle devam. Peki kızılcığı nasıl yapacaksınız? Evet, kızılcık hoşafını ya da kompostu belki demek daha doğru. Ağlasun'da, yani Sagalassos antik kentinin altındaki Ağlasun'da rastladım. Onlar ne koyuyorlar? Feslikan. Feslikan nedir? Fesleğen. Evet, aynı yöntemle feslikanlı kızılcık kompostosu da yapabilirsiniz. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Radyo tiyatrosu.
2: Durun, durun, bekleyin.
3: Sultan sizi çağırıyor.
4: Beni mi?
3: Evet, Sultan sizi çağırıyor. Yanına gitmeliymişsiniz.
4: Merak etme evlat. Artık o sultanlık devri bitti. Seni sürgüne gönderecek hali yok ya. Git bakalım. Bakalım ne istiyormuş.
1: Merak içinde kırmızı tuğlalı köşke yürümeye başladım. Güzelce düzenlenmiş bahçeyi geçerek mermer merdivenlere yönelmiştim ki sabık padişahımızı gördüm. En üst basamakta duruyordu. Hiç şüphe yok ki beni bekliyordu. İster istemez hareketime, yürüyüşüme bir çeki düzen vererek tırmandım merdiveni. Bir alt basamağa gelince dudaklarında o mesafeli gülümsemeyi fark ettim yine.
5: Neyse ki son anda yakaladım sizi.
6: Her cumartesi 11.30... tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da, Radyo Tiyatrosu'nda. Radyo Tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de, podcast platformlarında.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa konuşmaları.

0: NTV Radyo'dan merhaba. Doğa konuşmalarında birlikteyiz. Ben Ayşegül Akın. Bugün konumuz böcekler. İngiliz Guardian gazetesi yılın omurgasız hayvanı yarışması düzenlemişti. Bu geleneksel bir yarışma. Gazete bilim insanlarının seçtiği 10 omurgasız hayvanı özellikleriyle yakın çekim fotoğraflarıyla okurlarına tanıtmıştı. Oylama bitti. İngilizler birinciliği yaprak koyunu adlı bir hayvana verdi. Ben ilk kez duydum bu hayvanı. Fotoğraflarına baktım. Denizde yaşayan pirinç tanesi büyüklüğünde bir koyun. Çok da güzel. Çoğunun böcek diye küçümsediği pek dikkat edilmeyen hayvancıklar var listede. Ama aslında dünyadaki yaşam döngüsü için çok önemli rol oynuyorlar. Bu hafta böcekleri konuşacağız. Konuğumuz sosyal medyada böcek doktoru olarak bilinen akademisyen Fatih Dikmen. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi. Küçük hayvanlar, omurgasızlar, böcekler üzerine çalışıyor. Fatih Bey merhaba.
1: Merhabalar.
0: Önce şuna açıklık getirelim. Omurgasızlar hangi hayvanlar? Onlara böcek dedim doğru mu? Yani hepsini kapsayan bir söz mü böcek?
1: İyi bir açıklık getirdiniz. Çünkü tam olarak ben de onu söyleyecektim. Hepsine biz böcek demiyoruz. Omurgasızlar adı üstünde iskelet yapısına sahip olmayan canlılar grubu olarak biliniyorlar. Ve doğada genelde de iskelet yapıları pek oluşmadığı için vücutları çok büyümüyor. O yüzden de genelde küçük canlılar olarak görüyoruz onları. Böcekler de bu grupta, aslında örümcekler de bu grupta, solucanlar da bu grupta ya da denizlerde çok gördüğümüz süngerler, deniz anaları vesaire pek çok sayabiliriz. Oldukça geniş ve çeşitli bir canlı grubu. Hatta daha da spesifik söyleyecek olursak yaklaşık dünyadaki canlılığın %90'ını oluşturuyorlar. Neredeyse 1,5 milyon canlı türünü barındırıyor gibi bir rakam söyleyebiliriz. Ama biz daha çok işte dilimize pelesenk olmuş böcek, yani her gördüğümüz küçük şey böcek olarak adlandırıldığı için ülkemizde denizden çıkan karidese de deniz böceği diyoruz ya da toprakta yürüyen bir şeye börtü böcek diyoruz. Ama aslında bunların genel olarak farklı canlı gruplarını temsil ettiğini söyleyebiliriz. Guardian'ın yaptığı bu çalışma da biraz daha geniş çerçeveden bakmamızı sağlayan omurgasızları içermiş. Ama biz bunu Türkiye'de anlatmaya çalıştığımızda omurgasız kelimesi hem argoda bir ayrı anlam ifade etti hem de çok böyle o canlı gruplarını Türkiye'de bahsi geçerken omurgasız diye tanımlamadığımız için, buna alışık olmadığımız için en kolayı işte bunlara hani belki eklem bacaklı demek ya da böcek demek daha rahat kafalarda bir şey canlandırıyor. Ama normalde daha spesifik söyleyecek olursak salyangoz ya da bir solucan böcek değildir ya da bir örümcek böcek değildir aslında, ama
0: Evet.
1: dediğim gibi kabaca bunlara minik canlılar, minik omurgasızlar da diyebiliriz.
0: Belki bilmeyenler ya da unutanlar için tekrarlamakta yarar var. Böcekler ya da omurgasızlar neden önemli?
1: Birinci olarak ilk söylediğimiz gibi müthiş bir canlı çeşitliliğini barındırıyorlar. Biz insan merkezli değerlendiriyoruz her şeyi. Kendi yaşamımız açısından doğayı çünkü kullanmak ya da onu dönüştürmek durumundayız. Bu anlamda baktığımızda domates yetiştiriyorsanız sadece domatese bağımlı değilsiniz aslında. Sizin bilmediğiniz orada toprak içerisinde bir sürü mikroorganizma o domates tohumunun ya da gelişiminin tamamlanabilmesi için gerekli minerallerin sağlanmasında katkıda bulunuyor. Bakterilerin ötesinde orada birçok omurgasız hayvan o toprağın sağlıklı dönüşümünü sağlayacak katkılarda bulunuyor. Bu karbon döngüsü ya da işte mineral döngüsü için gerekli olduğu gibi toprağın altında, toprağın üstünde de bir sürü olaylar gerçekleşiyor. Bu domates çiçeğinin tozlaşması için arıların, bazen sineklerin, yani tozlaştırıcı dediğimiz ya da polinatör dediğimiz canlıların bitkilerle ilişkide olması gerekiyor. Baktığınızda bunların yaşam döngülerinde kendi içlerinde polinatörlerin tek başına çoğalması neticesinde onları iyi tüketen başka böceklerin ortaya çıkması, zararlılar diyoruz ama kendi içinde o ekosistemin döngüsünü kuruyor. Yani hani sadece insanın bir tek kalemde ürettiği bir domates için bile yaklaşık belki de 100 farklı canlı türünün etkileşimde olmasından bahsediyoruz. O yüzden bu tarz etkinlikler ya da çalışmalar birazcık doğadaki o çeşitliliği bize fark ettirecek bir hadi ya falan diye bir duraksama noktası oluşturuyor. Bir farkındalık başlatıyor.
0: Şimdi Guardian'ın web sayfasında bu yarışma ile ilgili sayfalara baktığınızda böcekleri yaptıklarıyla, bedenleriyle, özellikleriyle anlatıyorlar. Çok müthiş canlılar. Bir de hem de güzeller. Yani yakın plan fotoğrafları var. Çok hani beklenmeyecek kadar güzeller üstelik. Şimdi bu güzellik ve böcek kavramı bizde çok yan yana gelebilen şeyler değiller. Yani hangi böceği seversin, en beğendiğin böcek hangisi gibi sorularımız yok bizim. Böyle sorulara da ilk tepkimiz ya korkmak ya da iğrenmek olur. Belki dünyanın birçok yerinde de böyle olabilir, İngilizler hariç herhalde. Bu kültürel

0: gibi tüylü, böyle hani bir çizgi film karakteri gibi. Biz bunları Türkiye'de daha çok Karadeniz'de ve pek çok doğal alanda görüyoruz. Şehirlerde çok göremiyoruz. O yüzden birazcık aşina değiliz onlara, ama genel olarak baktığımızda bütün dünyada böcekler aslında istenmeyen varlıklar ya da sevilmeyen varlıklar. Ne zamana kadar? Bence onları az önce söylediğiniz gibi yakından görene kadar. Ben de kendi laboratuvarımda öğrencilerim bazen ilk geldiklerinde böcek çalışmasak hocam diye bir serzenişte bulunuyor. Veyahut da ben dokunamam deyip uzaktan incelemeye, sevmeye kalkıyorlar. Her seferinde onlara mikroskoptan bakmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü mikroskopta o yakın planda onları gördüğünüz zaman, mesela en iğrenç kara sinek mi ya da sizin için hamam böceği mi? Onu mikroskoptan incelediğinizde karşınıza bambaşka müthiş bir canlı çıkıyor. Yani o detaylar, o vücut özellikleri gerçekten o canlıya hayran bırakabiliyor. Tabii bazen tam tersi çok uzaylı gibi de size gözükebiliyor, ama neticede o yakın plan çekim sizde böceklerle ilgili bir hayranlık ya da böyle bir ihtişam hissi uyandırıyor. Bu yüzden bence bu yakın çekim, güzel fotoğraflamalar bizim doğayla olan ilişkimizi birazcık daha sempatik hale getirebiliyor.
1: Sahiden sevmek için tanışmak, tanımak gerekiyor. Fotoğraflar da bu nedenle çok önemli. Yarışmada şöyle tarif edilen bir hayvancık var. Açılışta da söyledim. Bir pirinç tanesi büyüklüğünde, su altında yaşayan, neon yeşili renkte ve güneş enerjisiyle çalışan bir salyangoz. Çok çok güzel. Fotoğrafına baktım, sahiden çok güzel. İngilizler birinciliği yaprak koyunu adlı bu hayvana vermişler. Siz nasıl buldunuz İngilizlerin seçimlerini?
0: Ona benzer türler Türkiye'de de var. Yaprak koyunu değil de deniz koyunu diyebiliyoruz Türkçe'de. Deniz koyunları böyle salyangozların akrabası diyebileceğimiz denizlerde yaşayan molluslar ya da yumuşakçalar. Çok güzel ve özel yaratıklar, ama özellikle bu deniz koyunlarının vücutlarında taşıdığı bu yaprak yaprak gibi böyle çıkıntılar ekstradan güzel ve çok fotojenik. Haliyle bunun fotoğraflarını görünce bunu seçmişler, ama normalde böyle bir hayvanla çok karşılaşmanız, çünkü çok da küçükler, milimetrikler neredeyse, çok mümkün değil. Yani onu doğada gözlemlemeniz çok zor. Ama mesela ikinci seçilen bombus arısı vardı galiba.
1: Evet.
0: İkinci seçilen bombus arısı dünyadaki en büyük, en ihtişamlı bombus arılarından bir tanesi ve turuncu renklerde tüyleri çok da sevimli duruyor. Yani hani özellikle kuzey ülkelerin hani böyle kızıl insan tiplemesine çok daha şeydir. O anlamda belki kendilerinden birisini buldukları, bir rengi buldukları için daha da sevmişler gibi düşünüyorum ve sadece fotojenik olma durumuna değil, aynı zamanda belki de bu karşılaşma ve onların bu doğadaki görevlerini bir açıdan takdir etme gibi bir şey de düşünülebilir.
1: Siz listeye baktınız, nasıl buldunuz 10 aday böceği? Belki bize anlatmak isteyeceğiniz başka böcekler olabilir.
0: Ve aslında listede kabaca incelediğimizde, tabii ki dediğim gibi böcekler değil, sadece omurgasılar içerisinde ikonik diyebileceğimiz enteresan hayvanlar var. Mesela su ayıcıkları dediğimiz tardigratlar var. Bunlar da çok mikroskobik canlılar, ama belki dinleyicilerimiz de bilirler. Bu su ayıcıkları ya da tardigratlar uzay çalışmaları için bile ilham olmuş canlılar. Çünkü çok dayanıklılar, çok minik olmalarına rağmen çok ekstrem soğuklara dayanabiliyorlar. O hikayelerini incelediğinizde muhteşem şeyler karşınıza çıkıyor. Bu tamamen görsel olarak ve hikayesiyle çok öne çıkan canlılardan oluşmuş bir seçki. Ama nihayetinde en önemlisi bence ilk başta söylediğimiz gibi bunun bir şey kültürü oluşturması. Ya evet, doğadaki şu canlılar da ne kadar tatlı, önemli, güzel, ya da işte insanlık bu canlıların da dünyada var olabilmesi için daha dikkatli planlamalar, daha dikkatli çalışmalar yapmalı, üretmeli şeklinde bir algıya sebep olması açısından değerli diyebilirim.
1: Solucanlar bu yarışmada hep çok yüksek oy alıyormuş. Bu yılda listede ayakkabı bağı solucanı adlı bir hayvan var. Ayrıca ölümsüz deniz anası mesela benim dikkatimi çekti. Yaşlandığında veya yaralandığında ölmüyor, tekrar bir yavruya dönüşüyor ve yeniden büyüyor. Bunu istediği kadar da tekrarlayabiliyor. Müthiş canlılar. Ben sizin en sevdiğiniz böcekleri de merak ediyorum. Sizin listenizde hangi omurgasızlar, hangi böcekler var?
0: Aslında ben daha çok böcek eksenli bakıyordum. Hatta son dönemlerde birazcık araştırmalarımız arılar ve ateş böcekleri üzerineydi. Ama

0: Ben Türkiye'de bir böcek listesi yapsaydım ilk 5'e birinci sıraya yine bir bombus arısını koyardım. Türkiye'de bombuslar çok önemli. O açıdan kendi çalıştığım konu olması açısından da bunu önemsiyorum. İkinci olarak bir yusufçuk koyardım. Yusufçuklarımız da yine çok çeşitli. Üçüncü sıraya bir kelebek türü var. Benim en çok sevdiğim sultan kelebeği diye. İsmi de çok naif, kendisi de çok naif. Ve yine özellikle Afrika'dan Türkiye'ye göç ederek gelen bir kelebek türü. Sultan kelebeklerini koyardım. Dördüncü sıraya da ateş böceklerini koyardım. Şu sıralar unutulan bir değer. İstanbul'da özellikle çoğu yerde artık onları göremiyoruz ama biraz daha kırsala ya da ormanlara gittiğinizde yaz mevsiminde görme şansınız oluyor. Ve son sıraya da muhtemelen böcekler içerisinde Peygamber devesini koyardım. Çok ikonik, çok güzel böcekler olduğu için. Ama omurgasızları listelediğimde de deniz anaları bence çok muhteşem canlılar. Az önce söylediğimiz tardigratlar bence müthiş canlılar. Yani ben ilk mikroskopta incelediğim bir tardigratı gördüğümde çığlık atmıştım. O derece insanı büyüleyen bir şeyleri var. Bunun gibi sayabileceğimiz daha yani hani işin sevimsiz gibi görülen kahramanları bile var. Mesela insanlar bağırsak parazitlerini sevmez çünkü hastalık yapar ama bağırsak parazitlerinin bir yaşam döngüsünü okuduğunuzda ya da vücut yapısını anlamaya başladığınızda onlara hayranlık duymaya başlarsınız. O yüzden hani belki sevimsiz gibi olsa da bir kahramanımız da belki öyle bir bağırsak paraziti olurdu. Bunun gibi daha liste bence çok uzar. Yani ben çok yanlı olduğum için bu konuda çok fazla konuşabilirim ama birazcık da bunun aslında ayrımını ya da listenin daha iyi yapılmasını dinleyiciler daha iyi yapacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Siz listenizde birinciliği bombus arısına verdiniz. Onu biraz daha anlatır mısınız?
0: Şuradan başlayalım isterseniz. Türkiye'de arılar deyince aklımıza genelde ya bal arısı ya da eşek arısı geliyor. Bal arısı bildiğiniz malum işte balını tükettiğimiz arılar ve aslında dünyada sadece bir tür bal arısı var. Apis mellifera dediğimiz. Bütün dünyada balını aldığımız, afiyetle yediğimiz arı türü bu. Fakat bunun dışında dünyada yaklaşık 20 bin arı türü var. Ve bu 20 bin arı türünün de 2000 türü Türkiye'de yaşıyor. Bunlara biz doğal arılar ya da yaban arıları diyoruz. Bu yaban arıları kavramı birazcık karmaşık olduğu için yani insanlar yaban arısını eşek arısıyla karıştırıyor. Yaban arıları aslında doğada ve bu 2000 tür polenleri toplayarak besleniyorlar. Eşek arıları ise daha çok başka omurgasızları avlayarak yani etçil bir şekilde besleniyor. O yüzden zaten pikniklerimizde ya da balkonlarımızda hani bir şeyler yerken yediğiniz ürünlere musallat olanlar bu eşek arıları. Bahsettiğimiz yaban arıları ise daha çok size bulaşmazlar. Dağda bayırda çiçeklerle ilgilenirler. Onların polenlerini toplarlar ve bu sayede tozlaşmaya yardımcı olurlar. Dünyadaki pek çok tarım ürünü tozlaşmaya ihtiyaç duyduğu için de bu yaban arılarının varlığı çok önemli. Onların varlığı sayesinde ve onların bu yaptıkları hizmet sayesinde hem tarımsal üretim devam ediyor hem de aslında bizim bahsettiğimiz ekosistemdeki bitkilerin, yaşamların devamlılığı sağlanıyor. Türkiye'deki bu 2000 tür içerisinde 50 tane tür bombus arısı var yaklaşık. Dünyada zaten sayıları 250 tane aslında bunların. Yani çok az sayıdalar ama çok sembolik, tatlı görünümleri oldukları için de akılda kalıcı ve görsel olarak da göze hitap edici canlılar. Bu 250 tanenin 50 tanesinin neredeyse yani 5'te birinin Türkiye'de bulunması çok önemli bir rakam. Daha da enteresanı dünyadaki bu nüfusun dışında biz Avrupa, Batı Asya diyebileceğimiz coğrafyada neredeyse 100 tür varken bunun 50'si yani yarısı Türkiye'de. Yani Türkiye bombus arıları için müthiş bir gen merkezi. Ve bu çeşitliliklerinin yanında bombusların bir de soframıza hizmet eden bir yönü var. Bu çok önemli aslında. Bugün Antalya'da seralarda yapılan bütün seraltı ya da seracılık faaliyetiyle yürütülen ya daha doğrusu tarımsal üretimde tozlaştırıcı ihtiyacını %90 oranda bu bombus arısı kolonileri karşılıyor. Çünkü bu bombus arıları bal arısından farklı olarak normalde toprak içinde kuytu alanlarda ya da karanlık odacıklarda bir aile kuruyorlar ve 100-150 kadar yavru üretip orada kendi içlerinde işte günlük polen depolarını tazeliyorlar. Pek bal üretmiyorlar, sadece polen topluyorlar. İşte bu onların karanlık oda ihtiyacını sağlayan bir yapay sistem geliştirilmiş kutularda ve bu kutular içerisine yerleştirilen kraliçeler başka bir işte doğal alan istemeden o kutunun içerisine tıpkı bal arısının kovana yerleştirilmesi gibi kendine bir yuva ya da bir aile kuruyor. Ardından o yuvadan girip çıkarken de bitkilerle etkileşim haline giriyor. İşte böyle bir yapay yuvalama sistemini ticari olarak üretebildikten sonra bunları biz tarımda kullanalım demişler ve bugün en iyi kullanımı bunların seralardı. Çünkü seraların şöyle de bir özelliği var. Bal arısı seranın içerisindeki kapalı alanda strese giriyor. Çok çalışamıyor. Bal arısı daha geniş bir alan istiyor. O yüzden bal arısını biz seralarda tozlaştırıcı canlı olarak kullanamıyoruz. Ama bombuslar çok daha naif ve uysallar. Sera gibi biraz daha basık ortamlara hiç aldırış etmiyorlar. O koyduğumuz kutudan çıkıyor, çiçeğin üzerine konuyor, poleni topluyor, bir başka çiçeğe konuyor, polenin transferini gerçekleştiriyor ve sonra yuvasına geri dönüyor. İşte bu esnada domates bitkisi tozlaşmanın getirdiği bir etkiyle meyveye dönme sinyalini alıyor kendi bünyesinde ve meyve oluşmaya başlıyor. Bu dediğimiz işlem gerçekte ya da geçmişte ancak hormonlar ya da insan etkisiyle tetiklendiği için çok fazla seradaki yetiştirilen domateslerin lezzetsiz ya da tırnak içinde turfan da meyve olarak yetiştirilen domates lezzetsiz sadece görsel olarak kırmızı renkte bir şey gibi algılandığı bir dönem vardı. Ama günümüzde artık bu bombus arıları sayesinde doğal bir sürecin devamı şeklinde üretildiği için yaz kış bu meyveler de çok lezzetli ve meyve kalitesi, meyve vitamin değeri düşmeden insanlığa hizmet edebiliyor. Bu yüzden biz bugün halen yaz kış güzel domatesler yiyebiliyorsak işte bu bombuslara borçluyuz. Bunu o yüzden de ben hem doğada onları çok sevdiğim için hem de bu onların insanlığa katkısı olan bu hizmeti için bombusları tercih ederim demiştim.
1: Sayın Dikmen, teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.
0: Rica ederim.
1: Sosyal medyada böcek doktoru olarak tanıdığımız İstanbul Üniversitesi'nden Doktor Fatih Dikmen bizimleydi. İngiltere'deki yılın omurgasız hayvanı yarışmasından yola çıktı. Bizi böceklerin, omurgasızların büyülü dünyasına götürdü. Doğayı konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya bugün yine aynı saatte NTV Radyo'dayız. Hoşça kalın.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Pazar günü sıcaklık biraz artıyor. İstanbul az bulutlu, Poyraz çok sert esecek. Sıcaklık öğle 26, gece 17 derece. Ankara güneşli 25, Bursa 26 derece. İzmir 31 derece, rüzgar çok sert esiyor. Antalya parçalı bulutlu 33 derece. Marmara'da hava biraz bulutlu. Poyraz, Çanakkale, Balıkesir hattında daha kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık öğle 26-27 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 8-9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-32, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Rüzgara rağmen güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Kahramanmaraş 35, Isparta 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Trabzon, Rize kesiminde hala yağmur etkili. Bolu parçalı bulutlu 23, Trabzon ve Samsun 25 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl, Van arasında hala yağış geçişleri var. Erzurum 23, Malatya 30 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 33, Diyarbakır 34 derece. Hava durumu.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saatler 20, ana haberde karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri ayrıntılarıyla aktaracağız ama önce günü özetleyelim. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'a ev hapsi verildi. Hasan Atilla Uğur'un da ifadesi ortaya çıktı. Neler söyledi? Ayrıntılar ana haberde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da şehit yakınları Gazi ve Gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Cumhurbaşkanının mesajları da ana haberde olacak. Doğu Karadeniz bölgesinde dün akşam etkisini artıran sağanak gece sel ve su baskınlarına neden oldu. Trabzon havalimanı bağlantısı Rize'nin İyidere ve Pazar ilçelerinde çok sayıda araç su altında kaldı. Bölgeden son durumu da ana haberde paylaşacağız. Süper Lig bu akşam devlerin çekişmesine sahne oluyor. Lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya geliyor. Maça dair notlar da ekranda olacak. Başlıyoruz. Sıcak bir haberle başlayalım hemen. İstanbul Büyükçekmece'de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. İlk belirlemelere göre iki işçi göçük altında. Ayrıntılar için Sena Gürbıyık'a bağlanacağız. Sena, nedir detaylar?
1: Canan Arslan, şu sıralarda iki işçinin göçük altında kalmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Büyükçekmece'de bir inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle bir toprak kayması meydana geldi ve toprak altında iki işçinin kaldığı belirlendi. Şu anda bölgede itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri, afet ve polis ekipleri de var ve işçilerin yeri tespit edilmeye çalışılıyor. Ardından da işçilere ulaşılmaya çalışılacak. Neden bu göçük meydana geldi? Ekipler bu sorunun yanıtını arıyor aslında. İşçileri de kurtarma çalışması yoğun bir şekilde ilerletiliyor. Tekrarlayalım, Büyükçekmece'de bir inşaat alanında geldi bu toprak kayması ve iki işçi bu toprağın altında kaldı ilk belirlemelere göre. Şu anda ekipler işçilerin tam olarak hangi noktada olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Ardından da kurtarmak için çalışmaları başlatacaklar. Ve toprak kayması sonucu işçilerin göçük altında kaldığı öğrenildi. Dediğimiz gibi bölgede çok sayıda ekip var. Hem sağlık ekipleri, hem polis ekipleri, hem de itfaiye ekipleri şu anda işçilerin yerini belirlemeye çalışıyor. İlk belirlemelere göre de henüz niçin bu toprak kaymasının meydana geldiği net değil. Ekipler bunun nedenini de araştırıyor. Dediğimiz gibi şu anda göçük altında kalan iki işçinin yerini ekipler tespit etmeye çalışıyor, Canan Arslan.
0: Sena Gürbıyık ayrıntıları aktardı. Biz de Büyükçekmece'deki bu toprak kaymasına ilişkin detayları paylaşmayı sürdüreceğiz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma da sürüyor. Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandığı güne ilişkin o görüntüler ortaya çıktı. Aynı koğuşta kalan emekli albay Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Gözaltına alınıp hakkında gözaltı kararı verilen Uğur'un da birçok görüntüye hatırlamıyorum şeklinde yanıt verdiği belirtiliyor. İfadelerinin ayrıntılarına bakalım şimdi.
2: Kaşif Bey.
3: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu olduğu Silivri cezaevinde rahatsızlandığında neler yaşandığı en çok merak edilen sorular arasında. İşte o anlarda Kozinoğlu'nun tutulduğu koğuşa ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur görülüyor.
4: Benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım.
3: Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Uğur ifadesinde Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini anlattı.
5: Senin dilaltı hapın vardı, bana ondan getir dedi. Ben de istediği dilaltı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum.
3: Uğur'a Kozinoğlu rahatsızlanmadan önce odasına girdiği, 4 dakika sonra çıktığında sağ elinde bir cisim olduğu da hatırlatıldı.
5: Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir cismin olduğunu da zannetmiyorum.
3: Savcılık Hasan Atilla Uğur'a aynı koğuşta kalan Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasına girip çıktıktan sonra kendisine gösterdiği bardağın ne olduğunu da sordu.
5: Bunun sebebini bilmiyorum. Bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum.
3: Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı gün ortak yaşam alanında ışıkları neden 14 dakika kapalı kaldı, Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından çıkarken elinde tuttuğu beyaz nesnenin ne olduğu da araştırılıyor. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada son olarak FETÖ soruşturmalarında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. İki isim de suç örgütüne üye olmakla suçlandı. Tutuklu sayısı da 6'ya yükseldi. Ali İşgören'in Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin daha önce yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdiği, cezaevi savcısının da olay yeri incelemesine katıldığı öğrenildi.
0: Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Pusula ve Tera yöneticilerinden 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı alınmıştı. Rize'de Karadeniz sahil yolunda su baskınları, heyelanlar meydana geldi. Yollarda çökmeler oldu, bazı araçlar su altında kaldı. 9 mahalle ve 7 köyde hasar var. Tedbir amacıyla da 7 ev tahliye edildi. Trabzon'da da şiddetli yağış etkiliydi.
2: Taşkın, su baskını, kaya düşmesi, heyelanlar. Karadeniz'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ve balçıkla kaplandı, araçlar suya gömüldü. Karadeniz sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
6: Şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması vesilesiyle, sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok.
7: Araba dikiz aynasına kadar sular altındaydı. Plakasını falan daha dün taktık. Hevesle bindik ama nasip böyleymiş.
2: Rize'de etkili olan şiddetli yağış Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede su baskınlarına neden oldu. Tedbir amaçlı bazı ev ve iş yerleri tahliye edildi, su dolan yerlerde temizlik yapıldı. İyidere ve Pazar ilçelerinde toprak kaymaları ve yollarda çökmeler meydana geldi.
8: Eşim de çayı içmek için kalkmış, direkt geldi beni kaldırdı, ev gidiyor diye.
2: İl genelinde irili ufaklı 40 heyelan meydana geldi. İki derenin taşması sonucu menfezler tıkandı. Bazı araçlar su içinde kaldı.
9: 9 mahalle 7 köyümüzde büyük hasarlar var. İşte heyelana giden kopan yollarımız var. 7 tane evimizi boşalttık.
10: Rize'mizde şu an itibariyle 80 civarında ihbar geldi. Bir o kadar Trabzon ilinde var. Bunların hepsine müdahale edildi. Menfez açma çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da dükkanlarda temizlik çalışmaları yapılıyor.
2: Trabzon'da da 5 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Orta Hisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü. 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Trabzon Havalimanı mevkii ve Karadeniz sahil yolunda araçlar güçlükle ilerledi. Park halindeki birçok aracın su altında kaldığı bölgede ev ve iş yerlerinde de hasar var. Kentte temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.
0: Hatay'ın Samandağ ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Bir nehrin taşması sonucu çevresindeki tesisler su altında kaldı. Meteorolojinin Hatay için uyarısını yaptığı sağanak sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Şiddetli yağış Samandağ ilçesinde sele dönüştü. İlçeden geçen Hıdırbey nehri taştı. Bölgede su baskınları yaşandı. Can kaybı ya da yaralanan yok, ancak bazı tesislerde Hasar büyük, yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme var. 4 yeni gözaltı kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu isimli şahsın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma suçlarından dolayı yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ ilinde bulunan 4 şüpheliye yönelik adreste eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi ve şüpheliler gözaltına alındı açıklaması yapıldı. Osman Arslan eski gazeteci, Süleyman Kaba ambulans şoförü, Ömer Vatan dönemin cezaevi müdürü ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke evlerinde yapılan eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama işlemlerinin ardından gözaltına alındığı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi bu operasyon. Bugün sabah 7 itibariyle başlatılan İstanbul ve Tekirdağ'daki eş zamanlı operasyonlarda bu 4 kişi gözaltına alındı. Osman Arslan eski gazeteci, Süleyman Kaba ambulans şoförü, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Ocaklara yeni ateşler düşmemesi için elimizden geleni yapacağız diyen Erdoğan süreçte son düzlükte olunduğunu da belirtti.
11: Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde tahriklere kapılmadan önemli mesafe kaydettik dedi.
11: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.
2: Şehit ve gazi yakınlarının gösterdikleri sabır ve sahip oldukları dirayetin takdir edilesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, atama töreniyle birlikte kamu kurumlarında istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 53.179'a yükseleceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı.
0: Dünya liderlerini buluşturan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geri sayım sürüyor. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde yapılacak toplantılarda liderler bir kez daha kürsüye çıkacak ve dünyaya mesajlarını verecek. Peki bu yılın teması ne? Üst düzey toplantılarda hangi liderler hazır olacak? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerini takip etmek üzere New York'ta bulunan NTV muhabiri Deniz Tüysüz aktardı.
12: Biz şu anda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplanacağı binanın hemen önündeyiz. Sol tarafımızda da Türkiye var. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelecek. Burada Türkler tarafından karşılanacak. Geçtiğimiz dönemlerde de böyle olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelir gelmez onu karşılayanlara gelip sohbet edip selamlaşmıştı. Yarın da böyle olacağını tahmin ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki programı hayli yoğun. Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir görüşmesi öngörülüyor. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Ton Barak tarafından duyurulmuştu bu. Ancak ne zaman görüşeceği, nerede görüşeceği tam olarak kendisi tarafından belirtilmemişti. Ama evet, böyle bir görüşmenin olması öngörülüyor ki en son NATO'da, NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara'da bir araya gelmişti iki lider. 22 Eylül Salı günü Genel Kurul'a hitabı olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yüksek düzeyli hafta olarak tanımlanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurul kapsamında liderlerin konuşmalarının başlayacağı hafta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, biraz önce de belirttim, Salı günü konuşma yapması, dördüncü sırada konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan'ın Gazze'de yaşananlara dikkat çekmesi öngörülüyor. Rusya-Ukrayna savaşı belli bir süredir devam ediyor, bildiğimiz gibi 4 yıldır devam ediyor. Bu konuya ilişkin Türkiye'nin bakış açısını dile getirmesi öngörülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. ABD-İran savaşına yönelik de mesajlar vermesi bekleniyor. Afrika'daki son durum, Suriye'deki yeni dönem gibi dünya meselelerine Türkiye bakış açısını anlatan bir konuşma yapacağı değerlendiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Salı günü devlet ve hükümet başkanlarından bazılarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının buraya katılması öngörülüyor. Onlar da sırayla konuşmalarını yapacaklar. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönemi aslında başladı geçtiğimiz haftalarda. Yüksek düzeyli görüşmeler ise biraz önce belirttiğim gibi 22 Eylül'de başlayacak. Bu sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun teması, ana teması, yeniden güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler teması bu olacak. Ana gündem maddelerinden de biraz bahsedelim. Çok taraflılığa ve uluslararası kurumlara olan küresel güven açığının giderilmesi, diyalog ve yenilenmiş işbirliği gibi konular ele alınacak bu yıl yapılacak genel kurulda.
0: Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Tahran'dan masaya şartlı dönüş sinyali geldi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai Tahran'ın şartlarını açıkladı. Trump'tan yanıt bekliyoruz diye konuştu. Katar merkezli El Cezire'ye açıklamalarda bulunan Rızai, Washington'a iletilmek üzere arabuluculara şartlarını bildirdiklerini aktardı. Tahran'ın talepleri arasında savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi, deniz ablukasının kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması yer alıyor. Muhsin Rızai, Suudi Arabistan ve Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmaların sona ermesinden yana olduklarını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın tehditleri sonuç vermeyecek diyen Rızai, ABD ordusunun zayıf noktalarını biliyoruz ve hava saldırılarına karşı koymaya her zamankinden daha hazırlıklıyız diye konuştu. Washington Post gazetesi İran'daki Amerikan askeri ölümlerinin açıklanandan fazla olduğunu haberleştirdi. Pentagon'dansa bu habere yalanlama geldi.
13: ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşta hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili tartışmalar var. The Washington Post gazetesi Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde bölgedeki çeşitli üslerde görev yapan en az 22 asker hayatını kaybetti ifadelerine yer verdi. Ancak Pentagon sayıyı 18 olarak açıklamıştı. Gazeteye konuşan yetkililer asker kayıplarının paylaşılmamasının hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Yetkililerden biri ise açıklanmayan ölümlerin hepsinin çatışmayla doğrudan bağlantılı olmadığını, ancak devam eden çatışmalar sırasında Orta Doğu'da bulunan ve ABD ordusuna bağlı sözleşmeli personelle ilgili olduğunu belirtti. Haber Pentagon'un tepkisini çekti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth sosyal medya hesabından haberi iğrenç ve yalan notuyla paylaştı. Utan Washington Post, İran devlet medyasından bile betersiniz dedi. ABD-İran savaşının başından bu yana 820'den fazla Amerikan askerinin yaralandığı belirtiliyor. Gazeteye göre şeffaf olunmayan tek konu asker ölümleri değil, savaşın ordunun hassas silah stoklarını tükettiği de belirtiliyor. Washington Post'un incelediği bir belgeye göre Amerikan ordusu karşılayabileceğinden fazlasını İran savaşına harcadı. Bu sayı 43 milyar doları aştı. Üstelik ABD askeri üslerinin aldığı zarar hesap edilmedi.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yolcu feribotu faciasında kayıplardan birinin daha naaşına ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e ulaştı. 13 kayıp kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından geldi. 30 Ağustos'ta batan feribotta kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Alınan bilgiye göre cesede batan yolcu gemisinin enkazında ulaşıldı. Denizin 550 metre derinliğinden çıkarılan naaş DNA yöntemiyle kimlik tespiti için Lefkoşa'daki devlet hastanesine götürüldü. Kimlik tespitinin tamamlanması ve naaşın ailesine teslim edilmesi bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster, kayıp 13 kişinin bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Arama çalışmaları kapsamında geminin hasarlı üst katı su altı robotlarla kesilerek açıldı. Arama çalışmalarının geminin giriş katındaki yolcu salonunda yoğunlaşacağı belirtiliyor. Rusya'da halk milletvekili seçimleri için oy vermeyi sürdürüyor. 3 gün sürecek seçimin ikinci gününde Rus yetkililer çevrim içi seçim sisteminin siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Geniş çaplı siber saldırının kontrol altına alındığı, ülke genelindeki katılımın %40'ı geçtiği bildirildi. Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'un belirli bölgelerinde de sandık kuruldu. 2014'te ilhak edilen Kırım'da da oy verme işlemi devam ediyor. Seçimlerde parlamentonun alt kanadı Duma ile 39 bölgenin parlamento üyeleri ve yerel yönetimi belirlenecek. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin parlamentodaki üstünlüğünü sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Zira sandıkta sadece Putin'i ve Ukrayna Savaşı'nı destekleyen partiler yer alıyor. Rusya'da savaş karşıtı tek siyasi parti olan Yabloko'nun parlamento seçimlerine katılması Rusya Yüksek Mahkemesi tarafından yasaklanmıştı. Almanya'da ise yarın Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de eyalet seçimleri için sandık kurulacak. Sonuçlar federal hükümetin geleceği açısından da kritik görülüyor. Seçim öncesi Almanya Başbakanı ve Hristiyan Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Friedrich Merz, Almanya-ABD ilişkilerine dair konuştu. Koşulsuz transatlantik dostluk döneminin geride kaldığını söyledi.
14: Almanya ile ABD arasındaki ilişkilerde köklü bir değişim yaşandı. Koşulsuz dostluk dönemi uzun süre için geride kaldı. Bu ifadeler Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den. Merz, Berlin'de partisinin Berlin Eyalet Meclisi seçimlerindeki başbakan adayı Stefan Evers'de seçim etkinliğine katıldı. Almanya-ABD ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Avrupa'nın karşı karşıya olduğu değişime dikkat çekti. Eski ABD başkanları Joe F. Kennedy ve Ronald Reagan'ın geçmişte Berlin'de gerçekleştirdikleri temaslara atıfta bulunan Merz, bu koşulsuz transatlantik dostluk dönemi muhtemelen uzun bir süre için geride kaldı dedi. Bu durumun Avrupa için daha fazla sorumluluk alma gereğini ortaya çıkardığını belirtti. Merz, geçmişte Almanya'nın ekonomik modelini Çin'den ucuz ürünler, Rusya'dan ucuz petrol ve doğalgaz ve ABD'den güvenlik üzerine kurulu olduğuna değindi. Bu dönemin sona erdiğini savundu. Artık kendimiz için daha fazla sorumluluk üstlenmekte geç bile kalmıştık dedi. Merz Almanya'nın göç politikasına dair de konuştu. 2024'e kıyasla düzensiz göçte %60'ın üzerinde düşüş yaşandığını söyledi. Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu ve böyle kalacağını vurguladı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da güvenlik ve askeri üsse sahip olmak için ABD izni gerekeceğini öne sürdü. Danimarka'dan da ABD ile ortaklık anlaşması yapıldığı doğrulandı.
13: ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ve Danimarka ile anlaştıklarını duyurdu. Trump, Grönland'da ABD'nin izni olmadan başka ülkelerin askeri üs kuramayacaklarına ve ABD'nin sonsuz yetki sahibi olabileceğine dair anlaşmanın kabul edildiğini söyledi. Sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Amerikan Başkanı, bu anlaşmanın ABD'ye hiçbir maliyeti olmayacak dedi. Trump, ABD'nin Grönland'da gerekli olan her şeyi yapma konusunda sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağını öne sürdü. Grönland'da diğer ülkelerin askeri üs ve askeri varlık bulundurmak için ABD'nin izni gerekeceğini belirtti. Grönland'ın uygun bir bölgesinde büyük bir askeri varlık geliştirme sürecine derhal başlayacağız dedi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de yaptığı yazılı açıklamada anlaşmanın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda imzalanacağını kaydetti. Trump aylardır mineral bakımından zengin Danimarka topraklarını satın almak istediğini belirtiyordu. Hatta askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. Trump, ABD'yi Rusya ve Çin'den gelebilecek füze saldırılarına karşı korumaya amaçlayan Altın Kubbe savunma sistemi için Grönland'ın hayati önem taşıdığını ve Avrupalı müttefiklerin bu çabada işbirliği yapabileceğini de söyledi. Trump'ın bu adımları Danimarkalılar ve diğer NATO ülkelerinden büyük tepki çekti. 1951'de ABD'nin Grönland'a asker göndermesine izin verilen bir anlaşma yapılmıştı. Anlaşmanın 1951'dekinden ne kadar farklı olduğu henüz açıklanmadı.
0: Kıbrıs Barış Harekatı'nda Rumlar tarafından katledilen 126 Kıbrıs Türkü'nün hatıralarının yaşatılması amacıyla inşa edilen Murat Ağa Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi törenle açıldı. Yapımı TİKA tarafından üstlenilen müzenin ilk ziyaretçileri ise şehit yakınları oldu.
15: Çocuklar okulda okuyordu.
16: Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının başladığı gün, yani 14 Ağustos 1974 tarihinde yavru vatanın belki de tarihinin en karanlık günlerinden biri yaşandı. Bir katliam gerçekleştirildi. Rum terör örgütü EOKA ve Rum köylüleri tarafından Atlılar, Sandallar ve Murat Ağa köyünde yaşayan toplam 126 sivil, ki aralarında çocuklar, kadınlar ve yaşların da olduğu masum sivil katledildi. Ve o acı halen hafızalarda ve unutulmaması için de bugün 3 köyün birleşim noktasına bir müze yapıldı TİKA tarafından. Ve bu müzede o gün burada katledilen sivillerin hatıraları sonsuza dek yaşatılmaya çalışılacak.
17: 27 tane akrabamız şehit düşmüştür. Biz şehit ailesi olarak 52 yıl bu anı bekledik.
16: Murat Ağa Sandallar ve Atlılar Şehitler Müzesi'nin yapımı Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, yani TİKA tarafından üstlenildi. Ve burada müzeye girdiğinizde sizi o dönem burada katledilen sivillerin fotoğrafları karşılıyor ve aynı zamanda onlara ait olan ve onları simgeleyen işte sandıklar buraya dizilmiş ve tabii onların hatıralarının yaşatılması için de veda edemeyenler salonu var. İşte o salonda da şehitlerin eşyaları, kişisel eşyaları, o dönemde kullandıkları el yazısı defterler, okul kayıtları, mektupları bir araya getirilmiş ve yaşananların insan hikayeleri üzerinden bir şekilde aktarılması sağlanacak. Bu müzenin elbette ki yapılış amacı sivillerin o dönem yaşadığı trajediyi anlatmak.
18: Annem, babam 18 kişi kaybetti. Ben o zaman Limasol'daydım. 3 ay sonra köye geldiğimizde öğrendik.
16: Ne gördünüz? Öldürler. Ne gördünüz? Bu boş muydu köyü?
18: Köy bomboş, hiçbir şey yoktu.
19: Çoluk çocuk Rum ve EOKA Yunanlılar tarafından barbarca katledildi. Bugün burada onların anılarını yaşatmak için TİKA tarafından yapılmış müze için burada toplandık. Nenem, dedem, amcam, amcamın 7 çocuğu, yaklaşık 28 kişi de bizim ailede şehit var.
16: Katliamda toplamda 13 çocuk, 13 öğrenci hayatını kaybetti. Rumlar tarafından katledildi. Ve o öğrenciler işte bu okulda öğrencilik yapıyordu. Sandallar Köyü İlkokulu'nda. Tabii yaz sezonu başlamıştı. Karnelerini aldılar, evlerine gittiler ama bir daha bu sıralara dönemediler. Katledildiler, şehit oldular ve bugün o bir dönem ders gördükleri sınıfta onlardan izler, onlardan hatıralar var. Hatta bir tanesi onların çekildiği son fotoğraf.
20: Ben buranın son öğretmeniydim. 73-74 yılı öğretim yılında burada 16 öğrencimle birlikte güzel bir yıl geçirdik. Haziran geldi, okulu tatil ettik. Karnelerini verdim, helalleştik. Dedim ki gitme de eve, size bir fotoğraf çekeyim. Hatıra kalır. Çektiğimiz bir fotoğraf elimizde kaldı. 14 Ağustos'ta hemen hemen tümü katledildi.
2: Şehitler Müzesi'nin yapımını Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı üstlendi.
15: Bu sadece basit bir öldürme değil, bir katliam ama bir insanlık suçu. En acısı da bu katliamı gerçekleştirenlerin bugüne kadar tespit edilmemiş olması, yakalanmamış olması ve maalesef cezalandırılmamış olması. Bu insanlık suçunu biz son nefesimize kadar duyurmaya devam edeceğiz. Türkiye'de de maalesef bu katliam çok az biliniyor. 52 sene geçti. Bu zaman zarfı içerisinde kimlikleri yeni tespit edilen şehitlerimiz var. Dolayısıyla bu konuyu çok daha fazla duyurmamız lazım.
2: TİKA Başkanı Abdullah Eren müzede şehit yakınlarıyla bir araya geldi.
0: İrlanda geçtiğimiz yılın ardından ikinci kez Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacağını açıkladı. Nedeni ise aynı: İsrail'in de Eurovision'a katılımı ve Gazze'de devam eden ölümler.
21: İrlanda Ulusal Yayın Kuruluşu, Gazze'de devam eden dehşet verici katliamlar nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Eurovision'u boykot edeceğini açıkladı. Geçtiğimiz ay yarışmaya katılmayacağını açıklayan Hollanda ile birlikte 2027'de Eurovision'u boykot kararı alan ülke sayısı 2'ye çıktı. Bir önceki Eurovision'da İrlanda ve Hollanda, İzlanda, İspanya ve Slovenya ile birlikte İsrail'in katılımını protesto amacıyla yarışmaya katılmayı reddeden 5 ülkeden biriydi. Eurovision direktörü Martin Green, İrlanda'nın kararına saygı duyduğunu söyledi.
22: Onlar ailemizin değerli bir parçası olmaya devam ediyorlar ve özlenecekler. İnsanları bir araya getirme gücü, yarışmayı bu kadar özel kılan şeyin özünde yatıyor. Ve giderek zorlaşan ve bölünmüş bir dünyada bu durum daha da önem kazanıyor.
21: Öte yandan Eurovision şarkı yarışmasına getirilen yeni kurallar beklenen etkiyi göstermedi. 2027'den itibaren uygulanacak değişikliklerin listelendiği açıklamada, yarışmayı kazanan ülkenin yer aldığı bölgedeki silahlı çatışma, hassas jeopolitik durum veya ciddi güvenlik riski bulunması halinde bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapamayacağı ifade edilmişti. Yeni düzenleme, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in yarışmayı kazanması halinde ev sahipliği yapamayacağının işareti olarak değerlendirildi. Ancak bu değişiklik, savaşta olan ülkelerin yarışmaya katılmasını engellemiyor. Geçtiğimiz yarışmanın birincisi Bulgaristan, Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde 2027'de Eurovision'a ev sahipliği yapacak. Yarı finaller 11 ve 13 Mayıs, büyük final ise 15 Mayıs'ta düzenlenecek.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat artışı soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı.
2: Soruşturma, yaş sebze ve meyvelerin tarladan markete ulaştığı rotanın incelenmesiyle başladı. Çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığı, ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatta makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması kapsamında sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan 40 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yaş sebze ve meyve sektöründeki fiyat hareketleri mercek altına alındı. Operasyon kapsamında 22 ildeki iş yeri ve ev adresleri olmak üzere toplam 109 adreste arama yapılmasına karar verildi. 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu. Yaş sebze ve meyvenin üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçtiği ticaret zinciri ayrıntılı şekilde incelendi. Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı'yla İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinin hal müdürlüklerinden temin edilen raporlar dosyaya eklendi. Çalışmalarda çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığı, ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatta makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Aracıların bu şekilde kayıtlı alış maliyetini yükseltip kar marjını kağıt üzerinde küçülttükleri anlaşıldı. Vergi müfettişleri 41 tedarikçiye yönelik yaptıkları çalışmalarda çiftçi beyanlarını, makbuzları, e-faturaları, hal kayıt sistemi verilerini ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı. Gerçek satış bedeliyle belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar oluştuğu görüldü. Emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheli tutuklanırken hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
0: Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor. Aramaların ilk gününde bulunan ve Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi de inceleniyor. Eşyalar üzerinde soruşturmayı etki edebilecek bir bulgu olup olmadığı adli tıptan gelecek raporla ortaya çıkacak.
2: Bir tişört, zıbın ve bebek bezi. 10 Eylül'den bu yana Büşra bebeğe dair bulunan tek iz, ona ait olduğu değerlendirilen bu eşyalar. Eşyalar üzerinde herhangi bir kan izi ya da DNA örneği olup olmadığının tespiti için adli tıp incelemesi sürüyor. Diyarbakır'da yaşayan balıkçı ailesi çalışmak için geçici olarak Sivas'a gitmişti. İncedere yaylasında kalıyorlardı. 10 Eylül günü anne Elif Balıkçı, 11 aylık kızı Büşra Balıkçı'nın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu. Arama çalışmaları sürerken anne, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Soruşturma kapsamında anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Devlet korumasına alınan diğer 4 kardeşin ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çocuklar babalarının Mehmet K. isimli bir kişiye borcu olduğunu, o borca karşılık kardeşleri Büşra'yı verdiğini iddia etti.
1: Bir şey söyleyecek misiniz? Büşra bebek nerede?
2: Mehmet K. gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddetti. HTS kayıtlarında da şüpheliye dair herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayıp kızı arama çalışmaları sürüyor. 11 aylık Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen eşyalarla ilgili yapılacak adli tıp incelemesinin soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.
0: Okullarda öğretmenler için beyaz önlük uygulaması zorunlu hale getirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı CNN Türk yayınında kararın gerekçesini anlattı.
4: Kıyafetlerdeki marka tercihlerinden bu tişörtler üzerinden verilen mesajlara kadar çok tartışmalı şeylerle karşılaştım. Ya mesela LGBT tezlerini açıklayan şeyler veya onu çağrıştıran. Şimdi bunlar çok doğru şeyler değil. Bir sürü tartışmayı beraberinde getiriyor ve bize velilerden bu türden CİMER üzerinden bize ulaşan çokça şikayet var. Şimdi elimizde iki tane seçenek var. Ya 657'ye tabi olduklarını hatırlatıp oradaki kıl kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmelerini talep edecektik. Yani erkekler için takım elbise kravat örneğinde olduğu gibi ya da daha rahat olabileceklerini düşündüğümüz önlük tercih edecektik. Biz önlüğü tercih ettik.
0: Nafaka tartışmaları gündemdeki yerini korurken Yargıtay'dan önemli bir emsal karar geldi. Yargıtay boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyindeki kadına nafaka bağlanması kararını bozdu.
2: Benzer gelirli eşe yoksulluk nafakası ödenmesine ilişkin karar Yargıtay'dan döndü. Yargıtay, yoksulluk nafakası koşulları oluşmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.
5: Bence mantıklı olmuş. Çünkü gelirler denkse boşanma her iki taraf için de aynı süreç.
23: Eşit gelirleri varsa nafaka verilmemesi taraftarıyım ama çocuk var ise çocuk için nafaka verilebilir.
2: İstanbul'da bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi çifti boşadı, kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünde karar aldı. İtiraz gelince dosya istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.
24: Yoksulluk nafakası ödemek istemeyen erkek bu kez dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Temiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma kararını onadı. Ancak yoksulluk nafakası bağlanması yönündeki hükmün bozulmasına karar verdi.
2: Dairenin kararında kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu belirtildi. Boşanan tarafların gelir durumlarının da birbirlerine yakın veya denk olduğu vurgulandı.
24: Boşanma neticesinde kadının yoksulluğa düşmeyeceği hukuk nezdinde değerlendirildiğinde aşikardır. Ben kararın hukuka uygun olduğunu, hukuki yarar açısından, sosyal açıdan da çok makul bulduğumu bireysel olarak ifade etmek isterim.
2: Nafaka ve süresine ilişkin tartışmalar devam ederken alınan karar emsal niteliğinde.
0: Eylül ayı Dünya Alzheimer ayı. 21 Eylül ise Dünya Alzheimer günü. NTV olarak hastalıkla mücadelede farkındalık yaratabilmek için derlediğimiz haberlere devam ediyoruz. Hastalar bazen bir yüz, bazen bir isim, bazen de tüm yaşanmışlıkları unutuyorlar ve yeri geliyor kendi çocuklarını bile tanımıyorlar. Üstelik bu sadece hastayı değil, onunla birlikte elbette ailesinin de yaşamını değiştiren uzun ve zorlu bir mücadeleye dönüşüyor. NTV'den Tuana Çiftçi hem hasta yakınlarıyla hem de uzmanlarla konuştu.
14: Ailelerini, anılarını hatta yemek yemeyi unutuyorlar. Türkiye'de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastasının olduğu ve yüz binlerce ailenin de bu durumla mücadele ettiği tahmin ediliyor.
3: Halüsinasyonlar görüyordu, geceleri bağırmalar oluyordu. Bana karşı çok şiddetli sıkıntılarımız vardı. Yani bağırıp çağırmaları vardı. Torunlarını tanıyamıyordu, isimlerini bilmiyordu.
6: Bu Covid kapanmasında annemde bu demansın çok şiddetli hani hezeyanlar işte gibi belirtilerini gördük. Biraz hani psikotik belirtiler deniyor buna. Bizim anlayabileceğimiz boyuta o zaman geldi.
3: Hırçınlık var, yanlış anlama var, aniden çıkışlar var, agresiflikler var, hareketlilik var zaman zaman böyle. Yani durması gereken yerde durmuyor. Mesela anne otur diyorsun, oturmuyor. Hayır gideceğim.
14: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 65 yaş üzeri nüfus son 5 yılda %20 artarak 2025 yılında 9 milyona yükseldi. Türkiye gittikçe yaşlanırken Alzheimer görülme sıklığı da arttı. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü öncesinde farkındalık oluşturmak için İstanbul'da Türkiye Alzheimer Derneği hasta yakınlarını ve uzmanları bir araya getirdi.
7: Türkiye'nin her yerinde tanıtıcı faaliyetlerde bulunuyoruz. Ayrıca Türkiye'deki ilk gündüz yaşam evini 2011 yılında derneğimiz tarafından açılmış. Burada da hastalarımız gelip sosyalleşme imkanı buluyorlar. Uzmanlar eşliğinde verimli bir şekilde vakit geçiriyorlar. Aileleri için de bir soluk alma amacı oluyor.
14: Son yıllarda Alzheimer'la ilgili umut verici gelişmeler de yaşanıyor.
8: Alzheimer hastalığında en önemli yeni iki gelişme erken tanıda kullanılan bu biyo işaretleyiciler. İkincisi de hastalığı yavaşlatan yeni ilaçlar. Şimdi artık beyinde olan değişiklikleri biz kandan tespit edebiliyoruz. Kan testini veriyorsunuz, size 18 dakika içinde sonuç veriyor.
0: Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eylem planıyla 5 yıllık süreçte şehirlerin teknolojik altyapısını geliştirmek amaçlanıyor. Afet yönetimi ve kentsel dönüşüm başlıkları arasında çevreye duyarlı sistemlerin kullanılması da hedefler arasında.
2: Şehir yönetiminde dijital dönüşüm dönemi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Murat Kurum 5 yıllık planla belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere günlük hayatı kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı. Buna göre bu yılın sonuna kadar 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri hazırlanacak. Belediyelerde akıllı şehir birimleri kurulacak. 2027'de 187 ilçe belediyesi daha sürece dahil edilecek. 2028'e kadarsa en az 50 akıllı şehir uygulamasının sahada kullanılması hedefleniyor. Şehir hizmetlerinin tek noktadan takip edilebilmesi için dijital şehir yönetim merkezleri kurulacak. Bu merkezlerin de 2029 yılına kadar tüm illerde oluşturulması planlanıyor. Eylem planına göre trafikte gerçek zamanlı yönetim sistemleri kullanılacak. Akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji tasarrufu sağlanacak. Su ve enerji kayıplarının sensörle tespit edilmesi, yeşil enerji kullanımı ve çevreye duyarlı tasarımlar öne çıkacak. Sorunlar mobil uygulamalar üzerinden ilgili birimlere iletilebilecek. Planın önemli başlıklarından biri de afet yönetimi ve kentsel dönüşüm. Erken uyarı ve kriz yönetim sistemleri geliştirilecek. TOKİ'nin yeni konut ve kentsel dönüşüm projelerinde ise akıllı bölgeler yaklaşımı uygulanacak.
0: Yapay zeka güvenlik tartışmalarını alevlendiren gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Bu kez Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini'nin kontrolden çıktığı ve 3 farklı şirkete sızdığı ortaya çıktı.
9: Bu kez teknoloji devi Google'ın geliştirdiği yapay zeka kontrolden çıktı. Gemini'nin Mayıs ayındaki bir siber güvenlik testi sırasında güvenlik duvarlarını aşarak internete eriştiği, 3 farklı şirketin bilgisayarlarına sızdığı ortaya çıktı. Yapay zekanın söz konusu şirket yetkililerinin sosyal medya paylaşımlarını incelediği ve bu sayede şifrelerini tahmin etmeyi başardığı bildirildi. Google mühendisleri yapay zeka modelinin simülasyon yerine gerçek şirketleri hedef aldığını tespit ettiğinde otomatik olarak durduğunu vurguladı. Şirket, siber saldırıdan etkilenen kurumlara bilgi verildiğini ve test süreçlerindeki güvenlik önlemlerini güncellediklerini duyurdu. Olay Google'ın yapay zekasının kontrolden çıktığı ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Yaşananlar yapay zeka güvenlik endişelerini de arttırdı. Son olarak OpenAI, ChatGPT'nin laboratuvarlardaki 6 farklı vakada kontrolden çıktığını açıklamış ve sorunların

0: tarihinin seyrini değiştirdi. Onlarca yıllık uçaklar restorasyon çalışmalarının ardından yeniden gökyüzüyle buluştu.
1: Kırmızı uçak benim en beğendiğim uçaktı. Hem sürücüsü hem de rengi.
2: Çok güzeldi.
3: Aynısı arkamızdaki uçağı çok beğendim. Uçtuğu çok iyiydi.
0: Sivrihisar Hava Gösterileri bu yıl 11. kez Eskişehir'deki Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde düzenlendi.
4: Arkamdaki uçak 1940 model DC-3 Douglas uçağı. Bu uçak modern hava taşımacılığının temellerini attı ve bugünse Sivrihisar'da önemli bir gösteriye imza atacak.
0: Gösterinin en anlamlı uçuşlarından biri Türk havacılık tarihinin iki önemli uçağına aitti. Vecihi Hürkuş tarafından 1930 yılında üretilen ve Türkiye'nin ilk sertifikalı uçağı kabul edilen Vecihi 14'ün uçabilir replikası, Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxon tarafından uçuruldu.
5: İnanılmaz hissediyorum. Uçak çok güzeldi, hava çok güzel, gün çok güzel. Bir rüya gibi.
0: Vecihi 14'e Nuri Demirağ'ın kurduğu uçak fabrikasında geliştirilen NU-D36 eşlik etti. Nuri Demirağ'ın ailesi de uçuşu takip etti.
6: O kadar gurur duyuyorum ki, o kadar mutluyum ki büyük babamın gerçekleşmediği bir anısını burada yaşıyorum. Çok güzel bir replika yapılmış, çok mutluyuz.
0: Geçmişin pervaneli uçaklarıyla başlayan gösterinin finalini Türk Hava Kuvvetleri'nin Akro timi Türk Yıldızları yaptı.
7: İstanbul'un tarihi yapılarından Rumeli Topçu Kalesi restore edildi. Boğaz'ın Karadeniz'e açılan noktasındaki kale. Bundan böyle kültür ve sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Açılışta 1000 genç ağırlandı.
0: Yıllarca sessiz kaldı. Kapsamlı bir restorasyonun ardından yeniden kapılarını açtı. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan noktasındaki Rumeli Topçu Kalesi, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kale, tarihi dokusu bozulmadan restore edildi. Yapının özgün mimari özellikleri korunurken, kale yeni kullanım alanlarıyla yeniden işlevlendirildi. Açılış töreninde kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, spor dünyasından isimler ve iş insanları bir araya geldi. Açılışın konukları arasında 1000 genç de vardı. Gençler hem tarihi yapıyı gezdi hem de gün boyunca düzenlenen etkinliklere katıldı. Günün finalinde ise sahne Rain Man'indi. Gençler tarihi kalenin yeniden açılışını konserle kutladı.
7: İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde kapsamlı restorasyon ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy müze yerleşkesinin yeni ziyaretçi deneyimiyle hizmete sunulduğunu açıkladı.
8: 54 bin Çin'i restore edildi. Ana giriş Gülhane'ye taşındı. Tarihi yapılar kapsamlı restorasyonla yenilendi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarihi yapıların korunması, güçlendirilmesi ve çağdaş müzecilik anlayışıyla düzenlenmesine yönelik çalışmaların ardından kapsamlı bir dönüşümden geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy müzedeki çalışmaları yerinde inceledi. Değerlendirmelerde bulundu.
9: Yaklaşık 54 bin Çin'in envanterini çıkararak her bir Çin'i için ayrı müdahale paftaları hazırladık. Son derece hassas ve titiz bir süreçte temizlik sağlamlaştırma, tamamlama ve renklendirme çalışmalarını gerçekleştirdik.
8: İstanbul Arkeoloji Müzeleri kapsamlı restorasyon ve yenileme çalışmalarının ardından ziyaretçilerini daha geniş bir alanda karşılıyor. Osman Hamdi Bey yokuşunda 38, müze avlusunda ise yaklaşık 140 arkeolojik eser sergilenmeye başlandı.
9: Cumhuriyet tarihimizin ve hatta birçok eserimiz açısından kendi yüzlerce yıllık tarihleri içerisinde şahit oldukları en kapsamlı restorasyon, ihya ve inşa süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Müzecilik ve arkeoloji tarihimizin göz bebeği ve şüphesiz dünya kültür mirasının da en önemli müze komplekslerinden olan İstanbul Arkeoloji Müzemiz de bu sürecin bir parçası.
7: Bosporus Kup'ta Şampiyonluk Kupası 25 yıl sonra ilk sahibine döndü. Çeyrek asırlık

0: mücadelenin ilk yarışını kazanan Orient Express 25. yılda yeniden şampiyon oldu diyerek veda ediyoruz ana haberden sizlere. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
1: Kıtaları ayıran İstanbul Boğazı, yelken sporuna gönül verenleri buluşturdu. Bu yıl 25.si düzenlenen Bosphorus Cup, İstanbul'un incisinde unutulmaz görüntülere sahne oldu. 2002'den beri kesintisiz düzenlenen organizasyonda şampiyonluk unvanı çeyrek asır geride kalırken ilk kazananına döndü. 3 gün süren mücadelenin sonunda Zeynep Atabay Taşkent yönetimindeki Orient Express 17 net puanla şampiyon oldu. Caddebostan ve Adalar parkurlarının ardından İstanbul Boğazı'na taşınan mücadelede ikincilik Levent Peynirci'nin yönetimindeki Miles and Smiles'a giderken Petar Dimitrov yönetimindeki Bulgaristan teknesi Aboat Time üçüncü oldu. Audi sponsorluğunda yarışan Fenerbahçe Doğuş Yelken takımını temsilen etkinliği takip eden Audi pazarlama müdürü Levent Can Özokutucu NTV'ye özel açıklamalarda bulundu.
2: Bosporus Cup'ın 25. yılı buradaki Boğaz'da yapılan bu güzel yarışı sponsor olmaktan, sponsorlardan biri olmaktan çok mutluyuz. Bizim için bunun birkaç tane anlamı var, önemi var. Özellikle Doğuş grubu olarak zaten Fenerbahçe Yelken sporunun çok uzun zamandır destekçisi olarak bu sporda yer alıyoruz. Biz de Doğuş Otomotiv Audi markası olarak yine bu güzel İstanbul'daki çok güzel lokasyonda Bosporus'ta yapılan bu yarışa tekrar organizasyon tarafında destek olmaktan çok mutluluk duyuyoruz.
1: 3 gün süren kıyasıya mücadelenin ardından geriye İstanbul manzarası eşliğinde dans eden yelkenlerin unutulmaz görüntüleri kaldı.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 NTV Radyo.

0: reklam. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Keşan-Gelibolu yolunun 65-69. Kilometreleri ve İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25-43. Kilometreleri arasında yol çalışmaları devam ediyor. Ulaşım kontrollü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Hava durumu.
1: Pazar günü sıcaklık biraz artıyor. İstanbul az bulutlu, Poyraz çok sert esecek. Sıcaklık öğle 26, gece 17 derece. Ankara güneşli 25, Bursa 26 derece. İzmir 31 derece, rüzgar çok sert esiyor. Antalya parçalı bulutlu 33 derece. Marmara'da hava biraz bulutlu. Poyraz, Çanakkale, Balıkesir hattında daha kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık öğle 26-27 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 8-9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-32, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Rüzgara rağmen güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz geneli güneşli, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Isparta 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Trabzon, Rize kesiminde hala yağmur etkili. Bolu parçalı bulutlu 23, Trabzon ve Samsun 25 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl, Van arasında hala yağış geçişleri var. Erzurum 23, Malatya 30 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 33, Diyarbakır 34 derece.
0: Hava durumu. Reklam. Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. NTV Radyo.

0: İyi akşamlar, haberlerle tekrar karşınızdayız. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Pusula ve Tera yöneticilerinden 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklandı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik düzenlenen yeni uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması başlatılmış. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Sefo lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır, oyuncu Melis Sezen'in de bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen iş insanı Sayat Zurnacı ve müzisyen Aytaç Kart tutuklandı. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski milli futbolcu Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 6 ismin de gözaltı süresi uzatıldı. İstanbul'da bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. 2 işçi göçük altında kaldı. Göçük Büyükçekmece Alkent 2000 mahallesinde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması oldu. 2 işçinin toprak altında kaldığı belirlendi. Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yeri belirlenen bir işçi yaralı olarak göçükten çıkarıldı. Göçük altında diğer işçiyi arama çalışmaları sürüyor. Rize'de Karadeniz sahil yolunda su baskınları ve heyelan meydana geldi. Yollarda çökmeler oldu. Bazı araçlar su altında kaldı. 9 mahalle ve 7 köyde hasar var. Tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Trabzon'da da şiddetli yağış etkili oldu.
1: Taşkın, su baskını, kaya düşmesi, heyelanlar. Karadeniz'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ve balçıkla kaplandı, araçlar suya gömüldü. Karadeniz sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
2: Şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması vesilesiyle, sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok.
3: Araba dikiz aynasına kadar sular altındaydı. Plakasını falan daha dün taktık. Hevesle bindik ama nasip böyleymiş.
1: Rize'de etkili olan şiddetli yağış Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede su baskınlarına neden oldu. Tedbir amaçlı bazı ev ve iş yerleri tahliye edildi, su dolan yerlerde temizlik yapıldı. İyidere ve Pazar ilçelerinde toprak kaymaları ve yollarda çökmeler meydana geldi.
4: Eşim de çayı içmek için kalkmış, direkt geldi beni kaldırdı, ev gidiyor diye.
1: İl genelinde irili ufaklı 40 heyelan meydana geldi. İki derenin taşması sonucu menfezler tıkandı. Bazı araçlar su içinde kaldı.
5: 9 mahalle 7 köyümüzde büyük hasarlar var. İşte heyelana giden kopan yollarımız var. 7 tane evimizi boşalttık.
6: Rize'mizde şu an itibariyle 80 civarında ihbar geldi. Bir o kadar Trabzon ilinde var. Bunların hepsine müdahale edildi. Menfez açma çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da dükkanlarda temizlik çalışmaları yapılıyor.
1: Trabzon'da da 5 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Orta Hisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü. 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Trabzon Havalimanı mevkii ve Karadeniz sahil yolunda araçlar güçlükle ilerledi. Park halindeki birçok aracın su altında kaldığı bölgede ev ve iş yerlerinde de hasar var. Kentte temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.
0: haberleri sunduk. Yayınımız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Burcu Kaya ve Burak Özcan'ın sorularını yanıtlayacağı özel röportajla devam ediyor. İyi akşamlar. NTV ekranlarına hoş geldiniz. Dış politikada son derece hareketli, kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Suriye'den İsrail'e, İran, Amerika Birleşik Devletleri hattından Rusya-Ukrayna savaşına, Körfez'den Washington'la ilişkilere kadar çok sayıda başlık Türkiye'nin dış politika gündemini doğrudan etkiliyor.
7: Tabii bir yanda Suriye'de yeni dönemin nasıl şekilleneceği, diğer yanda İsrail'in bölgedeki adımları, Türkiye ile yaşanan gerilim, Suudi Arabistan-Yemen hattında yükselen tansiyon, Mekke İttifakı'nın geleceği, İran ve Amerika arasındaki görüşmeler, Karadeniz'de yeniden artan Rusya-Ukrayna gerilimi, bir taraftan da Birleşmiş Milletler önümüzde.
0: Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York temasları, Filistin meselesi ve Türkiye'nin uluslararası gündemdeki öncelikleri konuşulacak. Ve tabii Türkiye açısından belki de bütün bu gelişmeler kadar önemli başka bir süreç terörsüz Türkiye. Bölgedeki gelişmeleri, Türkiye'nin dış politika önceliklerini ve önümüzdeki dönemin yol haritasını bugün doğrudan Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'a soracağız efendim. Burak Özcan'la birlikte. Sayın Bakanım hoş geldiniz.
8: Hoş geldiniz.
9: Teşekkür ederim.
0: Şeref verdiniz yayınımıza. Tabii bu hafta önemli ziyaretleriniz vardı. Birçok konu başlığımız var ama biz Şam ziyaretiyle başlamak isteriz. Suriye ziyaretinizin gündemi Şara'yla görüşmeleriniz oldu. Tabii hangi konuları ele aldınız? Masada hangi başlıklar vardı ki notlarıma baktığımda Türkçenin seçmeli dil olarak müfredatta kalması ziyaretin somut bir sonucu olarak açıklandı. Başka hangi konular vardı masada?
9: Aslında bizim yani Aralık 2024'ten itibaren yeni Suriye ile masada çalışmamız gereken çok sayıda dosya var biliyorsunuz. Özellikle Suriye'nin yeniden kalkınması, birliği, bütünlüğü, bölgesel ülkelerle işbirliği, uluslararası sistemde olan bir takım sorunların kaldırılması gibi çok sayıda başlık var. DAEŞ'le mücadele, terörle mücadele. Bunların tabii düzenli aralıklarla gözden geçirmesi gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı olarak bizlere bir ortak planlama grubu kurma görevi verildi. Cumhurbaşkanlarımız tarafından. Bu çerçevede bizlerin iki devlet arasında yürüyen çok sayıdaki işi, konuyu, projeyi yakından takip etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sürekli bir araya gelmemiz gerekiyor. Çok şükür her geçen gün Suriye daha da iyiye gidiyor. Yani bu bizim için önemli bir husus. Suriye ile biliyorsunuz 911 kilometrelik bir sınırımız var. Suriye'de, Irak'ta ne oluyorsa Türkiye'yi doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla oradaki istikrar, barış, huzur, kalkınma bizim için de önemli. Sayın Şara'yla bu konuları tekrar bir gözden geçirdik. Cumhurbaşkanımızın mesajları vardı. Onları ilettim. NATO zirvesi marjında biliyorsunuz Sayın Şara Ankara'ya gelmişti. Orada Cumhurbaşkanımızla görüşmüşlerdi. Orada takip edilecek, edilmesi kararlaştırılan hususlar vardı. Onlarla ilgili yine görüş alışverişinde bulunma imkanımız oldu. Bölgesel istikrar, riskler, ülkedeki entegrasyon süreci, ve terörle mücadele dahil olmak üzere birçok konuyu konuştuk.
0: Evet, birçok.
7: Efendim, entegrasyon dediniz. SDG kendini feshetti. Ardından görüşmeler gerçekleşti ve önemli bir aşamaya da varıldı. Ama mutlaka bununla ilgili de izlenimleriniz olmuştur. Neler söyleyebilirsiniz entegrasyon sürecine dair?
9: Şu anda tabii ki yapılan beyanatlar, tavırların ortaya koyduğu niyetler fevkalade önemli. Aslında kontrollü bir şekilde sürecin ilerletilmesine yönelik bir şey görüyoruz, arzu görüyoruz taraflarda. Bunu olumlu açıkçası karşılıyoruz ve destekliyoruz. Bu önemli bir husus. Tabii diğer taraftan da bütün şartları yerine gelip süreç tamamlanana kadar da büyük bir dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Özellikle Suriyeli kardeşlerimizle de hani yakından konuşuyoruz. Oradaki güvenlik kurumlarıyla, istihbarat kurumlarıyla, yani süreç nasıl gidiyor, iyi mi, riskler var mı, riskler nasıl yönetiliyor? Bunlar tabii hem bizim hem diğer kurumlarımızın yakından takip ettiği hususlar. Ama dediğim gibi şu anda ortaya konan beyanatlar iyi. bunun gerisinde pratik adımların da atılması gerekiyor. Onu da yakından takip ediyoruz.
8: Peki Netanyahu'nun seçimler öncesi bölgedeki saldırganlığını da konuşmak isteriz Sayın Bakanım. Tabii Türkiye karşıtı söylemlerini iyice arttırdı. Yani Netanyahu'nun amacı nedir burada?
9: Netanyahu daha önce de ifade ettik. Şu anda yani içerideki siyasi pozisyonunu güçlendirmek için kendisini vazgeçilmez ilan edip iktidarını devam ettirmek için bir takım para işler peşinde. Türkiye düşmanlığı, Türkiye tehdidinin ortaya konması perspektifi de bunun bir ürünü açıkçası. Yani bunu çok yakından görüyoruz biz. Şimdi ama bununla beraber bunu da hafife alıyor değiliz. Burada ortaya konan sözler, tavırlar, yakından takip ettiğimiz hususlar, bölge ülkeleriyle olan özellikle askeri işbirliklerini yakından takip ediyoruz. Burada tabii umulur ki İsrail hem kendisinin hem bölgenin çıkarına olacak,
8: evet,
9: barışa dayalı, saygıya dayalı, işbirliğine dayalı bir dış politikayı benimser. Aksi takdirde yani gerçekten sadece giderek yalnızlaşmakla kalmayacak, bunun bedelini bölgeyle beraber kendisi de ödeyecek. Yani böyle bir sürecin içerisindeyiz. Biz bunu çok net görüyoruz. Bütün detayların farkındayız. Suriye'yi Lübnan ve Filistin'den sonra kendisine bir vazgeçilmezlik alanı yapmak için gayret etmesini de görüyoruz orada. Orada bir sorun çıkartıp o sorunu da akut ve kalıcı hale çevirip kendi toplumuna işte burada ağır bir sorun var, ben olmazsam bu sorun çözülemez gibi bir mesajı verme niyetinde olduğunu da açıktan görüyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız da birkaç defa zatenleri ifade ettiler. Yani Türkiye'nin hikmetle hareket edip bu türden provokasyonlara, ucuz kışkırtmalara gelecek bir devlet değil. Biz kendi stratejik duruşumuzu iyi biliyoruz, hesaplarımızı iyi yapıyoruz ve hiçbir zaman içinde kendi başımıza hareket etmeyiz. Bölgede bizim ortaklarımız var, diğer ülkeler var. Çünkü İsrail sadece bölgeye tehdit değil, İsrail dünyaya tehdit Netanyahu politikalarıyla. Evet. Dünyanın bir sorunu. Bütün dünya bir olup Netanyahu politikalarıyla baş etmek için çözümler arıyor.
8: Evet.
9: Bu böyle olduğu sürece aslında ben gereken cevabın da öyle veya böyle verileceğini düşünüyorum. Giderek bu aslında İsrail'in klasik dostlarında da, kendini İsrail'e borçlu hisseden ülkelerde de taban bulmaya başladığını görüyoruz. Bu düşüncelerin, bu duruşun, bu stratejinin. Bu da çok önemli bir gelişme. Ama ilerleyen vadede inşallah sürecin mazlum Filistinlilerin lehine olacağına inanıyoruz. İslam dünyası bugünlerde zor bir dönemden geçiyor. Birkaç cephede birden bir kriz içerisinde. Ama Cumhurbaşkanımız çok şükür başımızda olduğu sürece bölgeye yaptığı liderlik, büyüklük ve bölge ülkeleriyle ortaya koyduğumuz bu dayanışma birçok sorunu aşmamıza sebep olacak. Ama inşallah daha iyi günler bizi bekliyor. Ona inanıyorum yani.
7: Efendim, Suriye ile başladık. Biraz daha güneye indik. Biraz daha aşağı gidersek maalesef orada da bir problem var. Suudi Arabistan'la Yemen Husiler arasındaki çatışmalar. Hatta artık Babül Mendeb Boğazı'nın kapanması neredeyse noktasına kadar evrilen bir süreci görüyoruz. Bir ara formül bulunabilecek mi? Bu gerginliğin azaltılması için girişimler var mı?
9: Girişim çok. Girişim çok ama bu girişimlerin tabii ilgili muhataplar tarafından kabul edilebilir bir takım çıktılar üretmesi gerekiyor. Bugün de yine çok görüşme yaptım. Özellikle arabuluculuk görevi yapan arkadaşlar ve diğer taraflarla. Amerika-İran görüşmelerinde biliyorsunuz son birkaç aydır bir tıkanma var. Ve bu tıkanmanın tezahürü olarak sadece birbirlerine saldırıyı değil, Babül Mendeb ayağının da artık Yemen tarafından açıldığını görüyoruz. Suudi Arabistan'a doğru giderek bir yaygınlaştırma ameliyesi içerisinde olduğunu görüyoruz tarafların. Şimdi giderek daha karmaşık bir hale geliyor. Tabii burada biz bütün ağırlığımızı aslında Amerika-İran arasındaki yürüyen müzakerelerin bir sonuca varmasına veriyoruz ama burada taraflar arasında büyük bir güvensizlik var. Pakistan'da bir anlayış birliğine varmışlardı. Fakat daha sonraki uygulamada ortaya aksaklıklar çıktı ve şimdi her iki taraf da bu şeyi açıkçası işleyen süreci kendi lehine farklı bir şekilde yorumlamaya başladı. Burada farklı yorumlamalar var. Şimdi taraflara verilen yeni teklifler var. Umarım bunu kabul ederler. Aksi takdirde şu anda devam eden kriz belli bir noktaya kadar krizden etkilenen ülkeler tarafından tolere edildi ama ekonomik yansımaları artık tolere edilebilmenin çok ötesine geçmeye başladı bazı ülkeler açısından. Avrupa'da, Asya Pasifik'te, Afrika'da onu yakından görüyoruz. Artık biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşında da bir enerji altyapısını hedef alma var. Burada da enerji yollarına yönelik ciddi bir darboğaz söz konusu. Bütün bu ikisi beraber bir araya geldiği zaman bizim gibi ithal edilen enerjiyle sanayisini, ekonomisini gerçekten devam ettiren ülkeler büyük bir ekonomik kriz yönetim alanıyla karşı karşıya kalıyorlar.
8: Evet. Sayın Bakanım, tabii Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ardından Mekke İttifakı da tekrar gündeme geldi ki gündemdeydi. Önce şunu soralım. Mekke İttifakı ne aşamada, kurumsallaşmaya doğru gidiyor mu? Yeni üyeler katılacak mı? Ne aşamada, merak ediyoruz.
9: Mekke İttifakı gerçekten iyi bir aşamada. Ortaya konmuş çok güçlü bir irade var. Ve bu iradenin hayata geçmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Şu anda kurumsallaşmaya yönelik atılan adımlar var. Özellikle anlaşmada ismi geçen sekreteryanın kurulması ve buna bağlı bir askeri karargahın hayata geçmesi konularındaki detay çalışmalar hemen hemen bitmiş durumda. Bir anlayış birliğine ulaşmış durumdayız. Artık bundan sonra personel gönderip yani karargahın işlemesi aşaması kaldı. Ben o konudaki süreçten memnunum. Yani başka kurumlara biz baktığımız zaman gerçekten uluslararası kurumlar bu konudaki kurumsallaşmalarını çok geç tamamlarken biz burada hızlı adımlar atıyoruz. Çünkü bölgedeki bir takım dinamikler de onu açıkçası gerektiriyor. Daha önce de ifade ettim. Bizim ittifakımız bölge ülkelerine açık bir ittifak. Kurumsallaşma adımları atıldıktan sonra diğer iki üye ülke, kurucu ülkeyle beraber yeni müttefik alımı ile ilgili ben gerekli görüşmelerin yapılacağını düşünüyorum. Böyle bir prensip kararımız var. Çünkü yani Cumhurbaşkanımız da baştan itibaren söylediler. Eğer yani burası büyümeyecekse zaten bir ittifak alanı olmaz. Biz hani bir kamplaşma yapmış oluruz. Bizim bölgesel vizyonumuz bölge ülkelerinin mümkün olan çok sayıda ülkenin bir araya gelip bir ortak savunma alanı kurması. Bu savunma alanı aslında dışarıya karşı değil. Kendi içerisindeki sorun alanlarını bölgesel sahiplenme anlayışıyla daha iyi çözüp şu ana kadar ortaya koymadıkları güven ortamını ortaya koyarak yeni krizlerin doğmasını engellemek. Bütün bunların çıkış noktası esas itibariyle bölgesel sorunlara bölgesel çözüm getirme arayışı. Daha önce de defaatle ifade ettim. Yani uluslararası hegemonların veya hegemonun bölgeye gelip, bölgemize gelip bir sorunu çözme çabası iyi niyettir, farklı niyettir. Tabii ki bir netice üretiyor gibi gözükür ama çoğu zaman neticeden daha fazla sorun üretmiştir. Bunu da defaatle görmüşüzdür. Artık bundan ders çıkarma zamanı geldi. Ben Mekke İttifakı'nı bu açıdan çok önemli görüyorum. İnşallah olumlu sonuçlarını da yakında göreceğiz.
7: Sayın Bakan, peki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından birincisi bir destek talebi geldi mi Suudi Arabistan'dan ittifaka yönelik? Veya İttifakın, Mekke İttifakı'nın Suudi Arabistan'ın yanında bir askeri angajmana girmesi gibi bir ihtimal var mı?
9: Biliyorsunuz yani Husilerle olan sorun son 10 yıldır var olan bir sorun. 2015'ten itibaren başlayan bir sorun açıkçası. 2022'de aslında bir ateşkes anlaşmasına varılmıştı ama daha sonra Gazze olaylarından sonra tekrar olaylar karıştı. Şimdi gelinen noktada tabii ki Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider, devlet olarak imza attığımız bir konu var. Bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz. Özellikle durum analizlerini değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı olarak biz yapılan saldırıları kınıyoruz. Özellikle Mekke'ye yönelik, petrol altyapısına yönelik. Yani Suudi Arabistan hiçbir yere saldırmadan bu türden provokatif saldırıları açıkçası kınıyoruz. Bunun İran ve Amerika arasında devam eden ihtilaf ve çatışmanın bir parçası yapılmasını da açıkçası biz kabul etmiyoruz. Yani Suudi Arabistan bu denklemin dışında tutulmalı çünkü kendileri de buna katılmaya yönelik bir arayış içerisinde değiller. Geldiğimiz noktada Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
7: Efendim şunu da ek olarak sormak istiyorum. Yani ittifak kurulduğu günden itibaren özellikle bundan rahatsız olan bazı ülkeler var. Bu son gelişmelerin ardından da işte İsrail'den, İran'dan, Hindistan'dan hatta Yunanistan'dan Mekke İttifakı'nın kağıt üzerinde kaldığına dair bazı yorumlar yapıldığını gördük. Ne söylemek istersiniz bu yorumlara?
9: Ya tabii şimdi aslında söylediğiniz ülkelere baktığımız zaman İsrail, Hindistan, Yunanistan vesaire aslında Mekke İttifakı'nın ne kadar fazla ses getirici, önemli bir hamle olduğunu da anlamış oluyoruz. Çünkü bu türden itibarsızlaştırma operasyonları basın eliyle, dezenformasyon yöntemleriyle aslında bunu bir yansıması. Tabii buna biz gülüp geçiyoruz. Yani bu asla sonra olmayan bir şey. Biz 1952'den beri NATO'nun üyesiyiz. NATO, yani daha önce de ifade ettim, belki hayatın tarihinde iki defa yani 5. maddeyi işletti. Yani bunun dışında da bir hani görev alanı almadı. Hiç kimse NATO'ya da kağıttan kaplan veya kağıttan bir şey demedi. Yani şimdi daha imzalanalı 3 ay olan bir anlaşmanın bu kadar hızlı adım atıyor olmasına rağmen bu şekilde nitelendirilmesi tabii bir şeyi başlamadan bitirmeye yönelik. Aslında burada gördüğü tehdit algısını dolaylı olarak yansıtan bir yaklaşım bu söylediğiniz şeyler. Bunları görüyoruz, bakıyoruz gerçekten ama yani ciddi alınacak şeyler değil. Yani göreceksiniz Mekke İttifakı çok oyun değiştirici bir platform olacak inşallah.
8: Peki Sayın Bakanım, tabii çok sayıda uluslararası kriz var ama Türkiye'nin Filistin konusundaki duruşu her zaman belliydi. Şimdi Gazze ve Batı Şeria'daki durum nedir son olarak? Bunu biraz açsak.
9: Şimdi Gazze'de birinci aşamadan ikinci aşamaya geçilemiyor barış planını açıkçası söylemek istiyorum. Burada tabii İsrail'in oyun bozanlığı en büyük faktör. Filistin tarafı Hamas öznesinde başta rehineleri bırakmak olmak üzere birçok konuda birinci aşamada, barış planının birinci aşamasında üzerine düşen birçok konuyu yaptı. Zorlanarak yaptı, istemeyerek yaptı. Çünkü kendi içinde karar alma mekanizmaları zor ama bir noktada arabulucuların çalışması etkisi bizim de yoğun gayretlerimizde Hamas uluslararası toplumunca kabul edilen bu anlaşmada üzerine düşenleri yaptı. İsrail, Filistin tarafı yaptıkça yapmadı, yeni talepler getiriyor. Kendini bu anlaşmayla bağlı görmüyor. Şimdi en büyük problemimiz bu. Dolayısıyla yani bu ay bu anlaşmanın hayata geçirme girişiminin üzerinden bir yıl geçmiş olacak. Biliyorsunuz geçen sene Eylül ayında Cumhurbaşkanımızın başkanlığını ettiği bir İslam ülkeleri heyeti Trump'la beraber bir araya geldiler New York'ta. Ve orada yapılan görüşme neticesinde Gazze barış planı ortaya çıktı. Yani bu liderler dediler ki Başkan Trump'a artık bu sorunun durması gerekiyor. Bu çünkü artık birçok şeyi etkileyecek bir durumda. Bunu yaparsak beraber yaparız diye. Şimdi artık bir yıl aradan sonra buradaki kilitlenmenin bir aşılması gerekiyor. Ama İsrail'in dediğim gibi bu noktadaki tıkayıcı rolü devam ediyor. Uluslararası toplumun ve bu konuda görev alan ülkelerin bu tıkanmayı aşmak için çalışmaları gerekiyor. Şimdi burada insani yardım konularında istediğimiz miktarda ve hızda adım atıldığını görmüyoruz. Yani eskisi gibi kötü değil ama istediğimiz şekilde bir yaygınlık yok. Barınma konularının hayata geçmesi gerekiyor. Çünkü demir vesaire gibi bir takım kısıtlayıcı malzemeler listesi yayınlayarak İsrail bazı barınma malzemelerinin ve prefabrik yapılan içeriye girmesine izin vermiyor. İnşaat malzemelerinin içeriye girmesine izin vermiyor. Bu fevkalade şu anda insan açıdan kötü bir şey. Diğer taraftan büyük miktarlarda öldürme eylemi yapmıyor. Savaş zamanında olduğu gibi. Ama seçilmiş hedefleri vurmaya devam ediyor. Geçen günde biliyorsunuz bir apartmanı vurdu. Yine çocuklar şehit oldular. Yani burada da bu öldürme eylemleri devam ediyor. Yani ihlaller var. Batı Şeria'da bu yerleşimcilerin giderek daha azgınlaşması ve toprak çalımını hızlandırmaları, uluslararası toplumun da biliyorsunuz çok ciddi dikkatini çekiyor. Avrupa Birliği bir karar almaya çalıştı ama birkaç ülkeden dolayı oy birliğiyle alamadı. İngiltere tek başına biliyorsunuz yaptırımlar uyguladı. Yani kaç yıllık politikasından ilk defa bir sapma göstererek yaptırım, illegal yerleşimcilere bir yaptırım uyguladı. İllegal yerleşimcileri savunan hiç kimse yok. Ama engelleyen var mı, engelleyebilen var mı? İşte uluslararası toplumun imtihanı da burada, İslam toplumunun imtihanı da burada. Biz bunu mümkün kılmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Tabii Filistinlilere düşen görev de var. Burcu Hanım, ona da bakmak lazım. Yani burada kendi birliklerini sağlamaları gerekiyor. Kendi aralarında, yani bu siyasi hareketlerin işte tarihsel yolculuğunda olan bir olaydır. Bazen hareketinizin menfaatiyle hizmet ettiğiniz davanın genel menfaati arasında çatışma olur. Hangisini tercih edeceksiniz?
7: Türkiye çok çaba gösterdi. O birliktelik için böyle i̇şte, bir ihtimal olabilir.
9: Öyle yani işte bu yani Batı Şeria ile Gazze arasında bir birleşme olsun diye çok uğraştık biz. Ama bu şu anda detayına girmek istemeyeceğim sebeplerden dolayı olmadı. Sadece biz değil. Bu konuyla ilgilenen çok ülke oldu. Bir de İslam dünyasında şöyle bir şey var. Hamas'ın karakterinden dolayı birçok Arap ülkesi oraya şey koymuş durumda, şerh koymuş durumda, temas etmiyorlar. Türkiye ve birkaç ülkeye temas edebilen ender ülkelerden biri. Hem Ramallah'la hem Gazze'yle. Biz Ramallah ve Gazze arasındaki bu eşit ilişkimizi, desteğimizi, çünkü bizim için hangi Filistin partisi olduğunun önemi yok. Yani bizi hep Hamas tarafına itmeye çalışıyorlar da bizim için Filistinli olması, Filistin davasına hizmet etmesi ve Filistinli bir meşru tabanın desteklediği bir meşru hareket olması. Yani El Fetih örneğinde olduğu gibi, Hamas örneğinde olduğu gibi, yani bunlar Filistinlilerin seçtiği, Filistin meclisine milletvekili gönderdiği partiler. Şimdi bunlar arasındaki işbirliği fevkalade önemli. Ama umarız inşallah kendileri de bu noktada gereken adımları atarlar. Belli fedakarlıklar yapmaları gerekiyor. Biz bu konudaki arabulucu faaliyetlerimize devam edeceğiz.
8: Evet. Sayın Bakanım, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmeleri de sormak isterim. Tabii arabuluculuk demişken bunların çabalayan bir Katar var, Pakistan var, Oman var. Bunların arabuluculukları devam ediyor mu?
9: Bunların arabuluculukları on and off devam ediyor. Yani şöyle, şimdi Pakistan'da bir süreç yapıldı, hayata geçirildi. O bir noktaya kadar geldi. Ondan sonra ondan bir yoldan çıkma oldu. Daha sonra olaydan en fazla etkilenen ülke şüphesiz bölgede Katar. Katar hiçbir şeyini satamıyor. İran'a da çok yakınlar. İran'la da konuşabilir durumdalar. Bunu da kullanıp hem İran'la hem Amerika'yla da iyi ilişkileri var. Ve etkilenen ülkelerin başında bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bugün Katarlı arabulucu arkadaşlarla da görüştüm. Ama tarafların özellikle Amerika'da seçime giderken ortaya koyduğu durumları uyumlaştırmak biraz zor. Ama imkansız değil. İnşallah iyi sonuçlar bekliyorum ben.
8: İnşallah.
7: Efendim şimdi zor bir coğrafyadayız. Kuzeyimizdeki gelişmeleri de sormak isteriz. Yani artık neredeyse 5. yılına doğru yaklaşan bir savaş var. Karadeniz'de yine gerilimin yükseldiğini görüyoruz. İşte savaşın ilk döneminde Türkiye Tahıl Koridoru Anlaşması'yla belki de bir küresel gıda krizinin önüne geçilmişti Türkiye'nin arabuluculuğunda. Savaşın bitmesine dair girişimler, çabalar ne durumda? Hani eğer savaş bitmiyorsa böyle yine bir ara formül, Karadeniz'i de biraz daha sakinliği sağlayacak bir formül bulunması mümkün mü?
9: Savaşın bitmesiyle ilgili bazı girişimler var. Ama bunların açıkçası kalıcı sonuç üretmesi an itibariyle biraz zor gözüküyor. Ama bununla beraber çalışmalara devam etmek gerekiyor. Ümitsiz olmamak gerekiyor. Burada şöyle bir husus var, yani değerli arkadaşlar, onu söylemek lazım. Şimdi savaşın yok ediciliğini bütün tarafların yeter miktar tanıyıp artık kendi kendine sönümlenen bir savaşa mı gideceğiz? Yoksa zaten bu sonuca gideceğimiz belli. Yok etme savaşı içerisindeyiz. Arada bir makul yerde buluşup daha fazla birbirimizi yok etmenin önüne mi geçelim diyeceğiz. Şimdi bu psikolojinin var olduğunu biz taraflara anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi 2023'e kadar savaş bir klasik savaştı. Ondan sonra 2025'e kadar bir yıpratma savaşına döndü. Daha çok cephelerde birbirlerini yok eden askerlerin olduğunu gördük. 2025'ten sonra artık bir yok etme savaşına, yıpratmadan yok etmeye dönüştü. Ve giderek bütün sivil hedeflerinde yani ayırt edilmeksizin vurulduğu, yani toplu yerleşim yerleri hariç altyapıların vurulduğu, özellikle enerji olmak üzere, ulaştırma olmak üzere ticari alanların hedef alındığını görüyoruz. Bu giderek tabii sivil hayatın daha zor hale getiren bir husus. Bu yok etmenin önüne geçmek lazım. Şimdi buna yönelik taraflar tabii kendi dayanıklılık güçlerini ortaya koyup bir nevi şeye dönüyor. Yani kim önce gözünü kırpacak, kim önce vazgeçecek bu noktasına, ama bu noktaya gelmeye gerek yok. İlgili yani devletlerle de konuşarak ne türden ara formüller üretebilir, ona çalışıyoruz. Ama bu arada bu savaşın geneliyle ilişkin bir durum. Karadeniz. Karadeniz meselesi önemli. Şimdi Karadeniz birkaç açıdan önemli. Türkiye'nin bir defa mücavir alanı, biliyorsunuz Karadeniz'de ticaret bizim için de önemli bir husus. Gemilerimiz etkileniyor bundan. İş adamlarımız etkileniyor. Fakat ondan da önemlisi, şu anda özellikle tam mevsimi, yani tarladan toplanan tahıl eğer dünya marketlerine gitmezse yine gıda güvenliği açısından birçok ülkede sıkıntının olacağını görüyoruz. Son birkaç yıldır aslında anlaşmaya, yani biz bir anlaşma yaptık, o anlaşma daha sonra bozuldu. Ama anlaşma bozulmasına rağmen böyle de facto işleyen bir sistem de vardı, dokunmuyorlardı. Ama şimdi birbirlerine çok dokunuyorlar. Özellikle limanları vuruyorlar. Bütün deniz hareketliliğini vuruyorlar. Şimdi biz her iki tarafa da bu konuda bir teklif gönderdik. Ona ilişkin çalışmalarımız var. Cevapları bekliyoruz. Taraflardan da buna yönelik cevaplar geldi. Bir noktaya götürmeye çalışıyoruz bunu açıkçası. Ama burada da tarafların önceki anlaşmanın uygulanmasından aldığı derslerden hareketle uyumlaştırılması zor bazı talepleri var ve pozisyonları var açıkçası, onu da söyleyeyim. Yani hangi tarafın ne istediğini onu tabii ki söylemem burada doğru olmaz. Ama en son şimdi Rusya Başbakan Yardımcısı geldi. Geçen cuma beraberdik. O da bir takım hani bu sorunun aşılmasına yönelik Rusya'nın perspektifini bize iletti. Biz bütün bu verileri değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımıza da arz ettik konuyu. İnşallah birinci öncelikli olarak bu tahılın çıkartılması Karadeniz'den. Yani bu dünya piyasalarına bunun gitmesi lazım. Yani Afrika ülkeleri, Mısır'da olmak üzere birçok yerde bu tahıla ihtiyaç var. Ve tahıl enerjinin aksine her iki ülkenin de sattığı bir ürün. Enerjiyi ağırlıklı olarak tabii Rusya satıyor. Ama burada da aşılması gereken bir takım zorluklar var. Aşacağız onu da inşallah.
8: Evet, tabii arabuluculuk deyince sizin birçok noktada aslında arabuluculuk faaliyetinde bulunduğunuzu da biliyoruz. Hem Türkiye adına sizin de birçok büyük etkileriniz var. Tabii şu an devam eden uluslararası krizlere baktığımız zaman bu arabuluculukta en zorluk nerede başlıyor Sayın Bakanım?
9: Aslında şeye göre değişiyor, yani uğraştığınız konuya göre değişiyor ama şeyin faydasını görüyorsunuz. Yani ara bulucunun kimliği önemli, tutumu önemli. Yani her iki tarafın da saygı gösterdiği, güvendiği bir evet. tarafsa bu gerçekten çok ciddi şey destek oluyor ve hemen hızla çözülüyor. Biliyorsunuz, bir örnek vereyim. Etiyopya ile Somali arasında neredeyse çatışmaya dönüşecek bir sorun vardı. Etiyopya bir landlock, kara ülkesi. Çok da büyük bir ülke. Büyük bir nüfusu var Afrika ölçeğinde. Ama denize çıkışı yok. Ama yanında hemen ülkelerin binlerce kilometre kıyısı var. Yani bunu uygun yöntemde çözmezseniz şeye gidecek. Şimdi Cumhurbaşkanımız her iki ülkenin de liderine, Etiyopya ve Somali'ye ev sahipliği yaptılar. Yani saatlerce süren, hiç masadan kalkmadan görüşmeler vesaire neticesinde her iki tarafta kendisine olan saygılarından dolayı ve adaletine güvendikleri için bizim ortaya koyduğumuz taslak büyük oranda kabul edildi. Ve oradaki yani çatışmanın ihtimalinin o an itibariyle ve bugün itibariyle olmadığını görüyoruz. Burada ama bazı savaşlar var ki birden fazla, yani ikiden fazla tarafın işin içinde olduğu taraf. Yani diyelim şeydeki Rusya-Ukrayna savaşı. Evet. Yani Rusya-Ukrayna var, bir tarafında Amerika var, başlangıcında oradaydı. Avrupa ülkeleri var, herkes var. İran-Amerika savaşı, işte bir tarafında İsrail var, Körfez var, işte diğer ülkeler var, birçok şey var. Burada bir noktadan sonra konuyu iyi takip eden bazı şeylerin bizim en fazla yaptığımız konu, biz çok yakından takip ettiğimiz için arabuluculuk meselelerini, sadece evet. kendi arabuluculuk yaptığımız konular değil, ya bölgemizde devam eden krizlere de ilişkin arabuluculara da çok iyi şeyler veriyoruz. Bazen moral veriyoruz, bazen diyoruz ki ya şu açıdan bak, burası eksik kalmış olabilir.
8: Akıl verdiğiniz tabii, tabii. noktalar
9: yani vardır. O da önemli çünkü herkesin perspektife ihtiyacı var. Evet. Karmaşık problemler kimsenin tek başına kendi aklıyla çözebileceği konular değil, kendi psikolojisiyle altından kalkacağı şeyler değil. Mümkün olduğunca aklın bu türden konulara memur edilmesi gerekiyor. Bir de benim gördüğüm, yani bu arabuluculuk konularında kredi aramaktan ziyade gerçekten sonuca odaklanan ülkeler, arabulucular şey oluyorlar. Daha etkili oluyorlar, daha kabul edilebilir hale geliyorlar. Yani siz yaptığınız işin reklamını yaparsanız bir sonraki konuda sizi insanlar görmek istemiyorlar açıkçası. Bir de öyle bir husus var. Dolayısıyla biraz bunu hayır işi gibi görüp gizli götürmek.
8: Türkiye bu konuda en iyisi ama o zaman.
9: Yani öyle tabii var.
7: Bilmediğimiz konularda var o zaman efendim.
9: Var var. Yani olması gereken o, çünkü ben bunu gördüm. Bazen işte siz istediğim bir ülke bir şey yapıyor. Daha sonra ondan bir şey yaptı mı diğer ülkeler diyor ki ya ben burada ne yapıyorum, siz ne yapıyorsunuz? İşte olabiliyor. Dolayısıyla orada da belli bir yani moral standardı gözetmek gerekiyor.
8: Sayın Bakanım, Yunanistan'a da bir değinmeden geçmeyelim Burak tabii. istersen. Tabii Yunanistan tarafında ego sorunları bağlamında yapılan bazı açıklamalar var. Bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
9: Ya Yunanistan'da daha önce de söylemiştik. Ya iç siyasette bir Türkiye faktörü var. Evet. Yani iç siyasette birisi shortcut yapacaksa, ilave hızlı çabuk puan alması gerekiyorsa veya kamuoyunun dikkatini üstüne çekmesi gerekiyorsa, kamuoyu rüzgarına ihtiyacı varsa açacağı kart Türkiye kartı. Yani Türkiye'de siyaset böyle işlemiyor. Yani Yunanistan'ı istediğiniz kadar konuşun konuşmayın, böyle bir konu yok. Bizim daha büyük, daha küresel sorunlarımız var. Ama Yunanistan siyasetinin bir tane konusu var.
7: Türkiye.
9: Yani onlar adına da aslında şey zaman zaman söylüyoruz. Yani bu yani Yunanistan gibi bir ülkenin bu kadar dar bir perspektifle siyaseti yapmaması gerekiyor. Ama birbirlerini oradan sıkıştırıyorlar. Şimdi biz mevcut hükümetle Mayıs 2023'ten itibaren bir anlayış birliğine ulaştık. Dedik ki bir sonraki seçimlere kadar bu iktidarlar var olduğu sürece sorunu iyi niyetle çözmek için ellerinden geleni yapacaklar. Ege'de gerginlik olmayacak öncesi gibi ve birbirlerine karşı sürpriz içerisinde olmayacaklar. Ve gerçekten de bunu elimizden geldiğince ilerletmeye çalıştık. İktidar Yunanistan'dan ne zaman bunu bir noktaya getirmeye çalışsa muhalefetin vurduğu tek yer hemen. Tek bir kart açar. Yani Türkiye ile şunu demek istiyor. Sen Türkiye ile niye savaşmıyorsun da iyi konuşuyorsun, güzel konuşuyorsun? Savaşsa bu sefer savaştığını da eleştirecekler. Yani bu siyasetin irrasyonel olduğu taraflar var maalesef. Yani demokrasi iyi bir sistem ama bazen böyle ne diyelim, hormonlu tarafları da var. İster istemez şeye dokunuyor. Ama bu şu demek değil değerli arkadaşlar. Bizim mevcut tehditleri ciddiye almadığımızla alakalı değil. Yani bizim pozisyonumuz belli. Bir defa Ege'deki sorunlar yani kıta sahanlığı meselesi çözülene kadar bizim durduğumuz yer belli. Biz gerilim çıkarmasından taraf değiliz. Gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılmasını asla kabul etmiyoruz. Bununla ilgili çok ince, çok ısrarlı girişimlerimiz var. Yani çoğu zaman da kamuoyuna şey yapmadan yapıyoruz. Çünkü bir takım şeylerin kamuoyuna intikal etmesi bizden ziyade Yunanistan'da daha sıkıntılı olabiliyor. Ama bu bölgenin barışa ihtiyacı var. Silahlanmaya değil. Onu defaatle söyledik. Savaş kimsenin lehine olan bir husus değil. Asıl olan barıştır. Ama Yunanistan ısrarla siyasetçiler şu anda da orada bir seçim atmosferine doğru gidiş var. Bunu da görüyoruz. Bu dil artık biraz daha kullanılacak. Ama biz bunun bir kısmına biz pratikte olana bakıyoruz. Yani gerçekten resmiyette olana bakıyoruz. Bu konuda silahlı kuvvetlerimiz fevkalade hassas durumdalar. Sahil Güvenlik Komutanlığımız hassas durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Barışın, huzurun gereği neyse onu yaparlar. Yani artık 2026 yılına gelmişiz. Aradan bu kadar yüzyıl geçmiş. Medeni devletler yani karşılıklı gelip konuyu konuşarak çözemeyeceklerse yani o zaman başka bir şey var. Cumhurbaşkanımız iradesini her gelen Yunan hükümetine yansıttı. Yani hepsiyle konuşarak bu meseleleri çözmek istediğini 2003'ten itibaren gösteriyor. İlk başta tamam diyorlar, iyi diyorlar, bir noktaya gitmeye çalışıyorlar ama Yunan siyaseti hemen dibe çekiyor.
8: Bunu yapma sebepleri ne Sayın Bakanım peki? Ya
9: şöyle işte orada çünkü bu sorunları çözen birisi şey olacak.
7: Ve bu süreçte sağdan gelenler de oldu, soldan gelenler tabii, de oldu iktidar anlamında değişmiyor. Evet.
9: Yok yani Cumhurbaşkanımız hepsine aynı krediyi verdi. Yani gerçekten çözmek istediğini, yani kendisi yani bakın Ege meselesi çok hassas bir konudur. Türkiye'de de hassas bir konudur. Ancak Cumhurbaşkanımız gibi siyasi kredisi çok yüksek bir liderin buna belli konularda evet, hayır ve irade koyabileceği bir konudur. Yani kendisinden önce birçok hükümet bu konularda tabiri caizse tabii işin doğası gereği topu çevirmek zorunda kalmıştır. Aynı Yunanların yaptığı gibi. Yani bu konuda ya kardeşim gelin bunu çözelim neyse mesele. Hem Kıbrıs meselesinde hem Ege meselesinde burada iradeyi koymuştur. Ama Yunan hükümetleri, Yunan siyasetinin doğası gereği bu konuda ileri adım atamıyorlar. Belki burada Yunan halkının siyasileri cesaretlendirmesi lazım. Yani biz savaşta değil, savaş söyleminde değil, barışta senin arkandayız. Barış getirmezsen biz seni cezalandıracağız. Yoksa şey değil. Yani çok küçük hamasi şeylerle politikacıları cesaretlendiriyorlar. İşte Hakan Fidan bugün bunu söyledi, sen yarın onu niye söylemiyorsun? O onu yaptı, bunu niye söylemiyorsun? Oradan bu gemi geçti, o niye böyle oldu? Yani sürekli insanların alarmı olduğu bir konu. Ha, oradaki siyasetçilerle şimdi biz yakın arkadaşlarımız var, konuşuyoruz, ediyoruz, böyle bir kontekst var. Ama tekrar ediyorum, bu şu demek değil. Biz ciddi bir devletiz, konularımızı çok ciddi de takip ediyoruz. İnşallah bir takım söyledikleri söylem bazında kalır, siyasi gerekçelerle denir kalır. Ama bunu daha ileriye taşıyıp irrasyonel bir noktada maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor.
7: Peki efendim, şimdi önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu New York'ta toplanıyor. 81. toplantı tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın, sizlerin yoğun bir mesaisi olacak orada. İkili görüşmeler olacak. Bu hafta boyunca Türkiye'nin gündeminde neler var New York'ta? Hem onu sormak istiyorum, hem de tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın genel kurulda bir hitabı da olacak. Konuşmasına dair bazı ipuçları vermeniz mümkün olur mu?
9: Şimdi biliyorsunuz artık Cumhurbaşkanımız yani dünya ölçeğinde demokratik olarak seçilen ve her sene, her 5 yılda bir, 4 yılda bir bir halk iradesiyle artık liderliği pekişen ve bu kadar süre iktidarda kalan ender birkaç liderden biri. Dolayısıyla hani Türkiye'nin lideri olmak başlı başına bir zaten saygınlık ve ağırlık sebebi, ama bu kadar uzun süre kalmak daha başka bir durum.

0: nelerdir? Buna yönelik büyük bir yani kapsamlı, vizyoner bir konuşması olacak inşallah. Hitapları olacak. Yani dünyadaki sorunların ortak menfaat temelinde, insanlık değerleri temelinde çözümüne ilişkin bir vurgu. Ve biraz da tabii yapay zeka meselesi şu anda gündemimizde. Yapay zeka konusunda da artık insanlığın ilk defa gelecek riskleri önceden bu kadar görüp ortak adım atması gerekebilecek bir durumdayız. Buna yönelik de bir çağrısı olacak Cumhurbaşkanımıza.
1: Evet, yapay zeka ile ilgili ilerleyen dakikalarda bir sorumuz var. Olacak ama şimdi tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da bir araya gelip bir görüşme yapması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Tom Barak bu görüşmenin New York'ta olacağını söyledi. Bu görüşmeye dair bir ipucu alabilir miyiz sizden? Tabii S-400'lerle ilgili de bir gelişme var mı? Onu da sormak isteriz Sayın Bakanım.
0: Biliyorsunuz en son Cumhurbaşkanımızla Sayın Trump Ankara'da ev sahipliği yaptı. Evet. Hem ikili ziyarette bulundular hem de NATO zirvesine katıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanımızla defaatle telefonla görüştüler, mektup yazdılar. Yani ne kadar ev sahipliğinden, görüşmelerden etkilendiğini ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha da iyiye taşımak istediklerini ve var olan sorun alanlarının kaldırılması yönünde çalışacağını. Şimdi biliyorsunuz Katsa yaptırımları bizim için özellikle savunma sanayi başkanlığımız için bir ayak bağı. Yani bunu kaldırmaya uğraşıyoruz. Bunun başlamasına sebep olan bu S-400 meselesinin çözüm yolunda da bir takım yaratıcı fikirler var. Bunu karşılıklı iyi niyetle hayata geçirmeye çalışıyoruz bir takım çözüm yollarını. İnşallah o konuda olumlu adımlar atacağız diye umut ediyorum.
1: Evet, bir başka başlığımız da terörsüz Türkiye ama ondan onun bağlamında aslında bir Diyarbakır ziyaretiniz oldu. Aslında yoğun, çok yoğun bir ilgi de oldu bu ziyarette. Sizin de memnun kaldığınızı zaten sosyal medyadan da biliyoruz, televizyonlardan da biliyoruz. Halkla temas ettiniz. Tabii süreçle birlikte bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz?
0: Gerçekten Diyarbakır'a önceki görevlerimde de gidiyordum. Şimdi yani partimizin görevlendirmesiyle gittim. Çünkü bakanlarımız olarak biz belli illere gidiyoruz. Terörsüz Türkiye'nin orada inanılmaz derecede olumlu yankı bulduğunu gördüm. Yani zaten taban buna hazır. Çok değişik sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelme imkanım oldu. Yani saatlerce konuştuk, herkesi dinledim. Çok değerli görüşler söylediler. Yani siyasal duruşu olanlar var, ticari duruşu olanlar var, inançsal, kültürel duruşu olanlar var. Hepsinin durduğu yerden Diyarbakır'ı ve terörsüz Türkiye meselesini, Kürt kimliğinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik atılan adımlarla olan memnuniyeti. Bunların hepsini dinledik, konuştuk. Bir takım karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Benim için de açıkçası çok iyi oldu ama şuna çok sevindim tabii. Şimdi uzun zamandır şey oldu. Yani tabii ki aslında AK Parti iktidarı biliyorsunuz iktidara geldiği andan itibaren çok büyük siyasi reformlar yaptı. En büyük siyasi devrim de kimlik inkarının kaldırılması. Yani bir insan Kürt olduğu için, Alevi olduğu için, Sünni olduğu için, Arap olduğu için değil. Yani gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için, bu toprakların saygın bir birey ferdi olduğu için azizdir, muteberdir ve anayasal koruma altındadır. Bunu biz mümkün kıldık. Bu zaten ortadan kalkınca bir de hani biliyorsunuz Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren üç kesimle ilgili hassas konular var. Yani dindarların hassas olduğu konuların hani ihlal edildiği alanlar vardı. Din özgürlüğü ile alakalı işte başörtüsü, ibadet etme serbestliği memurlar için bunların hayata geçmesi, işte Kürtler için özellikle Kürt dilinin konuşulması ve kimlikle ilgili sorun ki yani onun önündeki engelin kaldırılması, 2013'te en son Kürtçenin seçmeli dil olarak okullara girmesiyle bu konu önündeki yasal engeller de kalkmış oldu. İlerletebilecek alanlar var mı? Var. Bunun yolu şiddet değildir, siyasettir. Alevi vatandaşlarımızın biliyorsunuz çok ciddi bu konuda yani alınganlıklarının olduğu, kendilerini mahrum bırakıldıklarını hissettiği

0: alanlar vardı. Yani devlet politikaları açısından bunların izale edilmesi gerekiyordu. Devleti yöneten iktidar olarak da Cumhurbaşkanımızın hem başbakan olduğu dönemlerde hem cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde bu üç kritik alanda devlet toplum barışmasını sağlayacak önemli adımları AK Parti kadrolarıyla attığına ben yakından şahidim. Dediğim gibi bu sorunların siyasal temeli bitmiştir. Özellikle terörist Türkiye'de biz onu vurduk. Yani sorunların siyasal temeli, örgütün lideri de bunu yıllar önce söylemişti. Yani siyasal sebebi bitmiştir. Pratikte bu çatışmaları durdurmanın yoluna bakmak gerekiyor. Ben özellikle bölgede olan, Suriye'de, Irak'ta olan gelişmelerin bunu mümkün kıldığını gördüm. Şimdi tabii şunu duymak da hoş oluyor. Yani ülke bölgedeki kardeşlerimiz artık diyorlar ki Diyarbakır'ın sanayileşmesi için ne yapıyorsunuz? Belli bir sanayi kapasitemiz var. Daha fazla nasıl sanayileşeceğiz? Peki biz sanayileştik. Benim limanım yok. Benim ürünümü taşıyacak bağlantısallık konuları nasıl halledeceksiniz?
1: Talepler geçmişte farklıydı değil mi?
0: Şimdi bakın bunlar ekonomik olarak zor talepler ama keyifli talepler, olması gereken tartışmalar buradan gitmesi lazım. Yani burada benim işte bu sulama kanalları projesi var biliyorsunuz. Şu anda devam eden Silvan Barajı, işte Ilıca, bunlar bittiği zaman ve bunların etrafındaki diğer barajlar bitip sulama kanalları bittiği zaman 4 milyon dönümlük ekstra bir yerin daha fazla sulama imkanına kavuşacağını görüyoruz. Ve 2,5 kat ürün alınacağını söylediler. Şimdi dolayısıyla aslında bu siyasal sorunun, kimlik sorununun, kimlik imkanının ortadan kalktığı bir yerde bütün medeni yerlerde olduğu gibi halkın refahı, daha da zenginleşmesi, daha da huzura kavuşması, daha büyük imkanlarla yaşaması hedefleniyor. Şimdi bunların tartışılıyor olması fevkalade önemli. Ben ortak payda da şunu gördüm. Hiç kimse, ister siyasal sorunu olsun, herkes bizimle aynı düşünmek zorunda değil, çok farklı düşünenler var. İster siyasal sorunu olsun, ister ekonomik sorunu olsun, ister farklı sorunu olsun, kimse bunu silah yoluyla değil, konuşma yoluyla, diyalog yoluyla çözülmesini istiyor. Bu önemli ve kıymetli bir şey. Terörsüz Türkiye sürecinin ilerletilmesi, Cumhur İttifakı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu bu irade ve tavrın da bunun için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buna verilen cevabın da kıymetli olduğunu düşünüyorum karşı taraftan. İnşallah bunun Türkiye'nin sadece geleceği için değil, bölgenin de geleceği için, sınırlarımızın ötesindeki Kürt kardeşlerimizin de bölgesel huzuru, barışı için önemli olduğunu düşünüyorum. Suriye'de yaşayan Kürtler için, Irak'ta yaşayan Kürtler için. Biliyorsunuz Türkiye'nin ürettiği istikrar sadece kendisini beslemiyor. Bölgedeki ülkeleri de besliyor. Bu noktada ben orada da söyledim. Yani sadece Türkiye'deki Kürt kardeşlerimiz değil, sınırın ötesindeki Kürtler de Türkiye'nin ürettiği istikrardan ve refahtan payını alacaklar.
1: Şimdi efendim, yani kamuoyu tarafından bilinen yaklaşık 2 yıllık bir süreçte çok önemli bir aşamaya gelindi. Meclisten yasa da çıktı, kurullar oluşturuldu. Artık örgütün silah bırakması gerekiyor. Kuzey Irak'ta da bir mekanizma işliyor veya işleyecek bununla ilgili. Nasıl gidiyor o aşama? Bir gecikme olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Şöyle, gönül ister ki tabii ki daha hızlı olsun her şey. Yani mesela örgüt Mayıs 2025'te kendisini feshettiğini ve silahlı mücadeleye son verdiğini deklar etmiş. Geldiğimiz nokta şimdi Eylül 2026'dayız. Bir yıldan fazla bir zaman geçmiş. Yani silahların bırakılmasıyla ilgili, yani somut adımların atılmasının şu ana kadar gerçekleşmedi. Şimdi bundan sonra gerçekleşmesi için işte bir takım mekanizmaların hani hayata geçmesi, yani onun için zaman faktörünün ben önemli olduğunu düşünüyorum. Daha hızlı olabilir, daha hızlı olabilir. Ama dediğim gibi dikkatli olmak gerekiyor. Şu anda ortaya konmuş hani bir takım beyanlar var, iradeler var ama pratikte hani tehdidin kendisini lav etmesi, tehdit olmaktan çıkartması önemli. Bunu da çok yakından takip etmek gerekiyor. Ben hani özellikle Suriye'deki ve Irak'taki gelişen şartların da izlediğimiz politikanın da açıkçası terörsüz Türkiye'yi iki taraflı beslediğini düşünüyorum. Suriye'de olan gelişmeler, Irak'ta şu anda olan gelişmeler ve olacak olan gelişmeler, olması planlanan gelişmeler, bütün Irak geneli için söylüyorum. Terörsüz Türkiye açısından tamamlayıcı hususlar. Burada artık ne Suriye'de ne Irak'ta o ülkenin silahlı unsurları dışında herhangi bir silahlı unsurun barınmasına izin verecek bir ne siyasal ortam var, ne işgal ortamı var, ne artık anlayış var. Her iki ülkenin iktidarı da bu konuda kararlı, hem Bağdat hem Şam. Kendi ülkelerinde kendi silahlı kuvvetleri dışında silahlı grupların olmaması konusunda, örgütlerin olmaması konusunda. Dolayısıyla kimsenin artık orada neşvi nema bulması, saklanma imkanı yok. Yani orada durup oradan Türkiye'ye ateş etme imkanı yok. Bir insanın Türkiye'de bir derdi varsa yapacağı tek bir iş, gelecek burada açıktan siyaset yapacak, kendi derdini halka götürecek, halktan destek alacak, zorlanacak, düşecek, kalkacak ama o siyaseti yapacak. Cumhurbaşkanımız öyle yaptı, diğerleri öyle yaptı. Yani yok ben kafama yatmadı, ben gideyim silah alayım elime. O zaman devleti karşınızda bulursunuz. Dolayısıyla ne Suriye ne Irak artık kendi topraklarının işte PKK veya bir başka örgüt tarafından işgal edilmesine, silahlı gruplar tarafından kontrol edilmesine, bu grupların ülkede cirit atmasına kimse izin vermiyor artık. Gelinen nokta da bu. Dolayısıyla bu terörsüz Türkiye için tamamlayıcı bir nokta. İnşallah burada güzel bir imkan var. Umarız örgüt bu imkanı iyi değerlendirir. Karşılıklı atılacak adımlarla da bu sorunu inşallah kalıcı olarak gündemimizden çıkartırız.
2: Sayın Bakanım, geçtiğimiz günlerde siz Ankara'da yürüyüş yaparken bir aracın kamerasına kamerasından çekilen bir görüntü sosyal medyada yansıdı. Tabii bu bağlamda şimdi iki soru sormak isterim müsaadenizle. Birincisi tabii hem yapay zeka, az önce söylediniz Sayın Cumhurbaşkanımız New York'taki konuşmasında bunu iletecek dediniz ama ben bu bağlamda şunu sorayım. Veri toplama ve zeka teknolojileri artık tehlikeli bir boyuta ulaşmaya başladı mı? Ne düşünüyorsunuz? Bunu merak ediyorum. İkinci soru. Forumda bu kadar yoğunluğunuz arasında spor yapmaya vakit bulabiliyor musunuz? Yani yürüyüş.
0: Ben yürümeyi seviyorum. Yürürken konuşmayı, düşünmeyi, arkadaşlarla iş görüşmeyi de seviyorum. Yani önceki kurumlarda da arkadaşlar bilirler. Birçok aslında böyle ayaküstü yürürken uzun yürüyüşlerle de konuları çok ilerlettiğimiz şeyler var. Ama burada şimdi eskisi kadar fırsat bulamıyorum. Yani bazen diyelim işten dönerken konuta yakın bir yerde iniyorum, öyle yürüyorum. Geçen gün işte Cumhurbaşkanımıza külliyeye arza gittim. Oradan dönerken bakanlığa kadar yürüdüm mesela Ankara Terminali'nde. Yani böyle hava iyiyse, müsaitse gittiğim ülkelerde yürümeye çalışıyorum. Burada çok planlı, düzenli yürüme imkanım olmuyor. Çünkü mesai öyle bir şey değil.
2: Buna vakit ayıramıyorsunuz.
0: Ayıramıyorsunuz çünkü bir şeyi kendinize odaklamanız lazım. O da iş. Bu iş büyük bir emanet. Bu işi yaparken karşınıza yürümek için bir fırsat çıkarsa değerlendiriyorsunuz. Dediğim gibi gittiğim ülkelerde imkanım olursa, vakit olursa bazen yapıyorum. Ama şimdi dediğiniz gibi yani o günde yürürken hafta sonu bir aracın içinden çekmişler kamerasını. Onu da çektiği gibi sosyal medyaya yansıyor. Aslında şimdi George Orwell'ın aslında topyekün gözetleme toplumunu biz kendi elimizle inşa ediyoruz. Evet. Şöyle bir ironi var aslında. Devletin yaptığı gözlem ve kayıtla halkın birbirine yaptığı gözlem ve kayıta dikkate alıp karşılaştırdığınız zaman aslında vatandaşlar daha fazla şey yapıyorlar. Kayıt altındalar.
2: Evet,
0: daha fazla kayıt alıyorlar. Daha fazla takip ediyorlar. Daha fazla başkalarının hayatlarıyla ilgili veri üretiyorlar. Şimdi biraz da aslında George Orwell'ın kitabı bir yönüyle şey oluyor. Yani halk kendi kendini gözetliyor bir noktada. Böyle de bir husus var. Enformasyon toplumu. Tabii yapay zeka şöyle tekrar altını çizmekte fayda var.
2: Kontrolden çıkan bir zamana doğru.
1: Ya, Amerika Birleşik Devletleri'nde de son günlerde büyük tartışma konusu. İşte şirket yöneticilerinden istifa edenler var. İnsanlığı yok edecek diyenler, evet, bir taraftan.
0: Yalnız şöyle bir husus var. Tabii yani Amerika bunu tartışacak bir yere geldi. Teknolojiyi üretti, etkilerini görmeye başladı, potansiyelini görmeye başladı ve ondan sonra iyi tarafını nasıl alacağım, bana zarar getirecek tarafını nasıl regüle edeceğim diye. Şimdi bizim yapmamız gereken de o teknolojiye sahip olmak. Yani bunun için bir seferberlik ilan etmemiz gerekiyor. Bu fevkalade önemli. Yarın bir gün şöyle bir husus olacak. Bir gün Avrupa'da bir toplantıdayız. Rusya-Ukrayna meselesi. Cumhurbaşkanımızı temsilen gittik. Gönüller koalisyonu. Herkes işte savaşı ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl daha... Baktım savaşı bitirmeye yönelik kimse bir şey konuşmuyor. Türkiye'ye sıra geldiğinde biz dedi ki, yani bu dediklerimi onun için şu andaki görüşlerimizi aktarmak için ifade ediyorum yapay zeka ile ilgili. Şimdi Amerika ile Çin kendilerini yeni bir çağa hazırlıyorlar. Şu anda yapay zeka yatırımlarının, veri merkezlerinin, computing power dediğimiz gücün %75'ini Amerika, %20'si Çin'de, %5'i de dünyaya dağılmış durumda. Bunlar kendilerini yeni bir çağa hazırlıyorlar. Bu endüstri devrimi gibi olmayacak. Başka devrimler gibi olmayacak. Endüstri devrimi biraz daha kolay prolife edilebilir, yaygınlaşabilir. Yani burada bir makine yaptınız, alın. Şimdi diğer ülkeler aynı nükleer silahlarda olduğu gibi ya sahip olacaksınız o teknolojiye ya sahip olmayacaksınız. Şimdi sizi şöyle mesela dolar yaygın ya şu anda. Amerika ile ters düştüğünüz zaman size dolar üzerinden veya Swift üzerinden bir şey uyguluyor. Yaptırım uygulayabiliyor. Yarın bir gün yapay zeka o kadar fazla hayata girecek ki size bir yaptırım uygulayacağı zaman yapay zekadan kesecek sizi. Diyecek ki falan ülkeler yapmıyor. Şimdi biliyorsunuz geçen Avrupa Birliği'nde de büyük tartışma oldu. Bunu şimdiden yapmaya başladılar. Amerikalılar dediler ki antrofiğin falan versiyonlarını biz ülke dışı kullanıma yasaklıyoruz.
2: Evet.
0: Bunun artacağını düşünün. Şimdi dolayısıyla biz başkasının ürettiği teknolojiye diğer alanlarda mesela hani araba üretiliyor alıyorsunuz, bir şey üretiliyor alıyorsunuz ama yapay zeka biraz öyle değil. Yapay zeka tamam paraya dönüşülecek yerleri var. Onları kullanıyoruz, kullanmaya devam edeceğiz ama bizim bu konuda kendi başımıza da yapmamız çok kolay değil. Atacağımız adımlar var ama özellikle büyük data üreteceğimiz, büyük veri merkezlerini kuracağımız, kendi coğrafyamızın içerisinde belli ülkelerle bir araya gelip büyük adımlar atmamız gerekiyor. Avrupa Birliği ile de aslında bunu konuşuyoruz belli oranlarda. Yani Türkiye'nin de hissedarı olduğu bir takım adımların atılması gerekiyor. Bu noktada hükümette yürütülen çalışmalar var. Çok büyük bir farkındalık var bakanlarımız arasında. Ama global ölçekteki rekabet şöyle ifade edeyim. Ben hani nereden giriyorum işin içine? Bu artık sıradan bir teknolojik rekabet, ticari rekabet meselesi değil. Bu ulusal güvenlikle ve var olmayla alakalı bir konu. Çok yukarıda bir konu. Konuyu oradan görüp oradan götürmemiz gerekiyor. Bu yani işte şu ürünü ürettim, bunu getirdim, şu şurada şu veri, bununla alakalı bir konu değil sadece. Çok yukarıdan bakmamız gereken bir konu.
2: Evet.
1: Peki efendim, Suriye ile başlamıştık. Suriye ile son sorumuz yine Suriye'den olsun ama hani politika sormuştuk. Bu kez biraz daha ziyaretinizin diğer kısımlarını sormak istiyorum. Hani defalarca gittiniz rejimin devrilmesinin ardından Suriye'ye ama bu kez iki günlük bir ziyaretti. Farklı noktaları da resmi temaslarınızın dışında ziyaret ettiğinizi gördük. İşte Selahattin Eyyubi'nin türbesine gittiniz, Muhittin Arabi'nin türbesine gittiniz, Emevi Camii'ne gittiniz. Nasıldı yıllar sonra yine o mekanları ziyaret edebilmek?
0: Şimdi tabii hoş bir şey. Bir de yani vermemiz gereken bir mesaj var. Orada bir gece kaldık. Hani Suriye artık normaldir. Burada kalmalıyız, gelmeliyiz. Ve hani ziyaret ettiğimiz, selam verdiğimiz zatlar da bizim hani Anadolu kültüründe, inancında, stratejisinde, siyasetinde yeri olan şahsiyetler. Yani Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri biliyorsunuz yani özellikle hani İslam tasavvuf ve düşünce tarihinin belki en derin şahsiyetlerinden biri. Anadolu'da büyük etkisi var. Sadreddin Konevi, onun öğrencisi, Davud-u Kayseri, hakeza onun ekolinden geliyor. Onların ortaya attığı Molla Fenari'ye kadar giden bir düşünce geleneği var İslami açıdan. Çok büyük felsefi soruları, yaratılış sorularını, Tanrı-alem ilişkisine ilişkin konuları, varlık başta olmak üzere gündeme getirmiş. Büyük bir mutasavvıf, büyük bir düşünüş. Yani onu ziyaret etmekle aslında bu sorun, bu konuları, bu düşünceyi, bu ruhu bir ziyaret etmiş oluyorsunuz kendi kendinize. Benim açımdan önemli. Onun hani başyapıt biliyorsunuz Fütuhat-ı Mekke ve Fususi Likem, iki tane kitabı var. Fütuhat-ı Mekke daha kalın, büyük, güzel kitaplar. Derin konular. Bugün bile onun ortaya koyduğu hani Vahdet-i Vücut diye daha sonra nitelendirilmiş ama çok bence kabaca bir isimlendirme. Bugün çeşitli düşünürlerin kuantum fiziğinden ödünç aldıkları bir takım modellemelerle izah etmeye çalıştıkları bir alan. O kadar derin. Onun için önemli. Selahattin Eyyubi'yi söylemeye gerek yok.
2: Evet.
0: Olmazsa olmazımız, gidince selam vermek gerekiyor. Gerçekten İslam tarihine, bölge tarihine damga vurmuş bir askeri lider. Onun Şam'da kabrinin olması da önemli bir husus. Mevlana
1: Halid-i
0: Bağdadi Hazretleri'nin yine ziyaret ettik, selam verdik. O da hani Anadolu'yu çok derinden etkileyen bir şahsiyet. Yani şu anda Anadolu'daki bir ton tasavvufi geleneğin temelinde o büyük şahsiyet var. Şam böyle bir yer. Orada hava şehitlerimiz var. Onları ziyaret ettik. Osmanlı Hanedanı'na ait vefat eden, kabirli olan büyükler var. Onları ziyaret ettik. Yani Osmanlı döneminde yapılmış çok sayıda eser var. Onları aslında görmek önemli. Süleymaniye Külliyesi bu açıdan çok önemli bir mimari eser. Fonksiyonu da yüksek. Buna benzer çok sayıda eser var. Keşke vaktimiz fazla olsa da hepsini görsek. Ama ben sadece buradan şunu söylemek istiyorum. Yani tarihsel köklerimizin bir kısmı da orada. Ona da hani sahip çıkmak gerekiyor. Biz uzun yıllar tabii tarihsel köklerimizin birkaç kurucu yeri var. Yani Balkanlar'da çok fazla eser var, gidilecek yer var. Oraya çok gitti vatandaşlarımız. Türk-İslam dünyası ile alakalı. Şam yine öyle bir yer. Bağdat biraz öyledir. Orta Asya'ya tabii Fergana Vadisi'ne, Semerkant'a, Buhara'ya giden çok fazla vatandaşımız var. Bu yani tarihsel yolculuk yaparak yani kimlik ve anlam arayışını daha derin, daha zengin, daha tamamlayıcı hale getirmek de güzel bir şey. Yani daha sağlıklı tarih okumasıyla, anlam okumasıyla daha iyi bir gelecek hazırlanıyor. Ona inanıyorum.
2: Sayın Bakanım, bu yoğunluğunuzun arasında bize vakit ayırdınız, şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan dolayı. Efendim, NTV yayınına Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuk oldu. Burak Özcan'la birlikte kendisini ağırladık. İyi akşamlar diliyoruz efendim.
1: İyi akşamlar.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Haberlerle karşınızdayız. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Havalimanı yanında yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükselirken Yemen'deki Husiler bölgedeki hassas noktaları balistik füzeler ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Görgü tanıkları patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Alevler nedeniyle havaalanında uçuşlar ertelendi. Husiler bölgede Aramco'ya ait bir petrol tesisini de hedef aldıklarını açıkladı. Saldırıların Suudi yetkililerin gece boyunca hava saldırısı alarmı vermesinin ardından gelmesi dikkat çekti. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Cidde, Yenbu, Taif, Ula, Hamis, Muşayt ve Feresan'la başkent Riyad ve Harç'ta yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarıda bulunmuştu. Yemen'deki İran destekli Husiler Sana'ya yönelik insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu. Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Tahran'dan masaya şartlı dönüş sinyali geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Tahran'ın şartlarını açıkladı, Trump'tan yanıt bekliyoruz diye konuştu. Katar merkezli El Cezire'ye açıklamalarda bulunan Rızai, Washington'a iletilmek üzere arabuluculara şartlarını bildirdiklerini aktardı. Tahran'ın talepleri arasında savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi, deniz ablukasının kaldırılması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması yer alıyor. Muhsin Rızai, Suudi Arabistan ve Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmaların sona ermesinden yana olduklarını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın tehditleri sonuç vermeyecek diyen Rızai, ABD ordusunun zayıf noktalarını biliyoruz ve hava saldırılarına karşı koymaya her zamankinden daha hazırlıklıyız diye konuştu. Dünya liderlerini buluşturan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geri sayım sürüyor. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde yapılacak toplantılarda liderler bir kez daha kürsüye çıkacak ve dünyaya mesajlarını iletecek. Peki bu yılın teması ne? Üst düzey toplantılarda hangi liderler hazır bulunacak? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerini takip etmek üzere New York'ta bulunan NTV muhabiri Deniz Tüysüz aktardı.
1: Biz şu anda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplanacağı binanın hemen önündeyiz. Sol tarafımızda da Türkiye var. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelecek. Burada Türkler tarafından karşılanacak. Geçtiğimiz dönemlerde de böyle olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelir gelmez onu karşılayanlara gelip sohbet edip selamlaşmıştı. Yarın da böyle olacağını tahmin ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki programı hayli yoğun. Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir görüşmesi öngörülüyor. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak tarafından duyurulmuştu. Bu ancak ne zaman görüşeceği, nerede görüşeceği tam olarak kendisi tarafından belirtilmemişti. Ama evet, böyle bir görüşmenin olması öngörülüyor ki en son NATO'da, NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara'da bir araya gelmişti iki lider. 22 Eylül Salı günü genel kurula hitabı olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Yüksek düzeyli hafta olarak tanımlanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında liderlerin konuşmalarının başlayacağı hafta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz önce de belirttim Salı günü konuşma yapması, dördüncü sırada konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan'ın Gazze'de yaşananlara dikkat çekmesi öngörülüyor. Rusya-Ukrayna savaşı belli bir süredir devam ediyor, bildiğimiz gibi 4 yıldır devam ediyor. Bu konuya ilişkin Türkiye'nin bakış açısını dile getirmesi öngörülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. ABD-İran savaşına yönelik de mesajlar vermesi bekleniyor. Afrika'daki son durum, Suriye'deki yeni dönem gibi dünya meselelerine Türkiye bakış açısını anlatan bir konuşma yapacağı değerlendiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Salı günü devlet ve hükümet başkanlarından bazılarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının buraya katılması öngörülüyor. Onlar da sırayla konuşmalarını yapacaklar. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönemi aslında başladı geçtiğimiz haftalarda. Yüksek düzeyli görüşmeler ise biraz önce belirttiğim gibi 22 Eylül'de başlayacak. Bu sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun teması, ana teması yeniden güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler teması bu olacak. Ana gündem maddelerinden de biraz bahsedelim. Çok taraflılığa ve uluslararası kurumlara olan küresel güven açığının giderilmesi, diyalog ve yenilenmiş işbirliği gibi konular ele alınacak bu yıl yapılacak genel kurulda.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 19 Eylül Gaziler Günü törenine katıldı. Programda konuşan Güler terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Terörsüz Türkiye hedefi geçmişi unutmak değil, tam tersine geçmişte verilen büyük mücadelenin kazanımlarını kalıcı hale getirmektir. Esasen bu hedef milletimizin tamamının ortak gelecek, ortak güvenlik ve huzur talebidir.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 19 Eylül Gaziler Günü törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Güler'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
2: Terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir taviz vermeden titiz bir şekilde yürütüyoruz. Bu süreç bin yıllık kardeşliğimizi tahkim etmeye, terörden tamamıyla kurtulma, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşma sürecidir.
3: Bakan Güler, süreçte atılan adımların şehitlerin aziz hatırasına leke düşürmeyecek ve gazilerin onuruna zarar vermeyecek nitelikte olduğunu ifade etti.
2: Çok iyi biliyoruz ki bugün terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılar sizlerin ve aziz şehitlerimizin yıllar boyunca verdiği mücadelenin eseridir. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi de bu toprakları bize vatan kılan siz kahramanlarımızın çabalarının asla boşa gitmediğinin de en güçlü nişanesidir.
3: Şehit yakınları ve gazilerin katıldığı törende kuvvet komutanları da hazır bulundu.
0: Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Pusula ve Tera yöneticilerinden 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandığı güne ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Aynı koğuşta kalan emekli albay Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Hakkında gözaltı kararı verilen Uğur birçok görüntüye hatırlamıyorum ya da bilmiyorum şeklinde yanıt verdi. Ayrıca soruşturmada yeni gözaltılar da var. Dönemin cezaevi müdürü dahil 3 kişi daha gözaltına alındı.
4: Keşke.
5: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu olduğu Silivri cezaevinde rahatsızlandığında neler yaşandığı en çok merak edilen sorular arasında. İşte o anlarda Kozinoğlu'nun tutulduğu koğuşa ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur görülüyor.
6: Benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım.
5: Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Uğur ifadesinde Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini anlattı.
7: Senin dilaltı hapın vardı, bana ondan getir dedi. Ben de istediği dilaltı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum.
5: Uğur'a Kozinoğlu rahatsızlanmadan önce odasına girdiği, 4 dakika sonra çıktığında sağ elinde bir cisim olduğu da hatırlatıldı.
7: Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir cismin olduğunu da zannetmiyorum.
5: Savcılık Hasan Atilla Uğur'a aynı koğuşta kalan Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasına girip çıktıktan sonra kendisine gösterdiği bardağın ne olduğunu da sordu.
7: Bunun sebebini bilmiyorum. Bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum.
5: Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı gün ortak yaşam alanında ışıkların neden 14 dakika kapalı kaldığı, Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından çıkarken elinde tuttuğu beyaz nesnenin ne olduğu da araştırılıyor. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada son olarak FETÖ soruşturmalarında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. İki isim de suç örgütüne üye olmakla suçlandı. Tutuklu sayısı da 6'ya yükseldi. Ali İşgören'in Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin daha önce yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdiği, cezaevi savcısının da olay yeri incelemesine katıldığı öğrenildi.
0: Rize'de Karadeniz sahil yolunda su baskınları ve heyelan meydana geldi. Yolda çökmeler oldu ve bazı araçlar su altında kaldı. 9 mahalle ve 7 köyde hasar var. Tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Trabzon'da da şiddetli yağış etkiliydi.
4: Taşkın, su baskını, kaya düşmesi, heyelanlar. Karadeniz'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ve balçıkla kaplandı, araçlar suya gömüldü. Karadeniz sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
8: Şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması vesilesiyle, sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok.
9: Araba dikiz aynasına kadar sular altındaydı. Plakasını falan daha dün taktık. Hevesle bindik ama nasip böyleymiş.
4: Rize'de etkili olan şiddetli yağış Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede su baskınlarına neden oldu. Tedbir amaçlı bazı ev ve iş yerleri tahliye edildi, su dolan yerlerde temizlik yapıldı. İyidere ve Pazar ilçelerinde toprak kaymaları ve yollarda çökmeler meydana geldi.
10: Eşim de çay içmek için kalkmış, direkt geldi beni kaldırdı, ev gidiyor diye.
4: İl genelinde irili ufaklı 40 heyelan meydana geldi. İki derenin taşması sonucu menfezler tıkandı. Bazı araçlar su içinde kaldı.
11: 9 mahalle 7 köyümüzde büyük hasarlar var. İşte heyelana giden kopan yollarımız var. 7 tane evimizi boşalttık.
2: Rize'mizde şu an itibariyle 80 civarında ihbar geldi. Bir o kadar Trabzon ilinde var. Bunların hepsine müdahale edildi. Menfez açma çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da dükkanlarda temizlik çalışmaları yapılıyor.
4: Trabzon'da da 5 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Orta Hisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü. 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Trabzon Havalimanı mevkii ve Karadeniz sahil yolunda araçlar güçlükle ilerledi. Park halindeki birçok aracın su altında kaldığı bölgede ev ve iş yerlerinde de hasar var. Kentte temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka gücü adı altında yeni bir birim kurulacağını duyurdu. Trump, sosyal medya mesajında uzay kuvvetleri benzeri bir yapılanmaya gidileceğini açıkladı. Tüm bu teknolojiden sorumlu olacak, yapay zeka çağına da yakın zamanda kamuoyuna duyurulacağını söyledi. Endüstrinin gelişimini engellemeyeceğini ve yapay zekanın yok edilmesine izin vermeyeceğini belirtti. ABD Başkanı'nın isim itirazı da dikkat çekti. Yapay zeka ifadesini yetersiz ve anlam bakımından zayıf bulan Trump, teknolojinin adını değiştirmek için bir sosyal medya anketi başlattı. Donald Trump'ın kullanıcılara sunduğu alternatif isimler üstün zeka, ekstrem zeka ve yüce zeka seçenekleri oldu. Yapay zeka güvenlik tartışmalarını alevlendiren gelişmelere ise bir yenisi eklendi. Bu kez Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini'nin kontrolden çıktığı ve 3 farklı şirkete sızdığı ortaya çıktı.
12: Bu kez teknoloji devi Google'ın geliştirdiği yapay zeka kontrolden çıktı. Gemini'nin Mayıs ayındaki bir siber güvenlik testi sırasında güvenlik duvarlarını aşarak internete eriştiği, 3 farklı şirketin bilgisayarlarına sızdığı ortaya çıktı. Yapay zekanın söz konusu şirket yetkililerinin sosyal medya paylaşımlarını incelediği ve bu sayede şifrelerini tahmin etmeyi başardığı bildirildi. Google mühendisleri yapay zeka modelinin simülasyon yerine gerçek şirketleri hedef aldığını tespit ettiğinde otomatik olarak durduğunu vurguladı. Şirket, siber saldırıdan etkilenen kurumlara bilgi verildiğini ve test süreçlerindeki güvenlik önlemlerini güncellediklerini duyurdu. Olay Google'ın yapay zekasının kontrolden çıktığı ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Yaşananlar yapay zeka güvenlik endişelerini de arttırdı. Son olarak OpenAI, ChatGPT'nin laboratuvarlardaki 6 farklı vakada kontrolden çıktığını açıklamış ve sorunların henüz çözülemediğini itiraf etmişti. Uzmanlarsa önlem alınmaması halinde yapay zekanın küresel çapta kritik altyapıları tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündemdeki konulara ilişkin NTV yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaları değerlendireceğiz. Şimdi Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Murat Aslan'la. Sayın Aslan, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayına.
13: İyi yayınlar diliyorum Ceren Hanım.
0: Teşekkürler. Dilerseniz hızlıca başlayalım. İlk konuyla başlayalım. Özellikle Şam ziyareti sonrasında Türkiye ve Suriye ilişkileri ve özellikle terör örgütünün, daha doğrusu SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuyla ilgili süreç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bu konuyla ilgili çok önemli açıklamaları oldu. Bu yeni dönemde, Suriye'nin yeni döneminde Türkiye ile olan ilişkileri siz Sayın Bakan'ın açıklamalarından nasıl yorumluyorsunuz?
13: Tabii Sayın Bakan Suriye'ye yapmış olduğu iki günlük ziyarette bir gözden geçirme ziyareti yaptığını, toplantıları yaptığını ifade etti. Çünkü şu ana kadar Türkiye'nin Suriye siyaseti net, açık, ortada. Gerek Şam hükümetiyle gerekse Suriye ile ilgili diğer devletlerle yapılmış olan görüşmelerde Suriye'nin birlik bütünlüğü, Suriye'deki terör örgütlerinin lağvedilmesi veya gerekirse mücadele edilmesi ve aynı zamanda Suriye'nin yeniden yapılandırılması bu istikamette insani yardımlar ön plandaydı. Şu ana kadar Türkiye'nin bu siyaseti Şam'ın da aynı çizgide olmasıyla birlikte aslında gerçekleştirilmek üzere, çünkü büyük bir süreç başarıldı. Bu istikamette terör örgütünün kendini lağvetmesi ve Suriye ordusuna tespit edilmiş kriterler çerçevesinde entegrasyona yönelmesi Türkiye tarafından malumunuz olumlu olarak karşılanıyor. Bunun yanında Suriye'nin kendi içerisinde çözmesi gereken bazı sorunlar var. Bu sorunlar siyasi süreçle ilgili ve bu siyasi süreç aslında Suriyelilerin meselesi öncelikle. Onların karar vermesi gerekiyor. Terör örgütünün entegrasyon sürecine dahil olmasıyla beraber işte milletvekillerinin seçilmesi sonrasında yeni seçilen vekillerin parlamentoya girmesi, anayasa yazın komisyonuna yeni üyeler seçilmesi gibi adımlar atıldı. Dolayısıyla Türkiye Suriye'nin istikrarlı ve bütün bir karakterde, toprak bütünlüğü bağlamında konuşuyorum, belli bir ajandayla kendini yenilemesi çıkarına ve bu nedenle Sayın Fidan'ın yapmış olduğu değerlendirmelerde olumlu bir imaj var.
0: Tabii özellikle Suriye ile olan 911 kilometrelik sınıra da dikkat çekti ve orada olan her konu aslında Türkiye'yi de doğal olarak yakından da ilgilendiriyor demişti. Dolayısıyla iki ülkenin bu yeniden dış politika anlamındaki ilişkilerinin ivme kazanmış olması da önemli.
13: Mutlaka. Suriye'deki herhangi bir gelişme Türkiye'nin hem güvenliğine hem de refahına olumlu veya olumsuz tesirde bulunuyor biliyorsunuz. Suriye'de devrimin başladığı andan itibaren, 2011'den itibaren işte gerek göç gerekse terörizm kaynaklı Türkiye'nin olumsuz etkilere maruz kaldığını burada ifade etmek lazım. Bu nedenle 2016 yılından itibaren Türkiye daha net ve agresif bir siyaset izledi. Terörle mücadele istikametinde özellikle. Ancak geldiğimiz aşamada Suriye'nin konsolidasyonu, yani kendisini yeniden yapılandırmasıyla birlikte ticaret, turizm, ekonomik etkileşim veya iki ülke arasındaki farklı kulvarlarda gerçekleşen bağlantısallık projelerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Suriye medyasını eğer şöyle bir yakından takip ederseniz birçok devletin Suriye'de olmak istediğini ve ikili anlaşmalar imza etmeye çalıştığını görürsünüz. Türkiye bu noktada Suriye'nin bu gelişiminden memnun ve aynı zamanda ilişkileri derinleştirmek ve farklı kulvarlara aktarma istikametinde adımlar atılıyor. Yani bir taraftan güvenlikleştirme, bir taraftan refahı pekiştirme gibi iki farklı ajanda aynı anda yürütülüyor ve olması gereken de bu bence.
0: Peki yine bölgeden devam edelim. Özellikle İsrail konusunda da önemli açıklamalarda bulundu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Ve tabii yakın zamanda da sınırımıza yakın bir mesafede meydana gelen bazı uçakların tespit edildiğine dair Tom Baran yapmış olduğu açıklamalar vardı. Bu da sorulmuştu. Burada Türkiye'nin tabii itidalli tutumuna dikkat çekilmişti ama özellikle tabii Netanyahu'nun İsrail'de de yaklaşan seçimlere dönük olarak sergilediği politikalar tabii ki Dışişleri Bakanı'nın da açıklamalarda bulunduğu önemli başlıklardan biriydi.
13: Ya İsrail çok ilginç bir ülke. İsrail'in biliyorsunuz iki ayağı vardır. Birisi İsrail'in içerisinde, diğeri tüm dünya genelinde yayılmış diaspora üzerinden iki farklı eylem çizgisi takip edilir. Bu eylemlerin çoğunluğu İsrail'in güvenliğinin sağlanması ve refahının deruhte edilmesi, pekiştirilmesi istikametinde gelişir. Ancak İsrail Soğuk Savaş döneminde Orta Doğu'da tercih edilen bir stratejiyi uygulamaya başladı modern dönemde. O da nedir? Dış tehdit yaratma ve bu dış tehditler üzerinden siyaseten kendi insanını şekillendirme. Biliyorsunuz İsrail'in hep sorunları kendisi açısından varoluşsaldır, beka ile ilgilidir. Evet, bu anlaşılabilir, sıkıntı yok. Ancak sorunların çözümü istikametinde izlenen yöntem genellikle yanlış hesaplamalara dayanıyor. Son dönemde iç siyasetin kargaşa içerisine düşmesiyle birlikte hem Filistin hem Lübnan hem de Suriye özelinde somut olarak yayılmacı bir çizgi izleyen İsrail aynı zamanda İran sonrasında Türkiye'yi bir tehdit korumuna itip bu şekilde algılanmasını sağlıyor İsrailli siviller üzerinde, yani seçmenler üzerinde. Ancak bu durum gerçekten bölgesel güvenlik ve istikrar açısından çok tehlikeli. Çünkü siz bu meyanda eğer ittifaklar kurmaya başlarsanız, ki Güney Kıbrıs Rum yönetim ve Yunanistan'la bu ittifakları tesis etmiş durumdalar. Tatbikatlar yapıyorlar, silahlandırmalarını sağlıyorlar. Yani vekil unsurlar yaratıyorlar bölgede. O takdirde ister istemez Türkiye'yi de karşıtlaştırırsınız. Dolayısıyla bu meselenin, yani Türkiye ve İsrail ilişkilerinin normalleştirilmesi değil ancak anormalleştirilmesi istikametinde eğer Netanyahu'nun ve diğer radikal siyasi figürlerin bu niyeti gerçekleşirse tabii ki bölgede bir kutuplaşma söz konusu olur. Sayın Fidan da bu konuya dikkat çekiyor. Yani İsrail'in Filistin meselesini çözmek için askeri değil siyasi yöntemlere başvurması gerekir. Oslo barış süreci bu şekilde bir barış getirmişti bölgeye. Türkiye ile de bu istikamette normalleşip kendi güvenliğini pekiştirmesi gerekir. Ancak mevcut siyasi akıl daha çok iç siyasette kredi kazanma istikametinde şekillenmiş halde. Sayın Fidan'ın da işaret ettiği konu buydu sanırım.
0: Evet, özellikle tabii İsrail demişken Gazze'ye dönük olan politikalarına da dikkat çekmemiz gerekir. Tabii bu anlamda uluslararası toplumun da İngiltere ile birlikte başlayan, Avrupa Birliği'nin de bazı ülkelerinin de dahil olduğu bazı yaptırımların artık gündeme getirildiği ama uluslararası kamuoyunun da İsrail konusunda gerçekten bir imtihandan geçtiğini de söyledi. Gazze meselesine dönecek olursak insani yardımlar noktasında hala istenilen seviyeye gelinemediğini, özellikle barış anlaşması konusunda İsrail'in oyun bozan tarafı olduğunu ve de tabii bazı yardımların girişini engellediğinin de altını çizdi. Bu anlamda Türkiye'nin de tabii arabuluculuk rolünün de öneminin altı çizildi.
13: Can Hanım, biliyorsunuz Holocaust filmleriyle bizler büyüdük. Ancak şu an özellikle Gazze'deki o gelişmeler başladığı andan itibaren Holocaust filmlerine yönelik ilgi müthiş derecede azalmış durumda. Bu konuda somut araştırmalar yapmak büyük bir ihtimalle İsrail'in imajıyla ilgili bize net bilgiler verir. Bu konuyu sorgulaması gerekiyor İsraillerin. Eğer uluslararası toplumda İsraillere yönelik tepkiler yükseliyorsa, bugün biliyorsunuz Japonya'da, Malezya'da, Tayland'da, Brezilya'da İsrailli turistlere karşı nahoş hadiseler yaşanıyor. Ve karşılıklı oluyor daha çok bu hadiseler. Avrupa'da toplumsal baskı nedeniyle artık siyasi rüzgar da İsrail aleyhine esmeye başladı. Direnen hükümetler var, Almanya gibi. Ancak bu rüzgar her geçen gün hiddetleniyor. Çünkü Batı medeniyetinin üzerine kurulduğu o meşhur söylemler, insan hakları, demokrasi gibi meşhur söylemler, Filistin meselesi söz konusu olduğunda, özellikle Gazze'den sonra üstü örtülmeye başlandı İsrailler tarafından veya Batılı hükümetler tarafından. Büyük bir ihtimalle İsrail'deki mevcut yönetim bu siyaseti devam ettirirse ve hükümet değişikliğinden sonra aynı siyaset devam ettirirse, Sayın Bakan'ın ifade ettiği yalnızlaşma büyük bir ihtimalle derinleşerek devam edecek. Ancak bu konuda bir hususun özellikle altını çizmek lazım. Orta Doğu'da yeni bir iklim yaratılıyor. Bu yeni iklimde bölge devletleri kendi aralarındaki birliktelikleri daha güçlü ve kurumsal hale getiriyorlar. Bu nedenle İsrail'in bölgede yalnızlaşması ekonomik izolasyonu anlamına gelir. Ben İsrail'de özellikle seçimler sonrasında Gazze ve Filistin meselesinin yeniden değerlendirileceğini düşünüyorum. Aksi takdirde İsrail yalnızlaşma istikametinde daha da derin bir yol alacak gibi görünüyor.
0: Orta Doğu'da yaratılan o yeni iklimle ilgili olarak o halde hemen Mekke anlaşmasına, Mekke ittifakına dönük de soruyu yönelteyim size. Daha doğrusu Sayın Bakan'ın bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamaları. Tabii son dönemde ABD-İran geriliminin de artmasıyla birlikte özellikle Husilerin de Arabistan'a dönük saldırıları ve bu konuyla ilgili olarak Mekke ittifakında bir askeri ihtiyaç olabilir söylemi belki manşete taşınabilir Sayın Bakan'ın. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
13: Mekke anlaşması ile ilgili vurgulamak istediğim bir husus var. Akademik bir bilgidir bu. Bir uluslararası örgütün olabilmesi için en az 3 devletin olması gerekir. Dolayısıyla Mekke Anlaşması ile kurulan pakt aslında bir uluslararası örgüttür artık. Yani akademik bağlamda bu değerlendirmeyi önce ifade etmek lazım. İkinci husus, eğer bir uluslararası örgüt kurulur ve işler hale gelirse, yani amaçlarını gerçekleştirmeye başlarsa, ister istemez genişlemeye başlar. Eğer bu pakt üye ülkelerin güvenliği bağlamında işlevsel hale gelirse, ki şu an o istikamette kurumsallaşmaya doğru adım atıldı. Sekreterya ve askeri karargah kuruluyor biliyorsunuz Riyad'da. O takdirde Körfez ülkeleri, özellikle Katar ve Kuveyt başta olmak üzere bu ittifaka itibar edecektir. Mütakiben Irak ve Suriye'nin kendi iç sorunlarını çözmeyi mütakip böyle bir ittifakta yer almak isteyeceklerini düşünüyorum. Böyle bir ittifakın asli faydası aslında bölgedeki ülkelerin sorunlarını birbirleriyle savaşarak, çatışarak değil, ancak konuşarak çözmelerini sağlamasıdır. Yani Soğuk Savaş dönemini yine hatırlayınız. Irak'la Suriye arasında mezhebi veya siyasi nedenlerle var olmuş anlaşmazlıkların önümüzdeki süreçte yaşanmaması lazım. Ve iki taraf birbiriyle ilişki kurarken, bu petrol boru hattı meselesinde geçtiğimiz yıllarda yaşandı bu. Artık bu iki devletin daha net bir şekilde oturup konuşabilmesi lazım. İşte Mekke Paktı gibi bölgesel bir çözüm aracı güvenlik sorunlarını bir kenara bıraktırıp refahı öncelleyecektir. Tabii ki bir pakt tehditlere karşı gerektiğinde ortak hareket etmeyi gerektiriyor. Ve şu an büyük testler, sınavlar var bölgede. Husiler bunun bir parçası, İsrail diğer bir parçası. İran'ın ilgili müthiş soru işaretleri var. Her ne kadar üçüncü bir devleti hedef almasa da bölge ülkelerinin bu ülkelerden veya silahlı gruplardan kaynaklanan tehdit algıları da söz konusu. Henüz Mekke Paktı'nın işler hale gelmesi istikametinde Suudi Arabistan'ın diğer iki ülkeye, Türkiye ve Pakistan'a yapmış olduğu bir çağrı yok. Ancak eğer ola ki var, o zaman Sayın Fidan'ın da ifade ettiği üzere bu bir paktır, verilmiş bir sözdür. Herhangi bir yöntemle yardım edilmesi gerekir ve bu yardımın da paktın genişlemesi açısından önemli bir sınav olduğunu değerlendiriyorum ben.
0: Peki İran ve Amerika arasındaki ilişkiler bağlamında hem arabuluculuk faaliyetleri de sorulmuştu Sayın Bakan'a. Özellikle tabii Pakistan'ın ve Katar'ın, ama bunun yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası arenada da yürüttüğü birçok arabuluculuk faaliyetlerine de değinildi. Bu kapsamda tabii önemli noktalarında altını çizdi. Etiyopya örneğini verdi Somali ile örneğin Sayın Fidan. Bu konuda aslında Türkiye'nin Mekke İttifakı'nda düşündüğümüzde bölgedeki rolü ve arabuluculuk faaliyetlerine de belki değinebiliriz.
13: Şimdi arabuluculuk faaliyetlerinde öncelikle ifade etmek istediğim bir husus var. Dışişleri Bakanlığı'nın bu alanda birkaç sene öncesinde bir teşkilat değişikliğine gittiğini ve arabuluculukla ilgili bir genel müdürlük kurduğunu hatırlatmak isterim. Çok değerli diplomatlar bu genel müdürlük dahilinde Türkiye'nin inisiyatif üstlendiği arabuluculuk girişimlerini sistemik bir şekilde gerçekleştiriyor. Biliyorsunuz arabuluculukta özellikle önemli olan husus, herhangi bir sorunun çözümünde tarafsız, adil ve güven enjekte eden bir yaklaşımla meseleyi çözebilmektir. Genellikle arabulucular sorun çözüldükten sonra meseleye taraf olmayanlara göre daha avantajlı bir konumda da olur. Bunun da bir altını çizmek lazım. Şimdi İran-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu süreçte dolayısıyla Türkiye tarafında sistemik kurumsallaşmış bir mekanizma işliyor. Ve bu mekanizma yapılmış olan görüşmeleri kamuoyuyla pek paylaşmıyor. Daha çok perde gerisinde yürütülen, gizliliğe saygı gösterilen bir süreç takip ediliyor. Ve bence daha önce İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmelerde arabulucuların çabalarına rağmen özellikle tarafların, yani İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşmelerin kapsamına yönelik olarak yapmış olduğu açıklamaların bu sürecin tıkanmasındaki en büyük çarpan olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz görüşmeler esnasında eğer bir mesaj verirseniz karşı taraf hemen geri adım atabiliyor veya farklı bir vitese geçebiliyor. Bu nedenle İran-Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırdaki sorunları çözümünde Katar, Pakistan veya Türkiye gibi orta güçler deniyor biliyorsunuz literatürde, Türkiye gibi ülkelere orta güçlerin aktif olarak yer alması önemli. Bu husus orta güçlerin ne kadar artık baskın karakter haline geldiğini gösteriyor. Ama tarafların da bu orta güçlerin çabalarına saygı göstermesi gerekiyor. Bu noktada da İran'daki iki başlılığın bir girdisi var. Devlet başkanıyla dini lider arasındaki uyumsuzluk bir anda sürecin tıkanmasına yol açabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise yönetimin kararsızlığı veya bu süreci yönetmedeki kimi aksaklıkları bu süreci tıkayabiliyor. Bu nedenle bu süreç büyük bir ihtimalle yeni bir evreye giriyor olsa dahi hassasiyetler içeriyor.
0: Evet. Yani aslında coğrafyamıza baktığımız zaman hakikaten konuştuğumuz bütün konular ya bir savaşı ya bir çatışmayı içinde barındırıyor. Ne yazık ki örneğin kuzeye de baktığımızda 4 yıldan fazla süredir devam eden bir Rusya-Ukrayna krizi var ve Karadeniz'de özellikle Sayın Bakan'ın da altını çizdiği Türkiye'nin de mücavir alanına girdiği için önemli bir konu. Burada ticaret gemilerinin faaliyetlerini yürütmesiyle ilgili taraflarla daha önce yapılan anlaşmanın aslında bir şekilde de facto olarak devam ettiği ama özellikle son günlerdeki saldırılarla bunun da tamamen ortadan kalktığının altını çizmişti. Bu konuyla ilgili de yine taraflara bir çağrıda bulunulduğunu belirtti Sayın Bakan. Karadeniz'deki durum ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinde Türkiye'nin pozisyonunu burada sormak isterim size.
13: Şimdi önce tarafları anlamak lazım. Yani Rusya ve Ukrayna ne istiyor? Karadeniz'de bu savaşın yayılmasıyla birlikte Ukraynalılar şöyle bir Rus zafiyetini fark ettiler. Rusya ekonomik olarak gerçekten zor durumda. Ekonomi küçülüyor ve insanlar ekonomik bağlamda günlük hayatlarını çevirmekten artık uzak. Moskova'da AVM'ler boş, markette raflar boş. Ve Ukrayna bu gerçeği gördüğü andan itibaren Rusya'nın enerji altyapısına saldırmaya başladı. Biliyorsunuz Rusya ilk defa mazot benzin ithal etmeye, yani petrol ürünleri ithal etmeye başladı geçtiğimiz aylar itibarıyla. Rusya ise Ukrayna'nın şöyle bir hassasiyetinin farkında. Ukrayna dış yardımlara bağımlı ve üretmiş olduğu ana tüketim malzemesi daha çok tahıl. Yani mısır veya buğday ürünleri burada ön plana çıkıyor. Dolayısıyla demir yollarını veya Karadeniz'deki gemilere hedef almak suretiyle Ukrayna'nın ticaretini kesmeye çalışıyor. Ve cevaben Ukrayna Rusya'ya giden gemileri vurmaya çalıştı. Biliyorsunuz Türk gemileri de bu noktada hedef haline geldi. Şimdi Ukrayna'nın bu saldırıları durdurmak adına ileri sürdüğü koşul Rus gemilerin, ticaret gemilerinin denetlenmesidir. Bu gemiler içerisinde Rusya'ya taşınan bir silah, araç, gereç, mühimmat olmaması gerektiğini ifade ediyorlar. Aynı talep Ruslardan da geliyor. Bu gemiler denetlensin diyor. Yani Batı'nın silah, araç, gereç, mühimmat gibi yardımları Ukrayna'ya ulaşmasın istiyorlar. Ancak böyle bir durumda ticaret gemilerinin denetlenmesi Türkiye açısından eğer düşünürseniz boğazlardan geçiş esnasında mümkün değil. Çünkü denetim Montreux'a göre biliyorsunuz sağlık tehdidi veya çok önemli bir güvenlik ihlali olduğunda söz konusu oluyor. İşte bu noktada öncelikle iki tarafın anlaşması lazım. Büyük bir ihtimalle Türkiye'nin iki tarafa da iletmiş olduğu teklif, eğer böyle bir denetim istiyorsanız hangi koşulda, nerede, nasıl ve kim tarafından denetleneceği ile ilgilidir. Daha önceki tahıl anlaşmasında tesis edilen bir heyet bu kontrolü yapıyor idi. Aslında yapılmıştı.

0: kesimine giriyoruz. Ukrayna belirli bölgelerde halen bölgesel başarılar elde ediyor. Ruslar ise Putin ağzından bazı ilerlemeler kaydettiğini, yani iki tarafta küçük başarı hikayeleri yaratarak siyaset sahnesinde kendi halklarına hitap ediyorlar. Yani kazanma umudu var. Kazanma umudu olduğu sürece de bu savaş devam edecek gibi görünüyor. Savaşı sonlandırabilmek adına iki tarafın da artık kaybettiğini anlaması gerekiyor.
1: Peki bir diğer konuysa Yunanistan'la ilgiliydi. Böyle kıyılardan devam ederek soracak olursak özellikle Ege'deki sorunlarla ilgili de Sayın Fidan'ın altını çizdiği en önemli nokta belki de bizim aslında Yunanistan gibi bir gündemimiz yok iç politikada özellikle, ama Yunanistan Türkiye'yi her defasında iç politikası için bir gündem yapmaya devam ediyor. Belki bu sizin az önce tanımını yaptığınız dış tehdit yaratma gibi İsrail politikasından baktığımızda Yunanistan için de geçerli olabilir mi diye sormak isterim. Ama tabii Sayın Bakan özellikle 2003 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Yunanistan'da iktidara gelen her yönetimle bir şekilde diyalog yolunu seçtiğini ve onlarla konuştuğunu, bu sorunların çözümüne dair bir iletişim kurulduğunu söyledi, ama bunun bir sonuç vermediğini de görüyoruz Yunanistan tarafından. Önemli bir değerlendirmeydi bu. Siz nasıl yorumlarsınız?
0: Yunanistan çok ilginç bir ülke. Öncelikle bir tespitim var. Müsaade ederseniz arz edeyim. Yabancı akademisyenlerle veya düşünce kuruluşu çalışanlarıyla ara ara toplantılar yapıyoruz. Özellikle kendi sunumlarımda gösterdiğim bir liste vardır. Türkiye'nin şu an ilgi alanında 31 mevcut veya potansiyel çatışma var. Yani Türkiye'nin ekonomik etkileşim içinde olduğu, güvenliğini yakından ilgilendiren birinci kuşak komşu ülkeler veya onların bir gerisindeki ülkeler, Afrika'nın kuzeyi dahil, 31 mevcut veya potansiyel ara ara devam eden çatışma olduğunu görürsünüz. Yunanistan bu 31 mevcut olayın içerisinde en başlarda değil. Hatta Yunanistan o listenin bazen dışında. Çünkü Yunanistan'la bizim bir savaşa girme, çatışma gibi olasılığımızı değerlendiriyorsak artık çok daha farklı bir evreye girmişiz demektir. Ancak Yunanistan açısından Türkiye öyle değil. Hangi uluslararası konferansa, toplantıya, çalıştaya katılsa Yunanlı akademisyenler veya siyasiler hitap ederken adını zikretmeden Türkiye'yi işaret ederler. Açıkça Türkiye demezler ama Türkiye'yi ima ederler. Şimdi bu bir komplekstir aslında. Yani 1919-20'den itibaren Anadolu'dan çekilmeleri, müteakiben Kıbrıs meselesinde yapmış oldukları ve karşılaştıkları durumlar, Kardak krizi, bunları dikkate alırsanız eğer Yunanlar sürekli Türkiye üzerinden tehdit üreterek ilk önce dış destek, daha sonra iç konsolidasyon kazanmaya çalıştılar ve bu siyaset kemikleşti. An itibarıyla Yunanistan'ın şöyle bir psikolojisi var. Eğer bir devlet, bu Avrupa Birliği de olabilir, uluslararası örgüt de olabilir, destek veriyorsa daha bir cesur, daha bir atılgan oluyorlar. Amerika Birleşik Devletleri eğer Pompeo dönemini lütfen hatırlayınız, 2019-2020 yıllarını, eğer Atina'ya gidip destek veren bir açıklama yaptıysa bir anda Yunan gemileri Doğu Akdeniz'de hareketlendi. Şu an için aynı misyonu İsrail üstlendi. Cesaretlendirici açıklamalarla Yunan hükümetinin daha radikal bir duruş sergilemesine neden oluyorlar. Burada da İsrailler bilinçli hareket ediyor. Çünkü Türkiye'yi eğer potansiyel bir tehdit olarak algılıyorsa Türkiye ile muhatap olacak bir araç yaratmak lazım. PKK ellerinden uçtu gitti çünkü terörsüz Türkiye projesi başladı. O takdirde hava savunma sistemi, uçak, insansız hava aracı satıp ve biraz da uygun fiyatlarla Yunanistan'ı donatırken bunların kontrolü özellikle yazılımlar üzerinden Tel Aviv'de istedikleri zaman bir provokasyona Yunanistan'ı itebiliyorlar. Ama maalesef Yunanistan bu gerçeği göremiyor. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz hava savunma sistemlerinin logları, yazılımları kimin kontrolünde tartışması oldu Yunanistan'da. Ve şunu rahatlıkla ifade edebilirim.

0: devlet başka bir devlete karmaşık bir silah sistemi satıyorsa kontrol genellikle satan elindedir. Yunanistan çok büyük bir oyunun içerisinde Rumlarla beraber ve bu oyunun neticesinde büyük bir ihtimalle büyük bir zararla karşılaşacaklar. Ve Türkiye ile ilişkileri düzeltmek aslında menfaatlerine ama nedense o çizgiye bir türlü kendilerini çekemiyorlar.
1: Peki. Sayın Aslan çok teşekkür ederim. Aslında Birleşmiş Milletler zirvesi öncesinde de Sayın Bakan'ın yapmış olduğu açıklamalara ilişkin de yorumlarınızı almak isterdim. Ve fakat süremizin sonuna geldik. Teşekkürler tekrar değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum canım.
1: Sayın Murat Aslan'la değerlendirdik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın NTV ekranında yapmış olduğu bu önemli açıklamaları. Şimdilik nokta alıyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

NTV Radyo. Hava durumu. Pazar günü sıcaklık biraz artıyor. İstanbul az bulutlu, Poyraz çok sert esecek. Sıcaklık öğle 26, gece 17 derece. Ankara güneşli 25, Bursa 26 derece. İzmir 31 derece, rüzgar çok sert esiyor. Antalya parçalı bulutlu 33 derece. Marmara'da hava biraz bulutlu. Poyraz, Çanakkale, Balıkesir hattında daha kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık öğle 26-27 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 8-9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-32, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Rüzgara rağmen güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Kahramanmaraş 35, Isparta 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Trabzon, Rize kesiminde hala yağmur etkili. Bolu parçalı bulutlu 23, Trabzon ve Samsun 25 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl, Van arasında hala yağış geçişleri var. Erzurum 23, Malatya 30 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 33, Diyarbakır 34 derece. Hava durumu.

0: Saat 23 haberlerle tekrar karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Erdoğan New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılacak. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada genel kurul güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül günü hitabını gerçekleştirecek. Erdoğan ziyaret kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca ABD'de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çeşitli programlara da katılması öngörülüyor. Sırada günün öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz haber turu var. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandığı güne ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Aynı koğuşta kalan emekli albay Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Gözaltına alınan Uğur birçok görüntüye hatırlamıyorum ya da bilmiyorum şeklinde yanıt verdi. Ayrıca soruşturmada yeni gözaltılar da var. Dönemin cezaevi müdürü dahil 3 kişi daha gözaltına alındı. Fon soruşturmasında da yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Tahran'dan masaya şartlı dönüş sinyali geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Tahran'ın şartlarını açıkladı. Trump'tan yanıt bekliyoruz diye konuştu. Tahran'ın talepleri arasında savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi, deniz ablukasının kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması yer alıyor. Almanya yarın yapılacak seçimlere kilitlendi. Berlin'le birlikte iki eyalette yapılacak seçimler ülke siyasetinin geleceği açısından kritik önemde. AfD'nin adayı Leif Erik Holmes'a seçimin yalnızca eyalet açısından değil Almanya'nın tamamı için önemli olduğunu vurguladı. Seçimi kazanması halinde iki hafta önce Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde elde edilen zaferin ardından AfD'nin seçim kazandığı ikinci Alman eyaleti Mecklenburg-Vorpommern olacak. Mecklenburg-Vorpommern'de yarış Sosyal Demokrat Parti ile aşırı sağcı AfD arasında başa baş geçiyor. İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışması yürütülen bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olay İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Binanın bir bölümü büyük bir gürültüyle sokağa doğru çöktü. Olay sırasında sokaktan geçen iki kişi gelen molozlar nedeniyle yaralandı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri oluşan enkazın altında birinin kalmış olabileceğini değerlendirerek arama kurtarma köpekleriyle çalışma yaptı. Göçük altında kalan olmadığı tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Nazım, Nazım. Yazılışları neredeyse birbirinin aynı, karıştırılma tehlikesi yüksek, Neyse ki söylenişleri farklı iki sözcük. Hala kullanımda olan sözcükler. Hadi yakından bakalım. Önce sözlüğümüzü açıp A ve I sesleri kısa olanına, nazım sözcüğümüze bakalım. Uyaklı söz dizisi, manzume, şiir, koşuk demek nazım. Ya da vezinli, kafiyeli söz dizisi. Ünlüyle başlayan ek aldığında i sesi düşer. Nazma, nazmı biçimini alır. Karıştırılmaması gereken nazım sözcüğünün ise a sesinin üzerinde şapka vardır ve uzun okunur. Nazım. İki önemli anlamı var. Öncelikle düzenleyen, düzene koyan, tertip eden anlamındadır. İkinci anlamı ise manzume, koşuk yazan kimse. Hemen insanın aklına Nazım Hikmet geliyor. Bir de şu açıdan bakalım. Nazım, manzume, şiir demek. Nazım da bunu yazan kişi. Söylenmesinde zorlanılan, yanlış yapıldığında karışıklıklara yol açan bir sözcük de suni. Suni diye ünlüler uzatılarak söyleniyor. Süni diye söyleniyor ve giderek sünni sözcüğünü andırır duruma geliyor. Kesme işaretli bir sözcük olduğundan zorlanıyoruz söylemekte. Sun dedikten sonra çok kısa bir duraklama, hemen ardından iyi demek işi çözer ama iyi uzun olacak. Sun iyi, sun iyi. Yapma, yapay, takma demek biliyorsunuz. Suni çim nedeniyle şu sıralar pek gündemde. Ancak çok şeyin suni'si var artık. Suni böbrek, suni gübre, suni ipek, suni kalp, hatta suni tahta, yani sunda. İnternette rastladığım bir şiirle noktalayalım bu programımızı da. Serdar Kulaboğa'nın Mola adlı şiiri. Durdurulmuş bir kalp benimkisi, katili belli. Elektroşok teselliler sonuç vermiyor artık. Sıcak bir el ve suni de olsa bir öpücük can verecek belki. Askıya aldım aşkı şimdi. Bilmeyenler öğreninceye kadar sevmeyi. Sevmeyi bilenlerle olmanız dileğiyle.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

NTV Radyo. NTV Radyo'yu internette ntvradyo.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: O senin sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
1: Aman efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili dostlar, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sinan Canan'la Açık Beyin 4. sezonu ve 109. bölümüyle, evet dile kolay, bayağı uzun bir süredir, neyse, yine ve yeniden NTV ekranlarında sizlerle efendim. Tekrar stüdyodaki konuklarımızla beraber ve özel konuğumuzla beraber bugün yine aslında her zaman olduğu gibi tek bir konudan bahsedeceğiz. Bizim derdimiz insan. Bu insan nasıl yaşasın, nasıl daha iyi yaşasın, şu yaralarımızı nasıl onaralım, yarınımızı nasıl daha güzel yapalım, ona kafa yoruyoruz. Tabii ki bunu özellikle stüdyomuzdaki sevgili konuklarımızın teşrifleriyle çok daha güzel yapıyoruz. Biliyorum sizin de canınız burada olmayı çok istiyor. Halbuki çok kolay. Efendim hemen açıkbeyin.com böyle NTV adresine gidip oradaki formu bir dolduruyorsunuz. İster tekil ister grup halinde gelip programımızda bize konuk olabiliyorsunuz. Burada sohbetlere katılabiliyorsunuz. Ama diyorsunuz ki dünyanın öbür tarafındayım ya da şu anda vaktim yok, gelemeyeceğim. Ama bir şey söylemek istiyorum. Orada da Sinan Can'a soruyorum diye bağlantı var. Oraya tıklarsanız efendim biz heyecan ve iştiyakla okuyoruz yazdıklarınızı ve çok daha faydalanıyoruz. Lütfen bizimle geri bildirimlerinizi de oradan paylaşınız. Efendim bugün de yine Açık Beyin'in yeni bir bölümünde insana dair önemli bir mevzuyu konuşacağız. Bu mevzunun genellikle çok ilgi çektiğini biliyorum. Çünkü konumuz sevmek, sevilmek, özlemek. Ana konumuz biraz bu. Bu konuda derdi olmayan var mı? Yoktur. Yani insan olduk mu biz, sevgi bizde çok merkezi bir şey ve daha önceki birçok programımızda aslında müstakil olarak hem bu konu başlıklarında hem de başka konu başlıklarından dönüp uğrayarak biz bu konuyu çokça da ele aldık, çokça da mıncıkladık ama bence daha kapısından giremedik, yani öyle söyleyeyim. Çünkü büyük bir mevzu bu, sevme sevilme ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, kaybetmek, özlemek, aramak, yas tutmak, bütün bunlar bizim hayatımızın temel dokusunu ve biraz da kokusunu oluşturuyor. Yani yaşadığımız şey, rayası biraz buradan geliyor. Ve mesela daha evvel bu sevmek mi, ait olmak mı, biz aslında hangisini arıyoruz? Reddedilmek niye bu kadar canımızı yakıyor? Ta o kabile toplumundan gelen atalarımızın o işte sürü dışından kalma ve ölme korkusunun bugünkü versiyonlarını nasıl yaşadığımızdan bahsetmiştik. İşte neden beynimiz bu kadar topluluğa ayarlı? Tek başımıza hayatta kalamıyorduk. Ancak birlikteyken hayatta kalabiliyoruz. Bir de ileri düzeyi var. Aşk diye bir şey var, baş belası ama hayatında ruhu. Ama nasıl olduğunu kimse bilmiyor, niye başladığını, niye bittiğini falan filan çözemiyoruz. Bana baştan beri en fazla sorulan konudur. Ben dedim ki ne bileyim ben yani. Biz de düşünce düşüyoruz, çıkınca çıkıyoruz. Nasıl olduğunu da çok bilen yok. Ve bu da aslında bu konuyla merkezi olarak ilgili. Yalnız kalmak büyük bir korku. Yalnızlığı sevmiyoruz. Bazen bir başına kalmak istiyoruz. İkisi farklı şeyler. Ve bu kalabalıklar içerisinde binlerce, on binlerce, hatta milyonlarca insanla bir tık temasta olduğumuz şu dünyada, milyonlarca insanla aynı günlük hayatı yaşadığımız o şehirlerde yalnız olmak da ayrı ve yeni bir deneyim. Bir de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bütün bunlara muhtemelen dokunacağımız bir muhabbet yapacağız ama öncelikle bu konuda özel bir derdi olan var mı? Efendim buyurunuz. Bir mikrofon alalım. Sevgili kadim katılımcımız Sami Uzun. Ben Ankara'dan hemen tanıtayım.
2: Selam sevgiyle.
1: Hoş geldiniz Ankara'dan.
2: Sami Uzun. Efendim, benim derdim bilmiyorum bana mı dair, çok seviyorum ben.
1: Allah artırsın diyelim.
2: Ve en kısa sorumu soracağım. Acaba sevmek hakikaten bir bağımlılık mı?
1: Ha, şimdi güzel.
2: Bir norepinefrin hikayesi var. Acaba ona mı aşığım yoksa Ayla adındaki o ışıklı yüksek varlığa mı?
1: Şimdi bağımlılık dediniz mi, olayın içerisinde patoloji girer. Önce onu bir söyleyeyim. Yani iyi bir şey değildir bağımlılık. Bağımlılık zaten bir şeyi çok sevmek istemekle alakalı değil. Yokluğunda rahatsızlık çekmekle alakalıdır. Böyle bir yoksunluk sendromu derler ya. Ve onsuz yapamama hali sağlıklı değil. Ama sevgi dediğimiz şey, hele hele aşk dediğimiz şey, bir bütünleşme, bir birleşme, bir tamamlanma arzusuyla alakalı bir şey. Ve mesela Ayla Hanım'la ya da başka biriyle ya da başka bir şeyle, başka bir hedefle tamamlandığınızı hissediyorsanız bu bağımlılıktan çok daha öte bir bağlılık. Ve o çok kıymetli bir şey. Bugün maalesef bağlılıkların, bağların çözüldüğü bir dünya bağımlılıklar dünyası oldu, dikkat ederseniz. Ekranlara bile bağımlıyız. Yani 30 sene önce birisi bana cam iteklemeye insanlar bağımlı olacak ve bu dünyada ciddi bir problem olacak deseydi o ne ya derdim. Ama şu anda cam kaydırma bizim yeni bir bağımlılığımız oldu ve tuhaf bir hareket, dikkat ediyor musun? Bunu yapıyoruz yani bütün gün. Kaydır Allah kaydır. Sonu ucu bucağı da yok. Ama bağlar çözülünce neler olacağını aslında bugün yaşıyoruz. Bugünden öğrenebileceğimiz çok fazla şey var. O yüzden abicim bağlılıktır o. Bağımlılık değildir ve inşallah daha da derin, daha da sağlam olsun. Hazır konu böyle netameli mevzulara gelmişken konuğumuz bence bunun için çok özel bir konuk. Bir kere gönüllerimize dokunan hikayeleri merkeze alan bir mesleğe sahip. Bir ömrü tiyatroyla, insanla, seyirciyle ve hikayelerle bağ kurmuş çok iyi tanıdığınız bir sanatçı. Alkışlarınızla efendim Mahir Günşiray bizlerle beraber. Çok teşekkürler davetimizi kabul edip geldiğiniz için. Harika oldu. Nasıl gidiyor hocam hayat, her şey yolunda mı?
3: Çok iyi, çok teşekkür ederim. Gayet iyi. Ben de çok teşekkür ederim beni davet ettiniz. Çok eyvallah. Değerli ve çok zor, özel bir program bu. Eyvallah. Beyinle ve açık beyinle ilgileniyorsunuz.
1: Eyvallah.
3: Çok heyecanlıyım.
1: İnşallah sizlerle beraber beyin ameliyatını derinleştireceğiz falan.
3: Evet, sağ olun.
1: Hazırsak buyurunuz yerimizi alalım, devam
3: tabii
1: edelim.
3: Ki.
1: Yıllarda da şu hareketi yapmak istemişimdir. Dedim yönetmenime yapabilir miyim? Yap ama çok vurma dedim mikrofon ses alıyordu. O yüzden hafif hafif yaparak.
3: Beni çok seviyorlar kötü rollerde. Çünkü bir kötü görünüşüm yok değil mi? Kötü görünüşüm olmayınca.
1: Evet, ha, ters köşe.
3: Genç bir delikanlı, saçlar uzun falan filan. Şimdi kestim saçları da ondan yok.
1: Ben de.
3: Aynı berberdeyiz. O yüzden biraz fazla kestim. Eğer bir oyun iyiyse salonun yarısı alkışlar, yarısı yuhalar. Tiyatro da böyle.
1: Evet, test yaptık, doğru çıktı.
4: Ben erkek arkadaşımla ayrıldığım zaman ondan kalan anıları, fotoğrafları hayatımdan çıkaramıyorum. Bunu neden yapıyoruz?
3: Anıları yok etmek bir çözüm değil.
1: Gene kurtulmayın onlardan ama bakın ne güzel günler yaşadık be. Helal olsun.
3: Alkışlayalım.
1: Güzeldi bu arada.
0: Açık Beyin devam edecek. Hava durumu.
5: Pazar günü sıcaklık biraz artıyor. İstanbul az bulutlu, Poyraz çok sert esecek. Sıcaklık öğle 26, gece 17 derece. Ankara güneşli 25, Bursa 26 derece. İzmir 31 derece, rüzgar çok sert esiyor. Antalya parçalı bulutlu 33 derece. Marmara'da hava biraz bulutlu. Poyraz, Çanakkale, Balıkesir hattında daha kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık öğle 26-27 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 8-9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-32, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Rüzgara rağmen güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Kahramanmaraş 35, Isparta 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Trabzon, Rize kesiminde hala yağmur etkili. Bolu parçalı bulutlu 23, Trabzon ve Samsun 25 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl, Van arasında hala yağış geçişleri var. Erzurum 23, Malatya 30 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 33, Diyarbakır 34 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sinan Canan'la Açık Beyin devam ediyor.
1: Evet efendim. Yıllarda da şu hareketi yapmak istemişimdir. Böyle talk show'cularda görüyorum kartı masaya vurmak. Dedim yönetmenime yapabilir miyim? Yap ama çok vurma dedim. Mikrofon ses alıyordu. O yüzden hafif hafif yaparak. Efendim tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, biz şimdi benim tabii düşündüğüm bazı konu başlıkları var. Mahir Bey'i de özellikle son dönemlerdeki mülakatlarından, röportajlarından ve işlerinden olabildiğince takip etmeye çalışıyorum ve beni çok ilgilendiren şeyler yaşadığını da biliyorum. Onun sevdiği, onun istediği, onun rahat rahat akabileceğini düşündüğüm konularda birkaç tane sorum var. Onların zaten muhabbet edeceğiz ama lütfen siz de topa istediğiniz zaman giriniz efendim. Biz burada çünkü birlikte değişik bir muhabbet yapıp sevgili konuğumuzu hem onun da tahmin etmediği, bizim de tahmin etmediğimiz bir yolculuğa davet etmek istiyoruz. Ve güzel bir şeye de niyet ediyoruz en başında. Çünkü en başta söylediğim gibi bizim aslında insan olarak ne yaparsak yapalım huzurlu ve rahat olmaktan başka bir amacımız yokmuş gibi gözüküyor. Yani ne yapayım, para da biriktirsek, işte ün de kazanmaya çalışsak, yani sağlığımızı da bulmaya çalışsak bir şekilde huzurlu, rahat ve dingin olmaya çalışıyoruz. Bunun için de en önemli kaynağımız aslında diğer özellikle yüksek çözünürlükte hayatlardan alacağımız ibretler ve dersler. O bağlamda hani sizlerle de bugün bunları konuşmak gerçekten benim için ilginç olacak ve hemen ben çok merak ettiğim bir konuyu açarak başlayayım. Ben sizden önce Orhan Gülşiray'ı tanıyordum çünkü benim annem hayranı. Annem eski dönem böyle yazlık sinemalar bilmem ne müptelası bir genç kızmış. Ve işte Türk sinemasının jönleriyle falan büyüdük biz. Ama şimdi o dönemdeki ünlülük bir başka bir şeymiş anladığım kadarıyla. Mesela ben de şu anda tanınan bilinen birisi diye biliniyorum ama o kadar hayatımı çok zorlayan bir şey değil. Ama o zaman bir sinema yıldızı olduğunuzda siz başka bir şey oluyorsunuz yani. İnsanlar sizi rolünüzle ve görünümünüzle özdeşleştiriyorlar. İşte rahmetli Önder Sömer neler çekmiş kötü adam olmakla falan. Şimdi öyle bir babanın çocuğu olarak başlayan bir hayat. Bunu siz seçmediniz. Ben şimdi tabii bizim taraftan bu sizi nasıl etkilediğiyle muhabbete başlayacağım. Nasıl bir şeydi Orhan Gülşiray'ın çocuğu olmak? Ve o ilk dönemler bugünkü Mahir Gülşiray'a ne getirdi acaba?
3: Şimdi tabii ben 60 doğumluyum ve Orhan Gülşiray'ın o parlak dönemi dediğiniz gibi hani büyük bir Amerikan arabasının halk tarafından sevgiyle havaya kaldırıldığı öyle bir
1: evet, o
3: sevgi, inanılmaz bir sevgi seli. Belki bugünün dizilerinin Yeşilçam'ıydı. Ben tabii çok küçüğüm. Yani 60'lı yıllar, 66'dan sonra babam filmi bırakmış. Sinemayı bırakmış. Onları ben çok yaşamadım. Anlatılanları biliyorum.
1: Bugünkü ünlü birisi olarak babanız, yani ünlü birisi olarak babanızın hal, tavır, yaklaşım, hani böyle iyi ki oldu ya da hiç keşke olmasaydı dediğiniz tarafları.
3: Benim çok iyi bildiğim dönemler onun sinemaya bıraktığı, daha çok aslında daha yalnızlığa kendini çektiği.
1: Şöhret sonrası yani.
3: Evet, şöhret sonrası. Yani yine de şöhreti vardı. Hep her zaman Orhan abiydi ama 70'li yıllardan sonra tekrar sinemaya girdi. Yılmaz Güney ile birkaç film yaptı. Ama her zaman kendisini geriye çekti. Bir şekilde oradan çok koptu. Ben o yüzden hem de anne baba ayrı olduğu için ve babam da başka bir yerde hep olduğu için daha çok babaannem ve anneannemle çok yakın ilişkilerim oldu. Benim için yalnızlık ve kendimi bir oyuncu olarak o günden var etmeye başlamak, bir oyuncu insan kurmak belki de bu sayede oldu. Evet, yani yalnızlık bir anlamda bir dezavantaj gibi gözükse de birçok insana da avantaj da olabilir.
1: Münzevi bir çocukluk duydum, doğru
3: değil
1: mu?
3: Ben çok haşarıydım, çok sosyaldim, çok yaramazdım. Böyle bir şapşal bir şeydim yani o zamanlar.
1: Eyvah, şu anda
3: ki konservatuvara girene kadar.
1: Da bu modeller varsa iyi dinlesin anne babaları mesela.
3: Kötü bir örnek olmaktan daha çok bu kadar haylaz ve bu kadar okuyarak bilimsel olarak bir şeyler öğrenmeye uzak birinin daha sonra hayatının buraya yönlenmesi ve sonunda işte yönetmen, oyuncu, öğretmen olması bir aslında iyi bir örnek diye düşünüyorum. Evet. Kimisi bunu aman söyleme kötü örnek olur diyor ama benim için iyi bir örnek.
1: Yaratıcılıkta özellikle bu tip sanatsal işlerde hep böyle bir küçüklük hikayelerinde bir yoksunluk, eksiklik, bir zorluk, belki savaş, ölüm, işte ayrılık bir şeyler oluyor. Bu besliyor mu gerçekten? Yani şimdiden geriye böyle geriye dönük olarak baktığınızda.
3: Bence besliyor. Tabii bu biliyorsunuz yani sonsuz bir şey. Sonsuz insan var, sonsuz karakter, evet. Sonsuz ortam var. Herkes için aynı şey olmayabilir. Ama bence benim açımdan sadece bunu söyleyebilirim ama bir de yani bir eğitmen olarak tavsiyem oyuncu insanı kaybetmemek değerli diye düşünüyorum. Yani Huizinga'nın bahsettiği o homo ludens'i hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Çünkü aslında hepimiz oyuncuyduk. Bir kısmımız bu oyunculuğumuzu kaybetti. Bir kısmımız bunu tekrardan kazanmak ve kendini eğitmek üzere ilerledi ve oyuncu oldu. Tabii ki hani bir şekilde insan kendisini mutlaka temsil etmek istiyor. Var olmak istiyor. Bu da oyunla mümkün. Doğru. Eğer bunu oyunu gerçekten yaşayabilir ve geliştirirseniz hayat ona göre mücadelelerle gidiyor. Kötü bir şey bile başınıza gelse bir ölüm dahi gelse oradan bir ders çıkartıp onun üstünden ilerlemek mümkün. Tıpkı işte bir sanatın aslında ilerlerken kötü şeylerden ya da bir tabloya baktığınızdaki oradaki kusurdan eğer iyi bir sanat çıkıyorsa iyi bir şey çıkıyor ya, onun gibi.
1: Şimdi deyince ben de sabah evdeki halimi düşündüm. Yani buradaki halimle evdeki halim aynı değil. Burada da sonuçta bir persona ile sahneye çıktık. Bu konuşmayı yaparken başka bir rol oynuyoruz. Sevgili seyircilerimiz herhalde evde böyle, değil mi? Süt dökmüş kedi gibi oturmuyorlar. Hepimizin başka başka rolleri var. Ama tabii, bunlar biraz hayatın tabii çevresel farklı dekorlarına girdiğimizde otomatik çıkan bir şey.
3: Tabii.
1: Sizin yaptığınız tarafta ise hani olmayan bir durumu yaratıp bir de bunu karşıdaki inandırıcı bir şekilde yapabilmek var. O duyguyu karşıya geçirmek falan gibi.
3: Evet. Yani
1: orası biraz değişik bir şey.
3: Hakikilik, inandırıcılık çok tartışmalı bir şey. Çok farklı oyunculuk tekniklerinde bunu gerçekleştirmek isteyenler var ama ben biraz şöyle düşünüyorum, tiyatro ile hem yani oyunculukla hem tiyatro ile bağlantılı olarak insanlık öldüğü zaman ancak tiyatro ölebilir. Sokak ölürse tiyatro ölür ve biz de eğer hakikiliğimizi kaybedersek, eğer hayatta da çok sahteysek ve yalansak hiçbir zaman iyi bir oyuncu olamayız.
1: Peki ben genellikle oyuncu arkadaşlara soruyorum, size de sorayım bulmuşken hem de bu kadar deneyimli birisi olunca. Oynadığınız karakter sizde bir şey bırakıyor mu? Mesela siz genellikle son dönemlerde Kıskanmak dizisi vardı galiba, değil mi?
3: Evet.
1: Orada mesela biraz daha böyle kötü, sert bir karakter.
3: Yok, bir hocaydım orada, Selim Hoca. Ama mesela öyle kötü insanlar çok oynadım. Beni çok seviyorlar kötü rollerde. Çünkü bir kötü görünüşüm yok, değil mi? Kötü görünüşüm olmayınca.
1: Evet, ters köşe.
3: Ters köşe, evet. Yani demek ki kötülük böyle şeyi de içerisinde saklayabiliyormuş gibi bir şey oluyor. Benim için de politik bir şey oluyor. Çok
1: peki
3: seviyorum
1: şey
3: kötü adam oynamayı.
1: Yani ben görüyorum, ne bileyim, Christian Bale atıyorum, Makinist oynadıktan sonra şöyle travma geçirmiş
3: şimdi
1: falan.
3: Şimdi bu program bitip ben mesela çıktıktan sonra ben sadece bu programdan öğrendiklerimle kalacağım.
1: Eyvallah, o da
3: o kadar. Zaten oyuncunun sağlıklı olması birinci şarttır. Oyunculuk kendi başına o anda orada var olduğunuz bir işlevi yerine getirdiğiniz bir iştir. Başka işlerden de bir farkı yoktur. Bunu çok da söyleyen oldu. Hani özel de bir iş değildir. Basit bir iştir. Dediğiniz gibi şu anda mesela ben Mahir değilim aslında. Sizinle konuşan Mahir.
1: Evet, doğru. Bu rollerden bir tanesi.
3: Ama bu şey yanlış anlaşılmasın. Ben yani arkadaşımla da böyle konuşuyorum ama burada evet, başka bir şeyden bahsettiğim
1: yakın,
3: için.
1: Yakın ama burada bazı şeyleri tutuyorsunuzdur yani. Bu televizyonda söylenmez.
3: Yok, onunla alakalı konu başka. Evet, yani tıpkı oyunculukta tabii da böyle. Eğer doğru, o oyunun konusu şuysa ona göre oynuyorsunuz. Doğru. Burada konumuz sizin konularınız olduğu için böyle oynuyoruz.
1: Bu arada zaten işte ön araştırmada şöyle bir hayat hikayesine bakınca rolden role geçen bir hayat hikayesi var. Yani 17 yaşında bir evden ayrılıyorsunuz, doğru mudur?
3: Hatta 16.
1: 16 yaşında böyle ben artık kendi ayaklarım üstünde duracağım.
3: Evet, orada herhalde tipik böyle babayla anlaşamamak ve
1: bir baba,
3: ayrılmak.
1: Ya ev sorunu ve gidiyorum ben.
3: Evet.
1: Okulu bırakıyorsunuz, belboyluk yapıyorsunuz, DJ'lik yapıyorsunuz,
3: evet,
1: efendim, kitap ansiklopedisi satıyorsunuz,
3: evet,
1: mankenlik, dans yapıyorsunuz. Şimdi
3: evet,
1: rollerin hepsi birbirine. Evet, iki tane bale gösterisinde de yer almışsınız. Evet, evet. Nasıl bir deneydi bu arada? Bana en uzak şey olduğu için bu roller arasında. Yani ben kitap sattım ama baleyi bilmem yani.
3: Şimdi o zaman böyle bir işte genç bir delikanlı, saçlar uzun falan filan. Yani şimdi kestim saçları da ondan yok.
1: Ben de.
3: Aynı berberdeyiz. O yüzden biraz fazla kesiyorlar. Yani işte böyle yakışıklı bir çocuk falan. Bir yerde bir şekilde mankenlik. Orada da bunun koreografı Cem Ertekin'di. Gel sen dedi dans, bale öğreteyim sana. Yani kendisi anlatır. O yüzden şunu söyleyeceğim de ilk deneyimim. Yani balede pozisyonlar vardır bilirsiniz. İşte beşinci pozisyon şöyledir falan. İlk pozisyonu ben şöyle yapmışım. Yani korkunç tabii.
1: Ama kısa sürmüş kariyer anladığım kadarıyla.
3: Çünkü ondan sonra zaten konservatuvara girdim. Yani biraz da Cem de teşvik etti bunu. Bir film yapmıştım o zaman Bebek diye. İkinci filmim aslında 19 yaşındaki. Dedim ki böyle olmayacak. Bu sette öğrenecek iş değil. Ben bir eğitim alayım dedim. Yani sinemada oyuncu olmak için aslında konservatuvara gittim. Meğer orası tiyatro eğitim veren
1: bana
3: bir yermiş.
1: Bana en ilginç gelen şeylerden bir tanesi babanız konservatuvara karşı çıkmış.
3: Evet.
1: Neydi onun temel sebebi?
3: Sen dedi hiçbir yerde okumadın, hiçbir yere tutunmadın, bunu da yapmazsın. Gitme dedi zaten oradan dedi, görüyorsun devlet tiyatrosu dedi, hepsi birbirinden deri dedi.
1: Hani bir oyuncu olunca bana değişik geldi yani. Hani böyle,
3: evet.
1: babanın ayak izini takip etmek babanın hoşuna giden bir şeydir falan ya.
3: İşte sonradan yani ben konservatuar mezunu oldum, işte çalışmaya başladım. Sonra tabii takdir etmeye başladı ama o dönemde benim de hem onunla ilişkilerim çok kötüydü hem de inanmadı benim böyle bir şey yapacağıma. Ki benim aslında en büyük hedeflerimden bir tanesi, yani yine bu kötü örnek olmasın. yani tiyatro oyunculuk okumak dışında konservatuar yatılıydı. Ve benim kalacak yerim yoktu. Dört yıl konservatuvarda kalıyordunuz, sonra da dört yıl devlete hizmet ediyordunuz. Bu da çok önemli bir faktördür konservatuvara girmemde. Çok ani oldu.
1: Onlu yaşlarda böyle bir anda evi barkı terk etmenin duygusunu hatırlıyor musun? Yani korkutucu bir şey değil mi?
3: Mecburiyetten tabii. Hı-hı. Yani artık dayanamamaktan. Yani o şiddete...
1: Özgürlük
3: o...
1: tadıyla korku birlikte o zaman.
3: Evet, olabilir, evet, evet. Yani artık birbirimizle yaşayamayacak haldeydik. O yüzden gitmem lazımdı ama zaten işte dediğim gibi 2 yaşında da gitmeye başlamışım ya. Yay burcu değilim ama hep böyle bir gitmek ve yerimde duramamak gibi bir şeyim var.
1: Peki sonuçta tiyatroda işte duayen bir isim olmak için yola çıkıyorsunuz. Böyle bir yani hayatınızı aslında hayatınızın pusulasını buraya çeviriyorsunuz. Benim şahsen çok merak ettiğim bir şey. Ben de sevdiğim için soracağım. Şimdi sanat performanslarının hepsinin sonu genellikle yani insanlara yapıldığı için bir alkışla bitiyor. Hı hı. Alkış, takdir, teşekkür vesaire gibi bir şeye girip ben de alkışı seviyorum. Şimdi alkış psikolojisini hiç düşündünüz mü? Ya mesela hiç alkışlayan olmadı mı? Siz çok iyi bir performans sergilediniz. Alkışlayan olmasa ne olur falan gibi simülasyonlar yaptınız mı? Alkış ne anlama geliyor?
3: Çok karışık. Benim açımdan alkışın tek bir karşılığı var. Verdiğim emeğe ve o zamana değdiğini görebilmek.
1: O işin. O yaptığınız şey.
3: Sadece o işin. Ya burada 2 tane şeyi birbirinden ayırmaya çok özen gösterdim ve ayırdım da hayatımda. Hani bana değil o alkış, yaptığım işe.
1: Çok güzel, bunu sormaya evet. Çalışıyordum aslında.
3: Yani çünkü doğru. Bana olmaya başladığı zaman işte çok fazla beğenilme arzusuyla bir şeyler yapma bağımlılığı çıkıyor. Ki bu bir hastalık. Önemli olan orada yaptığınız iş ve o işin birileri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı ve sonrasında da ki biz kendi tiyatromda oyun her oyundan sonra seyirciyle söyleşi yapardık. Hmm. Otururduk buraya oyuncular, seyirciler soru sorarlardı ki biz ertesi gün yine prova yapardık. Yani bizim 50. oyunumuzda bile 49. oyundan sonra 50. oyun öncesinde prova yapmışlığımız vardır. Tabii. Final değiştirmişizdir, oyunu değiştirmişizdir. Ya bu 2 tane şeyi mahir olarak beğenilmekle yaptığım iş olarak beğenilmeyi birbirinden ayırmam lazım. Evet. Bir de mesela yönetmen olarak hiçbir zaman alkışa çıkmadım. Bir kez beni zorla davet ettiler. Yani ayıp ettim onlara tabii, kızdım biraz ama çünkü çok istemişler beraber bir sahnede olmayı. Ama yönetmen olarak da mesela çıkıp alkışa gitmemeyi tercih ettim. Ki bunu kırmak için de bir oyunda hizmetçiler ilk oyunumuzda alkışa çıkmıyorduk.
1: Şimdi siz onun felsefesi üzerine düşünmüş olduğunuz için ona dair verdiğiniz tepki etraf tarafından da ters algılanabilir, doğru, ama bir kısım çok önemli. Yani şu şeyi çok önemsiyorum. O alkış o işle ilgili, o performansla ilgili, o ürünle ilgili bir şey.
3: Evet.
1: Ve işte insanın üzerine almaya başladığında da problem çıkıyor. Şimdi burada aslında merak konusu olan benim için şu. Ben mesela alkışlandığım zaman, diyelim ki bir konferanstan, bir programdan sonra insanlar çok güzel yaptın dediği zaman şunu anlayabiliyorum. Bu bilgi geçti. İnşallah akşam evde muhabbet ederler. Ertesi sabah da bununla ilgili bir şey yaparlar gibi düşünüyorum. Sanatçının peki bu alkışın ötesinde, o performansın beğenilmesinin ötesinde temel ihtiyacı nedir mesela? Ben bunu çok merak ediyorum. Bir insan sanat yaparken bunu da başkası için yapıyoruz ya. Orada alkış işe ama sanatçı ne alır oradan? Yani ne bekler diğer insanlardan? Aşk hiç bununla...
3: Temkinli şey olmak lazım. Yani ona kaptırmamak lazım. Çünkü bir kere özellikle ülkemizde alkışlamamak ayıp.
1: Tabii.
3: Ya her şeyden önce. Ya bu programda şimdi birisi bir şey beğenmese bile yine de sonuçta alkışlayacak yani. Olmayacak bir iş yani.
1: Bence beğenmişsin.
3: Bizim tiyatro da böyle.
1: Evet, test yaptık, doğru çıktı.
3: Yani o yüzden benim bir yönetmenim Roberto Ciulli şöyle bir şey söylemişti. Almanya'da alkışlanmadığı oluyor. Ve benim orada yönettiğim Bochum Schauspielhaus'taki Faust'ta salonun yarısı ayakta alkışlıyordu. İçerisinde you diyen vardı. Şimdi Roberto da demişti ki eğer bir oyun iyiyse salonun yarısı alkışlar, yarısı yuhalar.
1: Enteresan.
3: Şimdi buradan bizim dersler çıkarmamız lazım. Yani çünkü hele bir oyuncu olarak Çıkıyorsunuz, yine Roberto'dan bir örnek vereceğim. Bir oyun oynuyoruz, Bernard Alba'nın evi. Oyundan sonra böyle Nihat İleri ile beraberdik. Çıktık ya, her zamanki moralimiz çok bozuk, çok kötü bir oyun çıkardık falan. Roberto geldi, sarıldı bize. Dedi ki şu ana kadar oynadığınız en iyi oyundu.
1: İşte buyurun.
3: Şimdi bu bir oyuncu yanılan bir yaratık. Çok dikkat etmek lazım. Fazla sevilmeye muhtaç bir yaratık. O yüzden hata yapma olasılığı çok yüksek. Bir de yaşam sırasında da örneğin bir yerde gidiyorsunuz. Hemen işte şey oluyor. Ah Mahir Bey merhaba falan filan. Biz mesela bu kim gerçekten bizi seviyor? Kim bizi niye seviyor? Bunu bir süre sonra kaybediyoruz. Evet. Çok iyi bilemiyoruz.
1: Ve şimdi netameli olabilecek bir konuya geleceğim. O da mesela aşka düştüğümüzde olan şeyleri ben kimyasal olarak anlatınca kendimi çok kötü hissediyorum. Yani çünkü mesela düdüklü tencerede pişen güzel bir zeytinyağlı fasulyeyi işte fasulye bitkisinin biyolojisinden anlatmaya çalışmaya benziyor. O yemek lazım. Yani onu oradan çok anlatamayız. Sizin taraftan mesela biz hep anlattık işte aşka düşünce işte böyle keyif hormonları artıyor, serotoninler düşüyor, işte bütün beynin çalışma sistemi değişiyor falan diye ama İnsana olan şeyin bir oyuncu, bir sanatçı tarafından görülen hali nedir? Mesela aşk sizi nasıl etkiliyor? Sorunun özet hali bu. Bir sanatçıyı aşk nasıl etkiliyor? Bir de şunu derler, aşka düştüğünüzde performans artıyor. Özellikle yaratıcı performans. Mesela bununla alakalı paylaşabileceğiniz bir deneyim var mı?
3: Yani tiyatroya olan aşk tabii ki beni çok uzun yıllar hiç durdurmadı. Ama buradaki aşkı ben daha çok öğrenmeye olan açlık diye anladım sonra. Çünkü o kadar öğrenmeye ihtiyacım varmış ki öğrenmek için tiyatro yaptım. Öğrenmeye doyamadım. Bu sene ne öğrenirim diye bir daha bir şey yapmaya çalıştım.
1: Yani mesela bu mesleği olan aşk ölen bir şey mi? Ölüyor mu?
3: Benden mesela yola çıkarsak yani mesleğe olan aşkım ölmedi ama azaldı.
1: Evet, belki motivasyon.
3: Çünkü bir yerde biliyorsunuz yani yaz sadece bir insanın kaybı değil. Ben tiyatroyu da kapatmak zorunda kaldım, durdurmak zorunda kaldım. Aslında bu da bir yasmış, bunu daha sonra öğrendim. Yani evet, gerçekten eşimi kaybettikten sonra anladım ki her birçok şey yas olabiliyormuş. Ama o yası ben yas olarak yaşamadım tiyatroyu bıraktıktan
1: sonra. Claude Hanım çok merkezdeydisin hayatında.
3: Çok, evet. Yani 26 yıl hem beraber çalıştık, beraber yaşadık. 24 saat yaşadığımız düşünülürse 26 çarpı 2 bile diyebilirsiniz
1: bütün
3: bu hayata.
1: Geçiyor.
3: Hani köşedeki bakkala bile el ele gittiğim bir kadından bahsedelim. Yani bu arada aşk diyorsunuz tabii 26 yıl ama bu her zaman bir aşk değil. İçinde bunun ayrılma şeyi bile var, isyanları bile var. Tabii. Kavgası var, gülüsü var, anlaşamazlık var. Her şey var bunun içinde ama o yüzden işte aşk deyince bin milyarlar çeşit durumlar var ve çok değişiyor. Bunun kimyasınızda bir açıklayamazsınız ama
1: yok.
3: Zaten anlatılamaz bir şey bu. Birdenbire olan bir şey oluyor ve sanki böyle hani diğer yarınızı bulmuş gibi hissettiğiniz bir an oluyor. Bir an sarılma ihtiyacı duyuyorsunuz ve bütünleşiyorsunuz ve bu bitmiyor.
1: Ve sonra yolu beraber yürümek.
3: Beraber yani gidiyorsunuz ama tabii sonuçta biraz evvel de benzer bir şey söyledim. Yani ben şimdi biraz sonra buradan çıktığım zaman buraya ilk geldiğim Mahir değilim. Değişeceğim. Hayat da böyle. Biz evet, de değişiyoruz. Konuştuğumuz konular, yaşadığımız şeylerle. Ama bu olumsuz bir şey olarak anlaşılmasın. O gün aşk diyoruz, bugün meşk diyoruz, o gün sevgi diyoruz. Bazen arkadaşlık oluyor. Ama hiçbir zaman sadece arkadaşlık seviyesine düşürmeden aşkı sürdürmek çok değerli.
1: 2023 yılında yolcu ettiniz.
3: Evet.
1: Hayat arkadaşınızı. Aslında çok da zaman geçmemiş. Fakat yaz için bayağı bir zaman. İyi geçirdiğinizi düşünüyor musunuz yaz dönemini şimdiden bakınca?
3: Çok zor geçti. Çok büyük bir boşluk. Evet. Çok büyük bir düşüş. Çok yani dumur hali diyeyim.
1: Bir parçanız kopmuş gibi ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz.
3: Yani
1: bir
3: şey parçadan mi? Parçanın öte ben kopmuşum gibi. Yok, evet, yok bir şey yok yani. Gibi. Biraz da ben ağır yaşadım çünkü o güne kadar böyle bir kaybı tam yaşamamışım. Kayıplarım oldu, babaannem, babam falan ama benim için o kadar önemli değildi. Evet. Yani sanki doğal bir şeydi bunlar. Ama bu doğal bir şey değildi. Üstelik de 8,5 yıllık bir hastalığı olmasına rağmen evet, yani tıbben yaşaması zaten mucizeydi. Ben hiçbir zaman öleceğini düşünmedim. Dolayısıyla buna rağmen yine de benim için kabul edilemez bir şeydi. Tabii, büyük her bir zaman boşluk. Ama işte biliyorsunuz yaz konusunu destek de aldım bu konuda ilk defa hayatımda. Orada yani iyi oldu hem kötü tabii öğrendim ki bu yaz bitmezmiş. Ben zannediyordum evet. ki belki bitebilir falan.
1: Şekil değiştiriyor zaman yani, içerisinde.
3: Evet bitmiyor. O başka bir şey benimle beraber yaşıyor.
1: Ama sonra hayatın yolunu buldu. Enteresan da böyle alevlenmeler, yeni başlangıçlar
3: evet,
1: var.
3: Evet, olabiliyor.
1: 40 yıllık okul arkadaşınızla evet. WhatsApp'tan buluşup. Evet. Bu arada sevgili Hatice Aslan bizim Açık Beyin'in efendim ilk katılımcılarından. Kendisiyle aslında biz Açık Beyin'den tanışıyoruz. Ben zaten kendisini biliyordum ama çok meraklı bizim yaptığımız işlere falan. Ve tekrar buluştuğumuzda ben bu arada şahsen çok sevindim. Hani biz kız tarafı gibiyiz sizin orada şu anda. Yani öyle bakıyoruz mevzuya. Peki bu 40 sene sonra ve bu olgunluk yaşı diyebiliriz. Bu kadar yaşayıp geçirip gördükten sonra ikiniz için de. Tekrar buluşmanın özellikle şu anda ikinci bahar başlangıcındaki arkadaşlara yönelik bir bölüm çekiyoruz. Mesela hayatta nasıl bir etkisi oluyor? Siz nasıl başladı bu iş? Çok yani özel bir magazin sorusu değil bu ama.
3: Değil değil.
1: Duygusal olarak nereden nereye geçiriyorsunuz?
3: Bence aşk üstüne konuşurken de bir örnek bu. Yani çünkü belli yaşlarda aşk başka türlü yaşanıyor. Ama bizim yaşadığımız şey şöyle bir şey. Bir anlamda biz işte 4 sene birlikte okuduk. Okulda arkadaşlık dışında yani birbirimize karşı hiçbir ilgimiz yoktu. Bambaşka dünyalarız. Ve 1983, 2025'e kadar hiç görüşmedik. Sınıfımızın WhatsApp grubu vardı.
1: Çok heyecanlı değil mi ya? Tam işte film olacak hikaye bu.
3: Ya üstelik de aynı ortamdayız. Hatta aynı tiyatroda çalıştık falan. Hiçbir zaman da işlerimiz denk düşmedi.
1: Ha bizim kız yani işte bizim arkadaşımız falan diye yani hep görüşürüz.
3: Evet ya benim sınıf arkadaşım. Ha. Yani sınıf arkadaşı grubumuzda yazışmalar oluyor bazen. O bir şey paylaşıyor, ben bir şey paylaşıyorum. Ya oralarda her ikimiz aslında birbirimizin bedenen ruhen anlaşabileceğini hissetmek dışında mantık olarak ilgilendiğimiz alanlar ve ortaya koyduğumuz konular, yaklaşımlarımız olarak birbirimize orada bir yakınlık duyduk. Dolayısıyla bu bizi tekrar İstanbul'da bir kahve içer misin Hatice dememe neden oldu. Bir kahve içtik. Orada da hala herhangi bir şey yok.
1: Hocam bak ama yüzler nasıl gülmeye başladı. Bak hikayenin bu kısmında tansiyon çok arttı şimdi. Evet. Herkesin çünkü benzer bir tanısı var buralarda yani.
3: Evet yani orası da yine böyle bir yine mantık çerçevesinde ama minik böyle bir şey var.
1: Bir de tuhaf da geliyor değil mi? Yani bu kadar sene arkadaşız bir dakika biz nasıl mod değiştireceğiz falan gibi.
3: Evet oradan sonra çok büyük bir sıçrama var. Bir sonraki buluşmamız ya ertesi gün birkaç gün bir yerlere gittik geldik arkadaş olarak ama sonra aradan 4 ay, 5 ay sonraki buluşmamızda birbirimize bakıp ve sarıldık.
1: Özleşmişiz.
3: Ya evet, yani sanki böyle...
1: Şimdi ben hocam tam bu noktada durup... Öykülerin çok acayip bir büyüsü var. Mesela şu anda bu olayı tek yaşayan bir taraf burada bir şey anlatıyor. Ama hepimizin zihninde... Bu olay tekrar yeniden üretilip sıcacık bir şeyler oluyor içeride değil mi? Biraz önce de böyle sarılmış gibi oldunuz mu siz de? Filmlerde o sahneleri görünce su basıyor mu gözlere bazen böyle? Neden oluyor? Bir empati kuruyoruz bu işlerle alakalı. Tam bu noktada durup hani hayatımızın en temeli konusu olduğu için topu bir size atacağım. Var mı böyle bu konuda sorusu olan bir mikrofon alalım size. Sizi bir tanıyalım önce.
4: Merhaba hocam ben Dilara.
1: Dilara hoş geldin.
4: Az önce kayıplardan bahsettik. Ben erkek arkadaşımla ayrıldığım zaman ya da herhangi bir sevdiğimi kaybettiğim zaman eşyalarını, kıyafetlerini, ondan kalan anıları, fotoğrafları hayatımdan çıkaramıyorum. Hepsi hayatımda bir yerde duruyor. Bu evet. Ailemden biri de olsa. Bunu neden yapıyoruz?
1: Konuğumuza bir soralım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani hayattan bir türlü çıkaramamak. Onu unutamamak.
3: Ya benim öğrendiğim şey hem kendi deneyimimden hem de okuduğum kitaplardan ve Şengül Hoca'dan öğrendiğim şey. Ya bununla yaşamanın bir yolunu bulmak gerekiyor. Buna karşı durmak, bundan uzaklaşmak, anıları yok etmek bir çözüm değil. Yani onunla yaşamaya bakmak lazım. Ya şu anda ben Hatice ile beraber yaşıyorum ama bizim bulunduğumuz mekanda bir yerde Claude'un kaşkolü ve fotoğrafı duruyor. Bu evet. Mesela bizim hayatımızda var ve bu yüzden de çok önemli, çok değerli Hatice'nin sevgisi. Bununla beraber beni de kabul ediyor çünkü o benim hayatımın bir parçası. Bununla yaşamak lazım. Bunun üstüne kendi hayatımızı nasıl kuruyoruz? Esas orada. Yani takılmak iyi bir şey değil.
1: Bu konudaki teknik ve terapilerde aslında çok yaygın bir odak kaydırma yöntemi kullanılır. Bu kimi zaman dolaylı, kimi zaman doğrudan yapılmaya çalışılır. O da şu, biz bir insanı kaybettiğimizde ya da ayrıldığımızda onu özlerken hep onun yokluğuna odaklanırız. Ve önümüzdeki günlerde olmayacağı fikri bizi gerer, çok korkutur ve canımızı sıkar. Halbuki başka bir şey daha vardır. O insanın hiç olmadığı bir hayatı da yaşama ihtimali vardı. Ve bu insanla biz bir şeyler yaşamış olduğumuz için bugün bunu özleriz. Yani hayatımızdaki var olmuş olma hali, o anı, o varlık odaklanacak başka bir meseledir. Biz yokluktan zihnimizi çekip, bir nevi bir şükür zihni olan, iyi ki var, iyi ki oldu, iyi ki bunu yaşadım zihnine dönebiliyorsak eğer, yokluğuyla beraber yaşamanın çok kuvvetli de bir nedenini bulmuş oluyoruz aslında. Ama daha evvel açık beyni çok takip eden arkadaşlar bir şeyde çok zorlandığımızı bilir. Biz önce kötüyü görmeye programlı bir zihne sahip olduğumuz için iyiye bakmak için nezaket, letafet, incelik ve eğitim gerekir. Mesela hep derim sanat bunda çok yardımcıdır. Çünkü sanat iyiye, olana, yaratıcı olana dönmeyi antrenmanını yaptırır bize yani. Ama bizim normal hayvani beynimize bırakırsan bütün kontrolü, ah yok açtayız açıktayız, param da biterse ne olacağı varana kadar hep endişeleri düşünür ya. O yüzden biraz gene kurtulmayın onlardan. Ama bakın ne güzel günler yaşadık be, helal olsun. Deneyin bakalım o nasıl oluyor. Tabii keşke bir televizyon programında söyleyince hemen olsaydı. O kadar kolay olmuyor ama biraz antrenman yapmak gerekiyor olabilir.
6: Alkışlayalım.
1: Evet. Güzeldi bu arada. Başka? Sizde mikrofon gördüm sanki. Sizi bir tanıyalım öncelikle.
7: Merhabalar. Enes ben. Enes, ben de bir geldin. Meslektaşınızım hocam.
1: Eyvallah.
7: Biyoloğum şu anda da sinirim üstüne yüksek yapıyorum.
1: Bir alkış. Sayımız azalıyor. O yüzden kıymetli.
7: Aslında soruların üzerinde şöyle bir şey de gördüm. Genel olarak hep sorular biraz şuraya doğru çıkmaya başlıyor. Mantıkla mı, duyguyla mı değerlendireyim? Bunun içinde ne oluyorsa onu yaşayayım mı? Yoksa bana fayda sağlayacak ya da yarın işime yarayacak bir şeye dönüştürmek için mantıkla mı anlamlandırmayayım? Bu soruda da şunu fark ettim yani kendim üzerinde. Duygusu olan bazı şeyleri çok mantıkla yaşayınca aradan bir zaman geçtikten sonra ukde kalıyor mu diyeyim. Veya işte o duygu yaşanmamış gibi kalıyor. Burada da bahsettiğiniz eşya örneklemi üzerinden vereceğim. O eşyaya bu duyguyu yaşadım ve bu duyguyu yaşamak bir şanstı, bu bir anıydı olarak mı bakmak gerekiyor? Yoksa teknik olarak ben buradan zaten ilişkiyle alakalı öğreneceğim bazı şeyleri öğrendim. Kendime bir değer kattım. Artık yaptığım hataları yapmayacağım ya da iyi olduğum şeyleri bir daha yapacağım deyip mi
1: çok iyi
7: devam etmek gerekiyor?
1: Ben hemen dönerim konuğumuza. Duygumu mantık mı ikileme var ya. Yani hayatta böyle kolay seçilebilir bir...
3: Yok yani çok seçim. Girift. Evet. Kimi zaman öyle, kimi zaman öyle. Çok girift bir konu. Ama yani bence bir tek şunu söyleyebilirim. O duyguyu kaybetmemek çok değerli bir şey.
1: Tabii.
3: Mantık her zaman zaten beynimiz istemesek de bir şekilde çalışıyor. Belli bir elin üstünde çalışıyor. Önemli olan duyguyu geliştirmek. Duygu üstünden... hayatı kurabilmek çok değerli.
1: Bana da genelde bu soru şey gibi gelir. Yani bir, mesela diyelim el işi yaparken ya da yazı yazarken bir şey yaparken sağ elimi kullanmak daha önemli, sol elimi kullanmak gibi. Özellikle marangozluk yapıyorsan biri olmazsa işler çok zor. Yani biraz bunları birlikte kullanmanın ve yerinde kullanmanın sanatı da bize öğretilmediği için mesela mantık bizim tarafta taş balta yapmak için çok iyidir. Cep telefonu yapmak için çok iyidir. Teknik sorunları çözmek için çok iyidir. Ama ya İşte Mahir Bey'e bir sonraki soruyu şunu mu sorsam bunu mu sorsam kararında mantık hiçbir işe yaramaz. Buranın duygusunu bileceksin.

0: sonrası içinde. Bana hayatı unutturan her şey hayata ihanettir gibi sözünüz var. Mesela bu çok sert ama önemli bir hatırlatma. Ben bunu şeyden aldım. Bize hayat unutturan çok fazla şeyle birlikte yaşamak zorundayız. Burada hemen yoklama yapayım. Burası bayağı açık beyin takipçilerinden dolu. Burada yapacağım yoklama daha da ilginç olacak. Sabah uyanır uyanmaz cep telefonuna bakan kaç kişi var? Hadi yabancı yok aramızda, kaldır. Burada bile yarıdan çoğu. Yani sabah yanınızdakine merhaba demeden önce merhaba dünya, işte eşimle sabah uykusu keyfi falan. Bunu yapasımızın geldiği bir dünyada bize bayağı bir hayat unutturuluyor. Bir, bu dünyayla Mahir Günşiray'ın arasını nasıl efendim? Zorlanıyor musunuz?
1: Çok iyi değil. Evet. Çok iyi değil. Ben biraz deniz insanıyım. Biraz doğa insanıyım.
0: Tekneye çok özendim, evet, ona da gelmek istiyorum.
1: Doğa zamanıyla yaşamayı çok seven bir insanım. Bu bir inziva değil, bir yalnızlık değil. Aslında tek başıma değil de bunu mutlaka sevdiğim ve sevdiklerimle yaşamayı çok seven bir insanım. Şehir hayatı bana göre hiç değil. Tabii ki cep telefonuma bakıyorum, sosyal medyada takip ediyorum ama işte limit koyuyorum kendime. Günde işte 10 dakikalık bir limit koyuyorum. Bazen bitti limitin diyor falan, eyvah diyorum, şimdi ne yapacağım, bir 5 daha koyuyorum ama kendimce mesela yani şunu yapmamaya
0: çabası var. Yani orada bir kontrol çabası var yani.
1: Kesinlikle. Yani mecbur. Kontrol çabası ve kontrol var. Mesela sabah uyandığımda artık saat kullanmıyoruz. Tabii ki telefonu açıyorsun. İşte bunlar hep böyle tuzak. Saate baktığın zaman orada bakıyorsun bir tane bildirim var. Onunla karşı karşıyasın.
0: Masakta olmaz şimdi. Evet.
1: Ama bunu mesela yatakta asla yapmıyorum. Yani bunu
0: ya da belki kahvaltı ya da
1: kalkıyorum,
0: belki akşam yemeği.
1: Tabii,
0: oralarda da değil mi, bir böyle bir kural koymak lazım yani.
1: Şart tabii, evet, otururken yemek bir şeyle. Hani bazen böyle çok özel bir şey olduğunda birimizden izin istiyoruz. Ya çok affedersin, çok özel bir mesaj geldi, cevap verebilir miyim gibi.
0: Pardon, bunu yapan kaç kişi var? Evde aileyle yemek yiyoruz bu arada. Eş, çoluk, çocuk, anne baba neyse. Telefona bir şey geldi. Çok affedersiniz, buna dönmem mi diyor muyuz? Aa, ne kadar kaba. Arada bize birkaç tane nazik arkadaş varmış.
1: Taksi güzel. Şoföründe de bile yapıyorum. Yani taksi şoförüyle, evet, sohbet ediyoruz. Çok affedersiniz, bir mesaj geldi, cevap vermem lazım diyorum.
0: Bir minik konum var benim yakın zamanlarda çok uğraştım ve biz hep böyle dış yalnızlıktan bahsediyoruz. Bir de iç yalnızlık diye bir şeyden yavaş yavaş bahsedilmeye başlandı. Ben de bunu bu isimli olmasa da kitaba yazmışım. İnsanın kendisiyle teması, kendisini fark etmesi, kendisini özeniyle alakalı çok hoyratça bir zamandan geçiyoruz. Hep dikkatimiz dışarıya çekiliyor ya. Ya biz bile şu anda sevgili izleyicilerden ve buradaki konuklardan dışsal bir dikkat talep ediyoruz. Hani bunu hayırlı bir amaç için yaptığımızı düşünüyoruz ama her gün her an böyle dikkat çekicilerle karşı karşıyayız. Kendinize uzaklaştığınızı ya da yabancılaştığınızı hissettiğiniz zaman oluyor mu? Bu devirde böyle bir şey yaşıyor musunuz?
1: Çok oluyor. Çok oluyor. Evet.
0: Galiba
1: yani kalabalıklarda çok oluyor.
0: Tekne, doğa falan biraz bunu da sağlamakla mı ilgili?
1: Çok aynı şeyleri konuşmaya başlayınca en yakın arkadaşlarla bile çok çabuk kopuyorum.
0: Evet.
1: Bir o şey yüzden... Çünkü bir şey öğrenmeyince mesela eğitmenliği de öyle bıraktım. Bir gün dedim ki sizin benden hiç öğreneceğiniz bir şey kalmamış. Benim de sizden öğreneceğim bir şey kalmamış. Ben niye buradayım dedim yani. Öğrenmiyorsam ne yapacağım burada dedim, bıraktım. Onun gibi sıkılıyorum çok çabuk.
0: Eyvallah. Çok güzel bir muhabbetti bu arada. Tekrar ben teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna doğru yaklaştığımıza dair ilham geldi bana biraz önce sol kulağımdan doğru. Fakat genellikle konuklarımız gelirken ceplerinde bazı soru ve konularla geliyorlar. Sizin veda etmeden önce paylaşmak istediğiniz bir şey var mı efendimizle?
1: Sorum olacak size. Yani bu bağlantısallık üzerine ne düşünüyorsunuz? Bilmediğimiz bir dünya var ya, aslında biz konuşuyoruz. Farkında olmadan konuşuyoruz. Bunun bendeki kanıtı şu, bazı insanlara sarılmak geliyor içimden, bazılarına elim bile uzatmak istemiyorum. Evet. Halbuki daha da tanımamışım, bilmiyorum kimdir. Başka bir şeyimiz var ya, bir bağlantısallığımız. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Evet, bir sonraki bölümü tamamen buna ayırıyoruz demek isterdim. Gerçekten uzun mevzu ama ben de bunu yaşayarak hissedenlerden ama aynı zamanda bir biyolog olarak da yeni bir yapılanmayla anlatmaya çalışan da birisiyim. Çünkü çok bireyselleşen, aşırı tek kaldığımız bir dünyadayız ya. Çoğu zaman kendimizi gerçekten yalnız hissetmemizin sebebi yalnız olmamız değil, bağlantının kopması. Yani kiminle nasıl konuşacağımızı, kiminle nasıl temasa geçeceğimizi ya da kiminle temasa geçmemiz ve geçmememiz gerektiğini ayırt edemeyecek hale geldik. Şimdi doğal bir ortamda o bahsettiğiniz his o kadar faydalı ki her insan birbiriyle

0: %100 uyumlu değil. En azından an itibariyle şu anda ilişkide olmamız gereken insan var, uzak olmamız gereken kişi var ve bunu da anlayabilmek için bir böyle alıcıların ve antenlerin açık olması gerekiyor. Fakat bizim hatlar dolu. Devamlı meşgul çalıyor. Yani şu bildirimin aldığı enerjiyi kaldırsak belki biraz daha bu işe ihtimam edebileceğiz ama bunu ben özellikle sıklıkla İstanbul'da yaşayan arkadaşlarım devamlı daha kırsal bölgelerde ev falan almak istiyorlar. İşte deniz kenarına yerleşeceğim, dağlara çıkacağım falan diyenler oluyor. Aslında buradaki o feryat, yani kalabalıktan kaçma feryadı biraz daha doğru bağlantıyı kurabilecek salim zihni inşa etme arzusuna gönderme yapıyor bence. Ben sıklıkla bunu hissediyorum ama çok şükür ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bunun yolunu bir başka türlü buldum. Şimdi Açık Beyin burada bir program adı ama aynı zamanda bizim 8-10 yıldır işte Açık'ın da zaman zaman dahil olduğu bir komünitemiz, bir grubumuz, bir insan grubu var orada. Ve onlarla bağlantıda kalmanın bizi koruduğunu fark ediyoruz. Neden? Tuhaf işlerle uğraşmıyorlar. Hep yüksek mevzuları düşünüyorlar. Daha iyi, daha latif, daha zarif, daha yaratıcı nasıl yaşarız? Buna kafa yoruyorlar. Böyle tanışıklıklara vesile oluyor. Dolayısıyla biz de oradan buradan kazara gelen verilerle zihnimizi çamura çevirmektense böyle bir ortamda bağlantıları sabit tutarak ve onları kuvvetlendirerek iyi olmayı ve şifalanmayı umuyoruz inşallah. Ben hep bu devirle ilgili bir şey söyledim. Bu vesileyle hatırlattınız, bir kere daha söyleyeyim. Bugünkü teknoloji bilmem ne bu ortam bizim suçumuz değil. Ama bizim büyük bir sorunumuz. Yani bununla ilgili bir şey yapmamız lazım. Buradaki sohbetimizde azıcık kendimize dönelim diyeydi. Sevgili Maygün Şeray'ı da vesile olsun diye aslında buraya aldık ve çok güzel bence vesile oldu. Bugün burada konuştuğumuz birçok şey aslında ne ona ne bana ne bir başka üçüncü şahsa dair hepimize dair konulardı diye düşünüyorum ben. O yüzden valla istemeyerek de olsa programın sonuna doğru geliyoruz efendim. Ben şunu öncelikle söyleyeyim. Efendim, Mahir Günşiray'la Ruber'u tanıştığıma çok mutlu oldum. İnşallah daha sonra da siz yokken görüşmek istiyorum.
1: Bilmukabil.
0: Belki Hatice Hanım'la bir kahveye gelirsiniz.
1: Lütfen.
0: Neden siz olmasın? Gelirsiniz. Her zaman, her zaman. Çok çok memnun olduk. En son olarak buradan izleyicilerimize, arkadaşlarımıza hani gitmeden önce şunu da söylemeyeyim kalmasın dediğiniz bir şey var mı?
1: Yok. Sağlıklı olun. En değerli şey.
0: En güzeli bu. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Efendim çok şey konuştuk, çok fazla yerden geçtik. Bölüm sonlarında bana zor bir iş kalıyor format gereği. Her şeyi toparlamam lazım. Geçen sefer olduğu gibi bundan nasıl toparlayacağımı bilmiyorum ama şöyle bir şey yapmanın uygun olacağını düşündüm her bölümün sonunda. Şu anda özellikle stüdyodaki arkadaşlarım başta olmak üzere. Stüdyodaki arkadaşlar diyorum çünkü şu anda bizi ekranlarından ya da başka bir mecradan izleyen birçok kişi muhtemelen araya birçok rahatsız ediciyi katmış. Hatta arada başlatmış, yarıdan girmiş falan olabilirler. Baştan beri seyrettiyseniz sizin için de geçerli. Şu anda durup 10 saniye olsun her şeyi bir durdurup tabii bizden sonra duygunuza bir bakınız efendim. Eğer o duygu iyi bir duyguysa buradaki muhabbet hayata faydalı katkı veren bir muhabbettir. Ve sevmek, sevilmek ve özlemek deyince hayatın merkezindeki bir konu bir şeyi unutmadan hatırlatmak isterim. Clive Staples Lewis'in sözüymüş, çok güzel bulmuş sevgili Mert. Sevmek incinebilir olmaktır. İncinmeyi göze almıyorsanız sevmek ve sevilmek çok zor. Öyle ben beton gibi duracağım da efendim bu işler herkes beni sevsin. Bu iş öyle olmayacak. Hepimiz kırılganız, hepimiz birbirimize muhtacız diye bağlarım diye düşünüyorum efendim. Ve bugün de Sinan Canan'la Açık Beyin'in maalesef sonuna geldik ama neyse ki bir hafta sonramız var. Efendim önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir konuyla tekrar karşınızda olana kadar hoşçakalın.

0: durumu.
1: Pazar günü sıcaklık biraz artıyor. İstanbul az bulutlu, Poyraz çok sert esecek. Sıcaklık öğle 26, gece 17 derece. Ankara güneşli 25, Bursa 26 derece. İzmir 31 derece, rüzgar çok sert esiyor. Antalya parçalı bulutlu 33 derece. Marmara'da hava biraz bulutlu. Poyraz, Çanakkale, Balıkesir hattında daha kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık öğle 26-27 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 8-9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-32, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Rüzgara rağmen güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Kahramanmaraş 35, Isparta 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Trabzon, Rize kesiminde hala yağmur etkili. Bolu parçalı bulutlu 23, Trabzon ve Samsun 25 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl, Van arasında hala yağış geçişleri var. Erzurum 23, Malatya 30 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 33, Diyarbakır 34 derece.
0: Hava durumu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: İyi geceler haberlerle karşınızdayız. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Pusula ve Tera yöneticilerinden 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandığı güne ilişkin görüntüler ortaya çıktı ve aynı koğuşta kalan emekli albay Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Gözaltı kararı verilen Uğur birçok görüntüye hatırlamıyorum ya da bilmiyorum şeklinde yanıt verdi. Ayrıca soruşturmada yeni gözaltılar da var. Dönemin cezaevi müdürü dahil 3 kişi daha gözaltına alındı.
1: Kaşif Bey.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu olduğu Silivri cezaevinde rahatsızlandığında neler yaşandığı en çok merak edilen sorular arasında. İşte o anlarda Kozinoğlu'nun tutulduğu koğuşa ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur görülüyor.
3: Benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım.
2: Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Uğur ifadesinde Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini anlattı.
4: Senin dilaltı hapın vardı, bana ondan getir dedi. Ben de istediği dilaltı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum.
2: Uğur'a Kozinoğlu rahatsızlanmadan önce odasına girdiği, 4 dakika sonra çıktığında sağ elinde bir cisim olduğu da hatırlatıldı.
4: Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir cismin olduğunu da zannetmiyorum.
2: Savcılık Hasan Atilla Uğur'a aynı koğuşta kalan Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasına girip çıktıktan sonra kendisine gösterdiği bardağın ne olduğunu da sordu.
4: Bunun sebebini bilmiyorum. Bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum.
2: Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı gün ortak yaşam alanında ışıkların neden 14 dakika kapalı kaldığı, Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından çıkarken elinde tuttuğu beyaz nesnenin ne olduğu da araştırılıyor. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada son olarak FETÖ soruşturmalarında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. İki isim de suç örgütüne üye olmakla suçlandı. Tutuklu sayısı da 6'ya yükseldi. Ali İşgören'in Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin daha önce yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdiği, cezaevi savcısının da olay yeri incelemesine katıldığı öğrenildi.
0: Rize'de Karadeniz sahil yolunda su baskınları ve heyelan meydana geldi. Yollarda çökmeler oldu. Bazı araçlar su altında kaldı. 9 mahalle ve 7 köyde hasar var. Tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Trabzon'da da şiddetli yağış etkili oldu.
5: Taşkın, su baskını, kaya düşmesi, heyelanlar. Karadeniz'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ve balçıkla kaplandı, araçlar suya gömüldü. Karadeniz sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
6: Şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması vesilesiyle, sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok.
7: Araba dikiz aynasına kadar sular altındaydı. Plakasını falan daha dün taktık. Hevesle bindik ama nasip böyleymiş.
5: Rize'de etkili olan şiddetli yağış Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede su baskınlarına neden oldu. Tedbir amaçlı bazı ev ve iş yerleri tahliye edildi, su dolan yerlerde temizlik yapıldı. İyidere ve Pazar ilçelerinde toprak kaymaları ve yollarda çökmeler meydana geldi.
1: Eşim de çay içmek için kalkmış, direkt geldi beni kaldırdı, ev gidiyor diye.
5: İl genelinde irili ufaklı 40 heyelan meydana geldi. İki derenin taşması sonucu menfezler tıkandı. Bazı araçlar su içinde kaldı.
8: 9 mahalle 7 köyümüzde büyük hasarlar var. İşte heyelana giden kopan yollarımız var. 7 tane evimizi boşalttık.
9: Rize'mizde şu an itibariyle 80 civarında ihbar geldi. Bir o kadar Trabzon ilinde var. Bunların hepsine müdahale edildi. Menfez açma çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da dükkanlarda temizlik çalışmaları yapılıyor.
5: Trabzon'da da 5 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü. 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Trabzon Havalimanı mevkii ve Karadeniz sahil yolunda araçlar güçlükle ilerledi. Park halindeki birçok aracın su altında kaldığı bölgede ev ve iş yerlerinde de hasar var. Kentte temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Ocaklara yeni ateşler düşmemesi için elimizden geleni yapacağız diyen Erdoğan, süreçte son düzlükte olunduğunu belirtti.
10: Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde tahriklere kapılmadan önemli mesafe kaydettik dedi.
10: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.
5: Şehit ve gazi yakınlarının gösterdikleri sabır ve sahip oldukları dirayetin takdir edilesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, atama töreniyle birlikte kamu kurumlarında istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 53.179'a yükseleceğini söyledi.
11: Sağlık Bakanlığı.
0: Dünya liderlerini buluşturan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geri sayım sürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde yapılacak toplantılarda liderler bir kez daha kürsüye çıkacak ve dünyaya mesajlarını iletecek. Peki bu yılın teması ne olacak? Üst düzey toplantılarda hangi liderler hazır bulunacak? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerini takip etmek üzere New York'ta bulunan NTV muhabiri Deniz Tüysüz anlattı.
12: Biz şu anda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplanacağı binanın hemen önündeyiz. Sol tarafımızda da Türkiye var. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelecek. Burada Türkler tarafından karşılanacak. Geçtiğimiz dönemlerde de böyle olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelir gelmez onu karşılayanlara gelip sohbet edip selamlaşmıştı. Yarın da böyle olacağını tahmin ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki programı hayli yoğun. Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir görüşmesi öngörülüyor. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak tarafından duyurulmuştu. Bu ancak ne zaman görüşeceği, nerede görüşeceği tam olarak kendisi tarafından belirtilmemişti. Ama evet, böyle bir görüşmenin olması öngörülüyor ki en son NATO'da, NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara'da bir araya gelmişti iki lider. 22 Eylül Salı günü Genel Kurul'a hitabı olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Yüksek düzeyli hafta olarak tanımlanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurul kapsamında liderlerin konuşmalarının başlayacağı hafta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, biraz önce de belirttim, Salı günü konuşma yapması, dördüncü sırada konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan'ın Gazze'de yaşananlara dikkat çekmesi öngörülüyor. Rusya-Ukrayna savaşı belli bir süredir devam ediyor, bildiğimiz gibi 4 yıldır devam ediyor. Bu konuya ilişkin Türkiye'nin bakış açısını dile getirmesi öngörülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. ABD-İran savaşına yönelik de mesajlar vermesi bekleniyor. Afrika'daki son durum, Suriye'deki yeni dönem gibi dünya meselelerine Türkiye bakış açısını anlatan bir konuşma yapacağı değerlendiriliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Salı günü devlet ve hükümet başkanlarından bazılarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının buraya katılması öngörülüyor. Onlar da sırayla konuşmalarını yapılacaklar. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönemi aslında başladı geçtiğimiz haftalarda. Yüksek düzeyli görüşmeler ise biraz önce belirttiğim gibi 22 Eylül'de başlayacak. Bu sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun teması, ana teması yeniden güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler teması bu olacak. Ana gündem maddelerinden de biraz bahsedelim. Çok taraflılığa ve uluslararası kurumlara olan küresel güven açığının giderilmesi, diyalog ve yenilenmiş işbirliği gibi konular ele alınacak bu yıl yapılacak genel kurulda.
0: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Havalimanı yakınında yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükselirken Yemen'deki Husiler bölgedeki hassas noktaları balistik füzeler ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Alevler ve yoğun duman nedeniyle havaalanında uçuşlar ertelendi. Husiler bölgede Aramco'ya ait bir petrol tesisini de hedef aldıklarını açıkladı. Suudi Arabistan yönetimi ise Husilerin Riyad'a fırlattığı balistik füzenin engellenerek imha edildiğini duyurdu. Husilerin Bişe, Taif, Ferasan ve Yenbu'daki sivillere yönelik saldırılarının da engellendiği belirtildi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana'ya yönelik insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamıştı ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu. Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Tahran'dan masaya şartlı dönüş sinyali geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Tahran'ın şartlarını açıkladı. Trump'tan yanıt bekliyoruz diye konuştu. Katar merkezli El Cezire'ye açıklamalarda bulunan Rızai, Washington'a iletilmek üzere arabuluculara şartlarını bildirdiklerini aktardı. Tahran'ın talepleri arasında savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi, deniz ablukasının kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması yer alıyor. Muhsin Rızai, Suudi Arabistan ve Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmaların sona ermesinden yana olduklarını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın tehditleri sonuç vermeyecek diyen Rızai, ABD ordusunun zayıf noktalarını biliyoruz ve hava saldırılarına karşı koymaya her zamankinden daha hazırlıklıyız diye konuştu. Washington Post gazetesi İran'daki Amerikan askeri ölümlerinin açıklanandan fazla olduğunu haberleştirdi. Pentagon'dan habere yalanlama geldi.
11: ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşta hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili tartışmalar var. The Washington Post gazetesi Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde bölgedeki çeşitli üslerde görev yapan en az 22 asker hayatını kaybetti ifadelerine yer verdi. Ancak Pentagon sayıyı 18 olarak açıklamıştı. Gazeteye konuşan yetkililer asker kayıplarının paylaşılmamasının hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Yetkililerden biri ise açıklanmayan ölümlerin hepsinin çatışmayla doğrudan bağlantılı olmadığını ancak devam eden çatışmalar sırasında Orta Doğu'da bulunan ve ABD ordusuna bağlı sözleşmeli personelle ilgili olduğunu belirtti. Haber Pentagon'un tepkisini çekti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth sosyal medya hesabından haberi iğrenç ve yalan notuyla paylaştı. Utan Washington Post, İran devlet medyasından bile betersiniz dedi. ABD İran savaşının başından bu yana 820'den fazla Amerikan askerinin yaralandığı belirtiliyor. Gazeteye göre şeffaf olunmayan tek konu asker ölümleri değil, savaşın ordunun hassas silah stoklarını tükettiği de belirtiliyor. Washington Post'un incelediği bir belgeye göre Amerikan ordusu karşılayabileceğinden fazlasını İran savaşına harcadı. Bu sayı 43 milyar doları aştı. Üstelik ABD askeri üslerinin aldığı zarar hesap edilmedi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat artışı soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı.
5: Soruşturma yaş sebze ve meyvelerin tarladan markete ulaştığı rotanın incelenmesiyle başladı. Çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığı ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatta makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması kapsamında sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan 40 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yaş sebze ve meyve sektöründeki fiyat hareketleri mercek altına alındı. Operasyon kapsamında 22 ildeki iş yeri ve ev adresleri olmak üzere toplam 109 adreste arama yapılmasına karar verildi. 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu. Yaş sebze ve meyvenin üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçtiği ticaret zinciri ayrıntılı şekilde incelendi. Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı'yla İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinin hal müdürlüklerinden temin edilen raporlar dosyaya eklendi. Çalışmalarda çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığı ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatta makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Aracıların bu şekilde kayıtlı alış maliyetini yükseltip kar marjını kağıt üzerinde küçülttükleri anlaşıldı. Vergi müfettişleri 41 tedarikçiye yönelik yaptıkları çalışmalarda çiftçi beyanlarını, makbuzları, e-faturaları, hal kayıt sistemi verilerini ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı. Gerçek satış bedeliyle belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar oluştuğu görüldü. Emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheli tutuklanırken hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
0: Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor. Aramaların ilk gününde bulunan ve Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi de inceleniyor. Eşyalar üzerinde soruşturmaya etki edebilecek bir bulgu olup olmadığı adli tıptan gelecek raporla ortaya çıkacak.
5: Bir tişört, zıbın ve bebek bezi. 10 Eylül'den bu yana Büşra bebeğe dair bulunan tek iz, ona ait olduğu değerlendirilen bu eşyalar. Eşyalar üzerinde herhangi bir kan izi ya da DNA örneği olup olmadığının tespiti için adli tıp incelemesi sürüyor. Diyarbakır'da yaşayan balıkçı ailesi çalışmak için geçici olarak Sivas'a gitmişti. İncedere yaylasında kalıyorlardı. 10 Eylül günü anne Elif Balıkçı, 11 aylık kızı Büşra Balıkçı'nın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu. Arama çalışmaları sürerken anne, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Soruşturma kapsamında anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Devlet korumasına alınan diğer 4 kardeşin ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çocuklar babalarının Mehmet K. isimli bir kişiye borcu olduğunu, o borca karşılık kardeşleri Büşra'yı verdiğini iddia etti.
13: Bir şey söyleyecek misiniz? Büşra bebek nerede?
5: Mehmet K. gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddetti. HTS kayıtlarında da şüpheliye dair herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayıp kızı arama çalışmaları sürüyor. 11 aylık Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen eşyalarla ilgili yapılacak adli tıp incelemesinin soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.
0: Okullarda öğretmenler için beyaz önlük uygulaması zorunlu hale getirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı CNN Türk yayınında kararın gerekçesini anlattı.
14: Kıyafetlerdeki marka tercihlerinden bu tişörtler üzerinden verilen mesajlara kadar çok tartışmalı şeylerle karşılaştım. Ya mesela LGBT tezlerini açıklayan şeyler veya onu çağrıştıran. Şimdi bunlar çok doğru şeyler değil. Bir sürü tartışmayı beraberinde getiriyor ve bize velilerden bu türden CİMER üzerinden bize ulaşan çokça şikayet var. Şimdi elimizde iki tane seçenek var. Ya 657'ye tabi olduklarını hatırlatıp oradaki kıl kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmelerini talep edecektik. Yani erkekler için takım elbise kravat örneğinde olduğu gibi ya da daha rahat olabileceklerini düşündüğümüz önlük tercih edecektik. Biz önlüğü tercih ettik.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'nın başkenti Roma'daydı. Dış ticaretten sorumlu Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ve İtalyan firmaların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.
15: Türkiye'nin büyüklüğünü, önemini ve Türkiye-AB ilişkilerinin sadece Türkiye için değil, Avrupa Birliği için de çok büyük bir kazanım olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.
5: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'da. Bolat, Roma'da dış ticaretten sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve önde gelen İtalyan firmalarının üst düzey yöneticileriyle görüştü, yatırım çağrısı yaptı.
15: Türkiye'de daha fazla yatırım yapmalarını teşvik ettik. Türkiye'de uluslararası doğrudan yatırımların arttırılması için hükümetimizin getirdiği yeni teşvik düzenlemelerini anlattık.
5: Bolat, İtalya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği içinde ikinci, dünyadaki beşinci en büyük dış ticaret ortağı olduğunu belirtti. 30 milyar dolara aşan toplam ticaret hacmini 40 milyar dolara çıkarmak için çalıştıklarını kaydetti. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de değinen Bolat, İtalya'dan destek istediklerini söyledi.
15: Made in EU, Avrupa'da üretilmiştir konseptinin Türkiye açısından kritik önemini vurguladık. Bağlılık, bağımlılık faktörlerinden dolayı Made in EU'nun aynı AB 27 üye ülke gibi Türkiye'nin de otomotiv sektöründe içeride yer alması gerektiğini vurguladık. İtalya'nın desteğini istedik.
0: Nafaka tartışmaları gündemdeki yerini korurken Yargıtay'dan önemli bir emsal karar geldi. Yargıtay, boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyindeki kadına nafaka bağlanması kararını bozdu.
5: Benzer gelirli eşe yoksulluk nafakası ödenmesine ilişkin karar Yargıtay'dan döndü. Yargıtay, yoksulluk nafakası koşulları oluşmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.
16: Bence mantıklı olmuş. Çünkü gelirler denkse boşanma her iki taraf için de aynı süreç.
17: Eşit gelirleri varsa nafaka verilmemesi taraftarıyım. Ama çocuk var ise çocuk için nafaka verilebilir.
5: İstanbul'da bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi çifti boşadı, kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünde karar aldı. İtiraz gelince dosya istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.
18: Yoksulluk nafakası ödemek istemeyen erkek bu kez dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Temiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma kararını onadı. Ancak yoksulluk nafakası bağlanması yönündeki hükmün bozulmasına karar verdi.
5: Dairenin kararında kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu belirtildi. Boşanan tarafların gelir durumlarının da birbirlerine yakın veya denk olduğu vurgulandı.
18: Boşanma neticesinde kadının yoksulluğa düşmeyeceği hukuk nezdinde değerlendirildiğinde aşikardır. Ben kararın hukuka uygun olduğunu, hukuki yarar açısından, sosyal açıdan da çok makul bulduğumu bireysel olarak ifade etmek isterim.
5: Nafaka ve süresine ilişkin tartışmalar devam ederken alınan karar emsal niteliğinde.
0: Eylül ayı Dünya Alzheimer ayı ve 21 Eylül'de Dünya Alzheimer günü NTV olarak bu hastalıkla mücadelede farkındalık yaratabilmek için derlediğimiz haberlere devam ediyoruz. Ve Tuana Çiftçi de bu kapsamda hem hastalarla hem de uzmanlarla konuştu.
19: Ailelerini, anılarını hatta yemek yemeyi unutuyorlar. Türkiye'de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastasının olduğu ve yüz binlerce ailenin de bu durumla mücadele ettiği tahmin ediliyor.
20: Halüsinasyonlar görüyordu, geceleri bağırmalar oluyordu. Bana karşı çok şiddetli sıkıntılarımız vardı. Yani bağırıp çağırmaları vardı. Torunlarını tanıyamıyordu, isimlerini bilmiyordu.
21: Bu Covid kapanmasında annemde bu demansın çok şiddetli hani hezeyanlar işte gibi belirtilerini gördük. Biraz hani psikotik belirtiler deniyor buna. Bizim anlayabileceğimiz boyuta o zaman geldi.
22: Hırçınlık var, yanlış anlama var, aniden çıkışlar var, agresiflikler var, hareketlilik var zaman zaman böyle. Yani durması gereken yerde durmuyor. Mesela hani otur diyorsun, oturmuyor. Hayır, gideceğim.
19: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 65 yaş üzeri nüfus son 5 yılda %20 artarak 2025 yılında 9 milyona yükseldi. Türkiye gittikçe yaşlanırken Alzheimer görülme sıklığı da arttı. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü öncesinde farkındalık oluşturmak için İstanbul'da Türkiye Alzheimer Derneği hasta yakınlarını ve uzmanları bir araya getirdi.
2: Türkiye'nin her yerinde tanıtıcı faaliyetlerde bulunuyoruz. Ayrıca Türkiye'deki ilk gündüz yaşam evini 2011 yılında derneğimiz tarafından açılmış. Burada da hastalarımız gelip sosyalleşme imkanı buluyorlar. Uzmanlar eşliğinde verimli bir şekilde vakit geçiriyorlar. Aileleri içinde bir soluk alma amacı oluyor.
19: Son yıllarda Alzheimer'la ilgili umut verici gelişmeler de yaşanıyor.
3: Alzheimer hastalığında en önemli yeni iki gelişme erken tanıda kullanılan bu biyo işaretleyiciler. İkincisi de hastalığı yavaşlatan yeni ilaçlar. Şimdi artık beyinde olan değişiklikleri biz kandan tespit edebiliyoruz. Kan testini veriyorsunuz, size 18 dakika içinde sonuç veriyor.
0: Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eylem planıyla 5 yıllık süreçte şehirlerin teknolojik altyapısını geliştirmek amaçlanıyor. Afet yönetimi ve kentsel dönüşüm başlıklar arasında çevreye duyarlı sistemlerin kullanılması da hedefler arasında.
5: Şehir yönetiminde dijital dönüşüm dönemi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Murat Kurum 5 yıllık planla belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere günlük hayatı kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı. Buna göre bu yılın sonuna kadar 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri hazırlanacak. Belediyelerde akıllı şehir birimleri kurulacak. 2027'de 187 ilçe belediyesi daha sürece dahil edilecek. 2028'e kadarsa en az 50 akıllı şehir uygulamasının sahada kullanılması hedefleniyor. Şehir hizmetlerinin tek noktadan takip edilebilmesi için dijital şehir yönetim merkezleri kurulacak. Bu merkezlerin de 2029 yılına kadar tüm illerde oluşturulması planlanıyor. Eylem planına göre trafikte gerçek zamanlı yönetim sistemleri kullanılacak. Akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji tasarrufu sağlanacak. Su ve enerji kayıplarının sensörle tespit edilmesi, yeşil enerji kullanımı ve çevreye duyarlı tasarımlar öne çıkacak. Sorunlar mobil uygulamalar üzerinden ilgili birimlere iletilebilecek. Planın önemli başlıklarından biri de afet yönetimi ve kentsel dönüşüm. Erken uyarı ve kriz yönetim sistemleri geliştirilecek. TOKİ'nin yeni konut ve kentsel dönüşüm projelerinde ise akıllı bölgeler yaklaşımı uygulanacak.
0: Yapay zeka güvenlik tartışmalarını alevlendiren gelişmelere bir yenisi eklendi. Bu kez Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini'nin kontrolden çıktığı ve 3 farklı şirkete sızdığı ortaya çıktı.
4: Bu kez teknoloji devi Google'ın geliştirdiği yapay zeka kontrolden çıktı. Gemini'nin Mayıs ayındaki bir siber güvenlik testi sırasında güvenlik duvarlarını aşarak internete eriştiği, 3 farklı şirketin bilgisayarlarına sızdığı ortaya çıktı. Yapay zekanın söz konusu şirket yetkililerinin sosyal medya paylaşımlarını incelediği ve bu sayede şifrelerini tahmin etmeyi başardığı bildirildi. Google mühendisleri yapay zeka modelinin simülasyon yerine gerçek şirketleri hedef aldığını tespit ettiğinde otomatik olarak durduğunu vurguladı. Şirket, siber saldırıdan etkilenen kurumlara bilgi verildiğini ve test süreçlerindeki güvenlik önlemlerini güncellediklerini duyurdu. Olay, Google'ın yapay zekasının kontrolden çıktığı ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Yaşananlar yapay zeka güvenlik endişelerini de arttırdı. Son olarak OpenAI, ChatGPT'nin laboratuvarlardaki 6 farklı vakada kontrolden çıktığını açıklamış ve sorunların henüz çözülemediğini itiraf etmişti. Uzmanlarsa önlem alınmaması halinde yapay zekanın küresel çapta kritik altyapıları tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.
0: Türk havacılığının ilk uçaklarından İkinci Dünya Savaşı'nın efsanevi avcılarına kadar birçok hava aracı Sivrihisar Hava Gösterileri'nde bir araya geldi. Tarihi uçakların kol uçuşu ilgiyle izlendi. Vecihi Hürkuş'un torunu da dedesinin uçağının benzerinin kokpitindeydi.
23: Thank you.
5: Kimi pilot yetiştirdi, kimi savaşlarda görev yaptı, kimi ise havacılık tarihinin seyrini değiştirdi. Onlarca yıllık uçaklar restorasyon çalışmalarının ardından yeniden gökyüzüyle buluştu.
1: Kırmızı uçak benim en beğendiğim uçaktı. Hem sürücüsü hem de rengi.
6: Çok güzeldi. Aynısı arkamızdaki uçağı çok beğendim. Uçtuğu çok iyiydi.
5: Sivrihisar Hava Gösterileri bu yıl 11. kez Eskişehir'deki Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde düzenlendi.
7: Arkamdaki uçak 1940 model DC-3 Douglas uçağı. Bu uçak modern hava taşımacılığının temellerini attı ve bugünse Sivrihisar'da önemli bir gösteriye imza atacak.
5: Gösterinin en anlamlı uçuşlarından biri Türk havacılık tarihinin iki önemli uçağına aitti. Vecihi Hürkuş tarafından 1930 yılında üretilen ve Türkiye'nin ilk sertifikalı uçağı kabul edilen Vecihi 14'ün uçabilir replikası, Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson tarafından uçuruldu.
23: İnanılmaz hissediyorum. Uçak çok güzeldi, hava çok güzel, gün çok güzel. Bir rüya gibi.
5: Vecihi 14'e Nuri Demirağ'ın kurduğu uçak fabrikasında geliştirilen NU-D36 eşlik etti. Nuri Demirağ'ın ailesi de uçuşu takip etti.
24: O kadar gurur duyuyorum ki, o kadar mutluyum ki büyük babamın gerçekleşmediği bir anısını burada yaşıyorum. Çok güzel bir replika yapılmış, çok mutluyuz.
5: Geçmişin pervaneli uçaklarıyla başlayan gösterinin finalini Türk Hava Kuvvetleri'nin Akro timi Türk Yıldızları yaptı.
0: İstanbul'un tarihi yapılarından Rumeli Topçu Kalesi restore edildi. Boğaz'ın Karadeniz'e açılan noktasındaki kale bundan böyle kültür ve sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.
5: Yıllarca sessiz kaldı. Kapsamlı bir restorasyonun ardından yeniden kapılarını açtı. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan noktasındaki Rumeli Topçu Kalesi, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kale, tarihi dokusu bozulmadan restore edildi. Yapının özgün mimari özellikleri korunurken, kale yeni kullanım alanlarıyla yeniden işlevlendirildi. Açılış töreninde kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, spor dünyasından isimler ve iş insanları bir araya geldi. Açılışın konukları arasında 1000 genç de vardı. Gençler hem tarihi yapıyı gezdi hem de gün boyunca düzenlenen etkinliklere katıldı. Günün finalinde ise sahne Rain Man'indi. Gençler tarihi kalenin yeniden açılışını konserle kutladı.
0: İstanbul Arkeoloji Müzelerinde kapsamlı restorasyon ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müze yerleşkesinin yeni ziyaretçi deneyimiyle hizmete sunulduğunu açıkladı.
19: 54 bin Çin'i restore edildi. Ana giriş Gülhane'ye taşındı. Tarihi yapılar kapsamlı restorasyonla yenilendi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarihi yapıların korunması, güçlendirilmesi ve çağdaş müzecilik anlayışıyla düzenlenmesine yönelik çalışmaların ardından kapsamlı bir dönüşümden geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy müzedeki çalışmaları yerinde inceledi. Değerlendirmelerde bulundu.
25: Yaklaşık 54 bin Çin'in envanterini çıkararak her bir Çin'i için ayrı müdahale paftaları hazırladık. Son derece hassas ve titiz bir süreçte temizlik sağlamlaştırma, tamamlama ve renklendirme çalışmalarını gerçekleştirdik.
19: İstanbul Arkeoloji Müzeleri kapsamlı restorasyon ve yenileme çalışmalarının ardından ziyaretçilerini daha geniş bir alanda karşılıyor. Osman Hamdi Bey yokuşunda 38, müze avlusunda ise yaklaşık 140 arkeolojik eser sergilenmeye başlandı.
25: Cumhuriyet tarihimizin ve hatta birçok eserimiz açısından kendi yüzlerce yıllık tarihleri içerisinde şahit oldukları en kapsamlı restorasyon, ihya ve inşa süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Müzecilik ve arkeoloji tarihimizin göz bebeği ve şüphesiz dünya kültür mirasının da en önemli müze komplekslerinden olan İstanbul Arkeoloji Müzemiz de bu sürecin bir parçası.
0: Kültür Yolu Festivali 19. durağı olan Ankara'da başladı. Başkentte yaklaşık 42 noktada 500'ü aşkın etkinlik düzenlenecek. Festival 27 Eylül'de sona erecek.
5: Sergiler, konserler, söyleşiler. Ankara Kültür Yolu Festivali başladı. Festival kapsamında Ankara'da 42 noktada 518 etkinlik gerçekleştirilecek. Festival Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşturulan 4 farklı sergiyi ziyaretiyle başladı.
25: İkinci kez gerçekleştirdiğimiz Ankara Resimleniyor projesi başkentimizin kültürel hafızasına sanat yoluyla önemli bir katkı sunuyor. Aynı şehrin farklı bir yönünü, farklı bir hikayesini görmek mümkün. Ankara Kültür 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması vesilesiyle bu çalışmaya ayrı bir önem verdiğimizde özellikle belirtmek isterim.
5: Ersoy, başkenti anlatan bir diğer çalışma olan 7. Afiş Tasarım Yarışması'na ilişkin de konuştu.
25: Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması kapsamında düzenlediğimiz bu yarışmayla Anadolu'nun ve milli mücadelenin kalbinde yer alan şehrimize dikkat çekmeyi, genç tasarımcılarımızı desteklemeyi amaçladık.
5: Başkent'te festival kapsamında bale ve opera temsili, müzikaller, dans gösterileri, çocuk oyunları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca festival kapsamında 50'den fazla restoranda Ankara mutfağı ve yemek kültürü de tanıtılacak. Festival 27 Eylül'de sona erecek.
0: Gaziantep'in geleneksel nakışları Londra'da podyuma taşındı. Modacı Bora Aksu'nun Londra Moda Haftası'nda tanıttığı koleksiyona Antep İşi Nakışı damga vurdu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de defileyi yerinde izledi.
5: Gelenek podyuma taşındı. Antep İşi Nakışı Londra'da tanıtıldı. Modacı Bora Aksu, Londra Moda Haftası kapsamında İlkbahar Yaz 2027 kreasyonunu tanıttı. Türk modacının koleksiyonuna bu yıl Antep İşi Nakış damga vurdu. Antep İşi Nakışı, UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine geçen yıl girmişti. Defilede Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın eşi Sevcan Ertaş'la Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de hazır bulundu.
8: Gelenekten geleceğin yerelde devresin elimizde muhteşem bir kültürel miras var. Atadan, ecdattan gelen büyük bir emek var, büyük bir gayret var, büyük bir aşk var ve büyük bir eser var. Bunu ya geleneksel halde bırakıp kendi içinde yaşatmayacaktık ya da dünya 21. yüzyıl tasarım yüzyılı bunu kullanılabilir hale dönüştürüp bugün bu cekette olduğu gibi bu emeği geleceğe taşımak durumundaydık. Biz bunlar bize emanet.
5: Modacı Bora Aksu tasarımlarını hazırlarken Türkiye'de nesiller boyu el sanatlarıyla uğraşan kadınlardan ilham aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle kente giden modacı nakışları yerinde inceledi. Yerel zanaatkarlarla birlikte çalıştı.
9: Ben bu artist nakışıyla tanıştığımda da yanımdan kesinlikle defilede olması gerektiğini düşünüyorum. Çok emek harcanılmış. İnanılmaz bir geleneksel damga bence Türkiye'den. Yani. Kadınların elinden çıkan inanılmaz bir değer.
5: Antep İşi Nakış'ın detaylarıyla işlenen tasarımlar moda otoritelerinden tam not aldı.
0: Türkiye'nin ilk uzun metrajlı yapay zeka filmi olan İnfaz, üretilen binlerce görüntü ve videoyla tamamlandığı filmde 15 Temmuz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın hayatı anlatılıyor.
10: Hadi kahvaltı hazır.
11: Yok mu bir hayaliniz?
12: Polis olmak istiyorum.
11: Zorlu bir iş olacak. Var mısınız yok musunuz?
5: 15 Temmuz darbe girişiminin sembol isimlerinden Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın hayatı, Türkiye'nin ilk uzun metrajlı yapay zeka filminin konusu oldu. İnfaz isimli film 65 dakika.
11: Tek bir şey bilmek istiyorum. FETÖ'cüler kendilerini nasıl bu kadar iyi gizliyorlar?
5: 4,5 aylık yapım sürecinde 14.763 görüntü ve 2.827 video üretildi. Şey 15 Temmuz gecesi dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, FETÖ'cüler tarafından rehin alınmıştı. Kelepçelenip gözleri kapatılan Aslan, başından vurularak ağır yaralandı. Ardından 13 ay boyunca tedavi gören Aslan, yaşama tutundu. Filmde tüm bunlar yapay zeka tabanlı görüntü ve video üretim araçlarıyla canlandırıldı. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Gürkan Tanyaş, yapımcılığını Muzaffer Topaklı ve koordinasyonuysa Hakan Sünger üstlendi. Filmin yapay zeka koordinatörlüğünü de Miray Sena Öztürk yaptı. İnfaz isimli film gazi ve şehitlere ithaf edildi. Filmden elde edilecek gelirin tamamı da gazi ve şehit aileleri derneklerine bağışlanacak.
12: Yere yat, yere yat! Şurada mı?
0: Polisiye edebiyatın usta kalemi Ahmet Ümit 1996 yılında kaleme aldığı Sis ve Gece romanının kendisinden izin alınmadan İran'da bir diziye uyarlandığını duyurdu. İranlı yönetmen Muhammed Hüseyin Mehdeviyan tarafından Karga ismiyle ekrana uyarlanan ve yayınlanmaya başlayan dizi için kendisinden hiçbir telif izni alınmadığını belirten Ahmet Ümit sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Başıma bu da geldi, ne demeliyim ben bu durumda?" dedi. Suriyeli müzisyen Assal Anasri 15 yıl ayrı kaldığı ülkesinde sahneye çıktı. Sanatçının ülkenin başkenti Şam'da yaptığı konsere ilgi büyüktü.
13: Esad rejimine karşı olduğu için 15 yıl önce Suriye'den ayrılan ve Mısır'da yaşadığı belirtilen Suriye'nin simge seslerinden Assal Anasri 15 yıl sonra ülkesinin başkenti Şam'da konser verdi. Feyha Spor Salonu'nda Kültür Bakanlığı ve Suriye Sanatçılar Sendikası'nın desteğiyle düzenlenen konsere ilgi büyüktü. Asala konserine "Başını dik tut, sen özgür bir Suriyelisin" sözleriyle bilinen devrim marşıyla başladı. Asala'nın dönüşü başlıklı konser şarkılar, danslar ve videolarla renklendirildi. Dinleyicilerin Suriye bayraklarıyla şarkılara eşlik ettiği konserin sonunda sanatçıya Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih tarafından ödül takdim edildi. Assal Anasri, Şam'daki konserinden önce Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 15 bin kişinin izlediği dev bir konserde Ebru Gündeş'le düet yapmıştı.

0: Trabzonspor Muhammed Salah'ın 3 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta Galatasaray'ı mağlup etti. Bordo Mavililer derbide 4-0 galip geldi.
1: Trabzonspor Muhammed Salah'ın hat-trick yaptığı maçta Galatasaray'ı farklı devirdi. Bordo Mavililer evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.
2: Genç hakemlerimize saygı duyuyoruz aslında baktığımız zaman. Ama bugün maçın kaçıncı dakikası hatırlamıyorum. 80'ler galiba olması lazım. Bir kırmızı kart pozisyonu var. 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Yani niye kırmızıyı vermiyorsun? Bu arkadaşları uyarıyorum tekrar. Hareketlerine dikkat etmeye lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler.
1: Trabzonspor'un golleri Saviolo ve 3 kez de Salah'tan geldi. Deplasman ekibinde Okocukwu 86. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Thomas Reis, Perşembe günü sözleşme imzaladığı Karadeniz ekibiyle çıktığı ilk maçta galibiyete uzandı.
3: Çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim. Oyuncularımla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
1: Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, bordo mavili formayla ligde çıktığı 6 maçta 6 gol atarken 9 gole direkt katkı verdi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk 72. dakikada direkt kırmızı kart görerek soyunma odasına gitti. Bu sezon ilk mağlubiyetini alarak 13 puanda kalan lider Galatasaray, milli takım arasından sonra 9 Ekim'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Puanını 10'a yükselten Trabzonspor ise 10 Ekim'de Samsunspor'u ağırlayacak.
0: Mart ayındaki FIFA başkanlık seçimi öncesi lobi çalışmaları sürüyor. Afrika futbolunun çatı kuruluşu KAFA üye 54 ülke federasyonu Infantino'ya desteğini açıkladı.
4: FIFA başkanı Gianni Infantino eski kıtanın desteğini arkasına aldı. Afrika Futbol Federasyonu KAF, Infantino'yu 7-8 Ekim'de Yeşilburun Adaları'nda düzenlenecek strateji konferansına davet etti. KAF Başkanı Patrice Motsepe'nin ev sahipliğindeki toplantıya kıtadaki 54 futbol federasyonunun başkanları katılacak. UEFA, Asya Futbol Konfederasyonu ve CONCACAF, FIFA'nın Dünya Kupası'nı özelleştirme planına karşı çıkmış, bu projeden geri adım atılmasına rağmen Infantino muhalifi tutumlarını korumuşlardı. Buna karşın Afrika, Infantino'ya desteğini sürdürüyor. FIFA'daki 211 üye federasyonun 54'ünü oluşturan Afrika üyelerinin oyları başkanlık seçimi açısından kritik önem taşıyor. Infantino, Mart ayında Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak FIFA başkanlık seçimi öncesinde yeniden adaylığını açıkladı. Infantino'nun rakibi ise henüz belli değil.
0: Bosporus Cup'ta Şampiyonluk Kupası 25 yıl sonra ilk sahibine döndü. Çeyrek asırlık mücadelenin ilk yarışını kazanan Orient Express 25. yılda yeniden şampiyon oldu.
4: Kıtaları ayıran İstanbul Boğazı, yelken sporuna gönül verenleri buluşturdu. Bu yıl 25.si düzenlenen Bosporus Cup, İstanbul'un incisinde unutulmaz görüntülere sahne oldu. 2002'den beri kesintisiz düzenlenen organizasyonda şampiyonluk unvanı çeyrek asır geride kalırken ilk kazananına döndü. 3 gün süren mücadelenin sonunda Zeynep Atabay Taşkent yönetimindeki Orient Express 17 net puanla şampiyon oldu. Caddebostan ve Adalar parkurlarının ardından İstanbul Boğazı'na taşınan mücadelede ikincilik Levent Peynirci'nin yönetimindeki Miles and Smiles'a giderken Petar Dimitrov yönetimindeki Bulgaristan teknesi Aboat Time üçüncü oldu. Audi sponsorluğunda yarışan Fenerbahçe Doğuş Yelken takımını temsilen etkinliği takip eden Audi pazarlama müdürü Levent Can Özokutucu NTV'ye özel açıklamalarda bulundu.
5: Bosporus Cup'ın 25. yılı buradaki Boğaz'da yapılan bu güzel yarışı sponsor olmaktan, sponsorlardan biri olmaktan çok mutluyuz. Bizim için bunun birkaç tane anlamı var, önemi var. Özellikle Doğuş grubu olarak zaten Fenerbahçe Yelken sporunun çok uzun zamandır destekçisi olarak bu sporda yer alıyoruz. Biz de Doğuş Otomotiv Audi markası olarak yine bu güzel İstanbul'daki çok güzel lokasyonda Bosporus'ta yapılan bu yarışa tekrar organizasyon tarafında destek olmaktan çok mutluluk duyuyoruz.
4: 3 gün süren kıyasıya mücadelenin ardından geriye İstanbul manzarası eşliğinde dans eden yelkenlerin unutulmaz görüntüleri kaldı.
0: Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt'te aşırı sağcı AfD'nin %44 oyla birinci olmasıyla ülke siyaseti yeni bir döneme giriyor. Bugün de Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de seçim var. Üç eyaletin seçim sonuçları Almanya'da siyasi dengeleri değiştirir mi? Bu konuya bir parantez açarak veda edeceğiz sizlere. Saat başından itibaren gündemdeki haberlerle Korhan Varol ekranda olacak.
4: Eylül'de Saksonya-Anhalt'ta çıkan sonuç yalnızca bir eyalet seçiminin sonucu olarak okunmadı.

0: bolca kullanıldı. Ancak sonuçları sadece göçe bağlamak doğru değil. Seçmenler hayat pahalılığı, ekonomik belirsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve siyasi partilere duyulan güven kaybını da cezalandırdı.
1: AfD muhtemelen insanların hassas noktasına dokundu. Herkes zamlardan şikayetçi. Maaşlarsa hep aynı kaldı.
0: AfD seçmeni ekonomik sorunlarla göç ve güvenlik başlıklarını birbirinden ayrı görmüyor.
2: Bence her ülkenin bu insanların buradan gitmesi gerektiğini söyleme hakkı vardır. Uygun davranan ve yasalara uyan kimsenin endişelenmesine gerek yok.
0: Ancak aynı şehirde başka bir seçmen grubunun sonuçlar için başka tespitleri de var.
3: İnsanlar siyasetçilere öfkeli olduğu için sonuç böyle oldu. Siyasetçilerin sadece kavga etmeleri can sıkıcı.
0: Seçim sandığı birbirinden tamamen farklı iki Almanya fotoğrafını da ortaya koydu. Değişim isteyenler ve aşırı sağın yükselişinden endişe edenler. Peki AfD'nin yükselişinin gerçek nedeni ne? Siyaset bilimci Oliver Lemke'ye göre AfD kitle partisine dönüşüyor.
4: Bu sıradan bir AfD zaferi değil. Almanya'nın parti sisteminde köklü bir dönüşüm. Artık her kesimden insanı kapsayan bir parti görünümüne sahip, farklı grupların çok ötesine ulaşıyor ve temelde merkezden de seçmen çekmeyi başarıyor.
0: Forsa Araştırma Direktörü Peter Matuşek de sandıktaki tablonun merkezinde yalnızca göç olmadığına dikkat çekiyor.
5: İnsanlara ülkenin en büyük problemini sorduğumuzda göç ancak 4. ya da 5. sırada çıkıyor. Ama yine de Saksonya-Anhalt tüm Almanya'yı temsil etmiyor.
0: AfD'nin yükselişinde ekonomik güvensizlik, düşük gelir, nüfus kaybı ve geleneksel merkez partilerinden memnuniyetsizlik de etkili oldu. Saksonya-Anhalt'taki sonuç Almanya sınırlarını da aştı. ABD Başkanı Donald Trump AfD'nin yükselişini sosyal medyadan "Vay canına, Almanya'daki popülist parti gerçekten harika bir gece geçirdi" sözleriyle değerlendirdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Almanya'da kim iktidarda olursa olsun ittifakın güçlü kalacağını vurguladı. Almanya'daki aşırı sağın yükselişi diğer Avrupa ülkelerinde de yakından izleniyor. Çünkü AfD'nin yükselişi ülkenin Avrupa Birliği içindeki konumunu, Ukrayna politikasını ve Rusya ile ilişkilerini de tartışmayı açabilecek nitelikte. Saksonya-Anhalt'taki sonuçlar bu pazar sandığa gidilecek Almanya'nın başkentinde siyasi atmosferi de sertleştirdi. Berlin'de AfD'nin ve diğer partilerin yan yana yaptığı mitingler ve ortaya konulan görüşler arasındaki uçurum iki farklı Almanya yorumlarına neden oldu. Yaklaşık 2,5 milyon seçmenin oy kullanacağı Berlin'de sol partinin Türkiye kökenli adayı Elif Eralp, AfD Kristen Brinker, CDU ise Stefan Evers'i aday gösterdi.
6: Bence bir yandan tabii AfD'yi yasaklamak da lazım. Çünkü gerçekten çok ırkçı ve demokrasiye karşı bir parti. Ama bu tabii yeterli değil. Biz mücadelemizi de vermemiz lazım. İnsanları ben tek tek geziyorum. Doğu'da olsun, Batı'da olsun insanları ikna etmeye çalışıyorum. Çünkü sorunlar göçmen kökenli insanlardan ya da mültecilerden gelen sorunlar değil.
0: Almanya'daki Türkiye kökenli toplum da sonuçları yakından izliyor. Berlin'de Türkiye kökenli Elif Eralp'in Sol Parti'nin başbakan adayı olarak öne çıkması başka bir gerçeğe de işaret ediyor. Göçmenler yalnızca siyasi tartışmanın konusu değil, aynı zamanda siyasi temsilin giderek daha güçlü bir parçası. Bir diğer kritik seçim ise Mecklenburg-Vorpommern'de.
5: Saksonya-Anhalt bize gerçek bir ivme kazandırdı. İlk eyalet artık maviye dönebilir.
0: Erik Holm'ün sözünü ettiği mavi, AfD'nin parti rengini ifade ediyor. Ancak mevcut SPD'li başbakan Manuela Schwesig'in kişisel popülaritesi hala AfD adayının üzerinde. Bu nedenle 20 Eylül'deki sonuç Saksonya-Anhalt'taki dalganın kalıcı mı yoksa bölgesel mi olduğunu anlamak açısından da önemli olacak.
7: Bu yükselen sağ popülizm kadınlara ve göçmenlere karşı nefreti körüklüyor. Bu demokrasiye bir tehdit.
8: Göç meselesinde bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Soru bunun nasıl yapılacağı.
9: Der weiß, wer gemeint ist.
10: Geleceğim söz konusu olduğunda faşistlere karşı oy kullanıyorum.
0: 20 Eylül'de sandıktan çıkacak sonuç yalnızca iki eyaletin hükümetlerini değil, aşırı sağın Doğu Almanya'daki yükselişinin kozmopolit başkente ve diğer eyaletlerine

0: kentlere taşınıp taşınmadığını da gösterecek.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Bugün sıcaklık biraz artıyor. İstanbul az bulutlu, Poyraz çok sert esecek. Sıcaklık öğle 26, gece 17 derece. Ankara güneşli 25, Bursa 26 derece. İzmir 31 derece, rüzgar çok sert esiyor. Antalya parçalı bulutlu 33 derece. Marmara'da hava biraz bulutlu. Poyraz, Çanakkale, Balıkesir hattında daha kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık öğle 26-27 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 8-9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-32, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Rüzgara rağmen güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Kahramanmaraş 35, Isparta 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Trabzon, Rize kesiminde hala yağmur etkili. Bolu parçalı bulutlu 23, Trabzon ve Samsun 25 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl, Van arasında hala yağış geçişleri var. Erzurum 23, Malatya 30 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 33, Diyarbakır 34 derece.

0: Mutlu geceler, saatler 1'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılacak. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada genel kurul güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül günü hitabını gerçekleştirecek. Erdoğan ziyaret kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca ABD'de vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı bazı programlara da katılması öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV yayınında dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Orta Doğu'daki savaşlardan Rusya-Ukrayna savaşına, Mekke Savunma İttifakı'ndan terörsüz Türkiye sürecine birçok başlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına değindi. Mekke Savunma İttifakı üyesi olarak Türkiye'nin süreçle ilgili nasıl bir tutum sergileyeceğine yanıt verdi.
1: Durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV yayınında dış politikaya dair soruları yanıtladı. İlk soru Şam ziyaretiydi.
1: Bölgesel istikrar, riskler, ülkedeki entegrasyon süreci ve terörle mücadele dahil olmak üzere birçok konuyu konuştuk. Çok şükür her geçen gün Suriye daha da iyiye gidiyor.
2: Fidan'a Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik provokatif söylemleri de soruldu.
1: Türkiye'nin hikmetle hareket edip bu türden provokasyonlara, ucuz kışkırtmalara gelecek bir devlet değil. Biz kendi stratejik duruşumuzu iyi biliyoruz, hesaplarımızı iyi yapıyoruz. İsrail sadece bölgeye tehdit değil, İsrail dünyaya tehdit Netanyahu politikalarıyla.
2: Bakan Fidan 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'ye yansımalarına da değindi.
1: Şu anda özellikle tam mevsimi, yani tarladan toplanan tahıl eğer dünya marketlerine gitmezse yine gıda güvenliği açısından birçok ülkede sıkıntının olacağını görüyoruz. Öncelikli olarak bu tahılın çıkartılması Karadeniz'den, bu dünya piyasalarına bunun gitmesi lazım.
2: Ege'deki deniz parkı gerilimi de Fidan'ın gündemindeydi. Yunanistan'a mesajı net oldu.
1: Silahlı kuvvetlerimiz fevkalade hassas durumdalar. Sahil güvenlik komutanlığımız hassas durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Biz ciddi bir devletiz. Maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor.
2: Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler programına ilişkin soruları da yanıtladı. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na kapsamlı ve vizyoner bir konuşma yapacağını söyledi. Erdoğan, Trump görüşmesinin detaylarına da değindi.
1: Katsa yaptırımları bizim için özellikle savunma sanayi başkanlığımız için bir ayak bağı. Yani bunu kaldırmaya uğraşıyoruz. Bunun başlamasına sebep olan bu S-400 meselesinin çözüm yolunda da bir takım yaratıcı fikirler var. Bunu karşılıklı iyi niyetle hayata geçirmeye çalışıyoruz bir takım çözüm yollarını. İnşallah o konuda olumlu adımlar atacağız diye umut ediyorum.
2: Bakan Fidan'ın gündemindeki en önemli başlıklardan biri de terörsüz Türkiye süreciydi.
1: Kimse bunu silah yoluyla değil, konuşma yoluyla, diyalog yoluyla çözülmesini istiyor. Sadece Türkiye'deki Kürt kardeşlerimiz değil, sınırın ötesindeki Kürtler de Türkiye'nin ürettiği istikrardan ve refahtan payını alacaklar.
0: 19 Eylül Gaziler Günü'nde Ankara'dan gelen açıklamalarla gazilerin cesaret ve fedakarlıklarıyla her zaman özel bir yere sahip oldukları vurgulandı.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk'e gazi ünvanı ve mareşal rütbesinin verildiği 19 Eylül Gaziler Günü. Meclis Başkanı Numa Kurtulmuş, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin cesareti ve fedakarlığı milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır mesajıyla Gaziler Günü'nü kutladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gaziliğin vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek unvanı olduğunu belirterek, "Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir," dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru ve hürriyeti uğruna canını siper eden kahraman gazilerimize 19 Eylül Gaziler Günü'nde şükranlarımızı sunuyoruz," mesajını paylaştı.
4: Sayın Komutanım, hoş geldiniz, şeref verdiniz.
3: Yenilenen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de "Gazilerimizin yanında olmak öncelikli görevimiz," dedi.
5: "Gazilerimizin ve ailelerimizin karşılaştığı meselelerin hızlıca çözüme kavuşturulması için çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Devletimiz tüm ilgili kurumlarıyla, gazilerimiz ile şehit ve gazi ailelerimizin daima yanındadır."
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, cesaret ve fedakarlıklarıyla milletin bağımsızlık iradesine güç veren kahraman gazilerin milletin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Gazilerimize olan borcumuzun yanında minnet sözleri yetersiz kalır. Onlara verdiğimiz söz, haklarını eksiksiz teslim etmek, hiçbir gazimizi geride bırakmamaktır," açıklamasını yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, "Gaziliğin vatan uğruna verilen mücadelenin ve gösterilen fedakarlığın onurlu bir hatırası olduğunu vurguladı.
0: Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Pusula ve Tera yöneticilerinden 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik düzenlenen yeni uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması başlatılmış, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Sefo lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır, oyuncu Melis Sezen'in de bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen iş insanı Sayat Zurnacı ve müzisyen Aytaç Kart tutuklandı. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski milli futbolcu Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan 6 ismin de gözaltı süresi uzatıldı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Rumlar tarafından katledilen 126 Kıbrıs Türkü'nün hatıralarının yaşatılması amacıyla inşa edilen Murat Ağa, Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi törenle açıldı. Yapımı TİKA tarafından üstlenilen müzenin ilk ziyaretçileri ise şehit yakınları oldu.
6: Çocuklar okulda okuyordu.
7: Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının başladığı gün, yani 14 Ağustos 1974 tarihinde yavru vatanın belki de tarihinin en karanlık günlerinden biri yaşandı. Bir katliam gerçekleştirildi. Rum terör örgütü EOKA ve Rum köylüleri tarafından Atlılar, Sandallar ve Murat Ağa köyünde yaşayan toplam 126 sivil, ki aralarında çocuklar, kadınlar ve yaşların da olduğu masum sivil katledildi. Ve o acı halen hafızalarda ve unutulmaması için de bugün 3 köyün birleşim noktasına bir müze yapıldı TİKA tarafından. Ve bu müzede o gün burada katledilen sivillerin hatıraları sonsuza dek yaşatılmaya çalışılacak.
8: 27 tane akrabamız şehit düşmüştür. Biz şehit ailesi olarak 52 yıl Bu anı bekledik.
7: Murat Ağa Sandallar ve Atlılar Şehitler Müzesi'nin yapımı Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı yani TİKA tarafından üstlenildi. Ve burada müzeye girdiğinizde sizi o dönem burada katledilen sivillerin fotoğrafları karşılıyor ve aynı zamanda onlara ait olan ve onları simgeleyen işte sandıklar buraya dizilmiş ve tabii onların hatıralarının yaşatılması için de veda edemeyenler salonu var. İşte o salonda da şehitlerin eşyaları, kişisel eşyaları, o dönemde kullandıkları el yazısı defterler, okul kayıtları, mektupları bir araya getirilmiş ve yaşananların insan hikayeleri üzerinden bir şekilde aktarılması sağlanacak. Bu müzenin elbette ki yapılış amacı sivillerin o dönem yaşadığı trajediyi anlatmak.
6: Annem babam 18 kişi kaybetti. Ben o zaman Limasol'daydım. 3 ay sonra köye geldiğimizde öğrendik.
7: Ne gördünüz? Ne gördünüz? Bu boş muydu köyü?
6: Köy bomboş, hiçbir şey yoktu.
9: Çoluk çocuk Rum ve Eva Kayuranlar tarafından barbarca katledildi. Bugün burada onların anılarını yaşatmak için TİKA tarafından yapılmış müze için burada toplandık. Nenem, dedem, amcam, amcamın 7 çocuğu, yaklaşık 28 kişiyle bizim ailede şehit var.
7: Katliamda toplamda 13 çocuk, 13 öğrenci hayatını kaybetti. Rumlar tarafından katledildi. Ve o öğrenciler işte bu okulda öğrencilik yapıyordu. Sandallar Köyü İlkokulu'nda. Tabii yaz sezonu başlamıştı. Karnelerini aldılar, evlerine gittiler ama bir daha bu sıralara dönemediler. Katledildiler, şehit oldular. Ve bugün o bir dönem ders gördükleri sınıfta onlardan izler, onlardan hatıralar var. Hatta bir tanesi onların çekildiği son fotoğraf.
10: Ben buranın son öğretmeniydim. 73-74 yılı öğretim yılında burada 16 öğrencimle birlikte güzel bir yıl geçirdik. Haziran geldi, okulu tatil ettik. Karnelerini verdim, helalleştik. Dedim ki gitmeden evvel size bir fotoğraf çekeyim. Hatıra kalır. Çektiğimiz bir fotoğraf elimizde kaldı. 14 Ağustos'ta hemen hemen tümü katledildi.
11: Şehitler Müzesi'nin yapımını Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı üstlendi.
12: Bu sadece basit bir öldürme değil, bir katliam ama bir insanlık suçu. En acısı da bu katliamı gerçekleştirenlerin bugüne kadar tespit edilmemiş olması, yakalanmamış olması ve maalesef cezalandırılmamış olması. Bu insanlık suçunu biz son nefesimize kadar duyurmaya devam edeceğiz. Türkiye'de de maalesef bu katliam çok az biliniyor. 52 sene geçti. Bu zaman zarfı içerisinde kimlikleri yeni tespit edilen şehitlerimiz var. Dolayısıyla bu konuyu çok daha fazla duyurmamız lazım.
11: TİKA Başkanı Abdullah Eren müzede şehit yakınlarıyla bir araya geldi.
0: Rusya'da halk milletvekili seçimleri için oy vermeyi sürdürüyor. 3 gün sürecek seçimin ikinci gününde Rus yetkililer çevrim içi seçim sisteminin siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Geniş çaplı siber saldırının kontrol altına alındığı, ülke genelindeki katılımın %40'ı geçtiği bildirildi. Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği Luhansk, Donetsk ve Zaporijya ve Herson'un belirli bölgelerine de sandık kuruldu. 2014'te ilhak edilen Kırım'da da oy verme işlemi devam ediyor. Seçimlerde elde parlamentonun alt kanalı Duma ile 39 bölgenin parlamento üyeleri ve yerel yönetimi belirlenecek. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin parlamentodaki üstünlüğünü sürdürmesine kesin gözle bakılıyor. Zira sandıkta sadece Putin'i ve Ukrayna Savaşı'nı destekleyen partiler yer alıyor. Rusya'da savaş karşıtı tek siyasi parti olan Yabloko'nun parlamento seçimlerine katılması Rusya Yüksek Mahkemesi tarafından yasaklanmıştı. Almanya bugün yapılacak seçimlere kilitlendi. Berlin'le birlikte iki eyalette yapılacak olan seçimler ülke siyasetinin geleceği açısından kritik önemde görülüyor.
11: Almanya, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'da eyalet seçimlerinden çıkacak sonucu bekliyor. Siyasi partiler son mitinglerini yaptı. Sosyal Demokrat Parti adayı Manuela Schwesig, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Warnemünde kentinde halka seslendi. Aşırı sağcı AfD'yi tehlikeli olarak nitelendiren Schwesig, partinin ekonomik kalkınma ya da sosyal güvenliği desteklemediğini söyledi. AfD'nin adayı Leif Erik Holmes ise seçimin yalnızca eyalet açısından değil, Almanya'nın tamamı açısından önemli olduğunu vurguladı. Seçimi kazanması halinde 2 hafta önce Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde elde edilen zaferin ardından AfD'nin seçim kazandığı ikinci Alman eyaleti Mecklenburg-Vorpommern olacak. Mecklenburg-Vorpommern'da yarış Sosyal Demokrat Parti ile aşırı sağcı AfD arasında başa baş geçiyor. Berlin'de ise Başbakan Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik ile muhalefetteki sol parti arasında birincilik yarışı var. Berlin'de 2023'ten bu yana Hristiyan Demokrat Birlik ile Sosyal Demokrat Koalisyonu görev yapıyor. Ancak mevcut koalisyonun yeniden çoğunluk oluşturması son anketlere göre mümkün görünmüyor. Sol partinin 45 yaşındaki başbakan adayı Elif Eralp anketlerde önde çıkıyor. Eralp özellikle konut kiraları, ulaşım ve sosyal politikaları kampanyasının merkezine yerleştiriyor. Mecklenburg-Vorpommern'da Hristiyan Birlik Partisi açısından dikkati çeken konuysa partinin %5 seçim barajına çok yakın olması. Ancak eyalette AfD birinci çıksa dahi parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlayamadığı sürece hükümet olması muhtemel görünmüyor. Eyalet seçimlerinin sonucu Almanya Başbakanı Friedrich Merz üzerindeki baskının artmasına yol açabilir. Seçimler Merz'in siyasi geleceği açısından kritik önemde gösteriliyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'a güvenlik ve askeri üsse sahip olmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin izni gerekeceğini öne sürdü. Danimarka'dan da ABD ile ortaklık anlaşması yapıldığı doğrulandı.
13: ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ve Danimarka ile anlaştıklarını duyurdu. Trump, Grönland'da ABD'nin izni olmadan başka ülkelerin askeri üs kuramayacaklarına ve ABD'nin sonsuz yetki sahibi olabileceğine dair anlaşmanın kabul edildiğini söyledi. Sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Amerikan Başkanı, bu anlaşmanın ABD'ye hiçbir maliyeti olmayacak dedi. Trump, ABD'nin Grönland'da gerekli olan her şeyi yapma konusunda sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağını öne sürdü. Grönland'da diğer ülkelerin askeri üs ve askeri varlık bulundurmak için ABD'nin izni gerekeceğini belirtti. Grönland'ın uygun bir bölgesinde büyük bir askeri varlık geliştirme sürecine derhal başlayacağız dedi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de yaptığı yazılı açıklamada anlaşmanın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda imzalanacağını kaydetti. Trump aylardır mineral bakımından zengin Danimarka topraklarını satın almak istediğini belirtiyordu. Hatta askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. Trump, ABD'yi Rusya ve Çin'den gelebilecek füze saldırılarına karşı korumayı amaçlayan Altın Kubbe savunma sistemi için Grönland'ın hayati önem taşıdığını ve Avrupalı müttefiklerin bu çabada işbirliği yapabileceğini de söyledi. Trump'ın bu adımları Danimarkalılar ve diğer NATO ülkelerinden büyük tepki çekti. 1951'de ABD'nin Grönland'a asker göndermesine izin verilen bir anlaşma yapılmıştı. Anlaşmanın 1951'dekinden ne kadar farklı olduğu henüz açıklanmadı.
0: Enerji kriziyle boğuşan Küba bir kez daha karanlığa gömüldü. Halk da çaresiz.
11: Evler, sokaklar karardı. Trafik lambaları bile çalışmadı. Küba bu yıl 7. kez karanlığa gömüldü. Yetkililer kesintinin Küba'nın merkezinde yüksek gerilim hatlarında meydana gelen bir arızadan kaynaklandığını açıkladı. Akşam saatlerine doğru Havana'da özellikle hastanelerin çevresindeki birkaç mahalleye elektrik yeniden verildi. Ancak kentin büyük bölümü karanlıkta kaldı. Elektrik şebekesi Temmuz ayında da 3 kez çöktü. O tarihten bu yana ülkenin büyük bölümünde dönüşümlü elektrik kesintileri 30 saat veya daha uzun süre devam ediyor. Küba hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji alanındaki yaptırımları ve teknolojik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle ulusal elektrik sisteminin kritik durumda olduğunu belirtiyor. ABD yaptırımları ve kesilen petrol akışı Küba'yı derin bir krize sürüklemiş durumda. Elektrik sistemi yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışılıyor.
14: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi. Masal bu ya. Büyüklere masallar.

Kral iyi biriydi. Sakin, adil, cömert, 6 oğlu ve 1 kızı vardı ve hepsine de şefkatli davranan ve tek başına büyüten bir babaydı. Ama ormana her gittiğinde başka birine dönüşüyordu. Atının sırtına çıktığında avın kokusunu alınca bir kurda, bir tazıya, bir deliye dönüşüyordu. Kimse onu durduramaz, kimse onu takip edemezdi. Kendine hakim olamıyordu. Ve işte bir gün sakin başlayan bir avda kral dev bir yaban kazı gördü. Ağaçların arasında geziyordu. Kral onun peşinden gitti. Kaz öyle hızlı, öyle sert dönüşler yapıyor ki onu takip etmek imkansız görünüyor. Kralın korumaları tek tek onun izini kaybettiler. Kral bunu fark etmedi bile. Onun için o an dünya yok olmuştu. Tek bir şey görüyordu. Peşine düştüğü beyaz kazın kuyruğu, kanatları, turuncu gagası bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Kaz onun hareketlerini biliyor ve bekliyor gibi ilerliyordu. Ama onların arasındaki mesafe hiç azalmıyordu. Ve birden kaz yok oldu. Orman onu yutmuş gibi, silmiş gibi. Kaz arkasında hiçbir şey bırakmadan yok olmuştu. Kral şaşkınca etrafına bakmış. Ormanın bilmediği bir yerinde yalnız olduğunu gördü. Panik olmadı. Bu orman onundu. Çocukluğundan beri kaç kere ağaçların arasında gezmişti. Hep yolunu bulmuştu. Bir yön seçip ilerlemeye başladı. Ama az sonra aynı noktaya geri geldiğini fark etmiş. Başka bir yön denedi. Ve tekrar aynı yere geldi. Başka bir yön, aynı nokta. Ne kadar denerse denesin hep aynı yere geliyordu. Orman onun üzerinde görünmez bir ağ atmış gibiydi.

0: tam pes edecekti ki ağaçların arasından yaşlı bir kadının ona doğru geldiğini gördü. Kadının başı sağdan sola, önden arkaya sallanıyordu. Gözler yüz yuvarlak, sırtı kambur, üstüne siyah uzun tüylü bir yelek, elinde baston gibi kullandığı bir dal vardı.
1: Efendim efendim, sizi ormanın bu uzak köşesinde görmek ne güzel ne güzel. Tam da görmeyi ümit ettiğimiz kişisiniz, biliyor musunuz? Buyurun buyurun, evimize gelin. Sizinle tanıştırmak istediğim biri sizi bekliyor orada.
0: Kral hafif ürktü ama kibar bir şekilde yaşlı kadına sarayın yolunu sordu.
1: İşte efendim, ormanın bu tarafında yol bulmak öyle kolay değil. Bir rehbere ihtiyacınız var. Buyurun buyurun, gelin evime. Güzeller güzeli kızım sizi bekliyor. Öyle güzel bir kız ancak sizin gibi bir krala layık olur. Onunla evlenmeye karar verirsiniz eğer, damadıma rehber olmaktan çok mutlu olurum. Evet, evet, evet. Tercih etmiyorsanız eğer, o zaman sonsuza dek ormanın bu tarafında gezer durursunuz. Kral tuzağa düştüğünü anlayıp yaşlı kadını takip etti. Evinde beyaz tenli, uzun boynlu, turuncu dudaklı kızı onu bekliyordu. Çok güzel biri olduğu hiç tartışılmazdı. Ama kral onu görünce ensesinde soğuk bir üperti hissetti. Yine de ormandan çıkmak için başka bir yolun olmadığını anlayan kral kızla beraber yola koyuldu. Ve yaşlı kadın onu sarayın yoluna kadar götürdü. Yol boyunca altı oğlu ve kızı aklındaydı. Çocukların annesi vefat ettikten sonra yeniden evlenme işinin tek sebebi çocukların hayatına onlara kötü davranan bir üvey anne getirmek istememesiydi. Şimdi onları nasıl koruyabilirdi? Saraya gelince çocuklarını saklamaya karar vermişti. Gizlice sarayın ormanında bir kule inşa ettirdi. Kulenin yolunda büyü yaptırdı. Ancak ve ancak önüne sihirli kırmızı bir ip yumağı atan ve onu takip eden kuleye ulaşabilirdi. Böylece kral çocuklarına güvende olduğundan emin olunca orman güzeliyle evliliğini kutlayabildi.

yeni karısıyla anlaşıyorlardı. Yürüyüş, uzun sohbetler, ateş başına yemekler birbirini takip edince kral aşık olmuş ve ilk zamanındaki korkuları su gibi akıtıp aklından çıkartmıştı. Yeni karısıyla eskiden sadece ormanda bulduğu bir heyecanı yaşıyordu. Yeni karısı kralın bütün hareketlerini biliyor ve bekliyor gibiydi. Yalnız mutlaka her gün kral gizlice saraydan uzaklaşıyordu, önünde kırmızı ip yumağı atıp kulenin yolunu tutup çocuklarını ziyaret ediyordu. Yeni kraliçe kralın gizli kaçamaklarını fark edip çok merak etmeye başladı ve bir hafta geçmeden bütün hikayeyi öğrenmişti. Bu kabul edilir bir durum değildi. Kraliçe asla ve asla kralın sevgisini paylaşmayı kabul etmeyecekti. Öğrendiği günden itibaren beyaz bir iple küçük sihirli gömlekler örmeye başladı. Kral ava gittiği bir günde kırmızı ip arayıp buldu ve beyaz gömlekleri yanında alıp kulenin yolunu tuttu. Uzaktan kırmızı iple birinin geldiğini gören oğulları babaları geldi zannedip merdivenlerden aşağıya doğru koşarak indiler. Kraliçe fırlayarak kuleden çıkan çocukların üstüne birer beyaz gömlek attı ve gömlekler onlara dokunur dokunmaz çocuklar beyaz kuyuya dönüşüp uçtular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kraliçe onların uçuşunu seyredip arkalarından seslendi. Uçun uçun güzel kuğular, ufuklar sizin. Buralar benim, bir daha gelmeyin. Ve kırmızı ipi bir daha atıp saraya döndü. Arkasında kulede sessizce ağlayan, kardeşleriyle aşağıya koşamayan, pencereden bütün her şeyi seyreden genç prensesi bıraktığını hiç bilmiyordu.

0: Bir sonraki sabah prenses ilk ışıkla yola koyuldu. Nereye? Kendisi de bilmiyordu. Artık kule bile güvenli olmadığına göre daha fazla gizlenmeyecekti. Yürüyüp karşısına çıkan her şeyle yüzleşmeyi söz verip sessizce yola teslim oldu. Yürüdü bir gün. Yol düzdü. Yürüdü iki gün. Yol döndü. Yürüdü üç gün. Yol durdu. Karşısında küçük bir kulübe vardı. Kapı vurdu. İçinden yaşlı bir ses.
1: Kimsin? Ne ararsın? Ne verirsin?
0: Yola çıkmış genç biriyim. Kardeşlerimi arıyorum. İhtiyacın olan ne varsa iste. Kapıyı açarsan beni anlarsın ilk görüşte.
1: Kapıyı açamam. Ateşim sönmek üzere. Rüzgar girerse onu yok eder.
0: O zaman genç prenses etrafındaki ormandan odun toplayıp kapının önünde koydu.
1: Kapıyı açamam, suyum yok.
0: Prenses deriden kova doldurup getirdi.
1: Kapıyı açamam, çay yapacak otum yok.
0: Prenses ormandan ada çay ve nane toplayıp getirdi. O zaman kapı açıldı. Ateş canlandı. Su kaynadı. Çay koyuldu. Ve ancak o zaman yaşlı kadın genç prensesi uzunca seyrettikten sonra anlattı.
1: Yol seni rastgele kapıma atmadı. Zaten yolu takip edersen hiç kimseyi hiçbir yerde rastgele atmaz. Ama keşke gelmeseydin. O zaman seni bekleyen yolu öğrenmezdin. Adım adım umudunu keserdin. Adım adım uzaklaşırdın. Unuturdun. Bulunduğun kayboluşu uzak bir hayale dönüşürdü. Ama madem geldin, öğrenmeyi hak ettin. Kardeşlerini uzak denizlerden geri getirmek için, büyüyü bozmak için sözlerimi iyi dinle. Mezarlardan toplayacaksın, ince ince eğireceksin. Beyaz parlak bir ip gelsin, altı gömlek öreceksin. Isırgandan parmak yansın, yalnızlıktan gözler aksın. Ne olursa olsun sakın tek kelime dudağından geçsin.
0: Yaşlı kadın sözlerini bitirdiğinde ateş söndü, ev yok oldu ve prenses kendini bir daha yolda buldu. Gerçek mi? Hayal mi? Emin olamıyordu. Ama artık ne yapacağını biliyordu.

Geceyi bekledi ve karanlık saatlerde yan kasabanın mezarlığından isirgan otu toplamaya gitti. Sonra ormanda kendine yaptığı küçük bir kulübede onları eğirmeye başladı. Gece topluyor, gündüz beyaz ellerinden parlak beyaz bir ip çıkıyor. Parmakları yanıyor ama ne bir ne bir of. Gece toplarken dudağından tek bir ses çıkmıyor. Gündüz çalışırken aklına gelse de şarkı söylemiyor, mırıldanmıyor bile. Sadece ve sadece hazırladığı ipe odaklanıyor. Günlerden bir gün bir prens geçiyor kulübenin önünden. Bu genç kızın güzelliğini görünce anında vuruluyor. Onunla konuşmaya çalışıyor ama ne yaparsa yapsın genç kızdan ne bir söz ne bir ses alamıyor. Binlerce çiçek toplayıp önünde seriyor. Şarkılar söyleyip dans edip onu güldürmeye çalışıyor. Yanında oturup sessiz olmayı bile deniyor. Ama nafile. Tabii ilk defa ulaşılmaz birini denk gelince prens iyice vuruldu. Her gün ormandaki kulübeye uğruyor ve sonunda saraydan altından bir araba gönderip genç kızı evlenmek üzere saraya getirtiyor. Sarayın güzelliklerine ve lüksünün genç kızın gözlerini kamaştırıp onu ikna edeceğini düşünüyor. Ama genç kız hala konuşmuyor. İpek ve altın elbiseleri giydiriyorlar ona. Sabahtan akşama kadar hala ip eğiriyor. Prens ona pamuk ve ipek ipler getirtse de genç kız hiç kafa kaldırmadan işine devam ediyor.

0: inat mı, istikrar mı, odak mı, habersizlik mi? Ne olduğunu hiç anlamazsa da prens her gün daha aşık oluyor. Ve sonunda genç kızdan tek bir kelime duymasa da onunla evlenmeyi karar veriyor. Prensin annesi bu evliliğe karşı çıkıyor. Oğlum, sen kafayı mı yedin? Köylü gibi sabahtan akşama kadar şiş kırmızı parmaklarıyla ip eğriyen bir kızın ne işi var bizim sarayımızda?
1: Ve Samsun 25.

0: Saatler 2 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Pusula ve Tera yöneticilerinden 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Sera Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce de 4 şüpheli tutuklanmıştı. Sermaye piyasasının bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbir kararları alınmıştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun 2011 yılında tutuklu olduğu Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandığı güne ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Aynı koğuşta kalan emekli albay Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Hakkında ev hapsi kararı verilen Uğur birçok görüntüye hatırlamıyorum ya da bilmiyorum şeklinde yanıt verdi. Ayrıca soruşturmada yeni gözaltılar da var.
1: Kaşif.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu olduğu Silivri cezaevinde rahatsızlandığında neler yaşandığı en çok merak edilen sorular arasında. İşte o anlarda Kozinoğlu'nun tutulduğu koğuşa ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur görülüyor.
3: Benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım.
2: Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Uğur ifadesinde Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini anlattı.
4: Senin dilaltı hapın vardı, bana ondan getir dedi. Ben de istediği dilaltı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum.
2: Uğur'a Kozinoğlu rahatsızlanmadan önce odasına girdiği, 4 dakika sonra çıktığında sağ elinde bir cisim olduğu da hatırlatıldı.
4: Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir cismin olduğunu da zannetmiyorum.
2: Savcılık Hasan Atilla Uğur'a aynı koğuşta kalan Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasına girip çıktıktan sonra kendisine gösterdiği bardağın ne olduğunu da sordu.
4: Bunun sebebini bilmiyorum. Bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum.
2: Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı gün ortak yaşam alanında ışıkların neden 14 dakika kapalı kaldığı, Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından çıkarken elinde tuttuğu beyaz nesnenin ne olduğu da araştırılıyor. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada son olarak FETÖ soruşturmalarında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. İki isim de suç örgütüne üye olmakla suçlandı. Tutuklu sayısı da 6'ya yükseldi. Ali İşgören'in Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin daha önce yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdiği, cezaevi savcısının da olay yeri incelemesine katıldığı öğrenildi.
0: Rize'de Karadeniz sahil yolunda su baskınları, heyelanlar meydana geldi, yollarda çökmeler oldu. Bazı araçlar da su altında kaldı. 9 mahalle ve 7 köyde hasar var. Tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Trabzon'da da şiddetli yağış etkiliydi.
5: Taşkın, su baskını, kaya düşmesi, heyelanlar. Karadeniz'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ve balçıkla kaplandı, araçlar suya gömüldü. Karadeniz sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
6: Şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması vesilesiyle, sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok.
7: Araba dikiz aynasına kadar sular altındaydı. Plakasını falan daha dün taktık. Hevesle bindik ama nasip böyleymiş.
5: Rize'de etkili olan şiddetli yağış Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede su baskınlarına neden oldu. Tedbir amaçlı bazı ev ve iş yerleri tahliye edildi, su dolan yerlerde temizlik yapıldı. İyidere ve Pazar ilçelerinde toprak kaymaları ve yollarda çökmeler meydana geldi.
8: Eşim de çayı içmek için kalkmış, direkt geldi beni kaldırdı, ev gidiyor diye.
5: İl genelinde irili ufaklı 40 heyelan meydana geldi. İki derenin taşması sonucu menfezler tıkandı. Bazı araçlar su içinde kaldı.
9: 9 mahalle 7 köyümüzde büyük hasarlar var. İşte heyelana giden kopan yollarımız var. 7 tane evimizi boşalttık.
10: Rize'mizde şu an itibariyle 80 civarında ihbar geldi. Bir o kadar Trabzon ilinde var. Bunların hepsine müdahale edildi. Menfez açma çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da dükkanlarda temizlik çalışmaları yapılıyor.
5: Trabzon'da da 5 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Orta Hisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü. 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Trabzon Havalimanı mevkii ve Karadeniz sahil yolunda araçlar güçlükle ilerledi. Park halindeki birçok aracın su altında kaldığı bölgede ev ve iş yerlerinde de hasar var. Kentte temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Ocaklara yeni ateşler düşmemesi için elimizden geleni yapacağız dedi.
11: Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde tahriklere kapılmadan önemli mesafe kaydettik dedi.
11: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.
5: Şehit ve gazi yakınlarının gösterdikleri sabır ve sahip oldukları dirayetin takdir edilesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, atama töreniyle birlikte kamu kurumlarında istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 53.179'a yükseleceğini söyledi.
12: Sağlık Bakanlığı.
0: Dünya liderlerini buluşturan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geri sayım sürüyor. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde yapılacak toplantılarda liderler bir kez daha kürsüde olacak ve dünyaya mesajlar verecekler. Peki bu yılın teması ne olacak? Üst düzey toplantılarda hangi liderler olacak? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerini takip etmek üzere New York'ta bulunan NTV muhabiri Deniz Tüysüz anlattı.
13: Biz şu anda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplanacağı binanın hemen önündeyiz. Sol tarafımızda da Türkiye var. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelecek. Burada Türkler tarafından karşılanacak. Geçtiğimiz dönemlerde de böyle olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelir gelmez onu karşılayanlara gelip sohbet edip selamlaşmıştı. Yarın da böyle olacağını tahmin ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki programı hayli yoğun. Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir görüşmesi öngörülüyor. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak tarafından duyurulmuştu bu, ancak ne zaman görüşeceği, nerede görüşeceği tam olarak kendisi tarafından belirtilmemişti. Ama evet, böyle bir görüşmenin olması öngörülüyor ki en son NATO'da, NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara'da bir araya gelmişti iki lider. 22 Eylül Salı günü genel kurula hitabı olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek düzeyli hafta olarak tanımlanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında liderlerin konuşmalarının başlayacağı hafta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz önce de belirttim Salı günü konuşma yapması, dördüncü sırada konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan'ın Gazze'de yaşananlara dikkat çekmesi öngörülüyor. Rusya-Ukrayna savaşı belli bir süredir devam ediyor, bildiğimiz gibi 4 yıldır devam ediyor. Bu konuya ilişkin Türkiye'nin bakış açısını dile getirmesi öngörülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. ABD-İran savaşına yönelik de mesajlar vermesi bekleniyor. Afrika'daki son durum, Suriye'deki yeni dönem gibi dünya meselelerine Türkiye bakış açısını anlatan bir konuşma yapacağı değerlendiriliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Salı günü. Devlet ve hükümet başkanlarından bazılarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının buraya katılması öngörülüyor. Onlar da sırayla konuşmalarını yapacaklar. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönemi aslında başladı geçtiğimiz haftalarda. Yüksek düzeyli görüşmeler ise biraz önce belirttiğim gibi 22 Eylül'de başlayacak. Bu sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun teması, ana teması yeniden güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler teması bu olacak. Ana gündem maddelerinden de biraz bahsedelim. Çok taraflılığa ve uluslararası kurumlara olan küresel güven açığının giderilmesi, diyalog ve yenilenmiş işbirliği gibi konular ele alınacak bu yıl yapılacak genel kurulda.
0: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı yakınında yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükselirken Yemen'deki Husiler bölgedeki hassas noktaları balistik füzeler ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Alevler ve yoğun duman nedeniyle havalimanında uçuşlar ertelendi. Husiler bölgede Aramco'ya ait bir petrol tesisini de hedef aldıklarını açıkladı. Suudi Arabistan yönetimi ise Husilerin Riyad'a fırlattığı balistik füzenin engellenerek imha edildiğini duyurdu. Husilerin Bişe, Taif, Ferasan ve Yenbu'daki sivillere yönelik saldırılarının da engellendiği belirtildi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana'ya yönelik insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamışlar ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuşlardı. Orta Doğu'daki gerilim bir kez daha tırmanırken Tahran'dan masaya şartlı dönüş sinyali geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai Tahran'ın şartlarını açıkladı. Trump'tan yanıt bekliyoruz diye de konuştu. Katar merkezli El Cezire'ye açıklamalarda bulunan Rizai, Washington'a iletilmek üzere arabuluculara şartlarını bildirdiklerini aktardı. Tahran'ın talepleri arasında savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi, deniz ablukasının kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması yer alıyor. Muhsin Rizai, Suudi Arabistan ve Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmaların sona ermesinden yana olduklarını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın tehditleri sonuç vermeyecek diyen Rizai, ABD ordusunun zayıf noktalarını biliyoruz ve hava saldırılarına karşı koymaya her zamankinden daha hazırlıklıyız diye konuştu. The Washington Post gazetesi İran'daki Amerikan askeri ölümlerinin açıklanandan fazla olduğunu haberleştirdi. Pentagon'dansa habere yalanlama geldi.
12: ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşta hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili tartışmalar var. The Washington Post gazetesi Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde bölgedeki çeşitli üslerde görev yapan en az 22 asker hayatını kaybetti ifadelerine yer verdi. Ancak Pentagon sayıyı 18 olarak açıklamıştı. Gazeteye konuşan yetkililer asker kayıplarının paylaşılmamasının hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Yetkililerden biri ise açıklanmayan ölümlerin hepsinin çatışmayla doğrudan bağlantılı olmadığını ancak devam eden çatışmalar sırasında Orta Doğu'da bulunan ve ABD ordusuna bağlı sözleşmeli personelle ilgili olduğunu belirtti. Haber Pentagon'un tepkisini çekti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth sosyal medya hesabından haberi iğrenç ve yalan notuyla paylaştı. Utan Washington Post, İran devlet medyasından bile betersiniz dedi. ABD-İran savaşının başından bu yana 820'den fazla Amerikan askerinin yaralandığı belirtiliyor. Gazeteye göre şeffaf olunmayan tek konu asker ölümleri değil, savaşın ordunun hassas silah stoklarını tükettiği de belirtiliyor. Washington Post'un incelediği bir belgeye göre Amerikan ordusu karşılayabileceğinden fazlasını İran savaşına harcadı. Bu sayı 43 milyar doları aştı. Üstelik ABD askeri üslerinin aldığı zarar hesap edilmedi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat artışı soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı.
5: Soruşturma yaş sebze ve meyvelerin tarladan markete ulaştığı rotanın incelenmesiyle başladı. Çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığı ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatta makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması kapsamında sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan 40 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yaş sebze ve meyve sektöründeki fiyat hareketleri mercek altına alındı. Operasyon kapsamında 22 ildeki iş yeri ve ev adresleri olmak üzere toplam 109 adreste arama yapılmasına karar verildi. 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu. Yaş sebze ve meyvenin üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçtiği ticaret zinciri ayrıntılı şekilde incelendi. Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı'yla İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinin hal müdürlüklerinden temin edilen raporlar dosyaya eklendi. Çalışmalarda çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığı ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatta makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Aracıların bu şekilde kayıtlı alış maliyetini yükseltip kar marjını kağıt üzerinde küçülttükleri anlaşıldı. Vergi müfettişleri 41 tedarikçiye yönelik yaptıkları çalışmalarda çiftçi beyanlarını, makbuzları, e-faturaları, hal kayıt sistemi verilerini ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı. Gerçek satış bedeliyle belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar oluştuğu görüldü. Emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheli tutuklanırken hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
0: Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor. Aramaların ilk gününde bulunan ve Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi de inceleniyor. Eşyalar üzerinde soruşturmaya etki edebilecek bir bulgu olup olmadığı adli tıptan gelecek raporla ortaya çıkacak.
5: Bir tişört, zıbın ve bebek bezi. 10 Eylül'den bu yana Büşra bebeğe dair bulunan tek iz, ona ait olduğu değerlendirilen bu eşyalar. Eşyalar üzerinde herhangi bir kan izi ya da DNA örneği olup olmadığının tespiti için adli tıp incelemesi sürüyor. Diyarbakır'da yaşayan balıkçı ailesi çalışmak için geçici olarak Sivas'a gitmişti. İncedere yaylasında kalıyorlardı. 10 Eylül günü anne Elif Balıkçı, 11 aylık kızı Büşra Balıkçı'nın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu. Arama çalışmaları sürerken anne, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Soruşturma kapsamında anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Devlet korumasına alınan diğer 4 kardeşin ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çocuklar babalarının Mehmet K. isimli bir kişiye borcu olduğunu, o borca karşılık kardeşleri Büşra'yı verdiğini iddia etti.
14: Bir şey söyleyecek misiniz? Büşra bebek nerede?
5: Mehmet K. gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddetti. HTS kayıtlarında da şüpheliye dair herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayıp kızı arama çalışmaları sürüyor. 11 aylık Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen eşyalarla ilgili yapılacak adli tıp incelemesinin soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.
0: Okullarda öğretmenler için beyaz önlük uygulaması zorunlu hale getirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı CNN Türk yayınında kararın gerekçesini anlattı.
15: Kıyafetlerdeki marka tercihlerinden bu tişörtler üzerinden verilen mesajlara kadar çok tartışmalı şeylerle karşılaştım. Ya mesela LGBT tezlerini açıklayan şeyler veya ona çağrıştıran. Şimdi bunlar çok doğru şeyler değil. Bir sürü tartışmayı beraberinde getiriyor ve bize velilerden bu türden CİMER üzerinden bize ulaşan çokça şikayet var. Şimdi elimizde iki tane seçenek var. Ya 657'ye tabi olduklarını hatırlatıp oradaki kıl kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmelerini talep edecektik. Yani erkekler için takım elbise kravat örneğinde olduğu gibi. Ya da daha rahat olabileceklerini düşündüğümüz önlük tercih edecektik. Biz önlüğü tercih ettik.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat dün İtalya'nın başkenti Roma'daydı. Dış ticaretten sorumlu Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ve İtalyan firmaların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.
16: Türkiye'nin büyüklüğünü, önemini ve Türkiye-AB ilişkilerinin sadece Türkiye için değil Avrupa Birliği için de çok büyük bir kazanım olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.
5: Ticaret Bakanı Ömer Bolat İtalya'da. Bolat, Roma'da dış ticaretten sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve önde gelen İtalyan firmalarının üst düzey yöneticileriyle görüştü, yatırım çağrısı yaptı.
16: Türkiye'de daha fazla yatırım yapmalarını teşvik ettik. Türkiye'de uluslararası doğrudan yatırımların arttırılması için hükümetimizin getirdiği yeni teşvik düzenlemelerini anlattık.
5: Bolat, İtalya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği içinde ikinci, dünyadaki beşinci en büyük dış ticaret ortağı olduğunu belirtti. 30 milyar dolara aşan toplam ticaret hacmini 40 milyar dolara çıkarmak için çalıştıklarını kaydetti. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de değinen Bolat, İtalya'dan destek istediklerini söyledi.
16: Made in EU, Avrupa'da üretilmiştir konseptinin Türkiye açısından kritik önemini vurguladık. Bağlılık, bağımlılık faktörlerinden dolayı Made in EU'nun aynı AB 27 üye ülke gibi Türkiye'nin de otomotiv sektöründe içeride yer alması gerektiğini vurguladık. İtalya'nın desteğini istedik.
0: Nafaka tartışmaları gündemdeki yerini korurken Yargıtay'dan önemli bir emsal karar geldi. Yargıtay, boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyindeki kadına nafaka bağlanması kararını bozdu.
5: Benzer gelirli eşe yoksulluk nafakası ödenmesine ilişkin karar Yargıtay'dan döndü. Yargıtay, yoksulluk nafakası koşulları oluşmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.
17: Bence mantıklı olmuş. Çünkü gelirler denkse boşanma her iki taraf için de aynı süreç.
18: Eşit gelirleri varsa nafaka verilmemesi taraftarıyım. Ama çocuk var ise çocuk için nafaka verilebilir.
5: İstanbul'da bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi çifti boşadı, kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünde karar aldı. İtiraz gelince dosya istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.
19: Yoksulluk nafakası ödemek istemeyen erkek bu kez dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Temiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma kararını onadı. Ancak yoksulluk nafakası bağlanması yönündeki hükmün bozulmasına karar verdi.
5: Dairenin kararında kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu belirtildi. Boşanan tarafların gelir durumlarının da birbirlerine yakın veya denk olduğu vurgulandı.
19: Boşanma neticesinde kadının yoksulluğa düşmeyeceği hukuk nezdinde değerlendirildiğinde aşikardır. Ben kararın hukuka uygun olduğunu, hukuki yarar açısından, sosyal açıdan da çok makul bulduğumu bireysel olarak ifade etmek isterim.
5: Nafaka ve süresine ilişkin tartışmalar devam ederken alınan karar emsal niteliğinde.
0: Alzheimer hastaları bazen bir yüz, bazen bir isim, bazen de tüm yaşanmışlıkları unutabiliyorlar. Yeri geliyor, kendi çocuklarını dahi tanımıyorlar. Üstelik bu sadece hastayı değil, onunla birlikte ailesinin de yaşamını değiştiren uzun ve zorlu bir mücadele. NTV'den arkadaşımız Tuana Çiftçi hem hasta yakınlarıyla hem de uzmanlarla konuştu.
20: Ailelerini, anılarını hatta yemek yemeyi unutuyorlar. Türkiye'de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastasının olduğu ve yüz binlerce ailenin de bu durumla mücadele ettiği tahmin ediliyor.
21: Halüsinasyonlar görüyordu, geceleri bağırmalar oluyordu. Bana karşı çok şiddetli sıkıntılarımız vardı. Yani bağırıp çağırmaları vardı. Torunlarını tanıyamıyordu, isimlerini bilmiyordu.
22: Bu Covid kapanmasında annemde bu demansın çok şiddetli hani hezeyanlar işte gibi belirtilerini gördük. Biraz hani psikotik belirtiler deniyor buna. Bizim anlayabileceğimiz boyuta o zaman geldi.
23: Bir hırçınlık var, yanlış anlama var, aniden çıkışlar var, agresiflikler var, hareketlilik var zaman zaman böyle. Yani durması gereken yerde durmuyor. Mesela anne otur diyorsun, oturmuyor, hayır gideceğim.
20: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 65 yaş üzeri nüfus son 5 yılda %20 artarak 2025 yılında 9 milyona yükseldi. Türkiye gittikçe yaşlanırken Alzheimer görülme sıklığı da arttı. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü öncesinde farkındalık oluşturmak için İstanbul'da Türkiye Alzheimer Derneği hasta yakınlarını ve uzmanları bir araya getirdi.
24: Türkiye'nin her yerinde tanıtıcı faaliyetlerde bulunuyoruz. Ayrıca Türkiye'deki ilk gündüz yaşam evini 2011 yılında derneğimiz tarafından açılmış. Burada da hastalarımız gelip sosyalleşme imkanı buluyorlar. Uzmanlar eşliğinde verimli bir şekilde vakit geçiriyorlar. Aileleri için de bir soluk alma amacı oluyor.
20: Son yıllarda Alzheimer'la ilgili umut verici gelişmeler de yaşanıyor.
25: Alzheimer hastalığında en önemli yeni iki gelişme erken tanıda kullanılan bu biyo işaretleyiciler. İkincisi de hastalığı yavaşlatan yeni ilaçlar. Şimdi artık beyinde olan değişiklikleri biz kandan tespit edebiliyoruz. Kan testini veriyorsunuz, size 18 dakika içinde sonuç veriyor.
0: Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Eylem planıyla birlikte 5 yıllık süreçte şehirlerin teknolojik altyapısını geliştirmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda afet yönetimi ve kentsel dönüşümü de başlıklar arasında.
5: Şehir yönetiminde dijital dönüşüm dönemi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Murat Kurum 5 yıllık planla belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere günlük hayatı kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı. Buna göre bu yılın sonuna kadar 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri hazırlanacak. Belediyelerde akıllı şehir birimleri kurulacak. 2027'de 187 ilçe belediyesi daha sürece dahil edilecek. 2028'e kadarsa en az 50 akıllı şehir uygulamasının sahada kullanılması hedefleniyor. Şehir hizmetlerinin tek noktadan takip edilebilmesi için dijital şehir yönetim merkezleri kurulacak. Bu merkezlerin de 2029 yılına kadar tüm illerde oluşturulması planlanıyor. Eylem planına göre trafikte gerçek zamanlı yönetim sistemleri kullanılacak. Akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji tasarrufu sağlanacak. Su ve enerji kayıplarının sensörle tespit edilmesi, yeşil enerji kullanımı ve çevreye duyarlı tasarımlar öne çıkacak. Sorunlar mobil uygulamalar üzerinden ilgili birimlere iletilebilecek. Planın önemli başlıklarından biri de afet yönetimi ve kentsel dönüşüm. Erken uyarı ve kriz yönetim sistemleri geliştirilecek. TOKİ'nin yeni konut ve kentsel dönüşüm projelerinde ise akıllı bölgeler yaklaşımı uygulanacak.
0: Yapay zekanın güvenlik tartışmalarını alevlendiren gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Bu kez Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini'nin kontrolden çıktığı ve 3 farklı şirkete sızdığı ortaya çıktı.
26: Bu kez teknoloji devi Google'ın geliştirdiği yapay zeka kontrolden çıktı. Gemini'nin Mayıs ayındaki bir siber güvenlik testi sırasında güvenlik duvarlarını aşarak internete eriştiği, 3 farklı şirketin bilgisayarlarına sızdığı ortaya çıktı. Yapay zekanın söz konusu şirket yetkililerinin sosyal medya paylaşımlarını incelediği ve bu sayede şifrelerini tahmin etmeyi başardığı bildirildi. Google mühendisleri yapay zeka modelinin simülasyon yerine gerçek şirketleri hedef aldığını tespit ettiğinde otomatik olarak durduğunu vurguladı. Şirket, siber saldırıdan etkilenen kurumlara bilgi verildiğini ve test süreçlerindeki güvenlik önlemlerini güncellediklerini duyurdu. Olay Google'ın yapay zekasının kontrolden çıktığı ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Yaşananlar yapay zeka güvenlik endişelerini de arttırdı. Son olarak OpenAI, ChatGPT'nin laboratuvarlardaki 6 farklı vakada kontrolden çıktığını açıklamış ve sorunların henüz çözülemediğini itiraf etmişti. Uzmanlarsa önlem alınmaması halinde yapay zekanın küresel çapta kritik altyapıları tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.
0: Türk havacılığının ilk uçaklarından İkinci Dünya Savaşı'nın efsanevi avcılarına kadar birçok hava aracı Sivrihisar hava gösterilerinde bir araya geldi. Tarihi uçakların kol uçuşu ilgiyle izlendi. Vecihi Hürkuş'un torunu da dedesinin uçağının benzerinin kokpitindeydi.
5: Kimi pilot yetiştirdi, kimi savaşlarda görev yaptı, kimi ise havacılık tarihinin seyrini değiştirdi. Onlarca yıllık uçaklar restorasyon çalışmalarının ardından yeniden gökyüzüyle buluştu.
1: Kırmızı uçak benim en beğendiğim uçaktı. Hem sürücüsü hem de rengi.
2: Çok güzeldi. Aynısı arkamızdaki uçağı çok beğendim. Uçtuğu çok iyiydi.
5: Sivrihisar hava gösterileri bu yıl 11. kez Eskişehir'deki Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde düzenlendi.
3: Arkamdaki uçak 1940 model DC-3 Douglas uçağı. Bu uçak modern hava taşımacılığının temellerini attı ve bugünse Sivrihisar'da önemli bir gösteriye imza atacak.
5: Gösterinin en anlamlı uçuşlarından biri Türk havacılık tarihinin iki önemli uçağına aitti. Vecihi Hürkuş tarafından 1930 yılında üretilen ve Türkiye'nin ilk sertifikalı uçağı kabul edilen Vecihi 14'ün uçabilir replikası, Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson tarafından uçuruldu.
4: İnanılmaz hissediyorum. Uçak çok güzeldi, hava çok güzel, gün çok güzel. Bir rüya gibi.
5: Vecihi 14'e Nuri Demirağ'ın kurduğu uçak fabrikasında geliştirilen NU-D36 eşlik etti. Nuri Demirağ'ın ailesi de uçuşu takip etti.
6: O kadar gurur duyuyorum ki, o kadar mutluyum ki büyük babamın gerçekleşmediği bir anısını burada yaşıyorum. Çok güzel bir replika yapılmış, çok mutluyuz.
5: Geçmişin pervaneli uçaklarıyla başlayan gösterinin finalini Türk Hava Kuvvetleri'nin Akro timi Türk Yıldızları yaptı.
0: İstanbul'un tarihi yapılarından Rumeli Topçu Kalesi restore edildi. Boğaz'ın Karadeniz'e açılan noktasındaki kale bundan böyle kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
5: Yıllarca sessiz kaldı. Kapsamlı bir restorasyonun ardından yeniden kapılarını açtı. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan noktasındaki Rumeli Topçu Kalesi, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kale, tarihi dokusu bozulmadan restore edildi. Yapının özgün mimari özellikleri korunurken, kale yeni kullanım alanlarıyla yeniden işlevlendirildi. Açılış töreninde kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, spor dünyasından isimler ve iş insanları bir araya geldi. Açılışın konukları arasında 1000 genç de vardı. Gençler hem tarihi yapıyı gezdi hem de gün boyunca düzenlenen etkinliklere katıldı. Günün finalinde ise sahne Rain Man'indi. Gençler tarihi kalenin yeniden açılışını konserle kutladı.
0: Gaziantep'in geleneksel nakışları Londra'da podyuma taşındı. Modacı Bora Aksu'nun Londra Moda Haftası'nda tanıttığı koleksiyona Antep işi nakışı damga vurdu.
5: Gelenek podyuma taşındı. Antep işi nakışı Londra'da tanıtıldı. Modacı Bora Aksu Londra Moda Haftası kapsamında İlkbahar Yaz 2027 kreasyonunu tanıttı. Türk modacının koleksiyonuna bu yıl Antep işi nakış damga vurdu. Antep işi nakışı UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine geçen yıl girmişti. Defilede Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın eşi Sevcan Ertaş'la Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de hazır bulundu.
7: Gelenekten geleceğin yerelde devrensin. Elimizde muhteşem bir kültürel miras var. Atadan, ecdattan gelen büyük bir emek var. Büyük bir gayret var. Büyük bir aşk var. Ve büyük bir eser var. Bunu ya geleneksel halde bırakıp kendi içinde yaşatmayacaktık ya da dünya 21. yüzyıl tasarım yüzyılı bunu kullanılabilir hale dönüştürüp bugün bu cekette olduğu gibi bu emeği geleceğe taşımak durumundaydık. Biz bunlar bize emanet.
5: Modacı Bora Aksu tasarımlarını hazırlarken Türkiye'de nesiller boyu el sanatlarıyla uğraşan kadınlardan ilham aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle kente giden modacı nakışları yerinde inceledi. Yerel zanaatkarlarla birlikte çalıştı.
8: Ben bu artist nakışıyla tanıştığımda da yanlarına kesinlikle defilede olması gerektiğini düşünüyorum. Çok emek harcanılmış. İnanılmaz bir geleneksel damga bence Türkiye'den yana. Kadınların önünden çıkan inanılmaz bir değer.
5: Antep işi nakışın detaylarıyla işlenen tasarımlar moda otoritelerinden tam not aldı.
0: Polisiye edebiyatın usta kalemi Ahmet Ümit, 1996 yılında kaleme aldığı Sis ve Gece romanının kendisinden izin alınmadan İran'da diziye uyarlandığını duyurdu. İranlı yönetmen Muhammed Hüseyin Mehtevian tarafından Karga ismiyle ekrana uyarlanan ve yayınlanmaya başlayan dizi için kendisinden hiçbir telif izni alınmadığını belirtti. Ümit, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Başıma bu da geldi, ne demeliyim şimdi ben bu durumda?" diyerek tepki gösterdi. Türkiye'nin ilk uzun metrajlı yapay zeka filmi olan İnfaz, üretilen binlerce görüntü ve video ile tamamlandı. Filmde 15 Temmuz gazisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın hayatı anlatılıyor.
9: Hadi kahvaltı hazır.
10: Yok mu bir hayaliniz?
11: Polis olmak istiyorum.
12: Zorlu bir iş olacak. Var mısınız, yok musunuz?
5: 15 Temmuz darbe girişiminin sembol isimlerinden Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın hayatı, Türkiye'nin ilk uzun metrajlı yapay zeka filminin konusu oldu. İnfaz isimli film 65 dakika.
12: Tek bir şey bilmek istiyorum. FETÖ'cüler kendilerini nasıl bu kadar iyi gizliyorlar?
5: 4,5 aylık yapım sürecinde 14.763 görüntü ve 2.827 video üretildi.
12: Şey,
5: 15 Temmuz gecesi dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, FETÖ'cüler tarafından rehin alınmıştı. Kelepçelenip gözleri kapatılan Aslan, başından vurularak ağır yaralandı. Ardından 13 ay boyunca tedavi gören Aslan, yaşama tutundu. Filmde tüm bunlar yapay zeka tabanlı görüntü ve video üretim araçlarıyla canlandırıldı. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Gürkan Tanyaş, yapımcılığını Muzaffer Topaklı ve koordinasyonu ise Hakan Sünger üstlendi. Filmin yapay zeka koordinatörlüğünü de Miray Sena Öztürk yaptı. İnfaz isimli film gazi ve şehitlere ithaf edildi. Filmden elde edilecek gelirin tamamı da gazi ve şehit aileleri derneklerine bağışlanacak.
13: Yere yat, yere yat! Kıpırdama!
0: 2021 yılından beri aynı soru soruluyor. Yeni James Bond kim olacak? Ortaya onlarca isim atıldı, bahisler açıldı. Bu yılın sonuna doğru belli olacağı da açıklandı.
27: Karizmatik, zeki, yetenekli ve mutlaka İngiliz. Sinema dünyasının sevilen ajanı 007, yani James Bond'un akıbeti yılın sonuna doğru belli olacak. Böylece 2021'den bu yana sorulan yeni ajan kim olacak sorusu da yanıt bulacak. James Bond serisinin 26. filminin yönetmeninin Denis Villeneuve olduğu kesinleşen bilgiler arasında.
28: Bond. James Bond.
29: En iyi James Bond tartışmasında bence doğru bir zemin kurulması gerekiyor. Çünkü Sean Connery zaten James Bond'u James Bond yapan seneler boyunca 6-7 filmle bu karakteri oturtan izleyicide bu serinin tatlı bir şey olduğunu, bu bilgiyi veren kişidir. Yani James Bond dediğimizde her kimin aklına ne geliyorsa, nasıl bir karakter, nasıl bir beklenti söz konusu oluyorsa, bu Sean Connery'den ötürü oluşmuştur. Dolayısıyla Sean Connery ile diğerlerini kıyaslamak ona haksızlık. Bir de meseleyi biraz belki yanlış zeminde tartışmak anlamına geliyor olabilir.
9: My name is Bond.
11: Bond.
27: Tom Holland, Jacob Elordi, Harris Dickinson. 30 yaş altı bu üç İngiliz aktör James Bond'un en güçlü adaylarından. Filmin yapım şirketi Amazon'un Bond karakteriyle en az 15 yıl çalışmak istediği, dolayısıyla yeni 007'nin 30 yaşının altında olmasının gerekli olduğu iddia ediliyor.
29: Burada aday olanlar arasında şimdi Tom Holland Örümcek Adam'ı bırakıp, daha doğrusu Örümcek Adam Marvel onu bırakır mı? Bu bir riskli bir durum. Çok ciddi bütçesel meseleler söz konusu olabilir. Tam karşılamayabilir gibi geliyor bana. Diğer taraftan Harris Dickinson, yani eski Bond'lara siması benziyor, yakışıyor biraz bir İngiliz siması olarak. Ama karşılar mı karşılamaz mı ondan emin olamıyorum. Benim favorim Jacob Elordi'dir. Çünkü Bond'lardaki o istihzayı, her an latifeli bir şey yapacakmış gibi ama köşeli karakterli o görsele, o yapıya çok uyuyor.
27: Öte yandan Tom Hardy'den İdris Elba'ya kadar onlarca isim için yeni aday olabilir iddiaları ortaya atılmış, Elba ise manidar bir yorumda bulunarak 007'yi asla siyahi birinin canlandırmasını istemezler demişti.
14: Son James Bond filminden bu yana ortaya öyle çok aday öne sürüldü ki onlardan biri de İdris Elba'ydı. İdris Elba çok uzun süren bu kim James Bond olacak sorusuna zarif bir cevap vermişti. James Bond'u çeken yapımcıların, yani gücü elinde bulunduranların asla siyahi bir James Bond görmek istemeyeceklerine karar vermişti. Aynı şekilde birçok kadın oyuncunun da James Bond olabileceği öne sürülmüştü. Ancak görünen o ki yine erkek bir James Bond'u izleyeceğiz.
27: En az Bond kadar önemli olan Bond kızı karakterinin de kim olacağı merak konusu. Hollywood'u karıştıran söylentiye göre Bond'un yeni yapım şirketinin sahibi Jeff Bezos, 56 yaşındaki eşi Lauren Sanchez'in Bond kızı olmasını istiyor. Tam 5 yıldır süren yeni Bond kim olacak tartışması 1 Nisan şakasına bile konu olmuş. Hamlet filmindeki rolüyle ilk Oscar'ını bu yıl kazanan İrlanda asıllı oyuncu Jesse Buckley'in yeni 007 olacağı haberi kısa sürede sosyal medyada yayılmış. Ardından 1 Nisan şakası olduğu açıklanmıştı. Serinin son filmi Ölmek İçin Zaman Yok'ta Daniel Craig son kez 007 rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı.
14: Bugüne kadar sinema perdesinde izlediğimiz James Bond karakterlerini bir düşünelim. Sean Connery karizmatik bir James Bond'tu. Timothy Dalton çok sertti. Roger Moore esprili bir James Bond'tu. Pierce Brosnan ise kusursuzluğu simgeliyordu. Ama izleyici Daniel Craig'le garip bir bağ kurdu. Çünkü o kusursuzluğun çok ötesindeydi. Yara alabiliyordu. Sevdiği kadın tarafından aldatılmıştı. Üstü başı toz içinde kötülerle mücadele ediyordu. İşte seyirci sinema perdesinde böyle kırılgan bir insanı görmeyi çok sevdi.

0: Başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Akın paylaştığı Star dizisi Çirkin 20 Eylül Pazar akşamı 9. bölümüyle 2. sezonla başlıyor.
1: Kaç yıllık sevgilisiyim ya ben onun? Kaç yıllık sevgilisiyim?
2: Yeni sezon için geri sayım sürerken Çirkin'in 9. bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.
3: Bundan sonra saçının teline bile...
2: Meryem'in cezaevinde yaşadığı zor anların damga vurduğu tanıtımda Kadir'in onu yalnız bırakmamak için verdiği mücadele ve ikilinin duygusal buluşması dikkat çekti.
3: Meryem'i çıkaracağım.
4: Nasıl çıkaracaksın onu?
3: Bir yol var annet.
2: İkinci sezonda bazı sorular cevap bulacak. Kadir ve Meryem arasındaki yakınlaşma nasıl devam edecek? Kadir, Meryem'i içinde bulunduğu durumdan kurtarabilecek mi? Meryem'in en zor günlerinde yanında olan Kadir'in desteği ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecek? Yönetmen koltuğunu Burcu Alptekin ve Merve Çolak'ın paylaştığı, senaryosunu Özlem İnce Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Star'ın sevilen dizisi Çirkin, pazar akşamı yayınlanacak.
5: Hapiste lan! Senin yüzünden hapiste o kız!
4: O kızın başrolüne geldiyse seni sevdiğinden geldi.
0: Suriyeli müzisyen Assala Nasri, 15 yıl ayrı kaldığı ülkesinde sahneye çıktı. Sanatçının ülkesinin başkenti Şam'da gerçekleşen konserine ilgi hayli fazlaydı.
2: Esad rejimine karşı olduğu için 15 yıl önce Suriye'den ayrılan ve Mısır'da yaşadığı belirtilen Suriye'nin simge seslerinden Assala Nasri, 15 yıl sonra ülkesinin başkenti Şam'da konser verdi. Feyha Spor Salonu'nda Kültür Bakanlığı ve Suriye Sanatçılar Sendikası'nın desteğiyle düzenlenen konsere ilgi büyüktü. Assala konserine "Başını dik tut, sen özgür bir Suriyelisin" sözleriyle bilinen devrim marşıyla başladı. Assala'nın dönüşü başlıklı konser, şarkılar, danslar ve videolarla renklendirildi. Dinleyicilerin Suriye bayraklarıyla şarkılara eşlik ettiği konserin sonunda sanatçıya Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih tarafından ödül takdim edildi. Assala Nasri, Şam'daki konserinden önce Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 15 bin kişinin izlediği dev bir konserde Ebru Gündeş'le düet yapmıştı.

0: Mart ayındaki FIFA başkanlık seçimi öncesi lobi çalışmaları da devam ediyor. Afrika futbolunun çatı kuruluşu KAFA üye 54 ülke federasyonu Infantino'ya destek açıkladı.
1: FIFA Başkanı Gianni Infantino eski kıtanın desteğini arkasına aldı. Afrika Futbol Federasyonu KAF, Infantino'yu 7-8 Ekim'de Yeşilburun Adaları'nda düzenlenecek strateji konferansına davet etti. KAF Başkanı Patrice Motsepe'nin ev sahipliğindeki toplantıya kıtadaki 54 futbol federasyonunun başkanları katılacak. UEFA, Asya Futbol Konfederasyonu ve CONCACAF, FIFA'nın Dünya Kupası'nı özelleştirme planına karşı çıkmış, bu projeden geri adım atılmasına rağmen Infantino muhalifi tutumlarını korumuşlardı. Buna karşın Afrika, Infantino'ya desteğini sürdürüyor. FIFA'daki 211 üye federasyonun 54'ünü oluşturan Afrika üyelerinin oyları, başkanlık seçimi açısından kritik önem taşıyor. Infantino, Mart ayında Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak FIFA başkanlık seçimi öncesinde yeniden adaylığını açıkladı. Infantino'nun rakibi ise henüz belli değil.
0: Bosporus Cup'ta Şampiyonluk Kupası 25 yıl sonra ilk sahibine döndü. Çeyrek asırlık mücadelenin ilk yarışını kazanan Orient Express 25. yılda yeniden şampiyon oldu.
1: Kıtaları ayıran İstanbul Boğazı, yelken sporuna gönül verenleri buluşturdu. Bu yıl 25.si düzenlenen Bosphorus Cup, İstanbul'un incisinde unutulmaz görüntülere sahne oldu. 2002'den beri kesintisiz düzenlenen organizasyonda şampiyonluk unvanı, çeyrek asır geride kalırken ilk kazananına döndü. 3 gün süren mücadelenin sonunda Zeynep Atabay Taşkent yönetimindeki Orient Express 17 net puanla şampiyon oldu. Caddebostan ve Adalar parkurlarının ardından İstanbul Boğazı'na taşınan mücadelede ikincilik Levent Peynirci'nin yönetimindeki Miles and Smiles'a giderken Petar Dimitrov yönetimindeki Bulgaristan teknesi Aboat Time 3. oldu. Audi sponsorluğunda yarışan Fenerbahçe Doğuş Yelken takımını temsilen etkinliği takip eden Audi pazarlama müdürü Levent Can Özokutucu NTV'ye özel açıklamalarda bulundu.
2: Bosporus Cup'ın 25. yılı buradaki Boğaz'da yapılan bu güzel yarışı sponsor olmaktan, sponsorlardan biri olmaktan çok mutluyuz. Bizim için bunun birkaç tane

0: Su, Alp Dağları'nda Türk bayrağını dalgalandırdı.
1: Zorlu patikalarda kilometrelerce koşuyor. Kimi zaman gece boyunca devam ediyor. Ama çevresindeki hiçbir sesi duymuyor.
2: Ben Kadı Çelik, 166 işitme engelli, ultra trail'i sporcuyum. Solduklarım, sağlığım, işitme duymadığım, doğayı duymadığım için, koşarken ayak sesini duymadığım için, kuş sesleri, dere sesini duymadığım için, solduklarım insanlarla ilişim kuramadığım için solduktan teşekkür ederim.
1: Kadir Çelik, küçük yaşta geçirdiği havale sonrası işitme yetisini kaybetti. Koşuyla ise 2017'de tanıştı ve zamanla ultra maratona yöneldi.
2: En uzun 125 kilometre koştum. 3 tane ülke tamamlayabildim. Ve ülkemde kurulu bu bayrağı dalgalandırdım. Onun için çok mutluyum.
1: Koşarken işitme cihazlarını çıkarıyor. Doğada yalnızca gözlerine ve parkura odaklanıyor. Bugüne kadar Alp Dağları'nda İtalya, İsviçre ve Fransa'yı kapsayan 100 kilometrelik parkuru 3 kez tamamladı.
2: Bir işitme engelli biri olarak özel durumu olan engelli sporcuların bu branşlarda siz de yapabilirsiniz diye bu yola çıktım. Benim için imkansız diye bir şey yok. Engellilerin önü her zaman bu saatten sonra açık.
0: Bilim dünyası sessiz sedasız yaklaşan yeni bir pandemi için uyarıyor. Bu seferki tehdit bir virüsten değil, maske takarak da kendimizi korumamız mümkün değil. Adı demans. Dünya genelinde demansta yaşayanların sayısının 2050 yılına kadar 3 katına çıkması bekleniyor diyelim. Bu parantez haberimizle birlikte de bülteni noktalayalım.
3: Dünya yaşlanıyor, demans vakaları artıyor. Tahminlere göre 2050'ye gelindiğinde dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı yaklaşık 3 katına çıkacak.
4: Çevrenizde var mı demans hastası?
5: Baba. Yediğini unutur vaziyete geldi. Öyle belirginleşti. Yakın zamanda olan şeyleri çok unutmaya başladı.
6: Dış tarafı genç tutmaya başarabiliyoruz ama maalesef beyni genç tutmaya hala başaramıyoruz. Dünyanın tamamının etkilenebileceği bir risk ve tehdit olarak algılandığından dolayı şu anda pandemi olarak adlandırıyoruz.
3: Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre küresel ölçekte 57 milyondan fazla demans hastası var. Her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka ortaya çıkıyor.
4: Konuşacak insan yok. Hareket yok, iş yok, bir de mutsuzluk, ekonomik sıkıntılar bir tarafta. Demans hastalığı, Alzheimer bundan artmış olabilir.
3: Demans şemsiye bir tanı ve altında pek çok hastalık barındırıyor. En sık görülen türse Alzheimer.
7: Benim etrafımda demans olan insanlar var ama bayağı onların yaşları yani 80'in üstünde.
3: Yaş en önemli risk faktörlerinden biri. Ancak uzmanlara göre tabloyu yalnızca ilerleyen yaş açıklamıyor. Üstelik yoğun tempoda hemen hemen herkes bir şeyleri unutuyor. Peki hangi noktada unutkanlık sıradan olmaktan çıkıyor?
8: Hani böyle bir stresleri olur, yorgunluk olur, az uyumuşlardır, ufak tefek şeyler unutulur. Bunlar değil ama yemeği ocakta unutmaya başlamak, yakmak, yolu karıştırmak, adres bulamamak, paraları bir yerlere saklayıp sonra bulamamak gibi ya da çocuklarının adını hatırlamakta zorluk gibi şeyler olduğunda zaten bunlar bize unutkanlığın ipuçlarını veriyor.
9: Dedem 10 sene öncesinde demans teşhisi almış olması lazım. Evet. Ben karşılaştığımda yani adımı söyleyemeyen bir insan var. Yani üzülüyorum kesinlikle.
3: Toplumda yüksek tansiyonun ve diyabetin yaygınlaşması demansın daha erken yaşlara çekilmesine ve sayısının giderek artmasına neden oluyor.
10: Hafıza zorluğu var, unutkanlık var. Çok sıkıntı yaşıyor yani.
3: Hasta sayısının artması bu alandaki gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Alzheimer'ın izlerini yakalamaya yönelik kan testi bunlardan biri.
8: Son zamanlarda artık Alzheimer riskini belirlemek, olabilirliğini öngörmek açısından kandan biyobelirteç bakabiliyoruz. Bu belirteçlerin daha klinik bulgular ortaya çıkmadan 10-15 yıl öncesinden yüksek seyrettiğini riskli hastalarda biliyoruz.
3: Üstelik çalışmalar yalnızca hastalığı daha erken tespit etmeye değil, ilerleyişine müdahale etmeye de odaklanıyor.
8: Bir yandan bu beyinde biriken amiloid tau gibi proteinleri hedefleyen, onları temizlemeye yönelik çalışmalar var. Nitekim uzunca yıllardır süren bu çalışmaların ürünü geçen yıllarda ortaya çıktı. Alzheimer için bir aşı tedavisi oluşturuldu. Türkiye'de henüz yok Ancak hani bu erken aşamada yakalanırsa

0: varsa aşı tedavisiyle belirgin iyi sonuçlar alındığını biliyoruz.
1: Ama belki de en önemli soru şu, demans kaçınılmaz mı?
2: Demans kader değil. 35-40 belki birazcık daha öne gittiğimiz yaş grupları aslında bizim için oldukça önemli yaş grupları olarak ortaya çıkıyor.
1: Stres, uyku, beslenme, hareket ve sosyal yaşam. Beyin sağlığı söz konusu olduğunda günlük alışkanlıklar mercek altında. Dikkat çeken başlıklardan biri ise yalnızlık.
3: Telefondaki yüzlerce kişilik rehberler, sosyal medyada binlerce takipçi. Artık hiç olmadığı kadar bağlantıdayız. Ancak dijital ilişkiler yalnızlık hissini ortadan kaldırmıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 yılı verilerine göre dünya genelinde her 6 kişiden biri kendini yalnız hissediyor. Uzmanlar ise şu noktaya dikkat çekiyor. Yalnızlık yalnızca psikolojik bir sorun değil, uzun vadede demans riskini artırabilecek faktörlerden biri.
2: Bizim beynimiz veya insan fizyolojisi aslında tamamen sosyal olmaya adapte olmuş bir şekilde evrimleşmiştir. O kronik stres beyine çok ciddi bir şekilde bindikçe beyin kendini sürekli tetikte tutuyor.
4: Nereye gidersen herkesin elinde bir telefon, muhabbet yok, sohbet yok.
5: Kimse kimsenin yüzünü görmüyor. O yüzden sosyal medya denen bir şey olmamasını istiyorum.
1: Riski tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak uzmanlara göre sağlıklı beyin yaşlanması için alınabilecek birçok önlem var. Harekete geçmek içinse yaşlanmayı beklememek gerekiyor.
2: Şu anki 25-30 yaş için söyleyebileceğim 4 madde söyleyebilirim mesela. Birincisi sofradan aç kalkmak. İkincisi spor. Kas kütlenizi koruduğunuzda veya kas kütlenizi arttırdığınızda gençliğinizde bu yaşlılığınızda beyninizin korunmasını sağlıyor. Üçüncü şey uyku. Ve uyku özellikle saat 11-7 arasındaki uyku gerçekten oldukça önemli bir uyku. Ve dördüncü söyleyeceğim şey çevrenizde insan bulundurmak. Günde ya haftada 2-3 kez de olsa arkadaşlarınızla şu 1 saatlik 2 saatlik sohbet muhabbet emin olun beyninizi koruyan çok güzel şeylerden biri.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
7: Bugün sıcaklık biraz artıyor. İstanbul az bulutlu, Poyraz çok sert esecek. Sıcaklık öğle 26, gece 17 derece. Ankara güneşli 25, Bursa 26 derece. İzmir 31 derece, rüzgar çok sert esiyor. Antalya parçalı bulutlu 33 derece. Marmara'da hava biraz bulutlu. Poyraz, Çanakkale, Balıkesir hattında daha kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık öğle 26-27 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 8-9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-32, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Rüzgara rağmen güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Kahramanmaraş 35, Isparta 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Trabzon, Rize kesiminde hala yağmur etkili. Bolu parçalı bulutlu 23, Trabzon ve Samsun 25 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl, Van arasında hala yağış geçişleri var. Erzurum 23, Malatya 30 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 33, Diyarbakır 34 derece.
6: Hava durumu. Herkese sanat.
8: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
9: Bale kendine vücut deneyle.
8: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
10: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
8: Gerçekten öyle mi?
11: Serum malzemesi çok.
8: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
12: Siz yoksanız sanat da yok.
8: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
13: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
8: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.